0: Putin'e de sırt çevirebilirim ve sizin menfaatlerinizi ben daha iyi korurum. Sen öncelikli olarak Türkiye'nin menfaatlerini düşünmek durumundasın. Ancak şunu unutuyor. Kriz dönemlerinde hala eski kodlarla bakıyor. Kriz dönemlerinde Washington'un da, Moskova'nın da, Pekin'in de gözlerin çevrildiği yerlerden birisi Türkiye ve başvurdukları liderlerden birisi Erdoğan oluyor. Hala eski okumalarla devam ediyorlar. Kendi geleneğine de ihanet ediyor. Yani rahmetli Menderes yurt dışına çıkınca İsmet Paşa kesinlikle başbakanın eleştirilmemesi gerektiği yönünde talimatlar verilmiş. Ben kendim Deniz Baykal'da grup toplantısına kulağımla duydum. Başbakan dışarıda, biz onu dışarıda zor durumda bırakacak bir şey yapmayız diye. Ama oradan geldiğimiz noktada aman diyor, ben sizin menfaatlerinizi daha iyi korurum diyor.
1: Yani siz savunma sanayi alanında da Türkiye'ye güveniyor olabilirsiniz ama biz hayatı durduracak eylemler yapabiliriz. Aynen. Üretim kalmaz diyor.
0: Aynen.
1: Bu anlama gelmiyor mu hayatı
0: aynen
1: durduracak
0: bu,
1: eylemler?
0: Bu anlama geliyor. Fakat şu var, sen bir siyasi parti misin, bir örgüt müsün? Bir örgüt lideri refleksiyle zaten hareket ediyor. Ama geçmiş dönemde Kılıçdaroğlu bu hatayı yaptı. Kılıçdaroğlu biliyorsunuz, evet, evet, üçüncü işte Kanal İstanbul ihalesine girmemesi için yabancılara mektup yazdı. Ama görüyoruz ki Kılıçdaroğlu bir öz eleştiri yapmış, bir ders çıkarmış. Burada diyor ki hayatı durduracak eylemler yapar. Bakın şimdi Erdoğan'ı sen şikayet ediyorsun da Erdoğan o koltuğa babasının evinden mi geldi oturdu? Erdoğan'ı bu millet seçti. Bu millet Erdoğan'ı seçmese de Kılıçdaroğlu'nu seçseydi o koltukta Kılıçdaroğlu oturacaktı. Cumhurbaşkanı ülkenin sembolüdür. Ülkeyi temsil eder ve milli iradeyi temsilen orada oturuyor. Sen milletinin seçtiği cumhurbaşkanını yabancılara şikayet ediyorsun. Milli iradeye saygısızlık yapıyorsun.
1: Ki kapsayıcılık noktasında dünyanın belki de en kapsayıcı olan sandık sonuçları kesinlikle Türkiye'de kayda geçiriliyor. Yani
0: aynen öyle. Hem katılım böyle oranı çok güzel.
1: Tabii.
0: 27 milyon 800 bin oy almış, anasının ak sütü gibi helal oylarla gelmiş oraya oturmuş. Sen Türkiye'deki milli iradeyi ve demokrasiyi yabancılara şikayet ediyorsun. Erdoğan oraya ne için oturuyor? Evet. Milleti temsilen oturuyor.
1: Evet. Bir ara hocam sizden bir değerlendirme alayım. Şu başlıkta Erdoğan'ı bugün Washington'a, yarın Moskova'ya, öbür günde Pekin'e yönelebilir diyor Özgür Özel.
2: Yani burada aslında
1: yani Pekin'e ve Moskova'ya yönelmeyecek benim mi demek istiyor? Ne demek istiyor?
2: Yok, burada anladığım kadarıyla işte Washington'a, Moskova'ya, Pekin'e yani tutarlı bir dış politika izlemiyor. Hı hı. İşte bir tarafı olmalı. Hı. Bir taraf olsun, orada gitsin. Halbuki günümüzde modern politik yönelimler tek düze değil, çoklu politik ilişkileri gerektirir. Ve Türkiye bulunduğu jeopolitik konum itibariyle de aktif tarafsızlık politikası yürüten ve bunu güçlü bir şekilde yürütebilen önemli bir ülke. Yani Pekin'le de görüşürüz. Moskova'yla görüşüyoruz da zaten. Tabii. Moskova'yla da görüşüyoruz. Washington'la da görüşüyoruz. Londra'yla da görüşüyoruz. Münih'le de görüşüyoruz. Herkesle görüşürüz yani. Ama hangimiz ülkemizin çıkarları bakımından hangisi iyiyse oraya ağırlık payını arttırırız yani. Zaten şu an devlet bunu yapmıyor mu? Hükümet bunu yapmıyor mu? Ya burada hakikaten böyle sığ ideolojik bakışlarla böyle yüzeysel dış politik analizlerle bir takım böyle açıklamalar yapmak aslında Sayın Özel'in bir anlamda da acizliğini gösteriyor. Çünkü politik ilişkilerin nasıl yürütüleceğini bilmiyor. Ülkeler arası diplomasinin, politikanın nasıl yürütüleceğinin farkında değil. Önemli olan burada ülkenin menfaatleri ve çıkarları neyi gerektiriyorsa onunla ilgili politik ilişki biçimleri oluşturabilmek. Yani buna policy makers denir. Yani politika yapabilmek. Bugün Washington'la da yaparsınız. Yarın onunla da aynı anda hepsiyle birlikte de yapabilirsiniz. Yani bunun şu olacaksa diye de bu olmayacak falan diye bir şeysi yok. Bunu hala daha Sayın Özel çok net kafasında oturtamamış.
1: İrfan Hoca'ya döneceğim ama CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bu bağlamda değerlendirilmesi gereken bir açıklaması var. Onu da balkonumuza taşıyalım, bir dinleyelim.
3: Türkiye'yi yalnızca bir bölgesel güç olarak değil, stratejik merkez ülke olarak görüyoruz. Türkiye'nin görevi cepheleşmenin parçası olmak değil, denge kurmak, güven üretmek ve bulunduğu

0: Coğrafyada istikrarın taşıyıcısı olmaktır. CHP olarak bizim bakışımız açıktır. Türkiye NATO üyesidir fakat NATO'nun ileri karakolu değildir. Türkiye Avrupa güvenliğinin bir parçasıdır fakat Avrupa'nın çevresinde bekletilecek bir ülke değildir. Türkiye ABD ile kurumsal müttefiklik ilişkisi yürütür fakat hiçbir büyük gücün stratejik taşeronu olmaz. Türkiye Rusya'yla da Çin'le de konuşur fakat hiçbir gücün yörüngesine giremez.
1: Evet, hiçbir gücün yörüngesine giremez ama herkesle konuşur diyor Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Buyurun hocam, sizin de değerlendirmeniz lazım.
2: Evet, şimdi bir ülkenin dış politikası temelde ulusal çıkarlarına öncelik vererek belirlenir. Yani ulusal çıkarlarınız gerektirdiği zaman değişik kombinasyonlar içerisinde seçenekleri devreye sokabilirsiniz. Şimdi gün gelir Rusya ile yakın diplomatik temas kurmanız gerekir. Gün gelir Arap coğrafyasına, gün gelir işte Avrupa'ya, Balkanlara yönelik açılımlar yapmanız gerekir. Burada bir ezberden hareket ettiğini görüyoruz. Yani Özgür Özel'in Soğuk Savaş dönemindeki mantaliteyi esas aldığını, dünyayı sabit kabul ettiğini düşünüyoruz. Oysa ülkenin çıkarları konjonktüre göre farklılaşabilir. Ehemmiyet taşıyan nokta Erdoğan'ın Türk halkının iradesini rasyonel, rantabl kullanabiliyor mu? Mesela biz diyelim ki Avrupa Birliği'ne aday ülkeyiz fakat Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı yaptırımlarına katılmadık, değil mi? Yani baktığımızda NATO ülkesiyiz. Buna rağmen NATO içerisinde bir takım konularda onların kararlarına karşı farklı bir tutum ortaya koyduk. Astana Soçi süreçleriyle ABD'ye rağmen, Batı'ya rağmen Türkiye Suriye meselesinin çözüme kavuşmasına çok önemli katkı sağlayacak bir takım açılımlar yaptı. Rasyonel olan burada tek bir sabit bir aktörle işbirliği yapma değil, günün konjonktürüne göre, günün şartlarına göre ulusal çıkarlarınız temelinde farklı alternatifler üzerinde durmaktır. CHP'nin bu anlamda bir anakronizme saplanıp kaldığını görüyoruz. Şunu da yapmıyorlar benim görebildiğim kadarıyla. Parlamenter demokrasi döneminde gölge kabine sistemi vardı. Bakanların bir muadilini muhalefette olan parti yakından takip eder, alternatifler üretirdi. Bunlar bazen hükümete tavsiye olarak da gündeme gelirdi. Bütün bunların yerine bir fikri sabitten hareket ediyorlar. Oysa dünya onlarca kez değişti. Soğuk Savaş döneminde yaşamıyoruz. Büyük bir talihsizlik olarak görüyorum.
1: Peki. Mete Bey, sizden de kısa bir değerlendirme alalım. Yani burada hemen sonrasında Özgür Özel'in önceki Sayın Selvin'in de atıfta bulunduğu açıklamalarını ekrana getireceğiz.
3: Buyurun hocam. Ağzınıza sağlık. Ama takdir edersiniz ki hocam, en iyi siz bilirsiniz burada. Ya Soğuk Savaş döneminde bile çoklu şeyler, diplomatik ilişkiler
1: hocam,
3: geliştiriliyordu.
1: Hocam, Ekim devriminden sonra daha Atatürk hayattayken, bütün dünyadan tecrit edilmişken Sovyetler Birliği, Atatürk'ün Sovyetler Birliği ile kurduğu ilişkiler ortada.
3: Yani Soğuk Savaş
1: o zaman da yine FIFA'dan falan atılmıştı mesela
3: oluyordu,
1: Rusya.
3: Hatta size bir şey söyleyeyim mi? Yani dünya savaşları döneminde bile ülkelerin çoklu diplomatik ilişkiler yürüttüğünü görürsünüz. Yani hakikaten ben şunu anlayamıyorum. Yani bir, hani ben de uluslararası ve siyaset konusunda çalışmalar yapan, ders veren bir insanım üniversitede. Şunu anlayamıyorum ben. Bunu sanırım herhalde Özgür Özel bir daha bir açıklamada anlatması gerekecek.
1: Anlamaya çalışıyoruz. Evet. Bakalım Mete Bey ne anlamış bu açıklamada?
4: Yani ciddi alınacak açıklamalar değil. Son 10 senesine baktığınız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi konularda ya da uluslararası ilişkilerde, dış politikasında Türkiye'nin hem hipermetrop olduğunu hem de miyop olduğunu biliyoruz. Ama bu tedavi edilebilir rahatsızlıkları bile tedavi etmekten aciz bir görüntü sergiliyor. Yani burada artık NATO'nun performans odaklı bir genişlemeye gideceği, yani kantitatif, yani sayısal büyümeden ziyade kalitatif, niteliksel bir genişlemeye gideceği açıklanacak önümüzdeki hafta. Ve burada Türkiye'nin, NATO'nun güney kanadının merkez ülke olarak tabir edilen, yayının ilerleyen dakikalarında bir taslak metine ben edindim NATO bildirgesini. Burada bunlara insanlar kafa yorarken Rusya, Çin'e yakınlaşılacak diye bir şey manasız geliyor. Ciddiyet

0: gereksiz geliyor. Burada bir ülkeyle yakınlaşmak 90'lı yılların siyaseti değil. Yakınlaşabilirsiniz de. Libya ile biz Rusya'da, Libya sahasında Rusya ile kırtta kırtlaydık. Ama Suriye dosyasına farklı çalıştık. Karabağ dosyasına farklı çalışıldı. Ya da bir başka meselede başka çalışıldı. Bu Amerika Birleşik Devletleri için de geçerli. Afrika'da başka bir işbirliği yapılırken ya da Mısır'la başka bir işbirliği yapılırken başka dosyalarda karşı karşıya geldik. Ama neticede sorunların çözümü için Ankara hep bir çaba sarf etti. Ama burada bu eski okumalarla beraber, yani bir Pekin ziyaretinde eyvah Türkiye Çin'e yöneliyor, Washington'a gidildiği zaman eyvah Amerika Washington'a yöneliyor gibi gerçekten artık saçma sapan ve 2026 yılının gerçeklerini, sağ gerçeklerini karşılamayan siyasetle yol alınması mümkün değil. Peki. Burada artık 2030'lar, 2035'ler, 2040 planlamaları konuşulacakken önümüzdeki hafta biz hala Türkiye'nin yörüngesi, Türkiye Çin olur mu, yok Türkiye ABD olur mu, bir dönem hatırlarsınız Türkiye İran olacak mı, olmuyormuş. Yani olmuyormuş ama kamuoyu o kadar şeyle yoruldu ve artık bıktırıldı ki, yani bu siyasetlerin artık toplumda bir karşılığı yok. Acı gerçekler de bunlar. Yani bunları yorumlamak yerine gerçekleri çatır çatır yüzlerine söylemek gerekiyor. Ekranlardan bunu duyurmak gerekiyor. Bu söylemlerin toplumda siyasi görüşünü bırakın, şu an bizi izleyen hiçbir kişinin nezdinde karşılığı yok. Gereksiz gereksiz cümleler. Yani şurada dense ki bir başka ülkeyle, Çin'le işbirliğimizi artıralım, ticaret hacmi 100 milyar dolar olsun dese, bu mantıklı, yapıcı bir muhalefet. ABD ile neden 200 milyar dolar biz ticaret hacmini geliştiremiyoruz dese, hakikaten evet yapıcı bir eleştiri, bunun üzerine konuşulur, neden yapmıyor Türkiye denebilir. Ama yapıcı hiçbir şey yok. 90'larda bile kalmamış, uluslararası ilişkiler kitaplarında bile artık güncellenmeyen bilgilerle, eskinin bilgileriyle var mı hocam? Yani aynı kitapları biz de okuduk. Baktığınız hala bir Rusya-Çin meselesi üzerinden, ya da Türkiye-İran olur mu? Türkiye-Afganistan olur mu? Türkiye bilmem ne olur mu? Ya Türkiye orijinal bir ülke. Bir kere bunu tespitini yaparak, peki, başlamak gerekiyor. Ve en son iktidar oldukları dönemden itibaren, koalisyon ortağı iktidar da değil, o dönemden, o köprünün altından çok sular geçti Banu Hanım. O suların altından bizim saçlarımız beyazladı. Abdülkadir abi daha gençleşti. Ya
1: sadece ama, beyazlasa iyi mi? Sadece yani, beyazlasa iyi.
0: Artık bir farklı şeyler konuşulurken, yani kuantum, yapay zeka, Türkiye neden hamle yapamıyor meselesi eleştiri konusu olacaksa, niye uzaya gidemiyoruz, niye bizim orada bir uzay tabanlı lazer sistemimiz yok eleştirisi getirmek varken, cümleye bakın. Rusya ile Çin ile mesafeli olalım ama yakınlaşırken öyle olalım. Türkiye son 10 yıldır yaşadığı ve etrafındaki olayları izleyicilerimiz bir liste yapsınlar. O badirelerden nasıl atlatıldığını, Amerika'ya rağmen, Rusya'ya rağmen, Çin'e rağmen, İran'a rağmen, İsrail'e rağmen bu badirelerin nasıl atlatıldığını son 10 yılda terör saldırıları da dahil bir alt alta koyun. Bakın o zaman ülke nasıl yönetiliyor, bunu bir görmeleri gerekiyor.
1: O videoları izleyelim. Olur. Özgür Özel'in az önce siz de atıfta bulundunuz ya, yani bunlar ilk vukuatları değil Sayın Özgür Özel'in. Daha önce de Türkiye'yi Batı'ya şikayet etti ve yine benzer açıklamalara imza attı. Bir dinleyelim.
2: Biz Türkiye'nin Batı ülkeleriyle daha yakın ilişkiler kurması gerektiğini, NATO'nun güçlü bir müttefiği olması gerektiğini savunuyoruz. Ancak Erdoğan Türkiye'yi Batı kurumlarından koparmaya çalışıyor. Türkiye NATO'ya güçlü şekilde bağlı olmalı. ABD'yi de Rusya'yı da çok önemli stratejik ortaklar olarak görüyoruz. Ben ister ABD olsun, ister Avrupa Birliği olsun ya da dünya çapındaki diğer demokrasiler, diğer müttefiklerimiz olsun, bir müttefiklik ilişkisine uygun açık iletişimli diyalogların değerini savunuyorum.
3: Nasıl bir gerekçesi var, nasıl bir sebebi var? Bütün Avrupa tepki gösteriyorken İngiliz İşçi Partisi'nin, Starmer'ın bu konuda herhangi bir şey söylememesini gerçekten anlayamıyoruz. Terk edilmişlik hissediyoruz.
1: Terk edilmişlik hissediyoruz.
3: İstanbul'un büyükşehir belediye başkanını alıp hapse koyuyorlar ve İngiltere buna nasıl ses çıkarmıyor? O zaman bu nasıl dostluk, bu nasıl kardeş parti, bu nasıl demokrasiyi birlikte savunmak? Demokrasinin beşiği İngiltere ve bizim kardeş partimiz İşçi Partisi buna nasıl sessiz kalabiliyor? Gerçekten çok kırgınız.
1: Ne? İşte tablo bu.
4: Ya bir şey söyleyeyim. Demokrasinin beşiği dediği yerde de, yani krallık ve kraliçelik hala mutlakiyet var yani.
5: Ya demokrasinin beşiği dediği yerde bir ilçe
4: yani
5: belediye
4: kraliçeyle
5: başkanı
4: mi konuştu, ne yaptı anlamadım.
5: İlçe belediye başkanı yolsuzluk yaptı diye aldılar. Burada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

0: Aslında yolsuzluk davasından yargılanıyor. Ona niye sahip çıkmıyoruz? Kendi belediye başkanını sahip çıkmadı. Attılar yargının önüne. Ya kendi ülkesini şikayet eden bir lidere yabancıların da saygı duymadığını gördük. İşte gördünüz o Sosyalist Enternasyonal toplantısında İspanya Başbakanı'yla konuşmak için nasıl çaba gösterdiğini ama onun nasıl sırtını döndüğünü. İşte Starmer koşa koşa Ankara'ya geldi.
1: Evet.
0: Ne olacak bu Avrupa'nın güvenlik mimarisi diye Erdoğan'dan randevu talep etti. Ama o toplantıda görüşmedi. Niye görüşmedi? Sen çünkü ülkeni şikayet ediyorsun. Bu çok demode ve itici bir anlayış. Kendisine de bir saygınlık kazandırmıyor. Ama bunu devam ediyor. Evet. Ne diyor?
1: Türkiye'deki demokrasi krizi NATO'yu tehdit ediyor falan filan diyor. Erdoğan'a %10 bile baskı yapmıyorsunuz. Erdoğan'a baskı yapın lütfen falan filan
0: aynen,
1: diyor.
0: Aynen yalvarıyor. Yani ben siyaseten başa çıkamıyorum. Siz baskı yapın. Bu nedir biliyor musunuz?
1: Bir arada İspanya Başbakanı'na sardı malum. Dost bildiklerimiz bizi
0: yanımızı bırakıyor. Evet işte o kendisiyle diye. Tokalaşmadı ya İspanya Başbakanı. Bu nedir biliyor musunuz? Yani sanki sömürge komiserleri var. Sömürge komiserlerine bizim ülkedeki Cumhurbaşkanı'nı hizaya getirdi. O dönemler geçti artık. O vesayet dönemleri çoktan geçti. İkincisi ya Banu Hanım Erdoğan bugün ortaya çıkmış birisi değil ki. 3 Kasım 2002 seçimlerinden bu yana yani 24 yıldır Türkiye'yi yönetiyor. Başbakan ve Cumhurbaşkanı hangi batı kurumundan çıkmış? Türkiye'nin tam üyelik başvurusu ne zaman yapıldı Avrupa Birliği'ne? Bırakın batı kurumlarından çıkmayın. Şu anda NATO'nun en önemli ülkesi Avrupa'nın işte komutanlarım anlatıyor. Güvenlik mimarisinde gözlerin çevrildiği ülkenin lideri.
2: Birazdan batı anlatacağız. Çok önemli
0: değil,
2: gelişmeler var. Bakın,
0: tam tersine.
2: Yani bunu Sayın Özel anlayamamış yani.
0: Aynen.
1: Anlamak da çok zor olmasa gerek.
3: İngiliz İşçi Partisi Türkiye'de siyasi faaliyet gösteren bir parti mi? İngiliz Başbakanı Türkiye'deki bir devletin görevlisi mi? İspanya'nın başbakanı ya da hangi sosyalist parti lideri ise Türkiye'de faaliyet gösteren bir siyasi parti mi? Yani elin İspanyolu, İngiliz'i neden Türkiye'yi bir şey söylesin? Kendi ülkesinin sorunlarıyla uğraşan neden bir makamı bir yabancı gücü Türkiye'nin iç siyasetine bulaştırma heveslisi olurlar ben gerçekten anlamıyorum. Yani işi gücü yok İngiliz İşçi Partisi'nin Türkiye'ye ya da bir başka ülkedeki hukuki bir süreçle ilgili yorum yapması ne kadar abuk sabuk. Biz İngiltere'nin iş hukukuyla ilgili şu televizyon stüdyosunda A Haber'de bir davranışıyla ilgili İngiliz hükümetinin bir aldığı kararla ilgili Orta Doğu meseleleri hariç gündem ettik mi?
0: Tabii.
3: Yani Starmer bunu yapsın, İngiliz İşçi Partisi şunu eziyet ediyor, şöyle yapıyor diye.
1: Starmer'ın gündemi İngiltere'de parlamentonun muhteviyatı bugünlerde. Yani, zaten yani, ne kadar süre
3: çok anlamsız geliyor. Gerçekten çok anlamsız.
0: Ama bu şey yani çok ezik bir siyaset. Şimdi Süleyman Demirel 12 Eylül'den sonra devrildi. Günün sokaktaki evindeydi. Yurt dışından çok davet geliyordu. Demirel'e sorduk. Dedik ki efendim yurt dışından davet geliyor. Siz niye gitmiyorsunuz? Dedi ki döndü bir tarihi ders verdi. Ne yapacağım dedi. Gidince ülkemi mi şikayet edeceğim dedi. Bak darbeyle devrilmiş yasaklı bir adam. Devlet umuru görmek böyle bir şey. Özgür Özel de diyor ki niye Türkiye'ye baskı yapmıyorsunuz? Niye Erdoğan'a baskı yap? Ya onlar Türkiye'ye baskı yapacak durumda değil. Bundan dolayı üzülüyorsan tam tersine onlar Türkiye'den ve Erdoğan'dan destek isteyecek duruma geldi. O pozisyonlar değişti artık. Onları görmüyor. Bir de artık şu ortaya çıktı. Belki değerlendireceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu bu yaşananlardan dersler çıkardı. Çünkü Kılıçdaroğlu da geçmişte Libya'da ne işimiz var, Afrin'de ne işimiz var diyordu. Şimdi Türkiye Rusya ve Çin ile de konuşur. Fakat hiçbir gücün yörüngesine giremez diye kendisine cevabını CHP Genel Başkanı olarak verdi. Bir ders çıkardığı anlaşılıyor ve CHP'deki kavga şuraya da oturdu. Sadece Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık ve koltuk kavgası olmaktan çıktı. Türkiye'nin temel politikalar üzerinde farklı tezler. Birisi Türkiye merkezli yerli ve milli politikaları savunuyor. Kılıçdaroğlu bu
1: yeni döneminde. Bir aydınlanma yaşadığı anlaşılıyor
0: belli.
1: Yani.
0: Bir öz eleştiri yaptığı
1: bize mi
0: belli.
1: Saldıracak diyordu değil mi?
0: Tabii. Yani Libya'da ne işimiz var diyor. İşte bize mi saldıracak PYD diyor. Evet. Afrin'de ne işimiz var diyor. Evet, evet, Kanal İstanbul'a girmek isteyen ülkeleri tehdit ediyor. Ama bu süreç

0: içerisinde dersler çıkarmış. Hı-hı. Şimdi diyor ki Türkiye Osmanlı coğrafyasında olmalı diyor. Türkiye Rusya ve Çin'le de konuşur fakat hiçbirinin yörüngesine girmez diyor. Bu Türkiye merkezli yerli ve milli çizgi. Hı-hı. Bu da ülkesini yabancılara şikayet eden küreselci anlayış. Hı-hı. Aman gelin de bizim ülkeye had bildirin. Hı-hı. Bizim cumhurbaşkanımızı hizaya sokun diye yabancılardan medet uman bir anlayış.
1: Sayın Servis, hazır ayaktasınız, sizi burada bulduk. Bugün ayın ikisi, 5 gün kaldı. Donald Trump Türkiye'ye geliyor.
0: Geliyor, evet.
1: Yeni uçağıyla gelecek.
0: Evet.
1: 1000 kişilik bir ekiple gelecek. Gelecek. Cumhurbaşkanımızla görüşecekler Cumhurbaşkanlığı, evet, Külliyesi'nde. Biraz anlatır mısınız, nasıl bir program var Donald Trump ve Erdoğan özelinde?
0: Şöyle, zaten Trump gelmeden önce o Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri ile Rutte ile yaptığı görüşme sırasında çok güçlü ve önemli mesajlar verdi. Ben katılmayacaktım. Hı-hı. Erdoğan davet ettiği için katılacağım. O benim dostumdur, güçlü bir liderdir dedi. Ve buraya gelirken de 1000 kişilik heyetle gelmesi, uçağa 1000 insanı doldurup getirmesi değil, en önemli kurmaylarıyla birlikte geliyor. Bu da Türkiye'ye ve NATO zirvesine verdiği önemi gösterir. NATO şu anda çok kritik bir eşikte, bir ayrışma sürecinde. Ya yeni NATO olacak, NATO 3.0 deniliyor.
1: Birazdan konuşacağız.
0: Ya başka bir yola girecek.
2: NATO'nun bu süreçte, geleceği konuşulacak.
0: Bu süreçte Türkiye'de Amerikan Başkanı'nın bu kadar önem vermesi ve güçlü bir heyette gelmesi önemli. NATO toplantısından önce Sayın Cumhurbaşkanı'yla Amerikan Başkanı'nın bir araya geleceği, bir araya geldikten sonra da ortak bir basın toplantısı düzenleyecekleri ortaya çıktı. O da NATO toplantısına ayrı bir önem kazandırır. Yani gelip sadece zirvede buluşmayacaklar. Zirveden önce bir ön görüşme yapacaklar Sayın Cumhurbaşkanı'yla Trump.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Sizi yerinize alalım. İrfan Hocam, sizi böyle alalım. Şu görüntüleri bir analiz edelim. Az önce iki güzide siyasetçimizin özellikle Putin, Xi ve Donald Trump'la ilgili olarak değerlendirilebilecek, yani Türkiye'nin ekseniyle alakalı yapmış olduğu değerlendirmelerden hareketle bu görüntüleri de okumamız gerekiyor diye düşünüyorum. İşte Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Cumhurbaşkanımızın ilişkisi yani çok iyi yani. İşte Putin'le Erdoğan'ı görüyoruz. Şimdiye kadar defalarca bir araya geldiler. Onların da ilişkisi farklı bir ilişki olarak değerlendirilebilir. İşte Xi ile yine Erdoğan, ki Cumhurbaşkanımız şüphesiz şu anda dünya üzerindeki en tecrübeli, en kıdemli siyasetçilerden biri herhalde, ona yakın bir Putin var, bir Lavrov var. Başka da yok gibi sanki.
3: Evet, Putin Mart 2000 yılında Cumhurbaşkanı seçildi. İki defa, dört dönem sonra devam etti bugüne kadar. Hakikaten dünyada önde gelen siyasi tecrübesi bakımından liderler arasında Erdoğan var. Şimdi tabii deneyim çok önemli. Özellikle ülkelerin dış politikasının şekillenmesinde. Ben şunu hatırlıyorum. 3 Kasım 2002 seçimleri olduğu zaman hemen bir gün sonra benim doktora tez savunmam vardı. Ve o gün beklenmedik biçimde daha önceki Saadet Partisi'nden ayrılan Yenilikçi Harekat seçimleri AK Parti kazandığı için bu toplantı esnasında dediler ki yani şimdi acaba Türkiye ne tarafa doğru sürüklenecek, önce bunu bir konuşalım dediler.
1: İran mı olacağız diye sormuşlar.
3: Evet, fakat Avrupa tarafında da büyük bir kaygı vardı. Çünkü müzakerelerin başlaması arifesinde bulunuyordu. Böyle muhafazakar kanattan iş başına gelen yeni hükümet acaba Avrupa Birliği sürecine nasıl bakacak diye. Zaman içerisinde gördük ki aslında spek durumu, yelpazeyi kucaklayan bir dış politikayı Türkiye pratiğe yansıttı. Evet. Adeta 7 düvele karşı çok farklı cephelerde mücadele etti. Çok kısa bir süre sonra zaten 2010'larda Suriye meselesi bizim dış politikamızda önemli ölçüde ağırlık kazandı. Pek çok konuda Türkiye ABD ile çatışma da yaşadığı tabii, baktığımızda tabii. Ege meselesinde Yunanistan, Kıbrıs politikalarında, Doğu Akdeniz'de, Suriye'de, Orta Doğu meselesinde, fakat Erdoğan deneyimi

0: bilgisiyle, tecrübesiyle bütün bunları Türkiye'nin çıkarları temelinde yönetmesini bildi. Şimdi ABD-Türkiye ilişkilerinde devasa kronik sorunlar da var. İşbirliği yapacağımız zemin de var. Burada liderler diyaloğu, diplomasisi ehemmiyet taşıyor. Mesela bir önceki başkanla, Joe Biden'la Erdoğan bir türlü bir araya gelememişti. Çünkü Türkiye'ye karşı negatif bakıyorlardı ve bunu bir türlü aşamamışlardı. Fakat Trump'ın birinci başkanlık döneminde de aslında ABD ile Türkiye %100 uyumlu değildi. Birçok konuda çatışma yaşandı. Bunları hatırlayalım.
1: Tabii.
0: Trump tehdit etti. Buna rağmen dik olarak ayakta durduk. Suriye'de ulusal çıkarlarımız çerçevesinde bir takım bölgeleri kontrol altına aldık. Bunu Amerika'ya rağmen yaptık. Bugün de işbirliği tarafı öne çıkan bir yaklaşım içerisindeyiz. Fakat ABD ile temelde bir takım konularda derin ihtilafta yaşıyoruz. Şimdi pragmatist taraftan bakacak olursak bu ziyaret esnasında bir taraftan ikili meselelerin zaman yaratıldığı takdirde masaya yatırılması söz konusu olacak. Öte taraftan NATO'nun yeniden yapılandırılmasında, NATO 3.0 projesinin pratiğe yansıtılmasında Türkiye'nin rolünün, fonksiyonunun artacağı bir dönemin başlangıcındayız. Bu bakımdan toplantının Ankara'da yapılıyor olması ehemmiyet taşıyor tabii ki.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz hocam, sizi yerinize alalım. Eray hocam, sizi böyle alalım mı? Donald Trump'ın hediye paketinden ne çıkacak? Buna bir girizgah yapmış olalım. Birazdan reklama gideceğiz. Reklam öncesinde bir konuşalım. Şimdi Kaan uçağının motoruyla alakalı olarak Türkiye'yi çok memnun edecek bir adım atacağını zaten Donald Trump duyurmuştu. Aynı zamanda büyük de bir fuar kurulacak Ankara'da.
2: Savunma günü olarak geçiyor.
1: Ve burada da bütün firmalar, sadece bizim değil, uluslararası firmalar da.
2: Türk savunma günü diye geçiyor. Hı-hı. Önce onu da söyleyeyim, yani genel değil, Türk savunma günü diye anılıyor. Tabii şöyle, şimdi hemen bir girizgah yapalım. Bu konuyu çok konuşmamız lazım. Daha da konuşacağız.
1: Detaylı konuşacağız. Reklama kadar bakın, bir giriş yapalım.
2: Çok özet olarak giriş yapalım. Ülkeler arası ilişkiler o ülkelerin milli güç kapasitesine göre şekillenir. Donald Trump'ın buraya gelmesi bir lütuf değil, bizim kerametimizden kaynaklanıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhuriyet tarihinin en yüksek milli güç kapasitesine sahip. Bu bir. İkincisi, bakın bir takım işaretler oldu zaten. 2025 proje belgesi hazırlandı. Burada da defaten bunu şey yaptık. Hatta o zaman dedi 3 cümle yer alıyordu Türkiye ile ilgili. Türkiye'nin güvenlik kaygıları mutlaka değerlendirilmelidir. PKK'ya olan destek yeniden gözden geçirilmelidir diye, daha Donald Trump başkan olmadan bunun işaretlerini verdi. Biz de o zaman şunu demiştik. Türkiye ile ABD arasında yeni bir ilişki biçimi başlayacak, bir paradigma değişimine gidiyor ABD diye o zaman söylemiştik. Evet, buyurun. Doğru. Sonuç olarak bakın, 2 hafta önce Halkbank davası çözümlendi.
1: Evet.
2: Tamam mı? F-110 motorları, Kaan motoru değil o, F-110 motorlarıyla biz Kaan uçağını 2028'e 2030'a kadar uçuracağız. Onlar konusu
1: sonra
2: artık belli.
1: Ama
2: aldığımız bilgiler var, bakın çok enteresan bilgiler var. Beyaz Saray'ın kongreye Türkiye'nin elindeki S-400'lerin NATO ve ABD uçakları için bir tehdit olmadığına dair bir rapor hazırlandığına dair bir takım bilgiler var. Buradan hareket edecek olursak muhtemelen F-35'ler konusu ve katsa yaptırımlarının da içinde olduğu bir paket Donald Trump tarafından anladığımız kadarıyla Türkiye'ye sunulacak.
1: Yani sadece F-110 motorlara değil, o paketin içerisinde başka bir takım gelişmeler olabilir.
2: Aldığımız bilgi bu yönde ve F-35 konusu çok güçlü bir ihtimal. Onu size söyleyeyim. Neden peki? Neden? Çünkü ABD hegemonik güç kaybına uğradı ve bu bölgeden kuvvet azaltmak zorunda, tutunamıyor. Burada kalabilmesi için Türkiye ile işbirliği yapmak durumunda efendim. Yani hal böyle olunca bunun da bir karşılığı olacak. Bu karşılık nedir? Çantada geliyor.
1: Çantada geliyor, peki. Sizi de istirahat ettirelim biraz. Mete Bey, sizi alalım reklamdan önceki son değerlendirme için. Şimdi görüntüler ortada. Benzer görüntüler kuvvetle muhtemel kayda geçecek. Liderler zirvesinde yine liderlerin sohbet ettiği, herkesin Cumhurbaşkanımızın yanına gelip bir şeyler anlatmaya çalıştığı, çok samimi görüntülerin kayda geçtiği görüntüleri biz de izleyicilerimize paylaşacağız muhtemelen önümüzdeki hafta. Tabii 7'si itibariyle Donald Trump'ın Türkiye'ye gelmesi ve önce baş başa sonra heyetler arası, ardından da iki liderin kameraların karşısına geçeceği ve bazı belki yeni anlaşmaların, mutabakatların mutabık

0: alınan hususların ilan edileceği bir basın toplantısında izleyeceğiz. İki lider de yani basın karşısında çok rahat profiller, hiçbir şeyden korkuları yok. Geri adım asla atmazlar, geri vitesin olmadığı profillerle karşı karşıyayız. Sen ne bekliyorsun? Önümüzdeki hafta özellikle Amerika Birleşik Devletleri Türkiye zirvesinden ne çıkar ve bunun diğer tırnak içerisinde batılı ülkelerde de bir takım yansımaları olacaktır.
1: Tabii ki olacak. Bugün İtalya Genelkurmay Başkanı örneğin Aselsan'da Ahmet Okyalı'yla beraber, Aselsan'ın CEO'su kendisiyle beraber savunma ürünlerini detaylı bir şekilde inceledi. Aslında heyetler gelmeye yavaş yavaş başladı. Ama burada önümüzdeki bu savunma sanayi fuarı demek herhalde bence daha mantıklı. Çünkü orada bu gün içerisinde artık farklı bir yapılanmaya gidecek bu günle beraber. Çünkü NATO bir paradigma değişikliğine gidiyor. Yani artık bildiğimiz Brüksel'den yönetilen bir NATO değil. Polonya merkezli Baltık ekseninde ve Türkiye merkezli Güney kanadında farklı bir komutanlığa yapılanmasına doğru gidiyor. Burada kor olarak tabir edilen çekirdek ülkeler var. 3-4 tane ve Türkiye de bunlardan bir tanesi. Yani artık bildiğimiz bir üyelik sisteminden ziyade performansa ve güce dayalı ve üretime dayalı ve aynı zamanda NATO'nun komuta kademesinde söz sahibi olacağınız ama gerekli performansı göstermiyorsanız da NATO'nun istihbarat desteğinden yeterli olarak destek alamayacağınız, sadece ekosisteminde mühimmat üreten bir fabrika coğrafyasına dönüşeceğiniz bir yapıya gidiyor. Türkiye'de de önümüzdeki hafta nihai bildirgede de açıklanacağı üzere Türkiye'nin savunma sanayinin NATO entegrasyonuyla beraber önümüzdeki dönemde artık Türkiye'ye bir sopa olarak gösterilen bu yaptırımlar meselesi kademeli olarak hızlı bir şekilde kaldırılacak. Bunu Amerika Birleşik Devletleri'nin de Avrupa Birliği'nin de uyguladıkları dahil. Ama burada siyasi bir kazancı da olacak. Bunu da bir öngörü olarak söyleyeyim. Bu kadar ülkenin bir araya geldiği bir yapılanmada önümüzdeki dönemde Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği meselesinde de kısa ve orta vadede hızlı gelişmeler göreceğimizi ben düşünüyorum. Çünkü bu zirvelerin siyasi bir karşılığı da olacak. Burada Türkiye NATO'nun mühimmatlarını ya da stoklarını yenilerken göreceksiniz salı çarşamba gününde itibaren Türkiye NATO'nun en büyük yatırım yaptığı komutanlık bazında en büyük yatırım yaptığı ülkelerden bir tanesi haline gelecek. Bu nedir derseniz örneğin NATO'nun veri kablolarının, data kablolarının yeraltına alınması, NATO'nun bazı üslerinin yeraltına alınması gibi bazı 2028-2029-2030'u kapsayacak yeni bir planlamaya gidiyor. Bunun içerisinde önümüzdeki hafta göreceğimiz Türkiye'nin NATO ile beraber kuantum, yapay zeka gibi uzay çalışmalarında da ortak projelere imza attığını göreceğiz. NATO artık o geçmişindeki yapılanmasından ziyade işlevsel ortaklığa yani coğrafi olarak fark etmeden coğrafyanın fark etmediği ama savunma sanayi bütçesine dayalı, ordusunun gücüne dayalı, siyasi iradesinin gücüne dayalı farklı bir yapılanmaya gidiyor. Bu gördüğünüz aslında aşağı yukarı kadro NATO'nun core olarak tabir edilen ana çekirdek yapısını ve komuta kademesini gösteriyor.
0: Mark Rutte aslında bizi sevmezdi. Şimdi ne kadar evet. Çok seviyor değil mi?
1: Şöyle burada önümüzdeki yani. Hafta bu yeni NATO yapılanmasında Türk sanayi şirketlerinin de başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Avrupa Birliği üyesi ülkelerde gümrük mevzuatının da gümrük birliği mevzuatının da siyasi dememin sebebi oydu. Bunun da güncellenmesiyle beraber örneğin kendisini çok sevdiğim için de izin almadan kullanıyorum. Örneğin bir Aselsan'ın ya da bir Ahmet Akyol'un ya da bir başka şirketin Roketsan'ın gidip Amerika Birleşik Devletleri'nde Arizona'da ya da başka bir yerde örneğin Aselsan Washington ya da ne bileyim Roketsan Helsinki gibi farklı ortaklıklara gideceği ve buralardaki Türk savunma sanayinin entegrasyonuyla beraber bu sadece şey de değil yani biz roket satmak vesaireden de bahsetmiyorum. Orada Türkiye'nin gücüyle giderek oraları da Türkiye seviyesine çekmek ve yükseltmek gibi bir NATO görevi olacak.
0: Win-win. Biz Almanya'dan miğfer alırız.
1: Burada Almanya içinde bir şey var. Almanya önümüzdeki dönemde Türkiye'yle bir rekabet etme açısından bir bütçe ayırmışlığı var. Ama dediğim gibi Almanya-Türkiye ilişkilerinin değerlendirmesi tabii ayrı bir mesele ama önümüzdeki paradigma değişikliğiyle beraber Türkiye'nin generallerinin de NATO'da karar verici Akdeniz'de ve aynı zamanda NATO'nun güney kanadında üst düzeyde görev yapacak.

0: bacakları farklı bir yapılanmaya gidecek NATO. Evet. Bir paradigma değişikliği var. Tarihi dememizin sebebi Trump'ın gelmesinden ziyade orada Trump'ın bu açıklanacak metne rıza göstermesi ve onaylaması. Hı hı. Ve göreceksiniz bu NATO zirvesinden sonra Türkiye-Amerikan ilişkilerindeki ticaret hacminin rakamı da çıtası da yukarı çıkacak. Hı. Avrupa Birliği meselesinde de en azından şimdiden ben bunu sizin programımıza söylemiştim demek için söylüyorum. Avrupa Birliği üyeliğiyle ilgili Türkiye'nin önüne siyasi engeller koyan ya da tabiri caizse bekleme odasında dosyaları rafta tutan ülkelerin bir anda Schengen vizesi başta olmak üzere Gümrük Birliği protokolleri ve eşit ve adil bir üyelik meselesinde hızlı temasların dışişleri kanalıyla peki yürütüldüğüne şahit olacağız gibi gözüküyor.
1: Bekleyip göreceğiz. Bu NATO 3.0 hikayesi var. Mete Soğutoğlu'nun işaretiyle, ifadesiyle bir paradigma değişikliği olacak NATO'da anladığımız kadarıyla. Bu NATO 3.0 ne demek? Bunu konuşalım istiyoruz. İrfan Hocam buyurmaz mısınız? Böyle alalım sizi. Bu NATO 3.0 nedir? NATO'nun 3. versiyonu mu artık? Bize şimdi, anlatın. Bizi
2: yani bir önce belki NATO 1.0'dan başlamak
1: tabii
2: lazım.
1: Hocam, NATO 1.0 ekranda.
2: NATO niçin kuruldu? Oradan başlamak lazım yani. NATO aslında açılımına baktığımızda Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı İngiltere ve Fransa'nın Rusya yayılmasını önlemek için kendi aralarında 1947 yılında yaptıkları Dünkirk Antlaşması'na dayanıyor bu işin kökeni. Rusya birimize saldırırsa hepimiz Rusya'ya karşı ikimiz de kolektif hareket edelim. Fakat orada Rusya yazmıyorlar. Diyorlar ki Alman saldırısıyla karşı karşıya kalırsak 47'de Almanya diye bir devlet yok zaten. Almanya 45'te işgal edildi. 49'da Batılı devletlerin işgal bölgeleri birleştirildi ve orada bir Federal Almanya Devleti kuruldu. Rus işgal bölgesi, Sovyet işgal bölgesi de Doğu Almanya oldu. Şimdi ikinci adım 17 Mart.
1: Hocam 19... benim doğum yerim Batı Almanya. Eski nüfus cüzdanımda da.
2: Öyle
1: efendim?
2: Nerede doğdun?
1: Hamburg'da doğdum.
2: Aha evet yani o yani tarafını biliyordum ama doğduğunuz Türkiye doğumlu olduğunuzu düşünüyordum. Evet. Şimdi ikinci adım
3: olsun,
2: 17
3: yine
2: Mart.
3: De yerli ve millisiniz.
1: Öyle sistemde hala Batı Almanya diye geçiyor. Nerede bir kimliklerden birinde hala Batı Almanya öyle yazıyor.
2: Çünkü 90'a kadar iki Almanya var. 3 Ekim 90'da bunlar birleşiyorlar. Evet. İkinci adım NATO kurulmadan önce 17 Mart 1948'de Belçika, Hollanda, Lüksemburg'da bu şeye katıldı. Dünkirk Antlaşması'na katıldı. Brüksel Antlaşması Teşkilatı kuruldu. Ve arkasından 4 Nisan 49'da Washington'da Avrupa'dan 10 ülke, 5 tanesini saydım, ilave 5 ülke daha ve Kanada, ABD, 12 ülke NATO'yu kurdular. Hı hı. Şimdi amaç Rusya'nın, Sovyetler Birliği'nin Avrupa'yı tamamen işgal etmesini, ele geçirmesini önleme. Bu anlamda bir tabii ki başarı var ve bu işin kökeni de aslında ekonomik boyutu da var. Marshall yardımlarına gidiyor. Avrupa'nın tekrar ayağa kaldırılması için ABD bila bedel önce 12 milyar dolar daha sonra bu rakamı 20'ye tamamlıyorlar. Avrupa'ya katkı sağlıyor. Bir de şunu da konuşmamız lazım. 1945 Şubat'ında bir yüzdeler anlaşması. Yani taraflar savaşın galipleri, Sovyetler Birliği ve ABD, İngiltere dünyayı paylaşıyorlar. Aslına bakacak olursanız Yalta düzeni kuruluyor ve Batı himayesinde kalan bölgelerin güvenliğini sağlamak için bu teşkilat ortaya çıkıyor. Şimdi NATO 1.0 49'dan itibaren Soğuk Savaş'ın sonuna kadar bu teşkilatı, NATO teşkilatını Sovyetler Birliği Varşova Paktı istilasına karşı korumayı amaçlıyor ve çevreleme siyaseti takip ediliyor o tarihte. Containment policy. Yani şu anlamda Rusya'nın etkisini, Sovyetler Birliği'nin etkisini kırmak için işte bir taraftan NATO, sonra SEATO, sonra CENTO böyle halkalar şeklinde.
1: Hocam Berlin'e kadar gelmiş adamlar. Berlin'e kadar gelmiş adamlar yani. Neyi savunacaklar ki artık? Ben de onu anlamadım.
2: Ama zaten yani Berlin Doğu Almanya'nın içindeydi.
1: Tabii yani. Yani şey 90'a
2: Berlin, kadar öyle kaldı. Berlin'e kadar 90'da gelmiş adamlar. 90'da Almanya yani birleşti.
3: Utanç duvarıyla.
2: Bu dönemde NATO'nun stratejilerine bakalım. Şimdi ilk stratejisi saldırıyı önleme. Yani Türkçe'ye çevirdiğimizde tecavüzü önleme falan. Hı-hı. Yani bu devletin saldırısı Hı-hı. anlamında. Daha sonra

0: Sonra massive retaliation, yani topyekün mukabili, birimize bir saldırı yapıldığında diğer tüm devletler bu saldırıyı yapana karşı kolektif hareket ederler. Arkasından esnek mukabili stratejisini benimsedi. NATO'nun bu arada üye sayısının arttığına tanık olduk. 1952'de eş zamanlı olarak Yunanistan ve Türkiye katıldı ve daha sonra 1955 yılında Federal Almanya'ya katıldı, Batı Almanya'ya katıldı. Batı Almanya'nın katılmasına tepki olarak Sovyetler Birliği Doğu bloku ülkelerini bir çatı altında topladı. Varşova Paktı'nı kurdu. Arkasından bu Almanya'nın katılmasından sonra 1982 yılında bu teşkilata İspanya katıldı ve Soğuk Savaş döneminde temelde 16 üyeli olarak tamamladı. 1999'da Çek Cumhuriyeti, Polonya, Macaristan katıldı. 21. yüzyılın hemen başlarında Baltık ülkeleri ve...
1: Hocam 32'sini de saymıyorum. Evet, yani, NATO 2.0'a geçelim. NATO 2.0 bence... Şimdi şey diyorlar, yani Doğu bloğunun yıkılmasıyla başlatıyorlar NATO 2.0'ı ama bana sanki şey daha makul gibi geliyor. 11 Eylül saldırılarıyla başlatmak daha makul gibi geliyor. Bilmiyorum, siz nasıl değerlendiriyorsunuz NATO 2.0'ı?
0: Şimdi emareleri, işaretleri aslında Sovyet bloku çöktüğü zaman, dağıldığı zaman ortaya çıkmaya başlamıştı. Şu konuşuldu. Yani NATO çok başarılı bir strateji takip etti. İki tane karşıda örgütlenmeyi bertaraf etti. Önce Varşova Paktı lağvedildi 89'da. 91'de Sovyetler Birliği dağıldı. NATO'nun düşmanı kalmadı. NATO görevini yaptı. Yalta anlaşmasıyla, Yalta konferansıyla Sovyetlere bırakılan topraklar da bağımsızlık kazandı. NATO'nun artık işlevi bitti denilirken işte NATO'nun konsept değiştirdiğini görüyoruz. Strateji değiştirdi. 2.0 döneminde adeta global barış ve güvenliğin korunması bakımından NATO kendini o tarafa doğru yönlendirdi. Bir taraftan göç, öte taraftan terörle mücadele, çatışma sonrası istikrarsızlık yaşayan bölgelerde barış gücü faaliyetleri gibi bir takım işlevler üstlendi.
1: Ne olduysa 2001 ile 2004 arasında falan oldu herhalde. İşte Prag zirvesi, işte 11 Eylül saldırısı, küresel terörizmle
0: mücadele. Bir şey daha var. 11 Eylül tabii ABD kendisi onu bir NATO'ya saldırı olarak empoze etti. 5. maddeyi devreye soktu. Aslında 11 Eylül'ü çeşitli boyutlarıyla konuştuk. Bu aslında ABD içerisinde Afganistan'a veyahut da Asya yönelik bir harekatı meşrulaştırmak için kullanılan bir enstrüman idi. Bunu 911 Truth.org sitesine baktığınızda orada anlatımlardan görürsünüz. Aslında devletin kendi içinde yaptığı bir operasyon, fakat ilk defa 5. maddeyi ABD o zaman çalıştırdı ve NATO ortaklarını Afganistan'daki bu operasyonda görev almaya zorladı. Türkiye de buraya katıldı, fakat muharip olarak değil, daha çok eğitim ve altyapı yatırımlarına lojistik destek sağlayıcı bir takım hizmetler vesilesiyle katıldı. Bu NATO 2.0 döneminde alan dışı harekat, NATO'nun yeni savunma konsepti. Yani dünyanın hangi tarafında barışı, istikrarı tehdit eden bir gelişme varsa NATO'nun görevi bununla mücadele etme, bunu önleme. Bu dönemde eski Sovyet bloku ülkelerinin NATO'ya katıldığını gördük. Bunların katılımı için şöyle bir formül bulundu. Partnership for Peace, barış için ortaklık adı altında önce işbirliği alanları genişletildi. Arkasından tedricen bu ülkeler NATO'ya katıldı. Aynı faaliyet Rusya için de yürütülüyordu. Mesela 90'ların başında Rusya'da Boris Yeltsin döneminde Atlantikçiler iktidardaydı ve şu da konuşuluyordu. Acaba günün birinde Rusya'da NATO'ya katılacak mı falan. Fakat hemen 2000'lerin başında Boris Yeltsin devre dışı kaldığı zaman KGB sisteme el koydu. Ve Putin'i geçici başkan teknokrat olarak görevlendirdi. Arkasından propagandayla kahramanlığı öne çıkarıldı. Evimiz Rusya partisine Putin katıldı. Seçimlere girdi ve aslında KGB, yeni adıyla FSB el koydu. Bu dönemde Rusya'daki değişimin arkasından NATO'nun da Rusya'ya karşı stratejisinde yavaş yavaş bir sertleşmeye tanık olduk.

0: Bu arada tabii Rusya eski Sovyet Cumhuriyetlerini arka bahçe olarak kabul eden yeni bir doktrini
1: geçelim hocam 3-0'a
0: benimsedi. Şimdi 3-0'ın başlangıç noktası aslında Madrid toplantısı. Madrid'de Mayıs 2022'de NATO Devlet ve Hükümet Başkanları toplandılar ve burada Soğuk Savaş sonrası yeni dünya konjonktüründe koşullarında NATO'nun fonksiyonu, görevi ne olmalı bunu konuştular. Bir taraftan Rusya tehdidine ilave olarak Çin'in de kontrol altına alınması, Çin'in de çevrilenmesi konusunda burada bir...
1: Yani yeni bir tehdit lazım.
0: Evet, burada bir strateji benimsendi. Mesela NATO'nun 2030 vizyon belgesine baktığımızda Çin'in hareket kabiliyetinin kontrol altına alınmasının orada öngörüldüğünü görebiliriz. Bunun bir yansıması olarak Güney Kore, Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda 2022'den beri yapılan tüm NATO toplantılarına katılıyor. Öte taraftan yani yeni konjonktürde işte hibrit savaş, siber savaş gibi sonra uzayda ve işte soğuk olan Arktik bölgesinde oralarda rekabet alanlarının öne çıktığını gördük. NATO 3-0.
1: Hocam geçen sene liderler zirvesinde ben daha iyi de takip ediyordum zirveyi.
0: Evet.
1: Siz de bana sormuştunuz Asya Pasifik bölgesinden katılım var mı diye. Henüz daha zirve alanına gitmediğim için hiçbir görsel temasım yoktu. Evet. İşte Japon, Güney Koreli ya da işte Avustralyalı ya da Yeni Zelandalı birileriyle. Sonra öğrendim. Japonlar gelmiş hocam. Havaalanında bunları unutmuşlar bir uçağın içerisinde. 8 saat kadar beklemiş adamlar. İtiraz edip olay da çıkarmamışlar. Oturmuşlar kuzu kuzu beklemişler. Sonra birileri Japon heyetinin uçakta kaldığını ve uçaktan tahliye edilmediklerini hatırlamış. Sonra Japonlar zirveye artık hangi aşamada katılabildiler onu bilmiyorum ama böyle bir şey olmuş.
0: Evet 3-0'a devam edelim. Şimdi 3-0'da yeni dünya şartlarına NATO'nun uyarlanması söz konusu. Bir kez global bir savunma örgütü olmaya doğru gidiyor. Konvansiyonel desteğini Avrupa ülkelerinden ABD çekiyor. Fakat lojistik destek ve nükleer destek devam edecek. Avrupalıların daha fazla NATO yapılanması içerisinde rol üstlenmesi, külfet paylaşımı gündeme gelmişti. Uzunca bir süreden beri konuşuluyordu. Bu konuda işte sizin de katıldığınız en son toplantıda somut adım atıldı. Trump baskı kurdu 2025 yılı içerisinde Lahey'deki NATO toplantısında. Sadece İspanya bir çekince ileri sürdü. Diğer NATO ülkeleri şunu kabul ettiler. Savunma harcamaları önümüzdeki zaman diliminde 2035 yılı itibariyle şimdikinin iki katına çıkacak. %5'e ulaşacak. Bu Avrupa'nın güçlü biçimde silahlanması anlamına geliyor. Öte taraftan işte Asya'ya, Hint-Pasifik bölgesine NATO'nun ağırlığının kaydırılması söz konusu. Bir diğer belki bu toplantı sonrasında yayınlanan belgede görebiliriz. NATO'nun türevi niteliğinde Orta Doğu'da yeni bir yapılanma arayışı da var. NATO Middle East. Yani ABD'ye kalsa ABD Güney Kıbrıs Rum yönetimini İsrail'i de NATO'ya almak ister. Fakat NATO klasik bir örgüt. Kararlar oy birliğiyle alınıyor. Türkiye'nin vetosunu bu konuda aşamaz. Ve Türkiye aslında veto gücünü etkili biçimde nerede kullandı? 2022 yılında Madrid toplantısında İsveç ve Finlandiya'nın katılma anlaşması imzalanmıştı. Bu anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için tüm NATO ülkelerinde onaylanması gerekiyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu katılma anlaşmalarının onaylanması bir takım şartlara bağlandı. Savunma sanayi alanındaki yaptırımların kaldırılması, terör desteğinin kaldırılması ve kararlı biçimde Türkiye baskı uyguladığı ve Finlandiya'da, İsveç'te hatta anayasalar, yasalar değişti. İlk adımı atan Finlandiya olduğu için 2023'te Finlandiya
1: katıldı. Hocam siz biraz önce dediniz ya Rusya'nın bile zamanında NATO'ya üye olabileceğiyle alakalı bir söyleme şahit olmuştuk geçtiğimiz yıllarda. Yani ben 20 küsur sene kadar önce falan diye. Arkadaşlarımız hızlı bir arşiv taraması yapmışlar. Putin'in konuyla ilgili açıklamalarını bulmuşlar. Bir izleyelim mi birlikte? Bugün gelinen noktayı da belki üzerinden konuşabiliriz. Vladimir Putin. 2021.

0: You remember, about a year ago, I think somebody asked a question about what's your attitude, is it possible that Russia is going to join in NATO or not? I said, why not? And right away, Mrs. Albright, former Secretary of State, she was someplace on a trip to Europe, she said, look, we're not talking about this right now. Look, you understand that we're not, our attitude toward NATO is not, was one towards an enemy organization, of course not. And I'm very grateful to the President of the United States that finally, from the territory of the United States, these words were heard. This is very important for us.
1: Hey gidi günler, hey why not?
2: Yani tabii bu Putin'in acemiliği, daha göreve yeni geldi. St. Petersburg Belediye Başkan Yardımcısıydı.
1: Ne 2000, kadar genç yalnız bakar mısınız? Ya?
2: 2000 yılı Mart ayında seçimlere katıldı.
1: Kaç katılmadan, yaşındadır hocam burada?
2: Katılmadan önce kendisi bu Evimiz Rusya Partisi'ne katıldı. Ondan önce teknokrat statüdeydi. Şimdi ilk anda tabii Putin KGB ekibinden tüm bir soğuk savaş dönemi boyunca Almanya'da Rusya'nın istihbarat teşkilatı istasyon şefi olarak görev yaptı. Bunun sonra bir plan, bir kurgu çerçevesinde Rusya'da iktidara getirildiği anlaşıldı. Sonraki zamanlarda Putin aslında kendisine rakip olanları bir bir devre dışı bıraktı. Mesela Boris Nemtsov diye bir çok karizmatik ve potansiyeli olan bir lider vardı. Faili meçhul şekilde öldürüldü. Navalny yine zehirlendi. En son tedavi görürken hapishanede
3: 47
2: öldü.
3: Yaşındaymış.
2: Ve Putin hakkında Anayasa Mahkemesi şu şekilde yorum yaptı. Her anayasa değişikliğinde iki defa başkanlık sisteminin yeniden başlatılması şeklinde. Yani KGB dışarıdan baktığınızda Rusya sistemine el koydu. Putin'in güçlü biçimde Rusya'da desteklenmesinin amacı da bir sendromdan kaynaklanıyor. Yani Rusya'nın, çok geniş coğrafyanın bir kez daha dağılmasından endişe ediyorlar. İki defa dağıldı biliyorsunuz.
1: Evet,
2: o tarihte Putin'in acemiyken yaptığı konuşma, daha sonraki konuşmaları tabii bununla çelişiyor.
1: Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Siz biraz istirahat edin lütfen. Eray hocam, sizi böyle alalım. Şimdi az önce NATO 3.0'ın bir görselini paylaştık. NATO 3.0'da yeni rakip olarak Çin'in hedeflendiğini gördük. Şimdi Putin'in açıklamalarının, 2001'deki açıklamalarıyla bugünkü Rusya'nın hiç alakası yok zaten. Avrupa'nın en büyük düşmanı olarak gösteriliyor Rusya. Bugün belki de işte 40-50 yılın ardından bir kez daha 2030'da savaşacaklarını, kapışacaklarını ilan ediyor yani taraflar. Yani Mark Rutte söylüyor, 2030'da Rusya ile savaşacağız, her türlü hazırlığı yapmalıyız diyor.
4: Rutte'den çünkü, önce biz söyledik zaten yani hocam, Rusya-Ukrayna savaşı bir Avrupa savaşına dönebilir büyük bir ihtimalle diye ifade etmiştik. Şimdi liderler de bunu söylüyorlar.
1: Şimdi NATO ülkelerinin rakibi olarak Rusya ve Çin. Bunların çoğu zaman da yakın ilişkileri göz önünde bulundurulduğu zaman ikisi birden NATO'nun rakibi olarak görülebilir. Şimdi bu bağlamda bazı görseller hazırladık. Yani askeri açıdan tarafları kıyaslamak hem de bu düzleme dair yorum yapabilmek için elimizi kolaylaştıracak. Şimdi arkadaşlarımız getiriyorlar. Çin ve Rusya'nın hava gücüyle NATO'nun hava gücünün kıyaslamasını. Mesela hava gücü çok konuşuluyor. İşte biz F-35 aldık almadık meselesi var ya ve birileri bundan rahatsız oluyor, çok korkuyor vesaire. Şimdi tarafların hava güçlerinin karşılaştırılmasına dair bir görsel. Rusya ve Çin bir tarafta, NATO bir tarafta. Arada ciddi bir fark var özellikle bazı alanlarda. 21.012 NATO'nun hava gücü, 21.012 parça, 7.601 deniyor Rusya ve Çin'inki için. Avcı uçaklarının sayısı 3.524 olarak verilmiş NATO tarafı için. Rusya ve Çin ikilisinin 2.045, yine saldırı uçakları, kargo uçakları arasında da farklar var. Tanker uçaklar, helikopterler, saldırı helikopterleri, tablo bu. Yani bu tablo bize ne söylüyor? Taraflar savaşırken herhalde it dalaşı yapmayacaklar havada. Başka kuvvetli oldukları yanları ön plana çıkardıkları bir savaş stratejisi ya da caydırıcı bir strateji belirleyecekler. Değerlendirmenizi almaya başlayayım hocam.
4: Buyurun. Öncelikle ben ayağımın tozuyla bugün İzmir'den geldim. İzmir Tersanesi Komutanlığı'na bir ziyarette bulunmuştuk. Çok kıymetli bilgiler edindik. NATO'dan önce ben kendi birliğimle ilgili bir iki husus söyleyeyim. Yani Türkiye'nin birliği.
1: Şimdi Rutte ne diyor? Cumhurbaşkanımız da diyor zaten.

0: ve çok sayıda hem silah hem teçhizat hem de gemi bakımları, donanmamızın çok büyük bir bölümünün gemi bakımı orada yapılıyor. Şimdi İzmir çok kritik bir yer. İzmir'de donanmamız ani ve hızlı reaksiyon verecek görevler ve manevralar için hazır bulunurken, bunun kesintisiz hızlı lojistiğinin, bakım onarım desteğinin verilmesi de çok önemli. Hı hı. Bir de 3 tane devasa 10 bin ton, yani bir de 3 sıfır daha koyun, kapasitede devasa havuzlar var. Hı hı. Buralarda gerçekten muhteşem, yani TCG Anadolu hariç bütün savaş gemilerimizin bakımları burada yapılabiliyor.
1: İzmir Tersanesi'nde yapılabiliyor. Bir şey.
0: Tebrik ediyoruz. Başta komutanımız olmak üzere bütün personeline.
1: Hocam bu konu önemli çünkü birkaç ay kadar önce Amerika Birleşik Devletleri'nin de Türkiye ile gemi imalatı noktasında bir takım alışverişlere başlayabileceği ile alakalı haberler vardı. Belki sürprizlerden biri de
0: var. Daha doğrusu başlayacak demeyelim
1: ama atılacak adımlardan biri de bu olabilir.
0: Kimler üzerinden nasıl irtibat kurduklarını da biliyoruz. Evet, bu doğru bir olay. Hı hı. Amerikalılar bizden gemi satın almak istiyorlar. Onların adına, yani bizim tersanelerimizde gemi üretme. Amerika bize gemi siparişi veriyor. Düşünün yani. Savaş gemisi üzerindeki silah sistemi vermek istiyor.
1: Hocam biz hep konuştuk sizinle. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri tonaj bakımından Çin'den daha kuvvetli bir donanmaya sahip. Ama parça bazına dönüldüğü zaman Çin'in Amerika Birleşik Devletleri'ni geçtiği bir süreci takip ediyoruz. Savaş durumunda ya da savaş hazırlığı durumunda sivil tersaneler de savaş gemisi üretimine başlıyor. Şimdi tersaneleri kıyasladığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri 200'lerde kalırken Çin'in kapasitesi 1200 tersaneye kadar çıkıyor. Yani bu Amerika Birleşik Devletleri, ki Çin'i bir rakip olarak benimsemiş bir Amerika Birleşik Devletleri için büyük bir tehdit. Dolayısıyla Türkiye ile bu bağlamda bir işbirliği içerisine girmek Amerika Birleşik Devletleri'nin de kârınıdır.
0: Biraz önceki turda ne dedik? Bakın, aynısının parçaları işte. Yani ABD bu bölgede kalmak istiyorsa Türkiye ile işbirliği yapmak zorunda. Bunda iki sebebi var. Bir, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderlik karizması hakikaten çok etkili. Yani pek çok toplantısına da katıldım. Putin-Erdoğan görüşmesine de katıldık. İşte Antalya Forumu. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın diğer devlet başkanları üzerinde gerçekten çok ciddi bir karizmatik etkisi var. İki, milli güç kapasitemiz çok yüksek. Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesindeyiz. Dolayısıyla bakın, başkaları hala anlamamakta bir kısım ısrar ediyor ama yani anlayan anlıyor. Yani Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını, policy maker, politika yapabilen, oyun kurabilen, oyun bozabilen, yeniden oyun kurabilen bir devlet olduğunu, ABD derin devleti, bakın söylüyorum tam adında, ABD derin devleti yıllar önce anladı. Bak, anladı ve Biden'dan sonra bir anda Türkiye ile bir anda dediler dur aman Türkiye ile şey yapmayalım, Türkiye'ye ihtiyacımız var. İşte savaş gemisi konusu da aslında bunun bir bağlantısı. Yani bu kadar yüksek bir üretim kapasitesine sahip bir Türkiye ile ABD mutlaka ilişki kurmak, bizimle birlikte ortaklık kurmak istiyorlar. Tabii bunun şartları, koşulları olacak. Ne olduğunu devlet büyüklerimiz biliyor ama o çantanın boş gelmemesi, hatta NATO'yu Donald Trump günahı kadar sevmez. Bakın, bir NATO toplantısına gelmesi yani Türkiye demektir. Aslında bunun adı her ne kadar NATO zirvesi de olsa aslında Türkiye zirvesi. Bunu herkes biliyor. Biz de buradan bilineni ifşa edelim efendim, söyleyelim. Peki. Şimdi gelelim sizin sorunuza. Hakikaten bugün İzmir Tersane Komutanlığı'nda da muhteşemdi. Yani müthiş işler başarıyorlar, var olsunlar. Ayrıca bir müsait zamanda daha detayını anlatırız. Şimdi tabii şöyle bir şey var. İki tane, yani şunlar tabii rakamlar, sayılar filan ama şimdi artık modern harbin kriterleri değişti. Modern harpte sayısal üstünlükler, askerler filan değil artık. Teknoloji üstünlüğü kimde?
1: Kimde?
0: Yani şimdi bakın, şöyle.
1: Şimdi biz buraya Çin'in savaş uçaklarını da getirdik koyduk. Amerika'nın savaş uçaklarını da getirdik koyduk. Şimdi 5. nesil savaş uçağı iki tarafta da var yani. Şu Amerika'nın F-22'si, F-35'i var. 5. nesile yakın. Çin'in de var zaten. Kullanıyorlar.
0: Doğru.
1: Hatta 6. nesili bile yaptıkları iddia ediliyor. Zaman zaman bazı görüntüler
0: düştü ama. Biliyorum. 6. nesil yaptığı Çin'in uçağı düştü. Uçuramadılar. Düştü.
1: F-35'lerde takla atıyor hocam. Durun.
0: Evet, doğrudur. Ama neticede F-35'ler hala daha kullanılıyor. Yani öyle ya da böyle kullanılıyor. Bir de tabii şimdi önce ben şöyle söyleyelim. Yani bir karar vermek kolay değil burada. Şöyle söyleyeyim. Bazı eksiklikler var. Bazı fazlalıklar var. Ona göre ben iki şeyi de anlatayım. Ona göre bir karar verelim. Baktığımızda Çin'in

0: Mesela nükleer motor teknolojisi çok düşük. Ya yani mesela denizaltı, 36 tane denizaltısı var. Bunun birçoğu nükleer deniz nükleer kabiliyette 12 tane denizaltısı var. Fakat sonik problemleri var. Yani sesi çok yüksek, uzun mesafelerden duyulabiliyor şimdi. Ama var. Yine mesela uçak gemisi, 4. uçak gemisi önümüzdeki yıl şeye girecek, hizmete girecek ama nükleer motorlu değil. Amerika 13. Yani nükleer.
1: Hocam Amerika'nın vardı işte.
0: Ben söyleyeyim yani bakın.
1: 11-13 tane uçak gemisi 13. vardı. Ne oldu? Bak, 13. yani?
0: ABD
1: Orta Doğu'da ne değişti?
0: ABD muhtemelen gemi? 13. nükleer uçak gemisini önümüzdeki yıl hizmete alıyor. Şimdi.
1: 13.
0: yani tamam mı? Şimdi bunlar önemli kriterler. Tabii nispi güç mukayesesi yapıyoruz. Ama mesela ABD'nin eksiği ne şimdi? Yani Çin'in fazlalığı ya da ABD'nin eksiği ne? ABD'nin özellikle alçak irtifa hava sistemlerinde düşük teknoloji kullanıyor. Yani bir ülke her Türkiye gibi değil. Türkiye gerçekten çok özel bir...
1: Yok mu Amerika Birleşik Devletleri?
0: Özel bir devlet.
1: Erbil'deki falan Amerikan üslerinde Ram...
0: Onu diyorum işte. Bakın alçak irtifa sistemlerinde çok ciddi problemleri var.
1: Ramce miydi? Doğru mu hatırlıyorum? Ramce alçak irtifa hava savunma sistemleri noktasında Amerika'nın. Yani bizim Korkut'un biraz şeyi.
0: Korkut'un amatörü. Benzeri yok yani ABD'de.
1: Biraz böyle
0: bu bize özgü ve sadece bizde var. yani ABD'nin elindeki hava savunma, alçak irtifa hava savunma sistemleri çok çok yetersiz, çok düşük. Teknoloji olarak da çok geride. Bakın onu size söyleyeyim.
1: Ya olsa zaten her yere koyarlar.
0: Evet, olsa her yere koyarlar. Şimdi Çin'in elinde ise drone sistemleri var. Mesela drone sistemleri var. Sanırım RH-95'ti galiba en son hatırlıyorum. Mesela sensörler vesaire baktım iyi yani. Ama mesela o drone'u Sudan'da bizim yani Sudan'da kullanıyor muhalifler. Bizimkiler de Bayraktar Akıncı kullanıyor. Bizim Bayraktar Akıncı mesela onu vurmuş geçen hafta içerisinde.
1: Hocam,
0: şimdi
1: Akıncı,
0: teknolojik
1: Akıncı
0: olarak
1: baktığınızda. Akıncı drone falan değil ya. Akıncı uçak efendim, gibi bir şey yani.
0: Şimdi burada aslında üç şeyi anlatmak lazım. Çin, Rusya, ABD, Avrupa bir de Türkiye. Bakın Türkiye gerçekten çok ayrı bir noktada. Bunu size sayısız örnekleriyle anlatabilirim. O yüzden ara sıra Türkiye'den de örnek veriyorum. Sanki o güçlü, bu güçlü, Türkiye güçsüz gibi sakın kimse düşünmesin. Çok büyük bir hata olur. Şimdi baktığımızda ama Çin'in mesela o çok sayıda üretebilmesi ve alçak irtifadaki dronlara bu teknolojiyi koyabilmesi önemli. Şimdi İran
1: hocam,
0: savaşında...
1: Hocam burada bir virgül koyalım.
0: Öyle mi?
1: Şimdi biliyorsunuz siz ve ben anlaşamıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin mukayesesine girdiğimiz zaman her zaman tartışırız biz sizinle birlikte. Şimdi değerli misafirlerimize de ben bir güç okuması, bir tahmin, bir analiz yaptırayım kısaca. Onun üzerine devam edelim.
0: Tamam nasıl istersen.
1: Çünkü şimdi ben
0: ama
1: diyorum,
0: anlaşmazlığımız devam eder.
1: Hocam yani şimdi Çin bir kara devleti, fabrikaları var. Çatır çatır çalışıyor milyonlarca insan.
0: Ya,
1: yani lançerlerin ucuna.
0: 6. nesil uçak düştü yani.
1: Bir lançeri fabrikanın
0: tabii
1: kapısına koysalar şu, adam durmadan size füze atacak
0: Çin'e
1: mesela.
0: Çin hakikaten çok önemli bir eşeğe doğru gidiyor. Yani 2030'larda tahmin ediyoruz ki bir anda yani ABD'yi vesaireyi de teknolojik olarak yakalayıp geçme durumu var. Ama henüz daha bu seviyeye ulaşmadı fakat çok yaklaştı. Ben son bir şey olarak genel olarak bunu söyleyebilirim.
1: Hocam,
0: bunu birazdan detaylandıracağız.
1: Tamam, birazdan detaylandıracağız. Şimdi neticede NATO bir Amerika Birleşik Devletleri kulübü olarak değerlendirilebilir. Doğru mu? Doğru yani. Amerika ne diyorsa o oluyor. Yani yarın önümüzdeki haftada Amerika Birleşik Devletleri ne derse olacak. Çünkü askeri koyan o, parayı koyan o.
2: Aynen.
1: Yani Avrupa'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne yetişebilmesi için daha 40 fırın ekmek yiyip ve ciddi bir yatırım yapması
2: Avrupa
1: gerekiyor.
2: Avrupa o ligden çekildi.
1: Öyle gözüküyor. Öyle gözüküyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni rakibi Çin. Bunu zaten ilan ediyorlar. Çoğu analist de bu merkezde
2: NATO'nun
1: düşünüyor.
2: NATO'nun tehdit değerlendirmesinde de birinci sıraya
1: NATO 3.0'a da koydular, yerleştirdiler. Siz bir mukayese yapacak olursanız Sayın Selvi, ne öngörüyorsunuz? Amerika'yla ya da NATO'yla, hadi NATO demeyelim, Amerika Birleşik Devletleri ile Çin bir gün savaşacak mı? Ne zaman savaşırlarsa nasıl bir netice ortaya çıkar? Savaşmaktan imtina mı edecekler? Yoksa bir soğuk savaş dönemi gibi bir silahlanma yarışının yine gözle görünür olduğunu mu göreceğiz?
2: Askeri boyutunu çok bilmiyorum ama sadece çok genel değerlendirme yapabilirim. İkisi de nükleer güç olduğu için nükleer güçlerin savaşabileceğini düşünmüyorum. Zaten

0: Diğer güç olmaları savaşmama üzerine kurulduğu bir düzeni garanti etmek için nükleer güçler. Ama şunu ifade edeyim, evet şimdi arkadaşlarımız çok emek vermişler. İki tarafında hava güçlerini kıyaslamışlar. Artık yeni nesil savaşlarda bu listeleri çıkarırken bundan sonra füzelerin de işte balistik olanları, orta menzilli olanları, onlarla birlikte insansız hava araçları, insansız silahlı hava araçları ve dronları da koymak gerekiyor. Bunu da Amerikan-İran-İsrail savaşı bize çok net bir şekilde gösterdi. Burada da elbette ki füze ve dronlar konusunda Çin tarafı daha şey. Çin bu yola geç çıktı. Ama emin adımlarla
1: ama çok hızlı
0: ilerliyor.
2: Emin adımlarla
0: çok
2: gidiyor.
0: Çok hızlı bakın ilerliyor.
2: Ama biraz daha hava işe de evet ulaşamadı. Fakat her anda ulaşabilir. Evet. Yani o öyle biraz, bir potansiyeli evet var yani.
0: O biraz zamana ihtiyacı var. Ama ben zamana netice itibariyle var. Şimdi Amerika Başkanı Trump'ın Çin ziyaretinde benim kafamda oluşan tek bir fotoğraf var. Gittiler, oturdular, konuştular ve paylaştılar. Paylaşarak yönetmeye devam edecekler. Ben iki nükleer gücün bir savaşa gireceğini düşünmüyorum.
1: Peki, Mete Sohtoğlu.
3: Yani bu İran meselesiyle aslında başlamak lazım. Çünkü bir mutabakata rağmen muhtemelen tahminim Ağustos sonu Eylül başı yeni bir gerginlik, askeri gerginlik dönemine gireceğiz ama İran meselesine benim atıf yapmamın sebebi önümüzdeki yıl muhtemelen Asya Pasifik bölgesine yoğunlaşacak bir NATO askeri ve Amerikan askeri gücünü göreceğiz. Ama burada bir savaştan ziyade aslında yaşadığımız bütün bu olaylar, bütün bu mutabakatlar muhtemelen önümüzdeki yıllarda tüm ülkelerin onayına sunulacak kıtalar arası balistik füze anlaşması artı nükleer silahların önlenmesi amaçlı yeni bir uluslararası anlaşmanın zemininin oluşturulmasının sancılarını yaşıyoruz. Muhtemelen önümüzdeki dönemde her ülkenin önüne bu yeni Ukrayna savaşıyla işte Amerika'nın çekildiği, Rusya'nın çekildiği bu anlaşmalar yeni güncellenmiş versiyonlarıyla gelecek. Ama ben de nükleer meselenin bir gündeme gelmesinden ziyade 2027 yılında ABD Başkanı Trump'ın başkanlık döneminin bitmesine yakın bir süre içerisinde uluslararası ilişkilerde Grand Bargain olarak bilinen büyük bir Çin'le anlaşma yaparak bir sulhe gideceğini düşünüyorum. Bunun sebebi de şu, burada askeri bir güç kapasitesi kıyaslamasından ziyade Amerika Birleşik Devletleri olan mesele şu, bir patent savaşında Çin üstünlük sağlamış durumda. Yani yeni teknolojik ürünlerin 5G, 6G de dahil olmak üzere patent içinde ve en önemlisi çip dediğimiz bütün bu savunma sanayinde ya da sivil hayatımızda kullandığımız telefondan televizyona, süpürgeden bütün ev aletlerine bulunan çamaşır makinesine kadar çiplerin en kaliteli üretildiği yer Tayvan. Ve burada bir reklam olmamakla beraber Tayvan'ın TMSC firmasının Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın yeterli gördüğü miktarda bir üretim kapasitesine ve yatırımına sahip olduğu anda Amerika Birleşik Devletleri için Tayvan'ın hiçbir önemi kalmayacak. Bugün zaten Tayvan'da gerçekten sahaya baktığımız zaman Çin tarafından ablukaya alınmış giren her geminin Çin'in lehine ya da aleyhine olarak ya reddedildiği, uzaklaştırıldığı ya da kabul edildiği Çin denetiminde bir Tayvan toprağı var. Sağ gerçekliği de bu. Bu yüzden de ne Çin'in ne de Amerika'nın ben Tayvan için savaşacağını sanmıyorum. Ve büyük bir anlaşmayla aynı yıllar önce Hong Kong'da olduğu gibi Çin ağzını açıp 2027 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin bu büyük anlaşmayla Tayvan'a ağzını atması ticari, işte uzay, Kuzey Kutbu, o sizin söylediğiniz Arktik meselede Rusya ile beraber de büyük bir anlaşmaya imza atıp bir paylaşımda herkesin köşesini çekileceğini düşünüyorum.
1: Peki, şimdi Çin'in hakikaten çok sofistike silahları da var. Arkadaşlarımız o sofistike silahların listesini de birazdan ekran taşıyacaklar ama şu Amerikan ordusu hakikaten güçlü bir ordu. Ama neticede büyük bir kara ülkesi olan İran'a derinlemesine nüfuz edebilecek bir operasyon yapmaya cesaret edemediler.
2: Hayır, gücü yetmedi. Yani cesaret etti ama teknolojisi, imkanı ve kabiliyeti yetmedi.
1: Bunlar da Çin ordusundan görüntüler. Yani hakikaten Çinliler bu işi becerdi. Çok iyi, nitelikli videolar çekiyorlar.
0: Siz Çin yanlısısınız.
1: Yok, ben

0: Çin yanlısı değilim efendim. Ben Türk'üm.
1: Komutanım da Amerikan yanlısı gibi gösterdiniz. Ne olacak bu işler?
0: Yok yani biz yok. Sadece askeri kapasite kıyaslaması yapıyoruz hocamla.
2: Sen
0: yoksa...
2: biraz tabii tarafın şeyi ve biz net ortada.
3: Mesela bana bu kadar kalabalık bir orduyu. Şimdi bütün Çin'in füze sistemleri Çin'in deniz tarafına konuşlanmış. Şimdi siz bu kadar binlik bir orduyu olası bir savaş halinde mesela yönetilebilir olduğunu ve gerçekten dört dörtlük bir performans sergileyeceğini muhtemelen düşünmüyorsunuz. Ben de düşünmüyorum.
0: Yani burada o disiplin sadece Türk ordusunda Mehmetçik'te vardır. Bir de Türk avcıları.
3: Tabii. Yani burada bakın hem okyanus var hem bir ada meselesi var. Tayvan için söylüyorum. Mesela gitmiş Çin Tayvan'ın doğu tarafını, okyanus tarafını ABD'nin erişememesi için nükleer denizaltılarla kapatmış. 1000 tane milis teknesi var Çin'in. Balıkçı teknesi görünümlü. Herhangi bir gemi yanaştığı zaman bir hemen böyle pirana balıkları gibi sarıp onu uzaklaştırıyorlar. Ama vuramıyorsunuz da çünkü balıkçı teknesi. Ama askeri kullanımlı aynı zamanda. Şimdi bu kadar orduyu olası bir seferberlikte sizin komuta etmeniz vesaire bakın çok disiplinli gözüküyor ama her zaman bir mesele vardır. Nedir? İlk mermi atılana kadar.
0: Evet tabii doğru.
2: Ya şöyle.
0: Tabii şimdi oradakiler acaba hakikaten asker mi yoksa dansçı falan mı yani?
3: Savaş tecrübesi yok ki Çin ordusunun. Nerede savaştılar?
0: Yani dansçı da olabilirler hocam. Yani sadece dekor amaçlı da kullanılmış aşkına. Olabilirler.
1: Bu kadar.
2: Abdülkadir yani bir sözün bak nelere.
1: Ama bak.
0: Kadın askerlerin yürüyüş ama görselleri
1: bak,
0: var ya.
1: Kadın askerler
0: yani.
1: Nasıl yeri göğü
0: ne kadar,
1: yok,
0: ne kadar muntazam
1: musunuz?
0: Yürüyorlar yani. Tabii. Şey gibi.
1: Disiplin.
0: Neydi?
2: Yani sadece
0: Anadolu ateşi dansçıları gibi derler.
2: Müsaade ederseniz yani. Birkaç cümle edeyim.
0: Belki asker de olmayabilirler.
2: Yani asker olarak müsaade ederseniz.
0: Evet hocam buyurun. Ya bilmiyorum siz gördünüz mü öyle kadın
2: hepsini
0: asker?
2: Hepsini izliyoruz tabii. Yani Çin'in bütün harp kapasitesini yakından takip ediyoruz. Şimdi sadece Çin değil. Yani Uzak Doğu Asya ülkelerindeki askeri nizam her zaman disiplinin en üstte olduğu bir durumla oluşur. Yani Güney Kore askerleri de öyledir. Kuzey Kore ordusu da öyledir. Ne bileyim diğer Uzak Doğu Asya ülkelerinde de her zaman bu yapı vardır.
0: Vardır.
2: Yani evet bunu görmek lazım. Fakat yani artık modern harp insan unsurunu artık giderek ikinci plana atmaya başladı. Yani çok yakında bakın tarih vereyim size 5 yıl içerisinde inan 10 yılı bulmayacak ya da 5 ila 10 yıl diyelim artık robot askerlerin sahada insan askerlere yanında diyelim daha fazla yer aldığı bir sürece gidiyoruz bakın bu çok net. O yüzden burada şimdi çok güzel değil mi? Yani bu insanın işte
0: tabii
2: disiplinli
0: hocam, yani.
2: Aynı hareketler
0: falan
2: ama
0: pek
2: ben şunu diyeyim.
0: Gibi,
2: mesela bu kareyi dondursak bu karenin arkasında ne kadarlık bir mühendislik gücü, bir beyin gücü, know-how gücü var diye sorgulasak bu ne çıkar? Bunu artık bu önemli olduğu için bunlar daha fazla ikinci planda. Hı. Artık orduların kudret ve kabiliyeti neyle ölçülüyor biliyor musunuz? Evet o milli değerleri, gelenekleri ama aynı zamanda harp gücünü idare edecek zeka ve beyin kapasitesi. Hı hı. Yani bunun o zaman artık sadece askerler değil mühendislerin de işin içinde olduğu bir daha topyekün harp potansiyeli ortaya çıkıyor.
0: Hocam bakıyoruz şimdi Rusya-Ukrayna savaşına elinde joystickle
2: şimdi
0: kazanıyor
2: anladım.
0: Adamlar
2: mesela,
0: savaşları
2: Türkiye'den örnek vereyim. Şu an Türkiye'de 150 binden fazla mühendis var. Bak plazma dönüşümlü ileri hipersonik motor üzerinde çalışıyorlar. İnanılır şeyler değil. Bunlar devasa. Bakın Yıldırım Han, kıtalar arası balistik füze, Gökhan, Gökhan mesela 42 bin librelik uçak motoru. Şimdi TF 35 bin. Yani ve ne kadar kısa sürelerde başarıyoruz bunları.
0: Hani, hocam bu hanımlar asker mi değil mi sizce?
2: Asker canım yani. Asker olduklarını çok net söyleyebilirim yani. Bu asker. Ama burada tabii o Çin 9 milyon kilometre, 9 milyon küsür kilometre karelik bir yüz ölçümüne sahip 1,5 milyar nüfus. Yani bir de şöyle size çok enteresan bir farklı bakış açısı sunayım mı? Çin bu kadar devasa orduyu da biraz kendisi içi kontrol etmek için elinde tutuyor. Anladınız mı? Sadece ABD'yi ve Avrupa'yı değil, kendi iç sistemini de
0: 1,3 milyar nüfusu.
2: Kendi iç sistemini de kontrol edebilmek için böyle bir güçlü orduya sahip olduğunu da bilelim.
3: Yani ideolojik ordu. Çin'in lidere sadakat.
0: Tabii.
2: Çin'in iç yapı

0: yapısı da kırılgan bakın yani. Tamam şey değil. Ha, burada şu, ben hani iç yapısıydı, politiğiydi boş verelim. Ama şuna bakarım. Yani bir ordunun, orduyu de işte biraz önce anlattım. İzmir Tersanesi Komutanlığı. Bak müthiş yani. On yıllarca biz, Allah korusun, bak bir savaş asla istemem ama eğer Türk ordusu bir savaşa girerse on yıllarca biz bunu devam ettirecek kudret ve kabiliyete sahibiz. O kadar güzel bir lojistik sistem. Mükemmel. Bir şey de söylemeden tabii geçemeyeceğim. Hocam, çok bugün çok etkilendim. Savaş gemilerini nasıl yapıyormuşuz biliyor musunuz? Bir gemiyi kızağa oturtup tek tersanede yapmıyoruz. Bir gemiyi 3'e 4'e ayırıp aynı anda 3-4 tersanede aynı anda yapıyoruz. Dolayısıyla bir yılda yapacağımız gemiyi 4 ayda yapıyoruz. Müthiş bir akıl ya. Vallahi yani. Helal olsun dedim.
1: Artık
0: yani.
1: NATO'daki müttefiklerimize yani, de gemi işte satmaya başladık. Şimdi, neden Amerika Birleşik Devletleri'ne de satmayalım? Adamlar 1200 tersanede yapıyorlar. Ya bunlara rakip olmak Hanım, istiyorsan aynen. Türkiye'den gemi alacaksın.
0: Ben şunu diyorum. Buradan buraya geçelim. Şimdi bu zeka Türk aklı var. Bizde var bak. Know-how var. Ya müthiş yani, tamam mı? Yani o şeylerde komutanlarla birlikte mühendislerle görüyorsunuz. Çalışıyorlar yani, tamam mı? Ne? Komutanlar da mühendis gibi çalışıyorlar. Evet. İnanılır gibi değil. Türk ordusu gerçekten çok müthiş değişmiş yani. Dönüşmüş yani. Daha üst seviyelere artık çıkıyor. Ama şimdi mesela buna baktığında evet yürüyen asker de arkadaki o beyin ne kadar? Şimdi tamam mı? Bakın yani şimdi sizler de biliyorsunuz Türk askeri heyetleri pek çok yerde pek çok savaşın kaderini değiştirdi.
1: Öyle. Ha?
0: Peki Çin ordusu nerede savaştı?
2: Hiç.
0: En son 2. Dünya Savaşı'nda işte Kore'de filan yani, o da sınırlı. Yani dolayısıyla evet bakın Çin silahları nasıl oluyor biliyor musunuz? Genel anlamda söylüyorum. Yapıyorlar. Teknoloji yapıyorlar, büyük bir emek veriyorlar filan. Ama bunları deneyemedikleri için çoğu havada kalıyor. Yani denenemiyor ya da çok az denenebiliyor. Hani bunu görmek lazım. Dolayısıyla Çin büyük bir mücadele veriyor. Stratejik dengeyi sağlayabilmek için füzelerden tutun işte PL-16 mesela, şimdi şeyde de var, Volde de var, arkadaşlar attı baktım mesela PL-15'i şeyde kullandılar.
1: Ha, verelim onları da Çin'in PL-16 silahlarını.
0: Şimdi PL-16 bizim Gökhan ayarında. Şimdi ama PL-15'i de biliyoruz mesela. Heh. Evet.
1: Mesela J-35.
0: Evet, Chengdu J-20 vesaire. Bunlar tam gelişmiş AESA radar ve süper seyir yeteneği filan. Ya bunlar süper seyir yeteneği filan değil. Şimdi gelişmiş AESA radarı dediğiniz zaman bunun biraz içine bakmak lazım. Yani AESA radarların içerisinde şeyli çok özel bir maddeden yapılan gümüş içerikli çok özel maddeden yapılan başlıklar bu. Ben hani ona bakıyorum. Yani kaç adet başlık var bu AESA radarı? İşte sıra dizimli elektronik taramalı radar diye geçiyor, tamam mı? 360 derece.
1: Bu arada Çinliler bu uçakları yaparken ilk motorlarını Rusya'dan almışlardı değil mi?
2: Evet.
0: Rusya'nın evet motor teknoloji desteği var. Yani bu Çinliler şey yapıyor ama baktığımızda henüz daha gördüğüm kadar Batı teknolojisi ve ABD teknolojisine tam olarak ulaşabilmiş değiller. Örnek veriyorum. Şey de vardı gene arkadaşlarım bana attığı hazırlık şeyinde.
1: Devamı gelsin arkadaşlar.
0: Mesela füzeler, kıtalar arası. Evet çok çok teşekkür ederim. Mesela DF-61 var, bir de DF-5C var. DF-5C sıvı yakıtlı, DF-61 ise katı yakıtlı ve motorlu. Şimdi bak bizim mesela Yıldırım Han'ı biliyorum.
1: Hocam Rize'den yine Tayfun atmışız. Gördünüz mü bugün görüntüleri?
0: Tayfun artık blok 4'ler bizim envanterimize girdi.
1: Ya girdi de yine denemeler
0: niye?
1: Yapıyoruz.
0: Çünkü
1: yani.
0: O çok daha uzun yerlere gidecek. Öyle diyelim. O yüzden denemeleri yapıyorlar. Roket sana da teşekkür ediyorum. Mesela sıvı yakıtlının şeyi hızı atmosfere giriş hızı yani uzaydaki hızı 22 Mach. Normalde bunun yüksek olması lazım. Yani şundan yüksek olması lazım. Bir çelişki mesela. Çünkü artık bunu çalışa çalışa hangisinin hangi şeyde olduğunu biliyoruz. Yani 2025'te şunu şey yaptılar, yayınladılar ama şunu henüz daha yayınlamadılar mesela. Tamam mı? Bu bir şey. Yani açıklanıyor ama ne olduğu belli değil, daha kullanılmış değil. Dolayısıyla evet yani yapıyor 15 bin kilometre menzilli olduğu ifade ediliyor. Fakat sahadaki karşılıklarını henüz daha emin olamıyor. O yüzden Çin silahları konusunda biraz dünya çekimsel. Yani bunların...
1: çalışıyor mu çalışmıyor mu belli
0: ya
1: değil.
0: Çalışıyordur ama harpte çalışır mı onu bilemiyoruz. Ama mesela biz Keşmir Savaşı'nda mesela PL-15'leri J-20'lerle sanırım Pakistan kullandı.
1: Evet.
0: Ama PL-15'in hedefini vurmasını sağlayan bizim elektronik harp sistemleriydi. Şimdi tamam mı? Hani hepsi o kadar birbiriyle bağlantılı ki. Dolayısıyla Çin'in biraz daha çalışması lazım.
1: Hızlıca görelim diğer.
0: Yani Çin biraz daha çalışıp bu teknoloji

0: İçeride kendini ispat ederse o zaman yani Avrupa ve Batı karşısındaki durumunu daha net anlayalım. O ordu gösterileri çok fazla bizi yanıltmasın. Yani o ordunun olmasının, o disiplini düzenli görüntülerin arkasında iç yani içeriği ya karşı da bir güvenlik algısı
1: otonom
0: oluşturmak
1: için. Otonom sistemler ve dronlar diye bir başlık açtı arkadaşlarımız. Tabii ama Türkiye'de bu, yani Türkiye bu işin bir numarası dünyada.
0: Ya işte adını da söyleyelim. Anka 3-2. Anka 3-2 çıktı. RCS'si, Radar Cross Section'ı. Bakın hemen ben karşılaştırma yapıyorum. Her teknik detaya giremiyorum ama bazı şeylere giren. Mesela RCS'si Anka 3-2'nin Anka 3-1 çıktı, Anka 3-2 çıktı. Anka 3-2'nin RCS'si, Radar Cross Section'ı F-35 kadar. Bakın düştü. Yani ama üzerindeki Murat Ağaysa radarının menzili F-35'teki Ani APG-81'in iki katı. Yani Anka 3 F-35'i gördüğünde F-35 Anka 3'ü göremiyor. Şimdi bu bir ciddi teknolojik üstünlük. Bu aynı durum burada da var. Yani Çin biraz daha bu noktada RCS'leri falan daha yüksek. Tamam görünürlükler düşün ama RCS'leri daha yüksek ve şeyi neydi onun ismi? Radar teknolojisi bakımından şeyden bir tık geride.
1: Evet. İrfan hocam sizden de bir değerlendirme alalım. Şimdi bu tablo bize ne söylüyor?
2: Ben tabii askeri teknolojileri tabii Eray Hoca kadar bilemem. Fakat yani ulusal gücü oluşturan ögeler sadece asker
1: neticede,
2: sayısı.
1: Neticede Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir rekabet var. Bu somutlaşmış bir rekabet. Aynı zamanda işte Arktik bölgesine de vurgu yapıldı görselimizde. Orada da bir rekabet olduğunu biliyoruz. Bu sefer işin içerisine Rusya da çok yoğunluklu olarak giriyor. Buradan alalım değerlendirmemizi.
2: Yani işte burada tabii ki bu silah teçhizat cephane bunların kıyaslaması bir fotoğraf veriyor. Fakat ulusal güç sadece bunlardan ibaret değil. Yani bir bütüncül olarak bakmak lazım. Bir devletin ulusal gücünü oluşturan ögeler içerisinde tabii ki en önemli parçası asker sayısı ve teknolojiyi askeri alanda ne ölçüde kullandığı. Fakat bununla sınırlı değil. Aynı zamanda ülkenin işte coğrafyası, nüfusu, sonra baktığımızda ekonominin durumu, sanayi üretim kapasitesi, bunlar da önemli. Ulusal morali ne derece bu husus önemli. Kültürel ögeler önemli. Tüm bu ölçütlerin her birinin dengeli biçimde dağılması lazım. Gayri safi milli hasıla büyüklüğü keza ekonominin konfigürasyonu. Şimdi az önce rejideki arkadaşlarımız Rusya ve Çin'i aynı kategoride sıralamışlar. Hı-hı. Aslında bu iki ülke arasında da devasa ihtilaf var. Aynen. Devasa
0: dağlar var. Yani.
2: Şimdi şu an birçok konuda Çin Rusya'ya destek veriyor. ABD ile rekabet konusunda destek veriyor. Ukrayna savaşı konusunda destek veriyor. Fakat pekala Rusya da şunun farkında ki Orta Asya ve Sibirya bölgesi başta olmak üzere Rusya'nın geniş coğrafyasında Çin'in gözü var. 1 milyar 400 milyon nüfus ama coğrafyası Rusya'nın çok daha fazla 17 milyon kilometre kare. Çin'inki
0: 9 milyon
2: 800-900 falan evet. Civarında. Çin dışarıya bir taraftan da nüfus ihraç ediyor ve istila etmeyi kurguladığı, planladığı bölgelerin başında da Rusya toprakları geliyor, Orta Asya geliyor. Yani bunların şu an itibariyle işte işbirliği halinde bulunmaları aslında sonuna kadar yekpare hareket edecekleri anlamına gelmiyor. Büyük fotoğrafa...
1: Hocam, yani iki devlet arasında da bir rekabet var ama diyelim ki NATO ile girilecek olası bir savaş durumunda Çin Rusya'yı yalnız bırakır mı ya da Rusya Çin'i yalnız bırakır mı birlikte?
2: Projeksiyon yapalım. Mesela yapalım Ukrayna yani. Savaşı günün birinde tırmandı, alevlendi. Trump iktidarı sonrası bir dönem olsun. Yani diyelim ki negatif bir projeksiyon
1: hocam
2: yapalım.
1: Yani bence tırmanmış gözüküyor. Şimdi burada... Ukraynalılar dediler ki Putin her an Kiev'i işgal edebilir. Putin'in masasında iki tane işgal planı var Kiev özelinde. Şimdi yapılan son açıklama bu. Neredeyse vurmadıkları bir petrol rafinerisi kalmadı.
0: O biraz yanıltıcı. Yani o zaman niye şimdiye kadar işgal etmedi diye de sorarım. Denediler, yapamadılar. Denediler,
1: tamam, başaramadılar. Orası ayrı yani mesele ama şimdi...

0: Ona bakarsanız herkesin Ukrayna, masasında drone, her şey vardır drone. Ama hocamın dediği önemli. Bakın, farklı bir projeksiyon olduğu zaman, örnek veriyoruz. İşte eğer Rusya Ukrayna savaşı, Rusya Avrupa savaşına dönerse, hocam Çin'in pozisyonu ne olur?
1: Yani Çin böyle doğrudan Rusya'yı desteklemez.
2: Bence yani, de desteklemez.
1: Desteklemez.
0: Evet, yani. Aynı kanaatteyim hocam.
1: Desteklemez. Yani. Rusya ile ABD arasında da, Rusya ile Avrupa arasında da bir karşılıklı bağımlılık var. Bu belki askeri alanda çok öne çıkmıyor. Fakat ekonomik alanda, finansal alanda enerji, devasa bir bağlantı var. Ve Çin bunu Rusya için tehlikeye atmak istemez.
2: Evet.
0: Yani göründüğü gibi değil işler. Hani arka planda çok farklı dinamikler, çok farklı senaryolarda oluşabilir.
2: Mete, sana da soralım. Sen ne diyorsun?
3: Ticaret rakamlarına baktığınız zaman bir Amerika Birleşik Devletleri ile geçen sene 2025'te 2,5 trilyon dolar ticaret fazlası veren bir Çin var. 800-900 milyarı, hatta 1,2 milyar doları Çin'le yine. Avrupa Birliği'ni saymıyorum bile, Çin Avrupa Birliği ticaretini.
2: Çin'in hiçbir devlet için savaşa gireceğine inanmıyorum.
3: Çin'le de savaşa girmek pek mümkün değil. Çünkü bu kadar büyük, yüz milyarlarca dolarlık bir ticari
0: Çin
3: hacmi siz kaybetmek istiyorsanız yani denemesi bedava. Ama burada Çin'in yaptığı mesele, Çin içerisinde 9 kesik çizgi olarak bilinen, sadece bu Tayvan meselesi de değil, Çin'in etrafındaki bütün ülkelerle yaşadığı bir sınır gerilimi var. O 9 kesik çizgi meselesi de tarihten gelen, işte 1. Dünya Savaşı öncesinde de 1900'lerde 19. yüzyıldan gelen, Çin'in topraklarının çeşitli vesilelerle kaybettiği ve bunların geri alınmasına dayanan bir ülküsü var. Ve bütün ülke dağlık bölgelerde, genelde hep sınır komşuları da sorunlu olduğu için, Çin aslında baktığınız zaman bölgede bütün ülkelerle sorun yaşayan bir ülke. Sadece Tayvan meselesiyle gündeme geliyor magazinler olarak ama aslında değil. Çin de emin olun, biliyorum inanmayacak birçok kişi ama ABD ne kadar emperyalistse Çin de o kadar emperyalist bir ülkedir. Yayılmacı bir ülkedir. Aynen.
2: Ama biraz yani da şey burada var. Aman başımız ağrımasın tavrı ben seziyorum Çin tarafında. Yani bence özellikle 2026...
0: Yok, bir stratejik sabırda şu an Çin.
2: Hocam yani 2025 ve 2026 yani yılı Çin, içerisindeki gelişmeler Çin'in evet, Tayvan'ı alması...
1: Başarı yakalamaya çalışıyor.
2: Savaşmaz. Çin'in Tayvan'ı yani, alması, kendi sınırlarına resmen katması için çok büyük fırsatlar veriyordu. Hiç tenezzül bile etmedi adamlar. Yani.
1: Savaşmadan sonuca ulaşmaya çalışıyor Çin. Yani bakın, bir de ülke içinde de mesela kontrol altında tuttuğu, istila ettiği bölgeler var. Mesela Tibet bölgesi, mesela Uygurların yaşadığı Doğu Türkistan bölgesi. Türkiye'nin 2,5 katı büyüklüğünde bir coğrafya orada, hem Tibetlileri hem Uygurluları asimile ediyor. İç Moğolistan bölgesi, Mançurya bölgesi. Bir taraftan da Çin içeride teklifleştirme uyguluyor. Yani dışarıya karşı evet propaganda yapıyorlar fakat içeride Komünist Parti'nin iktidar tekeli, öncü rolü devam ediyor. Ekonomi politikaları bakımından Mao'dan sonra tedricen kapitalizme kaydılar.
2: Hocam araya gideceğiz, tamamlayın lütfen. Araya gideceğiz, tamamlayın lütfen.
1: Evet.
2: Çok teşekkür ediyorum.
3: Yani Tayvan dediğiniz bölge her tarafından çıkarma yapılacak bir bölge değil ki. 11 tane kumsal var. İki tanesi askeri çıkartma için kuzey bölgesinde o da. Yani Çin için Tayvan çok büyük bir askeri ütopya değil. Çin ordusunun
2: influencerlar kiralamış.
3: Efendim?
2: Influencerlar kiralamış. Ey Tayvanlılar, bize katılın. Tekrar kardeş
3: yani
2: yaşayalım.
3: Lokma olarak alacak. Yani bunun büyük anlaşmada maalesef Tayvan'ın şeyi de bu. İçeride güçlenen bir Çin yanlılığı da var. Bunu da kullanacak. Hong Kong gibi bir özel statüde ama ticari olarak bağımsız, kapitalist sisteme entegre bir hale gelecek. Bakın burada hep bir de şu var. Eray Bey de bahsederken aklıma geldi. Burada hep ideolojik tabanlı, mesela Venezuela'da Bolivar ordusu vardı. İran'da Velayet-i Fakih sistemine bağlı ideolojik başka bir yapılanma var. Burada da gördüğünüz Çin Komünist Partisi'ne sadakatle bağlı, eski lideri Mao Zedong'un ilkeleri doğrultusunda ideolojik olarak yapılanmış ve ideolojik eğitim almış, hep ortak düşmanları Amerika olan askeri yapılardan bahsediyoruz ama o domino taşlarının da yıkıldığını görüyoruz. Çin o kadar kolay yıkılacak bir domino taşı değil ama Çin de önümüzdeki dönemde 2030'da 2035'te mutlaka bu kapitalist sistemle barışık bir dönüşüme mutlaka uğramak zorunda.
2: Peki.
3: Yani Venezuela'nın önümüzdeki dönemde Küba, Nikaragua'yı konuşacağız. Orada da bir dönüşüm olacak çünkü. Oranın da liderliği de değiştirilecek. Çin'in de bir dönüşüm içerisine gidecek. Bunu da olumsuz anlamında söylemiyorum. Yani 2030'un, 2035'in gereklilikleri komünizmin, Çin'de herkesin işte bildiği o komünizm sistemi

0: Eminden çıkıyor. Çin de komünist bir ülke değil bu arada. Onu da söyleyeyim. Hem liberal olup hem komünist partisi olan bir yapı da yani konuşuruz. Şimdi vakitler öyle bir dünyada yok. Peki.
1: Mete Sohtoğlu bana eşlik etsin yayınımızın Tabii. bu bölümünde. Şimdi bazı açıklamaları hatırlatacağız. Mesela Almanya Başbakanı Friedrich Merz geçtiğimiz süreçte nasıl bir açıklamaya imza atmış? Aslında NATO Liderler Zirvesi'yle de bağlantılı bir konu ama Rusya'ya karşı kendilerini güçlü ve hazır hissetmek isteyen bir Avrupa'dan bahsediyoruz. Bir dinleyelim beyefendi. Kipası yok ama idare edin.
2: Geçmiş yıllarda yeterince savunma harcaması yapmadık. Şimdi daha fazlasını yapıyoruz. Bunu sadece ABD başkanının söylediği o efsanevi rakama ulaşmak için değil, kendi çıkarımız doğrultusunda yapıyoruz. Çünkü bunun yapılması gereken doğru şey olduğunu, yapılması gereken zorunlu bir şey olduğunu düşünüyoruz.
1: Evet, şu Almanya Başbakanı'nın açıklaması işte geçen sene falandı yanlış hatırlamıyorsam.
3: Banu söylemediği şeyi ben ilave edeyim.
1: Tabii hocam.
3: Daha buyurun. Önce tahdit vardı, sınırlandırma vardı Almanya'nın askeri kapasitesi konusunda.
1: Vardı hocam, bir sürü
3: bu
1: yasak vardı.
3: Bu ortadan kalktı
1: yani.
3: Ondan dolayı.
1: O ortadan kalktı ama neticede onlar da o tahdit nedeniyle yani vatandaşları refah içerisinde yaşayabilsin diye her türlü yatırımı yaptılar. Hiçbir askeri giderleri, savunma giderleri yoktu. O yüzden de Almanya belki dünyanın en medeni, sosyal hayatın en kuvvetli olduğu, refahın en yüksek olduğu ülkelerinden biri haline geldi. Evet. Ama eğer siz askeri harcama yapmak zorundaysanız o zaman bazı şeylerden kısmak durumunda kalıyorsunuz. Ülkemizde de olduğu gibi. Şimdi Friedrich Merz'in açıklaması bu. İşte Rheinmetall CEO'su ne demişti? Depolar bomboş. Yani evet. Ukrayna'ya bunlar miğfer gönderdiler malum savaşın başında. Yani daha sonra başka şeyler de gönderdiler ama gönderecek kurşun bulamıyordu adamlar. Top mermisi bulamıyorlardı. Depolar hakikaten depoları bomboş olan bir Avrupa'dan bahsediyoruz. Bir isim daha Polonya Dışişleri Bakanı'nın bir açıklaması. Hani Rusya ile Avrupa bir savaşa girecek ya, dinleyelim beyefendiyi.
4: As long as Ukraine is successfully resisting, Russia doesn't have the forces to attack NATO or to attack successfully. But Putin said something a couple of days ago saying, oh, Russia will respond if she is herself attacked from other countries. We, of course, have no such plans. So I wouldn't exclude the Russians doing some kind of false flag operation against Russian territory in order to have a pretext for hitting one of the NATO countries. We need to communicate to Putin that we know what he's up to and that we will not be taken in and that this would be completely unacceptable and we would defend every inch of NATO territory.
1: Evet, yani biz Putin'in ne yapacağını biliyoruz diyor ez cümle. Diyorlar ki Putin bize saldıracak. Bence saldırmayacak. Bunu da çok net ifade ediyorlar ama eğer böyle giderse yani Ukrayna'nın bu son hamleleri başarıya ulaşmaya devam ederse Rusya'nın ne yapacağı da belli olmaz diye değerlendiriyorum ben. Bilmiyorum sen ne söylersin. Birazdan konuşalım. Bir de Keir Starmer'ın bir açıklaması var. Şimdi nükleer caydırıcılık noktasında İngiltere'nin ciddi bir yatırım süreci içerisine gireceğini açıklamıştı yine geride bıraktığımız yıl içerisinde. Bir dinleyelim beyefendiyi.
5: I can also confirm that we are bringing our investment in renewing our nuclear deterrent to £64 billion, a truly national effort, building new submarines, developing a new sovereign warhead, and buying 12 F-35A fighter jets, maintaining our role in guaranteeing British and European security, and leaving our country in a much better and stronger place than we found it.
1: Evet. Rusya ve Avrupa savaşacak mı? Bu kadar hazırlık niye?
0: Yani birincisi tabii Polonya ile başlamak gerekiyor. Çünkü önümüzdeki dönemde Türkiye ile beraber NATO zirvesinden sonra en çok konuşulacak ülkelerden bir tanesi Polonya olacak. Çünkü iki eksen demiştim yayının başında. Yeni NATO yapılanmasında Türkiye merkezli Doğu kanadının yani Akdeniz'in ve bölgenin güvenliğinin, operasyonel güvenliğinin Türkiye ağırlıklı olacağı ve Polonya'nın da Baltık eksenine kadar olan eksende bir merkezi olacağını söylemiştim. Polonya tabii Ukrayna Savaşı'nın başından beri ilk günlerden itibaren savunma bütçesini çok ciddi şekilde artırdı ve hem NATO'nun desteğiyle hem de

0: NATO üyesi ülkelerin desteğiyle çok ciddi bir savunma harcaması yaptı. Fakat buna rağmen de Rus insansız hava araçlarının sahte bayrak operasyonu adı altında düzenlediği saldırılardan da açıkçası nasibini alan bir ülke. Fakat burada en önemli mesele bir önceki konuşmamızda bir Almanya meselesi var. Burada bir parantez açmamız gerekiyor. Çünkü Avrupa'da diğer ülkelerin aksine 2026 yılı için taahhüt ettiği 102 milyar euroluk, yani 127 milyar dolara tekabül eden bir savunma bütçesi var. Bunu da hem Bundeswehr olarak bilinen özel savunma fonundan 25,5 milyar euro, hem de düzenli savunma bütçesinden 82 milyar euroluk bir kaynak aktardı. Bu aşırı sağcılar içerisinde tabii 3. Reich mı kuruluyor? Bakın, şurada bir gerçek tespiti yapmamız gerekiyor. Almanya 2. Dünya Savaşı ve 1. Dünya Savaşı öncesinde Almanların şöyle bir yeteneği var. Hızla toparlanabilme ve gerçekten Avrupa'yı tehdit edebilme potansiyeline sahip bir ülke. Caydırıcılık anlamında.
1: Bugün bu potansiyel hala canlı mı? Yani işte bugün işte bağlantılar yaptık. Almanya'da da ciddi bir genç nüfus problemi var. Değil mi? Yani askeri alacak adam yok. Zaten rağbet de yok.
0: Burada o katılaşıyor. Alman hükümeti de katılaşıyor. Şimdi burada Almanya içerisinde AfD gibi aşırı sağcı partilerin aşırı güçlenmesi, hatta bir sonraki seçimde bunların Avrupa Birliği'ne bakışını atıyor. Bakışı hep farklılık arz ediyor. Fakat burada özellikle bu siyasetin güçlenmesiyle beraber savunma bütçesinin de artırılmak zorunda bırakılması.
1: Bu Avrupa'daki ırkçı partiler de benim bir özel ilgi alanıma giriyor. Bunlar çok enteresan ve komik tipler bence. İşte Hert Wilders geçtiğimiz günlerde yine gündeme geldi. Malum PAS milli takımında milli takımının bir paylaşım üzerindeki fotoğrafta secdeye varmış faslı Müslüman futbolcular var. Allah'a küfreden bir paylaşımda bulunuyor. Sonra FAS milli takımı Hollanda'yı eledi, ayrı mesele. Mesela bu pis herif, en hafif tabiriyle adam yarı Filipinli yarı Hollandalı yani. Bu neyin ırkçılığı ben anlamıyorum. Saçlarını boyuyor, gözler çekik.
0: Yani burada...
1: Bunlar nasıl ırkçı olabiliyorlar? Yani en azından bir zihniyeti... Yani milliyetçi bir pozisyonun temsilcisi olabiliyorlar. Ben bunu hakikaten anlamakta zorluk çekiyorum. Alman AfD Partisi'nin genel başkanı hanımefendi. Evet. Kadın eşcinsel. Karısı var. Sri Lankalı. Yani Sri Lankalı bir eş tercih etmiş kendine. Yani böyle ilginç insanlar. Doğru. Bunlar. Ve bunlar bir grup insanı da peşinde sürükleyebiliyorlar. Aynen. Çok enteresan ve komik geliyor bana.
0: Yani burada tabii Almanya'nın işte Yunanistan'a ya da Fransa'nın Yunanistan'a mali yardımları, aslında baktığınız zaman Almanya Avrupa Birliği'nin mali anlamda ana sütunu. Yani bütün Avrupa Birliği adına verilen ödenek, hibelere vesaireye baktığınız zaman aslında Almanya'nın kasasından çıkan paralardan bahsediyoruz. Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan beri kalkınmaya, sanayiye çok ciddi yatırım yapmış ya da kendi vatandaşlarının mali refahı için çok yatırım yapmış bir ülke, ama savunmasını da Amerika'nın zoruyla ya da engellemesiyle pek de ordusuna önem verememiş de bir ülke. ABD kısıtlamalarıyla karşılaşmış. Yani NATO'nun kurulması ya da ABD şemsiyesinin açılıp silahlanmanıza gerek yok, biz sizi koruruz diyerek üstler açılmış bir ülke. Ama şimdi karşılaştığımız Almanya hakikaten ciddi. Çünkü burada önümüzdeki dönemde Orta Doğu Avrupa komutanlıklarından NATO Alman generallerinin olmasını istiyor. Norfolk'ta ya da Brunsum'da bulunan karargahlarda ya da NATO genel sekreterinin bir Alman diplomat olması konusunda çok ciddi kulis yapıyor. Yani önümüzdeki NATO yapılanmasında Avrupa'da Fransa'nın ya da İngiltere'nin karşılaşacağı en büyük rakip Almanya olacak. Üçüncü Reich benzetmesi yaparken sadece aşırı sağcıların söyleme açısından söylemedim. Almanya çok ciddi bir silahlanma potansiyeline sahip. Eski mirasını geldi. Anlatmak istemiyorum.
1: Bakalım,
0: ama.
1: Bakalım dibi çıkmış mı?
0: Hitler'in Almanya'da ilk iktidara gelişinden, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki durumuna baktığınız zaman Alman halkı mobilize olabilen ve sanayisini askeri anlamda yansıtabilen, o anlamda dev bir savaş makinesinden bahsediyoruz Banu Hanım. Yani Almanya'da bu anlamda küçümsenecek değil. Zorunlu askerlik yasasını neticede Almanya gündeme getirecek. Yani isteyen istemesin, neticede zorunlu askerliğe geçecek Almanya. Ve bu anlamda sizin söylediğiniz meselede de bu aşırı sağcı ya da popülist söylemlerin hepsi yabancı düşmanlığı olarak bilinen göçmen karşıtlığı Suriye Savaşı'ndan beri 2010'dan sonra güçlenmeye başlayan İtalya'da da
1: Steve Bannon'un yaşı ilerledi o yüzden saçları beyazladı, dipleri gözükmüyor yani normalde ya, sarışın falan ya, değil yani.
0: Özgü farklı bir şey yani bu ırkçılık dediğimiz şey farklı yani İslam düşmanlığı

0: İslamofobiya dediğimiz o kavram başka bir anlam ifade ediyor. Ama Almanya'daki ırkçılık, ki 90'larda Almanya'da yaşayan Türklerin çok muzdarip olduğu dazlakları olarak bildiğimiz, skinhead olarak bildiğimiz, orada farklı bir yapılanma ve kültür var. Yani aşırı sağcılar da kendi arasında tek tek homojen bir yapı değil. Bizde de Türkiye'de denenen, tabanı olmayan bazı girişimler oldu. Bunlar karşılığı olmayan söylemler. Popülist, insanları oltalayan,
1: karşılığı olmayan söylemler diyorsun ama bunlar belli oy oranlarına yükselmiş olarak gözüküyor anketlerde. İşte ekonomik, yani çok tehlikeli bir şey.
0: Ekonomik tabloyla beraber özellikle bizde de Türkiye'de de pompalanmaya çalışılan, bizim işlerimizi yabancılar alıyor ya da Suriyeli alıyor söyleminin Hollanda'da, Almanya'da yansımasıydı bunlar. O ülkelerde de sistematik olarak aynı program uygulandı. Yani bizde bir ülke operasyona maruz bırakıldı, bertaraf edildi derken, ben yayının başında son 10 senedir Türkiye'de yapılmaya çalışılan operasyon sadece askeri değildir ki.
1: Sistematik bir değerlendirme almak istiyorum şu pislik hakkında ya.
2: Yani siz de zaten ifade ettiniz ama bu Avrupa'nın, Batı'nın en ciddi sorunu ve maalesef seçimleri de kazanıyorlar ve bunu da yabancı karşıtlığı, İslam karşıtlığı üzerinden yapıyorlar. Batı'nın biraz da çaresiz kalması, yani bunların karşısında bir çözüm üretememesinin de bunda çok büyük bir payı var. Özellikle Avrupa bir süredir lider krizi yaşadığı için bunlar bu boşluktan kendilerine yer buluyorlar. En önemli özelliği İslam düşmanlığı olan, yabancı düşmanlığı olan birisi. Ama son dönemlerde her ülke için ciddi bir tehdit haline geldiler Avrupa'da.
0: Ya Banu Hanım, Hintliler var mesela. Bunu hedef göstermek için söylemiyorum ama bir gerçek. Hindistan'da Müslümanların kaç yüzyıllık camileri yerle bir ediliyor. Hindu tapınağı yapılacak diye seçim vaatleri veriliyor. Baktığınız zaman İngiltere'de, Hollanda'da sakallı tipler var. Başında sarıklı tipler var, Sikhler var.
1: Bir de şey de enteresan.
0: Bunlar tehdit olmuyor
1: şimdi
0: mesela.
1: Almanya'dan bahsettik ya, işte AfD'nin lideri, AfD'den siyasetçiler kalkıyor Rusya'ya gidiyor. Orada incelemelerde bulunuyor, organizasyonlara falan katılıyor aslında. Rusya'yla iyi ilişkiler kurulması gerektiği ve Ukrayna-Rusya savaşı öncesi duruma geri dönülmesi gerektiğini savunuyorlar. Bu da enteresan.
2: O yüzden de Putin sürekli olarak Nazi orduları diye Ukrayna'yı Batı'ya şikayet ediyor.
0: Yani ben yıllar önce söylemiştim. Bu Rusya'nın Avrupa'da aşırı sağı destekleyen bazı programları vardı, mali ve siyasi olarak. Bunu ortaya çıkartan bir kadın gazeteci vardı, Banu Hanım. Kendisi faili meşhur bir suikast olduğunu düşündüğümüz belgeleriyle ortaya koymuştu. 2010'lu yıllardan itibaren Rus istihbaratının, başta İtalya olmak üzere, aşırı sağcı partileri desteklediği ve el altından popülerliğini arttırmak için kadın bunu belgelemişti. Sonra bunun gibi haberleri yapan, işte bir kişi balkondan düştü, ötekisi ayağa kaydı, merdivenden düştü. Hakikaten kadın öldürüldü. Bir ki belgeleriyle ortaya koyan ilk ve son gazeteciydi.
1: Bu da AfD lideri Eşcinsel Hanımefendi. Sri Lankalı bir partileri var tırnak içerisinde ama Almanya'da ciddi rağbet görüyor.
0: Bunlar farklı bir dünya. Yani burada Avrupa'nın Hristiyan değerleri açısından değerlendirmek lazım. Yani burada bir Amerika'daki çekirdek aile yapısıyla Avrupa'daki çekirdek aile yapısı, hani farklı konular biliyorum ama farklı değerlendirmek lazım. Yani Avrupa'nın Hristiyanlık anlayışıyla Amerika'daki Hristiyanlık anlayışı ya da İngiltere'nin Anglikan kilisesinin anlayışı
1: aynı değil. Anglikan dedin, Anglikan kilisesinin ülkesinde başbakanları çıkıyor diyor ki en gay parlamentoya biz sahibiz falan diyor. Yani.
2: Avrupa'nın zaten sorunu sadece yükselen aşırı sağ ve yabancı düşmanlığı değil. Özellikle cinsel sapkınlıklar ve LGBT Avrupa'yı sistem olarak çökertmiş vaziyette. Trump'ın bu konuda çok net bir tavrı var mesela Amerika'da LGBT'ye karşı. Avrupa'da ise tam tersine bununla övünüyorlar ve o Avrupa'yı sistem olarak, o cinsel sapkınlıklar ve LGBT çökertiyor. Avrupa'nın sorunu artık sadece yükselen aşırı sağ ya da göçmen karşıtlığı ya da askeri olarak yetersiz kalması değil. Bu da çok ciddi bir sorun.
1: Şimdi beyefendinin işi geçtiğimiz haftaki istifa konuşmasını herkes hatırlayacaktır on numaranın önünde. Evet. Artık aileme daha fazla vakit ayıracağım, evlatlarım, ondan sonra canım eşim falan filan.
2: Gözyaşları içinde eşine sarılıyor.
1: Yani, bir de burada acaba ailesinde böyle bir eğilim olsa nasıl yaklaşır? Evet. Herhalde gayet sol partinin bir gerekliliği olarak diyelim. Onlara da çok medeni bir tavırla yaklaşır.

0: çalışacaktır herhalde. Bu ülkelerin ve mantıklı bir
1: savunma bütçelerine ikna edebilmesi için İngiltere'nin de diğer ülkelerinde bir korku yaratması gerekiyor. Bu korkuda üzerinde zaten 22 bin küsur yaptırım olan bir Rusya tehlikesi var. Evet. Bu olmasa da Çin olacak. Yani bir düşman yaratılması gerekiyor ki halk ikna edilsin. Geçtiğimiz aylarda İsveç'te, Hollanda'da işte sığınağa giderken yanınıza 30 euro alın. Yok işte Finlandiya vatandaşları için biner euro para ayırmış gibi.
0: Pil stoklayın. İngilizler diyordu pil stoklayın. İşte, pilli radyo alın.
1: Korkutmak. Evet. Çünkü düşünsenize bu 1990'lı yıllarda İrfan Bey de hatırlar. Yani savunma bütçeleri muhalefetten hep dönüyordu. Ne gerek var deyip gidip evet. Finlandiya'da park bahçelerin yeşillendirilmesi mi ağaçlandırılması mı ne referanduma sunuluyordu. Savunma bütçesi hiçbir zaman bu meclise zaten geçemezdi ki. Ama şimdi Belçika'da vesaire diğer ülkelerde hangi muhalefet milletvekili bu savunma bütçesine itiraz edecek? Ama şunu da söyleyeyim. Bu NATO yapılanmasında en önemli tartışma önümüzdeki aylarda şu olacak. İkinci sınıf NATO üyeliği gibi bir kavramla tartışacağız. Neden derseniz, bakın bu çekirdek grup içerisinde bu savunma bütçesini artıran, tutturan, büyük kapasiteye sahip, örneğin Türkiye gibi, İngiltere gibi, aday adayı olan Almanya gibi diğer ülkelerin yanında bu savunma bütçesini tutturamayacak ve bu ekosisteme dahil olamayacak Estonya gibi bazı ülkeler var, Belçika gibi. Ve bunların bu savunma bütçelerini tutturmaları pek mümkün değil. İsveç, Finlandiya, Türkiye'nin mesela ihtiyatlı davrandığı bir mesele vardı. NATO üyeliği meselesi. Şimdi gerçekçi olalım. Finlandiya, İsveç'in NATO'ya katkısı bir kıyaslayalım. Türkiye'nin NATO'ya olan katkısıyla aynı mı? Değil. Finlandiya ya da İsveç. İsveç denizaltılarıyla çok meşhur bir ülke. Ne yaptı? 500 tane denizaltı yapıp NATO üyesi ülkelere mi dağıttı? Kapasitesi yok. Finlandiya. Topçuları çok güçlü.
0: Onlar PKK'ya tanksavar i̇şte bakın, vermekle meşhurlerdi.
1: Aynı katkı verilmiyor. Önümüzdeki tarihi NATO zirvesi dememin sebebi bu. Artık verdiğin katkıya göre söz sahibi olacaksın. Komutasında yer alacaksın. Ya da veto gücün daha yüksek olacak. Bir İsveç'te Finlandiya'nın NATO'ya katkısıyla Türkiye'nin katkısı aynı değil ki. İşte bu ak koyun kara koyun Ankara zirvesine daha ayrılacak. Ve burada da buraya ne kadar destek veriyorsanız artık bu kolektif güç sizin arkanızda o kadar duracak.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz Mete Bey, sizi yerinize alayım. Şimdi yine bir gazete analizi daha ekranlara taşıyacağız. Financial Times'ın Türk savunma sanayine ilişkin bir analizinin ilgili bölümünü ve ilgili sayfasının görselini biz buraya barkomuza taşıdık. Ne diyor Financial Times? Özgür Özel'in makalesine yer veren Financial Times diyor ki Orta Doğu'daki çatışmalar ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'daki güvenlik rolünü azaltabileceği endişesi Brüksel'i Türk savunma sanayine yönlendirdi. Türkiye artık yalnızca NATO'nun önemli bir üyesi değil, Avrupa'nın gelecekteki güvenlik mimarisinin vazgeçilmez parçalarından.
2: Geç oldu ama anladılar. Çünkü gördüler ki bu süreç içerisinde Amerika özellikle Trump döneminde Avrupa'yı ortadan bıraktı ve Avrupa'nın bir güvenlik mimarisi sorunu ortaya çıktı. İkincisi, İran Savaşı'nda özellikle Avrupa ülkelerinin Amerika'ya istediği şekilde destek vermemesi, üstlerini kullandırmaması nedeniyle bu ayrışma daha da derinleşti. Fakat orada şu çok önemli, yani Türkiye belki bu yüzyılın en önemli başarısı Türkiye açısından. Biz bunu yeterince idrak edebildik mi? Onun farkında değilim. Yani ondan emin değilim. Bunu idrak edenler var ama savunma sanayinde Avrupa'nın da başvurabileceği bir ülke haline geldi. Bu çok önemli bir aşamaydı. Bakın biz bir helikopter alabilmek için onlardan kaç yerden kararın çıkmasını bekliyorduk. Geldiğimiz aşama gerçekten küçümsenebilecek bir aşama değil. Bunu anlatanlardan da Allah razı olsun. İşte Avrupa şimdi bizi NATO'nun güney kanadının bekçisi olarak gören, sıkıldığında da 10 yılda bir darbe yaptıkları bir ülke konumundan çıktı. Şimdi çare olarak görülen bir ülke konumunda. Niye? Çünkü artık savaş konseptini değiştiren bir Türkiye savunma sanayi var.
0: Geç anladılar ama anladılar dediniz. Özgür Bey anlamış mı sizce?
2: Özgür Bey'in anlayacağını zannetmiyorum. Çünkü Özgür Bey'in kılavuzları farklı. Onlar anlamamakta direniyorlar. Keşke anlasalar. Keşke anlasalar. Türkiye'ye de büyük hizmetleri olur. Motivasyon kazandırır ki

0: işte savunma sanayi şirketlerinde kendisi genel başkan olduktan sonra gitti, hı hı. ziyaret etmişti. Biz de onu desteklemiştik. Hı hı. Bak çok doğru bir şey yapıyorsun demiştik. Doğrusuna doğru deriz, yanlışına yanlış deriz ama o ziyaret ettiği yerlerden belli ki bir ders çıkarmamış.
1: Peki. Teşekkür ediyoruz. Eray Hocam, sizi yine buraya alalım.
2: Ben de tam bu
1: Şimdi 7 Temmuz günü, müsaade.
2: Tabii hocam. Şu konuyla ilgili.
1: Hocam bu konudan devam ediyoruz evet, zaten. Peki. Silahlardan yani, devam edeceğiz. 7 Temmuz sabahı itibariyle NATO Savunma Sanayi Forumu başlayacak ve yerli ve milli firmalarımız uluslararası global ölçekteki firmalarla birlikte NATO üyelerinin beğenisine sunacak ürettiği ürünleri ve bunun da bir takım neticeleri olacaktır diye düşünüyoruz. Şimdi hangi firmalar katılıyor, ona dair bir görsel gelecek.
0: Evet.
1: Önemli bu firmaların her biri, yani yerli ve milli firmalarımız kadar uluslararası büyük şirketlerin de...
0: Şunların hepsini ezbere biliriz.
1: Tabii.
0: Babamızın tabii. ismini bilmeyiz, bunlar biliriz. Ama şunlar yükselen değer.
1: Evet, öyle. Öyle. Evet hocam, buyurun. Söz sizde.
2: Teşekkür ederim. Şimdi tabii şöyle bir şey var. Önce şunu anlamak lazım. ABD hegemonik güç kaybına uğruyor. Aslında Çin bağlamından girecek olursak, ya Çin şunu bekliyor. Ekonomik olarak bu ABD'nin hegemonik gücünü iyice kırıp daha sonra harekete geçmek. Çünkü oluşacak boşlukları bir mutlaka Çin doldurmak isteyecektir. Ama şu bir gerçek artık. Hı hı. ABD ciddi şekilde hegemonik güç kaybına uğradığı İran Savaşı'nda artık anlaşıldı. Hı hı hı. İran karşısında diz çöktü. Savaşı İran kazanmadı ama ABD'ye de kaybettirdi. Hı hı. Tamam, bu önemli. Şimdi bu bölgede kalabilmesi için ABD'nin Türkiye ile işbirliği yapması lazım. Bunu biraz önce söyledim. Hı hı. Fakat evet. dikkat edin, hani biraz önce de ifade edildi. Avrupa ülkelerine, yani NATO üzerinden NATO'ya desteğini de azaltmak zorunda. Şimdi zaten paraya ihtiyacı var. Yani Avrupa istese de ABD silah veremiyor. Silah yeterli silah üretim kapasitesinde olamıyor. Bu bir. İkincisi, Avrupa'nın toplamı Rusya'yı durdurmaya yetmez. Bakın, nispi güç mukayesesi yaptığınızda Avrupa'nın toplamı Rusya'yı durdurmaya yetmez. Rusya homojen bir ülke. Kendi kararlarını derhal alabiliyor ama Avrupa'da o ona söyleyecek de, bu buna gelecek de, bilmem ne olacak da. Yani LGBT zaten almış gitmiş, kimse askere gitmek istemiyor. Ben şimdi biraz önce söylendi, yani işte şey zorunlu askerlik yasası kaçarlar. Çıkıyorlar, başka yerlere giderler. Yani
1: ya Almanya'da falan alternatif sunuyorlar adamlara. Yani sen asker mi olmak istiyorsun, kamu hizmeti mi yapmak istiyorsun? Ondan sonra gidiyor
2: şey
1: vatandaş.
2: Olarak, yani diyelim ki ciddi işte bir savaş tehlikesi.
1: Yaşlılar evine gidiyor ya da Jugendamt'a gidiyor.
2: Şöyle,
1: ondan sonra yerlere paspas atıyor hastanede
2: falan. Velev ki askeri, yani zorunlu askerlik yasası çıktı. Bakın, deneyeceklerdir yani. Hani gitmemek için çok farklı başka ülkelere gitmek, firar etmek, bilmem ne, bir sürü şey. Hmm. Ya kolay değil bu iş Avrupa için. Tamam, silah alamıyor. Doğrudur, askere gidecek adamı da yok.
1: Schengen imkanı da var, gider İtalya'da çalışır.
2: Yani işte yani. Şimdi ciddi şekilde yüksek teknoloji ürün, alçak irtifa hava savunma sistemleri ve drone saldırı sistemlerini alması lazım. Hı hı. Çelik kubbe gibi bir sistemi derhal kurması, yani acilen ihtiyacı lazım. Tamam mı? Bakın, hı hı. çok net. İşte Siper Blok 2'nin 2 hafta önce hı hı. testleri yapıldı. Gördüğünüz gibi 200 kilometrenin üzerinde vesaire. Şimdi Siper Blok 2027'de giriyor. Dolayısıyla bakın, ABD muhtaç, Avrupa muhtaç. Hı. Bak, ABD de ihtiyacı var. Avrupa'nın da çok ciddi şekilde ihtiyacı var.
1: Hocam, F-35'ten ağızları yandı. Başta İngiltere olmak üzere, şu eski bir açıklamada, o açıklamaydı. 12 tane daha F-35 alacaklarını söylüyorlardı. Ama artık F-35'ten vazgeçip Kaan'a yönelebilirler mesela. Bakın, şu anda monitöre bakarsanız hocam, stüdyonun ortasına bir Kaan kondurduk.
2: Bizim teknolojimizin karşısında demode oldu. Bu bölgede F-35'i tespit edip vurabilen tek ülke biziz bak. Tek ülke biziz. Çünkü görecek radar sistemlerimiz var. Bakın, sadece uçak olarak değil mi? Bu bir bileşendir. Yani radar sisteminizin yüksek teknoloji ürünü olması ve uzun menzilli olması. İki, bunu vuracak silah sisteminizin, yani Bozdoğan, Gökdoğan, Gökhan füzelerinizin Meteor'dan çok daha iyi olması lazım. Mesela Gökdoğan füzesi Meteor'u çöp etti, biliyor musunuz? Çöp etti. Ne demek bu? Çok basit. Teknik. İsteyen bakabilir. Meteor füzesinin kaçış imkansız bölgesi 60 kilometre. Gökdoğan füzesinin kaçış imkansız bölgesi 100 kilometre.

0: geldiniz. Gelişmelerle karşınızdayız. Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren Temmuz ayı maaş artış oranları bugün açıklanacak Haziran ayı enflasyon verileriyle kesinlik kazanacak. İşte detaylar geliyor.
1: Nihayet sona geldik. 20 milyonu aşkın memur ve emekliler söz konusu.
2: Milyonlarca memur ve memur emeklisi enflasyon rakamlarını bekliyor. Açıklanacak rakamlarla birlikte maaşlara yapılacak olan zam oranları da belli olacak.
3: Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı enflasyon verisini açıklayacak. O veriler maaşlara yansıyacak. Kesin artış oranını belirleyecek.
1: SSK Bağkur emeklilerinin cebinde bugün itibariyle %16.60'lık zam kesinleşmiş bulunmakta. Memur ve memur emekleri toplu sözleşmeye bağlı olduğu için bunların da 5 aylık zammı %12.40. Dolayısıyla arada %4.20'lik bir fark söz konusu.
3: Aylık bazda %1 civarında açıklanması beklenen enflasyonla birlikte SGK ve Bağkur emeklilerinin alacağı zam tutarının %17.77 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.
4: Reis bir şey verirse iyi olur yani aslında. %20'ye tamamlarsa iyi olur.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi için yaklaşık 1000 kişilik heyetle Türkiye'ye geliyor. Trump'ın Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi bekleniyor. Peki olası görüşmede masadaki başlıklar ne olacak? İşte cevabı.
5: Erdoğan çağırmamış olsa NATO zirvesine katılmayacaktım. Beni aradı ve zirve Türkiye'de düzenleniyor. Burada olmalısın. Amerikan başkanı burada olmalı dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı gidiyorum.
6: Takvim yaprakları 7 Temmuz Salı gününü gösterdiğinde Amerika Birleşik Devletleri'nden Ankara'ya peş peşe uçaklar inecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yaklaşık 1000 kişilik dev bir ekiple NATO Liderler Zirvesi için Türkiye'yi ziyaret edecek. Trump'ın havalimanında ise çocuklar tarafından karşılanması planlanıyor. Trump her ülke ziyaretinde olduğu gibi Türkiye'ye de özel araçlarını ve helikopterlerini de getirecek. Parçalara ayrılıp Ankara'ya getirilecek helikopteri burada özel ekiplerce birleştirilecek. Trump makam aracı olaraksa The Beast yani canavarı kullanacak. Zirve marjında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Donald Trump'ın da baş başa görüşmesi bekleniyor.
7: Peki Donald Trump NATO zirvesi için geldiğinde baş başa ikili bir görüşmeniz olacak mı zirve dışında?
8: Büyük ihtimalle olur.
6: Trump'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tarihte kurulan 16 büyük Türk devletini temsil eden özel kıyafetli askerlerin bulunduğu resmi törenle karşılanması ve iki liderin baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmede bir araya geleceği tahmin ediliyor. Ayrıca iki liderin ortak basın toplantısı da gerçekleştirmesi öngörülüyor.
9: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın olası görüşmesinde ise masadaki dosyalar oldukça kapsamlı. Öncelikli gündem başlıklarının ilk sırasında savunma sanayi ve güvenlik başlığı yer alırken, Kaan Savaş uçağı için motor tedariki, F-35 programı, kasa yaptırımları ve yeni savunma projelerinin ele alınması bekleniyor.
6: Öte yandan Suriye'de Türkiye'nin güvenlik beklentileri, PKK-YPG konusunda Washington'dan beklenen adımlar ve ABD'nin bölgedeki askeri varlığı da en kritik gündem maddeleri arasında.
5: Gerçekten öyle. Güçlü bir NATO üyesi. Evet, muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım.
6: Gazze'de ateşkes süreci, İsrail-İran gerilimi, Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz güvenliği ve NATO çerçevesindeki işbirliği başlıklarını da liderlerin masaya yatırması bekleniyor. Ankara'da beklenti ise söz konusu bu görüşmenin yalnızca mevcut sorunların ele alındığı bir temas olmanın ötesine geçerek, Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni dönemin çerçevesini belirleyecek, stratejik kararların alınabileceği bir zirve olması yönünde.
0: NATO Liderler Zirvesi'ne sayılı günler kaldı. Peki zirve süresince hangi programlar öngörülüyor? Detaylar haberimizde izleyelim.
10: Sadece müttefikler arasında değil, dünya genelinde de Ankara zirvesine dönük yoğun bir ilgi söz konusu.
6: 7 Temmuz Salı günü sabah saatlerinde Ankara'ya peş peşe devlet başkanlarını taşıyan uçaklar inmiş.

0: Yeni başladığında tüm dünyanın dikkati de Ankara'ya çevrilecek. Televizyon ekranlarında ve sosyal medyada liderlerin tokalaşmaları, aile fotoğrafı ve zirve salonundan ilk görüntüler kamuoyuyla paylaşılacak.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek söz konusu bu davet, diplomatik protokol açısından önemli olduğu kadar gayri resmi temaslar açısından da kıymetli olacak. Çünkü resepsiyona NATO liderlerinin yanı sıra Ukrayna Cumhurbaşkanı, Avrupa Birliği kurumlarının başkanları ve Asya Pasifik ortaklarının liderleri de davetli olacak.
0: Ankara'da ilk akşam ilginç bir diplomasi trafiği yaşanacak. Saatler ilerledikçe aynı anda 3 farklı üst düzey toplantı gerçekleştirilecek. İlk çalışma yemeği NATO-Ukrayna Konseyi formatında Dışişleri Bakanlarını bir araya getirecek. İkinci çalışma yemeğinde ise Savunma Bakanları, Asya Pasifik Dörtlüsü olarak bilinen Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda temsilcileriyle buluşacak. Üçüncü organizasyonda liderler düzeyinde gerçekleştirilecek resepsiyon olacak.
1: Ancak Ankara'da yaşanacak asıl değişim objektiflerin göremediği masalarda şekillenecek. Çünkü bu zirve yalnızca iki günlük diplomatik bir buluşma değil, 1949'da kurulan NATO'nun değişen dünyanın şartlarına göre kendisini yeniden tanımlama çabası ve Türkiye açısından da sadece başarılı bir ev sahipliği değil, jeopolitiği, savunma sanayisi, diplomatik ağırlığı ve bölgesel rolüyle yeni güvenlik mimarisinin kurucu aktörlerinden biri olduğunu gösterme fırsatı olacak.
0: Ayrıca NATO zirvesi marjında Arap ülkelerinin dışişleri bakanlarının da gerçekleştirilecek toplantılarla bir araya gelmesi bekleniyor. Kuzey Atlantik Konsey toplantısının yanı sıra NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin de basın toplantısı düzenlemesi öngörülüyor. Uluslararası güvenlik açısından asıl önemli süreç ise zirvenin bittiği gün başlayacak. Çünkü Ankara'da alınacak kararların büyük bölümü hemen uygulanmayacak. Asıl değişim önümüzdeki 5 ila 10 yıllık dönemde görülecek.
2: Amerikan Başkanı Donald Trump, NATO müttefiklerinin savunma harcamalarını bir kez daha sert bir dille eleştirdi. 999 milyar dolar harcadıklarını söyleyen Trump, ittifak içerisinde yük paylaşımı istedi. Ayrıca ABD'den Türkiye'ye savunma sanayi alanında övgüler de vardı. Detayları haber muhabiri İrfan Sapmaz'dan alacağız.
3: ABD Başkanı Donald Trump Ankara'daki NATO zirvesi öncesi ittifakın en hassas başlığını yeniden masaya sürdü. Yük paylaşımı. Trump son paylaşımında ABD'nin NATO'yu korumak için diğer ülkelerden çok daha fazla para harcadığını savundu. ABD'nin savunma harcamasını 999 milyar dolar olarak gösterirken İngiltere, Fransa, İtalya ve Polonya'nın çok daha düşük seviyelerde kaldığını söyledi. Bu mesaj sadece bütçe tartışması değil. Trump'ın Ankara'ya giderken müttefikleri vereceği ana mesajın özeti. Amerika artık tek başına ödeme yapmayacak. ABD basınındaki okuma ise şu: Trump NATO'da yeni dönemi daha fazla harcayan, daha fazla üreten ve ABD'nin stratejik çizgisine daha fazla destek veren müttefikler üzerinden kurmak istiyor. Financial Times'ın aktardığına göre Washington NATO ülkelerine 5 hedefi konusunda baskı yapıyor. Bu hedefe yaklaşan ülkelerin Trump yönetiminden daha fazla siyasi ilgi ve savunma tedarikinde öncelik görebileceği konuşuluyor. Tam bu noktada Türkiye dikkat çekici şekilde öne çıkarılıyor. ABD'nin NATO daimi temsilcisi Matthew Whitaker, Ankara zirvesi öncesi Türkiye'nin savunma sanayisine örnek gösterdi. Whitaker, müttefiklerin daha çok Türkiye gibi olmasını gerektiğini söylerken, Türkiye'nin aynı anda 50 gemi inşa edebilecek kapasitesine vurgu yaptı. Bu Washington'dan Ankara'ya gelen sıradan bir diplomatik övgü değil şüphesiz. NATO'nun yeni savunma üretim modeli içinde Türkiye'nin örnek ülke olarak gösterilmesi anlamına geliyor. Bu mesajın arka planında Kaan Savaş Uşağı, Türk savunma sanayisi, tersaneler, insansız sistemler ve Avrupa güvenlik mimarisi var. Reuters'a göre Trump yönetimi kongredeki bazı itirazlara rağmen Türkiye'ye 700 milyon doların üzerinde jet motoru satışını ilerletiyor. Bu motorların Türkiye'nin yerli savaş uçağı Kaan'da kullanılması planlanıyor. Yani Ankara zirvesi öncesinde Washington bir yandan Avrupa'ya daha fazla harcayın diyor, diğer yandan Türkiye'yi üreten müttefik rolü biçiyor. Ancak aynı anda Orta Doğu dosyasında çok daha hassas bir tablo var. New York Times'ın aktardığına göre ABD'li yetkililer Washington Tahran ile geçici bir barış anlaşması için hassas görüşmeler yürütürken İsrail'in İran'ın iki üst düzey ismini hedef almayı değerlendirmiş olabileceğine inanıyordu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ve Parlamento Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf Amerikan tarafının endişesi şuydu. Böyle bir suikast girişimi İran'la yürütülen müzakereleri çökertebilir ve savaşı yeniden başlatabilirdi. Bu üç gelişmeyle birlikte okunduğunda tablo daha netleşiyor. Trump Ankara'ya sadece NATO bütçesi için gitmiyor. Bir tarafta Avrupa'ya parayı artırın baskısı var. Diğer tarafta Türkiye'ye savunma sanayisi modeli övgüsü var. Üçüncü hatta ise İsrail-İran geriliminde Washington'ın kontrolü kaybetmeme çabası var. Buradaki ana stratejik sonuç şu: Trump yönetimi hem NATO içinde hem Orta Doğu'da müttefiklerini daha sıkı disipline etmeye çalışıyor. Avrupa'dan daha fazla para, Türkiye'den daha fazla üretim ve İsrail'den İran diplomasisini bozmayacak ölçüde kontrollü hareket bekleniyor. Ankara zirvesi bu yüzden sadece klasik bir NATO toplantısı olmayacak. Trump burada hem Avrupa'ya mali fatura çıkaracak, hem de Türkiye'yi savunma sanayi üzerinden öne çıkararak, hem de İran dosyasında barışı ben kurdum, müttefikler bunu bozmasın mesajı verecek.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı canlı yayında küresel ve bölgesel gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Fidan, ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı katsayı yaptırımlarının kaldırılması yönünde bir irade olduğunu söyledi. F-35 satış yasağının da kalkabileceğinin mesajını verdi. Bakan Fidan, NATO zirvesinin tarihin en büyük zirvesi olacağını da dile getirdi.
4: Gereken adımları atıyoruz. Çünkü hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem Sayın Trump da bunu kaldırma yönünde güçlü bir irade var. Ve biz bakanlara da bu sorunu çözmemiz için talimat verildi.
5: ABD'nin 2020'den bu yana Türkiye'ye uyguladığı katsayı yaptırımlarının kaldırılabileceği sinyalini verdi. F-35 satış yasağına değindi.
4: Satış yasağının kaldırılması meselesi bence daha kolay bir konu pratik açıdan. Bu idari bir karar, katsadan sonra bu olur diye düşünüyorum. Programa geri dönme meselesi bu tamamıyla konsorsiyumun tekrar oturup alacağı yeni bir kararla ilgili bir konu.
5: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı canlı yayında küresel ve bölgesel gelişmeleri ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye-ABD ilişkilerinin olumlu gittiğini söyledi.
4: Genel hatlarıyla iyi giden bir ilişki var. Bölgesel konularda anlaşmazlık noktalarımız oluyor. Ama yani her iki tarafı da bu kadar gerçekten besleyecek büyük bir ilişki alanı varken bunu ilerletmemek rasyonel aktörlerin kafasının aldığı bir konu değil.
5: ABD Başkanı Donald Trump'ın Başkan Erdoğan davet ettiği için NATO zirvesine katılacağını ifade etti.
4: Sayın Trump buna katılıyor çünkü davet eden Sayın Erdoğan. Hı hı. Eğer Sayın Erdoğan davet eden olmasaydı buna katılmayacaktı. Artık gerçekten çok büyük bir stratejik denklem oldu. Burada tabii Cumhurbaşkanımızın yıllar içerisinde ortaya koyduğu küresel liderlik vizyonu ve geliştirdiği ilişki ağı ve oluşturduğu güven, insanlar nazarındaki prestij, Türkiye'nin geldiği nokta tabii fevkalade önemli.
5: Bakan Fidan, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin tarihin en büyük zirvesi olacağını kaydetti.
4: Amerika, dünyadaki kendi rolünü Trump döneminde yeniden tanımlama içerisinde. Avrupa, kendisini İkinci Dünya Savaşı'ndan beri bu derece büyük bir tehdit altında hissetmemişti. Artık durdurulamaz bir süper güç. İnsanlık tarihinin belki en başarılı güvenlik ittifaklarından birinin bu tarihi dönemeçte, eşikte bu kadar belirsizliğin olduğu bir dönemde bir araya geliyor olması bence tarihte görülen NATO tarihinin en büyük zirvesi olacak.
5: Fidan'a İsrail'den Türkiye'ye yöneltilen hadsiz açıklamalar da soruldu.
4: İsrail kendisine bir düşman yaratmaya çalışıyor. Yani bizim İsrail veya herhangi bir aktör bizim milli çıkarlarımızla, bölgesel çıkarlarımızla çakıştı sürece kimseden korkacak, çekinecek, geri adım atacak halimiz yok. Bize bir sıkıntı yok. Kavga bizim işimiz, hiç problem değil. Problem ne? Problem İsrail sadece benim değil. İsrail dünyanın sorunu.
2: Ankara'daki kritik NATO zirvesine sayılı günler kala Türkiye'nin savunma sanayisi batıda yine manşetlere taşındı. Türkiye'nin savunma sanayisindeki devrimine dikkat çekildi. Ankara'nın NATO için önemi vurgulandı.
5: Kritik NATO zirvesi için geri sayım başladı. Türkiye'nin savunma sanayisi yine manşetlere taşındı. Ankara'da gerçekleşecek kritik NATO zirvesine sayıda günler kala, Batı'da Türkiye'nin savunma sanayisi yine gündem oldu.
6: Tüm müttefiklerimizin Türkiye gibi güçlü bir savunma sanayisine sahip olmasını isteriz.
5: Avrupa basını Türk savunma sektörünün ulaştığı devasa

0: kısa boyutu manşetlere taşıdı. Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Frankfurter Allgemeine'de Alman ordusu yakında Türkiye'den silah mı satın alacak başlıklı bir makale yayınladı. Makalede Ankara'nın savunma alanındaki yükselişine değinildi. Dikkat çeken en önemli detay ise Berlin'in Türk savunma ürünlerine yönelik artan ilgisi oldu. Almanya Savunma Bakanlığı'nın bu yıl ilk kez siyasi direktör başkanlığındaki özel bir heyeti İstanbul'daki Saha Expo fuarına gönderdiği hatırlatıldı. İngiltere'nin Financial Times gazetesinde de Türkiye'nin hızla yükselen savunma sanayisi başlıklı bir haber analizi yayınlandı. Türk şirketlerinin arz talep dengesini iyi okuduğu ve küresel pazarın ihtiyaçlarına göre hareket ettiği vurgulandı. Analizde NATO zirvesinin Ankara'nın ev sahipliğinde yapılacak olması Avrupa'nın Türkiye'ye bakışındaki stratejik değişimin bir kanıtı olarak gösterildi.
1: ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden eski İran dini lideri Ayetullah Ali Hamane için cenaze törenleri başladı. Törenlerin Tahran, Kum, Necef, Kerbela ve Meşet kentlerinde yapılacağı açıklandı. Cenaze törenlerinin ilk adresi başkent Tahran oldu. Hamane'nin naaşı başkentteki yaz salonuna götürüldü. Törene katılmak isteyen binlerce kişi gece saatlerinden itibaren alanda toplandı. Tabuta dokunmaya çalışanlar adeta birbirleriyle yarıştı. Törene İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Ahmet Vahidi'nin de katıldığı görüldü. 6 gün sürecek cenaze töreni Kum, Necef, Kerbela ve Meşet'te devam edecek. Suriye'nin başkenti Şam'ın en işlek noktalarından birinde bombalı saldırı oldu. Tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerinde Hicaz Demiryolu'yla Adalet Sarayı arasındaki bir kafenin girişinde meydana gelen patlamada 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.
2: Şam'ın en işlek noktası seçildi. El yapımı patlayıcı bir kafenin önünde infilak etti. Suriye'nin huzuru hedef alındı. Patlama şehrin hem sembolik hem de insan trafiğinin en yoğun olduğu Hicaz Demiryolu'yla Adalet Sarayı aksında bulunan bir kafenin giriş bölümünde yaşandı. Tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden güzergahta meydana gelen patlamanın şiddetiyle kafe adeta savaş alanına döndü. Patlamanın hemen ardından çekilen görüntülerde kafeden yükselen dumanlar, yerdeki yaralılar ve çevredekilerin yaşadığı can havli dehşetin boyutunu gözler önüne serdi. Çevre binalarda da büyük hasar oluştu. Saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen acil sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere taşındı. Suriye İçişleri Bakanlığı saldırının el yapımı patlayıcıyla gerçekleştiğini açıklarken saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Şam'daki patlamanın zamanlaması ise dikkat çekti. İsrail geçtiğimiz günlerde Suriye'nin Kuneitra ve Dera kentlerine saldırılar düzenlemiş, işgali genişleterek kontrol noktaları kurmuştu.
3: Eski rejimin devrilmesinden bu yana her zaman istikrarımızı hedef alan ve aramızda fitne çıkaran İsrail varlığı, şimdi yeniden kutsal topraklarımızı bitmek bilmeyen bir kaos alanına dönüştürmeye çalışıyor. Bu yolla halkımızın birliğini, parçalamayı ve yeniden inşa ve kalkınma alanında ilerleme kapasitemizi zayıflatmayı amaçlıyor. Suriye sizin deneyleriniz için bir saha değil.
1: İsrail'in soykırımı altındaki Gazze'de Filistinli çocuklar yaşadıkları acıyı, umudu ve barış hasretini tuvallere taşıdı. Sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla düzenlenen 150 eserlik Gazze Renklerle Konuşuyor adlı ilk resim sergisi kapılarını açtı.
2: Kimi özgürlüğe duyduğu hasreti resmetti, kimi yaşadığı acıları fırçasıyla tuvale aktardı, kimi de rengarenk resimlerle umudunu yaşatmaya çalıştı. Filistinli çocukların duygularına ayna tutan Gazze Renklerle Konuşuyor resim sergisi, ziyaretçilerine kapılarını

0: açtı. Ateşkese rağmen İsrail'in soykırımı altındaki Gazze şeridinde çocuklar sanatla yaşama tutunmaya çalışıyor. Sivil toplum kuruluşları Filistinli çocukların savaşın derin izlerinden bir an olsun uzaklaşabilmesi için anlamlı bir projeye imza attı. Filistinli çocukların hazırladığı ve 150 eserin sergilendiği Gazze Renklerle Konuşuyor adlı sergi ziyaretçilerle buluştu.
1: Proje kapsamında Gazze şeridinde 20'den fazla sanatçının gözetiminde 650'ye aşkın çocuğun katıldığı 16 sanat atölyesi düzenledik. Amacımız sanat aracılığıyla Gazze'deki çocukların sesini dünyaya duyurmak, savaş ve göç koşullarına rağmen içlerindeki üretim ve yaratıcılık potansiyelini göstermek.
0: Etkinlik, savaşın başlamasından bu yana düzenlenen ilk çocuk resim sergisi olma özelliğini taşıyor.
2: Karakterin başının üzerine çizdiğim güvercin barışı simgeliyor. Kızın saçlarındaki düzense kaosun ortasında bile bir düzen yaratabilme yeteneğimizi ifade ediyor. Bu tablo, Gazze'deki çocukların yaşadıkları tüm acılara rağmen geleceğin barış ve umut getireceğine olan inançlarını sürdürdüklerini gösteren bir mesaj taşıyor.
0: Çocukların en büyük engeli ise resim çizmek için gerekli malzemeleri bulamamak.
2: En büyük engelimiz sanatsal malzeme eksikliğiydi. Sınır kapılarının kapalı olması ve Gazze'ye malzeme girişinin engellenmesi nedeniyle tuval ve başta beyaz olmak üzere boya bulmak neredeyse imkansız hale geldi.
3: İhaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski Beykoz Belediye Başkanı Alaaddin Köseler, rüşvet alma ve icbar suretiyle irtikap suçlarından da tutuklandı.
4: Eski Beykoz Belediye Başkanı Alaaddin Köseler, ihaleye fesat karıştırma ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma iddialarından tutuklanmıştı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, imar yolsuzluğu, irtikap ve rüşvet iddialarıyla yürüttüğü soruşturmada yeni delillere ulaştı. Etkin pişmanlık kapsamında itirafta bulunan eski özel kalem müdürü Veli Gümüş'ün ifadesi doğrultusunda Köseler ve dönemin yapı kontrol ve imar müdürü Ali Cihan Sakman tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik Köseler ve Sakman'ın irtikap ve rüşvet suçlarından tutuklanmalarına karar verdi. Diğer şüpheli Levent Özdinç hakkındaysa tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
3: Eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili 16 sanıklı davanın 4. duruşması yapıldı. Duruşma sonrası Zeyrek ailesinin avukatı suikast iddialarını yanıtladı.
4: Suikast iddialarına yanıt verdi. Yargılama tüm hassasiyette sürüyor dedi.
5: Herhangi bir suikast ihtimalinin olduğunu düşünmemekteyiz. Şu an mahkemeye yansıyan böyle bir hukuki veri de yok.
4: Eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Yunus Emre ilçesinde oturduğu sitedeki havuzun makine odasındaki arızayı kontrol ederken elektrik akımına kapılmıştı. Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavi altına alınan Zeyrek, yaşam savaşını 3 gün sonra kaybetti. Başlatılan soruşturmada ihmali görülen 6'sı Yunus Emre Belediyesi personeli 16 kişi hakkında dava açıldı. Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanıklar 4. kez hakim karşısındaydı. Suçlamaları reddedip beraatlerini istediler. Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek de duruşmada hazır bulundu.
5: Başından beri mücadelemiz devam ediyor. Devam etmeye de devam edecek. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın.
4: Mahkeme heyeti 9 Eylül Üniversitesi tarafından hazırlanacak ek bilirkişi raporunun beklenmesi için duruşmayı 9 Eylül'e erteledi. Duruşma sonrası Zeyrek ailesinin avukatı Necibe Karaoğlanlar suikast iddialarını cevapladı.
5: O yüzden lütfen herkes müsterih olsun. Herhangi bir suikast ihtimalinin olduğunu düşünmemekteyiz. Şu an mahkemeye yansıyan böyle bir hukuki veri de yok.
3: Sözde Mizza adı altında milli ve manevi değerlere saldırılar son günlerde artış gösterdi. Son olarak komedyen Deniz Göktaş hakkında bir gösterisinde

0: sarf ettiği sözler nedeniyle soruşturma başlatıldı. Dini değerleri aşağılamakla suçlanan komedyen İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
1: İyisiyle kötüsüyle beraber bir yol.
2: Dini değerleri aşağılamakla suçlanan komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı. Deniz Göktaş son stand-up gösterisinde dini değerler hakkında aşağılayıcı sözler sarf etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı komedyen Deniz Göktaş hakkında halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçundan resen soruşturma başlattı.
3: Hakkında resen soruşturma başlatılan Deniz Göktaş gözaltına alındı.
2: Yurt dışından dönen Göktaş İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
0: Türkiye'nin konuştuğu cinayetlerden biriydi Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesi. Cansız bedeninin bulunma şekli hepimizin yüreğini yakmıştı. Onu öldürmekle suçlanan eski polis Cemil Koç, mahkemede cinayet hariç hemen her şeyi itiraf etti. Savcı ise Koç hakkındaki mütalasını tamamladı ve mahkemeye sundu. Katil zanlısı hakkında ağırlaştırılmış müebbet isteniyor.
4: Yani en fazlasını istiyoruz biz Cemil için.
5: Ayşe Tokyaz davasında mütalaa çıktı. Savcı katil zanlısı Cemil Koç için ağırlaştırılmış müebbet istedi.
4: Ben, Ayşe benim, ben Ayşe'yim. Biz aynı bedeni taşıyoruz.
5: 13 Temmuz 2025'ti. 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'ın cansız bedeni yol kenarındaki bir valizin içinde bulunmuştu. Cinayetin baş şüphelisi ise eski polis Cemil Koç'tu. Koç'un suç dosyası ise hayli kabarıktı. 9'u tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada 3. duruşma görüldü.
6: Ayşe Tokyaz davasında Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalasını açıkladı. Zanlı Cemil Koç için 3 ayrı suçtan en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.
5: Savcı kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, şantaj suçlarındansa 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.
4: Hangi ceza olursa olsun hiçbir etkisi olmayacak ama en azından rahatlayacağız biraz.
5: Şüpheli Cemil Koç savunmasında cinayet dışında her şeyi itiraf etti.
7: Ayşe'yi valize ben koydum. Valizi araca da ben koydum. Sonrasında Oğuz Kal'ın ortaklığının bulunduğu benzinliğe gittik. Benzinlikten Oğuz Kal'la birlikte ayrıldık. Ne yapacağımızı konuştuk. Ancak Oğuz korkup beni sattı. Ayşe'nin cesedinin bulunduğu aracın anahtarını Necmettin'e verdim. Cesedin bırakıldığına dair fotoğraf veya konum bilgisi almadım. Ayşe Tokyaz'ı öldürmedim. Ayşe düşerek vefat etti. Korktuğum için cesedi yok ettim.
5: Savcılık Oğuz Kal hakkında da kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle öldürmeyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından cezalandırılma talep etti. Mütalaya göre Oğuz Kal, Ayşe Tokyaz'ın cesedinin bulunduğu valizin taşınması sürecinde Cemil Koç'la birlikte hareket etti. Şimdi gözler mahkemenin vereceği kararda.
0: ...15 yaşındaki Abdülbaki Demirel, akranı olan iki genç tarafından saldırıya uğramış, hayatını kaybetmişti. Yanındaki arkadaşı ise o saldırıyı yaralı atlatmıştı. Hastaneden çıktı o genç ama sokağa çıkmaya korkuyor. Nedeni katil zanlılarının yakınlarından gelen tehdit mesajları.
5: Henüz 15 yaşındaydı. Hiç tanımadığı akranının bıçaklı saldırısıyla hayatını kaybetti.
8: Arkadan direkt bıçaklamaya başladı.
9: Bu kadar acımasızlık olmaz ki.
5: O ana tanık olan en yakın arkadaşıysa şimdi aynı sonu yaşama korkusuyla sokağa adım atmaktan bile çekiniyor.
8: Gece 2.30 civarlarında birden mesajlar gelmeye başladı. Seni yarın ikindi vakti Bakin yanına göndereceğiz, hazır ol filan diyorlar.
5: Korkunç cinayet 10 Mayıs'ta Büyükçekmece'de işlenmişti. Lise 1. sınıf öğrencisi Abdülbaki Demirel, çocukluk arkadaşı olan Savaş Imrak'la birlikte parkta yürüyordu. Yanlarına yaklaşan iki saldırgan iddiaya göre onlardan sigara istedi. Kullanmıyoruz cevabı alınca da saldırıya geçtiler.
8: Aşağı doğru yürüyorduk. Birden kafama baktım, böyle bıçakla vurmuş arkadan biri. Sonra ben döndüm. Tam şey yapacakken buralarıma falan bıçakla vurmaya başladılar.
9: Saldırıya uğradıklarında Abdülbaki'nin yanında Savaş da vardı. Abdülbaki hayatını kaybetti. Savaş ise hayatta kaldı. Ancak o da 8 yerinden bıçaklanmıştı. Yaklaşık 2 ay hastanede yoğun bakımda kaldı.
8: 8 yerimden mi?

0: Şaklandım abla, kolumdan, kafamdan, ayağımdan.
1: İlk önce ciğerimden. Arkam dönüktü.
0: Yerdeyken ben araba geçti. Siz ölseniz de geberseniz de polisi de ambulansta aramayız, hak ediyorsunuz. Ölün dediler, arabayla gittiler.
1: Sizi yerde bıraktılar öyle. Hı-hı.
0: Evet. Sonra burada var.
1: Bunlar hep bıçak izleri değil mi?
0: Evet. Kafamda var abla öyle bir tane iz. Ve şuralarında var.
2: Abdülbaki'nin katil zanlısı iki saldırgan tutuklandı. Ancak yargılama henüz başlamadı.
1: Savaş arkadaşını toprağa verdikten sonra hastaneden çıktı. Yoğun bakımdaki tedavisi son buldu. Şimdi ameliyatları devam edecek. Yani tedavisi sürecek. Ancak diğer yandan tehditlerle baş başa kalmış durumda. Ailesi ve kendisi güvenle sokağa çıkamaz oldu.
3: Son günün olabilir. Savaş beklesin, yarın ikindi vakitleri Baki'nin yanına göndereceğiz. Bu tür mesajlar ve dahası çok var.
2: Abdülbaki'nin ailesi de benzer tehditler almış, sonra şüpheliler yakalanmıştı. Şimdi 15 yaşındaki Savaş da aynı durumda. Korkuyla yaşıyor.
3: Ben sabaha kadar hiç uyumuyorum ki. Camda bekliyorum. Annemler uyuyakalıyor diye ben korkuyorum.
4: ...27 yaşındaki Furkan Alan balayından henüz dönmüş, eşiyle birlikte yeni bir hayata başlamıştı. Bir sürücünün kaza yaptığını gördü, yardım için yanına gitti. Ancak bastığı yerde yüksek gerilim hattının kopan kablosu vardı, canından oldu.
2: Mutluluğu daha çok yeniydi. Düğününde eğlendiği görüntüler bu kez acı bir vedanın hatırası oldu.
5: Alkışlar gelsin bakalım kardeşlerimize.
2: Kazanın adresi Bursa'ydı. Onur Uslu'nun kullandığı otomobil kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. O etkiyle bölgeye enerji sağlayan yüksek gerilim hattı kopup yola düştü. Aynı anlarda yoldan geçen Furkan Alan kazazede sürücüye yardım eli uzatmak için durduğunda kopan yüksek gerilim hattına bastı ve elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Henüz 10 gün önce dünya evine giren genç adamdan geriye düğününde çekilen mutluluk dolu anlar kaldı. Yeni bir hayat kurmuştu 27 yaşındaki genç adam. Eşiyle gerçekleştireceği birçok hayali vardı. Balayından döndüğü sırada yolda gördüğü kazaya kayıtsız kalamadı. Bir can kurtarmak isterken kendi canını verdi. Davul zurnayla başlayan mutluluk sadece 10 gün sonra cenaze sessizliğine dönüştü. Furkan Alan eşinin ve ailesinin gözyaşları içinde toprağa verildi. Yeni evli çiftin mutluluğu yarım kaldı. Son görüntüleri izleyenlerin yürekleri ise aynı acıyla dağlandı.
4: Kurye ve site güvenlikleri arasındaki tartışmalara İstanbul'da bir yenisi daha eklendi. İddialara göre yasak olmasına rağmen kaskla siteye giren kurye teslimatın ardından güvenliğin saldırısına uğradı. Yaşanan kavga bir kez daha aynı soruyu akıllara getirdi. Hukuki olarak kuryeler mi haklı yoksa site yönetimleri mi?
6: İşte yasak, yasak.
7: Gel öldürün!
6: Ben sana ne dedim?
7: Müşteri açtı kapıyı.
6: Müşteri ver, yasak yasak.
7: He? Ne yapıyorsun abi?
8: Niye giriyorsun lan?
6: Oradan ben sana ne dedim? Ya yürüyeceksin ya da gitmeyeceksin.
2: Güvenlik giremezsin dedi ama site sakini kuryeye kapıyı açtı. Görevliler fark edince de ortalık karıştı.
6: Müşteri ver, yasak yasak.
7: Bırak, polisi çağıracağım ya, bırak.
6: Çağır polisi.
7: Ne yapıyorsunuz abi siz ya?
6: Ben sana girmeyeceğim demedim mi?
1: Bir motokurye İstanbul Ataşehir'de bulunan bir siteye sipariş götürdü. Sitenin güvenlik görevlisi motokuryenin motorla içeri giremeyeceğini, yine arka kapıdan da siparişi teslim edemeyeceğini söyledi. İddiaya göre siparişi veren müşteri motokuryeye arka kapıyı açtı. Kurye siparişi teslim etti ve o siteden çıkmak istedi. Ancak önce güvenlik görevlisiyle sözlü olarak tartıştı. Ardından büyüyen tartışma kısa zamanda kavgaya dönüştü.
2: O anları kuryenin kask kamerası kaydetmişti. Site yönetimi müşterinin açtığı kapıdan giren o motokuryeden özür diledi.
7: Lan müşteri aldı beni içeriye.
6: Aramaz.
8: Çocuk ezdiler, çocuk.
1: Yaşanan olay bir tartışmanın fitilini ateşledi. Başta internet alışverişini sık kullananlar olmak üzere pek çok kişi motokuryelerin kaskla site içerisine girip giremeyeceğini merak ediyor.
9: Site girişinde kamera olur değil mi? Açarsın, yüzünü gösterirsin kameraya, bitti.
1: Kaskınızı çıkartmak isterlerse... çıkartmama şansına sahipsiniz.
9: Evet, firmalar bize bunu söylüyor.
10: Hangi gerekçelerle
8: kuryeler site içine

0: motosikletle alınmaz. Site içinde hız ve trafik güvenliği sağlanması, çocukların ve yayaların korunması, ortak alanların zarar görmemesi, gürültünün önlenmesi ve her şeyden önemlisi ise güvenlik amacıyla kimlik tespitinin yapılması için kaskla site içerisine kuryenin girmesi yasaklanabilir.
1: Sırf orada düzen var, disiplin var diye karşı taraftaki çalışan kişinin işini zorlaştırması sinir bozucu.
2: Kim olduğum belli değil ki.
3: Hadi ışık nasıl çıkacak?

0: Binlerce öğrencinin merakla beklediği öğrenci affı düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. AK Parti'nin yeni kanun teklifiyle yarım kalan eğitimler tamamlanacak.
1: Kamuoyunun en çok beklediği konu, yüksek öğretime dönüşle alakalı bir öğrenci affı getiriyoruz madde 16'da.
2: Üniversite eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrenciler yeniden eğitimlerine geri dönebilecek.
1: Daha evvelki aflardan yararlanmamak şartıyla lisans, ön lisans, lisans tamamlama, lisans üstü düzeyde tüm öğrencilerimiz bu aftan yararlanabilecekler.
2: Yüksek öğretim kurumlarında öğrenim gören binlerce kişiyi yakından ilgilendiren ve af düzenlemesini de içeren yeni kanun teklifi meclise sunuldu. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin teklifin detaylarını açıkladı. Aftan yararlanmak için 4 aylık süreye dikkat çekti.
1: Öğrencilerin aftan yararlanması için 4 ay içerisinde ilişkileri kesilen üniversitelere başvurabilecekler.
2: Askerlik görevini ifa edenler de aftan yararlanabilecek.
1: Askerlik görevini ifa eden gençler vardır. Onlar için de onların da bu haktan yararlanması için askerlik görevlerinin nihayetlenmesinden 2 ay sonra başvurmaları halinde onlar da bu aftan yararlanabilecekler.
2: Terör, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarıyla, uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticaretinden hükümlü olanlarsa düzenlemeden yararlanamayacak. Teklifte yer alan bir diğer düzenleme emekli akademisyenlerle ilgili. Onların da tecrübelerinden yararlanabilmek için sözleşmeli istihdamı desteklenecek.
1: Anadolu'daki üniversitelerimizde çok kıymetli hocalarımız var. Biz bu değerli hocalarımızın akademik hayatta daha fazla istifade etmek istiyoruz. Onların tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz. Bu anlamda bu teklifimizle öğretim üyelerimizle emekli olduktan sonra sözleşmeli olarak devam etmek mümkün olabilecek 2 yıl süreyle.
2: Vakıf üniversiteleriyle ilgili önemli bir düzenleme de teklifte yer alıyor.
1: Türkiye'de pek çok vakıf üniversitemiz var. Bu vakıf üniversitelerimizde tam burslu öğrencilerimizin olması çok önemli. Hem daha fazla gencin yararlanması hem de vakıf üniversitelerinin bir anlamda çıtasının daha yukarıya çıkabilmesi için. Burada da bir düzenlemeyle, bir vergi düzenlemesiyle birlikte tam burslu eğitim alacak öğrencilerin sayısının üniversitelerde artırılmasını hedefliyoruz.
2: Vakıf üniversitelerinde ayrıca hastane şartı aranıyor. Kendi hastanelerini kurmak içinse son kez süre verildi.
0: Trafik cezalarının artmasıyla birlikte yükselişe geçen bir sektör var. Araç kameraları satışında tam anlamıyla patlama yaşanıyor. Özellikle trafik magandaları ve olası kavgaları kaydedip delillendirmek isteyenler araçlarına kamera taktırıyor. Peki fiyatlar nasıl? Montaj maliyeti ne kadar? Arkadaşlarımız sizin için oto sanayisine gidip araştırdı.
3: Her yönüyle şu an araç kayıt kamerası güvenlik açığından şu an herkesin talep ettiği bir cihaz haline geldi.
4: Kimi cezalara, kimi olası kazalara, kimi de kavgalar için taktırıyor. Araç içi kamera satışları son dönemde patladı. Gerek araç içi, önü ya da arkası pek çok özellikte, pek çok çözünürlükte araç içi kameraları bulunuyor. Özellikle trafik cezalarının artmasıyla trafikte haklılığını ispat etmek isteyenler araç içi kameralara bir hayli yoğunluk göstermeye başladı.
5: Siz arabada duruyorsunuz ve önündeki araçta da tartıştığınız kişi arabasından iniyor. Bu onu sizin için bir koruma kalkanı diyelimse daha doğrusu. Elinizde bir ispat var. Bakın ben arabamda oturuyorum. Problem yaşadığınız araç sahibini gösterebiliyorsunuz güvenlik güçlerine.

0: trafikte yaşanan işte kargaşaydı, tartışmaydı. Oradaki haklılık oranını büyük ölçüde kamera doğruluyor çünkü.
1: Sürücülerin amacı olası olumsuzlukları kayda almak.
2: Ya sen kimden karıştırdın beni? Ben kimden karıştırdım? La beni kimden karıştırdın?
0: Gerek trafik cezaları, gerek güvenlik sebebiyle şu an araç içi kameralarda hem öne takılan hem arkaya takılan kameralarda bayağı oldukça bir ilgi de var, talep de var.
1: Özelliklerine göre değişiyor araç içi kameraların fiyatları ve her keseye uygun da kamera bulmak mümkün.
3: Polis var orada, polis.
4: 4'ten başlıyor, 12 bin lira kadar gidiyor. Kameranın özelliklerine bağlı. Aracınızı park ediyorsunuz, gidiyorsunuz. O cihazların Wi-Fi özelliği var. Telefonla bağlanabiliyorsunuz.
5: Son dönemde akademinin en büyük sorunlarından biri sahte tez ve diplomalar. AK Parti bu konuda sıkı tedbirler içeren bir düzenlemeyi hayata geçiriyor. Öğrenci affına eklenecek yasayla birlikte sahte tez ve diploma kullananlara ağır cezalar verilecek.
6: Meclisimiz tatile girmeden evvel de bu kanunu yasalaştıracağımızı belirtiyorum.
7: Parayla tez yazan akademisyenler görevden alınacak. Sahte üniversite diploması hazırlayana hapis cezası verilecek. Binlerce öğrencinin beklediği af da geliyor. AK Parti yüksek öğretimde kuralları değiştirecek yasa teklifini meclise sundu. 28 maddelik paketin en dikkat çeken maddesi yıllardır akademinin kanayan yarası olan tez borsasına yönelik oldu. Ücret karşılığında başkası adına tez yazan veya aracılık edenlere 20 bin güne kadar para cezası geliyor.
6: Tez yazan ofisler var. Hem adli para cezası uygulanabilecek hem de bunu yapan akademisyenlerle alakalı onların üniversitelerden ilişkinin kesilmesine kadar gidebilecek olan bir düzenleme yapmış oluyoruz.
7: Sahte üniversite diplomasına da hapis cezası yolda. Resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, değiştiren veya kullanan kişilere 5 yıl, bu suçu işleyen kişi bir kamu görevlisi ise 8 yıla kadar hapis cezası verilmesi planlanıyor. Üstelik sahte diploma ve akademik dolandırıcılık suçlarında ceza indirimleri de uygulanmayacak. Üniversite eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrencilerin beklediği af düzenlemesi de pakette yer aldı.
6: Tek bir kriter var. Daha evvelki aflardan yararlanmamak şartıyla lisans, ön lisans, lisans tamamlama, lisans üstü düzeyde tüm öğrencilerimiz bu aftan yararlanabilecekler.
7: Pakete göre af düzenlemesine sadece 1 Temmuz 2022'den sonra üniversiteden kendi isteğiyle ayrılan, kaydı silinen veya akademik başarısızlık ya da harç ödenmemesi nedeniyle ilişiği kesilen tüm ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri başvurabilecek.
6: Öğrencilerin aftan yararlanması için 4 ay içerisinde ilişkileri kesilen üniversitelere başvurabilecekler. Askerlik görevlerinin nihayetlenmesinden 2 ay sonra başvurmaları halinde onlar da bu aftan yararlanabilecekler.
7: Terör, kasten öldürme, cinsel saldırı, çocuk istismarı ve uyuşturucu suçlarından mahkumiyeti olan veya bu gerekçelerle üniversiteden ilişiği kesilen öğrencilerin başvuruları ise komisyonlar tarafından doğrudan reddedilecek.
5: Restoran, kafe ve lokantalarda şeffaf menü dönemi başladı. Artık yiyecek satılan yerlerde, menüdeki yemeklerde hangi gıdanın ne kadar olduğu, kalorisine kadar yazmak zorunda. Peki bu nasıl hesaplanıyor? Küçük lokantalarda şeffaf menü uygulanabilir mi? Detaylarına bakalım.
8: Uygulama gerçekten halk sağlığı tarafından çok kıymetli bir uygulama.
9: Bir nevi diyetisyen olacağız galiba biz.
7: Şeker hastaları, alerjisi olanlar veya formuna dikkat edenler. Artık herkes ne yediğini bilecek. Menülerde kalori dönemi başladı.
10: Benim arkadaşlarım bazıları da gluten kullanmıyor falan. Yani onun için çok iyi bence.
8: Bundan önce menülerde ne yazıyordu? Örneğin bir salata yiyecekseniz onun çoban mı yoksa Akdeniz mi olduğu bilgisi vardı. 1 Temmuz itibariyle başlayan düzenlemeyle birlikte artık menülerde kalori değerlerini, içerisindeki alerjen maddeleri, karbonhidrat, yağ, protein gibi değerleri de hem menülerden hem de QR kodlardan görebileceksiniz. Menülerimizin biraz daha ayrıntılandırması, örneğin hipertansiyonu varsa oradaki tuz değerlerine bakıp belki ona göre seçim yapacak. Bir çölyak hastasıysa glutensiz beslenmeyi

0: beslenmesi gerektiği için gluten haricinde bir aslında yemeği seçmek durumunda kalacak.
1: Harika bir şey. Süper. İnsan yediği bir şeyi en azından önceden bilmiş olarak yiyecek.
2: Bu neye göre yazılır ki? Bilmiyorum ki ben bu neye göre yazılır bu. Yani peki bu neye göre yazacağız?
0: En çok merak edilen konulardan biri de işletmeler menülere bu bilgileri yazarken neyi baz alıyor? Örneğin bir menüde yiyeceğin altında alerjen madde uyarısı varsa bu özetle kabul görmüş 14 alerjen maddeden yani süt ve süt ürünleri, gluten veya kabuklu yiyeceklerden herhangi biri o yiyeceğin içerisinde var demektir.
3: Hesaplama basit gibi gözükse de aslında gayet detaylı bir çalışma gerekiyor. Bunun için de bazı firmalar diyetisyenlerle çalışmaya başladı.
0: Bunları normalde bir uzman ve kişi tarafından planlanması ve ona göre hazırlanması gerekiyor. Yani bizim kullandığımız sistemler var ama bu sistemler dediğim gibi bir diyetisyen kullanabilir. Sadece bir işletmecinin açıp yapabileceği bir uzmanlık değil.
3: Uygulama 3'ten fazla şubesi olan işletmeler için 1 Temmuz'da başladı. Diğer işletmeler içinse son tarih 2027.
4: Amerika'da sosyal medyada paylaşılan bir görüntü milyonlarca kez izlendi. Videoda dondurma suyun altında ve sıcak havaya rağmen uzun süre erimiyor. Görüntüler üzerine uzmanlar dondurma üretiminde kullanılan kıvam artırıcı ve dengeleyici katkı maddelerine dikkat çekti.
5: Musluğun altında tutuluyor, suda bekletiliyor. Ne yapılırsa yapılsın bir türlü erimiyor.
6: Yaz aylarının vazgeçilmezi dondurma. Kimisi el yapımı, kimisi paketli ürünler tercih ediyor. Ancak yaz sıcaklarında uzun süre erimeyen hazır dondurmalar dikkat çekiyor.
7: Diğer içeriklerine fazla dikkat etmiyoruz.
8: Ya kendimiz yapıyoruz ya da ev yapımlarını tercih ediyoruz.
5: Son günlerde Amerika'da paylaşılan bir video sosyal medyada dikkatleri dondurmaya çekti. Görüntülerde dondurmanın suyun altında bile erimemesi tartışmalara neden oldu. Uzmanlar kıvam artırıcı ve katkı maddelerini işaret etti.
9: Erimesini geciktiren, buz kristallerinin yapısını değiştiren emilgatör, guar gam, ksantam gam, keçi boynuzu gamı gibi ilaveler, stabilizatörler, kıvam artırıcılar, bitkisel yağlar, maltodekstrozlar gibi çeşitli formülasyonları var. Dondurma sıcakta veya suyun altına tuttuğunuz zaman bir buz eriyormuş gibi hızlı erimiyor.
6: Bizler de kayda geçen görüntülerden sonra kapalı bir dondurma aldık. Şimdi bunu suyun altına tutacağız ve eriyip erimediğini gözlemleyeceğiz. Çikolata parçaları oldukça hızlı düştü ancak gördüğünüz gibi dondurma o kadar da hızlı erimiyor. Stabilizatörler, kıvam arttırıcılar, bitkisel yağlar. Hazır dondurmaların yapısını belirleyen bu içerikler erime süresini nasıl etkiliyor? Peki tüketiciler bu ürünleri alırken nelere dikkat etmeli?
10: Dondurma süt salepten yapılabilen bir içerikken bunun yanında pek çok madde yazıyorsa, pek çok koruyucu, palmiye gibi şeyler yazıyorsa o zaman bunun içeriği daha çok sütten ziyade palmiye yani margarin kaynaklıdır demek doğru olacaktır. Ve en güzeli aslında özellikle çocuklarımız ya da çok fazla tüketim yapan kişiler için kendimiz evde üretmemiz.
4: Mağazalarda beğendiğimiz sıfır etiketiyle aldığımız kıyafetler sandığımız kadar masum ve temiz olmayabiliyor. Satın almadan önce onlarca kişinin denediği bu giysiler görünmeyen tehlikelere ev sahipliği yapıyor. Peki yeni kıyafet alındığı zaman ne yapılmalı? Cevabını uzmanına sorduk.
11: Mağazadan aldığınız yeni kıyafetleri kayıp mı giyiyorsunuz yıkamadan?
12: Genellikle yıkamadan.
13: Biz bazen yıkamadan kullanıyoruz. Yanlış olduğunu da biliyorum.
14: Önce çamaşır makinesi sonra gardırop.
5: Mağaza ışıklarının altında pırıl pırıl parlayan sıfır etiketli o kıyafetler sandığınız kadar masum olmayabilir.
11: Vitrinlerde görüp beğendiğiniz bir heves mağazaya girip aldığınız ve akşam eve gider gitmez üzerinize giydiğiniz o kıyafet. Evet, cildiniz için bir saatli bomba tehlikesi taşıyor desek yanılmış olmayız. Sıfır ürün temizdir yanılgısı hastanelerin dermatoloji servislerini dolduruyor.
5: Uzmanlar kıyafetlerin yıkanmadan giyilmemesi konusunda uyarıyor.
14: Hem kimyasal madde bulaşı yüzünden cildimize hem de mikropların bulaşması yüzünden kesinlikle önermiyoruz.
12: Bence de daha doğru olur çünkü kıyafetlerin içindeki sentetik yapılar çok fazla güzel olmadığı için yani yıkamadan giymemek gerekiyor. Biz de her zaman yıkayarak giyiyoruz zaten.
5: Kıyafetlerin üretim sürecinde kullanılan bazı kimyasallar cildimize doğrudan nüfuz edebiliyor. Üstelik birçok hastalığa da davetiye çıkarıyor.
11: Pek çok kişi mağazadan aldığı bir ürünün fabrikadan çıktığı gibi temiz olduğunu düşünüyor. Oysa gerçek tamamen farklı. Aldığınız bir ürün sizden evvel belki de onlarca kişinin tenine temas etmiş olabiliyor. Üstelik mesele yalnızca hijyende değil.
15: Onları yıkayıp giymek daha makul bence.
11: Peki neden?
15: Orada bazı kimyasallar devreye giriyor.
14: Formaldehit en bilineni. Onun dışında bazı kimyasal boyalar, azol boyaları kalabiliyor. Bu artıklarda cildimizde bir takım reaksiyonlara sebep olabiliyor. Bir takım egzamalara sebep olabiliyor. Kaşıntılı, kırmızı, pullu yaralar ortaya çıkabiliyor. En sık gözlemlediğimiz uyuzun, insandan insana geçen uyuzun kişilerde ortaya çıkmasına sebep oluyor.
5: Peki ne yapmalı? Çözüm aslında çok basit. Mağazadan aldığınız ürünün etiketi ne olursa olsun gardırobunuza girmeden önce mutlaka çamaşır makinesine girmeli.
14: Eğer yıkayamıyorlarsa mutlaka buharlı ütüyle, dikey ütülerle bir üstten geçilmesi gerekiyor. Ya da bir hafta süreyle dışarıda bekletilmesi gerekiyor. Böylelikle hem kimyasallardan hem de mikroplardan arınmış oluyoruz.
4: Adana Tespihçiler Çarşısı'nda sergilenen El Emeği Göz Nuru Kehribar Tespih Dile Kolay tam 1,5 ton ağırlığında tespihin Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi için başvuru da yapıldı. Ayrıntılarıyla birlikte bülteni noktalayacağız.
16: Adana'nın sembolik işte şalgamı, kebabı, bir de tespihi var. Dünyanın en büyük tespihi burada. Kehribar reçinelen yapılmış. Özel döküm.
17: Dünyanın en büyük tespihi Adana Tespihçiler Çarşısı'nda yer alıyor. Toplamda 37 parçadan oluşuyor ve ağırlığı ise yaklaşık 1,5 ton.
18: Tespihimiz kehribardan yapılmıştır ve dünyanın en büyük tespihi olarak literatüre geçmiş bulunmaktadır. Dünyanın her tarafında zaten meraklısı gelip resmini çekiyor. Dünyada zaten eşi benzeri yok.
19: Dev tespihin her bir habbesi tam 45 kilo ağırlığında. Dünyanın en büyük tespihine paha biçilemiyor. El emeği, göz nuru, kehribar tespih, sanatkarların sabır ve ustalığını gözler önüne seriyor.
17: Adana'da bulunan dünyanın en büyük tespihi için Guinness Rekorlar Kitabı içinde başvuru yapıldı. İşte o başvurunun kabul edilmesiyle birlikte görmüş olduğunuz tespih Guinness Rekorlar Kitabı'nda yerini alacak.
18: Şu an hala başvurma sürecindeyiz. Başvurumuzu yaptık, bekliyoruz inşallah gelecekler. Dünyanın bütün nadide tespihleri çarşımızda mevcut. Her türlü materyalden, malzemeden yapılan tespih çarşımızda bulunabilir.
17: Adanalılar der ki, dert çekme, tespih çek ama boş çekme, besmele çek, öyle mi Hasan?
20: Evet öyle. Biz Adanalılar olarak ve Adana delikanlısı olarak sevdiğimiz bir aksesuar. Bu tip tespihlerde çift çekilir, tekli çekilmez. Bunun zevki böyledir. Bunun kıvam alması bu şekilde olur.
4: Ve bültenin son haberi, internetin karanlık yüzü, dünya genelinde şiddet ve cinayet olaylarıyla adı sıkça duyulan insel yani istemsiz bekarlar grubu. Artık Türkiye'de de yakın takipte. Peki bu yapılanmalar nasıl ortaya çıktı, neleri amaçlıyorlar, dijital dünyada nasıl hızlı bir şekilde yayılıyorlar, bu tehlikenin önüne geçmek için hangi adımlar atılmalı, yanıtlarına özel dosyamızda bakacağız, bülteni noktalayacağız.
21: İstanbul Fatih'te 19 yaşındaki Semih Çelik iki kadın öldürdükten sonra surlardan aşağı atladı.
22: İkbal, seninle özel olarak vedalaşmak istedim.
21: İnsel adlı bir grup.
23: This is my last video. It all has to come to this.
24: Bir ekran, bir tık ve giderek büyüyen karanlık bir dünya. İnternetin görünmeyen köşelerinde örgütlenen kadın düşmanı çevrimiçi topluluklar dünyanın dört bir yanında şiddet olaylarıyla gündeme geliyor. Peki bazı ülkelerin terör tehdidi olarak değerlendirdiği bu akım nasıl yayılıyor? Gençleri nasıl etkiliyor? İnsel tehlikesine biraz daha yakından bakalım.
5: Involuntary celibate, Türkçe'de istemsiz bekar anlamına geliyor. İnsel, bu iki kelimenin ilk hecelerinden oluşuyor.
0: Karşı

0: cinsle iletişime geçemeyen, ilişki kuramayan bir grup insanın kendilerine verdikleri isimdir.
1: I don't know why you girls are not attracted to me. Now I'll punish all of you.
2: Zaman içerisinde bir öfkeye, bir şiddete, zaman içerisinde fiziksel şiddete, hatta ölüme, cinayete kadar götüren bir grup insanın aslında başlattığı bir hareket diyebiliriz.
3: Şimdi olayların en başına gidelim. 1997 yılında henüz sosyal medya platformları ortada yokken Kanada'da içine kapanık ve çevresiyle sosyalleşemeyen Alana isimli bir üniversite öğrencisi bir web sitesi kurdu. Başlangıçta insanların birbirine destek olmasını hedefleyen bu site zamanla kurucusunun da kontrolünden çıktı. Alana'nın kurduğu site yıllar sonra cinayet olaylarıyla anılan ve oldukça radikal gençlerin varlık gösterdiği bir oluşum haline geldi.
4: Alana pişmanlığını ise bu sözlerle dile getirdi.
5: Bundan dolayı oldukça üzgün ve öfkeliydim. Gerçekten acı çektiğim bir süreçten geçtim. Suçlu hissetmeli miyim diye düşündüm.
0: Burada bir insel kültürü, bir insel ideolojisi demek yerine aslında bir insel siber zorbalığından bahsediyorum.
6: En fazla nerelerde var diye bakıldığında Almanya'da, yine İngiltere'de, İsveç'te her geçen gün çok ciddi anlamda büyümeye devam ediyor.
4: İnsellerin bilinen ilk cinayeti 2014 yılında ABD'de gerçekleşti.
7: Bu çocuğun böyle bir şey yapacağını asla düşünmedim. Bu inanılmaz bir şey. Anlamadığım şey şu ki bunu hiç beklemiyorduk.
4: Elliot Roger 22 yaşında bir üniversite öğrencisiydi. Saldırıdan önce 137 sayfalık bir duyuru metni hazırladı. Kadınların kendisini reddetmesini savaş ilanı olarak kabul etti. Roger 6 kişiyi katlettikten sonra 14 kişiyi de silahla vurarak yaraladı. Ardından da kendi canına kıydı. Roger'ın saldırısı sonraki yıllarda meydana gelen bazı insel bağlantılı saldırılar için bir referans noktası haline geldi.
3: İnseller Türkiye'de ise ilk kez İstanbul Fatih'te yaşanan çifte cinayetle gündeme geldi. Cinayetlerin faili 19 yaşındaki Semih Çelik'in söz konusu toplulukla iletişim halinde olduğu belirlendi. Çelik iki genç kızı vahşice katlettikten sonra hayatına son verdi.
4: Son olarak bir öğretmen ve 8 öğrencinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş'taki okul katliamında da insellere ait bulgulara rastlandı. Öyle ki katil zanlısına ait WhatsApp profilinde Elliot Roger'ın görseli bulundu.
2: İsa Aras Mersin'in arkadaşları aslında biz sadece şakalaşıyorduk. Bunların hiçbirinin ciddi bir tarafı yoktu. Lütfen korkmayın, devamı gelmeyecek demelerinin sebebi tüm bunları aslında orada yaşanan şeyler diye başlanması. Herkes orada bu burada kalacak diye başlıyor.
4: Şiddet eğilimli bu grup daha çok Discord ve Telegram gibi uygulamalarla örgütleniyor. İnseller artık Türkiye'de de yakın takipte.
6: Semih Çelik cinayetiyle birlikte Sur cinayetinde şunu gördük. Artık gençlerin sosyal medyada, dijital dünyada neyle karşılaştığı ve neye karıştığının üzerinde durmamız gerektiğinin altını çiziyor İçişleri Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu raporda.
4: Peki bu sessiz tehlikeyle okulda, evde, sokakta nasıl mücadele edilmeli?
8: Bu çocukları korumak, kollamak ve kurtarmak için onlarla çok iyi bir diyalog kurabilmeniz lazım ama önce anlayabilmeniz lazım. Sizin ihmal ettiğiniz o çocuk eğitiminde, evlat yetiştirmede Allah korusun bazen dünyaya çok zarar verebilen büyük bir katili, büyük bir caniyi hiç kötü niyetli olmadan aslında asla aklınızın ucuna getiremeyeceğiniz bir zeminde birinin yanı başınızda başkaları tarafından eğitilmesine ve yetiştirilmesine fırsat vermiş oluyorsunuz değil mi?
9: Sonuçlar bir çocuğun ölümüyse ya da bir çocuk izole olduğunun bedelini bütün okul ödüyorsa, hatta toplum olarak şok etkisi yaratıyorsa artık bunun sorumluluğu ilk önce ebeveynlere. Ben bu konuda sportif faaliyetlerim, hatta sportif faaliyetlerde bu tarz çocuklara grup liderliği vermenin, ekstra bir sorumluluk vermenin çok daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. İşte bu durumda öğretmenler bunları fark ettiği zaman da bu çocuklarla alakalı biraz daha yanlarına çekme, daha fazla onlarla ilgilenme ama bu çocuklarda kıskançlık uyandıracak şekilde değil, sorumluluk verme şeklinde olmalı ve özellikle sportif, müzikle alakalı ekstra çalışmalarda bu çocuklar dahil edilmeli ki zihnini o izolasyondan çıkartabilmeli. Bizim yetişkinler olarak sorumluluğumuzda hangi alan bunu gördüyse öğretmenler, anne babalar, psikologlar harekete geçirmeli ve bu konuyla alakalı çocukların o öfke, utanç

0: Televizyon programında İran'la yapılan müzakerelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Donald Trump, İran'la müzakereler iyi gidiyor dedi. Tahran yönetimi tüm taleplerimizin neredeyse tamamını kabul etti ifadesini kullandı.
1: İran ve ABD adım adım kalıcı ateşkese yaklaşıyor. Tarafların açıklamaları yer yer gerilime yol açsa da müzakereler arabulucular eşliğinde sürüyor. Son olarak ABD Başkanı Donald Trump, İran ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul etti açıklamasını yaptı. ABD basınına konuşan Trump, İran'a hem gözdağı verdi hem de anlaşma sürecine dair bilgiler paylaştı. Washington'ın temel amacının Tahran'ın nükleer silahlara erişmesini engellemek olduğunu yineleyen Trump, İran'da rejim değişikliği peşinde olmadıklarını vurguladı. Biz rejim değişikliği arayışında değiliz. Çok basit bir şeyin peşindeyim. Nükleer silaha sahip olamazlar dedi. İran'a yönelik son dönemdeki askeri operasyonları da savunan Trump, ülkenin askeri açıdan tamamen mağlup edildiğini söyledi. Ellerinde birkaç füze kaldı, onları da yok edebiliriz. Bir gemimize drone gönderdikleri için geçen hafta onları 3 kez sert vurduk ifadesini kullandı.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan gelen önemli açıklamalarla devam edelim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan CNN Türk canlı yayınına katıldı. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik yıllardır uygulamış olduğu katsa yaptırımlarının kaldırabileceğini söyledi. Türkiye'nin yaptırımların kaldırılmasıyla F-35 programına da geri dönme ihtimali olduğunun altını çizdi. Bir yandan da tabii ki gündemde yaklaşan NATO Liderler Zirvesi vardı. NATO 3.0 ifadesini kullandı. İsrail'de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın gündeminde.
2: Gereken adımları atıyoruz. Çünkü hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem Sayın Trump da bunu kaldırma yönünde güçlü bir irade var. Ve biz bakanlara da bu sorunu çözmemiz için talimat verildi.
3: ABD'nin 2020'den bu yana Türkiye'ye uyguladığı katsa yaptırımlarının kaldırılabileceği sinyalini verdi. F-35 satış yasağına değindi.
2: Satış yasağının kaldırılması meselesi bence daha kolay bir konu. Pratik açıdan bu idari bir karar katsadan sonra bu olur diye düşünüyorum. Programa geri dönme meselesi bu tamamıyla konsorsiyumun tekrar oturup alacağı yeni bir kararla ilgili bir konu.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı canlı yayında küresel ve bölgesel gelişmeleri ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye-ABD ilişkilerinin olumlu gittiğini söyledi.
2: Genel hatlarıyla iyi giden bir ilişki var. Bölgesel konularda anlaşmazlık noktalarımız oluyor. Ama yani her iki tarafı da bu kadar gerçekten besleyecek büyük bir ilişki alanı varken bunu ilerletmemek rasyonel aktörlerin kafasının aldığı bir konu değil.
3: ABD Başkanı Donald Trump'ın Başkan Erdoğan davet ettiği için NATO zirvesine katılacağını ifade etti.
2: Sayın Trump buna katılıyor çünkü davet eden Sayın Erdoğan. Hı hı. Eğer Sayın Erdoğan davet eden olmasaydı buna katılmayacaktı. Artık gerçekten çok büyük bir stratejik denklem oldu. Burada tabii Cumhurbaşkanımızın yıllar içerisinde ortaya koyduğu küresel liderlik vizyonu ve geliştirdiği ilişki ağı ve oluşturduğu güven, insanlar nazarındaki prestij, Türkiye'nin geldiği nokta tabii fevkalade önemli.
3: Bakan Fidan, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin tarihin en büyük zirvesi olacağını kaydetti.
2: Amerika, dünyadaki kendi rolünü Trump döneminde yeniden tanımlama içerisinde. Avrupa, kendisini İkinci Dünya Savaşı'ndan beri bu derece büyük bir tehdit altında hissetmemişti. Artık durdurulamaz bir süper güç. İnsanlık tarihinin belki en başarılı güvenlik ittifaklarından birinin bu tarihi dönemeçte, eşikte bu kadar belirsizliğin olduğu bir dönemde bir araya geliyor olması bence tarihte görülen NATO tarihinin en büyük zirvesi olacak.
3: Fidan'a İsrail'den Türkiye'ye yöneltilen hadsiz açıklamalar da soruldu.
2: İsrail kendisine bir düşman yaratmaya çalışıyor. Yani bizim İsrail veya herhangi bir aktör bizim milli çıkarlarımızla, bölgesel çıkarlarımızla çakıştığı sürece kimseden korkacak, çekinecek, geri adım atacak halimiz yok. Bize bir sıkıntı yok. Kavga bizim işimiz, hiç problem değil. Problem ne? Problem İsrail sadece benim değil. İsrail dünyanın sorunu.
0: İsrail dünyanın sorunu dedi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Bu açıklamalar sırasında İsrail

0: bölgeye saldırılarına devam ediyordu. Anlaşmalara rağmen İsrail savaş uçakları bir kez daha Lübnan'ın güneyine hedef aldı. İşte o saldırı ve detaylar. İsrail bölgedeki ateşkese ve Lübnan'ın dahil edildiği belirtilen ABD-İran mutabakatına rağmen saldırılarını sürdürüyor. Lübnan resmi ajansına göre İsrail ordusu Nebati'ye bağlı Bint Cibeilbe ilçesinde Bereşit beldesine hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda can kayıplarının olduğu belirtiliyor. İsrail'e ait insansız hava aracı da Yukarı Nebatiye beldesindeki Gandur Hastanesi çevresine iki saldırı düzenledi. İsrail ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Diğer yandan hareketliliğin yaşandığı noktalardan biri de Suriye'nin başkenti Şam'dı. Şam'da dün gerçekleşen bombalı saldırıda en az 9 kişi hayatını kaybetti. Saldırı ise henüz üstlenen olmadı.
1: Şam'ın en işlek noktası seçildi. El yapımı patlayıcı bir kafenin önünde infilak etti. Suriye'nin huzuru hedef alındı. Patlama şehrin hem sembolik hem de insan trafiğinin en yoğun olduğu Hicaz demiryoluyla Adalet Sarayı aksında bulunan bir kafenin giriş bölümünde yaşandı. Tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden güzergahta meydana gelen patlamanın şiddetiyle kafe adeta savaş alanına döndü. Patlamanın hemen ardından çekilen görüntülerde kafeden yükselen dumanlar, yerdeki yaralılar ve çevredekilerin yaşadığı can havli dehşetin boyutunu gözler önüne serdi. Çevre binalarda da büyük hasar oluştu. Saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen acil sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere taşındı. Suriye İçişleri Bakanlığı saldırının el yapımı patlayıcıyla gerçekleştiğini açıklarken saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Şam'daki patlamanın zamanlaması ise dikkat çekti. İsrail geçtiğimiz günlerde Suriye'nin Kuneitra ve Dera kentlerine saldırılar düzenlemiş, işgali genişleterek kontrol noktaları kurmuştu.
2: Eski rejimin devrilmesinden bu yana her zaman istikrarımızı hedef alan ve aramızda fitne çıkaran İsrail varlığı, şimdi yeniden kutsal topraklarımızı bitmek bilmeyen bir kaos alanına dönüştürmeye çalışıyor. Bu yolla halkımızın birliğini, parçalamayı ve yeniden inşa ve kalkınma alanında ilerleme kapasitemizi zayıflatmayı amaçlıyor. Suriye sizin deneyleriniz için bir saha değil.
0: Ve bugünden itibaren konuşacağımız o ana başlık İran. İran dini lideri Ali Hamane'ye veda ediyor. Dün akşamdan itibaren başkent Tahran'da törenler başladı. Bugün uluslararası katılımcıların gerçekleşeceği bir tören düzenlenecek. Ardından da o 6 gün sürecek süreç başlayacak. Gece saatlerinden ilk görüntüler geldi. Ali Hamane'nin cenazesi kurulan platforma getirildi. Gözyaşlarıyla karşılandı. Önce dün akşam neler yaşandı hemen bakalım. Ardından da tabii ki bundan sonra önümüzdeki 6 günde neler olacak? Tahran bu sürece nasıl hazırlanıyor? Bu soruların yanıtını ekranlara getireceğiz.
3: Ya Hüseyin! Veren Kedikse yeki dota keniz Toro gereften azamı
1: İran, ABD ve İsrail saldırısında hayatını kaybeden dini lider Ali Hamane'ye ve ailesine vedaya hazırlanıyor.
4: Onun yokluğu hepimiz için çok acı ve onun yokluğu uzun bir süre doldurulamayacak.
1: Başkent Tahran'da günlerdir devam eden çalışmalar tamamlandı.
5: Yas belirtisi olarak Tahran'ın her tarafı siyahlarla donatılırken Ayetullah Ali Hamane'nin posterleri her tarafa asıldı.
6: Müzakerelerden bahsedildiğinde kalbimiz kırılıyor. Liderimizi kaybettik. Çok zor şeyler yaşadık. Fakat dini liderimiz talimat verdiğinde buna uyacağız.
1: Hamane için çok katmanlı bir cenaze töreni düzenlenecek.
5: En önemli ve işlek caddesi ve meydanı olan Veli As meydanında beyaz bir pankartın üzerinde son veda yazılı bir pankarta yer verildi.
1: İlk tören uluslararası katılımcılar ve devlet başkanları için cuma günü yapılacak. Tahran'daki anma törenine Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev gibi isimlerin katılması bekleniyor. Asıl tören halkın katılımıyla 4 Temmuz'da başlayacak. Oh, nice. İmam Hümeyni Musalla Camii'nde tören için platform kuruldu. Cenaze korteji İmam Hüseyin Meydanı ile Özgürlük Meydanı arasındaki 10 kilometrelik hatta gerçekleşecek. Bu törene milyonlarca kişinin katılması bekleniyor. Cenaze salı günü Tahran'ın ardından Şiilerin en önemli merkezlerinden olan Kum kentine götürülecek. 8 Temmuz çarşamba günü ise Hamani'nin cenazesi Şiilerin kutsal kabul ettikleri Irak'ta bulunan Necef ve Kerbela'ya nakledilecek. Son tören ise 9 Temmuz perşembe günü Hamani'nin doğduğu kent olan Meşhed'de yapılacak. Hamani ve aile üyeleri burada defnedilecek. Törene ilişkin en merak edilen konuysa Hamani'nin oğlu ve aynı zamanda ülkenin dini lideri Müşteba Hamani'nin törenlere katılıp katılmayacağı. Hamani dini lider seçildiğinden beri kamuoyunun karşısına çıkmadı. Ama güvenlik endişelerini artıran açıklama İsrail'den geldi. İsrail Savunma Bakanı Katz, İran dini lideri Hamani için ölümü işaretlendi ifadesini kullandı. Bu tehdide İran Dışişleri Bakanı Arakçı sosyal medya hesabından çok sert bir yanıt verdi. Arakçı, ABD Başkanı Tel Aviv'deki evcil hayvanlarına ağızlık takmayı taahhüt etti. Eğer efendilerini görmezden gelirlerse İran onlara derslerini verecek ifadesini kullandı.
0: Saatlerimiz 6'yı 10 geçiyor. Gazete manşetleri diyelim. Bakalım haftanın son iş günde gazeteler hangi manşetleri gündemlerine taşımış? Hemen ekranlara getireceğiz. Sabah gazetesi şehit halasının izinden gidecek. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümü yaklaşırken o gün yaşananlara ilişkin, o günün kahramanlarına ilişkin haberler Sabah gazetesi manşetinde. Takvim gazetesi milyonlarca gence af müjdesi. Üniversitelerle ilişiği kesilen milyonlarca öğrencinin merakla beklediği af düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Yasadan tüm lisans ve lisansüstü öğrenciler yararlanacak deniliyor. Yeni asır muzaffer gülüşü. İzmir Ödemiş'teki orman yangınında evlerini kaybeden AFS'liler devlet eliyle bir yılda inşa edilen yeni yuvalarına kavuşuyor deniliyor. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin önemini gördü. Türkiye gazetesi Atlantik Konseyi Başkanı Kempe konuştu. NATO'nun Ankara zirvesini tarihi diye nitelendiren Frederick Kempe, Türkiye-ABD ilişkileri için de kritik tespitlerde bulunduğu deniliyor. Türk Gün Gazetesi manşetinde de NATO Liderler Zirvesi var. Stratejik zirve. NATO'da alınan tarihi kararlar ilk kez Ankara zirvesinde uygulanacak. Peki hangi kararlar alınacak? O da Türk Gün Gazetesi'nin manşetinde yer alan haberler. Akşam gazetesi ise iki ayrı manşeti gündemine taşıyor. O söz bir yılda tutuldu. İzmir Ödemiş'te çıkan yangında evleri zarar görenlerin evlerindeki hasar giderildi ve yeni evlerine kavuşuyorlar. Manşette ise çalıntı araziye elçilik. Soykırımcı İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasp ettiği araziyi 1 dolar karşılığında 99 yılını ABD Büyükelçiliğine tahsis etti deniliyor akşamın manşetinde. Hürriyet gazetesinde ise Özlem anneye bunu anlatın. Alkollü ve ehliyetsiz sürücü Cüneyt Bargın 10 yaşındaki Abdülbaki Alperen Cellat'a çarpıp öldürdü. 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı. 3 ay sonra serbest kaldı. Bu da birazdan bizim de detaylandıracağımız hukuk sistemine ilişkin bir tartışmalı konu. Milliyet gazetesi ise havacılıktaki devrime tapkan örneği. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar NATO Parlamenterler Zirvesi'ne katılan meclis başkanlarına yenilikçi projelerini, satranç ustası Kasparov'un hayatı ve Tom Cruise'un kült Tapkan filmindeki örneklerle anlattı deniliyor. Şimdi gazetelerde genel manşetler bu şekilde. Peki Sabah gazetesinde neler var? Hızlıca şimdi Sabah gazetesini detaylandıralım. Sabah gazetesinin manşetine baktığı gençlere ücretsiz konaklama fırsatı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gençlere yaz tatili hediyesi geldi. 18-30 yaşındakiler otel konforundaki tüm Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında 5 güne kadar ücretsiz konaklayabilecekler. Manşete baktığımızda ise şehit halasının izinden gidiyor. Hemen detaylandıralım. 15 Temmuz'da Türkiye'nin aydınlık geleceğini hedef alan darbecilerin şehit ettiği kahramanlardan biri de özel harekatçı Gülşah Güler'di. Gölbaşı'nda hainlerin attığı ikinci bombayla şehit olan Gülşah'ın ismi ve vatan sevgisi yeğeninde yaşıyor. 24 yaşındaki komiser yardımcısı Gülşah Güler, Ankara Gölbaşı'ndaki özel harekatta görev yapıyordu. İhanet gecesi özel harekatın bombalandığı duyunca izinli olmasına rağmen görev yerine koştu. FETÖ'cü hainlerin attığı ikinci bomba Gülşah ve kahraman arkadaşlarını şehit etti. Acılarını ilk günkü gibi yaşayan Güler ailesi kahraman kızlarının adını yaşatmak için şehadetinden 5 ay sonra dünyaya gelen torunlarına Gülşah adını verdi. Halasının ismini taşımaktan gurur duyan 10 yaşındaki Gülşah kararlı, halam gibi polis alıp onun üniformasını giyeceğim ve onun yolundan gideceğim diyor. NATO öncesi Trump'la zirve. Ankara'da tarihi NATO zirvesi öncesinde Erdoğan ve Trump baş başa görüşecek. Trump'a ilişkin hazırlıklar da tabii ki tüm

0: nabzıyla devam ediyor. Bu da Sabah gazetesinin manşetinden aktaracağımız haberlerden. Ve ekonomi diyeceğiz. Ekonomiye ilişkin sıcak başlıkları söyleme zamanı.
1: Gın katkılarıyla.
0: Bugün gözler saat 10'a çevrildi. 10'da enflasyon rakamları, Haziran ayı enflasyon rakamları açıklanacak ve Haziran ayındaki enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren yılın ilk 6 ayını kapsayan zam oranları da netleşecek. Peki bugün açıklanacak rakamlara dair neler söyleyeceğiz? Olasılıklar nedir? Enflasyon farkı için neler söyleyeceğiz? Ekranlara getirelim.
2: Nihayet sona geldik. 20 milyonu aşkın memur ve emekliler söz konusu.
3: Milyonlarca memur ve memur emeklisi enflasyon rakamlarını bekliyor. Açıklanacak rakamlarla birlikte maaşlara yapılacak olan zam oranları da belli olacak.
4: Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı enflasyon verisini açıklayacak. O veriler maaşlara yansıyacak. Kesin artış oranını belirleyecek.
2: SSK Bağkur emeklilerinin cebinde bugün itibariyle %16.60'lık zam kesinleşmiş bulunmakta. Memur ve memur emekleri toplu sözleşmeye bağlı olduğu için bunların da 5 aylık zammı %12.40. Dolayısıyla arada %4.20'lik bir fark söz konusu.
4: Aylık bazda %1 civarında açıklanması beklenen enflasyonla birlikte SGK ve Bağkur emeklilerinin alacağı zam tutarının %17.77 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.
5: Reis bir şey verirse iyi olur yani aslında. %20'ye tamamlarsa iyi olur.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Şimdi bir yandan da tabii ki terörsüz Türkiye süreci. Gündemin ana başlığı, süreç hızlanmış durumda. Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde yasal düzenlemelerin hızlanacağının da mesajını vermişti. DEM Parti'den de açıklamalar geldi. DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli yasal süreç için bir mutabakat olduğunu söyledi. Amacınsa meclis tatile girmeden tüm bu yasal süreci tamamlamak olduğunu vurguladı.
6: Meclis kapanmadan bu yasanın gelme konusunda bir mutabakatlık sağlanmış gözüküyor.
7: Çerçeve yasa konusunda mutabakat sağlandığını söyledi. Teklifin meclis kapanmadan yasalaşması gerektiğini dile getirdi.
6: Bunun meclisten geçmesi bir zarurettir. Bu konuda diğer partilerin de yaklaşımı şu ana kadar gözlediğim kadarıyla olumlu.
7: DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli mecliste kameraların karşısına geçti. Gündeminde terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yapılacak yasal düzenlemeler vardı. Meclisin gerekirse Ağustos'ta da çalışabileceğini dile getirdi.
6: Bu arayı vermeyebilir. Yani hadi meclis kapandı. Paydos diye bir yer değil burası. Dolayısıyla nasıl ki 1 Temmuz'da kapat ara vermesi gibi bir gelenek varken biz hiçbir zaman bunu gerçekleştirmedik. En erken 15 Temmuz'da kapattık. Bu sene 20 Temmuz'da kapatırız, 27 Temmuz'da kapatırız, Ağustos'ta kapatırız. Önemli olan gerçekten toplumun beklediği yasaların meclis çalışmalarıyla hayata geçmesi. Yani illaki meclis kapanacak diye bir kural yok.
7: Öte yandan DEM Parti heyetinin önümüzdeki günlerde İmralı'ya gideceği öğrenildi.
0: Deniz Göktaş hakkında dini değerlere hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. Göktaş yurt dışından döndü ve döner dönmez İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
8: Hakkında dini değerleri aşağılama suçundan soruşturma başlatılmıştı. Komedyen Deniz Göktaş Türkiye'ye döner dönmez havalimanında gözaltına alındı. Göktaş, Ölü Deniz isimli stand-up gösterisinde Kur'an-ı Kerim'e yönelik ifadelerin nedeniyle büyük tepki çekmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hakkında soruşturma başlattı. Ancak Göktaş Türkiye'de değildi. İstanbul Havalimanı'nda pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı. Dini değerleri alenen aşağılama suçlamasıyla ifade verecek. Başsavcılık Göktaş'la ilgili CİMER'e onlarca şikayet başvurusu yapıldığını da duyurdu. Soruşturma titizlikle sürdürülüyor açıklaması yapıldı.
0: Şimdi son günlerde yaşanan özellikle büyük şehirlerde sitelerde yaşanan bir tartışma. Kurye ile site güvenlikleri arasındaki sorun.

0: Yine onun adreslerinden birini ekranlara getireceğiz. İstanbul'da bir kurye bir siteye girdi ancak site yöneticilerinin uyarısına rağmen kaskını çıkarmadı. İddialara göre kaskını çıkarmayınca güvenlik tarafından darp edildi. Peki burada kim haklıydı? Hukuk ne diyor? Sitelere girerken kuryelerin kasklarını çıkartması gerekiyor mu? Yanıtına bakalım.
1: Gel öldürün!
2: Afiyet olsun.
3: Ben sana ne dedim?
2: Müşteri açtı kapıyı.
3: Müşteri değil, yasak. Yasak.
2: He? Ne yapıyorsun abi?
1: Niye giriyorsun lan?
3: Oradan ben sana ne dedim? Ya yürüyeceksin ya da gitmeyeceksin.
4: Güvenlik giremezsin dedi ama site sakini kuryeye kapıyı açtı. Görevliler fark edince de ortalık karıştı.
3: Müşteri değil, yasak. Yasak.
2: Bırak, polisi çağıracağım ya, bırak.
3: Çağır polisi.
2: Ne yapıyorsunuz abi siz ya?
3: Ben sana girmeyeceğim demedim mi?
5: Bir motokurye İstanbul Ataşehir'de bulunan bir siteye sipariş götürdü. Sitenin güvenlik görevlisi motokuryenin motorla içeri giremeyeceğini, yine arka kapıdan da siparişi teslim edemeyeceğini söyledi. İddiaya göre siparişi veren müşteri motokuryeye arka kapıyı açtı. Kurye siparişi teslim etti ve o siteden çıkmak istedi. Ancak önce güvenlik görevlisiyle sözlü olarak tartıştı. Ardından büyüyen tartışma kısa zamanda kavgaya dönüştü.
4: O anları kuryenin kask kamerası kaydetmişti. Site yönetimi müşterinin açtığı kapıdan giren o motokuryeden özür diledi.
2: Müşteri aldı beni içeriye.
3: Aramaz.
1: Çocuk ezdiler, çocuk.
5: Yaşanan olay bir tartışmanın fitilini ateşledi. Başta internet alışverişini sık kullananlar olmak üzere pek çok kişi motokuryelerin kaskla site içerisine girip giremeyeceğini merak ediyor.
6: Site girişinde kamera olur değil mi? Açarsın, yüzünü gösterirsin kameraya. Bitti.
5: Kaskınızı çıkartmak isterlerse... çıkartmama şansına sahipsiniz.
6: Evet, firmalar bize bunu söylüyor.
7: Hangi gerekçelerle kuryeler site içine motosikletle alınmaz? Site içinde hız ve trafik güvenliğinin sağlanması, çocukların ve yayaların korunması, ortak alanların zarar görmemesi, gürültünün önlenmesi ve her şeyden önemlisi ise güvenlik amacıyla kimlik tespitinin yapılması için kaskla site içerisine kuryenin girmesi yasaklanabilir.
8: Sırf orada düzen var, disiplin var diye karşı taraftaki çalışan kişinin işini zorlaştırması sinir bozucu.
9: Kim olduğum belli değil ki.
3: Hadi çık, nasıl çıkacağız?
0: İstanbul'dayız. Bağcılar'da kontrolsüzce yan yola giren bir otomobil sürücüsü. İşte ekranlara getiriyoruz. Hızla bir motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü metrelerce havaya fırladı.
10: Kontrolsüz şekilde yan yola girdi, motosiklete çarptı. Kazanın adresi İstanbul Bağcılar Tem Otoyolu. Bir otomobil sürücüsü kontrolsüz bir şekilde yan yola girince seyir halinde olan motosiklete çarptı. Kaza anı motosikletlinin kask kamerasına yansıdı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle takla atarak savruldu. İlk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı.
0: Kazalara ilişkin bir başka görüntü. Adresimiz İstanbul Sarıyer. İstanbul'da Sarıyer'de lüks bir otomobilin sürücüsü frene basmak yerine gaza bastı. Tabi haliyle araç bir anda fırladı. 4 araca çarptı.
10: Fren yerine gaza bastı. Ortalığı savaş alanına çevirdi. Önce araca sonra duvara çarptı. Kaza İstanbul Sarıyer'de meydana geldi.
11: Yukarıdan aşağı çok hızlı geliyordu. Önündeki arabaya, şu beyaz arabaya vurdu. Hızını alamadı. Yine ayağı gazdaymış. Fren yapmadı.
10: Panik yapan sürücü fren yerine gaza basınca bir arabayı sürükledi. 4 araç birden zarar gördü.
11: Ucuz atlattık. Kimseye bir şey olmaması mucize bir şey oldu.
10: Lüks otomobil bir binanın duvarına çarparak durabildi. Kazada toplam 5 araç hasar aldı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. 2 kişi kazayı hafif yaralı atlattı. Hasar gören araçların kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.
0: Şimdi İstanbulluların bir şikayetiyle, Arnavutköy'de yaşayanların şikayetleriyle devam edelim. Arnavutköy'deki Egemen Caddesi'nde üst geçit bulunmamasına yıllardır vatandaşlar tepki gösteriyor. Yayaların güvenliği için, çünkü üst geçitin bulunmaması risk oluşturuyor. Mahalle muhtarı ise yıllardır İBB'nin kapısını

0: çalıyor. Buraya bir üst geçit istiyor ama bir türlü o talebine yanıt gelmiyor.
1: İstanbul Havalimanı yolundaki Egemen Caddesi'nde üst geçit yok. Mahalleli her gün kazayla burun buruna geliyor.
2: Buraya acilen bir üst geçit istiyoruz. Bir de bu yol yetersiz artık.
3: 3 gün önce bir kaza oldu şuradan. Bir çocuğa araba çarptı. Allah'ta çocuğun durumu iyi ama illa ki burada birilerinin canı mı yansın?
1: Adnan Menderes Mahallesi Muhtarı Ercan İka, öğrencilerin yoğun kullandığı güzergahta üst geçit yapılması çağrısında bulundu.
3: Okul saatleri gerçekten izdiham yaşanıyor. Burada çocuklarımız yaya geçidi yok. Işıklar var. Işıklarda da yetersiz oluyor bize. Burada acilen bir üst geçit istiyoruz.
1: İKA İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan taleplerin sonuçsuz kaldığını ifade etti.
3: Burası pandemiden önce yapıldı. Defalarca İBB'ye dilekçelerimizi verdik. Bir üst geçit istedik. Üst geçit hala yapılamadı.
1: Öte yandan bölgede 3 gün önce bir çocuğa otomobil çarptı. Neyse ki kaza büyük bir yaralanma olmadan atlatıldı. Ancak mahalleli okulların açılmasıyla daha büyük tehlikelerin yaşanmasından korkuyor.
3: Saatte en az 100 tane araba, 200 tane araba geçiyor. Bir de Allah'tan şu an okullar tatil. Okullar açıldığında daha kötü.
0: Yapımına 2017 yılında başlanan bir metro hattı var. Göztepe Ataşehir Ümraniye metrosu. Yıllardır bu yolu oraya gidenler oradaki o inşaatı görürler. Takvimler 2026'yı gösteriyor. Tam 9 yıl geçmiş. Ancak o metro inşaatı bir türlü bitmiyor. Tabii bölgede yaşayanlar da net bir soru soruyor. Ya bu metro ne zaman açılacak diyorlar. Peki İBB'den bu konuya ilişkin bir açıklama var mı? 9 yıla rağmen metro neden bir türlü bitmiyor? Bakalım.
4: Projesi çizildi, çok sevindik, çok mutlu olduk ama maalesef eziyete dönüştü.
5: Ulaşım açısından büyük sorun yaşıyoruz. Daha kısa şekilde gelecekken daha uzun gelmek durumunda kalıyoruz.
1: Bir türlü bitirilemeyen metro projesi vatandaşın çilesi.
4: Şikayetçiyiz, bir an önce bitmesini istiyoruz. Biterse biz de mutlu oluruz.
5: Da şikayetlerimiz var ama dönüş almıyoruz. Yolda çok dolandırdığı için bu şekilde hem mağdur oluyoruz hem de yani vaktimiz de kayboluyor.
1: Yapımına yıllar önce başlanan Göztepe Ataşehir Ümraniye metro hattı hala bitmedi. Bu yıl sonu açılacak denildi ama şantiyede yaprak kımıldamıyor. Yetkililer %90'ı tamam dedi. Ancak ortadaki görüntüler bu rakamı hiç de doğrulamıyor.
6: Tarihler 2019'du ve burada Göztepe metro inşaatı başlamıştı. İnşaat tamamlanmadı. Yıl 2026. Burada yaşayan vatandaş ise oldukça durumdan şikayetçi.
7: Burada yaşayan insanların hayatını aksatmakta, trafiği aksatmakta.
1: En büyük mağduriyet Göztepe Tütüncü Mehmet Efendi istasyonunda. Tam 8 yıldır cadde trafiğe kapalı. Bölge halkı her sabah aynı çileye uyanıyor.
5: İşlerine gelirken bile zorluk yaşıyoruz ve yolu uzatmak gerekiyor buraya gelirken ve bu mesai saatimizde geç başlamamıza sebebiyet veriyor.
1: Yıllardır süren bu belirsizlik hayatı adeta felç etti. Yollar kapalı, trafik kilit, yürümek bile artık bir işkence.
5: Yol bizi çok aksatıyor arkadaşımın dediği gibi. Biz de çok gecikme yaşıyoruz.
8: Uzun zamandır bitmeyen bir süreç yaşıyoruz açıkçası. Ulaşım ve çevre açısından da ciddi bir problem yaratıyor.
1: Mahalleli sorunun çözümünü bekliyor.
9: Gürültü, ses ve asla hiçbir işlem yapılmadığını dile getiriyor. Çok mağdurlar bu konuda. Ama görüyoruz ki hiçbir işlem yapılmıyor. Böylece duruyor yıllardır. Herkes çok şikayetçi.
0: Havaların ısınmasıyla boğulma haberlerini daha fazla ekranlara getirmeye başladık. Sivas'ın Gemerek ilçesindeki Kızılırmak'ta akıntıya kapılan 3 kızdan biri kayboldu. Bir kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

0: Çamaşır yıkamak için gittiler, akıntıya kapıldılar. 13 yaşındaki Zerda boğuldu. 15 yaşındaki Gülseren suda kayboldu. Sivas'ın Gemerek ilçesi Burhan köyünde mevsimlik işçi olan 20 yaşındaki Gülistan Şahin'le Zerda ve Gülseren Şahin, ırmakta çamaşır yıkadıkları sırada suya kapıldı.
1: Özellikle tembih ettim. Sakınlıkla ırmağa girmeyin. Buraya girenler kurtaramadı. Bundan önce 3-4 kişi boğuldu. Tamam dediler, sabahta gideceklerini söylediler.
0: Gülistan Şahin çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı. İki çocuksa ırmakta kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekibi sevk edildi. Aramalarda 13 yaşındaki Zerda'nın cansız bedenine ulaşıldı. 15 yaşındaki Gülseren'i arama çalışmaları ise sürüyor.
2: Bir anlık hata ya da bir anlık dikkatsizlik, artık nasıl değerlendirirseniz, ama az kalsın bir faciaya neden oluyordu. Sivas'a gideceğiz şimdi. Erzurum'a gideceğiz. Erzurum'da hararet yapan aracına müdahale eden sürücü sıcak suyun fışkırmasıyla bir anda yaralandı. Sürücü "ben yandım, başkaları yanmasın" diyerek herkesi uyarıyor.
0: Hararet yapan araca acele müdahale ikinci derece yanığa neden oldu. Erzurum'da yaşayan 61 yaşındaki Lütfü Korkmaz'ın kullandığı otomobil Oltu ilçesine gittiği sırada hararet yaptı. Korkmaz aracını yol kenarına çekti. Sıcakta torunlarını bekletmemek için acele eden Korkmaz, aracın çalışmayan fan tesisatını kontrol etti. Bu sırada motorun aşırı ısınması sonucu devir daim hortumu patladı.
3: Oltunun çıkışında arabama hararet yaptı. İşte ben de beklemedim. Kontrol edeyim diye açtığımda bu olay başıma geldi. Yandım, başkası yanmasın. Ya benim tavsiyem, arabası hararet ettiğinde istop etsin, kenara çeksin, beklesin. Yani en fazla 15-20 dakika sonra soğur, ondan sonra yoluna devam eder yani.
0: Korkmaz'ın karnı, göğsü, yüzüyle vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Korkmaz, ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Motor ustası Cengiz Kocaoğlu, sürücüleri hararet yapan araca hemen müdahale etmemeleri konusunda uyardı.
4: Kesinlikle hiçbir şekilde aracı hararet yaptığı zaman aracın kapısını açıp da kendisinin müdahale etmemesi lazım. Müdahale ederse bahsettiğiniz gibi kötü sonuçlarla karşı karşıya gelme ihtimali var. Suyun içerisindeki bulunan basınçla da sıcak suyun vermiş olduğu zararlar zaten görmüşler. Bundan dolayı da herhangi bir müdahale etmeden araçlarını bildikleri ustalarına ya da çekici yardımıyla servise çekmeleri daha uygun olur. Zarar vermeden kendilerine de o şekilde devam etmeleri gerekir.
2: İlde sayın seyirciler, nitelikli dolandırıcılık operasyonu vardı. Operasyonda 307 şüpheli yakalandı.
5: Bizim hedefimiz bu sene bu suç örgütlerini eylem yapamaz, iş yapamaz hale getirmek. Bu konuda kesin kararlıyız.
0: İçişleri Bakanlığı suç şebekelerine nefes aldırmıyor. Nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklayan suç örgütlerine yönelik tam 23 ilde dev bir operasyon gerçekleştirildi. Son bir aydır ilmek ilmek dokunan takip sonuç verdi. 307 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Asayiş Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları düğmeye bastı. Tam 45 ayrı operasyon için polis ekipleri sahaya indi. Ankara'dan İstanbul'a, İzmir'den Van'a kadar 23 şehirde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Şebekenin mali boyutuysa dudak uçuklattı. Polisin siber ve mali uzmanları şüphelilerin banka hesaplarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede tam 5 milyar 388 milyon liralık devasa bir işlem hacmi ortaya çıkarıldı. Kirli parayı aklamaya çalışan şüphelilerin oyunu polisin dikkati sayesinde bozuldu. Operasyonlarda suç örgütünün adeta dijital üssü ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği belirlenen yüklü miktarda döviz, altınla, ruhsatsız silah ve mühimmatlar da ele geçirildi. Gözaltına alınan 307 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Ayrıca 9 il merkezli nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 2 milyar 300 milyon lira para hareketliliği olduğu tespit edilen 73 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 36'sı tutuklandı. 35 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
2: Gazete manşetlerine akşamla devam edelim. O söz bir yılda tutuldu. Ödemiş'teki yangında evsiz kalan küçük Muzaffer'e verilen en kısa zamanda yapacağız sözü bir yılda tutuldu. Felaket sonrası bölgeye giden Murat Kurum'un önünü kesen 7 yaşındaki Muzaffer, "Bizim evimiz yandı biliyor musun?" demiş. Kurumda "Üzülmesen, en kısa zamanda yenisini yapacağız."

0: sözünü vermişti. O evler bu ay sonu teslim edilecek. İzmir'de Ödemiş'te geçtiğimiz yıl çıkan yangında zarar gören evler yenilendi ve hak sahipleri yeni evlerine kavuşuyor. Çalıntı arazi elçilik, soykırımcı İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlerden gasp ettiği araziyi 1 dolar karşılığında 99 yılını ABD Büyükelçiliğine tahsis etti. Bir başka haber, ilk gün 1,5 milyon depozito. 1 Temmuz itibariyle uygulamaya giren depozito sisteminde ilk gün makineler önünde kuyruklar oluştu. Sistemin dijital uygulaması doğa üzerinden ilk günde 649 bine aşkın kullanıcı sisteme kayıt yaptırdı. Farklı noktalardaki makinelere ilk gün iade edilen ambalajların sayısı 1 milyon 547 850 olduğu deniliyor Akşam Gazetesi'nin ilk sayfasında. Geçtiğimiz günlerde Karadeniz'den gelmişti o haber. Karadeniz'de 27 Mayıs'ta drone saldırısını uğrayan James 2 adlı ham petrol gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti.
1: Karadeniz'de 27 Mayıs'ta dronlu saldırıya uğrayan James 2 adlı ham petrol gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Sierra Luna bayrağı altında seyreden 272 metre uzunluk, 45,5 metre genişliğindeki dev gemi için adeta kırmızı alarm verildi. Geçiş sırasında İstanbul Boğazı tedbir amacıyla çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Yaklaşık 2 saat süren geçişte James 2'ye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 6 kurtarma römorkörü eşlik etti. O anlar havadan da görüntülendi.
0: Dünyanın konuştuğu evlenme teklifiyle devam edelim. Pek çok yerde evlenme teklifi edilebilir ama New York'un en yüksek binalarından birine çıkıp da kaçak olarak evlenme teklifi etmek bir hayli cesaret isteyen bir iş. Zaten o gösterinin ardından da o evlilik teklifini eden de, teklifi kabul eden de gözaltına alındı. İşte dünyanın canlı yayında izlediği o adrenalin tutkunlarının evlenme teklifi.
2: Rus tırmanış sevdalısı sevgilisine Empire State'in tepesinde evlenme teklif etti.
3: Birileri gerçekten de Empire State binasına tırmandı ve oraya bir bayrak dikti.
2: Ivan Berkus ve Angela Nikolaou sosyal medyanın 2018'den beri yakından tanıdığı bir çift. Tarihi binalara ve sembol yapılara güvenliksiz tırmanmalarıyla ünlüler.
3: Orada havanın kaç derece olduğunu düşünemiyorum bile.
2: Hedeflerinde bu kez New York'taki Empire State vardı. Dünya barışı mesajı taşıyan pankart ve evlilik teklifinin ardından binadan inmek istediler.
4: Burada yukarıda olmanız yasak.
5: Ben iyiyim.
4: Hangi dili konuşuyorsunuz?
5: Rusça.
2: 443 metrelik tırmanış polisin devreye girmesiyle gözaltıyla bitti.
0: Bu kez adresimiz Portekiz. Portekiz'in Porto kentinde ise sıra dışı bir sanat gösterisi gerçekleştirildi. Bir sanatçı tam 600 drone ve barut kullanarak gökyüzünde tablolar oluşturdu.
6: Gökyüzünü sanat eserine dönüştürdü. Gösterinin adresi Portekiz'in tarihi dokusuyla bilinen Porto kenti. Dünyaca ünlü Çinli görsel sanatçı Cai Guoqiang bir kez daha sıra dışı performansa imza attı. Drone gösterisini gece değil gündüz yaptı. Gökyüzünü boyamak için de renkli barut kullandı. Tam 600 drone ve özel olarak hazırlanan barut efektleri senkronize bir şekilde aynı anda harekete geçti. Gökyüzü birkaç dakika içinde devasa bir tuvale çevrildi. Her patlama bir ressamın fırça darbeleri gibi iz bıraktı. Kontrollü duman bulutları ve kusursuz drone koreografisinin buluştuğu bu etkileyici performans büyük ilgi çekti.
0: Sayın seyirciler, bugüne kadar keşfedilen en eksiksiz T-Rex dinozor fosillerinden biri 20 ile 30 milyon dolarlık rekor bir tahmini bedelle açık arttırmaya çıkarılıyor.
7: T-Rex
6: Tarihin en büyük avcılarından biri açık artırmaya çıkıyor. Yaklaşık 67 milyon yıl önce yaşamış 11,5 metre boyundaki devasa T-Rex dinozor iskeleti rekor fiyata yeni sahibini arıyor. Bu dinozor iskeleti bir çiftçinin bahçesinde bulundu. Ekipler, arkeologlar aylarca titiz bir çalışma yürüttü. Dinozorun iskeletinin parçaları farklı noktalardan özenle çıkarıldı. Birleştirilip bir bütün haline getirilen dev iskelet yakında açık artırmaya çıkarılıp satılacak.
5: Gus bugüne kadar bulunmuş en büyük ve en eksiksiz T-Rex iskeletlerinden biri. İlk olarak yaklaşık 5 yıl önce özel bir şahsa ait devasa bir çiftlik arazisinde keşfedildi. İsmini arazinin sahibi olan çiftçiden Gus'tan alıyor. Arazi sahibi ne yazık ki kazı çalışmalarının birinci yılında hayatını kaybetti. Biz de onun anısına iskelete bu adı verdik.
6: Yaklaşık 3,8 metre yüksekliğe sahip olan bu devasa avcının kafatası tam 137 santimetre uzunluğunda. Milyonlarca yıla meydan okuyan bu iskeletin 10 milyonlarca dolara satılması bekleniyor.
5: Quality. Satış öncesi tahmini değer 20 milyonla 30 milyon dolar arasında. Ancak hepimizin gördüğü gibi bu durum müzayede dünyasında henüz çok yeni filizlenen bir pazar. Dolayısıyla gerçek değerinin ne olduğunu onu açık artırmaya çıkardığımızda hep birlikte öğreneceğiz.
6: It takes. Yetkililer bu dinozor iskeletinin neden özel olduğunu da açıkladı.
5: Eksiksizliği, kalitesi, boyutu, korunma durumu. Ama bence insanların dinozor fosillerinden bahsettiğimizde anlaması gereken asıl önemli şey bu fosillerin topraktan tek parça halinde çıkmadığıdır. Bir çukur kazıp işte burada bir dinozor var diyemezsiniz. Bu keşfi bu denli özel kılan şeylerin büyük bir kısmı da budur.
0: Batı Trakya ziyaretleri kapsamında AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ve heyeti Yunanistan'ın Şahinköy sakinleriyle bir araya geldi. O ziyarette sürpriz bir telefon görüşmesi de gerçekleşti. Başkan Erdoğan köy halkına selam ve sevgilerini iletti.
7: Selamünaleyküm. Batı Trakyalı Şahinköylü kardeşlerime Ankara'dan en kalbi duygularla selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum.
6: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Şahinköy sakinleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
7: Tuğba kardeşimle birlikte bir araya gelişiniz bizleri çok çok mutlu etmiştir. Bu buluşmada ben de kutluyorum, tebrik ediyorum, hayırlı olsun diyorum.
6: AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan ve beraberindeki heyet Batı Trakya ziyaretleri kapsamında Yunanistan'ın Şahinköy'üne gitti.
8: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı, hürmetlerimizi sunuyoruz.
6: Ziyaret kapsamında Başkan Erdoğan telefonla programa bağlanarak Şahinköy'ü sakinleriyle görüştü.
7: Batı Trakyalı Şahinköy'lü kardeşlerime Ankara'dan en kalbi duygularla selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum.
6: Köy sakinleri Erdoğan'a sevgi ve selamlarını ileterek teşekkür etti.
9: Allah yardımcınız olsun Cumhurbaşkanım. Allah yardımcınız olsun.
8: Allah'a emanet olun efendim. Çok sağ olun.
10: Ömürler
8: çok
10: versin.
8: Teşekkür sağ ediyorum. Sağ olun. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ederim.
0: Havalar ısındı, yaz ayı geldi. Tabii klima kullanımı arttı. Özellikle de tabii ki araçlarda pek çok sürücü otomobiline biner binmez ilk yaptığı klimayı açmak. Ama klimanın eğer bakımı yapılmadıysa yapmış olduğumuz bu adım hastalıklara da davetiye çıkarıyor. Peki nasıl? Hemen bakalım.
11: Havalar çok ısındı, klima kullanıyorum. Klimasız yapamıyoruz şu anda.
12: Çevrende kullanıp da klimadan rahatsızlanan, hastalananlar oldu mu?
13: Biri de benim zaten, sesimden belli.
14: Kavurucu yaz sıcağında sürücülerin en büyük konforu klimalar. Özellikle trafiğin hiç ilerlemediği anlarda. Tabii doğru ve bilinçli kullanım da önemli.
15: Araca bindiğimizde sıcakta güneşin altına park ettiysek kesinlikle önce camlarını açıp içerideki sıcak havanın tahliye olması gerekiyor. Hemen klimayı açmamamız gerekiyor. Akabinde klimayı açtığımız zaman aciye tuşu, yani air condition tuşu açık olması gerekiyor ki içerideki havayı soğutup nemi alsın.
16: Sonuna kadar fırlıyoruz şu anda. Çünkü yazın inanılmaz hava çok sıcak. Bundan dolayı da ekstra klimayı açıyoruz, fırlıyoruz.
12: Peki çarpmıyor mu klima?
16: Klima çarpıyor, aslında başımız ağrıyor ama artık çareyi şeyde bulduk. Hem cam hem klima açmada bulduk.
12: Yaz sıcaklarının etkisini artırdığı bu günlerde araç klimaları sürücüler için vazgeçilmez hale geldi. Ancak uzmanlar düzenli bakım yapılmayan klimaların insan sağlığı üzerinde çeşitli riskler barındırdığı konusunda vatandaşları uyarıyor.
15: Şu gördüğünüz polen filtresi dediğimiz klimalarda değişmesi gereken, her 6 ayda ya da her bakımda değişmesi gereken zorunlu olan karbon dediğimiz, kanserojen yapmayan karbon filtresi. metre. Bu düzenli değişmediği takdirde bunda gerçek anlamda ciddi bakteri oluşumu olabiliyor. İçeriye hastalık yayabilir. Düzenli olarak bunların her 6 ay ya da 10 binde değişmesi gerekiyor.
14: Cilt ve göz kuruluğu, solunum yolu enfeksiyonu ve göz felci klimanın zararları arasında.
12: Düzenli periyodik bakımlar yapıldığında ve klima derecesi insan sağlığına uygun seviyelerde kullanıldığında klima kullanmak zarardan çok insana konfor sağlıyor. Çarpmıyor mu klima?
11: Klimayı derecesini ayarlıyorum. Derecesini ayarladığım için herhangi bir sıkıntı olmuyor.
12: Bakımlarını yaptırıyor muyuz?
10: Tabii yıllık bakımları yaptırıyoruz. Gaz eksikse tamamlıyoruz.
12: Efendim yaz sıcaklıkları arttı. Klima kullanıyor muyuz?
17: Evet kullanıyorum.
12: Peki çarpmıyor mu?
17: Bilinçli kullanayım, dikkat ediyorum.
12: Bakımları yaptırıyor muyuz?
17: Yaptırıyoruz, periyodik bakımı düzenli olarak yaptırıyoruz.
12: İnsanlar araçlarında klima açıyor da sen ne yapıyorsun?
18: Abla bizim klimamız hava, rüzgar, biz gidiyoruz.
12: Efil efil gidiyorsun.
18: Evet.
0: Sayın seyirciler, Türk sinemasının unutulmaz sanatçısı, Yeşilçam'ın güldürü ustası Kemal Sunal. Tam 26 yıl önce bugün film çekimi için Trabzon'a gitmek üzere bindiği uçakta 55 yaşında kalp krizi geçirerek vefat etti. İnek Şaban, Salako, Kibar Feyzo gibi pek çok tiplemesiyle hafızalara kazınan büyük usta Kemal Sunal'ın hayatını anlatan portremiz geliyor ekranlara.

0: Buyurun. Ekmeğinize yağ süreyim. Hafize Hanım, Ayşe Hanım'ın çayı nerede?
1: Geldim. Hepinizi birden nasıl yetişeyim canım?
0: Aa, ne ayıp, ne ayıp. Kusura bakmayın, bugün biraz sinirli.
1: Allah Allah.
0: Al canım, kaymak gibi.
1: Bir adım daha atma, ben vururum seni.
2: Emine!
1: Düş önüme. Ben seni kaçırıyorum.
2: Kaçırıp da ne yapacağım ben?
3: Gülmeyi onunla öğrendi Türkiye. Tek mimiğiyle milyonları sürükledi peşinden. Öyle ki sadece kendi döneminin değil, her dönemin en iyi komedyeni oldu. Hiç konuşmadan bile güldüren, filmlerini ilk günkü tazeliğiyle izleten adamdı o. Adı Kemal Sunal'dı.
4: Emine, ne diyor?
5: Allah Allah Allah! Vay canına! Ne diyor bu?
3: Dünyaya gözlerini açtığında tarih 10 Kasım 1944'tü. Ama o doğum gününü Atatürk'e duyduğu saygı nedeniyle hep 11 Kasım'da kutladı. İşçi bir babanın oğluydu Kemal Sunal. Annesi ev hanımıydı. Yani onun da her zaman söylediği gibi sade bir hayata açtı gözlerini.
6: Şaban! Kalk!
4: Yapma kız!
6: Kalk ulan!
4: Yapmasana be!
6: Hay Allah, kalksana şunun eşek! Ne oluyor ya?
3: İlkokula başladığı gün farklı bir çocuk olacağı belliydi. Diğer bütün çocuklar ağlarken o annesinin yanında öylece duruyor, etrafı seyrediyordu. Belki de onu Kemal Sunal yapan mesleğe, oyunculuğa hazırlık yapıyordu. Çekingenliği, o utandıkça yüzünün kızarmaları liseye kadar sürdü. Vefa Lisesi'ne başladığında artık kendini daha iyi ifade ediyordu. Her ne kadar liseyi bitirmesi 11 sene sürse de Hababam sınıfının inek Şaban'ı o sıralarda olgunlaşıyordu. Efendim, zaten liseden mezun olduktan 5 yıl sonra o sıralara tüm Türkiye'yi güldürmek için geri döndü. Ve o 5 yılını tiyatroya, sanata, sinemaya adayarak geçirdi öğrenci Kemal.
6: Bileceksiniz. Mesela evladım sen.
7: Ben mi?
6: Evet sen. Roma'yı kim yaktı?
7: Vallahi ben yakmadım.
6: Oğlum, Roma'yı kim yaktı dedim.
7: Vallahi ben yakmadım dedim müdür
6: bey. Ne diyor bu?
8: Şaban yalan söylemez müdür bey, ben yakmadım diyorsa yakmamıştır.
7: Evet.
3: Ondaki yeteneği ilk fark eden felsefe öğretmeni olmuştu. Ancak babası Mustafa Sunal oğlunun tiyatrocu olmasını hiç istemiyordu. Neyse ki her baba gibi bir süre sonra onun da kalbi yumuşadı ve oğlunun isteği, kendi isteğinin önüne geçti. Kemal Sunal da öğretmeniyle birlikte Kenter Tiyatrosu'nun yolunu tuttu. Müşfik Kenter, Kemal'e sahneye çıktığı ilk oyunda, yani Deli İbrahim'de hiç sözü olmayan bir rol vermişti. Ancak o sahneye çıktığı her an izleyici gülüyordu. Ne Müşfik Kenter ne de Kemal Sunal bu duruma anlam verebildi. Onlar anlamasa da zaman her şeyi gösterecekti. Şans Sunal'ı deve kuşu kabarede bekliyordu. Çünkü usta oyuncu Münir Özkul ve yönetmen Ertem İlmez dün bugün adlı oyunda onu izlemeye gelmişti.
9: İbiş!
10: Ne var?
9: Bu ne rezalet?
10: Ne oldu?
9: Herkesin eteğini öptün, bize ise sadece temenni ettin. Onu da omzumdan attın. Biz adam değil miyiz ha?
3: Sunal'ın hayatını değiştirecek sözler de o tiyatro.

0: dudaklarının sonunda döküldü Münir Özkul'un dudaklarından. Bak Ertem, dikkat et bu çocuğa. İş var bunda. Böylece Kemal Beyaz Perde'ye Ertem İlmez'in Tatlı Dillim filmiyle adım attı. 1973 yapımı bu filmden sonra Kemal Sunal için yürüme vakti gelmişti. O ard arda film çekiyor, onu ekranda gören herkes kahkahalara boğuluyordu. Salak milyoner de kardeşleriyle şehirde aradığı hazineye, köyden indir şehire de kavuşuyor. Bir tabii onca altını kaybetmesi de uzun sürmüyordu. Zira halkın adamı zengin olamazdı. Halk kahramanı, tarla süren, başlık parası toplayan, işçi, emekçi, kısacası bizim gibi olandı. İşte bu yüzden onun tabiriyle 2,5'tan 102,5'a her yüreğe dokundu Kemal Sunal. 3 yılda neredeyse hepsi kült 13 film çekti. Ve o filmlerin sonuncusunda Rıfat Ilgaz'ın kaleminden çıkan Hababam sınıfında adını bile unutturacak İnek Şaban karakteriyle çıktı karşımıza.
1: Sevgilim dün sınıfa girerken yedi inek.
2: Yavaş ol.
1: Eğer aşkıma cevap vereceksen 3 defa inek gibi mü de. Kimse anlamasın diye bu yolu seçtim. Çok iyi etmiş canım. Vahşi erkeğim benim.
3: Günaydın.
1: Günaydın.
3: Oturun yerlerinize.
1: Oturun yerlerinize diyor kendileri.
3: Ne oluyor Şaban Bey?
1: Mü?
3: Mü?
1: Evet mü.
4: Mü.
5: Ulan kim o inek?
4: Benim efendim. Hocam sırama gene ot koymuş güdük Necmi.
1: Ne olmuş?
4: Bana şey demek istiyor.
1: Ne demek istiyor?
4: İnek demek istiyor hocam.
1: İnek Şaban değil mi senin adın?
0: Her filmde olduğu gibi Hababam sınıfında da saf, şanslı ve iyi yürekliydi. Çift dikiş, hatta üç dikiş bitirdiği lise hayatını canlandırmak ona hiç de zor gelmemişti.
2: Hocam, başka yaramazlıklar da var mı bu haylazın?
1: Saymakla bitmez.
2: Bak, yavaş yavaş kızmaya başlıyorum.
4: Kızma ama. Babacığım.
2: Kızarım ben.
4: Ne yapıyorsun
2: lan? Seni ergeniz seni.
4: Bana bak, kendine gel ha.
2: Sus. Seni terbiyesiz inek
4: ulan,
2: seni.
4: Ben sana gösteririm.
1: Aman beyefendi, bu kadar sinirlenmeyin.
2: Karışmayın siz.
4: Karışma hoca. Girme babayla oğul arasına ya.
2: Evet.
0: Hababam sınıfından sonra oynadığı 19 filmde de Şaban olarak karşımıza çıktı Kemal Sunal. Tosunpaşa'da fakir bir uşakken paşa zannedildi. Kapıcılar Kralı'nda apartmanın dengesini yöneten Seyit oldu. Her film gibi o da çok izlenince Çöpçüler Kralı ve Bekçiler Kralı peşi sıra geldi.

0: Hatna komayı geçirdik.
1: Oyun kaç kaç?
2: Ulan şapkamın üstüne oturdu da eşek ol eşek.
1: Yere mi gidecektin ha?
2: Ulan seni.
1: Hobi misin ha?
2: Koymuyorum ulan.
3: Kibar Feyzo ve Maho Ağa çekişmesinde de kazanan taraf yine iyilerin tarafı oldu. Kimi zaman postacı oldu Kemal Sunal.
4: 120 metrekarelik daire. Sıcak sulu, kaloriferli. Bilezikler, kolyeler. 10 bin mark bankaya. 3 takım elbise. Biri lacivert çizgili. 0 kilometrede setup. Aman Mercedes.
3: Kimi zamansa futbolcu.
5: Sait baştan önce yapılan röportajlarda gol krallığında ben de varım dedi. Kaplar Sait'e güveniyorlar. Kartalar kaptı bu giden küçük hanım. Ortaladı. Sait kafayla zıpladı.
3: Her filminde bağlanacak halimize nasıl güleceğimizi, nasıl bir koca, nasıl bir baba, nasıl bir adam olacağımızı öğrendik ondan. İşte bu yüzden evimizden biri sayıp soframıza, muhabbetimize konuk ettik onu. O hiç bilmese de.
6: Sadece bir çocuğu peydahlamış olmak babası olmaya yetiyorsa söyleyeceğim bir şey yok. Fatoş'u ben kundakta bir bebekken buldum. Hem ana hem baba oldum ona. Altını temizledim, mamasını yedirdim, bezini yıkadım, dizlerimde yatırıp ninni söyledim. Et tırnak olduk onunla. Beraber aç, beraber tok yaşadık. Beraber gülüp, beraber ağladık. Hastalandı, sabahlara kadar başucunda bekledim.

0: Marifet diye anlatmıyorum. Çocuğunu seven her ana baba yapar bunları.
1: Mıdır? Babacığım. Babamsın. Düz babamsın benim. Benim senden başka babam yok. Beni sakın bırakma.
0: Yanındayım. Ayrılmayacağız yavrum.
2: Kariyerinde yaşadığı mutluluğa özel hayatında da kavuştu Kemal Sunal. Aşık olduğu Gül Sunal'la evliliğinden Ali ve Ezo'ya baba Kemal oldu. Bir yılda onlarca film çeken, başladığı her işi bitiren Kemal Sunal'ın aklında yarım kalan bir şey daha vardı. Üniversite hayatı. 1968 yılında bıraktığı üniversiteden tam 27 yıl sonra, 1995'te mezun oldu. Yüksek lisans tezinde ise kendi filmlerini konu etti.
3: Sevgili arkadaşlar, 4 senelik maraton bitti. Ama benimki biraz zor oldu. 4 senelik maratonu 27 senede bitirdim.

0: yerli insana ihtiyacı var. Okum yana değil. Bunu bildiğim için devamlı okuyorum.
1: Toplam 82 filmde rol aldı Kemal Sunal. 82. geliyor. Filmi Propaganda'da sadece komedyen olmadığını, istediği zaman gülen gözleri ağlatabileceğini de gösterdi tüm Türkiye'ye.
2: Şoförlük bile yapamam. Elimden hiçbir şey gelmez. Daktilo bile yazamam. Ne yapayım? Yapacak başka işim yoktu. Memur olmaya karar verdim. Benim babam da memurdu. Onun babası da memurdu. Ben de memur oldum. Bütün umudumuz Ankara'ydı. Ankara'ya gidip memur olmak için uğraştım. Artık memur da değilim. Bak halime, ne yapacağımı bilmiyorum. Devletsiz, hükümetsiz, amirsiz, memursuz. Ortada kaldım Rahim. Bana bir yol göster Rahim. Bir yol göster Rahim.
1: Ve 83. filmi olması gereken Balalayka'nın çekimi için bindiği Trabzon uçağında kalp krizi geçirdi. Takvimler 3 Temmuz 2000'i gösteriyordu ve Kemal Sunal 56 yaşındaydı. Sunal'ın iyilik için atan kalbi hayatı boyunca karşılaştığı her zorluğa dayandı ama uçak korkusuna yenik düştü. Kemal Sunal kimse kabullenmese de aramızdan gidip gitmişti. O Kemal Sunal'dı. O İnek Şaban'dı. O çöpçüler, kapıcılar, bekçiler. Daha da önemlisi kalplerimizin kralıydı.
3: Halkın gülmeye çok büyük ihtiyacı var. Rahatlıyor, gülerek rahatlıyor. İşten dönen insanlar evinde gülmek istiyor. Gülerek rahatlamak istiyor. Günün stresini atmak istiyor. Onun için Kemal Sunal filmleri tutuyor.
4: Sen de geç kalmışsın evlenmeden. Şimdiye kadar bebelerin olurdu.
5: Gözü kör olsun o senin amirin olacak herifin. Onun yüzünden evde kaldım.
4: Bırak şunu be, dünyada erkek mi kalmadı?
5: Bayılmadım ben de o sıçan suratlıya.
4: Ha yaşa kız. Allah Allah Allah Allah Allah.
1: Türkiye, Kemal Sunal'ın o gülen, gülerken de güldüren yüzünü hiç unutmayacak.

Yeni bir saat, saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Haber ekranlarında sıcak gelişmeleri sabah ajansına aktarmaya devam ediyoruz. Artık gözümüz tabii ki Ankara'da. NATO liderler zirvesine çevrilmiş durumda. NATO ittifakına üye ülkelerin liderleri, Asya Pasifik liderleri Türkiye'de bir araya gelecek. Ama tabii ki gözlerin çevrili olduğu isim ABD Başkanı Donald Trump olacak. ABD Başkanı Donald Trump 1000 kişilik bir ekiple Türkiye'ye geliyor. Başkan Erdoğan'la ikili bir görüşme gerçekleştirecek. Gündemde iki ülke arasındaki ilişkiler, Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye uygulanan yaptırımlar ve aynı zamanda bölge

0: Kıdemli ismi ise 14. kez katılarak Cumhurbaşkanı Erdoğan olacak.
1: Sadece müttefikler arasında değil, dünya genelinde de Ankara zirvesine dönük yoğun bir ilgi söz konusu.
0: Dünya basınının da gözü zirvede olacak. ABD merkezli Foreign Policy dergisindeki analizde kritik zirvenin önemine dikkati çekti. Erdoğan'la ABD Başkanı Trump'ın güçlü ilişkisine vurgu yapıldı. Erdoğan'ın bu sayede Washington kaynaklı olası krizleri dengeleyebileceği ifade edildi. Türkiye'nin savunma sanayi gücü nedeniyle krizleri dengeleyen aktör haline geldiği vurgulandı.
2: Erdoğan çağırmamış olsa NATO zirvesine katılmayacaktım. Beni aradı ve zirve Türkiye'de düzenleniyor. Burada olmalısın. Amerikan Başkanı burada olmalı dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı gidiyorum.
0: Yunanistan ve İsrail basını ise Türkiye'nin artan bölgesel gücünün Atina ve Tel Aviv'de endişeyle takip edildiğini itiraf etti. Türkiye'nin Tel Aviv için daha zorlu bir bölgesel güç haline geleceği de analizlerde yer alıyor. Erdoğan bölgede ve dünyada barış gündemiyle oturacak zirve masasına. Müttefikler arasında daha adil bir külfet paylaşımı mekanizmasının oluşturulması talebinin yanı sıra Türkiye'nin kararlı tavrı, bugüne kadar atılan adımlar ve öneriler de Erdoğan'ın gündeme getireceği başlıklar arasında yer alacak. ABD Başkanı Trump ise daha fazla yük paylaşımı talebiyle yer alacak zirvede. Avrupa'nın savunma yükünü daha fazla üstlenmesi yönünde mesajlar verecek. ABD'nin ittifak içinde orantısız şekilde yüksek askeri ve finansal yük taşımasından duyduğu rahatsızlığı da dile getirecek.
2: Erdoğan'ı severim, iyi bir arkadaşım. Erdoğan harika bir lider, çok güçlü biri, ordusu da öyle.
0: İtalya Başbakanı Meloni, ittifak içi birlik, Akdeniz güvenliği ve Avrupa'nın savunma kapasitesinin arttırılması başlıklarıyla gelecek. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Meloni ile benzer talepleri dile getirecek. Avrupa'nın savunma ve güvenlik alanında ABD'ye bağımlılığını azaltması ve kendi kapasitesini arttırmasını isteyecek. Almanya Başbakanı Merz ise ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığının gözden geçirilmesini talep ederken Avrupa'nın ittifak içindeki rolünün güçlendirilmesini de isteyecek.
3: Şimdi ABD Başkanı Donald Trump tabii 1000 kişilik bir ekiple geliyor dedik. Tabii ki bir ilk de yaşanacak. İlk kez Donald Trump uluslararası bir ziyarete yeni başkanlık uçağıyla gelecek. Bugüne kadar alışkın olduğumuz o başkanlık uçağından farklı bir uçakla karşılaşacağız. Uçan Beyaz Saray olarak tanımlanıyor ve ABD Başkanı Donald Trump bunun daha lüksü yok ifadesini kullanmıştı geçtiğimiz hafta. Boeing tipi bir uçak, 747-8 tipi bir uçak Katar tarafından ABD Başkanı'na hediye edildi. Yeni uçak, asıl uçak hazırlanana kadar geçici bir süreyle bu uçak kullanılacak. Uçağın değeri yaklaşık $400 milyon, en pahalı uçaklardan biri. Amerikan başkanlık uçakları mavi ve beyaz renkleri kullanır genellikle ama ilk kez Donald Trump bu renkleri değiştirdi. Bunun yerine bordo, kırmızı ve sarı renklerin ağırlıkta olduğu bir tabloyu tercih etti. Donald Trump, bu da eleştiriliyor Amerika'da çünkü Donald Trump'ın kişisel uçağının renklerine benzerliği nedeniyle de bu bir eleştiri konusu oldu. Biraz önce özelliklerine bakalım bu uçak. Uçan bir Beyaz Saray diyoruz. Tam 12 bin kilometre boyunca hiçbir şekilde yakıt ikmali yapmadan havada kalabiliyor. Güvenlik sorunları, güvenlik problemleri yaşandığı zaman da zaten başkanlar bu uçakla birlikte gökyüzüne güvenli bir alana doğru geçiş yapıyorlar. İçerisinde ameliyathanenin bile bulunduğu bir uçaktan bahsediyoruz. Hava savunma sistemlerine karşı da donatılmış durumda. Herhangi bir füze saldırısına karşı da tam donanıma sahip. Uçan Beyaz Saray ilk yurt dışı ziyaretinde Uçan Beyaz Saray'la Donald Trump Türkiye'ye gerçekleştirecek. Şimdi NATO Liderler Zirvesi'ne artık az bir süre kalmışken bu zirvenin ana gündem başlığı tabii ki şüphesiz ki savunma sanayi. Savunma sanayinde elde edilen başarılar ve bundan sonra atılacak adımlar, külfet paylaşımı gibi başlıklarımız var. NATO ise zirveye kısa bir süre kala Türk savunma sanayinin göz bebeği projelerden biri olan TCG Anadolu gemisine ilişkin bir paylaşım gerçekleştirdi. İşte NATO'dan akşam saatlerine gelen o paylaşımın detaylarına bakalım.
4: I'm on the deck. of the Turkish Navy's TCG

0: Anadolu. What makes this ship so unique is they're able to launch these TBD drones. These drones are capable of conducting reconnaissance missions and striking targets. This ship is an example of how NATO navies are evolving to meet emerging challenges by combining conventional sea power with innovative drone technology.
1: Hepsi gurur projelerimiz ve o gurur projelerini daha çok konuşacağız bu hafta boyunca, özellikle savunma sanayinde. Diğer yandan hemen yanı başımızda bir savaş var. Her ne kadar bir mutabakata varılmış olsa bile kırılgan bir süreçten bahsediyoruz. Dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirmiş olduğu savaş bir kez daha masaya yatırıldı. Gergin anlar yaşandı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Bahreyn tarafı Tahran'ı suçladı. İran'dan da yanıt var.
2: Mr. President. ABD İran diplomasi trafiğinin kalbi bu kez Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde attı. Hürmüz Boğazı'ndaki krizin ve Bahreyn'e düşen füzelerin gölgesinde toplanan konsey sert açıklamalara sahne oldu. Today we once again zirvede saldırıların hedefi olan ve ABD donanmasının 5. filosuna ev sahipliği yapan Bahreyn İran'a ateş püskürdü. Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdüllatif bin Raşid El Zayani saldırıların tesadüf olmadığını söyledi.
3: Hedeflerin seçilmesindeki hassasiyet ve aynı sivil alanların defalarca hedef alınması bu saldırıların ne rastgele ne de tesadüf olduğunu göstermektedir. Aksine bunlar kasıtlı, önceden tasarlanmış ve sistematik bir planlamayı yansıtmaktadır.
2: Bahreyn yönetimi bu savaşın bir tarafı olmadıklarına dikkati çekti. İran'ın hesaplaşmasını üçüncü ülkelerin sivilleri üzerinden yapmaması gerektiğini vurguladı. Konseyde söz alan ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Mike Waltz elindeki istihbarat raporlarına atıfta bulundu. İran'ın bölgedeki sivil gemileri ve komşu ülkeleri hedef aldığını söyledi.
3: Geçen hafta İran, Bahreyn ve Kuveyt'teki sivil altyapıya füze ve İHA'lar fırlattı. Neden? Ayrıca Umman'dan geçen ticari gemilere de ateş açtılar. Az önce yine İran'ın kendisini savunma hakkı var argümanını duyduk. Peki uluslararası sularda Panama ve Singapur bayrakları askere sivil gemilere saldırmak Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi kapsamında bir hak mıdır? Hiç sanmıyorum. Bugün İran'ı bir kez daha barış yoluna dönmeye çağırıyoruz.
2: Suçlamaların odağındaki İran'sa ABD ve İsrail'i suçladı.
3: Gerçekler ortadadır. Diplomatik müzakerelerin ortasında ABD, İsrail rejimiyle birlikte diplomasiye iki kez ihanet etmiş ve İran'a karşı iki saldırı savaşı başlatmıştır. Bu Birleşmiş Milletler Şartı'nın açık bir ihlalidir.
2: İranlı Büyükelçi Emir Said İrevani, topraklarını ve hava sahasını ABD'ye açan bölge ülkelerini de uyardı.
3: Hava sahanızı ve toprağınızı saldırgan açmak bir saldırı eylemidir ve uluslararası sorumluluğunuz yadsınamaz.
1: Bir yandan da tabii ki burada Bahreyn ile İran arasında yaşanan gerilimden bahsetmişken dün ortaya çıkan görüntülere bakacağız. Uydu görüntüleri. Amerika İran'ın Bahreyn'e yönelik gerçekleştirmiş olduğu saldırıların ne kadar başarılı olduğunu gösteren o görüntülere bakacağız. Bahreyn'de bulunan Amerika Birleşik Devletleri'ne ait askeri üslerin öncesi ve sonrası, saldırı öncesi ve saldırı sonrasındaki anları, işte o tesisler, o depoların vurulma anlarının görüntülerini ekranlara getiriyoruz. Birçok tesis kullanılamaz hale gelmiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri şu ana kadar Bahreyn'deki saldırılarda herhangi bir hasarın olmadığını iddia ediyordu ama ortaya çıkan uydu görüntüleri gerçeğin bu yönde olmadığını da gösteriyor. ABD üslerindeki hasarın boyutları da ortaya çıkmış durumda. Önemli bir iddia, önemli bir haber. Gecenin sıcak başlığı ama muhtemeldir ki gün boyunca konuşulacak. Amerikan New York Times'ın iddiasını konuşacağız. New York Times'ın iddiasına göre İsrail Nisan ayında Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında müzakereler yapıldığı sırada Meclis Başkanı Arakçı ve Dışişleri Bakanı Meclis Başkanı Galibah ve Dışişleri Bakanı Arakçı'yı taşıyan uçağı düşürmeye çalıştı ama bu saldırıyı Amerika engelledi. Hemen detaylandıralım. Çok sıcak bir gelişme. İslamabad'a gideceğiz. Haber ekibinden Fakur Rahman bizi bekliyor. Fakur günaydın. Kolaylıklar dileyim. Galibah ve Arakçı'nın hedef olduğunu hep biliyorduk ama bu çok net bir tarihle karşımıza çıkıyor. Neler yaşanmış Nisan ayında ve Amerika bunu nasıl engelliyor?
4: Günaydın Gökhan. Hatırlarsanız Pakistan Başbakanı 7 Nisan tarihinde ABD ve İran'a geçici bir

0: ateşkes çağrısında bulunmuştu. Dolayısıyla olumlu sonuç çıkmıştı. İki tarafta ateşkese he demişlerdi. Şimdi o zamanki bilgilere baktığımızda İran heyetinin başkent İstanbul'a gelmesi güvenlik sorunu, bu çok önemli bir noktaydı. Tabii ki Çin İran'ı görüşmelere ikna etmişti o zaman. Biz bunu Pakistanlı makamlardan öğrenmiştik. Ama İran heyetine yönelik bir suikast ve bir saldırı İsrail tarafından düzenlenebileceği konusunda Pakistan tarafı bir istihbarat almıştı ve ABD'yi devreye sokarak İran müzakerecilerinin güvenliğinin sağlanması ve garantinin verilmesi konusunda acil bir telefon çağrısı yapmıştı. Bunu biz biliyoruz. Dolayısıyla şimdi İran'ın baş müzakereci Ali Larijani Mart ayında İsrail'in saldırısına uğramıştı ve hayatını kaybetmişti. Pakistan, ABD eğer İran'da İranlı liderleri ve müzakerecileri siz hedef almaya İsrail devam ederse o zaman kiminle barış görüşmeler yapacak? Dolayısıyla bu nokta üzerinde ABD devreye girip İsrail'e hakim çıkmıştı ama İsrail tarafından Lübnan'a yönelik, İran'a yönelik saldırılar devam etti. Dolayısıyla 11-12 Nisan'daki barış görüşmeleri süreci de etkilenmişti ve herhangi bir olumlu sonuç çıkmamıştı. Şimdi de Pakistan makamlarına göre ABD ve İran arasında direkt görüşmeler imkanı çok az. Neden? Çünkü Hürmüz'ün kontrolü ve Körfez ülkelerindeki, evet, ABD üsleri. Yani bu birbirine bağlı.
1: Dolayısıyla, peki Fakur, hemen araya gireceğim. Şunu sormak istiyorum. Bu az önce konuştuğumuz Arakçı ve Galiba'ya yönelik suikast iddiası. Biz yine geçtiğimiz hafta seninle yapmış olduğumuz yayında Pakistan Genelkurmay Başkanı'na yönelik de, Asım Münir'e yönelik de bir İsrail'in suikast planladığı iddiasından bahsetmiştin. Her ne kadar resmiyette bir açıklama gelmedi. O zaman bu az önceki haberle birlikte bu suikast iddiasında çok güçlü bir seçenek olduğu da ortaya çıktı diyebilir miyiz?
0: Evet, diyebilirsiniz. Çünkü İsrail hiçbir imkanı kaçırmadı. Yani barış görüşmeleri sabotaj etmek için. Zaten 28 Şubat'ta ABD ve İsrail İran'a saldırı yaptığında Cenevre'de bir anlaşma imzalanacaktı. Dolayısıyla savaş başladı ve o anlaşma bir darbe yemiş olmuştu. Şimdi de durum böyle. Yani bu cenaze töreni bittikten sonra Temmuz ayında çok kırılgan bir noktadayız. Yani bu barış süreci, Doha'daki barış süreci çok ince bir ipe bağlı. Her an kopabilir. Ve aldığımız bilgilere göre Körfez bölgesinde yeni bir savaş çıkabilir. Yani bu imkan reddedilmiyor.
1: Fakur Rahman notlarıyla karşımızdaydı. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da dünyanın bugün konuşacağı suikast iddiası, yani Arakçı ve Galiba'ya yönelik İsrail'in suikast planlarının nasıl çöktüğünün de net bir şekilde konuştuk, detaylandırdık. Bir yandan şimdi bir uzlaşıdan bahsediyoruz. Evet, taraflar arasında görüşme trafiği var. Her ne kadar Hürmüz konusunda bazı belirsizlikler yaşansa da şimdilik en azından bir anlaşma var gibi duruyor. Anlaşmanın etkilerini biz en fazla şu an petrol fiyatları üzerinde görüyoruz. Evet, 28 Şubat tarihinde, yani Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in saldırıları ilk başladığı günlerde petrol fiyatları 64 dolarlar civarındaydı. O günlere göre hala yaklaşık bir 10 dolar yüksekteyiz. Ama yıl içerisindeki petrol fiyatlarının en yüksek olduğu gün, gerilimin en yükseğe çıktığı nokta 118 dolardı. Ama o günlere kıyasla petrol fiyatlarında bir %42'lik bir geri çekilme söz konusu. Şu an itibariyle petrol 72 dolar 95 sent 73 dolardan başlıyoruz güne. Baktığımızda %18 dolardan, hatta gün içerisinde bir ara 126 dolara kadar görmüştük. 126 dolardan 72 dolara gelmiş olduğumuz bir tablo. Hala savaşa göre yükseğiz ama en azından o yüksek günlere göre %42'lik bir geri çekilme var, ama tabii ki tortusu kalıyor. Bu kadar büyük bir darbenin tüm dünya üzerinde ekonomik etkisi de kolay kolay geçmeyecek gibi duruyor. Şimdi gazete manşetleri diyelim. Gazete manşetleri dediğimizde ise Hürriyet'le devam edeceğiz. Bakalım Hürriyet gazetesi manşetinde hangi haberleri çıkartıyor. Özlem anneye bunu anlatın. Birazdan bizim de detaylandıracağımız bir haber olacak bu. alkollü ve ehliyetsiz sürücü Cüneyt Bargın 10 yaşındaki Abdülbaki Alperen Cellat'a çarpıp öldürdü. 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı. 3 ay sonra serbest kaldı. Alperen'in annesi karara isyan etti. Cüneyt Bargın Erzurum'da bisikletiyle ekmek almak için giderken 10 yaşındaki Abdülbaki Alperen Cellat'a çarptı. Alkollüydü. Üstelik ehliyeti de yoktu. O anda araçta bulunan arkadaşın ısrarına rağmen

0: durmadı, kaçtı. Alperen 3 gün sonra hastanede öldü ve bilirkişi raporuysa %100 kusurlu dedi. Ama tutuklandı, ama kısa bir süre sonra serbest bırakıldı, tahliye edildi. Aile ise bu yaşananlara isyan ediyor. Enflasyona karşı petrol hesapları, az önce bizim de söylediğimiz haber, Hürmüz kriziyle 120 dolara kadar çıkan petrol fiyatlarında 70 dolara kadar geriledi. Bu tüm dünyada bu da enflasyon hesaplamasının yeniden yapılmasını gündeme getirdi. 35 canın acısı 33 yıldır taze. Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nde öldürülen 33 aydın ve 2 otel görevlisi hüzünle anıldı. Utanç müzesi yasına astılar ailelerdi binaya. Kalın'dan Irak'ta kritik temaslar. MİT Başkanı İbrahim Kalın ziyaretlerine devam ediyor. İbrahim Kalın Bağdat, Erbil ve Kerkük'te önemli ziyaretler yaptı. Ali Hamani'ye 5 günlük veda, cenaze töreni bugün itibariyle başladı ve tatil dönüşü Ters Kelepçe Harbi Açık Hava Tiyatrosu'nda sahnelediği Ölü Deniz adlı stand-up gösterisindeki sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş yurt dışı tatil dönüşünde gözaltına alındı. Soruşturma ise devam ediyor. Şimdi siyaset. Siyaset dediğimizde ise Cumhuriyet Halk Partisi'ne neler yaşanıyor sorusuna yanıt arayacağız. Birazdan Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına bakacağız ama Özgür Özel artık iyiden iyiye CHP'den ayrılmayı kararlaştırmış gibi duruyor. Yeni parti arayışları devam ederken bu yeni parti arayışlarındaki önemli dönemeç hafta sonu olacak. Çünkü Özgür Özel İstanbul Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla Ekrem İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret edecek. Bu ziyaret sırasında ise bundan sonra iki ismin yeni yol haritası ve yeni parti çalışmalarındaki son durum neydi alınması bekleniyor. Bir yandan da kulislerde tabii ki Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu konusunda CHP'den ayrılma konusunda görüş ayrılıkları yaşandığı iddiası da var. Bakalım o görüş ayrılıkları giderilebilecek mi? Ekranlara getirelim.
1: Partimize yönelik saldırının işgalin ardından Ankara'da oturmadık, milletimizle buluştuk.
2: Parti binasından polis zoruyla çıkarılınca il il dolaşmaya başladı. Özgür Özel rotaları arasına Ekrem İmamoğlu ile görüşmek için Silivri cezaevini de aldı.
3: Burası artık bir holding. İmamoğlu Holding, patron Silivri'de, CEO'su Özgür Özel.
2: Tam da İmamoğlu ile Özel arasında yeni parti çatlağı iddiaları ortaya çıkmışken duyuruldu görüşme. Pazar günü yapılacak görüşmede kurultay süreciyle birlikte yeni parti senaryolarının da masaya yatırılacağı konuşuluyor. Özel'in İmamoğlu'nu bırakmam, Mansur Yavaş olmadan yol yürümem dediği de.
4: Teknik olarak hazırlanıyoruz. O partiye hep beraber geçeceğiz falan filan. Belki o hemen şimdi falan olmaz ama her ihtimale karşı hazırlığımızı yapacağız.
2: Özel'in kıyamet senaryosu dediği yeni parti formülü de şekilleniyor. Özel cephesi yeni parti kurulması halinde mecliste grup kurmayı sağlayacak 20 milletvekili yeni partiye geçeceği görüşünde. Özel ve kalan milletvekillerinin ise mücadeleye parti içinde devam edeceği konuşuluyor. Özel'e yakın isimler bu planın tüm hukuki yolların tüketilmesi sonrası devreye alınacağını söylüyor.
5: Ateşi ve ihaneti gördük. Ama yılmadık, yıkılmadık.
6: Yolumuz açık olsun, yolunuz açık olsun.
5: Bay Kemal'in yol arkadaşı olacaksan Bay Kemal'i arkadan hançerlemeyeceksin.
6: Hiç üstüme almadım.
2: Daha önce rüşvet iddialarıyla ilgili dosyada adı geçen Özel ve Veli Ağbaba bu kez de bir vakıfla ilgili incelemeye takıldı. İki ismin de mütevelli heyetinde yer aldığı Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Layık Oluşum Vakfı'na 2023 seçimleri öncesinde bağış yağdığı ortaya çıktı. Raporda vakfın gelirinin 2022'de 3.9 milyon lirayken 2023'te 37.4 milyon liraya yükseldiği ve aynı yıl gider kaleminin de 37.4 milyon lira olarak kaydedildiği bilgisine yer verildi. 37 milyonluk vurgun vakfın denetimi sırasında tespit edildi.
4: Bizde rüşvet yok, irtikap yok, yalan yok, zimmet yok
2: ve İBB davası. Mahkeme heyetinin 9 Temmuz'da ilk celseyi tamamlama talebine İmamoğlu'ndan tepki geldi. Kalan savunmaların ikinci celsede alınacağı söylenmesine rağmen İmamoğlu'nun itirazları bitmedi. Mahkeme başkanı da kanun maddesini uyguladığını söyleyerek İmamoğlu'nun salondan çıkarılmasını talep etti. Gerilim yükselince İmamoğlu'nun avukatlarıyla milletvekilleri de dışarı çıkarılarak duruşmaya ara verildi. Son not Sivas'tan. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Sivas olaylarının 33. yılı için düzenlenen anma programından video paylaşırken, eski Ankara Milletvekili Aylin Nazlı Akan'ın gülerek objektife el sallaması tepki çekti.

0: Ve bir başka gelişme. Dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kameraların karşısına geçti. CHP Genel Merkezi'ndeki ilk basın toplantısını düzenledi. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Özgür Özel, parti içerisindeki ayrılıklar, kurultay süreci ve iç politika yoktu. Tek bir başlık üzerine konuştu. Yaklaşan NATO Liderler Zirvesi'ne dair mesajlar verdi. Konuşmasını tamamen dış politika üzerine inşa etti. Bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeki değişim de dikkat çekti.
1: Biz Türkiye'yi yalnızca bir bölgesel güç olarak değil, stratejik merkez ülke olarak görüyoruz.
2: CHP Genel Merkezi'nde geçti kameralar karşısına. Ne soru aldı ne de parti içi tartışmalara değindi. Gündeminde sadece NATO zirvesi vardı.
1: Mesele yalnızca bir zirve meselesi değildir. Mesele Türkiye'nin yeni dünya düzeninde nasıl bir vizyon ortaya koyacağıdır.
2: Kemal Kılıçdaroğlu 2 hafta aranın ardından basın toplantısı yaptı. Çift başlılık tartışmalarının gölgesinde konuşmasının satır aralarında genel başkanlık vurgusunu yineledi. Partisinin dış politika vizyonunu paylaştı.
1: Türkiye bu masaya kendi tarihinden, devlet aklından, millet iradesinden aldığı güçle oturmaktadır.
2: Kılıçdaroğlu toplantıda CHP'deki krizlerle ilgili tek kelime etmedi ama parti içinde başlattığı arınma süreci tepkilerin odağında. Görevden alınan 35 il başkanından biri olan Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz karara tepkisini dile getirmekte böyle zorlandı.
3: Hain Kemal! Hain Kemal! Siz kim oluyorsunuz da beni görevden alıyorsunuz? Kim oluyorsunuz da beni partiden atıyorsunuz?
2: Parti içindeki arınma sürecine destek veren de var.
4: Yani bunu paralel yapı olarak düşünmeyin. Bütün yaşanmış bu sorunlara rağmen ya bir günde çıkın evet biz burada bir yanlış yaptık, bir hata yaptık deyin. En yakın arkadaşlarınız itirafçı oldu. Bir siyasi harekette 73 tane itirafçı olur mu?
2: Gürsel Tekin'e göre Özel ve ekibi yeni parti kursa bile bekledikleri desteği görmeyecek.
4: Şimdi belediyelerin ismini vermek istemiyorum ama yani hepinizin böyle şok olabileceği belediyeler Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacağını çok açık bir şekilde ifade ettiler.
2: Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun ihraç ve görevden almalarda vites yükselteceği, listenin başında ise yolsuzluk ve rüşvet iddiaları tespit edilen belediye başkanları olduğu iddia ediliyor. Tamam.
0: NATO Liderler Zirvesi gündemimizdeyiz ki zaten bültenimizin bugün önemli bir kısmını bu başlığa ayırıyoruz ama önümüzdeki hafta artık tamamen NATO'yu konuşacağız. Ankara'dan özel yayınlarımız olacak, bunu da hatırlatalım. Bir yandan da NATO Liderler Zirvesi kapsamında Savunma Sanayi Başkanlığı, NATO Zirvesi Savunma Sanayi Forumu 2026 dolayısıyla stratejik bir etkinliğe de imza atacak sayın seyirciler. Forum kapsamında Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'ün ev sahipliğinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin Kahramankazan'daki tesislerinde üst düzey katılımlı bir resepsiyon verilecek.
5: Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı NATO Zirvesi Savunma Sanayi Forumu 2026 dolayısıyla önemli bir etkinlik gerçekleştirecek. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'ün ev sahipliğinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin Kahramankazan'daki tesislerinde üst düzey katılımlı bir resepsiyon düzenlenecek. Türkiye'nin savunma sanayi kabiliyetlerinin, uluslararası işbirliklerinin ve müttefiklik ruhunun öne çıkarılacağı programa geniş çaplı katılım sağlanacak. Resepsiyona NATO ve müttefik ülkelerin askeri ve sivil üst düzey yetkilileri de uluslararası savunma sanayi şirketlerinin yöneticileri iştirak edecek. Türk savunma sanayi ürünlerinin katılımcılar için sergileneceği etkinlikte havacılık platformları da gökyüzünde yerini alacak. Program kapsamında Milli Hava Platformları gösteri uçuşları yapacak.

Dün Milli Savunma Bakanlığı'nın basın bilgilendirme toplantısı vardı. O basın bilgilendirme toplantısı sırasında her hafta olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine katılan yeni silah sistemlerinden bahsedildi. Özellikle de hava savunma sistemlerinden Hisar Ağa'nın envantere katıldığına ilişkin yapılan açıklama büyük önem taşıyordu. Hisar Ağa'nın ve Siper'in özelliklerine bakalım şimdi. Türk savunma sanayine kritik bir eşik daha aşıldı. Son bir ay içinde Hava Kuvvetleri Komutanı

0: planını uzun menzilli siper ve alçak irtifa hava savunma sistemi olan Hisar'a hava savunma sistemleri teslim edildi. Böylece Türk Hava Kuvvetleri tarihinde de önemli bir dönüm noktası geride kalmış durumda. Türkiye kendi veya kendi yerli ve milli imkanlarıyla geliştirmiş olduğu sistemleri bir bir envantere katmaya devam ediyor. Savunma sanayine ilişkin son bir başlık. Önemli bir testin görüntüsünden bahsedeceğiz. Rize Artvin Havalimanı'nda hareketli anlar yaşandı. Türkiye yeni nesil füzelerinden biri olarak bilinen milli balistik füzesine uzun menzilli milli balistik füzemiz Tayfun'un deneme atışlarını gerçekleştirdi. Artık Tayfun'da da sona doğru yaklaşılıyor.
1: Milli balistik füze Tayfun'un yeni varyantı test edildi. Roketsan tarafından geliştirilen Türkiye'nin en uzun menzilli ve hipersonik hızlara ulaşabilen milli balistik füzesi Tayfun'un deneme atışları sürüyor. 2022 yılından bu yana yürütülen testlerde füzenin farklı varyantları deneniyor ve başarılı sonuçlar elde ediliyor. Son deneme atışı ise 1 Temmuz'da Rize Artvin Havalimanı'ndan gerçekleştirildi. Atış öncesinde havalimanı ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken füze deniz üzerindeki hedefe doğru ateşlendi. Türkiye'nin stratejik caydırıcılık kapasitesi açısından önemli bir yeri olan füzenin son test atışına ilişkin değerlendirme önümüzdeki günlerde paylaşılacak. Öte yandan geçtiğimiz yıl havalimanında 3 kez fırlatma işlemi gerçekleştirilmişti.
0: Ve meteoroloji, havaların durumu diyeceğiz. Birazdan meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikte olacak. Dün yine yurdun dört bir yanından sıcak havaya ilişkin görüntüler geldi. Özellikle de Güneydoğu Anadolu bölgemizde sıcaklık rekorları kırılmaya devam ediyor. Termometreler 40 derecenin üzerine çıktı. Peki dün gün boyunca ne yaşandı? Önce bir düne bakalım, ardından da bugünü ve hafta sonunu konuşacağız.
1: Sıcak havadan bunalan çocuklar havuza girerek serinledi.
2: Diyarbakır'da havuz var, işte ispatı.
1: Avrupa'dan gelen sıcak hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına aldı. Diyarbakır'da termometreler 40 derecenin üzerine çıktı.
3: Hava çok sıcaktır, biz buraya geliyoruz.
1: Çocuklar serinlemek için havuzlara girerken aileler gölgeliklere sığındı.
4: Şu anda Diyarbakır'ın kalbindeyiz. Hava sıcaklığı artmaya devam ediyor. Sıcak havadan bunalan çocuklar soluğu Anzele havuzunda aldı ve şu anda bu havuzda çocuklar serinliyor.
5: Valla gerek biz diyerek yani bu ağaç dibinde oturuyoruz yani bu şekilde çocukları izliyoruz.
6: Abi hava çok sıcaktır. Geliyor buraya serinliyor.
1: Sıcak hava dalgasının etkisi altına aldığı illerden biri de İzmir oldu. Kent genelinde sabah saatlerinde başlayan sıcak hava öğleden sonra artış gösteriyor.
7: İzmir'de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 3-4 derece üstünde seyrediyor. Hava sıcaklıkları 37-38 nemle birlikte 40-41 dereceye kadar yükselebiliyor. Uzmanların uyarısı, kronik hastalığı olanlar, tansiyonu olanlar 11 ile 16 arasında dışarı çıkmamaları.
0: Peki bugün ve hafta sonu bizi nasıl bir hava bekliyor? Her sabah olduğu gibi meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikte. Adil Hocam günaydın, hoş geldiniz.
8: Günaydın Gökhan, teşekkürler.
0: Haberi ekranlara getirdik. Sıcaklıktan kavruluyor yurdun büyük bir bölümü. Peki bugün bizi ne bekliyor?
8: Evet, Güneydoğu Anadolu her zaman olduğu gibi artık 40 derecelerin üzerini rahat rahat görmeye başladı. Dün de Şırnak'ta ve Mardin'de 43 derecelere kadar çıkan sıcaklık değerleri vardı. Bugün şu saatleri itibariyle Çorum ve Çorum-Tokat arasında devam eden bir yağış var. Çok kuvvetli değil ama gün içerisinde oradaki yağışlar da devam edecek. Bugün gün içerisinde yine Doğu Karadeniz'de yağışları görüyoruz. İç Anadolu'nun doğusunda yağışlar var. Evet, bu bölgelerdeki yağış. Doğu Karadeniz'deki yağışlar daha çok zaten iç kesimlerde, kıyı bandında çok kendini göstermiyor. Yine Akdeniz'de çok kuvvetli olmayan, özellikle şu Teke Yarımadası, yani burası yağışları her zaman çok sıklıkla alan yerlerden birisi. Orada da lokal yağışları görüyoruz. Yani Toroslar boyunca devam eden yağışları görüyor olacağız bugün. Bugün nereler yağışlı? Amasya, Çorum, Tokat, Trabzon, Rize, Artvin.

0: de yağışları göreceğiz. Kars, Ardahan, Erzurum yine yağış alacak yerler arasında. Trakya'da da yine özellikle Kırklareli ve Edirne'de bugün yağışlı bir havayı görüyoruz. Şimdi ama
1: biraz daha batıya doğru geldiğimizde bir yağışlı hava kitlesi var.
0: Evet, buradaki Balkanlar üzerinden gelen bir yeni yağış var ki yarın Marmara bölgesini etkisi altına alacak bu yağışlı sistem. Özellikle yarın Tekirdağ civarı, yani Kırklareli, yani Trakya'da Tekirdağ civarında biraz daha yağış kendini gösteriyor olacak. Ama İstanbul ve Marmara geneli, Ege'nin kuzey kesimleri, Kuzey Ege ve Marmara'nın güneyi bu yağışlı sistemden ilk etkilenecek yerler arasında. Daha sonra sistem Batı ve Orta Karadeniz'de de etkisini sürdürüyor olacak. Bu yağışlar daha çok kuzey kesimlerde. Pazar günü ise yurdun orta ve doğu kesimlerine devam ediyor. Hemen şunu da belirtelim. Serinlemeye başlıyoruz. Sıcaklıklar yükselmişti. Artık bugün son demlerini yaşıyor. Kuzey için söylüyoruz. Tabii ki İzmir, Aydın, Manisa buralar ve Güneydoğu Anadolu ve Antalya için zaman zaman buralarda sıcaklıklar yüksek.
1: Hocam,
0: sıcaklıklar devam ediyor.
1: Bir detaylandıralım. O sırada daha fazla konuşacağız. Özellikle önümüzdeki 5 günü. Hemen haritamızı değiştirelim. Şimdi söylediğiniz gibi Trakya'da zaten yağışlar kendini göstermeye başladı. Marmara ile bir başlayalım.
0: Ben başlayalım. Evet. Bugün Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın biraz daha kuzey kesimlerinde yağışlar var. İstanbul'da yağış yok. Edirne'de geçtiğimiz günlerde 36 derecelere kadar sıcaklıklar vardı. Onlar artık sönümlenmeye başladı. İstanbul'da da bugün 31 derecelik sıcaklık var ama yarından itibaren oradaki sıcaklık değerleri de düşmeye başlayacak ki biraz daha güney ilçelerde 29 derecelere kadar çıktı. Önceki gün dün mesela Tuzla'da 34 dereceye kadar çıktı sıcaklık değerleri. Bugünlere göre, o günlere göre kıyasladığımızda aslında 27-28 derecelere kadar düşecek ilçelerimiz de var biraz daha kuzey kesimlerde. İstanbul'da da cumartesi günü, yani yarın yağmur var. Önümüzdeki günlerde, ilerleyen günlerde yağışlar kesimsiz olacak. Yarın yağış biraz kendini gösterecek. Biraz da Avrupa yakasında, biraz da Anadolu'ya göre
1: etkili bir yağış olacak peki hocam.
0: Şöyle ki Tekirdağ'daki yağış ve biraz daha İstanbul'a doğru olan bölümlerde, yani Avrupa yakasının Trakya'ya yakın olan bölümünde biraz daha etkili yağış var. Diğer ilçelerimizde ise yağışlar biraz daha geçişler şeklinde görüyor olacağız. Sıcaklıklar düşüyor, nem değerleri biraz daha düşmüş olacak ve İstanbul biraz daha rahatlayacak. Tabi beraberinde Poyraz'dan esen rüzgar var. Poyraz'dan esen rüzgarın şiddeti zaman zaman saatte 30 kilometreye kadar çıkıyor. Bu da o hissedilen sıcaklık değerlerini aşağıya çekiyor.
1: Yarın rahat bir nefes alacak İstanbul'da yaşayanlar. Birkaç günlük o sıcağın ardından. Marmara'yı tamamlayalım. Ege diyelim. Şimdi Ege'de dediğimizde tabii ki sıcak havalar burada daha net bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bol güneş, İzmir 35 derece bugün.
0: Evet, İzmir 35 derece, genel olarak zaten çok sıcak. Aydın'da 38 derecelere kadar çıkıyor. İzmir'de yarın öğleden sonra bir hafif o gelen sistemin etkisiyle birlikte bir yağış ihtimali var İzmir'de. Sıcaklıklar 36 derecelerde. Orada da sıcaklıklar 1-2 derecelik oynamalar göreceğiz. İç kesimlerinde zaten gece sıcaklıkları özellikle Uşak Afyon'da rahatlıyor. Yani gündüz her ne kadar sıcak olsa da o bölgelerde biraz daha nem değerleri fazla olmadığından iç kesimleri, Ege'nin iç kesimleri biraz daha rahat ama kıyıdaki o yüksek değerler devam ediyor.
1: İzmir'e bakalım isterseniz. Hemen çıkalım.
0: Tabii deniz suyu sıcaklıkları da yükselmiş vaziyette bu arada. Yarın İzmir açık gözüküyor ama öğle saatlerinde çok hafif bir geçiş olabilir İzmir'de. Ama sıcaklık değerleri genelde bu seviyelerde İzmir'de seyrediyor.
1: Deniz suyu sıcaklığı dediniz hocam, isterseniz ondan da
0: hemen
1: bahsedelim.
0: Ege'de artık, yani tamam artık, yani Ege'deki deniz suyu sıcaklıkları, hemen notlarımdan da eksik bir şeyler olmasın. Kuzey Ege'de 23-21 derece, Güney Ege'de 25-28 derecelerde. Akdeniz'in doğusu 29 derece. Yani İskenderun Körfezi, hani derler ya o tabir, hamam suyu diye bir tabir vardır. Deniz suyu o vaziyete gelmiş vaziyette Akdeniz'in doğusunda.
1: O zaman Akdeniz diyelim. Madem Akdeniz'den bahsettik, hemen Akdeniz bölgesinde hemen hemen sıcaklar yine benzer şekilde devam ediyor.
0: Antalya'nın 31'ine hiçbir zaman aldanmayın.
1: Bunu
0: sıklıkla tekrarlıyoruz. Bu en az 36-37 derece tekabül ediyor buradaki nemlerle, nem değerleriyle birlikte. Yağış daha çok yağış yok bugün. Yarından sonra günlerde biraz daha yağış göreceğiz ama o yağışlar biraz daha iç kesimlerde, yani şu Torosları kapsayacak şekilde kıyılarda çok fazla etkisini görmüyoruz. Hemen Antalya'ya da bakalım ne durumda. Antalya'daki dediğimiz gibi örneğin pazartesi günkü yağış o biraz daha iç kesimlerine doğru Antalya'nın. Sıcaklıklar 32-32 diyor ama bu Antalya 32 değil. Hissedilen sıcaklık en az 37-38 derece. Nem değerleri çünkü Antalya'da çok yüksek.
1: O zaman Antalya ve Akdeniz bölgesini tamamlayalım. İç Anadolu diyelim. İç Anadolu'ya baktığımızda nasıl bir tablo var? Tam bölgenin doğusuna ve iç bölgene
0: bugün,
1: biraz daha yağış.
0: Bugün az önce bahsettiğimiz gibi aslında şu bölgede bir yağış var. O yağış devam ediyor. İlerleyen saatlerde Yozgat, Sivas'ta o yağışları alacak yerler arasında. Yani İç Anadolu'nun doğusunda bugün yağışı
1: görüyoruz. Bir de Ankara isterseniz bakalım.
0: Hemen,
1: bir
0: başkente de bakalım. Başkentteki son durumumuzda şöyle. Yarın öğleden sonraki saatlerde hafif bir yağış geçişini göreceğiz başkent için. Genelde 33 derecelerde ama sıcaklıklar başkentte de önümüzdeki günlerde özellikle

0: Pazartesinden itibaren düşmeye başlayacak. Sıcaklıkların 4-5 derece düştüğünü.
1: Şimdi tabii liderler olacağız. Zirvesi olacak. NATO'da Ankara'yı konuşacağız. Liderler zirvesi sırasında Ankara'da nasıl bir hava olacak?
0: Öncelikle pazartesi gününden başlarsak biraz yağışlı bir hava var. Yani pazartesi salıda hafif bir yağış geçeceğini başkentte görüyor olacağız. Sıcaklıklar 27-28 derece. Çok sıcak bir hava değil. Biraz daha mevsim normalde değerlerde devam ediyor olacak.
1: O zaman hızlıca
0: olacak.
1: Bir Karadeniz diyelim. Karadeniz'de de güneşli bir hava var.
0: Genel olarak böyle ama öğleden sonraki saatler dediğimiz gibi iç kesimlerine doğru. Artvin, Rize'de daha çok yüksek ilçeleri diyelim. Oralarda yağışları görüyor olacağız. Rize'de de bugün gördüğünüz gibi bugün iç kesimlerde yarın ve sonraki günlerde yağış var. Hemen hemen her gün yağışı görüyor olacağız. Sıcaklıklarda da öyle aşırı bir şey yok ama Karadeniz'in de İstanbul'daki gibi Karadeniz'de nemi yine her zaman özellikle kıyı bandında çok etkili oluyor.
1: O zaman Rize'yi tamamlayalım. Daha doğrusu Karadeniz bölgesini tamamlayalım. Güneydoğu hızlıca bakalım. En sıcak bölgemiz tabii ki 41 derece Şanlıurfa'yı görüyoruz şu an.
0: Yani dün zaten özellikle Şırnak'ta 43 derecelere kadar çıktı. Mardin'de 43 derecelere kadar çıktı. Şanlıurfa, Diyarbakır'da 40 dereceleri görüyor. Artık Güneydoğu Anadolu için bu dönem normal sıcaklıklar sıcak. İçin normal değerler. Yani aslında yani ortalamaların bu ortalama değerler Güneydoğu Anadolu için. Ki yakın planda da yağış yok. O kuzeyden gelen serin hava buralarda birkaç derece sıcaklık düşüşünü gösteriyor.
1: Ve son olarak olacak. Doğu Anadolu diyelim.
0: Kuzeyinde yağışlar var. Kars, Iğdır, Ardahan, Erzurum bugün yağış öğleden sonraki saatlerde. Erzincan'da da yağışı görüyoruz. Güneydeki kısımlarda yağış yine Güneydoğu Anadolu'nun etkisinden dolayı da oralarda yağışı görüyoruz. Öbür taraflardaki yağışlar o kuzeyden basan bir yapı var. Avrupa'daki sıcaklıkları da zaman zaman arttıran yapıydı. Bir oluk oluşuyor. Oluğun oluşturduğu yapıdan dolayı da kuzey kesimlerinde yağışları görüyoruz. Ki Erzurum'a da hemen bakalım. Erzincan oldukça sıcak olmakla birlikte Erzurum'da da hemen her gün yağışlar var. Bu yağışlar daha çok, şunu söyleyelim, öğleden sonraki yağışlar genelde. Yani o öğleden sonraki konvektif yapıdan dolayı oluşuyor ve akşam saatlerinde, gece saatlerinde bu yağışlar bitiyor. Erzurum çok sıcaktan bunalanlar, sizleri Erzurum'a davet ediyoruz. 26, 24, 23 dereceler yüksek rakımlarda.
1: Önümüzdeki hafta birkaç günlük Erzurum ziyareti iyi olabilir diyorsunuz.
0: Evet, yani çok sıcaktan bunaldım diyenler Erzurum'a.
1: Tamamlayalım. O zaman son olarak Türkiye genelinde açık. Bir de hocam son olarak bir de Avrupa'ya bakalım. Çünkü Avrupa bu haftaya damgasını vuran o yüksek sıcaklıklardı. Peki şu an itibariyle Avrupa o sıcaklıkları geride mi bıraktı yoksa yenisi mi geliyor?
0: Evet, şimdi o yüksek sıcaklıklar Almanya'ya kadar uzan 40-42 derecelere kadar çıkan sıcaklıklar vardı ki İskandinavya'ya kadar uzanmıştı. O sıcaklıkları geride bıraktı ve biraz daha güney kesimlerde ama Avrupa yeni bir sıcak hava dalgasına daha başladı. Yani şu anda Portekiz ve İspanya üzerinde gözüken sistem yarın ve sonraki günlerde Fransa'ya kadar ve İtalya'da zaten biraz daha var ama oradaki sıcaklık değerleri daha da artacak. Almanya'ya kadar her ne kadar sokulmasa da Almanya'nın batı bölgelerini oldukça etkileyecek. Yani önümüzdeki hafta Avrupa'daki o yüksek sıcaklıkları yine özellikle batısındaki yüksek sıcaklıkları konuşuyor olacağız. Bizim olduğumuz bölgede ise sıcaklıklar mevsim normalleri ve altı değerlerde. Yani o değerlere
1: bunun altını çizelim çünkü çok söylüyoruz. Hep dilimiz artık rekor kırdı diyoruz ama rekor kırma yok bu sene.
0: Yok. Bu sene için hep onu söylüyoruz. Yani şöyle ki iki hafta Temmuz'un başına doğru biraz daha düzeltiyorum. Ağustos'un başına doğru biraz sıcaklıklarda artışlar olacak ama normal bunlar. Bu sene öyle yok El Niño'ymuş, oradan o geliyormuş, bu geliyormuş. Yok bu sene. İklim modelleri diyor ki bize, bunu zaten Mayıs'tan, Nisan'dan beri konuşuyoruz. Bu sene mevsim normalde bazen zaman üst üstüne çıkacak ama biz öyle çok çok bunaltan bir hava
1: olacağımız bir hava olmayacak.
0: Birkaç gün arada bunu alacağız tabii ki. Yazın normal değerleri.
1: Yazın normal sıcaklığı. Meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikteydi. Adil Hocam çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Adil Hocamızla son başlığımız Avrupa'ydı. Biz Avrupa'dan bir görüntüyle devam edeceğiz. Çünkü Avrupa'da geçtiğimiz günlerde de ekranlara getirmiştik. Klima problemi yaşanıyor. Klima krizi yaşanıyor. Pek çok kişi klima taktıramadığı için tabii ki yapı marketlere hücum ediliyor. Vantilatör alabilmek için ortaya da bu görüntüler çıkmış durumda. Yapı marketlerindeki izdamlara bakalım. Sıcak hava dalgası nedeniyle Fransa, İngiltere, Belçika, Hollanda, İspanya ve İtalya zor günler yaşadı. Fransa'da sıcaklıklar en yüksek seviyeye ulaştı. Çarşamba günü ülkede can kaybı sayısı da 1200'ü geçti. Ve evlere klima taktırmak problem olduğu için, zor olduğu için özellikle hem klimalar hem de vantilatör satışlarının yapıldığı noktalarda Fransızlar izdama neden oldu. Adeta birbirleriyle yarıştı klimaya da serinletici ürünleri alabilmek için. bir skandal görüntüye bakacağız. İstanbul Fatih'te bir sürücü öfke

0: kazasına hakim olamadı. Araçtan indi, işte ekranlara getiriyoruz. Yumruğuyla diğer aracın camını parçaladı.
1: Camı yumruklayıp paramparça etti. Sürücü trafikte dehşet saçtı. İstanbul Fatih'te trafikte çıkan tartışmada bir sürücü aracından indi. Diğer aracın camını yumruklayarak tuzla buz etti. Öfkeli sürücünün yanında bulunan kız çocuğu bile kavga etmesini engelleyemedi. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla sanal devriye ekipleri harekete geçti. Şüpheli kısa sürede tespit edilerek yakalandı. Yakalanan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı. Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek suçundan 180 bin lira para cezası uygulandı. Araç 60 gün trafikten men edildi. Ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.
0: İşte o aracın camının yumruklandığı o görüntülerin kaydedilmesini sağlamak için de son dönemde araç içi kameralarında, kameralar olan talepte de adeta bir patlama yaşanıyor. Peki o araç içi kameralar alırken neye dikkat etmek gerekiyor? Yanıtına bakalım.
2: Her yönüyle şu an araç kayıt kamerası güvenlik açığından şu an herkesin talep ettiği bir cihaz haline geldi.
3: Kimi cezalara, kimi olası kazalara, kimi de kavgalar için taktırıyor. Araç içi kamera satışları son dönemde patladı. Gerek araç içi, önü ya da arkası pek çok özellikte, pek çok çözünürlükte araç içi kameraları bulunuyor. Özellikle trafik cezalarının artmasıyla trafikte haklılığını ispat etmek isteyenler araç içi kameralara bir hayli yoğunluk göstermeye başladı.
4: Siz arabada duruyorsunuz ve önündeki araçla da tartıştığınız kişi arabasından iniyor. Bu onu sizin için bir koruma kalkanı diyelimse daha doğrusu. Elinizde bir ispat var. Bakın ben arabamda oturuyorum. Problem yaşadığınız araç sahibi. Ne gösterebiliyorsunuz güvenlik güçlerine?
2: Trafikte yaşanan işte kargaşaydı, tartışmaydı. Oradaki haklılık oranını büyük ölçüde kamera doğruluyor çünkü.
3: Sürücülerin amacı olası olumsuzlukları kayda almak.
5: Ya sen kimden karıştırdın beni? Ben kimden karıştırdım? La beni kimden karıştırdın?
2: Gerek trafik cezaları gerek güvenlik sebebiyle şu an araç içi kameralarda hem öne takılan hem arkaya takılan kameralarda bayağı oldukça bir ilgi de var, talep de var.
3: Özelliklerine göre değişiyor araç içi kameraların fiyatları ve her keseye uygun da kamera bulmak mümkün.
6: Polis var orada, polis.
4: 4'ten başlıyor, 12 bin lira kadar gidiyor. Kameranın özelliklerine bağlı. Aracınızı park ediyorsunuz, gidiyorsunuz. O cihazların Wi-Fi özelliği var. Telefonla bağlanabiliyorsunuz.
0: Uzun zamandır tartışılan bir konuydu. Araç için multimedya sistemlerine ilişkinde son karar verildi ve yönetmelik yayınlandı. Peki araç içinde hangi ürünler kullanılacak, hangi ürünler yasak? Hemen detaylandıralım. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları'nın ortak yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. Yönetmelikle sürücülerin yolu görmesini engelleyecek sistemlerin araç içlerine yerleştirilmesi yasak. Yönetmelikle bu bölümde yer alacak sistemler için belli bir tanımlama getirildi. Araç ön bölümlerinde 5 santim sınırı var. Araba kullanırken video izlemek yasak. Ses sistemlerine sınırlama getirilmiş durumda. Türkiye'nin konuştuğu cinayetlerden biriydi Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesi. Cansız bedeninin bulunma şekli hepimizin yüreğini yakmıştı. Hala hafızalarımızda taze o görüntüler. Onu öldürmekle suçlanan eski polis memuru Cemil Koç ise mahkemede cinayet haricinde hemen hemen her şeyi itiraf etti. Savcı ise Koç hakkındaki mütalasını tamamladı ve mahkemeye sundu. Katil zanlısı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.
7: Yani en fazlasını istiyoruz biz Cemil için.
8: Ayşe Tokyaz davasında mütalaa çıktı. Savcı katil zanlısı Cemil Koç için ağırlaştırılmış müebbet istedi.
7: Ben, Ayşe benim. Ben Ayşe'yim.

0: Biz aynı bedeni taşıyoruz.
1: 13 Temmuz 2025'ti. 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'ın cansız bedeni yol kenarındaki bir valizin içinde bulunmuştu. Cinayetin baş şüphelisi ise eski polis Cemil Koç'tu. Koç'un suç dosyası ise hayli kabarıktı. 9'u tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada 3. duruşma görüldü.
0: Ayşe Tokyaz davasında Cumhuriyet Savcısı esası ilişkin mütalasını açıkladı. Zanlı Cemil Koç için 3 ayrı suçtan en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.
1: Savcı, kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, şantaj suçlarındansa 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.
0: Hangi ceza olursa olsun hiçbir etkisi olmayacak ama en azından rahatlayacağız biraz.
1: Şüpheli Cemil Koç savunmasında cinayet dışında her şeyi itiraf etti.
2: Ayşe'yi valize ben koydum. Valizi araca da ben koydum. Sonrasında Oğuz Kal'ın ortaklığının bulunduğu benzinliğe gittik. Benzinlikten Oğuz Kal'la birlikte ayrıldık. Ne yapacağımızı konuştuk. Ancak Oğuz korkup beni sattı. Ayşe'nin cesedinin bulunduğu aracın anahtarını Necmettin'e verdim. Cesedin bırakıldığına dair fotoğraf veya konum bilgisi almadım. Ayşe Tokyaz'ı öldürmedim. Ayşe düşerek vefat etti. Korktuğum için cesedi yok ettim.
1: Savcılık Oğuz Kal hakkında da kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle öldürmeyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından cezalandırılma talep etti. Mütalaya göre Oğuz Kal, Ayşe Tokyaz'ın cesedinin bulunduğu valizin taşınması sürecinde Cemil Koç'la birlikte hareket etti. Şimdi gözler mahkemenin vereceği kararda.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Piyasalar bakan piyasalar dediğimiz haftanın son iş günde özellikle altın fiyatlarına bakmamız gerekiyor. Çünkü altında son birkaç gündür hızlı bir toparlanma var. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki istihdam verilerinin zayıf gelmesi Fed'in faiz arttırım ihtimalini giderek azaltmaya başladı. Bu da altın fiyatlarında yükselişi beraberinde getiriyor. Bugün de güne hızlı bir yükselişle başladık. %1,34'lük bir artış var. 4177 dolara kadar geldik. Bakalım 4200-4300'ler kırılabilecek mi? Bekleyip görmek gerekiyor. İç piyasadaki etkisine bakan bu yükselişin biraz daha güçlü. 6300 lira seviyesindeyiz. 5900'e 5800'e kadar gerilemiştik. Neredeyse oradan bir 400 lira yukarı çıkmış durumdayız. 6283 lira. Bir de gümüş fiyatlarına bakalım. Gümüş de tabii bu durumdan etkilenmeye başladı. Gümüşteki yükseliş %2,43'ü buldu. 62 dolar 42 sent şu an itibariyle gümüş fiyatları. Ama bir yandan da bugün önemli bir gün. Çünkü hiç şüphesiz ki konut sahiplerine, konut edinmeyi isteyenler için de tarihi bir gün diyebiliriz. Türkiye Gazetesi'nin 5. sayfasını açacağız. 500 bin konutta kura günü. 100 yılın projesine ikinci aşama bugün Adıyaman'da başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladığı 100 yılın konut projesinde yeni aşamaya geçiliyor. Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında 500 bin konut için hak sahiplerinin heyecanla beklediği kura çekimleri bugün Adıyaman'da başlayacak. Süreç deprem bölgesinden başlayarak tüm Türkiye'ye yayılacak. Vatandaşa büyük kolaylık var. Proje dahilinde iki ayrı büyüklükte 2+1'ler ve 1+1 konutlar %10 peşin 240 ay vadeyle satışa sunulma imkanına da sahip olunacak.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
4: Halkbank. Tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşadı Venezuela. 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki büyük depremde şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 2000'i geçti. Ama korkutucu olan rakamın daha da artacak olması. Çünkü uzmanlara göre 60 binden fazla can kaybı yaşanmış olabilir. Ama az da olsa mucizeler de görüyoruz. Depremin 8. gününde bir mucize kurtuluş yaşandı. Hemen bakalım.
5: Sekizinci günde enkazdan sağ kurtarıldı. Hayata işte böyle el salladı. İnanılmaz görüntülerin adresi çifte depremin vurduğu Venezuela'da. Ülkede bilanço hızla tırmanırken sevindirici haber tam 8 gün sonra geldi. Hernan Alberto Gil isimli 44 yaşındaki güvenlik görevlisiyle fiziksel temas sağlandıktan sonra ekipler çalışmalara hız verdi. Hernan çöken bir alışveriş merkezinin otoparkına ait 9 metrelik enkazın altındaydı. Şili itfaiyesi Gil'le iletişim kurdu. Paylaşılan videoda kalın beton katmanları ve enkaz arasındaki küçük bir boşluktan Gil'in parmaklarını salladığı görüldü. Ekipler kendisine şırınga vasıtasıyla sıvı aktararak su, yiyecek ve ilaç sağladı. Uzun süren çalışmaların ardından Gil kurtarıldı. O anki mutluluk işte böyle kameralara yansıdı. Öte yandan 7,2 ve 7,5'lik çifte depremin yeni görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde bir binadan dışarı çıkmaya çalışan halkın sarsıntının şiddetiyle yere savrulduğu yer alıyor. Arka tarafta da bir binanın yerle bir olduğu görülüyor.
6: Her gün önünden geçtiğiniz 18 katlı bir binanın tamamen çökmüş olduğunu görmek gerçekten kıyametvari bir manzaraydı. Bu yüzden şoka girdim.
5: Türkiye dahil olmak üzere çok sayıda ülkenin de arama kurtarma ekipleri afet bölgesinde görev yapıyor. Milli Savunma Bakanlığı sahadan kurtarma çalışmalarının görüntülerini paylaştı. 24 Haziran'da meydana gelen depremde 2000'den fazla kişi yaşamını yitirdi. Binlerce kişi de yaralandı.
4: Amerika Birleşik Devletleri'nden yayılan bir görüntü sosyal medyada çokça konuşuldu. Bir kişi dondurma aldı. Dondurmayı sıcak suya tutuyor ama o dondurma erimiyor. Peki neden? Ekranlara getirelim.
7: Musluğun altında tutuluyor, suda bekletiliyor. Ne yapılırsa yapılsın bir türlü erimiyor.
8: Yaz aylarının vazgeçilmezi dondurma. Kimisi el yapımı, kimisi paketli ürünler tercih ediyor. Ancak yaz sıcaklarında uzun süre erimeyen hazır dondurmalar dikkat çekiyor.
9: Diğer içeriklerine fazla dikkat etmiyoruz.
10: Ya kendimiz yapıyoruz ya da ev yapımlarını tercih ediyoruz.
7: Son günlerde Amerika'da paylaşılan bir video sosyal medyada dikkatleri dondurmaya çekti. Görüntülerde dondurmanın suyun altında bile erimemesi tartışmalara neden oldu. Uzmanlar kıvam artırıcı ve katkı maddelerini işaret etti.
11: Erimesini geciktiren, buz kristallerinin yapısını değiştiren emilgatör, guar gam, ksantam gam, keçi boynuzu gamı gibi ilaveler, stabilizatörler, kıvam artırıcılar, bitkisel yağlar, maltodekstrozlar gibi çeşitli formülasyonları var. Dondurma, sıcakta veya suyun altına tuttuğunuz zaman bir buz eriyormuş gibi hızlı erimiyor.
8: Bizler de kayda geçen görüntülerden sonra kapalı bir dondurma aldık. Şimdi bunu suyun altına tutacağız ve eriyip erimediğini gözlemleyeceğiz. Çikolata parçaları oldukça hızlı düştü ancak gördüğünüz gibi dondurma o kadar da hızlı erimiyor. Stabilizatörler, kıvam arttırıcılar, bitkisel yağlar. Hazır dondurmaların yapısını belirleyen bu içerikler erime süresini nasıl etkiliyor? Peki tüketiciler bu ürünleri alırken nelere dikkat etmeli?
12: Dondurma süt salepten yapılabilen bir içerikken bunun yanında pek çok madde yazıyorsa, pek çok koruyucu, palmiye gibi şeyler yazıyorsa o zaman bunun içeriği daha çok sütten ziyade palmiye yani margarin kaynaklıdır demek doğru olacaktır. Ve en güzeli aslında özellikle çocuklarımız ya da çok fazla tüketim yapan kişiler için kendimiz evde üretmemiz.
13: Haberin radyosu A Haber Radyo.
14: Reklam.
15: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
13: A Haber Radyo, haberin radyosu.
16: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
13: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Net %10 hepsi para kazanmaya hazır ol.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin.

0: 75 yılı aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol. Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla Türkiye'nin ham çelik üretimi Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %8,9 artışla 3,4 milyon tona yükseldi. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, Mayıs ayına ilişkin çelik üretimi, tüketimi ve dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu ayda Türkiye'nin ham çelik üretimi 2025'in aynı ayına kıyasla %8,9 artarak 3,4 milyon ton oldu. Üretim, Ocak ile Mayıs döneminde %6,8 artışla 16,5 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
2: Bir Dünya Kupası'nda en çok gol atan oyuncu rekoru hala Just Fontaine'e ait. Fransız golcü 1958 Dünya Kupası'nda yalnızca 6 maçta 13 gol attı. Daha da ilginci, bu rekor tek bir turnuvada geldi ve hala geçilemedi. Fontaine'in 1958 performansı Dünya Kupası tarihinin en özel gol hikayelerinden biri.
1: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
0: Bir reklam.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Bir reklam.
4: A Haber Radyo. 24 saat haber.
0: Reklam.
5: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
4: hissi. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Reklam. A Haber Radyo. Bir reklam.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Bir reklam.
7: A Haber Radyo. 24 saat haber.
6: Reklam.
8: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper.

0: PTSR halletsin.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
2: Ajet'ten %30 indirimli yurt içi biletini şimdi alırsın. Sonbaharda avantajlarla uçarsın.
1: Uçarsın bu fiyatlara.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
5: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.

0: Lise başvurularınızı Vakıf Katılım Mobil Şube'den yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Canlı yayın.
3: Hamaney kameraların karşısına çıkacak mı?
4: Evet, en çok merak edilen konulardan birinin de Gökhan bu mesele olduğunu ifade edebiliriz. Dün hatta bu kapsamda İran tarafından, Hatamül Enbiya Karargahı tarafından İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'ne uyarılar söz konusu olmuştu. Eğer bu etkinlik kapsamını İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri kötüye kullanıp işte İranlı yetkililere yönelik suikast yaparsa İran'ın buna sert yanıt vereceğine ilişkin İran'dan gelen açıklamalar söz konusuydu. Senin de Gökhan belirttiğin üzere İran'ın lideri için, eski lideri için Ayetullah Ali Hamenei için cumartesi günü itibariyle resmi olarak bir etkinlik yapılması öngörülmektedir. Ancak gayri resmi olarak bu etkinliklerin dünden itibaren başladığını ifade edebiliriz. İzleyicilerimiz an itibariyle bu kapsamda da bir görüntüyü görmektedir ekranlarında. Bu görüntü dün akşam kaydedildi. Tahran'daki İmam Hümeyni camisinde İranlılar onu Hüseyniye olarak ifade ediyor. Ki İran lideri, eski lideri Ayetullah Ali Hamenei genellikle konuşmalarının önümlü kısmını söz konusu bu camide yapardı. Ve dün akşam saatlerinde kendisi için söz konusu camide bir veda etkinliği yapıldı. Bugün de yine veda etkinliği yapılacaktır ve çok ilginç de Gökhan bir kare kaydedilmiş oldu. Dün akşam yapılan o veda etkinliğine İran Devrim Muhafızlarının Başkomutanı evet. Ahmet Vahidi de katıldı. Ahmet Vahidi bu göreve geldikten sonra işte ilk kez kameraların karşısına bu şekilde çıkmış oluyor. Ve sen de az önce belirttiğin üzere acaba bu işte İran lideri, İran'ın yeni lideri Mustafa Hamenei de bu kapsamda kameraların karşısına çıkacak mı, çıkmayacak mı? Merak edilen sorulardan birinin de bu mesele olduğunu ifade edebilirim.
3: Peki Gökhan, hemen kapsamda araya gireyim. Şunu da sormak istiyorum. Bize biraz da Tahran sokaklarını gösterme şansın var mı? Çünkü o veda süreci başlamış durumda. Bugüne ilişkin ne söyleyeceğiz? İran sokakları bize neler anlatıyor?
4: Evet tabii Gökhan, ben müsaaden isteyerek bu Tahran sokaklarını size göstermeye çalışayım şu şekilde. Şöyle göstereyim. Burası Tahran'da İnkılap Caddesi'dir. Dikkat ederseniz Gökhan, baştan başa cadde bu şekilde siyahlarla kapanmış durumda. Her tarafta siyah bayraklar görebiliyoruz. İşte üstte görüyorsunuz siyah bayraklar söz konusu. Şu taraflara da eğer bakarsanız, dikkat ederseniz her tarafta işte Ayetullah Ali Hamenei'nin fotoğraflarını, posterlerini ve aynı zamanda yaz belirtisi olarak işte siyah bayrakları görmek mümkün. Gökhan, buradaki bir işte görüntüyü size göstermek istiyorum. Dikkat ederseniz üç tarafta Ayetullah Ali Hamenei'nin kendi fotoğrafı, altında da o meşhur eli vardır. Ve dün akşam saatlerinde ilginç bir gelişme oldu. O meşhur eli başkent Tahran'da İnkılap Meydanı'na monte edildi. Dikkat ederseniz dün akşam saatlerinde bu heykel buraya dikilmiş oldu. Ayetullah Ali Hamenei'nin eli, meşhur eli, az önce de işte fotoğrafını gösterdiğim o el, elindeki o yüzük başkent Tahran'da bu şekilde İnkılap Meydanı'na monte edildi. Dün akşam saatlerinde bu etkinlikle heykelde Ayetullah Ali Hamenei'nin eli Devrim Meydanı'na, İnkılap Meydanı'na asılmış oldu. Dediğim üzere dikkat ederseniz her tarafta siyah bayrakları, yaz belirtisi olarak siyah bayrakları görmek mümkün. Ayetullah Ali Hamenei ve oğul Mustafa Hamenei'nin fotoğraflarını görmek mümkün. İşte bu pazar

0: için bu caddede, yani İnkılap Caddesi'ndeki uzun bir caddede işte bir geçit töreni de kendisi için söz konusu olacak. Son olarak da Gökhan şunu belirteyim ki ülkemizden bu etkinlik için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve bazı milletvekilleri katılacak diyor ve sözü şimdilik sana bırakıyorum.
1: Ekber Karabağ, teşekkür ederim. Uzun bir süreç başlıyor. Tarihi görüntülere tanıklık edeceğiz. İki ülke, beş şehir, toplamda 6 gün sürecek bir cenaze programı İran dini lider Ali Hamane'ye veda etmeye hazırlanıyor. Konuşacağız, değerlendireceğiz. Diğer yandan Suriye'den gelen, Suriye'nin başkenti Şam'dan gelen bir haberle devam edeceğiz. Dün öğle saatlerinde Şam'ın en eşlek noktalarından birinde bombalı bir saldırı gerçekleşti. Ve o saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.
2: Şam'ın en işlek noktası seçildi. El yapımı patlayıcı bir kafenin önünde infilak etti. Suriye'nin huzuru hedef alındı. Patlama şehrin hem sembolik hem de insan trafiğinin en yoğun olduğu Hicaz demiryoluyla Adalet Sarayı aksında bulunan bir kafenin giriş bölümünde yaşandı. Tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden güzergahta meydana gelen patlamanın şiddetiyle kafe adeta savaş alanına döndü. Patlamanın hemen ardından çekilen görüntülerde kafeden yükselen dumanlar, yerdeki yaralılar ve çevredekilerin yaşadığı can havli dehşetin boyutunu gözler önüne serdi. Çevre binalarda da büyük hasar oluştu. Saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen acil sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere taşındı. Suriye İçişleri Bakanlığı saldırının el yapımı patlayıcıyla gerçekleştiğini açıklarken saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Şam'daki patlamanın zamanlaması ise dikkat çekti. İsrail geçtiğimiz günlerde Suriye'nin Kuneitra ve Dera kentlerine saldırılar düzenlemiş, işgali genişleterek kontrol noktaları kurmuştu.
3: Eski rejimin devrilmesinden bu yana her zaman istikrarımızı hedef alan ve aramızda fitne çıkaran İsrail varlığı, şimdi yeniden kutsal topraklarımızı bitmek bilmeyen bir kaos alanına dönüştürmeye çalışıyor. Bu yolla halkımızın birliğini, parçalamayı ve yeniden inşa ve kalkınma alanında ilerleme kapasitemizi zayıflatmayı amaçlıyor. Suriye, sizin deneyleriniz için bir saha değil.
1: Tam 1000 gündür devam eden bir soykırım. Gazze'den bahsediyoruz. Her ne kadar dünyanın gündeminde Gazze biraz daha arka sıralara düşse de 1000 gündür devam ediyor. 70 binden fazla kişi İsrail tarafından dünyanın gözü önünde katledildi. Yeni Şafak gazetesinin manşetinde de bugün bu haber var. Gazze 1000 gündür ölüyor. Gazze'de 7 Ekim 2023'te başlayan soykırım tam 1000 gündür sürüyor. Kimi zaman mutabakat ya da ateşkesle yıkım ve katliamlar azalsa da İsrail Filistinleri öldürmeye hiç ara vermedi. Geçen 1000 günde 73 binden fazla Filistinli katledildi, 10 binlerce yaralı ve hasta tedavi olmaya devam ediyor. 58 bin çocuk anne ve babasını kaybetti. 2 milyon kişi evsiz, 1.6 milyon Filistinli aç, daha da önemlisi Refah sınır kapısı. O ateşkesle hep açılacağı söylenen Refah sınır kapısı hala kapalı. İşte Gazze gerçeklerinden bahsediyoruz. Tablo ne yazık ki Gazze'de iyiye gitmiyor. Diğer yandan dün Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamalara bakacağız. Kuvvet komutanlıkları ve bağlı birliklerin 2028 yılından itibaren Ay Yıldız Müşterek Karargahı'na geçecek. Haftalık bilgilendirme toplantısı da ilk kez Ay Yıldız Karargahı'nda yapıldı.
4: Ülkemizde yapılacak NATO zirvesi, ittifakın kolektif savunmaya olan sarsılmaz bağlılığını teyit edeceği, ülkemizin uluslararası güvenlik mimarisindeki konumunu ve ittifak içerisindeki stratejik rolünü bir kez daha ortaya koyacaktır.
2: Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını Ay Yıldız Karargahı'nda yaptı.
5: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni komuta merkezi olan Ay Yıldız Karargahı'ndayız. Çalışmaları hızla devam eden yerleşke NATO zirvesinde ilk misafirlerini ağırlayacak. NATO Savunma Bakanları ve üst düzey temsilcilerine bu noktada bir resepsiyon verilecek.
4: Bu kapsamda zirveyi NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyum sağlama iradesinin somut şekilde ortaya konulacağı, ve ittifakın geleceğine ilişkin ortak yaklaşımının şekillendirileceği önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriyoruz.
2: Bakanlık zirve kapsamında düzenlenecek olan savunma sanayi forumunda da savunma yatırımlarının artırılması, savunma sanayi işbirliğinin geliştirilmesi ve ittifakın savunmayla caydırıcılık kapasitesinin daha da güçlendirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti. Milli Savunma Bakanlığı temelleri 2021 yılında atılan Ay Yıldız yerleşkesine dair de bilgi verdi. Karargahın sistemler sistemi çelik kubbeyle her türlü tehdide karşı korunduğunun altı çizildi.
4: Siber güvenlikten balistik korumaya, KBRN tehditlerine karşı alınan tedbirlerden ileri mühendislik çözümlerine kadar en gelişmiş teknolojilerle donatılan proje, çelik kubbe anlayışıyla desteklenen güvenlik tedbirleri sayesinde dünyanın örnek askeri karargahlarından biri olacaktır.
2: Toplantının gündeminde Orta Doğu'daki gelişmeler ve İsrail'in Lübnan ve Suriye'deki saldırıları da vardı. Bakanlık saldırıları kınadı. Suriye'ye gerçekleştiren saldırıların Suriye'nin toprak bütünlüğü ve güvenliğine zarar verdiği dile getirilen açıklamada, İsrail'in bölgedeki bu yayılmacı ve kışkırtıcı politikalarının son bulması için uluslararası topluma bir kez daha çağrı yapıldı. Görev süresi 29 Haziran 2026 itibarıyla 6 ay süreyle uzatılan İsrail-Suriye sınırında konuştuğu Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözlem Komisyonu'nu İsrail'in hukuk kurallarını ihlal eden bu saldırıları karşısında görevini yapmaya ve gerekli tedbirleri almaya davet ediyoruz denildi. Askeri hastaneler konusu da masadaydı. Bakanlık kaynakları, Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği direktifler doğrultusunda askeri sağlık sisteminin güncellenerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir açıklamasına yer verdi.
1: Türkiye NATO Liderler Zirvesi'ne hazırlanıyor. Bütün hazırlıklar artık tamamlanmış durumda. Dünyanın gözü 2 gün boyunca Türkiye'de olacak. NATO'dan, liderlerden gelecek mesajları konuşacağız. Tabii ki alınan önlemler var. Yapılan tedbirler, alınan tedbirler. O tedbirlere bakmamız gerekiyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kameraların karşısına geçti. Özellikle Ankara'da trafik düzeni, trafiğin mümkün olduğu kadar akışın sağlanması amacıyla yapılan düzenlemelerden bahsetti. Malum tüm dünyanın gözü burada. Binlerce kişilik heyet başkent Ankara'da olacak. Ama aynı zamanda Ankaralıların hayatlarına normal şekilde devam etmesi de sağlanacak. Peki hangi önlemler, hangi düzenlemelere yapılacak? Hemen bakalım.
6: NATO Liderler Zirvesi'ne 32 müttefik ülkenin yanı sıra 9 da davetli ülke olmak üzere toplam 41 ülkeden 52 liderin katılması bekleniyor.
2: Ankara NATO Zirvesi alarmında. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde milletvekillerine alınan tedbirleri açıkladı.
6: 56.288 personelimiz görev yapacak. Bunların 48.841'i emniyet personelimizden, 7.447'si de Jandarma Genel Komutanlığımızın personelinden oluşuyor. Ayrıca 4.405 ekip veya tim de bu tedbirler kapsamında görev alacaklardır.
2: Tedbirler sadece Ankara ile sınırlı değil.
6: Ankara ilindeki yol kontrol arama noktalarında ve komşu illerle de koordinasyonun sağlanması için planlamalarımız tamamlandı. Tedbirlerimiz sadece Ankara ile sınırlı değil. Ankara'yı çevreleyen illerle de oralarda da alınacak olan tedbirler var.
2: Esenboğa Havalimanı ile Külliye arası zirvedeki önemli güzergahlardan biri.
6: Esenboğa Cumhurbaşkanlığı Külliyesi arasında da güzergahta toplam 3.926 personelimiz görev yapacak. Mürtet Ankara, yeni açılan Ankara Havalimanı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi arasında da alınan tedbirlerde 1.742 personelimiz görev almış olacak.
2: Zirve kapsamında 24 saat esasıyla çalışılacak.
6: Havalimanları 3 tane, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve güzergahlar ve otellerde yaşanması muhtemel olaylara karşı gerekli arama, tarama, trafik ve güvenlik kontrol noktalarının verimli bir şekilde ve minimum seviyede sürede tamamlanabilmesi için 24 saat esasına göre personel, araç, gereç ve köpekli unsurlarımız görevlendirilmiş durumda.
2: Uygulanan yoğun güvenlik tedbirlerinin tek bir amacı var.
6: O da vatandaşlarımızın, misafir heyetlerin ve güvenli personelin güvenliğini sağlamak, zirvenin düzenli ve sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesini temin etmektir. Vatandaşlarımızın günlük hayatını en az düzeyde etkileyecek planlamalar yapılmış. Trafik akışının

0: da mümkün olan en kısa sürede normale dönmesi için tüm hazırlıklar büyük ölçüde tamamlanmıştır.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Bugün ekonomiyi konuşacağız. Yaklaşık 2 saat sonra saatler onu gösterdiğinde Haziran ayı enflasyon rakamları gelecek. Ve Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği yılın ilk 6 ayı için oluşan zam oranı da netleşecek. Peki hangi rakamlar telaffuz ediliyor ve daha da önemlisi en düşük emekli maaşı içinde bir düzenleme olacak mı? Bu soruların yanıtına bakalım. Ankara'ya kameralarımızı çevireceğiz. A Haber Ankara İstihbarat Şefimiz Arzu Fidan verdi, bizi bekliyor olacak. Arzu, günaydın. Günaydın. Kolaylıklar diyelim. Bugün parayı, ekonomiyi biraz daha fazla konuşacağız. Neler söyleyeceğiz?
3: Gökhan, günaydın. Aslında evet, sen de söyledin. Memur ve emeklinin gözü bugün açıklanacak. Enflasyon rakamlarında olacak. Milyonlarca memur, emekli ve aynı zamanda sosyal yardım alıcısını ilgilendiren Temmuz ayı maaş artış oranları bugün saatler onu gösterdiğinde artık açıklanmış olacak. Yine 5 aylık verilere hemen baktığımızda aslında SSK ve Bağkur emekleri için %16,61, memurlar için baktığımızda ise %12,41'lik bir artışın şimdiden gerçekleşmiş olduğunu söyleyelim. Yine aslında Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı Haziran ayı enflasyon rakamları memur ve emekli maaşlarındaki yılın ikinci yarısına ait artış oranlarını da artık nihai hale getirmiş olacak. Yine baktığımızda aslında yılın ilk 5 ayında oluşan enflasyon verileri yapılacak artışın büyük bir çerçevesini de çizmiş durumda şu an itibariyle baktığımızda. Bu noktada memur ve emeklinin, memur emeklisinden enflasyon farkı, memur ve memur emeklilerinin maaş artışları ve aynı zamanda toplu sözleşme hükümleriyle birikte enflasyon farkı üzerinden bir belirlenmiş olduğunu biliyoruz. Yine memurlar aslında yılın ikinci yarısı için toplu sözleşmeden kaynaklanan %7'lik bir zam oranını almış olacaklarını söyleyelim. Buna ek olarak baktığımızda aslında ilk 6 aydaki enflasyonun belirlenen oranı aşması durumunda oluşan farkın da elbette ilerleyen günler içinde maaşlara yansımış olacağını söyleyelim. Aslında 25 milyonu doğrudan ilgilendiren bir konu, evet. Bu maaş katsayılarındaki artış sadece memur ve memur emeklileri değil, aslında sosyal yardım ödemelerini de doğrudan etkilemiş olacak. Bu durum yaklaşık 2 milyon sosyal yardım alan vatandaşla birlikte toplamda 25 milyona yakın vatandaşı doğrudan ilgilendirmiş olacak. Öte yandan aslında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin 17 ekonomistin katılımıyla bir beklenti anketi gerçekleştirmişti geçtiğimiz günler içerisinde. O ankette birlikte aslında ekonomistlerin Haziran ayı beklentisinin şu an itibariyle %1,04 olduğunu biliyoruz. Bu çerçevede yine ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalamasının ise %29 olarak gerçekleşmiş, evet, olduğunu ifade etmekte fayda var. Bu kapsamda aslında açıklanacak oranlar oldukça önemli bir yere sahip. Çok sayıda kişiyi ilgilendiriyor dediğimiz gibi. Saatler onu gösterdiğinde Türkiye İstatistik Kurumu beklenen o verileri artık paylaşmış olacak ve bizler de o detayları buradan aktarmayı sürdüreceğiz diyerek şimdilik söz tekrar sana bırakalım Gökhan.
2: Arzu Fidan verdiği notlar için teşekkür ederim.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Gecenin sıcak başlığı ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski Beykoz Belediye Başkanı Alaaddin Köseler, rüşvet alma ve icbar suretiyle irtikap suçlarından da tutuklandı.
4: Eski Beykoz Belediye Başkanı Alaaddin Köseler, ihaleye fesat karıştırma ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma iddialarından tutuklanmıştı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, imar yolsuzluğu, irtikap ve rüşvet iddialarıyla yürüttüğü soruşturmada yeni delillere ulaştı. Etkin pişmanlık kapsamında itirafta bulunan eski özel kalem müdürü Veli Gümüş'ün ifadesi doğrultusunda Köseler ve dönemin yapı kontrol ve imar müdürü Ali Cihan Sakman tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik Köseler ve Sakman'ın irtikap ve rüşvet suçlarından tutuklanmalarına karar verdi. Diğer şüpheli Levent Özdinç hakkındaysa tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
2: Diyarbakır'ın Cüngüş ilçesinde ise ormanlık alana yerleştirilen fotokapan sayesinde arazide kenevir ekibi yapıldığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde görüntülerde yer alan kişilerin CHP'li Cüngüş ve ilçe başkanı

0: Halit Akta ve oğlu olduğu belirlendi.
1: CHP'li ilçe başkanı ve oğlu uyuşturucu ekimi yaparken foto kapana yakalandı. Diyarbakır Çüngüş İlçe Jandarma Komutanlığı yasa dışı uyuşturucu ekimi ihbarı üzerine harekete geçti. Çüngüş Kaymakamlığı'nın talimatıyla bölgeye foto kapan yerleştirildi. Elyos Mahallesi, Kurtini mevkiinde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı tespit edildi. Görüntülerde yer alan iki kişinin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.
2: Foto kapana yakalanan iki ismin CHP ilçe başkanı Seyit Akta ile oğlu olduğu ortaya çıktı.
1: Baba oğul gözaltına alınırken ev ve araçta yapılan aramada ruhsatsız silah, ormanlık alanda ise uyuşturucu madde ele geçirildi. Seyit Akta savcılık ifadesinde uyuşturucuları oğlunun ektiğini, kendisinin olayla ilgisinin bulunmadığını öne sürdü. Oğlu Zülfikar Akta ise uyuşturucuyu ticari amaçla değil kişisel kullanım için ektiğini söyledi. Baba oğul işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: Tam 6 yıl önce bir kayıp dosyası olarak ortaya çıkmıştı Gülistan Doku. Ancak geçtiğimiz aylarda yeni ortaya çıkan delillerle birlikte artık bu kayıp dosyası bir cinayet dosyasına dönüştü. Son olarak dönemin jandarma komutanı Tuğgeneral Sinan Şen'in de verdiği ifade ortaya çıktı. Şen, Doku'ya ait sim kartın dönemin valisi Tuncel Sönel tarafından alındığını, o sırada kendisinin de makam odasında olduğunu anlattı.
3: Gülistan Doku soruşturmasında karanlığı aydınlatabilecek yeni detaylar ortaya çıkıyor. Soruşturma, kaybolma vakasından öte organize şekilde gizlenmeye çalışıldığı ileri sürülen bir cinayet şüphesiyle ilerliyor. Soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sinan Şen, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığında tanık sıfatıyla ifade verdi. Şen ifadesinde Gülistan Doku'ya ait sim kartın dönemin valisi Tuncay Sönel tarafından alındığını iddia etti.
4: Bu kartın vali Tuncay Sönel tarafından alındığı sırada ben de makam odasındaydım. Odada emniyet müdürü ben ve vali bey vardık diye hatırlıyorum. Vali bey odadayken Gülistan'ın ailesinin kendisine sim kartı verdiğini söyledi.
3: Tuğgeneral Şen, vali Tuncay Sönel'in sim kartı Ankara'da tanıdık uzman polislere göndereceğini dile getirdiğini ancak herhangi bir isim vermediğini de anlattı.
4: Emniyet müdürüyle kendisine bu durumdan Cumhuriyet Başsavcısının bilgisi olması gerektiğini beyan ettik. Vali bey de bize kendisinin başsavcıya bilgi vereceğini söyledi. Yine vali bey bu sim kartı Ankara'ya bu işten anlayan polislere göndereceğini söyledi. Gökhan Ertok ismini ben ilk kez son dönemdeki bu dosya kapsamında tutuklanınca öğrendim.
3: Gülistan'dan halen bir iz yok. Soruşturma hem genç kızın kaybolma sürecini hem de dosyanın ilk döneminde görev yapan kamu görevlilerinin rolünü aydınlatmaya dönük olarak sürüyor.
0: Sayın seyirciler, CHP'li eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında açılan cinsel taciz davasının mağduru olan 16 yaşındaki Tuana Elif Torun'un hayatını kaybettiği trafik kazası ile ilgili soruşturma tamamlandı. İddianamede sürücü Adem Hasbaş'ın olası kastlı öldürme suçundan cezalandırılması istendi.
3: Tuana Elif Torun'un şüpheli trafik kazasında ölümüyle ilgili iddianame tamamlandı. 16 yaşındaki Tuana Torun Giresun'un Görele ilçesinde yaşıyordu. Geçen Şubat ayında belediye başkanı Hasbi Dede'nin kendisini sosyal medyadan attığı mesajlarla taciz ettiğini ileri sürdü. Tutuklanan Hasbi Dede hakkında çocuğa karşı cinsel taciz suçlamasıyla dava açıldı. Yargılama sürerken Tuana Elif Torun 28 Mart'ta yolda yürürken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücü Adem Hasbaş tutuklandı. Giresun Başsavcılığı soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede Tuana Elif Torun'un ölümünün basit bir trafik kazası olarak değerlendirilemeyeceğine dikkat çekildi. İddianamede Adem Hasbaş'ın kaza sırasında 1,97 promil alkollü olduğu, yüksek hızda seyrettiği, yanındaki kişinin direksiyonu devralma teklifini de kabul etmediği yer aldı. Başsavcılık tüm bu delilleri değerlendirdi. Sürücüye olası kasta öldürme suçundan hapis cezası talep edildi. İddianame Giresun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
0: Matiu Ahmet Minguzzi İstanbul'da uğradığı bıçaklı saldırı sonrasında hayatını kaybetmişti. Ve o günden itibaren suça sürüklenen çocuk kavramını daha çok konuşmaya, gündemimizin ilk sırasında tutmaya başlamıştık. Şimdi çok benzer bir olaydı. 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel, akranı olan bir genç tarafından saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti. Yanındaki arkadaşı ise o saldırıdan yaralı olarak kurtulmuştu. Sağlığına kavuştu ama o genç de sokağa çıkamıyor. Sokağa çıkmaktan korkuyor. Çünkü kendisini yaralayanların ailesi ya da yakınları onlara tehdit mesajları atmaya devam ediyor.
5: Henüz 15 yaşındaydı. Hiç tanımadığı akranının bıçaklı saldırısıyla hayatını kaybetti.
6: Arkadan direkt bıçaklamaya başladılar.
7: Bu kadar acımasızlık olmaz ki.
5: O ana tanık olan en yakın arkadaşıysa şimdi aynı sonu yaşama korkusuyla sokağa adım atmaktan bile çekiniyor.
6: Gece 2.30 civarlarında birden mesajlar gelmeye başladı. Seni yarın ikindi vakti Bakin yanına göndereceğiz, hazır ol filan diyorlar.
5: Korkunç cinayet 10 Mayıs'ta Büyükçekmece'de işlenmişti. Lise 1. sınıf öğrencisi Abdülbaki Demirel, çocukluk arkadaşı olan Savaş Imrak'la birlikte parkta yürüyordu. Yanlarına yaklaşan iki saldırgan iddiaya göre onlardan sigara istedi. Kullanmıyoruz cevabı alınca da saldırıya geçtiler.
6: Aşağı doğru yürüyorduk. Birden kafama baktım, böyle bıçakla vurmuş arkadan biri. Sonra ben döndüm. Tam şey yapacakken buralarıma falan bıçakla vurmaya başladılar.
7: Saldırıya uğradıklarında Abdülbaki'nin yanında Savaş da vardı. Abdülbaki hayatını kaybetti. Savaş ise hayatta kaldı. Ancak o da 8 yerinden bıçaklanmıştı. Yaklaşık 2 ay hastanede yoğun bakımda kaldı.
6: 8 yerimden bıçaklandım abla. Kolumdan, kafamdan, ayağımdan.
7: İlk önce ciğerimden. Arkam dönüktü.
6: Yerdeyken ben araba geçti. Siz ölseniz de geberseniz de polisi de ambulansta aramayız, hak ediyorsunuz. Ölün dediler. Arabayla gittiler.
7: Sizi yerde bıraktılar öyle.
6: Evet. Sonra burada var.
7: Bunlar hep bıçak izleri değil mi?
6: Evet. Kafamda var abla öyle bir tane iz. Ve şuralarında var.
5: Abdülbaki'nin katil zanlısı iki saldırgan tutuklandı. Ancak yargılama henüz başlamadı.
7: Savaş arkadaşını toprağa verdikten sonra hastaneden çıktı. Yoğun bakımdaki tedavisi son buldu. Şimdi ameliyatları devam edecek. Yani tedavisi sürecek. Ancak diğer yandan tehditlerle baş başa kalmış durumda. Ailesi ve kendisi güvenle sokağa çıkamaz oldu.
8: Son günün olabilir. Savaş beklesin, yarın ikindi vakitleri Baki'nin yanına göndereceğiz. Bu tür mesajlar ve dahası çok var.
5: Abdülbaki'nin ailesi de benzer tehditler almış, sonra şüpheliler yakalanmıştı. Şimdi 15 yaşındaki Savaş da aynı durumda. Korkuyla yaşıyor.
8: Ben sabaha kadar hiç uyumuyorum ki. Camda bekliyorum. Annemler uyuyakalıyor diye ben korkuyorum.
0: Sayın seyirciler, İstanbul'da Beylikdüzü'nde bir kişi silahlı saldırıya uğradı. Aracına binip hastaneye gitmek istedi. Ancak yolda önce bilincini kaybetti. Kısa bir süre sonra da yaşamını yitirdi.
9: Silahlı saldırıya uğradı. Aracına atlayıp hastaneye gitmeye çalıştı. Bilincini kaybedince kaza yaptı. Baran Yusuf Dağ Deviren acile kaldırıldığında artık çok geçti.
10: Onda bir şey var ha.
9: İstanbul Beylikdüzü olayın adresiydi. Dağ Deviren husumetli olduğu kişiler tarafından vuruldu. Kurşun karnına isabet etti. Yaralı halde otomobiline binip hastaneye gitmeye çalıştı. Ancak yolda bilincini kaybetti. Önce park halindeki araçlara, sonra da duvara çarptı.
10: Onda bir şey var ha.
9: Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Dağ Deviren hayatını kaybetti. Polis silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
0: Şimdi bir ailenin isyanını konuşacağız. İstanbul'da Başakşehir'de kontrolden çıkan bir otomobilin iki araç arasında sıkıştırdığı 24 yaşındaki

0: Ayda Diyar Demirpaş yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Kendisini yakalayan 4 polise de saldıran alkollü sürücü ise serbest bırakıldı. Acılı aile ise işte o karara tepki gösteriyor.
1: Kötü bir ses duyduk aşağıdan. Daha sonra yukarı çıktığım zaman kız kardeşimi iki aracın arasında sıkıştığını gördüm.
2: Kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı. İki aracın arasında sıkışarak ağır yaralanan genç kadın yaşam mücadelesi veriyor.
1: Kız kardeşim yoğun bakımda, ciddi kırıkları var, iç kanaması var.
2: Görüntüler İstanbul Başakşehir'den. Caddede seyir halindeki otomobil kontrolden çıktı ve park halindeki araçlara çarptı.
1: Çarpan arkadaş, ben çarptığını bilmiyordum, dalga geçer gibi. Abla iyi, abla konuşuyor. Bu tarz beni sakinleştirmeye çalıştık ki şöyle, daha sonrasında arabanın, kız kardeşimi onun çarptığını gördüm. Sanki suçlu o değilmiş gibi. Daha sonrasında zaten kaçtı, öyle söyleyeyim.
2: O sırada dışarıda ablasını bekleyen 24 yaşındaki Zahide Diyar Demirbaş, iki aracın arasında sıkışarak ağır yaralandı. Vücudunda çok sayıda kırık ve iç kanaması bulunan Demirbaş, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Zanlının kazadan dakikalar önce de trafikte dehşet saçtığı, aynı caddede yüksek hızda ilerleyerek faciaya davetiye çıkardığı anlar ortaya çıktı.
1: Yanındaki reşit olmayan kız arkadaşı ifade verdiğinde çocuğun alkol aldığını söylüyor. Hatta yavaşla, bak bu kadar hızla gitme bu ara sokakta tarzında.
2: Alkol ve madde etkisinde olduğu iddia edilen sürücü kendisini gözaltına almaya gelen 4 polis memuruna da saldırdı. Genç kızın hayati riski devam ederken adliyeye sevk edilen sürücü çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karara isyan eden acılı aile adaletin yerini bulmasını istiyor.
0: AK Parti uzun zamandır çalışmalarını yapıyordu ve artık o çalışmalarda sona gelindi. Üniversite öğrencileri, yüksek lisans ve doktorayı yarım bırakanlar için okullarına geri dönüş fırsatı verecek düzenleme meclis gündemine geliyor. Ama akademi dünyasındaki bir başka sorun da özellikle teknolojinin gelişmesiyle birlikte sahte tezler ve diplomalar konusu. İşte sahte tez hazırlayanlar ve tabii ki sahte diploma hazırlayanlara yönelik de çok büyük cezalar yolda.
3: Meclisimiz tatile girmeden evvel de bu kanunu yasalaştıracağımızı belirtiyorum.
4: Parayla tez yazan akademisyenler görevden alınacak. Sahte üniversite diploması hazırlayana hapis cezası verilecek. Binlerce öğrencinin beklediği af da geliyor. AK Parti yüksek öğretimde kuralları değiştirecek yasa teklifini meclise sundu. 28 maddelik paketin en dikkat çeken maddesi yıllardır akademinin kanayan yarası olan tez borsasına yönelik oldu. Ücret karşılığında başkası adına tez yazan veya aracılık edenlere 20 bin güne kadar para cezası geliyor.
3: Tez yazan ofisler var. Hem adli para cezası uygulanabilecek, hem de bunu yapan akademisyenlerle alakalı onların üniversitelerden ilişkinin kesilmesine kadar gidebilecek olan bir düzenleme yapmış oluyoruz.
4: Sahte üniversite diplomasına da hapis cezası yolda. Resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, değiştiren veya kullanan kişilere 5 yıl, bu suçu işleyen kişi bir kamu görevlisi ise 8 yıla kadar hapis cezası verilmesi planlanıyor. Üstelik sahte diploma ve akademik dolandırıcılık suçlarında ceza indirimleri de uygulanmayacak. Üniversite eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrencilerin beklediği af düzenlemesi de pakette yer aldı.
3: Tek bir kriter var. Daha evvelki aflardan yararlanmamak şartıyla lisans, ön lisans, lisans tamamlama, lisans üstü düzeyde tüm öğrencilerimiz bu aftan yararlanabilecekler.
4: Pakete göre af düzenlemesine sadece 1 Temmuz 2022'den sonra üniversiteden kendi isteğiyle ayrılan, kaydı silinen veya akademik başarısızlık ya da harç ödenmemesi nedeniyle ilişiği kesilen tüm ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri başvurabilecek.
3: Öğrencilerin aftan yararlanması için 4 ay içerisinde ilişkileri kesilen üniversitelere başvurabilecekler. Askerlik görevlerinin nihayetlenmesinden 2 ay sonra başvurmaları halinde onlar da bu aftan yararlanabilecekler.
4: Terör, kasten öldürme, cinsel saldırı, çocuk istismarı ve uyuşturucu suçlarından mahkumiyeti olan veya bu gerekçelerle üniversiteden ilişiği kesilen öğrencilerin başvuruları ise komisyonlar tarafından doğrudan reddedilecek.
0: Şimdi gazete manşetlerimiz içerisinde yer alan önemli haberlerden

0: Biri gündelik hayatta aslında hepimizi ilgilendiren bir konu. Bitkisel çaylar. Şimdi bitkisel çaylarda artık yeni bir dönem başlıyor. Çünkü bitkisel çaylar bundan sonra ya da tıbbi çaylar artık eczanelerden alınabilecek. Tıbbi çayda eczane dönemi diyoruz manşette. Sağlık Bakanlığı'nın sindirim sistemini rahatlatma, zayıflatma gibi gerekçelerle satışa sürünen bu ürünlere yönelik yeni bir düzenlemesi var. Artık tıbbi çay dönemi başlatıldı. Resmi gazetede yayınlanan tıbbi bitki çayları hakkındaki yönetmelikle bundan sonra bu ürünlerin satışları eczanelerde gerçekleşecek. Yine uzman kontrolünde yapılacak ki pek çok kez haberlerini ekranlara getirmiştik. Bu tıbbi çayları kontrolsüz bir şekilde kullanmak can kayıplarına kadar gidecek pek çok hastalığı da beraberinde getirebiliyordu. Buna ilişkin de önemli bir dönem başlıyor. Tıbbi çayda eczaneden satış dönemi diyeceğiz. Şimdi gelelim manşetimize. Bir başka haberi ekranlara getireceğiz. Özellikle de sağlık hizmetlerinde parmakla gösterilen ülkeler arasında Türkiye yer alıyor ilk sıralarda. Daha iyi olma yolunda da emin adımlarla ilerliyoruz. Kanser tedavisiyle ilgili de çok önemli gelişmeler var. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, lösemi tedavisinde çığır açan CAR-T teknolojisinin Türkiye'de yaygın olarak uygulanmaya başlanacağını söyledi. Yerli kanser ilacıyla ilgili de heyecan veren bilgiler paylaştı.
1: Türkiye CAR-T'sel dediğimiz kan kanseri tedavilerinde başarılı yapmaya başladı. Türkiye bütün dünyaya sağlık hizmetini verebilecek kapasiteye ulaşıyor.
2: Lösemi yani kan kanseri tedavisinde tarihi bir adım daha atıldı. Dünyada sadece sayılı ülkede uygulanabilen CAR-T hücre tedavisi artık Türkiye'de.
1: İlk defa Etlik'te başladılar 15 hastaya.
2: İlk kez Etlik Şehir Hastanesi'nde uygulandı bu ileri teknoloji tedavi. Şimdi ise Türkiye'nin farklı noktalarındaki merkezlere de taşınıyor.
1: Antalya başlıyor. İstanbul'da iki özel üniversitemiz başlıyor. Kayseri'de bu konuda çaba içinde.
2: Kemoterapide başarısız olunan hastalarda bu tedavi yöntemi kullanılıyor ve son derece olumlu sonuçlar alınıyor. Uzmanlara göre eğer yaygınlaşırsa kemoterapi değil ama kemik iliği nakli tarih olabilir.
3: Tedavi hastanın kendi bağışıklık hücrelerinin yeniden programlanmasına dayanıyor. Yani hastadan alınan T hücreleri laboratuvar ortamında genetik olarak değiştiriliyor.
2: Ardından kanseri tanıyıp yok edecek hale geliyor bu hücreler. Yeniden hastaya veriliyor. Böylece bağışıklık sistemi kanserle hedefe yönelik mücadele edebiliyor. Sağlık Bakanı Profesör Doktor Kemal Memişoğlu kanser tedavisiyle ilgili bir başka gelişmeyi daha paylaştı.
1: Kanser ilaçlarıyla ilgili çalışma yaptık. Onunla da ilgili en kısa zamanda Türkiye kendi ilaçlarını üretebilir hale geliyor. Özellikle immünolojik ilaçları da planladık. Onları da Türk insanımıza ulaştıracağız. Biyoteknolojik ilaçları ulaştıracağız ve moleküler tedavileri ulaştıracağız.
2: Türkiye'nin ilk yerli ilaç adayı RS-0139'un faz 1 çalışması da başarıyla tamamlandı.
1: İnşallah faz 2 faz 3'ünden sonra da bunu dünya sağlık sektöründe Türkiye'nin en iyi moleküllerinden birisi olarak sunacağız.
0: Dünya Kupası, oynanan futbol ya da skorlardan çok Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkelere ve futbolculara yönelik tavrıyla hatırlanacak. İranlı futbolculara yapılanlar, Somalili hakeme yapılanlar hala hafızalarda tazeyken bu kez dünyaca ünlü futbolcu Messi, Amerikalı yetkililer tarafından didik didik arandı. Messi de bu duruma tabii tepkisini gösterdi. İşte o çok konuşulan görüntüyle devam edelim. Ekranlara getiriyoruz. Arjantin futbol takımı maça çıkmadan önce uçağa binecekti. Uçağa binmeden önce ise Amerikalı yetkililer tarafından futbolcuların çantaları didik didik arandı. Bu da yetmiyormuş gibi ünlü futbolcu Messi'nin de aralarında bulunduğu diğer futbolcular dedektörle de tarandı ve bu şekilde uçağa girmelerine izin verildi. Messi ise bu yaşananları gülümseyerek izledi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yönetimin ABD'nin güvenlik gerekçesiyle futbol takımlarına, oyunculara yapmış olduğu bu muamele tabii ki Dünya Kupası'nda önüne geçmiştir. Just remember next time you get annoyed at TSA. Basketbolda hepimizi gururlandıran haberler var. 12 dev adam 5'te 5 yaparak grupta liderliği garantiledi. A milli erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri

0: Birinci tur C grubu 5. maçında Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 yendi. Ay Yıldızlı ekip bu sonuçla 5'te 5 yaparak C grubunu ilk sırada tamamlamayı da garantiledi. Bosna Hersek ise 3. galibiyetini yaşadı. Milli takım gruptaki son maçında 6 Temmuz Pazartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda İsviçre'yi konuk edecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Bosna Hersek galibiyeti sonrası Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve baş antrenör Ergin Ataman'ı arayarak tebriklerini iletti. Bir Temmuz itibariyle hayatımıza giren yeniliklerden biri. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamıştı. 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye genelinde depozito yönetim sistemi kullanılmaya başlandı ve ilk günden çok yoğun ilgi gördü. Tam 1,5 milyon içecek ambalajının depozitosu olan ambalajlar makinelere iade edildi.
1: Türkiye genelinde 1 Temmuz'da hayata geçen depozito yönetim sistemi büyük ilgi gördü. Cam, pet ve alüminyum ambalajlarını geri dönüşüm makinelerine götürenler hem doğayı korudu hem de aile bütçesine katkı sağladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda 81 ilde başlatılan sistemde iade edilen her ambalaj için 1 TL teşvik bedeli ödeniyor. Sistemin ilk gün bilançosunu sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Murat Kurum, "Siz attınız, doğa kazandı" ifadesini kullandı. Verilere göre uygulamanın ilk gününde dijital sistemi kullananların sayısı 650 bine yaklaştı. Toplanan ambalaj sayısı ise sadece 24 saatte 1,5 milyon adedi aşarak büyük bir rekor kırdı.
0: Şimdi bir yandan da Türkiye'nin sosyal medya kullanım alışkanlıklarına bakacağız. Önemli bir istatistik yapıldı. Mesajlaşmayla başlayacağız. Aslında mesajlaşma dediğimizde hepimizin aklına WhatsApp geliyor ama hayır. İlginç bir istatistik. Türkiye'nin sosyal medya kullanıcılarının %58,8'i mesajlaşma olarak Instagram'ı tercih ediyor. İkinci sırada Facebook tercih ediliyor %26,4 ile. Üçüncü sırada WhatsApp geliyor. Tabii bu ayrı bir tartışmayı da beraberinde getirecek bir konu. Bir yandan da tabii ki zamanımızın çok büyük bir kısmını video izleyerek harcıyoruz. Bu zaman zaman dizi olabilir, videolar olabilir ya da shorts olarak adlandırılan kısa videolar da olabilir. Buna ilişkin de bir istatistik paylaşıldı. Tabi burada bir sürpriz yok. Mesajlaşmadaki gibi bir sürprizle karşılaşmayacağız burada. Video izleme alışkanlıklarına geldiğimizde YouTube ilk sırada yer alıyor. YouTube'un izleme alışkanlığı %40'ın üzerine çıkmış durumda. Bunu YouTube'u işte ekrana getiriyoruz. %40,6. Video izlemede ikinci sırada Instagram yer alıyor. %16'ya yer almış durumda. Facebook artık iyiden iyiye zaten hayatımızdan çıkmış bir uygulama. %4,9 ama TikTok burada Facebook'un da gerisinde kaldı. Türk kullanıcıları açısından baktığımızda %4'lük bir oran. Ama bir gerçek, sosyal medya hayatımızın bir parçası haline geldi. Artık hayatımızın parçası haline gelmekten ziyade bir bağımlılık haline dönüşmüş durumda. Özellikle o video izleme alışkanlıkları konuşulacak. Özellikle uzmanlar tarafından değerlendirilmesi gereken konulardan biri. Şimdi sosyal medya alışkanlıklarını konuştuk. Bir yandan da tabii ki Anadolu'nun dört bir yanında hasat zamanı diyoruz. Şimdi kameralarımızı Akdeniz'e, Antalya'ya çevireceğiz. Çünkü bu kez patlıcan hasadı yapılıyor. Haber ekibinden İsmet Yerdelen bizi bekliyor olacak. İsmet'le konuşacağız. İstanbul'dan sözü Antalya'ya bırakacağız. İsmet, günaydın. Kolaylıklar dileyim. Sözü hemen Antalya'ya sana bırakıyorum.
2: Evet. Evet, günaydın, teşekkür ediyoruz. Antalya'nın bereketli topraklarından bir patlıcan tarlasından size sesleniyoruz. Antalya biliyorsunuz örtü altı tarımda oldukça önemli. Örtü altı tarımın bitmesiyle birlikte açık alanda da üretim başlıyor. Şu anda yanımda üretici kardeşim Haşim Bey var. Haşim Bey, ne zaman bunların dikimi yapıldı?
3: Öncelikle hoş geldiniz güzel bir mahallemize. Haziran 1-5 tarihlerinde ekimlerimizi yaptık. Seralar bittiği andan itibaren şu anda tarlalarımız, hasadımızı bugün başlattık hayırlısıyla. Hem Türkiye'mize hem de yurt dışına hem pazarda, manavda, markette, ihracatta olarak üretimimize başladık. Burada akabinde hem ziraat mühendislerimizin kontrolleri birlikte gübrelemeleri, ilaçlamaları her şeyi bilinçli bir şekilde yapılıp siz sofralarınıza özenle yetiştirmek için elimizden gelen mücadelemizi yapıyoruz. Bu şekilde de bugün hasatımızı yaptık. Hayırlısı olsun diyoruz.
2: Evet. Organik tamamen, değil mi?
3: Tamamen organik. Şu anda da kendiniz görmüş olduğunuz gibi.

0: Bu şekilde devam ediyor.
1: Peki hasat işlemi ne zamana kadar sürecek?
0: Eylül'ün sonuna kadar devam eder. Yani havalar soğunca diyelim artık. Ekim'in sonunda hasatımız biter.
1: Peki ne kadar aralıklarla hasat yapılıyor patlıcan tarlasında?
0: Haftada 2 gün şartıyla toplamalarımız yapılır. Toplamamız, sulamamız yaparız. İlacımızı atarız. İlaç süresi bitinceye kadar beklenir. En önemlisi
1: 1,5 dönüm kadar bir arazi yanılmıyorsam. Burada her hasatta 1 ton kaldırıyor musunuz?
0: Her hasatta evet. Toplam zaten 1,5 dönüm. 1 ton civarında toplamamız yapılır. Dediğimiz gibi ondan sonrası ilaçlama, gübreleme devam ederiz.
1: Sezonda bu 20 tonu geçiyor mu?
0: Anca bulur. Evet. 20 ton civarı bulur. Bu şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz.
1: Günlük aralıklarla değil de haftada bir hasat işlemi yapılıyor.
0: Evet, haftada bir şekilde.
1: Peki bu patlıcanın bakımı nasıl oluyor? Bakım bir uyguladığınız bir sistem, yöntem var mı? Günlük bakımı var mı?
0: Yok, günlük bakımından ziyadesi zaten ilk önce toprak hazırlamasıyla başlarız. Fidelerimiz zaten ziraat mühendislerimizin kontrolü altında gelir. Yapılacak olan sinek, böcek ilaçları onların kontrolü altında yapılarak sağlıklı ve güvenli bir şekilde pazara sunarız.
1: Galiba Antalya önemli bir patlıcan üreticisi.
0: Tabii ki Antalya şu anda örtü altı bittiği için artık açık tarla hasatlara başlar. Zaten açık tarla da her zaman için organiktir. Elimizden geldiğince yetiştirmeye çalışıyoruz.
1: Daha çok iç piyasada nereye gönderiyorsunuz?
0: İstanbul, Ankara ve özellikle marketler olmak üzere her türlü pazarda hem alıcımız hem de pazarımız mümkün.
1: Yurt dışı pazarlarda en çok neresi tercih ediyor?
0: Genelde hep Rusya diyelim, Ukrayna diyelim, bu tarzı ağırlıklı gidiyor. Dedik ya haldeki komisyonlarımız bizi yönlendirir. Biz de onların aracıyla götürür, işlemesini yapar, teslim eder geliriz.
1: Yani Rusya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine de gidiyor.
0: Avrupa ülkelerine gönderiyoruz, evet.
1: Şu anda peki burada Eylül ayının sonuna doğru bu açık alan bitince tekrar örtü altına mı başlıyorsunuz? Nasıl oluyor işlem?
0: Örtü altı devam eder. Aynı şekilde domates, biber ekimleri devam eder. Artık açık alana kışlık ürünlerle devam ederiz. Nedir? Bunda lahana, karnabahardı. Evet. Bu türlere devam ederek pazarımıza devam ederiz.
1: Evet, toparlıyoruz. Evet, Antalya Türkiye'de patlıcan üretiminde lider konumunda yer alıyor. Yıllık patlıcan üretimi 261.000 tonun üzerinde bir patlıcan üretimi var diyoruz ve sözü tekrar merkeze bırakıyoruz.
2: İsmet Erdelen'e notları için teşekkür ederim. Bu kez kameralarımızı Trabzon'a çevirelim. Doğu Karadeniz'de havaların ısınmasıyla birlikte yüzyıllardır sürdürülen geleneksel yayla göçü de başladı. Yöre halkının rengarenk süslediği hayvanlar, yöresel kıyafetler ve horonlar eşliğinde adeta bir görsel şölene dönüştü.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Ozantı Tarsus Otoyolu'nun 6 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı bakım, onarım ve asfalt çalışmaları sebebiyle sol şerit ve orta şerit taşıt trafiğine geçici olarak kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanmakta. Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 0 ile 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Güvenli yolculuklar dileriz.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Şansa kalmaz işimiz,
5: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz işimiz,
5: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
7: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
4: Bakan Bayraktar, Iraklı yetkililerle enerji işbirliği imkanlarını görüştü. Bayraktar, görüşmede başta Irak, Türkiye ham petrol boru hattı olmak üzere petrol, doğalgaz ve elektrik alanlarında geliştirilebilecek yeni ve kapsamlı işbirliği imkanlarını değerlendirdiklerini aktardı. Bayraktar, Türkiye'nin kalkınma yolu projesini yalnızca bir ulaştırma koridoru olarak değil, aynı zamanda bölgenin enerji arz güvenliğini güçlendirecek ve enerji ticaretine katkı sağlayacak stratejik bir enerji koridoru olarak değerlendirdi. Belirtti.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
7: Reklam.
8: Garanti BBVA. Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9:30'da gerçekleşecek. Görüyorum.

0: Dursun tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
1: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: %30 indirimli yurt içi biletini şimdi alırsın, sonbaharda avantaj.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Senin de bilgisayarın böyle hata sesleri veriyorsa vedalaş.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinde en çok maça çıkan futbolcu Lionel Messi. Arjantinli yıldız 2022 finaliyle birlikte bu sayıyı 26 maça taşıdı. 2006'dan 2022'ye uzanan yolculukta Messi genç bir yetenekten dünya şampiyonu kaptana dönüştü. Bu rekor sadece uzun ömürlülüğün değil, en üst seviyede kalmanın da göstergesidir. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
1: Bir reklam.

0: kartı yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım Net, sigortam Net.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Smokin bizim işimiz.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Reklam. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu Hayat Emeklilik,
1: herkese iyi gelecek. Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Reklam.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Canlı yayın.
4: Zam günü son veride açıklanacak. Her sabah olduğu gibi Halk Erdem'le birlikteyiz. Bugün ayrıca kendisini yoracağız. Günaydın.
5: Estağfurullah. Yok tabii biz bugünü bekliyorduk zaten. İnşallah saat 10'da TÜİK açıklayacak. Neyi açıklayacak? Haziran enflasyonunu açıklayacak. Aslında RÜT'ün her ay açıkladığı bir enflasyonu açıklayacak. Ama Haziran enflasyonu 6 aylık enflasyonu belli ediyor. O da emeklinin, memurun, işte dul yetimin, nedir sosyal yardım alanların, işçilerin tazminatının hepsinin göstergesi olacak. Biz de burada tek tek hesaplayacağız meslek meslek inşallah.
4: İnşallah.
5: İzleyicilerimiz bizden ayrılmasın.
4: O zaman önümüzdeki
5: saat... Başka
4: yerde
5: böyle kuruşu kuruşuna bulamazlar.
4: Evet, önümüzdeki saat diliminde bu hesaplamaları yapacağız. Bu saat dilimine gelirsek artık NATO'ya günler var. Dünyanın gözünü Ankara'ya çevirdiği toplantı. Başkent NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya artık hazır. Dünyanın gözü başkentte söylediğimiz gibi. Çünkü bu zirve sadece liderlerin buluştuğu bir toplantı olmayacak elbette. NATO'nun yeni döneminin yol haritası da 7-8 Temmuz'da Ankara'da çizilecek.
6: Amerikan Başkanı Sayın Trump'ın zirveye bizzat katılacağının açıklanması ittifakın insicamı bakımından kıymetli bir adımdır.
7: Dünyanın dört bir yanından onlarca lider katılacak. NATO zirvesinin en kıdemli ismi ise 14. kez katılarak Cumhurbaşkanı Erdoğan olacak.
6: Sadece müttefikler arasında değil, dünya genelinde de Ankara zirvesine dönük yoğun bir

0: Sine katılmayacaktım. Beni aradı ve zirve Türkiye'de düzenleniyor. Burada olmalısın. Amerikan Başkanı burada olmalı dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı gidiyorum.
1: Yunanistan ve İsrail basını ise Türkiye'nin artan bölgesel gücünün Atina ve Tel Aviv'de endişeyle takip edildiğini itiraf etti. Türkiye'nin Tel Aviv için daha zorlu bir bölgesel güç haline geleceği de analizlerde yer alıyor. Erdoğan bölgede ve dünyada barış gündemiyle oturacak zirve masasına. Müttefikler arasında daha adil bir külfet paylaşımı mekanizmasının oluşturulması talebinin yanı sıra Türkiye'nin kararlı tavrı, bugüne kadar atılan adımlar ve öneriler de Erdoğan'ın gündeme getireceği başlıklar arasında yer alacak. ABD Başkanı Trump ise daha fazla yük paylaşımı talebiyle yer alacak zirvede. Avrupa'nın savunma yükünü daha fazla üstlenmesi yönünde mesajlar verecek. ABD'nin ittifak içinde orantısız şekilde yüksek askeri ve finansal yük taşımasından duyduğu rahatsızlığı da dile getirecek.
0: Erdoğan'ı severim, iyi bir arkadaşım. Erdoğan harika bir lider, çok güçlü biri, ordusu da öyle.
1: İtalya Başbakanı Meloni, ittifak içi birlik, Akdeniz güvenliği ve Avrupa'nın savunma kapasitesinin arttırılması başlıklarıyla gelecek. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Meloni ile benzer talepleri dile getirecek. Avrupa'nın savunma ve güvenlik alanında ABD'ye bağımlılığını azaltması ve kendi kapasitesini arttırmasını isteyecek. Almanya Başbakanı Merz ise ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığının gözden geçirilmesini talep ederken Avrupa'nın ittifak içindeki rolünün güçlendirilmesini de isteyecek.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi için yaklaşık 1000 kişilik heyetle Türkiye'ye gelecek. Trump'ın Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi bekleniyor. Peki olası görüşmede masadaki başlıklar ne olacak? İşte cevabı.
0: Erdoğan çağırmamış olsa NATO zirvesine katılmayacaktım. Beni aradı ve zirve Türkiye'de düzenleniyor. Burada olmalısın. Amerikan Başkanı burada olmalı dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı gidiyorum.
3: Takvim yaprakları 7 Temmuz Salı gününü gösterdiğinde Amerika Birleşik Devletleri'nden Ankara'ya peş peşe uçaklar inecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yaklaşık 1000 kişilik dev bir ekiple NATO Liderler Zirvesi için Türkiye'yi ziyaret edecek. Trump'ın havalimanında ise çocuklar tarafından karşılanması planlanıyor. Trump her ülke ziyaretinde olduğu gibi Türkiye'ye de özel araçlarını ve helikopterlerini de getirecek. Parçalara ayrılıp Ankara'ya getirilecek helikopteri burada özel ekiplerce birleştirilecek. Trump makam aracı olaraksa The Beast yani canavarı kullanacak. Zirve marjında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Donald Trump'ın da baş başa görüşmesi bekleniyor.
4: Peki Donald Trump NATO zirvesi için geldiğinde baş başa ikili bir görüşmeniz olacak mı zirve dışında?
5: Büyük ihtimalle olur.
3: Trump'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tarihte kurulan 16 büyük Türk devletini temsil eden özel kıyafetli askerlerin bulunduğu resmi törenle karşılanması ve iki liderin baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmede bir araya geleceği tahmin ediliyor. Ayrıca iki liderin ortak basın toplantısı da gerçekleştirmesi öngörülüyor.
6: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın olası görüşmesinde ise masadaki dosyalar oldukça kapsamlı. Öncelikli gündem başlıklarının ilk sırasında savunma sanayi ve güvenlik başlığı yer alırken, Kaan Savaş Uçağı için motor tedariki, F-35 programı, kasa yaptırımları ve yeni savunma projelerinin ele alınması bekleniyor.
3: Öte yandan Suriye'de Türkiye'nin güvenlik beklentileri, PKK-YPG konusunda Washington'dan beklenen adımlar ve ABD'nin bölgedeki askeri varlığı da en kritik gündem maddeleri arasında.
0: Gerçekten öyle. Güçlü bir NATO üyesi. Evet, muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım.
3: Gazze'de ateşkes süreci, İsrail-İran gerilimi, Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz güvenliği ve NATO çerçevesindeki işbirliği başlıklarını da liderlerin masaya yatırması bekleniyor. Ankara'da beklenti ise söz konusu bu görüşmenin yalnızca mevcut sorunların ele alındığı bir temas olmanın ötesine geçerek, Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni dönemin çerçevesini belirleyecek stratejik kararların alınabileceği bir zirve olması yönünde.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı canlı yayında küresel ve bölgesel gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Fidan, Amerika'nın Türkiye'ye uyguladığı katsa yaptırımlarının kaldırılması yönünde

0: bir irade olduğunu söyledi. F-35 satış yasağının da kalkabileceğinin mesajını verdi. Bakan Fidan, NATO zirvesinin tarihin en büyük zirvesi olacağını da dile getirdi.
1: Gereken adımları atıyoruz. Çünkü hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem Sayın Trump da bunu kaldırma yönünde güçlü bir irade var. Ve biz bakanlara da bu sorunu çözmemiz için talimat verildi.
2: ABD'nin 2020'den bu yana Türkiye'ye uyguladığı katsa yaptırımlarının kaldırılabileceği sinyalini verdi. F-35 satış yasağına değindi.
1: Satış yasağının kaldırılması meselesi bence daha kolay bir konu. Pratik açıdan bu idari bir karar, katsadan sonra bu olur diye düşünüyorum. Programa geri dönme meselesi bu tamamıyla konsorsiyumun tekrar oturup alacağı yeni bir kararla ilgili bir konu.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı canlı yayında küresel ve bölgesel gelişmeleri ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye-ABD ilişkilerinin olumlu gittiğini söyledi.
1: Genel hatlarıyla iyi giden bir ilişki var. Bölgesel konularda anlaşmazlık noktalarımız oluyor. Ama yani her iki tarafı da bu kadar gerçekten besleyecek büyük bir ilişki alanı varken bunu ilerletmemek rasyonel aktörlerin kafasının aldığı bir konu değil.
2: ABD Başkanı Donald Trump'ın Başkan Erdoğan davet ettiği için NATO zirvesine katılacağını ifade etti.
1: Sayın Trump buna katılıyor çünkü davet eden Sayın Erdoğan. Hı hı. Eğer Sayın Erdoğan davet eden olmasaydı buna katılmayacaktı. Artık gerçekten çok büyük bir stratejik denklem oldu. Burada tabii Cumhurbaşkanımızın yıllar içerisinde ortaya koyduğu küresel liderlik vizyonu ve geliştirdiği ilişki ağı ve oluşturduğu güven, hı hı, insanlar nazarındaki prestij, Türkiye'nin geldiği nokta tabii fevkalade önemli.
2: Bakan Fidan, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin tarihin en büyük zirvesi olacağını kaydetti.
1: Amerika dünyadaki kendi rolünü Trump döneminde yeniden tanımlama içerisinde. Avrupa kendisini İkinci Dünya Savaşı'ndan beri bu derece büyük bir tehdit altında hissetmemişti. Artık durdurulamaz bir süper güç. İnsanlık tarihinin belki en başarılı güvenlik ittifaklarından birinin bu tarihi dönemeçte, eşikte bu kadar belirsizliğin olduğu bir dönemde bir araya geliyor olması bence tarihte görülen NATO tarihinin en büyük zirvesi olacak.
2: Fidan'a İsrail'den Türkiye'ye yöneltilen hadsiz açıklamalar da soruldu.
1: İsrail kendisine bir düşman yaratmaya çalışıyor. Yani bizim İsrail veya herhangi bir aktör bizim milli çıkarlarımızla, bölgesel çıkarlarımızla çakıştığı sürece kimseden korkacak, çekinecek, geri adım atacak halimiz yok. Bize bir sıkıntı yok. Kavga bizim işimiz, hiç problem değil. Problem ne? Problem İsrail sadece benim değil. İsrail dünyanın sorunu.
0: Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'la ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yürütülen müzakerelerin olumlu ilerlediğini belirtti. Tahran yönetiminin Washington'ın temel taleplerinin neredeyse tamamını kabul ettiğini söyledi.
3: İran ve ABD adım adım kalıcı ateşkese yaklaşıyor. Tarafların açıklamaları yer yer gerilime yol açsa da müzakereler arabulucular eşliğinde sürüyor. Son olarak ABD Başkanı Donald Trump, İran ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul etti açıklamasını yaptı. ABD basınına konuşan Trump, İran'a hem gözdağı verdi hem de anlaşma sürecine dair bilgiler paylaştı. Washington'ın temel amacının Tahran'ın nükleer silahlara erişmesini engellemek olduğunu yineleyen Trump, İran'da rejim değişikliği peşinde olmadıklarını vurguladı. Biz rejim değişikliği arayışında değiliz. Çok basit bir şeyin peşindeyim. Nükleer silaha sahip olamazlar dedi. İran'a yönelik son dönemdeki askeri operasyonları da savunan Trump, ülkenin askeri açıdan tamamen mağlup edildiğini söyledi. Ellerinde birkaç füze kaldı, onları da yok edebiliriz. Bir gemimize drone gönderdikleri için geçen hafta onları 3 kez sert vurduk ifadesini kullandı.
0: Amerikan yönetiminin İran'la müzakereler sırasında İsrail'in İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Kalibaf'a suikast düzenlemeyi planladığına kanaat getirdiği ileri sürülüyor. New York Times gazetesinin haberine göre isimleri açıklanmayan bazı yetkililer Amerika ile İran arasındaki ateşkes müzakereleri sürecinde İsrail'in tutumuna ilişkin iddialarda bulundu. Amerikalı yetkililer

0: İsrail'in müzakereler devam ederken Arakçı ve Kalibaf'ı suikaste uğratmayı planlamış olabileceğini düşündüklerini ifade etti. Yetkililer Washington yönetiminin bu iki üst düzey ismin suikastinin müzakereleri baltalayacağından endişelendiğini ve planı öğrenmesi üzerine İsrail'den geri adım atmasını istediğini iddia etti. Biliyorsunuz Kalibaf'ın da röportajı yarıda kesilmişti. Washington yönetiminin bölge ülkelerinden İran'ı bu ihtimale karşı uyarmalarını istediğini öne süren yetkililer Tahran'ın da arabulucular aracılığıyla Amerika'dan güvence talep ettiğini aktardı. Öte yandan yetkililerden biri Amerika ile İran arasında müzakerelerin sürdüğünü ve Katar'da verimli görüşmeler yapıldığını dile getirdi. Şimdi 28 Şubat'ta Amerika-İsrail ortaklığında İran'a karşı başlatılan savaş. Tahran'daki konutunda öldürülen Ayetullah Ali Hamaney ve onun için 4 ayın ardından düzenlenecek cenaze töreni 5 şehirde düzenlenecek, 5-6 gün sürmesi planlanan ve arkadaşlarım canlı olarak görüntüleri ekrana taşıdı. Cenazenin detaylarını öğreneceğiz İran'dan, muhabir arkadaşım Ekber Karabağ'dan. Ekber, günaydın, hoş geldin yayına. Nasıl bir atmosfer var, nasıl bir planlama var?
1: Evet canım, Sınar Bazı, teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Evet, 28 Şubat tarihinde Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında saldırıların ilk gününde Ayetullah Ali Hamaney hayatını kaybetmişti. Ve kendisi için Tahran'da cenaze etkinliği yapılıyor. Esasında resmi olarak etkinlik cumartesi günü itibariyle, yani yarın itibariyle başlayacak. Ancak dün akşam saatlerinden itibaren kendisi için veda etkinliği başladı. Ve ilk veda etkinliği de İmam Hümeyni Camisi'nde oldu. Ayetullah Ali Hamaney halk buluşmalarının önemli bir kısmını, %90'dan daha fazlasını İmam Hümeyni Camisi'nde, İran'da Hüseyin'i İmam Hümeyni olarak atandırdı, orada yapıyordu ve ilk veda etkinliği o da kendisine yapıldı ve dikkat çeken bir isim de o etkinliğe katıldı. İran Devrim Muhafızlarının başkomutanı Ahmet Vahidi. Ahmet Vahidi 28 Şubat tarihinde işte İsrail Ahmedi saldırısında hayatını kaybeden önceki devrim muhafızlarının yerine getirildi. Fakat o tarihten bugüne kadar kameraların karşısına geçmemişti. İlk kez kameraların karşısına bu şekilde geçmiş oldu. Diğer taraftan merak edilen bir başka konu da vardır. Acaba oğul Mustafa Hamaney de bu etkinlikte ilk kez olarak halkın karşısına geçecek mi, geçmeyecek mi? Bu konuyla ilgili de merak işte soruları gündemdedir. Tabii burada bir güvenlik zafiyeti de, bir güvenlik işte eleştirisi de söz konusu olabilir. İşte tartışmalar da söz konusu olabilir daha doğrusu. Hatta bu kapsamda İran'dan savaşı yöneten Merkezi Hatemül Enbiya Karargahı'ndan da dün bir açıklama geldi. Eğer İsrail, Amerika Birleşik Devletleri İran'daki bu cenaze etkinliğini işte bahane ederek işte buradaki bunu suistimal ederse ve İranlı yetkililere yönelik suikast yaparsa İran'ın çok sert yanıt vereceği belirtildi. Kısacası bu etkinlik kapsamında üst düzey yetkililerin, siyasi ve askeri yetkililerin de buraya katılması öngörülüyor ve İsrail'in özellikle az önce de Cansın senin okuduğun haber üzerine bazı İranlı yetkililere yönelik suikastı söz konusu olabilir. Diğer taraftan Cansın, ben Tahran'daki atmosferi, sokaklarda size göstermek istiyorum. Esasında çok geniş çaplı işte çalışmalar söz konusu Tahran'da. Çok sayıda insanın, milyonlarca insanın illerden, ilçelerden Tahran'a gelmesi öngörülmektedir. Tahran'da her taraf siyah donatılmış durumda. Size de, izleyicilerimize de onu göstereyim. İşte görüyorsunuz hemen arkamda, önümde bir cami vardır. Hemen caminin işte üzerinde dikkat ederseniz siyah bayrak dalgalanmaktadır. Siyah İran'da yaz belirtisidir. Yine diğer tarafta bu caddeyi de yine gösterirsem, yine bu caddede de her tarafın siyah olduğunu, yaz belirtisi olarak siyaha gösterebiliriz. İşte şu tarafta da göstereyim. İşte dikkat ederseniz aynı şekilde. Cansız dikkat çeken bir kare vardır. İşte bu siyah bayrağın altında bir yumruk vardır. Esasında o yumruk Ayetullah Ali Hamaney'e ait. Bazı iddialara göre kendisi enkazın altından çıkarıldığında eli yumruk halindeydi ve meşhur yüzüğü de o elindedir. İşte bu yüzük ve bu yumruk bir heykel haline getirildi ve Tahran'da İnkılap Meydanı'nda dün akşam saatlerinde görüldüğü şekilde buraya yerleştirildi. Cansın, son olarak da şunu belirteyim ki ülkemizden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın bu etkinliğe katılması öngörülmektedir. Cevdet Yılmaz aynı zamanda bugün gün içinde İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan'la da bir görüşmesi öngörülmektedir diyor ve

0: Başkent tahtından Devrim Meydanı'ndan stüdyolarımıza bırakıyorum.
1: Ekber, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin sana. Şimdi bir yandan da Suriye'den haberler geliyor. Suriye'nin başkenti Şam'ın en işlek bölgelerinden biri. Bombalı saldırı olan noktalardan biri bu. Tarihe Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerinde Hicaz Demir Yolu'yla Adalet Sarayı arasındaki bir kafenin girişinde meydana geliyor patlama. 9 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi var. 20 de yaralı var.
2: Şam'ın en işlek noktası seçildi. El yapımı patlayıcı bir kafenin önünde infilak etti. Suriye'nin huzuru hedef alındı. Patlama şehrin hem sembolik hem de insan trafiğinin en yoğun olduğu Hicaz Demir Yolu'yla Adalet Sarayı aksında bulunan bir kafenin giriş bölümünde yaşandı. Tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden güzergahta meydana gelen patlamanın şiddetiyle kafe adeta savaş alanına döndü. Patlamanın hemen ardından çekilen görüntülerde kafeden yükselen dumanlar, yerdeki yaralılar ve çevredekilerin yaşadığı can havli dehşetin boyutunu gözler önüne serdi. Çevre binalarda da büyük hasar oluştu. Saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen acil sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere taşındı. Suriye İçişleri Bakanlığı saldırının el yapımı patlayıcıyla gerçekleştiğini açıklarken saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Şam'daki patlamanın zamanlaması ise dikkat çekti. İsrail geçtiğimiz günlerde Suriye'nin Kuneitra ve Dera kentlerine saldırılar düzenlemiş, işgali genişleterek kontrol noktaları kurmuştu.
3: Eski rejimin devrilmesinden bu yana her zaman istikrarımızı hedef alan ve aramızda fitne çıkaran İsrail varlığı, şimdi yeniden kutsal topraklarımızı bitmek bilmeyen bir kaos alanına dönüştürmeye çalışıyor. Bu yolla halkımızın birliğini, parçalamayı ve yeniden inşa ve kalkınma alanında ilerleme kapasitemizi zayıflatmayı amaçlıyor. Suriye, sizin deneyleriniz için bir saha değil.
1: Şimdi bölgeden bahsederken Gazze'de 1000 gündür can çekişiyor, can çekiştiriliyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı en az diye ifade edilmeye devam ediliyor. Tüm dünyanın takip ettiği, eğlenerek izlediği bir biliyorsunuz Amerika'da gerçekleşen Dünya Kupası var. Dünya Kupası'nda yine milletler nezdinde hangi takımdan olursa olsun tribünlerde tepkiler geliyor. Filistin bayrakları açılıyor. Bir yandan da şu görüntüler artık tam alınamıyor bu arada, yardım görüntüleri. İçeride hastalık baş göstermiş durumda, sıcak ve susuzluk nedeniyle, pislikle birlikte. Bu arada hala hastanelerin o elektrik şartelleri kaldırılmadı. Elektrikler yok. Şu an birkaç bilgi paylaşacağım ama en başından şunu bir kez daha söyleyeyim. Paylaştığım bilgiler size tam anlamıyla doğru verebildiğim bilgiler değil. Bilgiler doğru ama bazı rakamlar net değil. Yine en az diye ifade edeceğim ve bunların en az diye ifade ettiğim noktada karşılığının insanlar, çocuklar, kadınlar olduğunu belirtmem gerekiyor. En az 58 bin çocuk anne babasını kaybetmiş durumda 1000 günde. En az. 47 bin kadının eşini kaybettiği en az düşünülüyor. 700 bin öğrenci ilk öğretiminden en az. 88 bin öğrenci yüksek öğreniminden mahrum kalmış durumda bu 1000 günde, bu gördüğünüz insanlar arasında. En az 2 milyon kişinin evsiz kaldığı bilgisi var son 1000 günde. Binaların %95'i kısmen ya da tamamen yıkılmış durumda. Koca bir enkaz var. 2 milyondan fazla sivil, söylediğim gibi, evsiz. Altyapı denilen bir şey ortada yok. Zaten bu yüzden de hastalıklar beraberinde geliyor. Büyük kuruluşların raporları işlenmeye devam ediliyor. Birleşmiş Milletler onlardan bir tanesi. Birleşmiş Milletler'e göre altyapının yeniden imarı için en az 70 milyar dolara ihtiyaç var. Tıpkı parayı en az diye ifade ederken ölen canları da en az diye ifade ediyoruz. Bir daha altını çizeyim. 1.6 milyon Filistinlinin en az, yine bu rakam, aç, ne kadar kulağınızı tırmalıyor değil mi? En az dedikçe ben tamam anladık diyorsunuz. Daha iyi anlayalım. En az 1.6 milyon Filistinli aç. İsrail saldırılarında tarıma elverişli arazilerin %98.5'i imha edilmiş. Ve ayrıca bunların içerisinde toprağın zehirlendiği bölgeler varmış. 1.6 milyon Filistinlinin akut gıda yetersizliği

0: çektiği yine raporlara girmiş durumda. Bugün itibariyle, bu sabah itibariyle onlar yine güne aç bitap başladılar. Refah kapısı, bu insanlar dönem dönem kuzeyden güneye, güneyden kuzeye gidin denildi. Küçücük bir alanda göç etmeye çalıştılar. Göç edilirken ellerinde beyaz bezler tuttular ki vurulmasınlar. Kucaklarında çocukları can verdi. O yolda da vuruldular. Refah sınır kapısına geldiler. Dalga geçer gibi o insanları sizi bugün almıyoruz, yarın alacağız dediler. Hiç almıyoruz dediler. Tekrar kuzeye gönderdiler. Sonra sınırlı bir geçiş yapıldı. Oradan da insanların geçişini canlı yayında göstermiştik. 3-5 kişi geçti. Sonra yine o iş bitti. O sınırdan yardımlar gelecek. Çünkü bir anlaşma yapıldı. Ateşkes anlaşması, bununla birlikte ikinci aşamaya geçildi denildi. Hala bombalar orada patlamaya devam ediyor. Bu arada geride bıraktığımız gün ya da ondan önceki gün, yanlış bilgi olmasın, İsrail'in başındaki isim Netanyahu önemli açıklamalar yaptı. Ve kendi bakanları da dedi ki orada Filistin'de bizim yerleştireceğimiz insanların gidip yaşaması için çalışmalarımız sürüyor ve hazır. Özellikle bir bölgeyi de hazır hale getirmek istiyoruz. Oradan Filistinlileri göndereceğiz. Bu arada bunu Gazze için söylüyorlar. 2 Şubat 2026'da Refah sınır kapısı açılıyor. O söylediğim görüntüler. 28 Şubat'ta İran'a karşı başlatılan savaş bahane edilerek yeniden kapatılıyor. Bu arada buraya bir dipnot. Tek dünyaya açıldıkları kapı Refah sınır kapısı dedik ya, Mısır'a bağlı olan o kapı. Orada şöyle bir karar alınmıştı. İlk günden son güne kadar Refah sınır kapısından geçişler rakam olarak belirlenecek. Sınırlı sayıda gün içerisinde, 24 saat içerisinde geçişler olacak. Ve bu geçişlerin saati, geçebilecek kişiler ya da bunların rakamları İsrail tarafından belirlenecek denilmişti. O yüzden zaten geçişlerin ne kadar olduğunu bir düşünün. Cumhurbaşkanı Erdoğan pazar günü bir açıklama yapmıştı. Hint Recep'i hatırlatmıştı. Demişti ki Hint Recep'in gözleri demişti. Hint Recep'i de hatırlarsınız. Hatırlamıyorsanız da hiç anlatmayın. Bir yazın internete, bir bakın, göz göze gelin isterim. Hikayeyi de duyun. Gazze'de son durum bu. Şu an itibariyle de hemen dibimizde Gazze. Bunlar yaşanmaya devam ediyor. Bir kez daha hatırlatalım istedik. Bir kez daha bilin istedik. O türbinlerdeki insanların gösterdiği tepkiyi biz de ekranlarda gösterelim istedik. Unutmadık. Unutmamanın anlamı ne derseniz, bu sesi duyurmak, bu görüntüleri paylaşmak. Çok bir şey söylenemiyor üzerine maalesef. Artık insani tepkiler verilebiliyor. Lanet olsun denilebiliyor. Yeter denilebiliyor. Bu dünyanın adaleti denilebiliyor. Böyle vicdansızın ortasında yaşamak istemiyorum denilebiliyor. Şu suratlar hafızalara kazınıyor. Şimdi Deniz Göktaş konuşulan isimlerden biri. Onunla ilgili gelişmeler var. Komedyen Deniz Göktaş hakkında bir gösterisinde sarf ettiği sözler nedeniyle bir soruşturma başlatıldı. Dini değerleri aşağılamakla suçlanan Deniz Göktaş İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
1: İyisiyle kötüsüyle beraber bir yol.
2: Dini değerleri aşağılamakla suçlanan komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı. Deniz Göktaş son stand-up gösterisinde dini değerler hakkında aşağılayıcı sözler sarf etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı komedyen Deniz Göktaş hakkında halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçundan resen soruşturma başlattı.
3: Hakkında resen soruşturma başlatılan Deniz Göktaş gözaltına alındı.
2: Yurt dışından dönen Göktaş İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
0: Cumhuriyet Halk Partisi ile devam edelim ama bu kez Özgür Özel cephesine bakacağız. Özel hafta sonu uzun bir süredir görüşmediği Ekrem İmamoğlu'nu ziyarete gidiyor. Kulisler görüşme öncesi oldukça hareketli. İki ismin olası yeni parti senaryolarını konuşacakları iddialar arasında Özel cephesinin kurulacak yeni parti ile ilgili planlarının da netleştiği öne sürülüyor.
4: Partimize yönelik saldırının, işgalin ardından Ankara'da oturmadık, milletimizle buluştuk.
5: Parti binasından polis zoruyla çıkarılınca il il dolaşmaya başladı. Özgür Özel rotaları arasına Ekrem İmamoğlu'yla görüşmek için Silivri cezaevini de aldı.
6: Burası artık

0: Holding. İmamoğlu Holding patron Silivri'de, CEO'su Özgür Özel.
1: Tam da İmamoğlu ile Özel arasında yeni parti çatlağı iddiaları ortaya çıkmışken duyuruldu görüşme. Pazar günü yapılacak görüşmede kurultay süreciyle birlikte yeni parti senaryolarının da masaya yatırılacağı konuşuluyor. Özel'in İmamoğlu'nu bırakmam, Mansur Yavaş olmadan yol yürümem dediği de.
2: Teknik olarak hazırlanıyoruz. O partiye hep beraber geçeceğiz falan filan. Belki o hemen şimdi falan olmaz ama her ihtimale karşı hazırlığımızı yapacağız.
1: Özel'in kıyamet senaryosu dediği yeni parti formülü de şekilleniyor. Özel cephesi yeni parti kurulması halinde mecliste grup kurmayı sağlayacak 20 milletvekilinin yeni partiye geçeceği görüşünde. Özel ve kalan milletvekillerinin ise mücadeleye parti içinde devam edeceği konuşuluyor. Özel'e yakın isimler bu planın tüm hukuki yolların tüketilmesi sonrası devreye alınacağını söylüyor.
3: Ateşi ve ihaneti gördük. Ama yılmadık, yıkılmadık.
4: Yolumuz açık olsun, yolunuz açık olsun.
3: Bay Kemal'in yol arkadaşı olacaksan Bay Kemal'i arkadan hançerlemeyeceksin.
4: Hiç üstüme almadım.
1: Daha önce rüşvet iddiaları ile ilgili dosyada adı geçen Özel ve Veli Ağbaba bu kez de bir vakıfla ilgili incelemeye takıldı. İki ismin de mütevelli heyetinde yer aldığı Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Layık Oluşum Vakfı'na 2023 seçimleri öncesinde bağış yağdığı ortaya çıktı. Raporda vakfın gelirinin 2022'de 3.9 milyon lirayken 2023'te 37.4 milyon liraya yükseldiği ve aynı yıl gider kaleminin de 37.4 milyon lira olarak kaydedildiği bilgisine yer verildi. 37 milyonluk vurgun vakfın denetimi sırasında tespit edildi.
2: Bizde rüşvet yok, irtikap yok, yalan yok, zimmet yok
1: ve İBB davası. Mahkeme heyetinin 9 Temmuz'da ilk celseyi tamamlama talebine İmamoğlu'ndan tepki geldi. Kalan savunmaların ikinci celsede alınacağı söylenmesine rağmen İmamoğlu'nun itirazları bitmedi. Mahkeme başkanı da kanun maddesini uyguladığını söyleyerek İmamoğlu'nun salondan çıkarılmasını talep etti. Gerilim yükselince İmamoğlu'nun avukatlarıyla milletvekilleri de dışarı çıkarılarak duruşmaya ara verildi. Son not Sivas'tan. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Sivas olaylarının 33. yılı için düzenlenen anma programından video paylaşırken, eski Ankara Milletvekili Aylin Nazlı Akan'ın gülerek objektife el sallaması tepki çekti.
5: Binlerce öğrencinin merakla beklediği öğrenci affı düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. AK Parti'nin yeni kanun teklifiyle yarım kalan eğitimler tamamlanacak. Öğrenci affına eklenecek yasa ile birlikte sahte tez ve diploma kullananlara ağır cezalar verilecek. Teklifin detaylarını öğreneceğiz. Şener Çetin, muhabir arkadaşımız Ankara'da hazır, bizi bekliyor. Günaydın, hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
6: Günaydın, hemen başlayalım. Yükseköğretim düzenlemelerini içeren kanun teklifi AK Parti milletvekilleri tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Teklifin içerisinde yaklaşık 28 madde bulunuyor. Tabii o maddeler içerisinde öne çıkanlardan bazılarını da bizler derledik. Kısa kısa özet geçelim dilerseniz. Özellikle öğrenci affı çok konuşuldu. Milyonlarca öğrencinin de merakla beklediği aflardan bir tanesi olduğunu söyleyelim ki eğitimini çeşitli nedenlerden dolayı yarıda bırakmak zorunda kalan öğrenciler bu kapsam dışında olacak. Bunu ifade edelim. Aynı zamanda ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde olan öğrenciler bu af kapsamında olacak. Yine askerlik görevini ifa edenler de af kapsamına dahil olduğunu söyleyelim. Şunu da belirtelim ki ilişiği kesildikleri üniversitelere bu kişiler 4 aylık bir zaman diliminde de başvuru yapması gerekecek. Tabii terör, özellikle cinsel istismar, işkence, uyuşturucu ticaretinden mahkum olan kişilerse maalesef bu af kapsamına dahil olmuyor. Bunun altını çizelim. Diğer yandan baktığımızda ikinci başlığımız emekli akademisyenlere sözleşmeli çalışma hakkı diye bir başlığımız var. Özellikle Anadolu'da yer alan üniversitelerde görev yapan emekli akademisyenlerimiz var. Sözleşme özellikle haddi dolmuş, yaş haddinden sebeplerinden dolayı emekliye ayrılmış akademisyenlerimiz var. Bu akademisyenlerin tecrübelerinden daha fazla yararlanabilmek için de yine bir düzenleme yer alıyor. O düzenlemede de sözleşme sürelerinin emekli akademisyenlerin 2 yıl süreyle uzatıldığını söyleyelim. Bu başlıkla birlikte devlet üniversitelerine yurt dışında yerleşke açma yetkisi yine bir diğer başlığımız. Bu da Cumhurbaşkanı kararı ile birlikte hem

0: hem yerleşke hem de akademik birim açabilme yetkisi veriyor bu başlığımızda. Diğer tarafından vakıf üniversitelerine burs ve hastane şartı başlığımızda dikkat çekiyor. Özellikle vakıf üniversitelerinde tam burslu öğrencilerinin olmasına çok önem veriliyor. Bu anlamda vakıf üniversitelerinden daha fazla öğrencinin faydalanması amaçlanıyor. Bunu belirtelim. Bir yandan da aslında üniversitelerin çıtasının yükseltilmesi, daha da yukarıya yükseltilmesi planlanıyor ki bunda da vergi teşviki olacak vakıf üniversitelerine yönelik. Bu teşvikle birlikte de aslında tam burslu öğrenci sayılarının artırılması planlanıyor. Diğer yandan bir hastane şartı, vakıf üniversitelerinde tıp fakültesi var ama hastane yok. İşte bunlara belirli bir süre tanınmıştı. O süre doldu. Son kez olarak ek bir süre verildi. Şu an içinde hastane inşası aşamasında olan kişileri kapsıyor. Bu da adım atmamış olanlar bu kapsama girmiyor. Adım atmış, somut bir adım atmış, hastane inşasına başlamış ama süreyi tamamlayamamış vakıf üniversiteleri de bu kapsamda son kez ek süre uzatıldı. Bunu ifade edelim. Yine üniversite öğretim elemanlarına güvenlik soruşturması şartı, yasa dışı üniversite faaliyetlerinde de hapis cezası gibi başlıklar bulunuyor. Bunlar sadece en öne çıkanlardı. 28 madde bulunuyor kanun teklifinde. Tabii o kanun teklifinin ilk maddesi öğrenci affı da özellikle çok önemli diyelim. Milyonlarca öğrencinin beklediği bir başlık. Takip ediyor olacağız. Son şekli bu şekilde son olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Ve bu noktadan da sözü bu özetle size bırakalım.
1: Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İstanbul Fatih'te bir sürücü araçtan inip diğer aracın camını yumruklayarak paramparça etti. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
2: Camı yumruklayıp paramparça etti. Sürücü trafikte dehşet saçtı. İstanbul Fatih'te trafikte çıkan tartışmada bir sürücü aracından indi. Diğer aracın camını yumruklayarak tuzla buz etti. Öfkeli sürücünün yanında bulunan kız çocuğu bile kavga etmesini engelleyemedi. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla sanal devriye ekipleri harekete geçti. Şüpheli kısa sürede tespit edilerek yakalandı. Yakalanan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı. Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek suçundan 180 bin lira para cezası uygulandı. Araç 60 gün trafikten men edildi. Ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.
1: ...15 yaşındaki Abdülbaki Demirel... ...akranı olan iki genç tarafından saldırıya uğramış... ...hayatını kaybetmiş. Yanındaki arkadaşı ise o saldırıyı yaralı atlatmıştı. Hastaneden çıktı o genç... ...ama sokağa çıkmaya korkuyor. Nedeni katizanlarının... ...yakınlarından gelen... ...tehdit mesajları.
3: Henüz 15 yaşındaydı. Hiç tanımadığı akranının bıçaklı saldırısıyla hayatını kaybetti.
4: Arkadan direkt bıçaklamaya başladı.
5: Bu kadar acımasızlık olmaz ki.
3: O ana tanık olan en yakın arkadaşıysa şimdi aynı sonu yaşama korkusuyla sokağa adım atmaktan bile çekiniyor.
4: Gece 2.30 civarlarında birden mesajlar gelmeye başladı. Seni yarın ikindi vakti Bakin yanına göndereceğiz, hazır ol filan diyorlar.
3: Korkunç cinayet 10 Mayıs'ta Büyükçekmece'de işlenmişti. Lise 1. sınıf öğrencisi Abdülbaki Demirel, çocukluk arkadaşı olan Savaş Imrak'la birlikte parkta yürüyordu. Yanlarına yaklaşan iki saldırgan iddiaya göre onlardan sigara istedi. Kullanmıyoruz cevabı alınca da saldırıya geçtiler.
4: Aşağı doğru yürüyorduk. Birden kafama baktım, böyle bıçakla vurmuş arkadan biri. Sonra ben döndüm. Tam şey yapacakken buralarıma falan bıçakla vurmaya başladı.
5: Saldırıya uğradıklarında Abdülbaki'nin yanında Savaş da vardı. Abdülbaki hayatını kaybetti. Savaş ise hayatta kaldı. Ancak o da 8 yerinden bıçaklanmıştı. Yaklaşık 2 ay hastanede yoğun bakımda kaldı.
4: 8 yerimden bıçaklandım abla. Kolumdan, kafamdan, ayağımdan.
5: İlk önce arkam dönüktü.
4: Yerdeyken ben araba geçti. Siz ölseniz de geberseniz de polisi de ambulansı da aramayız, hak ediyorsunuz. Ölün dediler. Arabayla gittiler.
5: Sizi yerde bıraktılar öyle. Hı-hı.
4: Evet. Sonra burada var.
5: Bunlar hep bıçak izleri değil mi?
4: Evet. Kafamda var abla öyle bir tane iz. Ve şuralarında var.
3: Abdülbaki'nin katil zanlısı iki saldırgan tutuklandı. Ancak yargılama henüz başlamadı.
5: Savaş arkadaşını toprağa verdikten

0: Sonra hastaneden çıktı. Yoğun bakımdaki tedavisi son buldu. Şimdi ameliyatları devam edecek. Yani tedavisi sürecek. Ancak diğer yandan tehditlerle baş başa kalmış durumda. Ailesi ve kendisi güvenle sokağa çıkamaz oldu.
1: Son günün olabilir. Savaş beklesin yarın. İkindi vakitleri Baki'nin yanına göndereceğiz. Bu tür mesajlar ve dahası çok var.
2: Abdülbaki'nin ailesi de benzer tehditler almış, sonra şüpheliler yakalanmıştı. Şimdi 15 yaşındaki Savaş da aynı durumda. Korkuyla yaşıyor.
1: Ben sabaha kadar hiç uyumuyorum ki. Camda bekliyorum. Annemler uyuyakalıyor diye ben korkuyorum.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek resmi belgede sahtecilik ve suç örgütü soruşturması kapsamında İstanbul merkezi 8 ilde düzenlenen operasyonda 31 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını açıkladı. Ayrıntıları alacağız. Telefon hattında muhabir arkadaşımız Kadir Mercan var. Günaydın, seni dinliyoruz.
4: Cansın Eroğlu, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı organizesinde, koordinesinde yapıldı sabah saatlerinde operasyon ve operasyon kapsamında toplamda 31 kişi hakkında gözaltı kararı vardı. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi İstanbul merkezli, Antalya, İzmir, Düzce, Bursa, Şanlıurfa, Çanakkale ve Edirne'de 31 şüpheliye yönelik arama, el koyma ve gözaltı işlemi başlatılmıştır dedi. Bakan Gürlek yapmış olduğu sosyal medya paylaşımda şu şekilde devam ediyor. Resmi belgede sahtecilik suçlarına karşı önümüzdeki dönemde çok daha sert, caydırıcı ve kapsamlı tedbirleri hayata geçirilecektir. Devletin güvenini sarsan, görevini kötüye kullanan, suç örgütlerine alan açan her bir kamu görevlisi hakkında adli süreçleri, hukukun tanıdığı tüm imkanları kullanarak en ağır şekilde işletilecektir dedi. Bakan Gürlek yapmış olduğu açıklamasında gözaltına alınan şüpheliler hakkındaki suçlamalarsa suç işlemek amacıyla örgüt kurma, resmi belgede sahtecilik ve kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği suçlamasından gözaltına alınan isimler bu sabah itibariyle operasyonla gözaltına alındı ve bulunduğumuz dakika itibariyle de İl Jandarma Komutanlığındaki ifade işlemleri başladı diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım Cansın Elbacı.
3: Teşekkür edelim, kolaylıklar dileyelim ve Türkiye'nin konuştuğu cinayetlerden biriydi Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesi. Cansız bedenin bulunma şekli hepimizin yüreğini yakmıştı. Onu öldürmekle suçlanan eski polis Cemil Koç mahkemede cinayet hariç hemen hemen her şeyi itiraf etti. Savcı ise Koç hakkındaki mütalasını tamamladı ve mahkemeye sundu. Katil zanlısı hakkında ağırlaştırılmış müebbet isteniyor.
5: Yani en fazlasını istiyoruz biz Cemil için.
2: Ayşe Tokyaz davasında mütalaa çıktı. Savcı katil zanlısı Cemil Koç için ağırlaştırılmış müebbet istedi.
5: Ben, Ayşe benim. Ben Ayşe'yim. Biz aynı bedeni taşıyoruz.
2: 13 Temmuz 2025'ti. 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'ın cansız bedeni yol kenarındaki bir valizin içinde bulunmuştu. Cinayetin baş şüphelisi ise eski polis Cemil Koç'tu. Koç'un suç dosyası ise hayli kabarıktı. 9'u tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada 3. duruşma görüldü.
5: Ayşe Tokyaz davasında Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalasını açıkladı. Zanlı Cemil Koç için 3 ayrı suçtan en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.
2: Savcı kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, şantaj suçlarındansa 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.
5: Hangi ceza olursa olsun hiçbir etkisi olmayacak ama en azından rahatlayacağız biraz.
2: Şüpheli Cemil Koç savunmasında cinayet dışında her şeyi itiraf etti.
6: Ayşe'yi valize ben koydum. Valizi araca da ben koydum. Sonrasında Oğuz Kal'ın ortaklığının bulunduğu benzinliğe gittik. Benzinlikten Oğuz Kal'la birlikte ayrıldık. Ne yapacağımızı konuştuk. Ancak Oğuz korkup beni sattı. Ayşe'nin cesedinin bulunduğu aracın anahtarını Necmettin'e verdim. Cesedin bırakıldığına dair fotoğraf veya konum bilgisi almadım. Ayşe Tokyaz'ı öldürmedim. Ayşe düşerek vefat etti. Korktuğum için cesedi yok ettim.
2: Savcılık Oğuz Kal hakkında da kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle öldürmeyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarını cezalandırılma talep etti. Mütalaya göre Oğuz Kal, Ayşe Tokyaz'ın cesedinin bulunduğu valizin taşınması sürecinde Cemil Koç'la birlikte hareket etti. Şimdi gözler mahkemenin vereceği kararda.
3: Evet. İstanbul'da sivil toplum kuruluşlarını ortak bir

0: Dijital çatı altında toplayacak olan Türk Dünyası Sivil Toplum Destek Sistemi tanıtıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, orta vadeli hedefin 5000 STK olduğunu söyledi.
1: Bu başlangıç, inanıyorum ki önümüzdeki yıllarda sivil toplumumuzun daha güçlü bir birlikteliği için geleceğe daha umutla bakabileceğimiz bir döneminde bizlere işaretini vermektedir.
2: Türk dünyasında dijital seferberlik. Yüzlerce sivil toplum kuruluşu tek çatı altında toplandı. İstanbul'da düzenlenen organizasyonlar Türk dünyasındaki sivil toplum kuruluşlarını tek bir dijital çatı altında buluşturacak olan TÜTSES resmen tanıtıldı.
1: 800'ü aşkın sivil toplum kuruluşumuz 80 binden fazla üyesiyle TÜTSES projesi içerisine dahil oldu. Bizim değerlendirmelerimize göre Türk dünyası sahasında 5000'e yakın sivil toplum kuruluşu bulunuyor. Ve orta vadede inanıyoruz ki hepsini bu platform içerisinde toplayacağız.
2: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Kürşat Zorlu, kurulan sistemde amaçlarının tüm kardeş coğrafyaları tek bir merkezde buluşturmak olduğunu söyledi.
1: Bizim vizyonumuz Balkanlardan Kafkaslara, Orta Doğu'dan Avrupa'ya kadar Türk dünyasının nefes aldığı, bu ufuk için, bu ülke için gayret eden Türk dilinin konuşulduğu her yerde birliğimizi tahkim etmeye gayret edeceğiz.
2: Zorlu önümüzdeki Ekim ayında Ankara'da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Başkanları Zirvesi'ne de dikkat çekti.
3: Ekim ayında Türkiye'de Ankara'da gerçekleşecek olan Türk Devletleri Devlet Başkanları 13. Zirvesi Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak ve bu önemli buluşmayla birlikte Türkiye'nin farklı coğrafyalardaki etki kapasitesi Türk dünyasının birlik ruhuyla yeni bir çehreye kavuşacak.
2: Program Özbekistanlı Müzik Bolalar grubunun sahne performansıyla son buldu.
0: Birçok önemli başlığın ele alınacağı NATO zirvesinde liderlerin duruşları ve davranışları da önemli olacak elbette. Zirvede sergilenen beden dili ülkeler arasındaki ilişkilerin yönünü anlamak için kritik ipuçları barındıracak.

0: NATO üyesi ülkelerin liderlerinin bir arada olduğu bir organizasyon aslında beden dili konusunda, görsel iletişim konusunda bize bu konuya özel bir görsel şölen sunuyor.
1: NATO üyesi 32 ülkenin liderleri 7-8 Temmuz'da Ankara'da buluşacak. Zirvede önemli başlıklar ele alınacak ve ikili görüşmeler gerçekleştirilecek.
2: O görüşmelerde beden dili çok önemli. Liderlerin doğrudan göz teması kurması ve samimi tokalaşmalar, ikili ilişkilerde güven ve yakın büyük göstergesi. Liderlerin oturuşları, mimikleri ve aralarındaki fiziksel mesafe, resmi metinlere veya diplomatik açıklamalara yansımayan duygusal atmosferi dışarı vuruyor. Örneğin ABD Başkanı Donald Trump'ın muhatabını aniden kendine doğru çektiği o agresif tokalaşma şekli hafızalardan silinmedi. Ankara'da da benzer güç savaşlarını görmek mümkün. Zira Trump, NATO'nun İran Savaşı'nda Washington'a yeterli destek vermediğini söyleyerek ittifakı sert şekilde eleştirmişti.
0: Avrupalı liderlerle tokalaşırken sanki bizim kurban pazarlığımızda elimizi böyle aşağı yukarı ileri geri itip çekmemiz gibi vardır ya bizim kültürümüzde. Kendisi de sanki öyleymiş gibi diğer liderlerle o şekilde protokolde, diplomaside hiç hoş karşılanmayan bir üslup.
2: Tokalaşma sırasında elin üstte kalması veya iki liderin birbirlerinin dirseğine veya omuzuna dokunması genellikle diplomatik üstünlük kurma veya ittifakı vurgulama çabası olarak yorumlanıyor.
0: Liderler arasında güç savaşlarında özellikle dominant tokalaşma ya da baskın tokalaşma şeklini çok görüyoruz. Bu şekilde gelen biri işte avuç içi 45-50 derece aşağı bakacak şekilde elini uzatıyor ve karşı tarafta ister istemez avuç içi yukarıya bakacakmış şekilde onun elini tutmak zorunda kalıyormuş gibi. Fakat şöyle de bir şey var. Bu mesaj herkeste işe yaramıyor aslında. Çünkü o avuç içini aşağı doğru uzatan kişi, yani el sırtı görünen kişi hem muhatabına hem de onu izleyen kişilere, eğer medya çekiyorsa tabii ki dünyaya, ben bu görüşmeye, bu müzakereye daha baskın, daha güçlü başlıyorum mesajı veriyor aslında. Lakin o şekilde

0: birbiriyle tokalaşıldığında görüyoruz hep yine zirvelerde, siyasilerin iletişimlerinde diğer kişi diğer elini o kişinin, muhatabının elinin üzerine şöyle biraz dokundurduğu zaman, tuttuğu zaman aslında bu mesajı aldığını ifade ediyor ve onun o baskın durumu aslında eşitleniyor.
1: Basın karşısında liderlerin kameralar karşısındaki jest ve mimikleri, yapılan anlaşmalardan ya da görüşmenin gidişatından duyulan memnuniyeti yansıtıyor.
0: Protokol, özellikle diplomaside, protokol görüşmelerinde, toplantılarda koyu renk elbise, lacivert takım elbise ya da siyah takım elbise olmazsa olmazdır. Aslında siyah takım elbise olmazsa olmazdır ama lacivert giyenler de var tabii ki.
1: Zirvenin bir diğer şifresi ise kıyafetler. Kırmızı kravat, meydan okuyorum ve kararlıyım demek. İttifakın rengi mavi ise güvendeyiz ve istikrarlıyız mesajı veriyor. Diplomatik ağırlık isteyenlerse borduyu tercih ediyor.
0: Trump bu durumda her zaman kırmızıyı tercih etti. Kırmızı kravat takacak çünkü o her zaman işte güç bende, ben liderim, otoriteyim ve buradayım, her zaman buradayım. Çünkü kırmızı daha dikkat çeken bir renktir, görünen bir renktir. Dolayısıyla o da hep görünmeyi sevdiği için bunu tercih eder. Mesela bordo kravat takanlar olabilir. Bordo neyi ifade eder? Gücü ve otoriteyi ifade eder bordo kravat. Aynı şekilde siyah da aslında gücü ifade eder ama siyahın asaleti de vardır. Onun yanı sıra ciddiyeti de ifade eder. Lacivert neyi ifade eder? Otoriteyi ve aslında derleyip toparlamayı, iş bitiriciliği ifade eder. Lacivert kravat tercih edilebilir.
1: Ve tabii ki ayakkabılar. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama takım elbise altına giydiği beyaz spor ayakkabılarıyla yine kuralları esnetecek gibi görünüyor. Bu durum zaman zaman kriz olarak görülse de Rama, Batı dünyasına dinamik, genç ve kuralları esnetebilen modern bir ülkeyiz mesajını veriyor.
0: Arnavutluk Başbakanı gene beyaz spor ayakkabı giyer mi? Evet giyer. Çünkü artık onunla o özdeşleşti ve biraz aslında otoriteyi yok sayıyor ya da diplomasiyi sanki o kadar çok önemsemiyormuş gibi, daha çok protokol kurallarını önemsemiyormuş gibi onunla özdeşleşti ve yine aynı şekilde beyaz spor ayakkabı giyeceğini düşünüyorum. Çünkü sadece bu zirvede değil, diğer etkinliklerinde de beyaz spor ayakkabı tercih ediyor Arnavutluk.
2: Şimdi gözler Ankara'ya çevrilmiş durumda. Zirvede alınacak kararların yanı sıra liderlerin vereceği beden dili de merak ediliyor.
1: Başkan Erdoğan da başta Gazze olmak üzere dünyadaki tüm sorunları yine kararlı bir duruşla liderlerle görüşecek.
0: Gazze'de insanlar hayatlarını kaybediyor, çocuklar, kadınlar aynı şekilde evlerinden, yurtlarından oldular. Bir şekilde onlara karşı, bizim mazluma karşı yardımcı olmamız lazım. Dünya olarak, sadece Türkiye olarak değil, dünyanın birçok yerinde yaşanan sıkıntılar var ve bunları dile getirdikleri zaman aslında sert bir üslupla bizim karşımıza çıkamazlar. Çünkü bunlar gerçekten, bu durumlar, bu yaşanan olumsuzluklar aslında bir sakinliği, bir çözüme ulaştırmayı gerektiren durumlar.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Haziran ayında Avrupa pazarına 7,75 milyon dolarlık demir yolu tekeri ihracatı gerçekleştirdi. Son dönemde Çek Cumhuriyeti'ne 2,25 milyon dolar, Bulgaristan'a 2,5 milyon dolar ve yeniden Çek Cumhuriyeti'ne 3 milyon dolar tutarında demir yolu tekeri ihracatı gerçekleştiren şirketin sadece Haziran ayında Avrupa pazarında toplam 7,75 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaştığı kaydedildi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
3: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
4: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Energy Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
8: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihi 1930'da başladı. O günden bugüne turnuvanın değişmeyen tek ülkesi var. Brezilya. Sambacılar, erkekler Dünya Kupası tarihinde her turnuvada sahne alan tek milli takım. Bu istatistik sadece başarıyı değil, futbol kültüründe sürekliliği, istikrarı ve geleneği de anlatıyor. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
9: Bir reklam.
10: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Bir reklam.
0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
6: Reklam.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Smokin bizim işimiz.

0: reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Ozantı Tarsus Otoyolu'nun 6 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı bakım, onarım ve asfalt çalışmaları sebebiyle sol şerit ve orta şerit taşıt trafiğine geçici olarak kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanmakta. Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 0 ile 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik

0: Bir gündemini sundu.
1: Reklam.
2: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Benim bankam İş Bankası.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Canlı yayın.
6: Yaptığımız hesaplamalarda rakamlar senin de önünde. Dolayısıyla işte 1000 lira, 2000 lira gibi bir artış olacak o rakamlardan. O yüzden de 5 aylık enflasyon çok önemli demiştim ben sana. Yani aşağı yukarı bugünü, hani perşembenin gelişi çarşambadan bellidir diye bugünün işaretini veriyordu. Şöyle bir taban aylıkları söyleyeyim istersen ben sana. Memurun taban aylığı 61.890 lira. En düşüğü bu. Bu tabii şimdi işte %14 civarında, 13-14 civarında arttığı zaman da 70 bin liranın üzerine çıkmış olacak.
7: Tamam.
6: En düşük memur emeklisi aylığı ise 27.772 lira. Bu da yine 13-14 arttığı zaman 30 bin liraya yaklaşmış olacak. SSK Bağkur emeklisinin en düşük aylığı biliyorsun 20 bin lira. O da işte orada tabii 6 aylık enflasyon işleyecek. Orada da bir 17 civarında, 17-18 aralığında bir oran geldiği zaman da o da 23 bin liranın üzerine çıkmış olacak. Tabii o yasayla değişeceği için belki de hükümet onu başka bir rakama da evirebilir. Şöyle bir sosyal yardımlar var önümde. 65 yaş aylığı 6.393 lira. Bunlar da memura yapılacak artış oranında artacak. Evde bakım desteği 13.878 lira. Kronik hastalık yardımı yine aynı. Engelli yakın aylığı 5.103 lira. %70 ve üzeri engelli aylığı 7.655 lira. Bunların hepsi en az %13-14 şeklinde artacak biraz sonra. Onların hesaplarını da yapacağız. Tabii meslek memur arkadaşlarımızın maaşlarını da burada çıkartacağız. Onunla ilgili de önden bir bilgi vereyim istersen.
7: Olur.
6: Çünkü biz burada yaptığımız meslek yani işte polis, öğretmen, hemşire, mühendis yapıyoruz ya. Bunlar evli, iki çocuklu, eşi çalışmayan bir memurun maaşı olarak hesaplıyoruz. Çünkü Maliye Bakanlığımız da böyle açıklıyor. Tabii bekar olduğu zaman bu biraz daha aşağı iniyor. Niye? Çünkü aile yardımı yok. Aile yardımları da bildiğin gibi yine memura yapılan artışla artıyor. Dolayısıyla hem memurların her ay çocukları için çalışan ya da çalışmayan eşler için aldığı bir aile yardımı var. Onu ekleyerek biz rakamları söylüyoruz. O yüzden de hani işte ben bekarım daha az alıyorum dediğiniz zaman bunu düşünün lütfen. Bir de tabii burada derecesi, kademesi, kıdemi neyse ona göre bir hesap yapıyoruz. Tabii tek tek spesifik her memurun maaşını açıklayamayacağımız için Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı bir rakamı söylüyoruz. Ama burada önemli olan şu Cansın, oran. Yani siz zaten aldığınız maaşı biliyorsunuz, o oranı onun üzerine koyacaksınız. Şimdi memur demişken memurlar 15'inde alacaklar maaşlarını ve yeni orandan artırılmış olarak. SSK Bağkur emeklileri 17'sinde başlayacaklar, 28'ine kadar maaşları ödenecek ve yeni orandan ödenecek. Memur emeklileri onlar maaşlarını alıyorlar şu günlerde. Dolayısıyla onlar eski maaşlarını alacaklar. Onlara da bir fark ödenecek. Taban maaş meselesine gelince ki 3-4 milyon emeklimizi ilgilendirdiği için önemli. 20 bin lira alıyorlar. Hani maaşı 13 bin lira da olsa, 15 bin lira da olsa, 16 bin lira da olsa 20 bin lira alıyor. Evet, %1'in altında bir enflasyon.

0: yıllık enflasyon. Orada da bir düşüş trendi devam ediyor.
1: Şimdi ben sizi biraz rahatlatayım. Evet. Buradan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Çığıl Yener'e de şimdiden teşekkür edelim. O da yukarıda bize destek veriyor. Onu da anmadan olmaz. Şimdi Samet, bana o biraz önce kimler neler artacağı bir daha bir verir misin? Şimdi son dakika bilgimiz şu. Son rakamı bekliyorduk. Haziran ayı enflasyonu 0,99 geldi. Az sonra hesaplamaları yapacağız. Bu gelen kalemle birlikte SSK Bağkur emeklilerinin aylık ve ek ödemeleri artmış olacak. Bu arada evli iki çocuklu ve eşi çalışmayanlar için bir hesaplama yapacak Faruk abi. Bunun altını çizelim. Şimdi memurlar 15'inde maaşlarını alacaklar. SSK Bağkurlular da 17'sinde maaş almaya başlayıp 28'ine kadar bir süreç var. Onlar da alacaklar. Memur emeklilerinin maaşları yatacak. Onlar fark olarak ödenecek artış. Memurların maaşı az sonra hesaplayacağız. Memurların aile yardımı, toplu sözleşme ikramiyesi gibi ek ödemeleri de hesaplayacağız. Faruk abi de, rakamlar da bugün hızlı geldi. Faruk abi de bugün çok hızlı. O zaman başlayalım. Evet,
0: Çığ sağ olsun bana gönderdi. Şimdi 6 aylık enflasyon tahmin ettiğimiz gibi 17.76 çıktı. Tamam.
1: 17.76.
0: %17.76. Bu SSK ve Bağkur emeklisinin 6 aylık enflasyon artışı. Herkes maaşını, SSK Bağkur emeklisi için söylüyorum, %17.76 arttırabilir.
1: Meftun, kalemin bitti.
0: Gelelim memurlara. Hemen şöyle devam et.
1: Teşekkür ederim.
0: Memurlar için enflasyon farkı 6,09 puan oldu.
1: Ne 6,09 oldu?
0: Memurların enflasyon farkı.
1: 6,09.
0: Enflasyon farkı. %7'de toplu sözleşme artışları var.
1: %7.
0: Artık tane tane söylemeyi öğrendim.
1: Estağfurullah.
0: 13,52 oldu.
1: Toplamda.
0: 13,52.
1: 13,52.
0: Yani memurlar, memur emeklileri, sosyal yardım alanlar maaşlarını 13,52 arttıracak.
1: Tamam.
0: SSK ve Bağkur emeklileri 17,76 arttıracak. Bizim son dakikamız.
1: Size de lazım tabii. Meftun, bizi bir çözün ya. Kalemi karşılıklı vermeyelim. Evet, şimdi 6 aylık enflasyonla
0: sen onları
1: SSK
0: tekrarlarken,
1: Bağkur emeklilerinin
0: ben hemen taban maaşları hesaplayayım.
1: Maaş artışı 17,76'dan hesaplanacak. Artık rakamlar netleşti. Arkadaşlarım yazdığı gibi memur maaşı zam oranı da %13,50 olacak. Zaten enflasyon farkı 6,09'du. Topla artışta bir %7'lik pay vardı orada. Bununla birlikte hesaplama 13,52'yi karşılığında getiriyor. Şimdi Haziran ayı enflasyonu 0,99 olmuşken yıllık enflasyonda %32,11 olmuş oldu. 5 aylık veriyle baktığımızda SSK Bağkur 16,61'di, 17,76'ya yükseldi. Emekli memurların %12,41'di, %13,52 yükselmiş oldu. Şimdi biz bu 12.41'den hesaplamaları yapmıştık ama mevcut maaşlar üzerinden tam gelen rakamlarla birlikte, yani memurlara 13.52, SSK Bağkurlulara da 17.76 üzerinden hesaplamalarımızı tekrar yapacağız şu an. Bu arada kira artışlarını yine konuşacağız. Nedir o Samet? 32.03, tamam. Bir yandan hem onun hesaplamasını yapacağız hem de memur emeklilerinin, yardım alanların biraz önce Barku'da verdiğimiz, Line'de verdiğimiz bilgileri tekrarlamış olacağız. Şimdi hesaplamalar doğrultusunda
0: rakamları söyleyeyim.
1: Tamam. Biraz sonra şeyleri de vereceğiz. Meslek meslek de gideceğiz.
0: Şimdi en düşük memur maaşı %13,52 arttırarak 70.258 lira oldu. 70.258 lira en düşük memur maaşı.
1: Evet.
0: En düşük memur emeklisi maaşı 31.527 lira oldu. %13,52 arttırıyoruz.
1: Tamam.
0: En düşük emekli maaşı, bunu şimdilik söyleyeyim. Çünkü bu bir yasayla değişeceği için, hani bu 20.000 lira var ya. O da 17.76 artarsa, yani SSK Bağkur emeklisinin artış oranında 23.552 lira oldu.

0: Tamam.
1: İstersen ben sosyal yardımlarda hesaplayayım.
0: Evet, sosyal yardımları hesaplarken ben bir derliyorum yeni açanlar için televizyonlarını. Hemen en baştan başlıyorum. Gelen veriler doğrultusunda Haziran ayı enflasyonu 0.99 olarak geldi. Yıllık enflasyonu da %32,11 olarak geldi. Şimdi bu veriyle baktığımızda SSK Bağkur emeklisinin artışı 6 aylık gelen veriyle birlikte artık netleşen rakamdan bahsediyorum. SSK Bağkur emeklileri kendi maaşlarının üzerine %17,76'lık bir artış koyacaklar. Memur emeklileri de %13,52 bir artış koyacaklar. Şu an hesapladığımız doğrultuda en düşük memur maaşı %13,52 arttırdığımız zaman 70.258 lira. En düşük memur emeklisi maaşı 31.527 liraya yükselmiş oldu. En düşük emekli maaşı da şu an itibarıyla 23.552 lira olmuş oldu. Şimdi SSK Bağkur ve emeklilerin maaşlarını ayrı hesaplarken bu tabloda bir yandan sosyal yardımların sonuçlarını alacağız. Bu arada memur emeklilerinin maaşı 23.552 lira oldu. Emekliler maaşlarını aldılar. Farkları yatacak onlara. Bu detayı söylemiş olalım.
1: Evet, şimdi galiba ben sana sosyal yardımları da hemen söyleyeyim. 65 yaş aylığı 7.257 lira 36 kuruş oldu. Ben kuruşları söylemeyeyim istersen, böyle yuvarlayarak
0: tamam,
1: söyleyeyim.
0: 65 senin yaş aylığı
1: 7.258 lira oldu. Yuvarlayarak söyleyeyim. Evde bakım desteği 15.756 lira oldu.
0: Evde 15.756. 756.
1: Kronik hastalıkta aynısı 15.756. Engelli yakını aylığı, engelli yakını 5.794 lira. %40-69 arası engelli aylığı 5.794 lira.
0: Bir dakika. %40-69 engelli
1: 5.794 lira, o da aynı. %70 ve üzeri engelli 8.690 lira diyelim ona da. 97 kuruşu da var.
0: Tamam.
1: Kıdem tazminatı tavanı bu işçileri ilgilendiriyor. Hı hı. 73.729 lira oldu. 64.948'di. 73.730 yazabilirsin.
0: Hı hı.
1: Bedelli askerliği de söyleyeyim. O da çok arkadaşımızı ilgilendiriyor. 472.654 lira oldu. Bunları %13,52 arttırdım. Şimdi ben sana yavaş yavaş artık mesleklere geçelim.
0: Evet, mesela şube müdürü 94.384 liraydı mevcut maaşı.
1: 107.145 lira oldu.
0: Şube müdürünün.
1: Evet. 107.145 lira.
0: 145 lira. Evet.
1: Memur, üniversite mezunu bir memur.
0: 9'un biri.
1: Evet. 73.103 lira.
0: Evet.
1: Sırayla gidelim. Hı hı. Uzman öğretmen.
0: Hı hı.
1: Biliyorsun artık öğretmenlerde uzmanlık var. 92.200 lira. Öğretmen.
0: Evet.
1: 83.287 lira.
0: 287.
1: Başkomiser. Bunlar meslekteki memurların maaşlarını söylüyoruz. 101.276 lira. Polis memuru.
0: Kaçırdım. 101.276
1: lira.
0: 76.
1: Sen not alıyorsun, o yüzden ben biraz yavaş söylemeliyim.
0: Evet.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Polis memuru
1: 92.652 lira.
0: Evet.
1: Uzman doktor 170.764 lira.
0: Evet.
1: Hemşire
0: üniversite mezunu
1: 84.879 lira. Mühendis 109.219 lira. Ya, üniversite öğrencisi gibi not alıyorsun, güzel. Evet, bir de küçük yazıyorsun. Teknisyen lise mezunu.
0: Evet.
1: 75.911 lira.

0: Profesör.
1: Profesör 153.353 lira. 153.353 lira.
0: Evet.
1: Cansını rakamlarla barıştırdık biz bu sefer.
0: Evet, gerçekten.
1: Araştırma görevlisi 87.016 lira.
0: Hı hı.
1: Öyle okudum ki öyle yazasın diye.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Vaiz. Yine 87.016 lira.
0: Hı hı. Avukat.
1: Avukat 102.000 168 lira. Bu arada araştırma görevlisini yanlış söyledim. Bir daha tekrarlayayım onu.
0: Araştırma görevlisi.
1: 102.813 lira.
0: 102.813 lira.
1: Sen onları tekrarla, ben de emekli memurları söyleyeyim, olur
0: tamam,
1: mu?
0: Tamam, ben şöyle yapayım. Baştan derleyeyim. Siz onu yaparken şimdi 0.99 artışla birlikte gelene bakıyoruz. Yıllık 32,11, en düşük memur maaşı şu an 70.258 lira oldu. En düşük memur emeklisi maaşı 31.527 lira oldu. En düşük emekli maaşı 23.552 lira oldu. Sosyal yardımlara, evet, sosyal yardımlara baktığımızda 65 yaş aylı 7.258 lira, evde bakım desteği 15.756 lira, kronik hastaya bakanların 15.756 lira, engelli yakınları için artışla birlikte 5.794 lira, %40 %69 engelli için 5.794 lira, %70 ve üzeri engelli için 8.690 lira. Kıdem tazminatı tavanı 73.730 lira oldu. Bir kez daha söylüyorum. Kıdem tazminatının tavanı 73.730 lira oldu. Bedelli askerlik çok merak edilen başlıklardan bir tanesi. 472.654 lira oldu. Şimdi şube müdürünün üniversite mezunu mevcut maaşı 94.394 liraydı. 107.145 liraya çıktı. Bir memurun, üniversite mezunu bir memurun maaşı 73.103 liraya yükselmiş oldu. Gelen artışla birlikte. Birin dördü uzman öğretmen 92.200 lira. Yine birin dördü öğretmen 83.287 liraya çıkmış oldu. Başkomiser 101.276 lira oldu maaşı. Polis memuru 8'in biri 81.617 liraydı maaşı. Artışla birlikte, Park abi, bu polis memuru 92.652 lira oldu. Tamam.
1: Evet, hemen söyleyeyim, teyit edelim.
0: Edelim. 92.652.
1: Evet.
0: Yanlış bir şey söylemeyelim.
1: Yok.
0: Uzman doktor yine birin dördü 170.764 liraya yükseldi maaşları. Hemşirelerimizin, üniversite mezunu bir hemşirenin maaşı da 84.879 lira oldu. Yine birin dördü bir mühendis çalışanın, yine ekleyelim, evli iki çocuklu, eşi çalışmayan memur hesaplamalarını yapıyoruz.
1: Evet.
0: Birin dördü mühendis 109.219 liraya yükseldi maaşı. Bir teknisyenin, yine lise mezunu olan bir teknisyenden bahsediyoruz, maaşı 75.911 lira oldu. Profesörün maaşı 153.353 liraya yükselmiş oldu. Araştırma görevlisi 102.813 lira maaş alacak. Bu artışta gelen son enflasyon rakamıyla birlikte. Vaiz 87.016 lira. Avukat 102.168 lira alacak.
1: Şimdi
0: memur emeklilerine mi geçeceğiz?
1: Emekli memurlara geçeceğiz. Sendeki o listeden ünvanları okuyabilirsin ya da ben de söyleyebilirim.
0: Şimdi bir
1: emekli
0: dakika.
1: Müsteşardan başlıyoruz.
0: Başlayalım.
1: Evet. Emekli müsteşar 112.140 lira.
0: Evet.
1: Emekli genel müdür 99.377 lira.
0: Evet.
1: Emeklileri söylüyorum.
0: Hı hı.
1: Şube müdürü, yine lisans mezunu, 39.681 lira. Üniversite mezunu emekli bir memur 31.313 lira.
0: 31.313. Evet.
1: öğretmen, emekli bir öğretmen, birin dördünden 46.908 lira.

0: Kaymakam.
1: Birinci sınıf.
0: Evet, 65.853 lira. Başkomiser 47.877 lira. Emekli. Başkomiser 47.877 lira.
1: Evet.
0: Polis memuru emekli 47.093 lira. Hemşire emekli hemşire 47.693 lira.
1: Evet.
0: Mühendis 33.995 lira. Zaten arkadaşlarımız da ekrana verdiler, sağ olsunlar.
1: 33.995
0: lira.
1: Evet.
0: Güzel. Teknisyen. Pardon, teknisyeninki 33.995 lira. Mühendisinki 47.693 lira.
1: 47.693, teknisyenin de 33.995
0: lira.
1: 95.
0: Pratisyen hekiminki 80.490 lira.
1: Evet.
0: İmam Hatip.
1: Profesörü atladınız.
0: Evet, o da 80.490 lira. Evet, şurada bende biraz küçük.
1: Burada da küçük, evet. Bir teyit edelim mi şurayı? Pratisyen hekim.
0: Bir dakika. Pratisyen hekime bakıyorum.
1: Evet.
0: 68.000.
1: Evet, onu bir düzeltelim.
0: 691 lira. Profesör.
1: 68.691
0: lira.
1: 91. Profesör 80.490.
0: Evet.
1: Tamam.
0: Ondan sonrası.
1: İmam Hatip.
0: 46.908.
1: Evet. Avukat.
0: Avukat da 46.908.
1: Evet.
0: En düşük memur maaşı da 31.527 lira. Zaten onu hesaplamıştık.
1: Şimdi biz sizinle şurada bir teyitleşelim. Yanlış bir şey vermeyelim Faruk abicim. Şuradan bir ben size hem seyircilerimizle paylaşayım. Siz de beni takip edin lütfen. Yanlışsam evet, düzeltin. Şimdi memur emekli maaşlarını hesapladı Faruk abi. Müsteşar 112.140 lira olarak hesaplandı.
0: Evet.
1: Genel müdür 99.377 lira oldu.
0: Evet.
1: Şube müdürü lisans mezunu 39.681 lira olarak hesaplandı.
0: Evet.
1: Memur lisans mezunu 1'in 4'ü 31.313 lira.
0: Evet.
1: Bir öğretmen yine 1'in 4'ü 46.908 liraya yükseldi maaşı.
0: Evet.
1: Kaymakam birinci sınıf 65.853 lira oldu.
0: Tamam.
1: Hesaplamamız doğrultusunda. Başkomiserler 1'in 4'ü 47.877 lira.
0: Doğru.
1: Polis memurlarımızın 47.093 lira.
0: Doğru.
1: Hemşirelerimize baktığımızda 1'in 4'ü yine
0: 46.908 lira.
1: Burada bir
0: evet,
1: 46.908. Bir kere daha söylüyorum. Hemşirelerimizin 1'in 4'ü lisans mezunu hemşirelerimizin 46.908 lira oldu.
0: Mühendis.
1: Maaşları. Mühendislerimizin 47.693.
0: Tamam.
1: Teknisyenlerimiz lise mezunu 33.995.
0: Doğru.
1: Pratisyen hekimlerimiz 68.691 liraya. Profesör 80.490. Değil mi?
0: Evet.
1: Tamam. İmam Hatip 46.908. Avukat 46.908 lira olmuş oldu.
0: Şimdi bir bilgi daha vereceğim ben.
1: O bilgiyi verirken şimdi.
0: Kıdem tazminatını söylemiştik.
1: Evet. Kıdem tazminatı tavanı 73.730 lira oldu demiştik. Şimdi. Şöyle yapalım. Faruk abi acele etmeyin. Vaktimiz çok bol.
0: Tamam.
1: Siz yavaş yavaş onu hesaplarken, çünkü televizyonlarını yeni açanlar da var. Onlara da cevap vermiş olalım. Yine en başından derleyeyim ki daha sağlıklı olsun, karışmasın. Hem bu tabloları vermiş olacağız, hem de Faruk abinin hesaplamalarını ben bir daha bir tekrarlayayım. Evli, iki çocuklu, eşi çalışmayan memur hesaplaması yapıyoruz bu masada örnek hesaplama olarak. Ama şunu söyleyelim. Herkes kendi maaşını biliyor. Haziran ayı enflasyon rakamı 0,99 geldi. 6 aylık enflasyon hesaplamasını Faruk abi yaptı. Herkes kendi maaşına, SSK Bağkur'lu bir isim.

0: 17.76 üzerinden bir hesaplama yapacak. Memur emeklileri de %13,52 üzerinden bir hesaplama yapacak. Şimdi bu maaş mevzusunda da bir tek emeklilerde, diğerleri tarihleri zaten 15'inde 17-28'i arasında takvim normal işlemeye devam edecek, ama memur emeklileri maaşlarını aldıkları için zamsız bir maaş aldılar. Acaba zam almayacağız mı? Hayır, fark yatacak hesaplara bu hesaplamalar doğrultusunda. Şimdi en düşük memur maaşı 70.258 lira oldu gelen enflasyon rakamıyla birlikte. En düşük memur emeklisinin maaşı 31.527 lira olarak hesapladı Faruk abi. Ve en düşük emekli maaşı da 23.552 lira olmuş oldu. Meftun da imdadıma yetişti. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Sosyal yardımlar 65 yaş aylığı 7.258 lira. Bu çok merak edilip soruluyordu. Sosyal yardımların bir daha üstünden geçeceğim. 65 yaş aylığı 7.258 lira oldu. Evde bakım desteği verenler 15.756 lira alacaklar bu artışla birlikte. Kronik hastalık yine aynı, 15.756 lira olacak. Engelli yakınları 5.794 lira alacaklar. %40 ve 69 arası engelli 5.794 lira olmuş oldu. %70 ve üzeri 8.690 lira olmuş oldu. Kıdem tazminatı tavanı hesaplaması yapıldı. Faruk Erdem tarafından 73.730 lira olmuş oldu. Şey, ve bedelli askerlik hemen geliyorum. 472.654 lira oldu.
1: Koruyucu aile desteği.
0: Koruyucu aile
1: desteği. Sosyal yardımlara birkaç ekleme yapayım.
0: Lütfen.
1: 17.633 lira oldu.
0: 633.
1: Evet. Bu set ödemeleri de var. İlk öğretim 7.000.
0: Anlatın da onu da arada. Evet. Nedir o ödemeler?
1: Sosyal ekonomik destek ödemeleri var. İşte ihtiyaç sahibi ailelere öğrenimdeki çocukları başına ödenen aylık, evet, paralar. 7.484 lira ilk öğretim. Şey, okul öncesi.
0: 7.484 okul, evet, öncesi.
1: İlk öğretim 11.226. Orta öğretim 11.975. Yüksek öğretimi de söyleyeyim orada. Evet. 13.472 lira ödenecek. Çocuk
0: yüksek
1: başına.
0: Öğretim bu.
1: Evet.
0: Bunu bir daha tekrarlayalım. Yeni bu, evet, hesapladığımız koruyucu aile desteğinin 17.633 liraya çıktığını söylüyoruz. Yapılan hesaplamayla set ödemeleri Faruk abinin söylediği gibi yardıma ihtiyacı olan ailelerin çocuklarına verilen ödemeler bunlar. Okulla ilgili. Okul, evet, öncesi evladı olanlara yapılan yardım 7.000, zaten hali hazırda bu yardımları o aileler alıyordu. Bu maaş artışı olmuş oldu. Okul öncesinde bu yardımı alan bir ailenin 7.484 liraya çıktı aldığı yardım. Eğer ilk öğretimde ise çocukları 11.226 liraya yükseldi. Orta öğretimde ise 11.975 lira oldu. Yüksek öğretimde ise 13.472 liraya yükselmiş oldu.
1: Sen memur emeklilerini de söyleyecektin galiba şimdi.
0: Evet, zaman istiyorsunuz benden.
1: Yok yok, hayır, hani memurları söyledim.
0: İsterseniz siz de söyleyebilirsiniz.
1: Benim hesaplamalarım tamamlandı. Aşağı yukarı her şeyi.
0: Bir şey kaldım, kira.
1: Kira 32 miydi?
0: 32.03 müydü? Siz yine bir teyit edin
1: hemen
0: isterseniz,
1: bakalım.
0: Ona da bakalım. O zaman şöyle yapalım. Biz de memur sosyal yardımları verdik. Memur maaşlarını, evet, ekrana verelim. O memur maaşları üzerinden artışları söyleyelim. Şimdi bir de kendi yazdığım notlara o kadar odaklandım ki Meftun sağ olsun çıktı getirdi.
1: Evet,
0: güvenemiyorum şu an.
1: Ya,
0: acaba bunu diye teyit ediyorum.
1: Ben de çünkü oradan okudum sana.
0: Şube müdürü, üniversite mezunu.
1: Şu anda mevcut memurları söylüyorum.
0: Evet, memurları, evet, söylüyorum. 107.145 liraya yükselmiş oldu. Üniversite mezunu, 9'un biri bir memurun maaşıysa 73.103 liraya yükselmiş oldu. Uzman öğretmenlerimiz, birin dördünde çalışan öğretmenlerimizden bahsediyorum. Onların maaşı da 92.200 liraya yükselmiş oldu yeni gelen zam oranıyla birlikte. Öğretmenlerimiz yine birin dördünden mevcut maaşları 73.368 liraydı, maaşları 83.287 liraya yükselmiş.

0: yükselmiş oldu.
1: 13.52 arttırıyoruz.
0: Evet, 13.52 arttırıyoruz. Herkes kendi maaşını 13.52 arttırabilir şu an. Başkomiser maaşı 101.276 liraya yükseldi. Yine polis memuru 8'in biri 92.652 lira oldu. Uzman doktorlar 1'in 4'ü 170.764 lira. Üniversite mezunu hemşireler 5'in 1'i 84.879 lira maaş alacaklar. Devam edersek eğer mühendis 1'in 4'ü 109.219 liraya yükseldi maaşları. Lise mezunu teknisyenler 75.911 lira maaş alacaklar. Profesörler 1'in 4'ü 153.353 lira olacak maaşları. Bu artışla birlikte ve yine bu artışla araştırma görevlisi 102.813 lira maaş alacak. Vaiz 87.016 lira. Avukat 102.168 lira olacak şu gün itibarıyla.
1: İstersen emekleri okuyayım, sen biraz nefes al.
0: Bu sefer Faruk abi beni dinlendi.
1: Evet. Memur emeklilerinin yeni maaşları da şöyle oldu. Müsteşar, tabii şu anda mevcutta müsteşar yok ama emekli müsteşarlarımız var. 112.140 lira. Genel müdür 98.377 lira. Şube müdürü, lisans mezunu 39.881 lira. Memur 31.313 lira. Öğretmen 46.908 lira. Kaymakam 65.853 lira. Başkomiser 47.877 lira. Emekli polis memuru 47.893 lira. Emekli hemşire 46.908 lira. Emekli mühendis 47.893 lira. Özür diliyorum. Teknisyen lise mezunu 33.995 lira. Pratisyen hekim 68.691 lira. Profesör 80.490 lira ve İmam Hatip 46.908 lira, avukat da 46.908 lira emekli olan memurlarımızın yeni maaşları da böyleydi. Hayırlı olsun. Şimdi hep memurları konuştuk.
0: Kirayı biraz söyleyecektim.
1: Kirayı söyleyeyim. 32.03, 12 aylık ortalama.
0: Hem iş yeri hem ev.
1: Giderek de düşüyor. Dolayısıyla yıl sonunda 30'lu rakamlarını inşallah altına gelecek. Bu da enflasyona olan baskıyı azaltacak. Şimdi bu ay evini ve iş yerinin sözleşmesi yenileyecek olanlar 32.03'ten fazla artış yapamayacaklar. Şimdi hep memurları konuşuyoruz ya. SSK Bağkur emeklileri de diyor ki ya biz ne olduk şimdi? Bir daha anlatalım onları istersen,
0: evet,
1: ben anlatayım.
0: Lütfen.
1: Şimdi SSK ve Bağkur emeklilerinin hani böyle meslek farklı olmadığı için maaşları, biz onlara sadece oranı veriyoruz. Atıyorum maaşınız 30 bin lira olabilir, 35 bin lira olabilir, 32 bin lira olabilir, neyse. 17.76 arttıracaksınız. %17.76 arttırıyoruz SSK Bağkur emeklisinin maaşını. Orada en düşük maaş önemli. Bu 20 bin lira şu anda uygulanıyor. Ve o 17.76 arttırırsak, Ocak ayında öyle olmamıştı. Ocak ayında bu enflasyonun üzerinde arttırdı hükümet ve yuvarlak bir rakama geldi.
0: Evet.
1: 20 bin liraya geldi mesela. Şimdi biz sadece enflasyonu arttırıyoruz. 23.552 lira oldu. Yani en düşük emekli maaşı en az 23.552 lira olacak. Hı. En az. Bunun üzerinde çıkabilir, bunun altına da inmez. Çünkü 23.552 lira zaten enflasyon kadar arttırdık.
0: Evet.
1: Şimdi hükümet bir karar verecek.
0: Şu an 6 aylık enflasyonla sizin söylediğiniz SSK Bağkur emeklisi %17,76'dan hesap yapacak.
1: Evet. 23.552 liralık bu taban maaş, hükümet şimdi bir yasal düzenleme hazırlayacak, meclise gönderecek. Zannedersem birkaç güne çıkar. Şimdi ikinci merak edilen şu. Şimdi memurlar %13.52 aldı.
0: Tamam.
1: SSK Bağkur ise 17.76 aldı.
0: Evet.
1: Aşağı yukarı 4 puanlık bir fark var. Bu fark kapanır mı? Veya bir refah payıyla eşitlenir mi? Ya da başka bir oranda eşitlenir mi? Bütün bunlar hükümetin vereceği kararla bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulan olaylar. Ocak ayında 6,5 puan fark vardı.

0: Kapanmadı. Herkes toplu sözleşme ve enflasyon farkı aldı memurlar. SSK Bağkur emeklisi de enflasyon artışı aldı. Dolayısıyla şu anda iki soru var. Bu hükümetin vereceği karar. Bir, taban maaş kaç lira olacak? En az zaten 23.552 lira. İki, aradaki 4 puanlık farkla ilgili bir aksiyon alınacak mı? Eğer alınacaksa bunlar hemen bir yasal düzenlemeyle meclise gelecek. Meclisin de 15 Temmuz'da kapanacağı söyleniyor. Oraya yetişir. Oraya kadar yetiştiği takdirde de 17'sinde ödenecek maaşlara da bu taban maaş yetişir diye düşünüyorum. Yetişmezse
1: yani
0: de,
1: takvim 15 Temmuz'a kadar biter işler.
0: Biter. 17'sinde de maaşlar ödeneceği için 20 bin lira yerine yeni taban maaş ödenir. Hazine yardımı artar. Yetişmezse de zaten farklar ödeniyor. Memur emeklileri de zaten bu ay içinde farkları alacak.
1: Peki bu kıdem tazminatı tavanı dediniz evet. Ya 73.730 lira oldu. Biraz bu kıdem tazminatı kimi ilgilendiriyor, nedir? Bunu da bir anlatır
0: şimdi,
1: mısınız?
0: Şimdi ona ilgili
1: kıdem tazminatı
0: şunu
1: tavanı kimi ilgilendiriyor mesela?
0: Kıdem tazminatını hesaplarken son 4 aylık ortalamaya bakıyoruz. Yani bu ay işten ayrılan birisi en yüksekten yani 73 bin liradan almayacak kıdem tazminatını. Son 4 ayın ortalamasını alacak. Hı hı. Bu 73 bin lira ne zaman devreye girer biliyor musun? Nisan ayında. Son 4 ay olduğu için 4. ayda devreye girer. Ha, maaşınız 80 bin lira, 73 bin lira ve üzerinde. Onları ilgilendiren bir kıdem tazminatı tavanı. İşçiler kıdem tazminatı alırken her yıl için artık 73 bin liranın 73 bin liraya çıkmış oldu. O da %13.52 arttı. Daha önce 64 bin liraydı. Yani dolayısıyla bu son 4 aya bakacağız. Nisan ayı dedim de ocağa gitti kafam.
1: Siz zaten bu yazı getiremediniz.
0: Ağustos,
1: evet.
0: Eylül, Ekim, Kasım'da bu devreye girecek. Dolayısıyla son 4 aya bakılıyor. Kıdem tazminatı hesaplanırken her yıl için bir maaş, brüt maaş hesaplanıyor. Onun da en yükseği 73.703 lira. Yani maaşınız kaç lira olursa olsun, hani yüksek maaşlar için söylüyorum, 73.703 lira olarak hesaplanacak. Tabi bundan damga vergisi kesiliyor.
1: Bedelli askerlik ne kadar oldu yazmışsınız? 472.654 lira oldu.
0: Evet, o da %13.52 arttı. Az önce söylediğim bütün sosyal yardımlar ve o SED ödemeleri vesaire, onlar da %13.52 arttı. Bu arada dul ve yetim maaşlarının merak ediliyor olabilir. Dul ve yetim maaşı alan kardeşlerimiz vefat eden sigortalının kurumuna göre zam alacaklar. Eğer vefat eden yakınınız SSK'lıysa 17.52, 17.76, eğer memursa 13.52 aldığınız maaşı arttıracaksınız.
1: Tamam, şimdi o zaman.
0: Yani hiçbir değişiklik olmuyor. Yani dul yetim maaşlarına ayrı bir hesap, SSK Bağkur emeklisine ayrı bir hesap yapılmıyor. Aynı oranda arttırılıyor.
1: Tamam. Şimdi her şeyi derledik, topladık. Kalmadı. Evet, ama hala sorular geldiği için televizyonu yeni açanlar da var elbette. Evet. Kendi maaşını kaçıranlar var. Oranlar var. Önce Faruk abinin şu söylediğini söyleyeyim. SSK Bağkurlular şimdi söyledi daha %17.76 bir artış yapacaklar kendi maaşlarına. Memur emeklileri %13.52. Biraz önce yine Faruk abi söyledi, arada bir 4 puanlık hemen hemen bir fark var. Bu fark birbirine...
0: Neden kaynaklanıyor?
1: İstersen bir de eşitlenir mi, böyle bir çalışma evet. olur mu, çok soruluyor, yine soruluyor. Bu da eğer olursa bununla ilgili 15 Temmuz'a kadar süreci zaten duyuyor ve sonuçlandırıyor.
0: Doğru. Yani olacak. Bu birkaç gün içinde bu gerçekleşir. Zaten taban maaşı yasası gelmek zorunda. Onun içinde bu da ekleniyor. Peki bu fark neden kaynaklanıyor? Hemen yani
1: lütfen.
0: Niye biz azalıyoruz, niye onlar çok alıyor diye bir durum yok. Memurlar ve memur emekleri toplu sözleşmeye giriyor. Toplu sözleşme 2 yıllık yapılıyor. Yani onların Temmuz'da %7 zam alacakları zaten kesin. Önceden imzalanmış.
1: Tamam.
0: Onlara bir de bir önceki zamdan sonra oluşan enflasyon farkı ekleniyor. Bir önceki zam %11'di, biraz yüksekti. 7'ye göre diyorum. Dolayısıyla oluşan enflasyon farkı da 6.09 oldu. Bu ekleniyor. O yüzden SSK Bağkur emeklisi ise 6 aylık enflasyon kadar alıyor. Yani yasamız bunu emrediyor. Şimdi bu zaman zaman memurların lehine, zaman zaman da SSK Bağkurların lehine oluşuyor bu fark. Genelde bu fark oluşuyor. Bazı yıllarda bu eşitlendi refah payıyla. Bu senede hem Ocak'ta hem Temmuz'da SSK Bağkur lehine oluştu bu fark.
1: Tamam.
0: Yani fark bundan kaynaklanıyor.
1: Bununla ilgili de bir çalışma olursa sorduğunuz evet. Bir çalışma takvim hızlı işlemek durumunda. Bu da işleyecek yani bunu da bilmiyoruz henüz bir bilgimiz yok buna dair olacak mı olmayacak mı sorduğunuz için. Olursa da 15 Temmuz'a kadar çünkü evet. Meclis kapanmadan sürecin işletilmesi gerektiğini söylüyor Faruk abi. Şimdi kira hem iş yeri hem ev için kira artış oranı 100 yasal oran bu. Önce biliyorsunuz bununla ilgili çok haberler vesaireler paylaşıyoruz. %32,03 bu ay sözleşmesini yenileyecek evet. Olanlar için yasal artış bu. Yani kiranızın üzerine %32,03'lük bir artış oranı koyup hesaplayacaksınız. Ev sahibinizi, iş sahibiniz, iş yeri sahibiniz her neyse ödemenizi bu şekilde yapacaksınız. Fazlasını yapmayacaksınız. En fazla bu olacak artışınız. Şimdi bedelli askerliği sorduğunu söyledim. En düşük memur maaşı 70.258 lira olmuş durumda. En düşük memur emeklisi maaşı 31.527 oldu. Yine en düşük emekli maaşı da 23.552 lira olmuş oldu şu an. Şu meslekleri Faruk abi bir daha bir verelim.
0: Şunu da söyleyeyim. Söyleyin. Şimdi bazı emeklerde şunu söylüyor. Siz dediniz ki yıllık enflasyon %32. Bize niye %17? Bu yılın ikinci artışı. Ocak'ta da bir artış yapıldığı için kümülatif düşündüğünüz zaman zaten enflasyonun biraz üzerinde bir artış yapılmış oluyor. Yani hani hükümetin o söylemi var ya enflasyonu ezdirmeyeceğiz. Şimdi yılda iki kere artış yapılıyor mesela. Bir Ocak'ta bir Temmuz'da yapılıyor. O yüzden de 6 aylık enflasyon kadar artış yapılıyor. Hani İşte yıllık enflasyon 32 biz niye 17.76 alıyoruz sorusunun cevabını veriyorum. Ocak'ta da zaten %13'e yakın bir artış yapılmıştı.
1: Yani yıllık bazda düşünmeniz
0: yıllık
1: gerekiyor.
0: Bazda düşündüğünüz zaman kümülatif zaten enflasyon oranında bir artış yapılıyor. Bir sonraki artış da zaten Ocak 2027'de yapılacak.
1: Yasa peki. Gibi.
0: Sen meslekleri vermek istiyorsun.
1: Verelim
0: o güzel
1: meslekleri
0: olur.
1: Hepsinin üzerinden bir daha doğru. Bir daha geçelim. Çünkü şöyle biz zannediyoruz ki hani hesapladık verdik tamamımız değil. Çünkü doğru. Her şeyin üstüne bir daha soru geliyor. Verelim seyircilerimizi istediği olacak elbette. Onların sorularını yanıtlamış olalım böylece topluca. Buradan itibaren Faruk abiyle birlikte şu meslekler üzerinden bir daha hesaplamaları verelim. Memur maaşlarına ben başlayayım. Siz
0: buradan daha rahat
1: ben kendi notumu bilirim.
0: Peki.
1: Size vereyim onu. Siz de emeklilerle Samet sen de bizi takip edebiliyorsan memurla başlayacağız. Memur maaşlarının artışı şu an %13,52 olmuş durumda. Hemen başlayalım şube müdürüyle. Üniversite mezunu bir şube müdürünün maaşı şu an 107.145 liraya yükseldi. Üniversite mezunu memurların maaşı 73.103 lira oldu. Birin dördü uzman öğretmenlerimizin maaşı 92.200 lira. Öğretmenlerimizin yine birin dördü 83.287 liraya çıktı. Başkomiser maaşı gelen artışla birlikte 101.276 lira oldu. Polis memurlarının maaşı ise 92.652 lira. Yine hesaplamaların sonucunda uzman doktor, birin dördünden çalışan uzman doktorlar için maaş hesaplamasını yaptığımızda mevcut maaşları 150.426 liraydı. Artışla birlikte uzman doktorlarımızın maaşı da 170.764 olarak evet. Görünüyor. Yine üniversite mezunu hemşire 84.879 lira alacak. Birin dördü mühendis 109.219 lira maaş ödemesi alacak. Lise mezunu teknisyenler 75.911 lira olacak maaşları. Doğru. Profesörler 153.353 lira. Bakıyorum. Doğru mu
0: evet,
1: diye.
0: Doğru,
1: doğru. Araştırma görevlisi maaşı da 102.813 lira olmuş oldu. Vaizlerin maaşı 87.016 lira ve son olarak da hesapladığımız avukat maaşı da 102.168 liraya yükselmiş
0: bu avukat
1: oldu.
0: Avukat kafaları karıştırabilir mi? Devlet memuru avukatlardan
1: evet, mevcut
0: bahsediyor.
1: Maaşları 90.000 evet. Liraydı. 102.168 lira yükselmiş oldu.
0: Bakanlıkların hukuk servislerinde çalışan avukat arkadaşlarımız.
1: Memur emeklerini

0: Çok abiye bırakacağım Samet.
1: Ben emekli olduğum için.
0: Evet, kendisi emekli olduğu için.
1: Müsteşar, emekli müsteşar 112.140 lira alacak. Memur emekleri genel
0: müdür,
1: genel müdür 99.377 lira alacak. Hı hı. Şube müdürü 39.681 lira. Memur 31.313 lira. Üniversite mezunu öğretmen 46.908 lira. Kaymakam 65.853 lira. Başkomiser 47.877 lira. Polis memuru 47.098 lira.
0: 93.
1: 93 lira, evet. Hemşire 46.908 lira. Mühendis 47.693 lira. Teknisyen 33.995 lira. Pratisyen hekim 68.691 lira. Profesör 80.490 lira. İmam Hatip 46.908. Avukat da 46.908 lira. Emekli maaşı
0: almış
1: alacak.
0: Olacak.
1: Ocağa kadar. Ocak'ta yeniden 6 aylık enflasyona göre hesaplanacak.
0: Şimdi gelelim sosyal yardımlara.
1: Evet.
0: Sosyal yardımları da ekrana taşıyabiliriz. Tablolarımız hazır. Arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Bize destek oldular. Hem yukarıdan hem de içeride umalı bir çalışma var. Rejideki arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi sosyal yardım grafikleri de geldi. Onları da söyleyelim. 65 yaş aylığı 7258 liraya yükselmiş oldu. Gelen zam oranı ile birlikte. Biliyorsunuz memur emeklilerin zam artışının üzerinden, evet, bu hesaplamayı yaptık. Bu arada bir kez daha söyleyeyim. Evli, iki çocuklu ve eşi çalışmayanların üzerinden maaşların hesaplamasını bu ekrana taşıyoruz. Çünkü zaten hesaplamalar o örnek üzerinden geliyor. Evde bakım desteği 15.756 liraya çıkmış oldu. Kronik hasta desteği 15.756 liraya çıktı. Engelli yakınlarının aldığı yardım, sosyal yardımlarda 5.794 lira oldu. Gelen artışla birlikte %40. %69 engelli yardımları da 5.794 liraya yükseldi. %70 ve üzeri engelli yardımları da arttı. 8.690 lira olmuş oldu. Bedelli askerlik 472.654 lira oldu. Kıdem tazminatı tavanı hesaplaması da yapıldı. 73.730 liraya yükseldi kıdem tazminatının tavanı. Bu arada sosyal yardımlara ek olarak koruyucu aile desteği hesaplaması yaptık. Koruyucu ailelerde 17.633 lira alacaklar. Bu yeni zam oranının 6. verinin gelmesiyle birlikte belirlenen rakam. SED ödemeleri vardı. Onlar da neydi? İhtiyacı olan ailelerin çocuklarının okullarına destek olabilmek için ödenen ödeneklerdi. Bunlar da sosyal yardımlar içerisine giriyordu. Onlarda da yine artışlar söz konusu. SED ödemelerine baktığımızda eğer evde okul öncesi çocuk yardımı alınıyorsa bu fiyat 7.484 lira oldu. Ve yine bu yardımlar doğrultusunda çocuk ilk öğretime gidiyorsa 11.226 lira alacak. Orta öğretime gidiyorsa aileye verilen destek 11.975 liraya çıkarıldı. Eğer yüksek öğretim öğrencisi ise yine aileye verilecek o destek de 13.472 liraya yükselmiş oldu yaptığımız hesaplar doğrultusunda. Tabii bunları konuşurken enflasyonla mücadelenin de sonuç verdiğini görüyoruz. Son dönemde özellikle yapılan açıklamalar ve bizim aktardığımız haberlere baktığımızda enflasyonla mücadeleyi kenetleyen ya da yaralayan, tırnak içerisinde artık nasıl doğru söylenirse, bu fahiş kira artışları, marketlerdeki artışlar ve vatandaşın bir numaralı derdi olan iki konu.
1: Doğru. Bununla bir de ilgili
0: eğitim ücretleri. Bununla ilgili zaten şikayetler de var. Bir yandan da devletin yönetmeye çalıştığı bir enflasyonla mücadeleyi de ne kadar zora soktuğunu, yani gemiyi batırmaya çalıştığını, gemiyi batırmaya çalıştığını görüyoruz. Bununla ilgili nasıl bir son gelen rakam 32-11 yıllık. Gösterdi size bu rakam?
1: Şimdi,
0: ne anlattı?
1: Özellikle aylık enflasyon önemli burada. Aylık enflasyondaki düşüş devam ediyor. Tabii yaz aylarının da biraz etkisi var ama Merkez Bankamızın yıl sonundaki hedefi %26. Tabii bu olacak şeklinde koymuyor Merkez Bankası hedefi. Yani ben bunu hedefliyorum diye koyuyor. Tabii biraz bir 5-6 puanlık burada bir savaş etkisi var Johnson. Yani şu anda 120 dolarlara kadar çıkmış, şu anda 70 dolara inmiş bir petrol var ama hala onun tahribatı bütün ekonomik

0: ekonomilerde olduğu gibi bizim ekonomimizin üzerinde de bir enflasyon baskısı oluşturuyor ki 6 puanlık bir etki yaptı tahminlerde. Ama yıl sonunda eğer 30 puanın altında kalırsak önemli bir başarı elde etmiş olacağız bu hengamenin içinde. Şu anda 32 civarında ve bu kira artışta 32.03'e düşmüş durumda. Onun da etkisinin azalmasıyla birlikte yıl sonunu inşallah biz %30'un altında kapatırsak bu yıl için savaşın da olduğu bir ortamda o hedefi tutturmuş olacağız. Önümüzdeki yıllarda da bakacağız.
1: Peki. Faruk abi sizi biraz soluklandırayım. Tabii. Ama bir yere uğurlamayayım. Ben de bir yere gitmeyeyim. Önümüzdeki saat başlamadan, hatta yine erken gireriz. Başlamadan Faruk abiyle tekrar masaya oturalım.
0: Sorular gelsin bu arada.
1: Evet, hem hesaplamalara bakalım, hem siz o arada ben bakamayacağım, yayına devam edeceğim, sorulara bakabilirseniz. Tamam. Bakın, aynı hesaplamalara aynı düzende devam edeceğiz. Ben Faruk abiyi uğurlayayım, Ömer Sarıcı yanıma çağırayım ki Dünya Kupası'nda neler oluyor bakalım.

0: Oktay hoş geldin. Bizim stüdyo böyle. Her an her şey olabilir. Seni böyle
1: tabii
0: alacağım
1: ki.
0: Yormazsam. Tabii hemen ki. Kupa günlüğü diyeceğiz. Bugün yoğun günümüz. Bizim sizde neler oluyor?
1: Vallahi futbolda yoğun gördüğün gibi yani. Son 32 turu tamamlanmak üzere Dünya Kupası'nda. İspanya Cansın Avusturya'yı beklendiği gibi 3-0'la geçti. Çok da sürpriz olmadı. İspanya açısından, izleyenler açısından keyifli. Avusturya açısından keyifsiz bir maç olduğunu söyleyebiliriz. Portekiz Hırvatistan günün en dramalı maçıydı. Portekiz geriye düştü. Gol attı sayılmadı. Sonrasında bir VAR'dan gelen uyarıyla penaltı kazandı. Maç 1-1'e geldi. 90+4'te 2-1 oldu. Hırvatistan 90+13'te golü buldu ama bu kez de VAR uyarısıyla Hırvatistan'ın golü iptal edildi. Gerçekten her an ayrı bir dramaydı. Portekiz kazandı. Ronaldo yola devam ediyor ve İsviçre'de Cezayir'i sabah saatlerinde 2-0'la geçti. Tabii burada önemli olan İspanya Portekiz gibi favorilerin ve İsviçre'nin yoluna devam etmesi diyebiliriz. İstersen bugünün maçlarına da şöyle bir bakalım. Saat 21'de Avustralya-Mısır maçı var. Yani son 32 turunda baktığımızda maalesef çok dikkat çekmeyen maçlardan bir tanesi. Ama böyle maçlar aslında keyif seyir açısından bazen bize farklı deneyimler de sunabiliyor. Gece 1'de Arjantin-Yeşilburun adaları var. Bu tabii günün merakla beklenen maçı. Lionel Messi sahada olacak. Yeşilburun kupanın favorilerinden bir tanesi. Ve sabah saatlerine doğru Kolombiya-Gana maçıyla birlikte son 32 turu tamamlanacak ama şunu söyleyeyim. Cumartesiye geçmiş olacağız. Sabah uyanacağız. 32 turu tamamlanacak ama akşam saatlerinde Kanada-Fas maçı ile birlikte son 16 başlayacak. Çok yoğun bir takvim var bu Dünya Kupası'nda. O yüzden de arada boş gün yok. Futbol severler için tabii ki bu keyifli bir haber.
0: Peki konuşmaya da devam edeceğiz. Bugün süremiz azdı. Ayağına sağlık. Teşekkür ediyorum.
1: Ederim.
0: Bir soluklanalım. Kısacık bir müsaade isteyeyim. Saat 5 olmadan geri başlayalım.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Avrupa Birliği, ABD sanayi ürünlerine gümrük vergilerini kaldırdı. Düzenlemenin işletmeler ve tüketiciler için daha fazla öngörülebilirlik, daha fazla seçenek ve daha uygun fiyatlar sağlayacağını belirten von der Leyen, bunun AB ile ABD arasında yayımlanan ortak bildirinin yerine getirilen bir taahhüdü olduğunu anımsattı. Von der Leyen, transatlantik ilişkinin dünyanın en değerli ortaklığı olmaya devam ettiğini vurguladı. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: A Haber Radyo. Reklam.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
5: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Bir reklam.
6: A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam. A Haber Radyo.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
10: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Reklam.
11: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
12: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
13: Ajet'ten %30 indirimli yurt içi biletini şimdi alırsın. Sonbaharda avantajlarla uçarsın.
12: Uçarsın bu fiyatlara.
2: Reklam.
6: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
14: Türkiye Cumhuriyeti Devleti sıradan bir devlet değildir. İmkansızlıklar içinde bile kükremiş sel misali, bentleri çiğneyip aşan bu millete zincir vuracağını zanneden gafiller, gerektiğinde dağları yırtacak kudret ve kararlılığa sahip olduğumuzu hiçbir zaman unutmasınlar. Ortaya çıkan arizi durumlar Allah'ın izniyle bizi hedeflerimizden alıkoymayacaktır. İnşallah eninde sonunda menzile vasıl olacağız. Yıkılmayan, sendelemeyen, tam tersine kaya gibi sağlam duran bir Türkiye gerçeği var. Hepimiz İstiklal Marşı korkma nidasıyla başlayan kahraman bir milletin evlatlarıyız. Kimse bu Türkiye'ye diz çöktüremeyecek. Biz toprağın üstünde haysiyetsiz

0: yaşamaktansa gerektiğinde toprağın altında şereflice yatmayı onurların en büyüğü olarak görürüz.
1: Haber ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Söz verdiğimiz gibi hemen tekrardan rakamları konuşmaya devam etmek için yayına da erken başladık. Faruk abiyle yayına devam ediyoruz. Enflasyon rakamları açıklandı. Bu enflasyon rakamları önemliydi. 3 Temmuz'da gelecek enflasyon rakamları son veriler olacaktı. Böylelikle de tüm hesaplamaları net bir şekilde, yani maaşların yatacağı, hesaba geçeceği şekilde hesaplayabilecektik. Zaten bu rakamın gelmesini bekliyorduk. Bunun üzerine yaklaşık bir aydır acaba oran kaç olur diye meraktaydı herkes. Artık bu hazır ve açıklandı. Haziran ayı enflasyonu 0,99 oldu. Yıllık enflasyona baktığımızda da açıklanan veri 32,11 olmuş oldu. Geride bıraktığımız saat diliminde bütün hesaplamaları yaptık. Televizyonlarını yeni açanlar için ve kendi alanını kaçıranlar için de baştan hesaplamalarımızı ekrana taşıyacağız veriler eşliğinde. Şu an SSK Bağkur emeklisi olan biri bizi izliyorsa onların kendi maaşları üzerinden yapacağı hesap %17,76 üzerinden bir zam oranı olacak. Eğer memur ve memur emeklisiyseniz de zam oranınızı %13,52'den yapacaksınız. Faruk abinin hesaplaması ekrana gelmeye devam edecek. Faruk abi, şimdi nasıl başlayalım istersiniz? Nasıl bir giriş yapalım?
2: Şöyle bir taban maaşlarla başlayalım. İstersen. En düşük memur maaşı 61.890 liraydı. Bunun içinde dediğin gibi senin iki çocuklu 0-6 yaş grubu ve eş çalışmayan aile yardımı da var.
1: Evet.
2: 70.258 lira oldu. Biz tabii aile yardımıyla birlikte söylüyoruz, Maliye Bakanlığımızın söylediği gibi. En düşük memur emeklisi maaşı 31.527 lira oldu.
1: Evet.
2: En düşük SSK Bağkur emekli maaşı da en az 23.552 lira olacak. Bu değişebilir. Yukarı doğru değişebilir. O yasayla değişecek. Dolayısıyla senin söylediğin gibi 17.76 6 aylık enflasyon, 6.09 puanlık bir enflasyon farkı geldi emekliler, memurlar için ve memur emekleri için. Onların da artış oranı 13.52 olarak hesaplanmış oldu.
1: Kıdem tazminatı ne oldu Faruk abicim?
2: Kıdem tazminatı da yine bende o not
1: bakayım,
2: yok.
1: Bakayım bende var. 73.730 lira oldu kıdem tazminatı. Bedelli askerlik bunlardan ayrı okuduğumuz 472.654 lira oldu. Kıdem tazminatı tavanı 73.730 lira. Bedelli askerlik hesaplamasında Faruk abi yaptı. 472.654 lira oldu. Kira artışı yine farklı başlıklardan biri. Onu da verelim seyircilerimize.
2: 32,03 oldu. Bu ay sözleşmesini yenileyecek iş yeri ve ev kiracıları 32,03'ten daha yukarı bir artış yapılamayacak artık. Bu ay için söylüyorum, Temmuz ayı için. Ama önümüzdeki ay bu değişecek. Her ay biliyorsun bu değişiyor. 12 aylık enflasyon ortalamasına göre kira artışları belirleniyor.
1: Bunun biraz şunu da söyleyelim. Bu ay Faruk abinin söylediği gibi bununla ilgili çok sıkıntılar yaşanıyor. Çünkü aralarında kavga olanlar vesaireler. Bu bir yasal rakam. Bu ay 32. Kontratı yenilenecek olanlar için geçerli. 32,03. Oranında.
2: Yani şu andaki mevcut kiranız devam ediyorsa orada bir değişiklik olmayacak.
1: Olmayacak.
2: Ama geçtiğimiz yıl Temmuz ayında girmişsiniz, bu yıl yenileyeceksiniz. Ya da 3 yıl önce Temmuz ayında girmişsiniz, bu yıl yenileyeceksiniz. 32,03'ten yenileyeceksiniz. Önümüzdeki ay yine 12 aylık ortalamaya bakacağız. Şimdi şu grafiği de verdi arkadaşlar. Enflasyondaki aslında düşüş trendini de görüyoruz ki Şubat ayından beri çok büyük bir baskı altında enflasyonlar bütün dünyada. Neden? Bir savaş yaşanıyor ve o savaşın getirdiği maliyet ise enerjiye yansıyor. Yani petrole yansıyor. Bizim gibi petrol ithal eden ülkelerde birçok kaleminde maliyeti bu sayede artıyor. Dolayısıyla bu tahribatta bir süre daha enflasyonun üzerinde baskı unsuru olacak. Ama buna rağmen mücadele devam ediyor ve düşüş trendini de görüyoruz şu anda.
1: Peki. Grafik. Önemli başlıklardan biri.
2: Özellikle birin altına inmiş aylık enflasyon inşallah böyle devam ederse yıl sonunu biz %30'un altında kapatma

0: henüz maaşlarını almadılar.
1: Onlar 17-28 mi?
0: Evet, 17'sinde almaya başlayacaklar. 28'ine kadar devam edecek. Artık 17.76 arttırarak maaşlar yatacak. Ek ödemelerde aynı şekilde %4'lük, %5'lik ek ödemelerde %17.76 artacak. Ve o artışlı yeni rakamlar yatacak. Burada merak edilen bu 20 bin lira alan arkadaşlarımız var. Bunlar da aşağı yukarı 3-4 milyon emekliden bahsediyoruz. Çünkü maaşları düşük de olsa, 13 olsa, 14 olsa, 15 olsa bir hazine yardımıyla 20 bin lira ödeniyor. Onların yeni taban maaşları yasal düzenlemeyle belirlenecek. Şu anda bizim hesabımız 23.552 lira. Bu yukarı doğru da evrilebilir. Hükümet burada bir karar verecek ve bir yasal düzenleme çıkacak.
1: Taban maaş daha netleşmedi yani.
0: Evet, tabii o yasayla netleşecek. Eğer yetişirse 17'sine kadar yeni taban maaşları yatacak. Yetişmezse farklar. Onlara da farklar yatacak. Eğer yetişmezse yine 17'sinden sonra 20 bin lira yatacak. Hı. Onlar niye biz zam almadık demesinler, zam alacaklar. Onlar da farkları alacaklar. Peki. Zaten bir hak kaybı olmayacak.
1: O zaman şimdi maaşları vermeye başlayalım. Hesapladığımız lütfen maaşları memur maaşlarıyla başlayalım vermeye. Sonra memur emeklilerini ekrana taşıyalım. Sonra da sosyal yardımlar üzerinden artışları kalem kalem sizlerle paylaşıyor olalım. Memur maaşlarıyla başlayalım vermeye. Arkadaşlarım grafiği de ekrana taşıdılar. Sıcağı sıcağına yaptığımız hesaplar doğrultusunda maaşları paylaşalım. Gelen zam oranı ile birlikte şube müdürü, üniversite mezunu bir kişinin maaşı 107.145 liraya yükseldi. Bunu söyleyebiliriz. Yine üniversite mezunu bir memurun maaşı da 73.103 lira olmuş durumda. Uzman öğretmenlerimiz birin dördü 92.200 lira maaş alacaklar bu artışla birlikte. Öğretmenlerimizin maaşı da 83.287 lira oldu. Başkomiser 101.276 lira bir ödeme alacak. Polis memurları 92.652 lira maaş alacaklar. Uzman doktorlar birin dördü 170.764 lira alacaklar. Evli iki çocuklu eşi çalışmayan memur hesaplaması yaptığımızın bir kez daha altını
0: çünkü
1: çizmek isterim.
0: Çünkü burada eğer bekarsa, çocuğu yoksa ya da eşi çalışıyorsa aile yardımı olmadan bir rakam
1: bir hesaplama olacak.
0: Bundan işte 2-3 bin lira daha az. Evet. Rakamlar ortaya çıkabilir.
1: Yine üniversite mezunu hemşirelerin maaşı da 84.879 lira olacak. Mühendisler 109.219 lira maaş alacaklar. Lise mezunu teknisyenlerin maaşları da hesaplandı. Onların da maaşı 75.911 lira olacak. Profesörlerin maaşı 153.353 liraya yükselecek. Araştırma görevlisinin maaşı 7'nin biri bu arada 102.813 lira olacak. Vaiz maaşı da 87.016 liraya yükseldi. Gelen son veriyle birlikte. Ve avukatların maaşı da 102.168 liraya çıkmış oldu. Maaş hesaplama tablosuna baktığımızda. Memur emeklilerin maaşlarını da yine ekrana taşıyalım. Önünüzde veri varsa isterseniz siz paylaşabilirsiniz.
0: Emekli müsteşarın maaşı 112.140 lira oldu. Emekli genel müdürün maaşı 98.377 lira oldu. Emekli şube müdürünün maaşı 39.691 lira oldu. Emeklilerde aile yardımı yok, onu da söyleyelim. Memur emekli 31.213 lira oldu. Emekli öğretmen birin dördünden 46.908 lira oldu. Emekli kaymakamın maaşı 65.853 lira oldu. Emekli başkomiserin maaşı 47.877 lira oldu. Emekli polis memurun maaşı 47.093 lira oldu. Emekli hemşirenin maaşı 46.908 lira oldu. Emekli mühendisin maaşı 47.093 lira oldu. Lise mezunu teknisyen emeklisinin maaşı 33.995 lira oldu. Pratisyen hekim emekli 68.891 lira oldu. Profesörün maaşı 80.490 lira oldu. Emekli imam hatibin maaşı 46.908 lira. Emekli avukatın maaşı da 46.908 lira oldu.
1: Şimdi soru dediniz. Diyorlar ki dul yetim aile ile ilgili bir şey söylediniz mi? Biz kaçırdık mı?
0: Onu da söyleyelim. Dul yetim maaşları da vefat eden yakınlarının kurumuna göre arttırılacak. Kaç lira alıyorsanız eğer SSK Bağkur emeklisi ise vefat eden 17.76, eğer memursa

0: %13.52 arttıracaksın.
1: Yani onlar şu an aldıkları maaş üzerinden hesaplama yapacaklar, evet, değil mi? Hangi kurumdan alıyorlarsa.
0: Aynen.
1: Bunu çünkü hesaplamamıştık galiba ya da söylememiştik. İyi oldu hatırlattıkları. Dul ve yetim aylıkları da kendi aldıkları para üzerinden, eğer SSK Bağkur üzerinden alıyorlarsa bu maaşı, %17.76 bir zam oranı farkı koyacaklar hesaplama yaparken. Eğer memur ve memur emeklileri kapsamındaysa %13.52 üzerine koyup yeni alacakları rakamı bulacaklar, ulaşacaklar. Dul yetim maaşı ile ilgili sorduğunuz soru buydu. Yine 65 yaş aile ile ilgili soru gelmiş. Bunu hesaplamıştık. 65 yaş aile alanlarda 7.258 lira alacaklar. Yeni açıklanan veri doğrultusunda bunu söyleyebiliriz. 65 yaş aileni sormuşsunuz. Bu arada peki şunu da soruyorlar, diyorlar ki dul ve yetim aylığı alanlar, 65 yaş aylığı alanlar, Faruk abi dedi ki diyor kiminin maaşı yattı, kiminin farklı yatacak, biz maaşımızı hesabımızda artışını mı, evet, göreceğiz diyorlar.
0: Onlar da belli tarihlerde alıyorlar zaten, aldıkları tarihte yine bu artışlarla yeni maaşlarını Temmuz'dan itibaren almaya başlayacaklar aralığa kadar. Ocak'ta da yeni maaşları onlara da yatacak. Yani orada bir değişiklik olmuyor Cansın. Yani sadece taban maaş hesabında hisse, hı, devreye giriyor. Burada herkes ne maaş alıyorsa vefat eden sigortalının kurumuna göre arttırıp yeni maaşını öğrenmiş olacak. Zaten yeni maaşlarla ilgili bilgiler de E-Devlet'e şu anda yüklenmiş oldu. O bilgileri de oradan rahatça herkes görebilir.
1: Tamam. O zaman sosyal yardımları bir kez daha ekrana taşıyayım. 65 yaş aylığını zaten şimdi söyledim. 7.258 lira oldu diye. Evde bakım desteği alanlar var biliyorsunuz. Ne zaman yatacağı ile ilgili sorunun yanıtını da Faruk abi vermiş oldu şu anda. 15.756 lira evde bakım desteği alanların alacağı ücret olacak. Yine kronik hastalık üzerinden yatırılan parada evde bakım desteği gibi 15.756 liraya çıkmış oldu gelen zam oranıyla birlikte. Engelli yakınlarının aldığı bir sosyal destek vardı. Sosyal yardım. Engelli yakınları da 5.794 lira alacaklar. %40 %69 engelli yardımı alanlar 5.794 lira. Bunun üzerinde yani %70 ve üzeri engelli yardımı alanlar da 8.690 lira yardım almış olacaklar. Koruyucu aile destekleri var. Buyurun bir şey ekleyeceksiniz.
0: Bakanlık da bu maaşları açıkladı, özellikle memur maaşlarını. Hı hı. Orada bir iki kuruş farkı var. İstersen bakanlığın açıkladığı rakamları da söyleyeyim.
1: Tamam, ben bu arada biz hesaplarken şunu söylemiştik. Kuruşları katmayalım ki kafa, evet, karışıklığı olmasın. Tam alalım hemen bakanlığın açıkladığını.
0: Şube müdürü 107.110 lira. Şube müdürü.
1: Evet.
0: Memur, üniversite mezunu 73.070 lira. Uzman öğretmen 92.166 lira, öğretmen 83.254 lira, başkomiser 101.242 lira, polis memuru 92.618 lira, uzman doktor 170.730 lira, hemşire üniversite mezunu 84.845 lira, mühendis birin dördünden 109.185 lira, teknisyen lise mezunu 75.877 lira, profesör birin dördünden 155.208 lira, araştırma görevlisi 102.779 lira, vaiz 86.963 lira, 983 lira, avukat da 102.135 lira. Tamam. Burada 1-2 liralık bir oynama oluyor. Onlar da kuruş farkından. Biz tabii hızlıca hesapladığımız için kuruşları
1: yuvarladık. Bu önemli. Bunu bir daha tekrarlar mısınız? Sizi yoracağım ama bu bakanlığın şu an hesaplamayı yapıp paylaştığı veriler, evet, bizim hesaplarımızda birebir örtüşmemesinin nedeni, yani kuruş ya da birkaç lira fark olmasının nedeni, biz yuvarlayarak hesap, zaten başta söyledi Faruk abi,
0: hızlı hesapladığımız için
1: ratlara girmeyelim diye. Ama yine bakanlığın paylaştığı veri de evli, iki çocukla eşi çalışmayan memur hesaplaması, aynen, üzerinden yapıldı. Bir daha bir memurları alalım, memur maaşlarını.
0: Şube müdürü 107.110 lira.
1: Evet.
0: Memur, üniversite mezunu 9'un biri 73.070 lira. Hı hı. Uzman öğretmen birin dördü 92.166

0: 6 lira. Öğretmen 1'in 4'ü 83.254 lira. Başkomiser 3'ün 1'i 101.242 lira. Polis memuru 8'in 1'i 92.618 lira. Uzman doktor 1'in 4'ü 170.730 lira. Hemşire 5'in 1'i 64.645 lira. Pardon, 84.845 lira. Mühendis 109.185 lira. Teknisyen 75.877 lira. Profesör 153.208 lira. Araştırma görevlisi 102.779 lira. Vaiz 86.983 lira. Avukat 102.135 lira.
1: Emekliler gelmiş mi?
0: Emekliler gelmedi.
1: Gelmemiş.
0: O emeklerimizin hesabı tamam. Çünkü orada aile yardımı olmadığı için bir değişiklik olmuyor. Bu tamamen aile yardımıyla ilgili değişiklikler.
1: Tamam. O zaman Kadir Mercan da bu konuya ilişkin yanında bir konu var. Bizi bekliyor. Hemen onlara da dönelim. Onlar da yine detayları paylaşmaya devam etsinler. Kadir, söz sizde.
2: Cansın Elvacı, milyonları ilgilendiren o rakamlar bulunduğumuz dakika itibariyle açıklandı. Aslında hepsi ve daha fazlasını konuşacağız mali müşavir Mustafa Genç'le birlikte. Şunun da altını çizeyim. Hem sizin hem Faruk Erdem'in soruları olursa konuğumuz Mustafa Genç de sizleri duyuyor. Yine sorularınızı da yöneltebilirsiniz. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz.
2: Şimdi hem stüdyoda Cansın Elvacı anlattı hem Faruk Erdem anlattı. Biz de detayları verecek olursak aslında milyonları ilgilendiren rakamlar artık bulunduğumuz dakika itibariyle belli oldu. Eskiyle karşılaştırdığımızda ne gibi değişiklikler var? Ne kadarlık bir oran var? Hemen onlarla başlayalım dilerseniz.
3: Evet, teşekkür ederim. Şimdi bahsettiğiniz gibi milyonları ilgilendiren, herkesin aylardır konuştuğu nihayet oran bugün açıklandı ve netleşti. Bu oran kimler bekliyor? Emekliler bekliyor, memur çalışanlar bekliyor, SSK, Bağkur emeklisi, memur emeklisi, bunlarla birlikte dul ve yetim aylığı alanlar, efendim memur artışına bağlı olarak sosyal yardım alan bazı kitleler olmak üzere toplumun çok büyük bir kesimini, yarıya yakınını, belki bir miktar fazlasını etkileyecek bir oranla milyonları ilgilendiren bu oran nihayet bugün TÜİK'in açıkladığı 6 aylık son toplam oranla birlikte alınacak emekli maaşları netleşmiş oldu.
2: Hemen dilerseniz tablodan aktaralım izleyicilerimize daha net olması adına.
3: TÜİK 6'şar aylık dönemler halinde malumunuz bunları açıklıyor. Her ay olmak üzere enflasyon oranlarını açıklıyor. Buna göre bizler uzmanlar bir değerlendirme, bir oranlarla ne olabilir diye her ay bir açıklamada bulunuyoruz. Fakat netleşmesi noktasında 6'şar aylık, yani Ocak'la Haziran arası, Temmuz'la Aralık ayı olmak üzere iki dönem halinde emekli maaşları netleşiyor, belirleniyor. Dolayısıyla TÜİK Haziran ayının bugün açıkladığı enflasyon oranını 0.99 olarak belirledi. Son 6 aylık Ocak ve Haziran ayı enflasyon oranı ise 17.76 oldu. Bu 17.76 SSK, Bağkur emekli zam oranının belirlenmesi demek. Yani emekliler maaşlarına %17.76 oranını uygulayacak ve alacakları maaş belirlenmiş olacak. Bunun yanında memur ve memur emeklisinin zam oranı da 13.52 olarak belirlendi. Memur ve memur emeklisinin SSK ve Bağkurlu'ya oranla hesaplamasında bir fark var. O da şu. Memurlarımız biliyor bunu. Toplu sözleşme ile belirlenen bir rakam var. O rakama göre enflasyon artışı ilave edilmek suretiyle bir oran belirleniyor ve o oranda almış oldukları zamma uygulanmak suretiyle alacakları maaşlar çalışan için ve emekli memur için belirlenmiş oluyor. Bu hesaplamalara göre Temmuz-Aralık dönemi en düşük SSK ve Bağkur emekli aylığı bu durumda ne oldu? 23.552 lira oldu. Malumunuz biliyorsunuz bu taban aylık, kök aylık meselesinden dolayı sürekli bahsediyoruz.

0: ettiğimiz bir hesaplama yöntemi vardı. Bu en düşük emekli maaşı alanlarla ilgili çok düşük kalıyordu. Çünkü taban aylık 8 bin liradan 11 bin lira, 12, 13 bin lira olmak üzere var. Peki buna bu oranı vurduğunuz zaman çok düşük kalıyordu. Ne oldu? Hükümet hazineden destekle bu oranı, aradaki farkı kapatarak kök aylıkla artışlar arasındaki ve 20 bin liraya çıkarmıştı daha önce. Şimdi bu oranı vurduğumuzda 23.552 lira oluyor. Fakat bununla ilgili şöyle kesinleşmesi açısından meclisin bir yasal düzenleme yapması gerekiyor. Bu yasal düzenleme meclisten geçtiği sürece Sayın Çalışma Bakanı da açıkladığı üzere bir çalışma olacağından bahsetmişti. Bu meclis önümüzdeki haftalarda büyük ihtimalle bunu ele alır. Ayında 15'ine kadar büyük ihtimalle çıkar diye düşünüyorum. Ama çıkmazsa şayet emeklilerimiz 20 bin lira maaşlarını hesaplarında görecekler, alacaklar. Diğer farkı ise eğer yetişmezse bu yasal düzenleme, daha sonra maaşlarına, hesaplarına ilave olarak yatırılması mümkün olacak. Peki en düşük memur emekli aylığı ne oldu? 31.527 lira oldu. Yani emekli memur en düşük 31.527 lira hesaplarına yatırılacak. En düşük çalışan memur maaşı bu durumda ne oldu? Hali hazırda fiilen çalışan memurun maaşı bu durumda ne oldu? 70.528 lira oldu şu an itibariyle. Çalışan memurumuz, en düşük memurumuz 70.258 lirayı hesabında görecek. Ve bu emekli maaşları ile ilgili ne zaman yatacak diye merak ettiklerinde şu an çok doğal olarak emeklilerimiz. Şimdi memurlar 1 ile 5 arası alıyorlar emekli maaşlarını. Bu durumun bugün ayın 3'ü yetişmesi mümkün olmayacağı için muhtemelen normal maaşlarını, aylıklarını hesaplarında görecekler. Farkları yetişirse 15'ine kadar büyük ihtimalle alacaklar. Yetişmezse daha sonra ilave edilecek ve alacaklar. Sigortalılarımız ise emekli maaşlarını 17 ile 26'sı arası almaktalar. Onlar da bu artışlarını büyük ihtimalle yatırılmaya başlayacak. Hesaplarında görecekler. Bağkurlularımız ise 25 ile 28'i arası değişen günlerde 25, 26, 27, 28 gibi maaşları yatıyor. Onlar da hesaplarında bu artışı görecekler. Yani ne yapacak buradaki emekli sigortalımız ve bağkurlu vatandaşımız? 17 almış olduğu emekli maaşını 17.76 ile çarpacak. Elde edilen çıkan sonuçta yine aylığı olarak, maaşı olarak hesaplarını yatmış olacak, öyle değerlendirecek.
1: Buna bir virgül koyacak olursak, kira artış oranı da artık Temmuz ayı itibariyle belli oldu. %32,03 olarak oranı belirlendi. Şimdi izleyicilerimizin de merak ettiği bir konu var aslında. Şimdi en yüksek, yani ev sahipleri en yüksek %32,03 zam yapabilir. Aslında dilerlerse ev sahipleri %1'lik de bir zam yapabilir, %5'lik de bir zam yapabilir. Fakat en yüksek %32,03 yapabilir. Bu doğru değil mi?
0: Şimdi tamamen doğru diyemem. Şöyle, en yüksek zam oranı, evet, bahsettiğiniz gibi 32,03'tür. Ama onun altında zam yapması, çünkü emsal kira, çünkü suistimale de açık olabilir. Bazı haksız düşüncelere sebep olur, eyleme sebep olabilir. Gelir kaybına söz konusu olabilir. Bu kira gelirle ilgili beyanda bulunacak vatandaşlarımız, mükelleflerimiz için. Dolayısıyla kanun yapıcı orada emsal kira tespiti diye bir uygulama getirdi. O emsal kiranın altında gösteremezsiniz bunu. Ama kira artışını da bahsettiğiniz gibi 32,03 olarak Temmuz ayında şayet bir yıllık kira sözleşmesi dolmuş, yeni bir sözleşme kira artışı yapacak olan vatandaşlarımız bu rakamdan, yani 100 bin liralık bir kira söz konusuysa 132.003 lira bir yeni zam oranını uygulayacak. Sözleşmesini buna göre yapacak. Sözleşmelerini de mutlaka noter kanallı, resmi kanallar ile birlikte yapsınlar. İleride herhangi bir hukuki anlaşmazlık noktasında mahkemelerin daha iyi değerlendirmesi, daha doğru

0: olur diye düşünüyorum. Bir önerim olsun. 10 bin lira olan da 103 bin 200 lira gibi bir rakam ödeyecek. Yani farz-ı misal ne yapacağız? %32.03 almış olduğunuz bir önceki yılın kirasını artışla yeni kontratınızı yapacaksınız. Bu arada kıdem tazminatı tavanı da 73.703 lira oldu. Bu kıdem tazminatı tavanı önemli gerçekten. Özetle bir aylık maaşa hemen hemen tekabül ediyor diye değerlendirelim. Kıdem tazminatım ne olacak diye benim kabataslak bir hesaplama yapacak bir çalışan. Tavanı 73.703 lira olduğu için bunu baz alarak değerlendirmesini yapacak, hesaplamalar ona göre yapacak. Yani yılda bir maaş gibi bir brüt kıdem tazminatını eğer buluyorsa bu rakamı değerlendirerek hesaplamalarını yapacaklar.
1: Meslek gruplarına da değinecek olursak.
0: Meslek
1: şöyle, memurların
0: evet, maaşlarını bahsediyoruz. Yani Temmuz'la Aralık 2026 arasında memur maaşları şu an ne oldu diye sorduğumuzda şöyle birkaç kalem çıkardık biz. Mesleği teknisyen olan bir memurumuz, derecesini yazmadık. Tabii onlar biliyorlar. 75.911 liraya çıktı. Öğretmen maaşı ise 83.287 lira oldu. Hemşire maaşı 84.879 liraya çıktı. Yani bu fiili çalışan memurların maaşından bahsediyoruz. Polis memuru 92.652 liraya çıktı. Şube müdürü 107.145 liraya çıktı. Mühendis 109.219 liraya çıktı. Uzman doktor 170.764 liraya çıktı aylık maaşı. Bir başkomiserin 101.276 lira oldu maaşı. Profesör ise 153.353 lira oldu. Vaiz 87.016 lira oldu. Avukat 102.168 lira oldu maaşı. Uzman bir öğretmen 92.200 lira oldu. Uzman araştırma görevlisi 102.813 lira oldu. Efendim, memur üniversite mezunu 73.103 lira oldu. Bu arada memur maaşına artışıyla oluşan bazı sosyal yardımlar var. Onlardan da birkaç tanesinden bahsedelim. Yani 65 yaş aylığı 7.257 lira oldu. Evde bakım desteği 15.755 lira oldu. 18 yaş engelli aylığı 5.794 lira oldu. Ve bununla birlikte bedelli askerlik ne oldu diye bekleyenler için de bedelli askerlikte 472.653 lira olmuş oldu.
1: Mustafa Bey, çok teşekkür ederim yayına vermiş olduğunuz katkılardan dolayı. İşte milyonların merak ettiği rakamlar bulunduğumuz dakikalar itibariyle belli olmuştu. Ve bunu da tüm detaylarıyla Mustafa Genç'le birlikte konuştuk diyelim. Ve sözü şimdilik sizlere bırakalım. Cansın Erbeci.
2: Şimdi Faruk abicim, size çok teşekkür
3: ben
2: ediyorum.
3: Teşekkür
2: gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yani anlık, yine her zaman olduğu gibi, yüzümüzü kara çıkarmadan hızlıca hesaplamalarınızı yaptınız.
3: Hep beraber yaptık.
2: İyi ki varsınız.
3: Güzel oldu.
2: Çok teşekkür ediyorum.
3: Hayırlı olsun.
2: Hayırlı uğurlu olsun.
3: Bütün emeklilerimize, memurlarımıza yeni dönem.
2: Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Evet, hayırlı olsun. Faruk abinin hesaplamalarını, arkadaşlarımın da ellerine sağlık. Zorlu bir yayını kazasız belasız onların da sayesinde yapmış bulunduk. Yine sorularınız olursa Faruk Erdem her sabah bu masada konuşuyor oluruz. Sizi uğurlayacağım. Çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Biz devam edeceğiz altın fiyatlarıyla. Ahmet Nazif Vural yanında konuğuyla birlikte bizi bekliyor. Altındaki son durumu konuşacaklar. Ahmet Nazif, günaydın. Hoş geldin yayına. İslam Bey'e de selamlar diye sözü sana bırakayım.
4: Teşekkür ediyorum. Bir yandan enflasyon verileri açıklandı. Elbette en çok merak edilen konulardan birisi oydu. Elbette bir diğer merak edilen konuysa yatırımcının aslında güvenli limanı altın. Altındaki son durumu konuşacağız. Yanımda çok değerli bir yayın konuğum var. Finans analisti İslam Memiş yanımıza. İslam Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
5: Sizler de hoş geldiniz.
4: İslam Bey, altındaki son durum nedir? Bizi neler bekliyor altında? Özellikle bir düşüş döneminden çıktık. Hatta çıkabildik mi, size soralım.
5: Altın fiyatları dipten döndü.

0: düşüşler vardı hafta başında. Gram altın TL fiyatı 5980 liraya kadar gerilemişti ve şu anda fiziki altın kapalı çarşı piyasasında 6310 lira seviyesinde. Ons altın uluslararası piyasalarda 3980 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Şu anda 4182 dolar seviyesinde. Ekonomik takvim oldukça yoğundu bu hafta. Tarım dışı istihdam verisi açıklandı dün saat 15.30'da Amerika'da. 110 bin civarında bekleniyordu. 57 bin geldi ve yeni Fed Başkanı açıklamaları vardı yine bu hafta. Yine enflasyonla alakalı iyimser açıklamalarda bulundu. Bu hızlıca toparlanmaya neden oldu. Şimdi yaz tatil modunda olan bir piyasa var karşımızda. O yüzden yükselişler başladı diyemiyoruz. Yani bu geniş band aralığındaki dalgalanma devam edecek. İlk önce 4000-4200 dolar aralığında oyalanan bir ons altın göreceğiz. Sonra 4200 dolar seviyesinin üzerine oturan 4200-4400 dolar aralığına oyalanan bir gram altın TL fiyatı yine görmeye devam edeceğiz. Bu da gram altın TL fiyatında ilk önce 6100-6300 lira aralığında, daha sonra da 6500-6700 lira aralığında yine yatay bir seyir göreceğiz gram altın TL fiyatında. Yine orta ve uzun vadede bu yıl sonuna kadar beklentimiz pozitif yönde devam ediyor. Yani yükseliş yönü beklentimiz devam ediyor. Özellikle yine altın borcu olanların, düğün yapacakların yine altın fiyatlarını yakından takip etmesi gereken bir süreç içerisindeyiz. Tabii küresel piyasalarda Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz artırım beklentisi var ama büyük bir ihtimalle bundan sonraki süreçlerde Eylül ayına kadar enflasyon tarafında yine düşüş yönlü beklentimiz devam ediyor. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyon tarafındaki bu düşüşler altın tarafını destekler. Diğer yandan Hürmüz Boğazı açılıyor, anlaşma haberleri geliyor ve dolayısıyla da altın satma zorunda kalan merkez bankaları satmış oldukları altınları yeni tekrar yerine koymasını bekliyoruz. Yani merkez bankalarının altın talebi devam eder. O yüzden kısa vadeli baskılanma süreci gördük ama artık altın tarafında bundan sonraki süreçlerde yukarı yönde hareketleri takip etmeye devam edeceğiz.
1: Küresel durumlar bununla alakalı aslında biraz başladınız biraz bununla evet. Alakalı belirtiniz. Ama küresel konular yine altınla alakalı kısa vade içerisinde bizlerde ne gibi beklentiler oluşturulmalı?
0: Yani genelde 4000 dolar seviyesinin altı kısa vadede test edildi. Buraları dip seviyesi olarak zaten görüyoruz. 3880-3980 dolar aralığını dip seviyesi olarak görüyoruz. Buradan tekrar yukarı yönlü hareketlerde önce 4000-4200 dolar aralığı, sonra 4200-4400 dolar aralığı ve yıl sonuna kadar yine 5000 dolar denemesi yapmasını bekliyoruz ons altın tarafında. Bu da gram altın TL fiyatını olumlu yönde destekler. Ancak bugüne kadar doların da destek vermediği bir gram altın var karşımızda. Dolar tarafındaki toparlanma da gram altını destekleyebilir diye düşünüyoruz. O yüzden bizim yükseliş yönlü beklentimizde bir bozulma yok. Yine beklemeye devam ediyoruz. Süreç biraz uzuyor. Bir savaşın manipülasyonu vardı. Şimdi Fed'in yani piyasadaki nakit paranın tekrar para fonlarına girmesi, nakit akışın tekrar dolara girmesi, doların güçlenmesi burada etkili oldu. Süreç biraz daha uzadı. Ama sonuca baktığımız zaman yükseliş yönlü trendde bir bozulma var mı? Yok. Sadece sürecin uzadığı bir süreç görüyoruz karşımızda.
1: Peki İhsan Bey, gümüşle alakalı neler söylersiniz? O da özellikle bulunduğumuz yıl içerisinde yılın henüz başlangıcında çok ciddi bir alım talebi oluşturulmuş ve inanılmaz derecede yükselişler görmüştük gümüşle alakalı. Bu yükseliş ve bu talep, alım talebi hala devam ediyor mu gümüş tarafında?
0: Gümüş hem küresel piyasalarda hem dünyadaki merkez bankaları tarafından alımla tekrar yoluna devam ediyor. Özellikle bu hafta 60 dolar seviyesinin altına sarkmıştı. Şu anda 62 dolar seviyesinde. Bugüne baktığımız zaman altına kıyasla daha primli. %2,5 yükselişler var. Gümüşü yine orta ve uzun vadede önemsiyoruz. Özellikle bu yıl sonuna kadar ons tarafta teknik olarak 96 dolar seviyesi yani 75 dolar seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra yine 96 dolar denemesini yapabilir diye tahmin ediyoruz. Ama 2025 yılında olduğu gibi gümüş birinciliği korur mu? Hayır. Yani bu yıl altın birinciliği korur, gümüş arkada kalır. Ama 2027 ve 2028 yılında yani uzun vadeli bir strateji belirleyen yatırımcı gümüş tarafıyla bence ilgilenmesi lazım. Önümüzdeki 1,5-2 aylık süreç içerisinde gümüşün altına kıyasla daha konuşulur bir hale gelme olasılığı var. Neden? Altın gümüş rasyosu burada önemli. Bir de 13 Temmuz tarihinde Amerika'nın Çin'e vermiş olduğu emtia tarafındaki süre doluyor. Nadir toprak elementleri olsun, altın olsun, gümüş olsun. 13 Temmuz tarihinden itibaren biraz daha dünya çapında Çin ve Amerika tarafında burada yine emtia milliyetçiliğinin konuşulacağı bir süreç bizi bekliyor.
1: Son olarak kısaca Çin'den ve Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsetmişken borsalardan, dövizden de çok kısa bahsetmenizi rica edeceğim. Özellikle orada da küresel gerilimler, küresel anlaşmalar da çok ciddi etken alan sahalarından birisi. Onunla alakalı da düşüncelerinizi alayım son olarak.

0: 26 yılı için borsa tarafında pozitif beklentimizin devam ettiğini sık sık ifade ediyoruz. Özellikle 16 bin psikolojik direnç seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra yıl sonuna kadar 20 bin puan seviyesine kadar yükselişleri bekliyoruz. Çünkü yabancı sermaye girişlerinin bundan sonraki süreçlerde yılın ikinci yarısında hız kazanacağını tahmin ediyoruz. Tabii kısa vadeli dalgalanma olacaktır. 14.200-14.600 dolar puan aralığında mutlaka dalgalanacaktır ama ana trende bakıyoruz, ana hikayeye bakıyoruz. Burada yabancı sermaye girişlerinde hızlılık bekliyoruz ve borsa 20 bin puan seviyesini hedef alabilir. Döviz tarafı stabil, sakin. Euro dolar paritesi 1.14.54 seviyesinde. Bazen geri çekiliyor ama yine stabil. Genel itibariyle emtia fiyatları haftayı yükselişle tamamlıyor. Kripto para piyasasında yine pozitif seyirin devam ettiğini bugün gözlemliyoruz. Petrol fiyatlarındaki düşüşler devam ediyor. O çok dikkat çekici. 71.5 dolar seviyesi, 72.5 dolar seviyesinde sıkıştı. Ama savaş öncesi fiyatlara geldik biz petrol fiyatlarında. Yine piyasaların iyimser bir kapanış yaptığını gözlemliyoruz şu anda.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ ol. Evet, finans analisti İhsan Memiş bizde ve altından gümüşe, gümüşten de piyasalara her bir noktadaki piyasalardaki son durumu, rüzgarın nereye doğru estiğini anlattı. Diyelim, sözü yeniden size bırakalım.
2: İhale fesat karıştırma soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski Beykoz Belediye Başkanı Alaaddin Köseler rüşvet alma icbar suretiyle irtikap suçlarından da tutuklandı.
3: Eski Beykoz Belediye Başkanı Alaaddin Köseler ihaleye fesat karıştırma ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma iddialarından tutuklanmıştı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı imar yolsuzluğu, irtikap ve rüşvet iddialarıyla yürüttüğü soruşturmada yeni delillere ulaştı. Etkin pişmanlık kapsamında itirafta bulunan eski özel kalem müdürü Veli Gümüş'ün ifadesi doğrultusunda Köseler ve dönemin yapı kontrol ve imar müdürü Ali Cihan Sakman tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik Köseler ve Sakman'ın irtikap ve rüşvet suçlarından tutuklanmalarına karar verdi. Diğer şüpheli Levent Özdinç hakkındaysa tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
2: Beyoğlu'nda metruk bir binadaki yangına mahalle sakinleri itfaiye gelene kadar hortumla su sıkarak müdahale etti. Silivri'de bir villada, Esenyurt'ta ise 13. katta dairede yangın çıktı.
3: İtfaiyeyi beklemediler, alevlere hortumla müdahale ettiler. Görüntülerin adresi İstanbul Beyoğlu. Kaptanpaşa mahallesindeki tek katlı metruk bir binadan yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Mahalle sakinleri itfaiye ekipleri yoldayken alevlere hortumla sıktıkları suyla müdahale etti. İtfaiye ekipleri kısa sürede geldi, yangın daha da büyümeden söndürüldü. Bir diğer yangın haberi ise Silivri Gümüşyaka'dan geldi. İki katlı villada henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Çatıyı saran alevler paniğe yol açtı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında maddi hasar oluştu. Günün en hareketli dakikaları ise Esenyurt'taydı. Bir rezidansın 13. katındaki daireden yükselen alevler korkuttu. Bölgedeki hatalı parklar ve dar alanlar sebebiyle manevra yapamayan itfaiye aracı binaya çarptı. Yangın kısa sürede söndürüldü.
2: İzmir'de Ödemiş'te geçen yıl çıkan orman yangınında yanan evlerin yenileri yapıldı. Detayları öğreneceğiz. Muhabir arkadaşımız Tayfun Erş detayları bize aktaracak. Hoş geldin yayına, seni dinliyoruz.
4: Evet, geçtiğimiz yıl 2 Temmuz'da Ödemiş'te yaşanan o yangından sonra 138 köy evi ağır hasar görmüştü. Vatandaşlar canlarını zor kurtarmışlardı. İşte aradan bir yıl geçti ve evlerin %90'ı şu an itibariyle tamamlanmış durumda. Çok küçük rötuşlar var, kapılar başta olmak üzere. Onlarla ilgili çalışmalar da devam ediyor. Tabii Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum geçtiğimiz gün sosyal medya hesabı hesabından aslında bu inşaatların ne kadar seviyeye ulaştığını oradan paylaşmıştı. Tabi Murat Kurum yaklaşık 600 milyon lira yatırımla bu proje başladı ve 138 köy evi tamamlanma aşamasında. Tabi evlerini hasretle bekleyen ailelerden bir tanesi de Nihal Atıcı, eşi ve oğlu Muzaffer. Hatta Muzaffer'le ilgili Bakan Kurum geçtiğimiz gün paylaşım yaptı. Evler teslim edildikten sonra ona misafir olacağını söyledi. Şimdi yanımda Nihal Hanım var. Tabii zor günlerden sonra evlerinizin büyük bir kısmı tamamlandı. Mutlusunuz değil mi? Çok güzel evler yapıldı.
5: Evet, mutluyuz. Çok güzel oldu evlerimiz. Sağ olsun bakanımız. Yanımızda durdular. En kısa zamanda yapacağız dediler. Yaptılar evlerimizi.
4: Şimdi camlar takılmış. Tuvaletler, banyoların fayansları, duşa kabinleri yapılmış. Mutfak tarafına geçelim mi? Tabii evler de 2+1 ancak oldukça büyük. Şu anda mutfakta bulunuyoruz. Mutfağın işte montaj çalışmaları devam ediyor. En önemlisi de mutfak değil mi?
5: Aynen. Az kaldı işleri de, inşallah biter. Bir an önce evimize, mutfağımıza, evimize kavuşuruz.
4: Tabii diğer odalara da yavaş yavaş geçelim. O gece neler yaşadınız? Tabii çok zordu değil mi?
5: Acıydı, evet. Çok zor ve çok acıydı.
4: Burası salon aynı zamanda. İsa da bir taraftan gösteriyor. Salon oldukça büyük ve manzarası da çok da güzel diyebiliriz. İşte odalardan bir tanesindeyiz şu anda. İki oda bir salon büyüklüğünde. Oldukça da geniş değil mi?
5: Evet, geniş. Hem esiyor, serin. Güzel yani.
4: Pencereler takıldı.
5: Takıldı.
4: Tabii yaralar sarılıyor ama tabii ki kaç yıllık bir evde oturuyordunuz yangın olduğunda?
5: Yani bayağı...
4: Siz herhalde gelin gelmiştiniz oraya değil mi? Banyoya da bakalım. Hemen burada banyo ve duşa kabini de takılmış durumda. Muzaffer'e de tabii Sayın Bakan Murat Kurum mesaj gönderdi. Size misafir olacak. Tamamlandıktan sonra ki ay sonundan itibaren peyderpey evler teslim edilecek.
5: İnşallah. Biz bekliyoruz çayı içmeye. İnşallah gelir, bizi mutlu eden Muzaffer çok mutlu olacak gelirse.
4: Şimdi Muzaffer'e de soralım. Muzaffer, gel senin odana doğru gidelim. Burası senin odan olacak zannedersem. Çocuk odası. Bakan Bey senin fotoğrafını paylaşmış. Gördün mü sen de?
6: Gördüm.
4: Gördün. Yeni evinizi nasıl buldun? Beğendin mi?
6: Beğendim.
4: Bu odada herhalde senin olacak. Küçük oda, küçük oda senin, sana ait bir odan olacak. Daha güzel şartlarda yaşayacaksın. Mutlusun değil mi?
6: Mutluyum.
4: Teşekkür ederim. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun?
6: Şimdi 2'ye
4: geçtim. 2, maşallah. Bakan Bey'e buradan söyleyebileceğin bir şey var mı? Ona teşekkür eder misin? Edersin. Bakan Bey, teşekkür ediyorum size. Der misin?
6: Bakan Bey, teşekkür ederim size.
4: Harikasın, harikasın. Sizin evinize de gelecek. Tabii o gün de önemli bir gün olacak aslında. Bir yıllık tabii ki zor bir süreçten sonra yeni evlerinize kavuşacaksınız eşinizle birlikte, öyle değil mi?
5: Evet, çok mutlu olacağız inşallah. En kısa zamanda gireriz evlerimize.
4: Şimdi hemen şu manzarayı da görelim. Ev tabii 2+1 salon düzeyinde. İşte Nihal Hanım'ın evinin manzarası da işte bu şekilde, İsa size gösteriyor. Yaralar sarılmaya çalışılıyor. Evlerin büyük bir kısmı %90 düzeyinde ve işte önümüzdeki bu aydan itibaren evler teslim edilmeye başlanacak. İşte Nihal Hanım özelinde çok sayıda vatandaş da işte o güvenli yeni evlerinde hayatlarını sürdürecekler diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
2: Tayfunlar'a teşekkür edelim. Muzaffer'le yayını gerçekleştirmesi de oldukça anlamlı oldu. Muzaffer Murat Kurum'un yolunu kesmişti yangından sonra. Amca evimiz yandı, biliyor musun demişti Murat Kurum'a. Bakan Kurum da biliyorum en kısa zamanda yapacağız demişti. Sonrasında aralarındaki diyalog da devam etti. Artık evlerde bitmek üzere. Şimdi Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı uygulamaları konuşuluyor. Son olarak Arjantin milli takımının havalimanındaki görevliler tarafından arandığı video dünya gündemine oturdu.
7: Dünya Kupası maçları için Amerika Birleşik Devletleri'ne giden takımların üst aramasından geçtiği görüntüler dikkatlerden kaçmıyor. Son olarak Yeşilburun Adaları ile oynayacağı maç için Miami'ye giden Arjantin milli takım kafilesi havalimanında üst aramasından geçirildi. Arjantinli süperstar Lionel Messi'nin aranırken gülümsediği görüntüler dünya gündemine oturdu. Bazı ülkeler bu uygulamaya çok daha sert ve acımasız yöntemlerle maruz kaldı.

0: Turnuvadan hemen önce hazırlık maçı için ABD'ye gelen Özbekistan milli takımının narkotik köpekleriyle aranması büyük tepki çekmişti. Amerika Birleşik Devletleri vize konusunda da bazı milli takım kafilelerine ciddi ölçüde zorluklar çıkardı. İran milli takımının teknik ve idari kadrosundaki bazı kişilerin vizeleri onaylanmadı veya gecikti. Hazırlık kampı da bu nedenle ABD yerine Meksika'ya taşındı. Ayrıca İran vatandaşlarına yönelik seyahat kısıtlamaları uygulandı ve turnuvayı takip etmeleri zorlaştırıldı. FIFA tarafından görevlendirilen Somalili hakem Omar Arta'nın ABD'ye girişine izin verilmemiş, Iraklı futbolcu Eymen Hüseyin ise saatlerce sorgulanmıştı.
1: Şimdi internetin karanlık yüzünden bahsedecek haber. Arkadaşlarımız hazırladılar. Dünya genelinde şiddet ve cinayet olayları ile birlikte adı sıkça duyulan İNSEL, yani İstemsiz Bekarlar Grubu. Artık Türkiye'de yakın takipteler. Peki bu nedir? Ne demek istemsiz bekarlar? Nasıl ortaya çıktı? Neleri amaçlıyorlar? Detayları haberimizde izleyelim. Bugünlük de noktalayalım.
2: İstanbul Fatih'te 19 yaşındaki Semih Çelik iki kadın öldürdükten sonra surlardan aşağı atladı.
3: İkbal, seninle özel olarak vedalaşmak istedim.
2: İNSEL adlı bir grup.
4: This is my last video. It all has to come to this.
5: Bir ekran, bir tık ve giderek büyüyen karanlık bir dünya. İnternetin görünmeyen köşelerinde örgütlenen kadın düşmanı çevrimiçi topluluklar dünyanın dört bir yanında şiddet olaylarıyla gündeme geliyor. Peki bazı ülkelerin terör tehdidi olarak değerlendirdiği bu akım nasıl yayılıyor? Gençleri nasıl etkiliyor? İnsel tehlikesine biraz daha yakından bakalım.
6: Involuntary Celibate, Türkçe'de istemsiz bekar anlamına geliyor. İNSEL, bu iki kelimenin ilk hecelerinden oluşuyor.
7: Karşı cinsle iletişime geçemeyen, ilişki kuramayan bir grup insanı kendilerine verdikleri isimdir.
8: I don't know why you girls are not attracted to me. Now I'll punish all of you.
9: Zaman içerisinde bir öfkeye, bir şiddete, zaman içerisinde fiziksel şiddete, hatta ölüme, cinayete kadar götüren bir grup insanın aslında başlattığı bir hareket diyebiliriz.
5: Şimdi olayların en başına gidelim. 1997 yılında henüz sosyal medya platformları ortada yokken Kanada'da içine kapanık ve çevresiyle sosyalleşemeyen Alana isimli bir üniversite öğrencisi bir web sitesi kurdu. Başlangıçta insanların birbirine destek olmasını hedefleyen bu site zamanla kurucusunun da kontrolünden çıktı. Alana'nın kurduğu site yıllar sonra cinayet olaylarıyla anılan ve oldukça radikal gençlerin varlık gösterdiği bir oluşum haline geldi.
6: Alana pişmanlığını ise bu sözlerle dile getirdi.
10: Bundan dolayı oldukça üzgün ve öfkeliydim. Gerçekten acı çektiğim bir süreçten geçtim. Suçlu hissetmeli miyim diye düşündüm.
7: Burada bir insel kültürü, bir insel ideolojisi demek yerine aslında bir insel siber zorbalığından bahsediyorum.
11: En fazla nerelerde var diye bakıldığında Almanya'da, yine İngiltere'de, İsveç'te her geçen gün çok ciddi anlamda büyümeye devam ediyor.
6: İnsellerin bilinen ilk cinayeti 2014 yılında ABD'de gerçekleşti.
12: Bu çocuğun böyle bir şey yapacağını asla düşünmedim. Bu inanılmaz bir şey. Anlamadığım şey şu ki bunu hiç beklemiyorduk.
6: Elliot Roger 22 yaşında bir üniversite öğrencisiydi. Saldırıdan önce 137 sayfalık bir duyuru metni hazırladı. Kadınların kendisini reddetmesini savaş ilanı olarak kabul etti. Roger 6 kişiyi katlettikten sonra 14 kişiyi de silahla vurarak yaraladı. Ardından da kendi canına kıydı. Roger'ın saldırısı sonraki yıllarda meydana gelen bazı insel bağlantılı saldırılar için bir referans noktası haline geldi.
5: İnseller Türkiye'de ise ilk kez İstanbul Fatih'te yaşanan çifte cinayetle gündeme geldi. Cinayetlerin faili 19 yaşındaki Semih Çelik'in söz konusu toplulukla iletişim halinde olduğu belirlendi. Çelik iki genç kızı vahşice katlettikten sonra hayatına son verdi.
6: Son olarak bir öğretmen ve 8 öğrencinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş'taki okul katliamında da insellere ait bulgulara rastlandı. Öyle ki katil zanlısına ait WhatsApp profilinde Elliot Roger'ın görseli bulundu.
9: İsa Aras Mersin'in arkadaşları, aslında biz sadece şakalaşıyorduk. Bunların hiçbirinin ciddi bir tarafı yoktu. Lütfen korkmayın, devamı gelmeyecek demelerinin sebebi tüm bunları aslında orada yaşanan şeyler diye başlanması. Herkes orada bu burada kalacak diye başlıyor.
6: Şiddet eğilimli bu grup daha çok Discord ve Telegram gibi uygulamalarla örgütleniyor. İnseller artık Türkiye'de de yakın takipte.
11: Semih Çelik cinayetiyle birlikte Sur cinayetinde şunu gördük. Artık gençlerin sosyal medyada, dijital dünyada neyle karşılaştığı ve neye karıştığının üzerinde durmamız gerektiğinin altını çiziyor İçişleri Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu raporda.
6: Peki bu sessiz tehlikeyle okulda, evde, sokakta nasıl mücadele edilmeli?
13: Bu çocukları korumak, kollamak ve kurtarmak için onlarla çok iyi bir diyalog kurabilmeniz lazım ama önce anlayabilmeniz lazım. Sizin ihmal ettiğiniz o çocuk eğitiminde, evlat yetiştirmede Allah korusun bazen dünyaya çok zarar verebilen büyük bir katili, büyük bir caniyi hiç kötü niyetli olmadan aslında asla aklınızın ucuna getiremeyeceğiniz bir zeminde birinin yanı başınızda başkaları tarafından eğitilmesine ve yetiştirilmesine fırsat vermiş oluyorsunuz değil mi?
14: Sonuçlar bir çocuğun ölümüyse ya da bir çocuk izole olduğunun bedelini bütün okul ödüyorsa, hatta toplum olarak şok etkisi yaratıyorsa artık bunun sorumluluğu ilk önce ebeveynlere. Ben bu konuda sportif faaliyetlerim, hatta sportif faaliyetlerde bu tarz çocuklara grup liderliği vermenin, ekstra bir sorumluluk vermenin çok daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. İşte bu durumda öğretmenler bunları fark ettiği zaman da bu çocuklarla alakalı biraz daha yanlarına çekme, daha fazla onlarla ilgilenme ama bu çocuklarda kıskançlık uyandıracak şekilde değil, sorumluluk verme şeklinde olmalı ve özellikle sportif, müzikle alakalı ekstra çalışmalarda bu çocuklar dahil edilmeli ki zihnini o izolasyondan çıkartabilmeli. Bizim yetişkinler olarak sorumluluğumuzda hangi alan bunu gördüyse öğretmenler, anne babalar, psikologlar harekete geçirmeli ve bu konuyla alakalı çocukların o öfke, utanç duygusundan çıkıp gerçekten sağlıklı bağlar kurulması gerekiyor.
6: Halkbank'ın katkılarıyla
15: Türkiye'nin ham çelik üretimi Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %8,9 artışla 3,4 milyon tona yükseldi. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, Mayıs ayına ilişkin çelik üretimi, tüketimi ve dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu ayda Türkiye'nin ham çelik üretimi 2025'in aynı ayına kıyasla %8,9 artarak 3,4 milyon ton oldu. Üretim, Ocak ile Mayıs döneminde %6,8 artışla 16,5 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.
6: Halkbank'ın katkılarıyla. Halk,
16: haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
6: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100 bin TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alın.

0: Olmayan anında 5 planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu Hayat, emeklilik
1: herkese iyi gelecek. Bir reklam. A Haber Radyo 24 saat haber. Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Reklam. A Haber Radyo.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz işimiz,
4: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Reklam.
8: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Haberradyo.com.tr 24 saat haber. A Haber Radyo, haberin radyosu.
9: İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
10: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
11: Bu başlangıç, inanıyorum ki önümüzdeki yıllarda sivil toplumumuzun daha güçlü bir birlikteliği için geleceğe daha umutla bakabileceğimiz bir döneminde bizlere işaretini vermektedir.
12: Türk dünyasında dijital seferberlik. Yüzlerce sivil toplum kuruluşu tek çatı altında toplandı. İstanbul'da düzenlenen organizasyonlar Türk dünyasındaki sivil toplum kuruluşlarını tek bir dijital çatı altında buluşturacak olan TÜTSES resmen tanıtıldı.
11: 800'ü aşkın sivil toplum kuruluşumuz 80 binden fazla üyesiyle TÜTSES projesi içerisine dahil oldu. Bizim değerlendirmelerimize göre Türk dünyası sahasında 5000'e yakın sivil toplum kuruluşu bulunuyor. Ve orta vadede inanıyoruz ki hepsini bu platform içerisinde toplayacağız.
12: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Kürşat Zorlu, kurulan sistemde amaçlarının tüm kardeş coğrafyaları tek bir merkezde buluşturmak olduğunu söyledi.
11: Bizim vizyonumuz Balkanlardan Kafkaslara, Orta Doğu'dan Avrupa'ya kadar Türk dünyasının nefes aldığı, bu ufuk için, bu ülke için gayret eden Türk dilinin konuşulduğu her yerde birliğimizi tahkim etmeye gayret edeceğiz.
12: Zorlu önümüzdeki Ekim ayında Ankara'da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Başkanları Zirvesi'ne de dikkat çekti.
13: Ekim ayında Türkiye'de Ankara'da gerçekleşecek olan Türk Devletleri Devlet Başkanları 13. Zirvesi Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak ve bu önemli buluşmayla birlikte Türkiye'nin farklı coğrafyalardaki etki kapasitesi Türk dünyasının birlik ruhuyla yeni bir çehreye kavuşacak.
12: Program

0: Özbekistanlı müzik Bolalar grubunun sahne performansıyla son buldu.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri. President Trump
2: has a great relationship. Başkan Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok güçlü bir ilişkisi var. Kendisi gelecek hafta Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinde bize ev sahipliği yapacak.
0: Ankara-Washington hattında kazanılan tarihi ivmeye dikkat çekti. Türkiye'yi örnek gösterdi.
2: And what I can tell you... Tüm müttefiklerimizin Türkiye gibi güçlü bir savunma sanayisine sahip olmasını isteriz.
0: ABD'nin NATO daimi temsilcisi Matthew Whitaker, gelecek hafta Türkiye'de yapılacak NATO zirvesi öncesinde Amerikan basınına konuştu. Türk savunma sanayinden övgüyle bahseden ABD'li temsilci, tüm ittifakın aynı performansı yakalaması gerektiğini söyledi.
2: Örneğin Türkiye şu anda tersanelerin aynı anda 50 gemi inşa edebiliyor. Herkesin bu tempoya ulaşmasını sağlamamız gerekiyor.
0: Başkan Erdoğan'la ABD Başkanı Trump arasındaki güçlü ilişkiye de dikkat çeken Whitaker, Ankara-Washington ortaklığının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Türk savunma sanayinin ulaştığı noktadan bahsederken yaşadığı hayranlığı da gizleyemedi.
2: Ben de kısa süre önce zirve hazırlıkları kapsamında Türkiye'deydim. İzmir'i, İstanbul'u ve İncirlik başta olmak üzere ABD üslerini ziyaret ettim. Size şunu söyleyebilirim ki Türkiye son derece güçlü bir müttefik.
0: Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak olan tarihi NATO zirvesinde de ittifak içindeki savunma işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik önemli kararların alınması bekleniyor.
3: Efendim, A Haber ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Mutlu günler dileriz. Ajans bugüne devam ediyoruz. Saatlerimiz 12 olmak üzere. Sıcak bir gündemle karşınızdayız. Milyonların gözü kulağı bugün TÜİK verilerinin açıklanacağı andaydı ve Haziran ayı enflasyon verileri açıklandı. Beklenen veriler geçtiğimiz saatlerde. TÜİK verilerine göre de Haziran ayı enflasyon oranı %0,99 oldu. Bu kritik veriyle birlikte yılın ilk 6 ayına ilişkin kümülatif enflasyon rakamları da tamamlandı. Ve milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağkur emeklisinin yılın ikinci yarısında alacağı maaş artış oranları da kesinleşmiş oldu. Şimdi uzman konuğumuza da bu konuyu daha da detaylandıracağız. SGK uzmanı İsmet Çetinkaya yayın konuğumuz. Hoş geldiniz İsmet Bey.
4: Hoş bulduk Merve Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
3: Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Şimdi Haziran ayı enflasyonu %0,99 evet. oldu. Paylaştık. 6 aylık tabloda netleşmiş oldu. İlk olarak şunu merak ediyoruz. Siz bu oranları nasıl değerlendiriyorsunuz? Beklenen dahilinde bir tablo mu oldu?
4: Şöyle evet, beklenen dahilinde Haziran ayında da %1 seviyesinde bekliyorduk. %0,99 olarak gerçekleşti. Açıkçası 2026 yılı yani bu sene biraz daha düşük enflasyon bekliyorduk ama malum İran-Amerika savaşı nedeniyle enflasyon beklenen seviyenin biraz üstünde gerçekleşti. Haziran enflasyonu geçtiğimiz aylara nazaran daha düşük gerçekleşti. Yani 6 aylık enflasyon verisi %17,76 olarak açıklanmış oldu. Tabii ki bir yıllık 2026'daki beklenen enflasyon %16 seviyelerindeydi. Merkez Bankası'nın beklentisi. Bunu da geçtiğimiz aylarda zaten revize ederek %24'e çıkarttı. Yıl sonunda da inşallah Merkez Bankası'nın hedefleri doğrultusunda bir enflasyonla tamamlarız diye ümit ediyoruz. Tabii ki bu 6 aylık yansıyan %17,76'lık enflasyon farkı doğrudan olarak SSK ve Bağkur emeklinin maaşlarına yansıtılacak ve Temmuz ayı maaşlarını da zamlı bir şekilde almış olacaklar.
3: Evet, bakalım hemen buyurun sizi şöyle balkonumuza doğru da alalım. Memur maaş zammı yüzde kaç oldu? Emekli maaş evet. zammı ne oldu? Onlara da bir tek tek hemen sizden dinleyelim.
4: Evet,
3: buyurun.
4: Memur maaş zammı %13,52 olarak açıklanmış oldu. SSK Bağkur %17,76. Burada memurların yaklaşık %4 az daha zam aldığı gözüküyor. Ama memurlarımız enflasyon farklarını peşiyle Ocak ayında almışlardı. Burada %6 civarında bir enflasyon farkı oluşmuş oldu onlar için ve %7 toplu sözleşme maaş zam farklarıyla beraber %13,52'lik bir maaş zammı oluşmuş oldu. Yani toplu sözleşmeler bilindiği üzere her iki senede bir yapılıyor ve geçtiğimiz Ağustos ayında da yapılmıştı. %7'lik enflasyon farkını yani Temmuz'la Aralık ayı enflasyon farkını bu 13,52'nin içinde içerisinde almış olacaklar. SSK Bağkur emeklileri az önce de ifade ettiğim gibi yani ilk 6 aylık enflasyon farkını doğrudan maaşlarına yansıtılmış olacak. O da %17.76. Yani 125 bin liralık bir maaş alıyorsanız %17.76 hesap maaş zam farkları olarak

0: maksimum %32,03 olacak artışlar. Peki birkaç senaryo bir örneklendirebilir miyiz? Neydi, ne oldu?
1: Tabii ki şöyle söyleyeyim.
0: Tablomuz var, senin arkadaşlarımızdan da alabiliriz.
1: SSK Bağkur emeklilerinden bahsedelim. Burada aslında şu anda bizi izleyen milyonların gözü kula, 5 milyona yakın. En düşük SSK Bağkur emeklisi ne olacak? Aldığımız haberler doğrultusunda da AK Parti bugün muhtemelen Türkiye Büyük Millet Meclisi bir kanun teklifinde bulunacak. Yani SSK Bağkur emeklilerinin en düşük 20 bin lira olan emekli maaşın artışıyla ilgili. Şimdi buradaki az önce söyledik, bu 6 aylık enflasyon farkı doğrudan herhangi bir yasal düzenleme yapılmasına gerek yok. Bu zaten kanuni hakları, doğrudan maaşlarını etki edecek. En düşük emekli maaşıyla ilgili bir kanun düzenleme yapılması gerekiyor. Her 6 ayda bir de yapılıyor. Yapılmasını da bekliyoruz, yapılacaktır. Tabii ki buradaki artış ne olur? Genelde şu oranda yapılıyor. Yani enflasyon farkı doğrudan en düşük emekli maaşına yansıtılıyor. Ocak ayında biraz daha fazla yansıtılmıştı. Şayet %17,76'lık bir enflasyon farkı en düşük SSK Bağkur emeklisine yansıtılırsa en düşük emekli maaşı 23.552 liraya yükseltilecek. Belki bu kanun teklifinde 25 bin liraya kadar da çıkartılabilir. Şu anda gözümüz açıkçası Ankara'da, Ankara'dan gelecek haberlerde. Yine SSK Bağkur emeklilerinden bahsedelim. 22 bin lira maaşınız varsa 25.900.
0: Bu arada tam sizin söylediğiniz, gözümüz kulağımız meclisten çıkacak kararda dediniz. Bu arada en düşük emekli maaşı teklifi de mecliste. Şu anda sevgili izleyenler, onun için de hazırlanan teklif de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Hemen dönelim, biz de bakacağız, ayrıntıları alacağız. Hemen bakalım, Tülay Ağaoğlu, A Haber parlamento şefimiz ayrıntıları aktaracak bize. Hemen dönelim, üzerine tekrar konuşalım. Tülay, söz sende.
2: Merve Özkan, az önce meclis başkanlığına teklif sunuldu. Ve bu teklifteki rakam 23.552 lira. Yani en düşük emekli maaşının 20 bin liradan 23.552 liraya yükseltilmesini içeriyor bu teklif, bu paket. Az önce meclis başkanlığına sunuldu. Tabii meclis tatile girmeden çıkacak. Önümüzdeki hafta NATO dolayısıyla meclis kapalı, ancak ondan sonraki hafta hemen yasalaşmasını bekliyoruz bu teklifin. Ayrıca ne zaman yasalaştığının aslında çok da önemi yok. Çünkü fark yatırılıyor hesaplara, bilindiği gibi, hep olduğu gibi daha doğrusu. Ancak en düşük emekli maaşının yükseltilmesi için mutlaka teklif, yasal düzenleme gerekiyordu. İşte bu yasal düzenleme içinde ilk adım atılmış oldu. Meclis başkanlığına verildi. Ne olarak verildi? 23.552 lira olarak şu anda teklif meclis başkanlığına sunuldu. Daha fazla yükselir mi komisyon aşamasında, genel kurul aşamasında? Tabii şu anda bu konuda bir şey söylemek yanlış olur ama bizim aldığımız bilgiler daha fazla yükseltilmeyeceği yönünde. Yani 23.552 lira olarak bu yasanın, yasa teklifinin yasalaşacağı şeklinde NATO arasından sonraki hafta bunun görüşülmesi ve hızla yasalaşması bekleniyor Merve Özkan.
0: Tülay Ağaoğlu son dakika gelişmesinin ayrıntılarını hemen paylaştı bizimle. Biz de tam bunun üzerine konuşuyorduk. En düşük emekli maaşı 23.552 TL oluyor. Son dakikamızda bu şekilde.
1: Tam sözümüzde denk gelmiş oldu. Biz de bekliyorduk. Dedim enflasyon farkı yansıtır dedik. Meclise sunulmasını bekliyoruz. Tam saniyeler geçti. Meclise sunuldu, haberi geldi.
0: Evet.
1: Buradan da ilk biz haber vermiş olduk gibi oldu.
0: Evet,
1: hemen.
0: Evet, kesinlikle. Bunu da değerlendirelim hemen. Evet. Şimdi en düşük emekli maaşı.
1: Beklediğimiz şekilde teklif sunuldu AK Parti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi. En düşük emekli maaşı ile ilgili meclisten geçecekti bu. Yani SSK Bağkur emeklisi Haziran ayında en düşük 20 bin lira maaş alırken Temmuz ayı maaşlarını 23.552 lira olarak alacaklar. Tabii ki bu yasalaşması bir süreci gerektiriyor. Önümüzdeki haftalarda yasalaşacak. Şayet mevcut tarihte, yani hesaplara maaşlar yattığı tarihten daha sonraki bir tarihte bu yasalaşırsa aradaki farklar, yani 20 bin lira yatar, 3552 lira daha sonraki hafta yasalaştıktan sonra hesaplarına geçer. Bu da en ufak bir tereddütleri olmasın emeklilerimizin.
0: Evet. Şimdi zaten burada da paylaştık. Son dakika gelişmemizi de aktardık. Zamlar Temmuz ayı itibariyle
1: hesaplara yatacak. Evet.
0: Olacak. Evet, tam da onu soracaktım. Hesaplara da Temmuz'da.
1: Temmuz'da yani bu ay alacakları ilk maaşları zamlı olarak almış olacaklar. Aralık ayına dahil.
0: Evet.
1: Aralık ayına kadar.
0: Arkadaşlardan bir rica edelim. Bu mesleklerin var mı acaba? Hani öncesi ve sonrası varsa onlara da bir bakalım.
1: Merve Hanım, araya giriyorum, kusura bakmayın. Burada sadece SSK Bağkur emeklisinin en düşük emekli maaşı artmadı. En düşük memur emekli maaşı da arttı.
0: Evet. 30

0: 1527 lira yükseltildi. Haziran ayında 27.772 liraydı. %13.52'lik bir artış olmuş oldu burada.
1: Evet, şimdi kalem kalem bakalım burada. Ünvanlar, mevcut maaşlar ve şu anki zamla birlikte evet. Yeni maaş oranlarını da ekranlarınıza yansıtıyor sevgili izleyenler.
0: Evet, şube müdürü mevcutta 94.384 lira alırken %13.52'lik maaş zam farkıyla beraber Temmuz ayında 107.145 lira maaş almış olacaklar. Hı hı. Memur üniversite mezunu 64.397 liradan 73.103 lira yükseltilmiş oldu. Uzman öğretmen maaşları ise 81.219 liradan 92.200 lira yükseltildi. Öğretmen maaşları 73.368 liradan 83.287 lira yükseltildi. Yani 83.287 liranın altında maaş alan bir öğretmenimiz olmayacak. Başkomiser maaşları 89.214 liradan 101.276 lira yükseltildi. Polis memuru 1'e 9 kıdeminde 81.617 liradan 92.652 lira yükseltildi. Uzman doktor maaşları 150.426 liradan 170.764 lira yükseltildi. Hemşirelerin maaşları 74.770 liradan 84.879 lira.
1: Burada bir ayrım var yalnız. Üniversite mezunu.
0: Tabii üniversite mezunu olması şartı aranıyor burada. Mühendis maaşları ise 96.211 liradan 109.219 lira yükseltildi. Teknisyen lise mezunu maaşları 66.870 liradan 75.911 liraya. Profesör maaşları 135.089 liradan 153.353 liraya yükseltildi. Araştırma görevlisi 90.568 liradan 102.813 lira. Vaiz maaşları 86.653 liradan 76.653 liradan 87.016 lira yükseltildi. Son olarak avukat maaşları 90.000 lira iken 102.168 lira yükseltildi. Burada az önce söylediğimiz gibi %13.52'lik bir maaş zam farkları. Bunlar da Temmuz ayından itibaren yansıtılmış olacak.
1: Evet, şimdi Temmuz ayı itibariyle geçerli olacak ama emeklilerimizin ve memurlarımızın zamlı maaşlarında işte oluşan bu maaş farklarıyla ilgili bir takvim var mı? O farklar nasıl olacak?
0: Onunla ilgili herhangi bir yasal düzenlemeye gerek yok. Normal maaşların hangi tarihlerde alıyorlar ise memurlar ayın 15'inde alırlar. Evet. Ayın 15'inde 70 zamlı olarak maaştan alacaklar. Yani diyelim öğretmen Haziran ayında 73.368 lira alırken Temmuz'un 15'inde 83.287 lira olarak hesabına geçmiş olacak. Herhangi bir yasal düzenleme yapılmasına gerek yok. Bunlar netleşmiş rakamlardır.
1: Evet. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Senaryolara da baktık. Beklenen bir tablo olduğu yönündeydi zaten.
0: Evet, Haziran ayı enflasyon verisi de bu seviyede bekleniyordu. Beklenen bir tablo oluşmuş oldu.
1: Evet, kira
0: oldu.
1: Ve kıdem tazminatına da bakalım bir.
0: Evet, kıdem tazminatı.
1: Bununla ilgili de hemen arkadaşlarım Barko'yu yönlendirdiler. Şöyle bakalım, işte en düşük memur maaşını paylaştık. Emekli maaşında 65 yaş aylığı, evde bakım, engelli yakın aylığı, kıdem tazminatı, bedelli askerlik, bunlarda elbette bir artış yaşandı. Onları
0: tabii
1: da hemen
0: burada
1: paylaşalım.
0: Enflasyon verileri sadece emekli maaşlarını etkilemiyor, diğer kalemleri de etkiliyor. Özellikle memur maaş artış katsayısı oranları diğer kalemleri direkt olarak etkiliyor.
1: Etkiliyor, evet.
0: 65 yaş aylığı alan vatandaşlarımız 7.258 lira alacaklar. Evde bakım ücreti alanlar 15.756 lira yükseltilmiş oldu. Engelli yakınlı aylığı 5.794 lira yükseltildi. Kıdem tazminatı tavanı 73.703 lira yükseltildi. Kıdem tazminatının tabanı da Aralık ayında açıklanacak asgari ücretle belli oluyor. Kıdem tazminatının tavanı memur maaş kat sayısı oranıyla artış oluyor. Bedelli askerlik ücreti 472.654 lira yükseltildi. Şunu atladık. En düşük memur maaşı ise 70.258 lira yükseltilmiş oldu.
1: Evet. Şimdi bedelli askerlik 472.654 evet. TL oldu. Bunun da haberini bekleyenler çok fazlaydı. Evet. Yani Temmuz'dan sonra, Temmuz ayı itibariyle
0: artık bugünden itibaren evet. Bedelli askerlik yapmak isteyenler bu ücreti ödeyecekler. 472.653 lira.
1: Evet, o da netleşti. Kıdem tazminatını da paylaştık. 73.730 lira oldu. Evet, eklemek istediğiniz son bir şey varsa onu da alalım.
0: Tabii ki bu sadece ilk 6 aylık verilerdi. Önümüzde yılı tamamlamak için 6 aylık veriler de açıklanacak. 6 ay verileri açıklandıktan sonra yılı tamamlamış olacağız. İnşallah az önce de söyledim yayının başında da Merkez Bankası'nın hedeflediği enflasyon verisinden gerçekleşmesini ümit ediyoruz. İnşallah da daha az bir şekilde daha düşen bir enflasyonla karşılaşırsak

0: Biz mutlu bir şekilde 2026'yı da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Evet. Ümit ediyoruz ki daha düşük enflasyonun aylarını görebilirim.
1: Evet, dileğimiz o yönde. TEFE üfeye bakmadık, bir de ona bakalım dilerseniz. Haziran yıllık TÜFE %32,11, TÜFE ise %28,9 olmuş durumda.
0: Yıllık TÜFE %32,11, yani geçen seneden bu sene son 12 aylık geçen sene 10 birim olan bir ürün bu sene %32,11 artış oldu. Yani 13 lira olmuş oldu. Üfe oranı %28,03 olarak artış gerçekleşmiş oldu. Burada tabii ki geçtiğimiz...
1: Bu grafiği de bir yorumlamanızı isteyelim şöyle bir yıllara göre.
0: Yorumlamak lazım aslında burada. Haziran 2023'ten başlayıp Haziran 2026'ya kadar bir entegreli grafik var. Ama buradaki artış pik yapmış nokta Nisan 2024 ve Haziran 2024 gözüküyor. %75'lere çıkmış bir enflasyon verisi var. Ancak ondan sonra yavaş yavaş bir düşme eğilimini seyretmiş. Ama son bir yılda özellikle bir
1: yatay
0: seyirde
1: evet.
0: gidiyor. Ama bunun inşallah önümüzdeki dönemlerden itibaren şu hızla düşmesini bekliyoruz. Tabii ki buradaki yatay seyir, özellikle son 3 aydaki yatay seyir İran-Amerika savaşına alakalı olduğunu söyleyebiliriz.
1: Şurada çok ciddi bir düşüş yakalanmışken mesela Nisan 2025'e de baktığımızda eğer ki işte İran-Amerika Birleşik Devletleri ile Orta Doğu'daki gerilimler olmasaydı belki biz bunu
0: şuradaki
1: daha şuralarda görürdük.
0: Şuralarda falan görebilirdik. Yani bu evet. %32 seviyelerini biz %26-27 seviyelerini görebilirdik.
1: Ancak işte jeopolitik gerilimler tüm küresel piyasaları da etkilediği için durum bu şekilde oldu. Ama yine şöyle baktığımızda o yatay seyirin bile en azından çıkmaması için bir çaba gösterildiğini görüyoruz. Bunun da önemli olduğuna değinmek
0: çıkmaması
1: lazım.
0: Çıkmaması elbette ki olumlu bir tablodur. Ümit ediyoruz ki daha aşağı seviyelerin düşmesini bekliyoruz.
1: Evet, teşekkür ederiz.
0: Ben
1: çok sağ olun.
0: Merve,
1: detaylı
0: sağ
1: bir
0: olun.
1: Şekilde değerlendirdik. Paylaştığınız kıymetli bilgiler için de teşekkür ederiz. SGK uzmanı İsmet Çetinkaya yayın konuğumuzdu. Çok sağ olun efendim.
0: Sağ olun.
1: Bir kez daha yayına katkılarınız için. Evet sevgili izleyenler, devam edelim. Şimdi paylaştık sizinle TÜİK verilerini, Haziran ayı enflasyon verileri geçtiğimiz saatlerde açıklanmıştı. Biz de bununla birlikte yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon rakamlarıyla birlikte maaşları, alınan zamları da sizlerle paylaşmış olduk. Devam edelim şimdi. Efendim, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki askeri tırmanışın ardından acil toplandı. Taraflardan sert açıklamalar geldi ardı ardına. Amerika Birleşik Devletleri ve Bahreyn İran'ı suçladı. Tahran heyeti de misillemeleri ardı ardına yaptı.
2: Mr. President. ABD-İran diplomasi trafiğinin kalbi bu kez Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde attı. Hürmüz Boğazı'ndaki krizin ve Bahreyn'e düşen füzelerin gölgesinde toplanan konsey sert açıklamalara sahne oldu. Zirvede saldırıların hedefi olan ve ABD donanmasının 5. filosuna ev sahipliği yapan Bahreyn, İran'a ateş püskürdü. Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdüllatif bin Raşid El Zayani saldırıların tesadüf olmadığını söyledi.
3: Hedeflerin seçilmesindeki hassasiyet ve aynı sivil alanların defalarca hedef alınması bu saldırıların ne rastgele ne de tesadüf olduğunu göstermektedir. Aksine bunlar kasıtlı, önceden tasarlanmış ve sistematik bir planlamayı yansıtmaktadır.
2: Bahreyn yönetimi bu savaşın bir tarafı olmadıklarına dikkati çekti. İran'ın hesaplaşmasını üçüncü ülkelerin sivilleri üzerinden yapmaması gerektiğini vurguladı. Konseyde söz alan ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Mike Waltz elindeki istihbarat raporlarına atıfta bulundu. İran'ın bölgedeki sivil gemileri ve komşu ülkeleri hedef aldığını söyledi.
3: Geçen hafta İran, Bahreyn ve Kuveyt'teki sivil altyapıya füze ve İHA'lar fırlattı. Neden? Ayrıca Umman'dan geçen ticari gemilere de ateş açtılar. Az önce yine İran'ın kendisini savunma hakkı var argümanını duyduk. Peki uluslararası sularda Panama ve Singapur bayrakları askere sivil gemilere saldırmak Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi kapsamında bir hak mıdır? Hiç sanmıyorum. Bugün İran'ı bir kez daha barış yoluna dönmeye çağırıyoruz.
2: Suçlamaların odağındaki İran'sa ABD ve İsrail'i suçladı.
3: Gerçekler ortadadır. Diplomatik müzakerelerin ortasında ABD, İsrail rejimiyle birlikte diplomasiye iki kez ihanet etmiş ve İran'a karşı iki saldırı savaşı başlatmıştır. Bu Birleşmiş Milletler Şartı'nın açık bir ihlalidir.
2: İranlı Büyükelçi Emir Said İrevani topraklarını ve hava sahasını ABD'ye açan bölge ülkelerini de uyardı.
3: Sırtı. Hava sahanızı ve toprağınızı saldırgan açmak bir saldırı eylemidir ve uluslararası sorumluluğunuz yatsınamaz.
4: By allowing the territory and the space to...
5: Mr. President.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'la ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yürütülen müzakerelerin olumlu ilerlediğini belirtti Trump. Tahran yönetiminin Washington'ın temel taleplerinin neredeyse tamamını kabul ettiğini söyledi.
2: İran ve ABD adım adım kalıcı ateşkese yaklaşıyor. Tarafların açıklamaları yer yer gerilime yol açsa da müzakereler arabulucular eşliğinde sürüyor. Son olarak ABD Başkanı Donald Trump, İran ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul etti açıklamasını yaptı. ABD basınına konuşan Trump, İran'a hem gözdağı verdi hem de anlaşma sürecine dair bilgiler paylaştı. Washington'ın temel amacının Tahran'ın nükleer silahlara erişmesini engellemek olduğunu yineleyen Trump, İran'da rejim değişikliği peşinde olmadıklarını vurguladı. Biz rejim değişikliği arayışında değiliz. Çok basit bir şeyin peşindeyim. Nükleer silaha sahip olamazlar dedi. İran'a yönelik son dönemdeki askeri operasyonları da savunan Trump, ülkenin askeri açıdan tamamen mağlup edildiğini söyledi. Ellerinde birkaç füze kaldı. Onları da yok edebiliriz. Bir gemimize drone gönderdikleri için geçen hafta onları 3 kez sert vurduk ifadesini kullandı.
1: Efendim, NATO zirvesi için geri sayım başladı. Ankara'daki kritik NATO zirvesine sayılı günler kala Türkiye'nin savunma sanayi batıda yine manşetlere taşınmış durumda. Türkiye'nin savunma sanayindeki devrimine dikkat çekildi bir kez daha. Ankara'nın NATO için önemi de vurgulandı.
6: Kritik NATO seviyesi için geri sayım başladı. Türkiye'nin savunma sanayisi yine manşetlere taşındı. Ankara'da gerçekleşecek kritik NATO zirvesine sayıda günler kala, Batı'da Türkiye'nin savunma sanayisi yine gündem oldu.
3: Tüm müttefiklerimizin Türkiye gibi güçlü bir savunma sanayisine sahip olmasını isteriz.
6: Avrupa basını Türk savunma sektörünün ulaştığı devasa boyutu manşetlere taşıdı. Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Frankfurter Allgemeine'de Alman ordusu yakında Türkiye'den silah mı satın alacak başlıklı bir makale yayınladı. Makalede Ankara'nın savunma alanındaki yükselişine değinildi. Dikkat çeken en önemli detay ise Berlin'in Türk savunma ürünlerine yönelik artan ilgisi oldu. Almanya Savunma Bakanlığı'nın bu yıl ilk kez siyasi direktör başkanlığındaki özel bir heyeti İstanbul'daki Saha Expo fuarına gönderdiği hatırlatıldı. İngiltere'nin Financial Times gazetesinde de Türkiye'nin hızla yükselen savunma sanayisi başlıklı bir haber analizi yayımlandı. Türk şirketlerinin arz talep dengesini iyi okuduğu ve küresel pazarın ihtiyaçlarına göre hareket ettiği vurgulandı. Analizde NATO zirvesinin Ankara'nın ev sahipliğinde yapılacak olması Avrupa'nın Türkiye'ye bakışındaki stratejik değişimin bir kanıtı olarak gösterildi.
1: Efendim, şimdi son 24 saatte dünyada neler olmuş ona bakacağız. Dünyadan haber turumuzla devam edelim.
7: Rusya, Ukrayna'ya saldırılarını yoğunlaştırdı. Kiev'e yönelik 500 dronlu saldırıda 17 kişi hayatını kaybetti. 100'e yakın yaralı var. Soykırım ordusu katliamlarına bir yenisini ekledi. Gazze'li kaleci Salim Aşkar, katil İsrail'in açtığı ateşte hayatını kaybetti. Dünya, ateşkesin arkasına saklanıp yine sessizce izledi.
8: يومياً يزهق عنا من 5 إلى 7 شهداء.
7: Can kaybının 2300'ü aştığı Venezuela'da çifte felaketin 9. gününde inanılmaz bir kurtuluş vardı. Catia La Mar bölgesinde yıkılan bir binanın enkazından 43 yaşında bir kişi kurtarıldı.
9: Muy bien, Hernán.
7: beton yığınları arasında hareketli bir elin parmakları bile mucize demek. Zira

0: 19 günün ardından 40 bini aşkın kayıptan iyi haber alma olasılığı azalıyor. 7 gün yas ilan edilen ülkede ekipler hayatta kalan kimseyi arkalarında bırakmak istemiyor. Katlı binada çıkan yangın sebebiyle bina sakinleri duman kapanında mahsur kaldı. En az 6 kişi hayatını kaybetti. Camlara, balkonlara çıkan kaçacak yer aradı. Amerika'da itfaiyenin müdahale ettiği bina, ekip içerideyken işte böyle patladı. Drift merakı yoldan geçen bir başka aracın takla atmasına yol açtı. Telefon kaçakçıları kamyonun gizli bölmesini onlarca akıllı telefonla doldurdu. Ancak polisin dikkatinden kaçamadılar. Kimilerine göre tüm zamanların en iyisi Messi, kaçakçı muamelesi gördü. Amerikalı görevliler adeta "üzerinize alınmayın, biz Messi'yi bile arıyoruz" mesajı gönderdi. Arjantinli yıldız yaşananlara gülüp geçti. Turun son misafiri güç bela tutunabildikleri yamaçtaki dağcılarla karşılaşan bir dağ keçisi. Tuz ihtiyacını karşılama yöntemi görülmeye değerdi.
1: Yurda dönelim şimdi sevgili izleyenler. İstanbul Küçükçekmece'de bir inşaatın temel kazısı sırasında göçük meydana geldi. Görüntüleri de ekranlarınıza taşıyoruz. Bitişikteki binadaki 29 kişi de tahliye edildi. Görüntüler Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nden. Bir inşaatta sürdürülen temel çalışması sırasında bitişikte bulunan 10 daireli binanın bahçe kısmında göçük meydana geldi. Olay sonrası evlerinden çıkamayan 29 kişi itfaiye ekiplerinin yardımıyla tahliye edildi. Barınma talebinde bulunan 15 kişi çevre otellere yerleştirildi. Olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.
2: Bina yansıdı, bina çöktü. Bina tahliye olacak büyük ihtimalle. Şu an çoluğumuzu çocuğumuzu aldık. Dışarı çık.
3: Bir perdedir, başka bir şey yok.
4: Abi ben... yok. Önemli iş bu zaten abi. İnsan canı burada söz konusu.
1: Sevgili izleyenler, yapay zeka destekli yazılımlarla Avrupa'daki kişileri polis, savcı, asker ve banka görevlisi gibi arayarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik Maslak'taki çağrı merkeziyle birlikte 3 adrese operasyon düzenlendi. O çetenin çağrı merkezinde A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan şimdi bizi bekliyor. Hemen dönelim, ayrıntıları da oldukça merak ediyoruz. Kadir, hoş geldin yayına, söz sende.
5: Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturma kapsamında operasyonun düğmesine sabah saatlerinde başlamıştı ve operasyon bulunduğumuz dakika itibariyle halen daha devam ediyor. Biraz önce sizin de belirtmiş olduğunuz gibi yabancı uyruklu vatandaşları, özellikle Çekya ve Avrupa ülkelerindeki vatandaşları, burada bulunan kişiler, burada yüzlerini kapatan kişiler kendilerini hakim, savcı, avukat olarak tanıtarak buradaki çağrı merkezinden o insanları arayarak dolandırıyorlar. Şöyle çağrı merkezinin içerisinde yavaş yavaş ortamı da anlatacak olursak, bakın burada yine dokunmak istemiyorum. Hemen kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Dolandırıcılar o kadar profesyonel hareket ediyorlar ki burada hemen laptoplarının başında, bakın burada ağlarına düşürdükleri vatandaşları arıyorlar bu cihazlarla ve hemen buradaki kağıtlarda da senaryolar, olası senaryolar yazıyor ve bu senaryolara bağlı kalarak da işte o Avrupa'daki, Çekya'daki vatandaşları dolandırıyorlar. Hemen şöyle yavaş yavaş devam edelim. Bakın bütün buradaki gördüğünüz kişiler hemen hemen bu soruşturma kapsamında şüpheli olan kişiler. Masaların üzerinde yüzlerce telefonun olduğunu söylemek mümkün ve aslına bakarsanız dışarıdan baktığınızda tıpkı bir çağrı merkezi gibi lanse ettiriliyor. Fakat buradaki çalışanlar, buradaki şüpheliler hem Avrupa ülkelerinde, özellikle Çekya'daki vatandaşları dolandırıyorlar. Aslında yapay zeka destekli diyoruz. Neden yapay zeka destekli?

istekli olduğunu da söyleyelim. Hemen kameraman arkadaşım Aydın Baytar'dan da rica edeceğim. O noktaya doğru şöyle yavaş yavaş bir ilerlersek kameraman arkadaşım Aydın Baytar'la birlikte. İşte dolandırıcılar tam da bu noktada mağdurlarını arıyorlar ve kendileriyle yapay zeka destekli bir görüşme sağlıyorlar. Bakın arka fon yeşil. Arka fon yeşil olduğundan dolayı benim arkama istediğiniz bir görüntüyü koyabiliyorsunuz. Arka fonun yeşil olmasından dolayı bu tabii ki bazı yerlerde mavi de olabiliyor. Teknik açıya bağlı ve tam da bu noktaya geldiğimizde işte kamera karşısına geçtiğimizde biraz daha yapay zeka destekli olarak aslı benim görüntüm bu şekildeyken karşı tarafa görüntüm bir kadın gibi net bir şekilde aktarılıyor. İşte o da bu kamera ve bu yapay zeka destekli bilgisayar sayesinde. Yine burada çok fazla sayıda kimlik görüyoruz. Romanya kimliklerini görüyoruz. Yine farklı ülkelere ait Çek Cumhuriyeti kimliklerini görüyorum. Yine banka, sahte banka kartı kimliklerini görüyorum. Ve burada da yine biraz önce de belirtmiş olduğum gibi bu noktada da işte yine olası senaryolar var. Bakın zaten bu noktada delillere dokunamıyoruz fakat net bir şekilde gözüküyor ki burada yine notlar alınmış ve bu notlara bağlı olarak da yine senaryolar aradıkları kişilere bu senaryolar uygulanıyor. Ağlarını düşürdükleri vatandaşlardan milyonlarca lira kendi üstlerine geçirmiş durumdalar. Yine bakın Aydın biraz daha gelirsen aslında tam olarak olayı net bir şekilde anlatmak gerekirse Aydın istersen biraz dışarıya çıkalım. İlk önce burası tıpkı bir çağrı merkezi gibi çalışıyor. Sabah 7'de start veriliyor. Biraz sonra orayı da göstereceğim. Akşam 19'a kadar bu çağrı merkezinde hem Çekya'daki hem de Avrupa'daki vatandaşlar dolandırılıyor. İlk önce burada bulunan şüpheliler. İki tane farklı bilgisayar var. Burada bulunan şüpheliler ilk önce bu noktaya geliyorlar. Bu noktaya geldikten sonra bu sahte banka önlüğünü üzerlerine giyiyorlar. Üzerlerine giydikten hemen sonraysa burada bir kimlik kartı var. Bu kimlik kartını da boyunlarına takıyorlar. Boyunlarına taktıktan hemen sonraysa bu bilgisayarın başına geçiyorlar ve burada karşısında bulundukları senaryoya uygun bir şekilde hareket ederek vatandaşları dolandırmaya başlıyorlar. Bakın şu anda önümde 3 sayfalık bir senaryo var ve bu senaryo metnine bağlı kalarak da yine vatandaşların dolandırıldığını söylemek mümkün. Bulunduğumuz çağrı merkezinde 80'e yakın şüphelinin olduğunu söyleyelim. Yine hepsinin ilk beyanları yine polis ekipleri tarafından alınıyor. Hemen farklı bir noktaya doğru devam edelim. Kameraman arkadaşım Aydın Baysar'la birlikte bakın yine herkes görüyorsunuz vatandaşları dolandırırken. Hepsi kamera karşısında gayet rahat, gayet profesyonel hareket ederken işte operasyondan sonra hepsi yüzlerini saklıyor. İşte operasyonun bir başka detayı ise bu. Sahte kimlik kartları tam da bu noktada kopyalanıyor. Bakın yine burada bir cihaz var ve bu cihazla birlikte bu sahte kimlik kartları, yine banka kartları, savcı, hakim ve aklınıza gelebilecek devlet görevinde bulunan hemen hemen bütün vatandaşların bilgileri çalınıyor. Sonrasındaysa bu cihazlar yardımıyla kopyalanıyor. Yine burada yüzlerce bilginin olduğunu söylemek mümkün. Fakat bu bilgiler belki evet vatandaşlara ait fakat yine burada sahte bir şekilde basımı yapılıyor. Yine bakın görüyorsunuz farklı bankaların, farklı ülkelerdeki bankaların yine sahte kimlik kartları görebildiğim kadarıyla özellikle Çek Cumhuriyeti'nde oldukça fazla ve yine bakın Romanya'ya ait bir kimlik kartı. Zannediyorum bir polis kimlik kartı. Bir polis kimlik kartı. İşte bu kartları özellikle biraz önce gösterdiğim odaya geçerek ve bu fotoğrafları ya da burada bulunan herhangi bir kişinin fotoğrafını kullanarak yapay zeka destekli olarak vatandaşları dolandırıyorlar. Hemen kameraman arkadaşım Aydın Baytar'dan rica edeyim. Bir yandan da işte İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü siber polis ekipleri de zanlıların ilk ifadelerini, daha doğrusu operasyon noktasındaki ilk beyanlarını alıyor. Yine masaların üzerine baktığımızda
bilgisayarları görebiliyoruz. Yine çok fazla kulaklık var. Bakın burası şöyle geniş bir gösterebilirse Aydın. Bir çağrı merkezi olarak dışarıdan bir çağrı merkezi olarak çalışıyor. Fakat işte hem Adalet Bakanlığı hem de İçişleri Bakanlığı tam da bu noktada devreye girdi ve sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Bakın. Yine o vatandaşların dolandırmak için giydikleri gömleklerden birkaç tanesi işte bu gömlekleri giyip o kamera karşısına geçip sonrasında vatandaşları dolandırılıyor. Hani dedik ya tıpkı bir çağrı merkezi olarak çalışıyor burası. Bakın sabah 9'da kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Sabah 9'da start veriliyor yani çalışma saati başlıyor. 11:45 ve 12 arasında 15 dakikalık bir molaları var. Sonrasında bu moladan sonra 12 ile 14:30 arasında bir mola saati var ve 19'da da tamamıyla buradaki çalışma son buluyor. Tıpkı bir plaza hayatındaymış gibi buradaki çalışanlar hem Çek Cumhuriyeti vatandaşlarını hem de Avrupa vatandaşlarını dolandırıyorlar. Şöyle diğer noktaları da bakacak olursak burada yine bakın kameraman arkadaşımdan rica edeceğim yakından da ben de tekrar bakayım işte burada ağlarına düşürmek istedikleri bir vatandaşın yine görebildiğim kadarıyla karşılıklı olarak yazışmaları mümkün. Yine özellikle işte o takip edilmemesi noktasında hani diyoruz ya vatandaşlar sürekli olarak dolandırılan vatandaşlara sürekli olarak Telegram üzerinden ulaşılıyor. Telegram üzerinden ulaşılmasının sebebi de aslında takibin yapılmasının zor olduğundan kaynaklı. Bakın yine bir bilgisayarın önündeyiz. Burada yine bir senaryo var ve bu senaryonun üzerinde de yine bu senaryoya bağlı kalarak da burada ki senaryoya da bağlı kalarak yine vatandaşlar dolandırılıyor. Ve masaların üzerinde sürekli notlar görüyorum, not kağıtları görüyorum. Bakın herkesin şimdi ismine ait bakın Stefan'a ait bir telefon, yine Andre'ye ait bir telefon, Masa 1 diye bir telefon var burada. Yine burada yüzlerce telefonun olduğunu söylemek mümkün. Bakın yine Seybi, Aegon, Dima, TBS vesaire herkesin şahsi birkaç telefonu mevcut burada. Bakın yine birkaç telefonda farklı noktalarda var. Yani söylemiş olduğumuz gibi hem İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü hem de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sabah saatlerinde yapıldı. İşte o yapay zeka destekli odalardan biri de. Bakın yine burada bir yazı var. Bizi karşılayan bir yazı var. Zannediyorum ki bu Çek Cumhuriyeti'ndeki dolandırıcı dolandırılanların. Şimdi polis ekiplerinden de bilgi aldık. Hani biraz önce söyledik ya bölüm bölüm ayrılıyor. Mesela kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Bu masa Fransa'da görevli. Bu masa sadece Fransa'yı arıyor. Diğer bir masa Moldova'yı arıyor. Diğer bir masa Çek Cumhuriyeti'ni arıyor. Diğer bir masa Slovakya'yı arıyor. Bölüm bölüm iş bölümü yapmışlar. İşte bu odalarda da Slovakya ve Çek Cumhuriyeti vatandaşlarını dolandırmak için gözaltına alınan şüpheli. Tıpkı biraz önce olduğu gibi bu bilgisayar kapalı onun altını çizelim. Biraz önce olduğu gibi. Bu bilgisayarın, bu kameranın karşısına geçiyor. İlk önce önlüğünü giyiyor. Bakın yine burada yaka kartı mevcut. Fakat bu çıkarılmış yaka kartı içerisinden. Bu odada da yine Çek Cumhuriyeti ve Slovakya vatandaşlarını tam bu noktadan dolandırıyorlar. Şimdi diğer odaya tekrar geçecek olursak. Burada da yine Çek Cumhuriyeti, Slovakya odası burası da. Hani zaten yayınımızın başında da söyledik ki özellikle Çek Cumhuriyeti vatandaşlarını ve Avrupa ülke vatandaşlarını takip etmişler. Buradaki bilgisayar da kapalı Aydın. İstersen biraz önce aslında burası profesyonel bir stüdyo. Onun altını çizelim. Dolandırıcıların burası karargahı ve insanları, vatandaşları dolandırmak adına tırnak içerisinde belki milyonlarca liralık yatırım yapmışlar ve bunun akabinde de vatandaşları milyarlarca lira TL dolandırmışlar. TL diyorum ben Türkiye'de yaşadığımız için bunlar euro ve dolar cinsinden dolandırdıklarının bir kez daha altını çizelim. Son olarak bu noktayı bir kez daha izleyicilerimize gösterelim ve yayınımızı noktalayalım. İşte yapay zeka destekli dediğimiz o bilgisayar bu noktada işte buraya dolandıran şahıs bu noktaya geliyor. Kamera karşısına geçiyor. Burada bilgisayar sayesinde, yapay zeka destekli bu bilgisayar sayesinde bir senaryoya bağlı kalarak
Çek Cumhuriyeti vatandaşını ya da Avrupa ülkesi vatandaşını arıyor ve tam da bu noktada işte vatandaşları bu şekilde dolandırıyorlar. Bulunduğumuz dakika itibariyle 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Arkamda bulunmuş olduğumuz alanda kameraman arkadaşım Aydın Baytar'ın hemen arkasında bulunmuş olduğumuz alandaki bütün şüphelilerin gözaltına alındığını söyleyelim.

0: gelişmeler oldukça bizler bu noktadan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Kadir Mercan, Aydın Baytaş, teşekkür ederiz. Hakikaten burada hem ekip arkadaşlarımız da eminim seyircilerimiz de öyle. Şok içerisinde izledik. Gayet beyaz yakalı gibi bir iş yeri kurmuşlar ve orada dolandırıcılık faaliyeti yürütüyorlar. Hepimiz de aranmışızdır o yabancı numaralardan sevgili izleyenler. Ancak o çete çökertildi. Arkadaşımız da yerinden aktardı o görüntüleri. Teşekkür edelim bir kez daha Mustafa Kadir Mercan'a. Detaylar geldikçe paylaşacağız sizinle. Devam edelim efendim. Şimdi sizi Adana'ya götüreceğiz. Adana'da çöp sorunu her geçen gün daha da büyüyor. Toplanmayan çöpler yangına da davetiye çıkarıyor yaz aylarıyla birlikte. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ve konuğu aktaracak oradaki son durumu. Hoş geldin yayına Halil İbrahim Uğur. Nedir son durum? Arkanda da görüyoruz manzarayı.
2: Çok teşekkürler. Bizler şu anda Adana'nın merkez Seyhan ilçesi, Türkiye'nin en büyük ilçesi, aynı zamanda Pınar Mahallesi'ndeyiz ve Pınar Mahallesi'nde önceki akşam maalesef toplanmayan çöplerden dolayı yangın çıktı. Şimdi ise yine durum, manzara aynı aslında. Çünkü birçok noktada yine toplanmayan, alınmayan çöpler var. Tabii ki Seyhan Belediyesi bu duruma uzun bir zamandan bu yana kulak tıkıyor. Hal böyle olunca işte mahalle muhtarımız Saniye Hanım'ın çağrısıyla birlikte aslında devreye de özel şirketler girmiş durumda. Özel şirketin elemanları şu anda Seyhan ilçesinde, yani Seyhan Belediyesi'nin yapmakla mükellef olduğu, görevi olduğu sokakları süpürmeye başladı. Hemen yayın konuma da dönmek istiyorum. Saniye Çelik, Pınar Mahalle Muhtarı. Efendim, Seyhan Belediyesi yapmıyor ama devreye gönüllüler girdi. Nedir son durum?
3: Çünkü son durum çok vahim, çok zor durumdayız. Her yer çöp istilası altında. İki yıldan bu yana sokak temizliği yapmayan, asli görevini yapmayan Seyhan Belediyesi ne yazık ki bütün bir şehri çöpün içinde bıraktı. Adeta bir çöp bataklığı içerisindeyiz. Mahallemizden Sayın Yıldıray Bey, işveren sahibine rica ettim. Ne yapabiliriz dedim. O hemen dedi ki, muhtarım ekibi göndereyim temizleyelim dediler. Sağ olsunlar. Bunu bizim temizlememiz, özel şirketlerin temizlemesi mümkün değil. Biz belediyelerin niye seçiyoruz? Asli görevleri olan temizlik, yol, park gibi olmazsa olmazları acil bir şekilde, evli bir şekilde yapması gereken belediyeler maalesef yapmadığı için çevre sağlığını ve halk sağlığını tehdit eden bir belediye ile baş başayız. Buradan tüm yetkililere sesleniyoruz. Geçen gece çıkan yangın diğerlerini tetikleyebilir, olabilir. Gecenin 12'sinde biz bütün ekibi ulaşabilmek için, tayakkuza geçirebilmek için meclis üyelerine kadar arayıp, eğer gündüz işinizi yapmıyorsanız gece yatakta yatmaya hakkınız yoktur diyerek, burayı da asla terk etmeyeceğim diyerek onların mahallemize gelmesini sağladık. Gece
2: şimdi çöplere kadar baktığımızda çöp kuruyan dallar var, yani gazeller, evet, var. Onların, evet, da içerisinde şişe var. Hava sıcak. Evet. Dolayısıyla mercek görevi yapıp burada bir yangın çıkabilir ya da elindeki bir sigara izmaritini bu gazelin içerisine atan bir kişi de yangına sebebiyet verebilir. Çünkü kuruyan dalların hemen yan tarafında ahşaplar da var. Tabii ki burada yangın çıkmasıyla birlikte hemen buradaki malzemeler de yanmaya başlıyor. Tabii içerisinde sinekler var. Sineklere alışık olduğumuz bir manzara ama artık kemirgenler de mi var?
3: Kemirgenler de var. Lağım fareleri çıktı. Akşam da aradılar, kipriler çıktı dediler. Dolayısıyla sivrisinekten tutun hamam böceğine kadar, bir hamam böceği için bir ilaçlama yapıldığında sokaklardan adeta sel gibi hamam böceği akıyor. Yani bu belediyelerin sokaklarımızı, şehrimizi temiz tutmayıp çöpün içinde boğmasından kaynaklı diyoruz. Dediğim gibi gerçekten zor durumdayız. Çaresiz kaldık. Biz tabii ki kendilerinden sürekli hizmet talep ettiğimiz için, sürekli hatırlattığımız için bizi de çok dikkate almıyorlar.
2: Çok teşekkürler efendim vermiş olduğunuz bilgilerden.
3: Teşekkür ederim.
2: Evet, görmüş olduğunuz gibi Seyhan ilçesindeki mahallelerdeki çöp manzaraları bunlar. İşte bu da aslında Seyhan Belediyesi'nin acizliğinin, çaresizliğinin bir fotoğrafı diyelim ve bu sözle birlikte sözü Adana'nın merkez Seyhan ilçesine tekrar size bırakalım efendim.
1: Halil İbrahim Uğur ve konuğuna teşekkür edelim. Paylaştıkları bilgiler için hakikaten manzara içler acısı ekranlarınıza da taşıdık. Sevgili izleyenler, dünyanın gözü kulağı Türkiye'de NATO tarihinin en kritik zirvelerinden birine Ankara ev sahipliği yapıyor. Zirve önemli elbet ancak katılacak liderler de bir o kadar ilgi çekiyor. Aralarında 80 yaşında olan da var, henüz 38 yaşında olan da. Diğer yandan bu liderleri siyasi kimlikleriyle tanısak da aslında birçoğunun hedefi farklıydı. Kimi dünyanın en tanınan ekonomistlerinden biriydi, kimi ise profesyonel bir golfçi olmak isterken kendini siyaset sahnesinde buldu. Gelin NATO'ya katılacak liderlere biraz daha yakından bakalım.

NATO'nun 36. Liderler Zirvesi'ne bu yıl Türkiye ev sahipliği yapıyor. Ankara'daki zirveye 32 üye ülkenin liderleri katılacak. Aralarında yıllardır bu zirveye katılanlar da var, ilk kez katılacak olanlar da. NATO zirvesinde en deneyimli lider olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan öne çıkıyor. Ve Erdoğan ikinci kez zirveye ev sahipliği yapıyor. Bu da NATO'nun tarihine geçecek nadir anlardan biri. Liderler arasındaki yaş farkı da oldukça dikkat çekici. 1946 doğumlu olan ABD Başkanı Trump zirvenin en yaşlı ismi. 1988 doğumlu İzlanda Başbakanı Kristurin Forstedottir ise zirvenin en genç lideri konumunda. Zirveye katılacak liderler bugün dünyanın en çok tanınan siyasetçilerinden. Uluslararası basın hemen hemen her gün bu liderleri konuşuyor. Ancak birçoğunun kariyer planlamasında siyasetçi olmak yoktu. Bunlar arasında en dikkat çeken isim ABD Başkanı Donald Trump. Trump aslında bir iş adamı. Öyle ki mal varlığıyla Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en zengin başkanı konumunda. Başkan olmadan önce de Amerikalıların yakından tanıdığı bir isimdi Trump. Bazı filmlerde küçük de olsa rol aldı. Yatırımlarıyla adını ABD'ye duyurdu. Bugünse ikinci kez ABD başkanı konumunda. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin kariyer planlaması da iş hayatına atıldıktan uzun bir süre sonra değişti. Rutte lisede sanat alanında uzmanlaştı. Asıl amacı konservatuvara girmek ve piyanist olmaktı. Ancak bunun yerine tarih okudu. Eğitiminden sonra Hollanda'da bir gıda şirketinde uzun bir süre yönetici olarak çalıştı. Siyasete uzun yıllar sonra girdi. Kanada Başbakanı Mark Carney'nin de ilginç bir kariyer geçmişi var. Carney, başbakanlık için aday olduğunda hiçbir siyasi deneyimi yoktu. Harvard'da ekonomi lisansı, Oxford'da ise ekonomi yüksek lisansı ve doktorasına sahip Carney'nin asıl mesleği ekonomist. Mark Carney, siyasete girmeden önce dünyanın en saygın ekonomi yöneticilerinden biri olarak görülüyordu. Yaklaşık 13 yıl boyunca Goldman Sachs'ta yatırım bankacısı olarak çalıştı. 2008-2013 yılları arasında Kanada Merkez Bankası Başkanı oldu. 2013-2020 yılları arasında ise İngiltere Merkez Bankası Başkanı olarak görev yaptı. Hatta bu göreve getirilen ilk İngiliz olmayan isimdi. Edi Rama bugün Arnavutluk Başbakanı olsa da siyasete girmeden önce ressamdı. Arnavutluk milli basketbol takımının oyuncusuydu. Bulgaristan'ın henüz çiçeği burnunda Başbakanı Rumen Radev de asıl mesleği siyasetçi olmayanlardan. Radev aslında eski bir savaş pilotu ve aynı zamanda Bulgaristan'ın eski hava kuvvetleri komutanı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise siyasete girmeden önce kamu yönetimi ve yatırım bankacılığı alanlarında çalıştı. 2012'de dönemin Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın ekonomi danışmanı olarak siyasete adım attı.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis aslında Yunanistan'ın tanınmış siyasi ailelerinden birine mensup. Ancak kariyerine finans uzmanı ve yönetim danışmanı olarak başladı ve 2004 yılında siyasete girmeye karar verdi. Kuzey Makedonya'nın ilk kadın cumhurbaşkanı olan Gordana Davkova ise aslında bir akademisyen. Üsküp Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku ve Siyasi Sistemler bölümünde profesör olarak dersler veriyordu. Davkova, hukuk, siyasi sistem ve anayasa hukuku alanında 200'den fazla eserin yazarı veya ortak yazarı. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da eski bir jimnastikçi. Alexander Stubb Finlandiya Cumhurbaşkanı olsa da aile kökleri İsviçre'ye uzanıyor. Stubb iki dilli bir ailede doğdu. Babasının ana dili İsveççe, annesinin ise Fince'ydi. 12 yaşında golf oynamaya başladı. Finlandiya milli golf takımında da yer aldı. Kazandığı golf bursuyla ABD'de okudu. Profesyonel bir golfçi olmayı hedefliyordu. Stubb'un hayatını da üniversitede siyaset bilimiyle tanışması değiştirdi. Golf'ten vazgeçerek siyaset bilimi alanında lisans derecesiyle mezun oldu. İzlanda Başbakanı Kristurin Frostadottir'in asıl mesleği ise ekonomistlik. Profesyonel kariyerine gazeteci olarak başladı. Ardından önce New York'ta, daha sonra Londra'da, Morgan Stanley'de uzman olarak çalıştı. 2017 yılında İzlanda Ticaret Odası'nda baş ekonomist olarak görev yaptı. 2021 yılında ise siyasete atıldı. Ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 2024 yılından bu yana başbakanlık koltuğunda oturan isim, henüz 2 yılı dolmadan görevden ayrılıyor. Hukuk mezunu olan Starmer eski bir başsavcı. NATO'nun Ankara'daki zirvesi de Starmer'ın başbakan olarak uluslararası alanda katılacağı son üst düzey zirve olacak.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Bakan Bayraktar, Iraklı yetkililerle enerji işbirliği imkanlarını görüştü. Bayraktar, görüşmede başta Irak, Türkiye ham petrol boru hattı olmak üzere petrol, doğalgaz ve elektrik alanlarında geliştirilebilecek yeni ve kapsamlı işbirliği imkanlarını değerlendirdiklerini aktardı. Bayraktar, Türkiye'nin kalkınma yolu projesini yalnızca bir ulaştırma koridoru olarak değil, aynı zamanda bölgenin enerji arz güvenliğini güçlendirecek ve enerji ticaretine katkı sağlayacak stratejik bir enerji koridoru olarak değerlendirdi. Dediğini belirtti. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo. A Haber Radyo.

0: güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DRKON.TR'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DRKON.TR'de. DNR,
2: senin dünya. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: A Haber Radyo. Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Garanti BBVA.
7: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
8: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
9: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
10: %30 indirimli yurt içi biletini şimdi alırsın, sonbaharda avantajlarla uçarsın.
11: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Reklam.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
12: A Haber Radyo. Haberin radyosu. Diyarbakır 90, Mardin 95.8, Van 92, Siirt 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
13: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
14: Geçtiğimiz yıl 2025 yılı rakamlarına göre de toplam 1 milyon 37 bin ton sorunları üretimini gerçekleştirdik. Yani bu Cumhuriyet tarihinin en fazla üretim miktarı olarak kayıtlara geçti.
15: Türkiye su ürünlerinde tarihi bir başarıya imza attı. Bu dev su üretiminin lokomotifi ise balık çiftlikleri, yani yetiştiricilik oldu. Toplam üretimin %60'ı, yani yaklaşık 630 bin tonu modern tesislerde gerçekleşti. Denizlerden ve iç sulardan avlanan balık miktarı ise 410 bin ton olarak kayıtlara geçti. Avcılıkta aslan payını her zamanki gibi sofralarımızın vazgeçilmezi hamsi aldı.
14: 245 bin ton hamsi avcılığıyla gerçekleşti. Diğer önemli balık avcılığı olarak önemli türler, balıklar ise takip eden işte çaça var, sardalya var, istavrit var. Bu tür balıklarda palamut var. Yetiştiricilikte ise işte bizim en çok yetiştiriciliği yapılan ürünlerimiz alabalık.

0: Balık başta olmak üzere iç sularda var. İşte levrek, çıpra ve Türk somonu olmak üzere bu tür balıklarda da üretim gerçekleştiriyoruz.
1: Türkiye Avrupa Birliği ülkeleri arasında yetiştiricilikte lider. Küresel ölçekte ise çıpra ve levrekte dünyada birinci, alabalıkta ise dünya ikincisiyiz. Bu başarı ihracat rakamlarına da doğrudan yansıdı. Tam 100 ülkenin sofrasını Türk balıkları süsledi. Türkiye 290 bin tona yakın balık ihraç ederek ülkeye tam 2,3 milyon dolar döviz girdisi sağladı.
0: 2028 yılı itibariyle söylemek istiyorum. Planımız bizim 3 milyar dolar, şu anda 2,3 olan ihracat, milyar dolar olan ihracatımızı 3 milyar dolara seviyesine yükseltmek olacak. 1 milyon 250 bin tona 2028 yılında çıkarmayı hedefliyoruz.

gelişmelerle ajanstayız. Bugün 3 Temmuz Cuma, sıcak haberleri birlikte yaşayacağız. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınımızda. Efendim şimdi muhabir arkadaşlarımız canlı yayın noktalarında bizi bekliyor. Hemen bakalım kim nerede. AK Parti en düşük emekli aylığında artış yapılmasını öngören kanun teklifini meclise sundu. Tülay Ağoğlu Ankara'dan canlı yayında olacak. Enflasyon rakamları açıklandı geçtiğimiz saatlerde. Peki kira tavan zam oranı ne kadar oldu? Erşan Karaca İstanbul'dan canlı yayında aktaracak. 28 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in saldırılarında öldürülen Ayetullah Ali Hamane'yi için 4 ay sonra cenaze töreni düzenleniyor. Ekber Karabağ İran'dan canlı yayında aktaracak. Ukrayna'nın saldırısı sonrası Rusya'da akaryakıt krizi her geçen gün daha da derinleşiyor. Akşin Kişiyev Rusya'dan canlı yayında olacak. Ve Konya'da Muharrem ayında 10 bin kişilik aşure dağıtılıyor. Ahmet Çelik Konya'da bizi bekliyor ve ajans başlıyor.

0: Efendim az evvel anlattık, AK Parti en düşük emekli aylığında artış yapılmasını öngören kanun teklifini meclise sundu. Şimdi bu konuya dair ayrıntıları alacağız biz de. A Haber parlamento şefi Tülay Ağoğlu aktaracak, ancak birazdan alacağız Tülay'dan gelişmeleri. Önce bir enflasyon rakamlarına bakalım dilerseniz. Kira tavan zam oranı da belli oldu enflasyonun açıklamasından sonra. A Haber muhabiri Erşan Karaca ve konuğu bizi bekliyor bu konuya dair ayrıntılara aktarmak üzere. Hemen dönelim ve Erşan'a, konuğuna sözü bırakalım.
1: İyi günler ve iyi yayınlar diliyorum. Aslında milyonlarca vatandaşı, milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiren en önemli başlıklardan bir tanesiydi. Geçtiğimiz saat diliminde Temmuz ayındaki kira zam oranları belli oldu. Peki detaylar neler, sorularımız ve çok daha fazlası için çok değerli bir yayın konuğumuz var. Gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı ile birlikteyiz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederiz. Efendim öncelikle önceki aylara göre nasıl bir artış oldu? Temmuz ayı kira oranları belli oldu. Sizden dinleyelim.
2: Tabii özellikle aslında enflasyondaki düşüş eğilimi devam ediyor. Bu tabii ki zaman içerisinde özellikle kiralardaki tansiyonun da biraz daha azalmasına neden olacak. Aylık artış oranlarına baktığımızda aslında Haziran ayı enflasyonu ile Temmuz'daki artışlar belli olmuş oldu. Konut ve iş yerlerindeki artış oranı %32.03 seviyesinde gerçekleşiyor olacak. Bu noktada birkaç tane kira örneğinden yola çıkarsak da örneğin 20.000 TL için yeni kira döneminde mevcut kirası 20.000 TL olan bir kiracının artış oranı %32 ile beraber 6.406 lira ve yeni kira tutarı 26.406 TL seviyesine çıkmış olacak. Buna 30.000 TL'den örnek verirsek de aslında %32 artışta 9.609 lira bir kira zammı olacak ve yeni kirası 39.609 TL seviyesine çıkacak. Tabii bahsettiğiniz gibi 7 milyona yakın kiracının olduğu ülkemizde kira artış oranları oldukça önemli. Bu tabii ki bir üst sınır. Taşınmazın sahibi ve kiracı aslında anlaştığı takdirde tabii ki daha az bir kira bedeliyle uzlaşı yapmaları mümkün. Ama üst sınır olarak TÜFE'nin son 12 aylık ortalaması esas alınıyor ve son 12 aylık ortalamaya göre Temmuz zamlarındaki üst sınırımız bu.
1: Efendim çok teşekkür ederim. Bir önemli soru var. O soruyu da sizlere yöneltmek istiyorum. Son yıllardaki enflasyon rakamlarıma baktığımızda kira artışlarındaki durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

0: Bunları var. Biliyorsunuz şimdi 500 bin konutun aslında çekilişleri başlayacak. Özellikle hak sahipleri belirlendi. Şimdi aslında taşınmaz türleri belirlenecek. Bunun yanında özellikle İstanbul'da kira enflasyonunun en yoğun olduğu şehirde kiralık konut yapımına yönelik aslında bir 15 bin konutluk bir sosyal konut projesi kapsamında var. Onun için bu kapsamlar ve bu çerçevede baktığımızda hem bir yandan konut edindirmeyi hem bir yandan kiralarla ilgili yeni arz politikaları ortaya çıkartmak aslında hükümetin de öncelikli hedefi. Tabii ki çok yoğun bir talep var. Kentsel dönüşüm bir yandan çok sayıda projeler var. İster istemez göç, hane halklarının küçülmesi gibi etkiler bu noktada kira artışlarını düşme noktasında olumsuz etkiliyor ama bu önümüzdeki dönemler için özellikle bu konutlardaki ve sosyal konutlardaki artışlar hane halkı sayısının, ev sahibi olan hane halkı sayısının artacak olması bu noktada olumlu etki oluşturacaktır diyoruz.
1: Çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Değerli yayın konuğumuz gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı'nın da belirtmiş olduğu gibi hemen kameraman arkadaşımdan yeniden göstermesini istiyorum. Temmuz ayı aylık kira artış oranı görmüş olduğunuz gibi %32,03 olarak açıklandı. Vatandaşlarımızın şu anki günlük yani mevcut kirası 30.000 TL ve artış oranıyla birlikte Temmuz ayının artış oranıyla birlikte 39.609 TL kirada bir artış söz konusu diyelim. Ve bizler A Haber ekipleri olarak her ay her saat başı aslında gelişmeleri aldıkça yeni gelişmeler oldukça da aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü yeniden stüdyomuza bırakalım.
2: Erşan Karaca'ya ve konuğuna teşekkür ederiz. Ayrıntılı bir şekilde aktardılar kira zam oranlarını. Devam edelim efendim. AK Parti'nin düşük emekli aylığında artış yapılmasını öngören kanun teklifini meclise sundu. Daha fazla ayrıntıyı almak için hemen Ankara'ya uzanalım. A Haber Parlamento Şefi Mesulay Ağoğlu ayrıntıları aktaracak bizlere. Hemen sözü kendisine bırakalım.
3: Merve Özkan, 6 ayda bir gerçekleştirilen rutin bir yasal düzenleme aslında bu. En düşük emekli maaşının artırılmasına ilişkin yasa teklifi meclis başkanlığına sunuldu öğle saatlerinde. Şöyle ki 20 bin lira şu anda en düşük emekli maaşı, bunun 23.552 lira olmasına ilişkin düzenleme hüküm yer alıyor bu kanun teklifinde. Teklifin tek maddesi bu değil, başka düzenlemeler de var kuşkusuz. Ancak en önemli maddesi, düzenlemesi bu en düşük emekli maaşlarının artırılmasına yönelik. Enflasyon oranında artırıldığında 23.552 lira oluyor. İşte yasada da bu belirtiliyor. Bu rakam yer alıyor. Ancak sonrasında seyyanen bir artış olabilir mi? Böylesi bir olasılık da var, ancak yüksek bir olasılık olmadığını söyleyelim aldığımız bilgilere göre. Şimdi önümüzdeki hafta meclis bir NATO arası verecek. NATO zirvesi dolayısıyla ara verecek çalışmalarına. 14 Temmuz'da tekrar başlayacak. Önce Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek bu teklif. Ardından Meclis Genel Kurulu'na gelecek ama yani maaşların alınmasına etkisi olmayacak. Çünkü farklar hesaba yatırılacak. Yani yasanın ne zaman çıktığının aslında çok da önemi yok. Çünkü farklar da sonrasında, yasa çıktıktan sonra zaten hesaplara yatırılıyor diyelim ve sözü Merve Özkan'a bırakalım.
2: Tülay Ağoğlu'na teşekkür ederiz paylaştığı bilgiler için. Devam edelim efendim şimdi. Suriye'deki gerilim tırmanışa geçti. Şam'daki patlamanın ardından Süveyda'da Dürziler güvenlik güçlerine saldırdı. Gece boyu süren çatışmalarda şu ana kadar ölü veya yaralı bilgisi paylaşılmadı. Öte yandan Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Lübnanlı Dürzilerin lideri Cambolat'la bir araya geldi.
4: Şam'daki patlama Suriye'yi yeniden karıştırdı. Süveyda'da Dürziler saldırıya geçti. Ülkedeki gerilim yine yükselişte. İsrail desteğiyle Suriye yönetimine karşı sık sık isyan eden Hicri milisler bir kez daha güvenlik güçleriyle çatıştı. Süveyda'daki çatışmalar gece saatlerinde Dürzilerin güvenlik güçlerine ait karakola saldırmasıyla başladı. Süveyda'nın batısındaki Tel Hadid'de de zaman zaman patlama sesleri duyuldu. İzli mermiler gece karanlığını aydınlattı. Karakolların yanı sıra devreye atan Suriye güvenlik ekipleri de saldırılarda hedef alındı. çatışmalar sırasında ağır makinalı silahlar

0: kullanıldı. Öte yandan Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Lübnanlı Dürzi lider Velid Can Bolat da bir araya geldi. Heyetler arası görüşmelerin ardından Can Bolat açıklamada bulundu. Olumlu mesajlar verdi.
1: Eski rejim sona erdi. Suriye ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmalıyız.
0: Bedevi kabilelerle Dürziler arasında çıkan çatışmalar Temmuz 2025'teki ateşkeste sonlandı. Ancak bölgede hala gerilim hakim. Perşembe günü Şam'ın en işlek caddelerinden birindeki kafede bombalı saldırı düzenlendi. 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de olayda yaralandı. Saldırıyı henüz kimse üstlenmezken Dürziler saldırının ardından güvenlik güçleriyle çatışmaya başladı.
2: Eski rejimin devrilmesinden bu yana her zaman istikrarımızı hedef alan ve aramızda fitne çıkaran İsrail varlığı şimdi yeniden kutsal topraklarımızı bitmek bilmeyen bir kaos alanına dönüştürmeye çalışıyor.
3: Efendim, Orta Doğu gündemiyle devam edeceğiz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırıda hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamane için başkent Tahran'da devlet töreni düzenleniyor. Törene Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katılıyor. Canlı görüntüleri de bir taraftan ekranlarınıza getiriyoruz. Tahran'daki İmam Hümeyni Musalla Camii'nde düzenlenen devlet törenine İranlı yetkililer ve halkın yanı sıra birçok ülke temsilcisi katılıyor. Tören Kur'an-ı Kerim tilaveti eşliğinde saygı duruşuyla başladı. Törene Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katılıyor. Cevdet Yılmaz törene katılmadan önce İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la başkent Tahran'daki Sadabat Sarayı'nda görüştü. Yılmaz, Pezeşkiyan'la görüşmesine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Kardeş İran halkının geride bıraktığımız süreçte yaşadığı acıları yürekten paylaşıyoruz. Türkiye olarak bölgemizde barış ve istikrarın kalıcı hale gelmesi, diyalog kanallarının güçlendirilmesi ve savaşın ardından normalleşme sürecinin desteklenmesi yönündeki çalışmalara katkı sunmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. Hamane için düzenlenen ve gün boyu sürecek olan devlet törenine yaklaşık 100 ülkeden hükümet ve meclis başkanları, dışişleri bakanları ve hükümetlerin özel temsilcilerinin katılım sağlaması bekleniyor. Sevgili izleyenler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki askeri tırmanışın ardından acil bir toplantı gerçekleştirdi. Taraflardan da sert açıklamalar geldi. Amerika Birleşik Devletleri ve Bahreyn İran'ı suçladı. Tahran heyeti de misillemeleri ardı ardına yaptı.
4: Mr. President. ABD-İran diplomasi trafiğinin kalbi bu kez Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde attı. Hürmüz Boğazı'ndaki krizin ve Bahreyn'e düşen füzelerin gölgesinde toplanan konsey sert açıklamalara sahne oldu. Today we once again... Zirvede saldırıların hedefi olan ve ABD donanmasının 5. filosuna ev sahipliği yapan Bahreyn İran'a ateş püskürdü. Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdüllatif bin Raşid El Zayani saldırıların tesadüf olmadığını söyledi.
5: Hedeflerin seçilmesindeki hassasiyet ve aynı sivil alanların defalarca hedef alınması bu saldırıların ne rastgele ne de tesadüf olduğunu göstermektedir. Aksine bunlar kasıtlı, önceden tasarlanmış ve sistematik bir planlamayı yansıtmaktadır.
4: Bahreyn yönetimi bu savaşın bir tarafı olmadıklarına dikkati çekti. İran'ın hesaplaşmasını üçüncü ülkelerin sivilleri üzerinden yapmaması gerektiğini vurguladı. Konseyde söz alan ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Mike Waltz elindeki istihbarat raporlarına atıfta bulundu. İran'ın bölgedeki sivil gemileri ve komşu ülkeleri hedef aldığını söyledi.
5: Geçen hafta İran, Bahreyn ve Kuveyt'teki sivil altyapıya füze ve İHA'lar fırlattı. Neden? Ayrıca Umman'dan geçen ticari gemilere de ateş açtılar. Az önce yine İran'ın kendisini savunma hakkı var argümanını duyduk. Peki uluslararası sularda Panama ve Singapur bayrakları askere sivil gemilere saldırmak Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi kapsamında bir hak mıdır? Hiç sanmıyorum. Bugün İran'ı bir kez daha barış yoluna dönmeye çağırıyoruz.
4: Suçlamaların odağındaki İran'sa ABD ve İsrail'i suçladı.
5: Gerçekler ortadadır. Diplomatik müzakerelerin ortasında ABD, İsrail rejimiyle birlikte diplomatik

0: diplomasiye iki kez ihanet etmiş ve İran'a karşı iki saldırı savaşı başlatmıştır. Bu Birleşmiş Milletler şartının açık bir ihlalidir.
1: İranlı Büyükelçi Emir Said İrevani topraklarını ve hava sahasını ABD'ye açan bölge ülkelerini de uyardı.
0: Hava sahanızı ve toprağınızı saldırgan açmak bir saldırı eylemidir ve uluslararası sorumluluğunuz yatsınamaz.
2: Efendim, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi için yaklaşık 1000 kişilik heyetle Türkiye'ye geliyor. Trump'ın Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi bekleniyor. Peki olası görüşmede masadaki başlıklar ne olacak? Gelin bakalım.
3: Erdoğan çağırmamış olsa NATO zirvesine katılmayacaktım. Beni aradı ve zirve Türkiye'de düzenleniyor. Burada olmalısın. Amerikan Başkanı burada olmalı dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı gidiyorum.
4: Takvim yaprakları 7 Temmuz Salı gününü gösterdiğinde Amerika Birleşik Devletleri'nden Ankara'ya peş peşe uçaklar inecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yaklaşık 1000 kişilik dev bir ekiple NATO Liderler Zirvesi için Türkiye'yi ziyaret edecek. Trump'ın havalimanında ise çocuklar tarafından karşılanması planlanıyor. Trump her ülke ziyaretinde olduğu gibi Türkiye'ye de özel araçlarını ve helikopterlerini de getirecek. Parçaları ayrılıp Ankara'ya getirilecek helikopteri burada özel ekiplerce birleştirilecek. Trump makam aracı olaraksa The Beast yani canavarı kullanacak. Zirve marjında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Donald Trump'ın da baş başa görüşmesi bekleniyor.
5: Peki Donald Trump NATO zirvesi için geldiğinde baş başa ikili bir görüşmeniz olacak mı zirve dışında?
6: Büyük ihtimalle olur.
4: Trump'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tarihte kurulan 16 büyük Türk devletini temsil eden özel kıyafetli askerlerin bulunduğu resmi törenle karşılanması ve iki liderin baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmede bir araya geleceği tahmin ediliyor. Ayrıca iki liderin ortak basın toplantısı da gerçekleştirmesi öngörülüyor.
7: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın olası görüşmesinde ise masadaki dosyalar oldukça kapsamlı. Öncelikli gündem başlıklarının ilk sırasında savunma sanayi ve güvenlik başlığı yer alırken, Kaan savaş uçağı için motor tedariki, F-35 programı, kasa yaptırımları ve yeni savunma projelerinin ele alınması bekleniyor.
4: Öte yandan Suriye'de Türkiye'nin güvenlik beklentileri, PKK-YPG konusunda Washington'dan beklenen adımlar ve ABD'nin bölgedeki askeri varlığı da en kritik gündem maddeleri arasında.
3: Gerçekten öyle. Güçlü bir NATO üyesi. Evet, muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım.
4: Gazze'de ateşkes süreci, İsrail-İran gerilimi, Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz güvenliği ve NATO çerçevesindeki işbirliği başlıklarını da liderlerin masaya yatırması bekleniyor. Ankara'da beklenti ise söz konusu bu görüşmenin yalnızca mevcut sorunların ele alındığı bir temas olmanın ötesine geçerek, Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni dönemin çerçevesini belirleyecek stratejik kararların alınabileceği bir zirve olması yönünde.
2: Savunma Sanayi Başkanlığı NATO Zirvesi Savunma Sanayi Forumu 2026 dolayısıyla stratejik bir etkinliğe imza atacak sevgili izleyenler. Forum kapsamında Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'ün ev sahipliğinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin Kahramankazan'daki tesislerinde üst düzey katılımlı bir resepsiyon verilecek.
8: Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı NATO Zirvesi Savunma Sanayi Forumu 2026 dolayısıyla önemli bir etkinlik gerçekleştirecek. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'ün ev sahipliğinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin Kahramankazan'daki tesislerinde üst düzey katılımlı bir resepsiyon düzenlenecek. Türkiye'nin savunma sanayi kabiliyetlerinin, uluslararası işbirliklerinin ve müttefiklik ruhunun öne çıkarılacağı programa geniş çaplı katılım sağlanacak. Resepsiyona NATO ve müttefik ülkelerin askeri ve sivil üst düzey yetkilileri de uluslararası savunma sanayi şirketlerinin yöneticileri iştirak edecek. Türk savunma sanayi ürünlerinin katılımcılar için sergileneceği etkinlikte havacılık platformları da gökyüzünde yerini alacak. Program kapsamında Milli Hava Platformları gösteri uçuşları yapacak.

0: Türkiye'nin yerli ve milli SİHA gemisi TCG Anadolu bir kez daha dünyada adından bahsettirdi. NATO'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Türkiye'nin yüzen İHA üssü nitelemesi yapıldı.
1: Binmek üzere olduğumuz gemi sadece bir amfibi hücum gemisi değil, aynı zamanda yüzen bir İHA üssü.
2: Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, NATO tarafından dünyaya tanıtıldı. NATO'nun resmi hesabından SİHA gemisinin özellikleri anlatıldı.
1: Bir NATO müttefikinin denizden İHA full atma kabiliyetine sahip bir gemisi olduğunu biliyor muydunuz?
2: TCG Anadolu daha önce olduğu gibi dünyada adından söz ettirmeye devam ediyor. Ankara'daki NATO zirvesi yaklaşırken ittifakın resmi X hesabından bir paylaşım yapıldı.
1: Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Anadolu'nun güvertesindeyim.
2: Türkiye'nin SİHA teknolojisiyle birlikte geminin operasyon kabiliyetlerine de yer verildi.
1: Bu gemiyi bu kadar benzersiz kılan şey bu TB3 İHA'larını fırlatabilme yeteneğidir. Bu İHA'lar keşif görevleri yürütme ve hedefleri vurma kabiliyetine sahip.
2: Türk mühendisliğinin ulaştığı güce de vurgu yapıldı.
1: Bu gemi NATO donanmalarının geleneksel deniz gücünü yenilikçi İHA teknolojisiyle birleştirerek ortaya çıkan zorluklara karşı nasıl evrildiğinin bir örneğidir.
0: Efendim, Ukrayna'nın insansız hava aracı saldırıları Rusya'nın rafinaj kapasitesinin 1/3'ünü devre dışı bırakmış durumda. Bu durum Rusya'nın bölgelerinin yarısından fazlasında benzin kıtlığına yol açtı. Moskova'ya gideceğiz biz de ayrıntıları almak için. A Haber muhabiri Akşin Kişiyev bizi bekliyor, yayın için hazır. Akşin, hoş geldin yayına. Nedir Moskova'daki son durum?
3: Teşekkürler Merve Özkan. Evet, petrol ülkesi Rusya'da Ukrayna saldırıları sonucu başlayan akaryakıt krizi her geçen gün derinleşiyor. Rusya hükümeti ilk başta her ne kadar ülkede böyle bir sorunun olduğunu kabul etmese de akaryakıt istasyonlarında oluşan uzun kuyruklar bu krizin varlığını gizletmeyi imkansız hale getiriyor. İşte şu anda karşısında bulunduğum Lukoil benzin istasyonunda görüyorsunuz. Şu anda hiçbir hareketlilik yok. Bunun da sebebi istasyonda benzinin olmaması ve istasyon yakınlığında ise uzun kuyruklar oluşmuş durumda. Şu anda araçlar istasyona benzinin getirilmesini bekliyorlar. Tüm ülkede aslında manzara aynıdır. Yani ülkenin değişik bölgelerinden vatandaşların 10 saat 20 saat kuyruklarda beklediği haberleri geliyor. Ukrayna saldırıları sonucunda Rusya'da benzin üretimi yaklaşık olarak %50 oranında azalırken bunun üzerine sadece Çukotka bölgesi hariç Rusya'nın tüm bölgelerinde benzin kuyrukları haberleri geliyor. Ülkenin diğer bölgelerindeki gibi başkent Moskova'da da akaryakıt satışlarında zorunlu olarak kısıtlamaya gidildi. 18 Haziran saldırısı sonucunda tamamen yanan Moskova rafinerinin yıl sonundan önce yeniden üretime başlamayacağının anlaşılması üzerine Moskova'daki benzin istasyonlarında bir müşteriye en fazla 30 litre benzin veya 60 litre dizel satılırken bidonlara yakıt dolumu da yasaklandı. Her gün saatlerce benzin kuyruklarında beklemek zorunda kalan vatandaşların zaman zaman sinirlerini kontrol edemeyip kavgayı tutuştuklarına ilişkin görüntüler de sosyal medyada yayılmaya başladı. Akaryakıt krizinin daha da büyümesini önlemek amacıyla Rusya hükümeti yurt dışından akaryakıt ithalatına ilişkin çeşitli ülkelerle görüşmelere başladı. Kremlin sözcüsü Peskov hangi ülkelerle görüşmeler yapıldığı konusunda detay vermese de basında bu ülkelerin Belarus, Hindistan ve Kazakistan olabileceğine ilişkin haberler yer alıyor. Yurt dışından benzin ithalatının ülke bütçesine her ay 1 milyar dolara mal olacağını kaydeden uzmanlar böylece Rusya bütçesinin Orta Doğu Savaşı'nda elde ettiği kazançları çok yakında tamamen kaybedeceğini söylüyorlar. Rusya'daki benzin kıtlığından en çok etkilenen bölgelerin başında ise Kırım geliyor. Ukrayna saldırıları nedeniyle her geçen gün Rusya'dan daha fazla izole edilen yarımadada sadece akaryakıt değil aynı zamanda elektrik sıkıntısı yaşamı olumsuz etkiliyor. Sosyal medyada Kırım sakinlerinin açlık endişesiyle yarımadayı terk etmeye başladıklarına ilişkin de görüntüler yer alıyor. Ayrıca Rusya'nın değişik bölgelerinde benzin satışı için kara borsalar oluşurken bu pazarlarda benzinin 5 kat yüksek fiyattan satıldığı söyleniyor. Akaryakıt krizinin en fazla tarım sektörünü vuracağına dikkat çeken uzmanlar bunun da beraberinde ülkede tüm fiyatların artmasına yol açacağı uyarısında bulunduklarını diyelim.

0: Ben söz tekrar sabre kalın.
1: Akşinkişiyev, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Moskova'dan aldık gelişmeleri efendim. Şimdi Rusya'dan kameralarımızı Fransa'ya çevireceğiz. Kavurucu sıcakların pençesindeki Fransa'da çıkan orman yangınları bir haftadan uzun bir süredir kontrol altına alınamıyor. 87 bin dönümlük arazinin küle döndüğü güney kıyılarında alevlere müdahale hem havadan hem de karadan devam ediyor.
2: Gökyüzü turuncuya büründü. Ormanlar ve tarım alanları küle döndü. Fransa'nın güney kıyılarını saran orman yangınları günlerdir kontrol altına alınamıyor. Aşırı sıcaklar, kuru hava ve şiddetli rüzgarın körüklediği alevlere havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor.
3: İki noktada daha orman yangınları başladı. Birini kontrol altına aldık ancak diğeri yavaş yavaş yayılmaya devam ediyor.
2: Yangınların merkezinde Akdeniz kıyısındaki Haute Herald ve Saint-Pierre bölgeleri var. En az 5 noktada devam eden yangınlar 87 bin dönümlük araziyi küle çevirmiş durumda. Sahaya inen 2000'den fazla itfaiye personeli de yangın söndürme uçakları ve helikopterleriyle alevlere kesintisiz müdahaleyi sürdürüyor. Bölgeyi kaplayan yoğun duman ve şiddetli rüzgar nedeniyle söndürme çalışmaları zor şartlar altında yürütülüyor.
3: Araçlarımız ve personelimiz bu bölgenin büyük kısmına ulaşamıyor. Buldozer ve iş makineleriyle ağaçları keserek bir yol açmamız gerekiyor ki alevlere olabildiğince yaklaşabilelim.
2: Uzmanlar kıtayı saran kavurucu sıcaklar ve hızlı saatte 70 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle yangınların irili ufaklı şekilde yaz boyu sürebileceği uyarısını yapıyor.
1: Dönelim ülke gündemine. İhaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski Beykoz Belediye Başkanı Alaaddin Köseler, rüşvet alma ve icbar suretiyle irtikap suçlarından da tutuklandı.
4: Eski Beykoz Belediye Başkanı Alaaddin Köseler, ihaleye fesat karıştırma ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma iddialarından tutuklanmıştı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, imar yolsuzluğu, irtikap ve rüşvet iddialarıyla yürüttüğü soruşturmada yeni delillere ulaştı. Etkin pişmanlık kapsamında itirafta bulunan eski özel kalem müdürü Veli Gümüş'ün ifadesi doğrultusunda Köseler ve dönemin yapı kontrol ve imar müdürü Ali Cihan Sakman tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik Köseler ve Sakman'ın irtikap ve rüşvet suçlarından tutuklanmalarına karar verdi. Diğer şüpheli Levent Özdinç hakkındaysa tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
1: Sevgili izleyenler, 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel, akranı olan iki genç tarafından saldırıya uğramış ve ne yazık ki hayatını kaybetmişti. Yanındaki arkadaşı ise o saldırıyı yaralı atlatmıştı. Hastaneden çıktı o genç ama sokağa çıkmaya korkuyor şimdi. Nedeni ise katil zanlılarının yakınlarından gelen tehdit mesajları.
5: Henüz 15 yaşındaydı. Hiç tanımadığı akranının bıçaklı saldırısıyla hayatını kaybetti.
6: Arkadan direkt bıçaklamaya başladı.
7: Bu kadar acımasızlık olmaz ki.
5: O ana tanık olan en yakın arkadaşıysa şimdi aynı sonu yaşama korkusuyla sokağa adım atmaktan bile çekiniyor.
6: Gece 2.30 civarlarında birden mesajlar gelmeye başladı. Seni yarın ikindi vakti Bakin yanına göndereceğiz, hazır ol filan diyorlar.
5: Korkunç cinayet 10 Mayıs'ta Büyükçekmece'de işlenmişti. Lise 1. sınıf öğrencisi Abdülbaki Demirel, çocukluk arkadaşı olan Savaş Imrak'la birlikte parkta yürüyordu. Yanlarına yaklaşan iki saldırgan iddiaya göre onlardan sigara istedi. Kullanmıyoruz cevabı alınca da saldırıya geçtiler.
6: Aşağı doğru yürüyorduk. Birden kafama baktım, böyle bıçakla vurmuş arkadan biri. Sonra ben döndüm. Tam şey yapacakken buralarıma falan bıçakla vurmaya başladı.
7: Saldırıya uğradıklarında Abdülbaki'nin yanında Savaş da vardı. Abdülbaki hayatını kaybetti. Savaş ise hayatta kaldı. Ancak o da 8 yerinden bıçaklanmıştı. Yaklaşık 2 ay hastanede yoğun bakımda kaldı.
6: Tekizlerimden bıçaklandım abla, kolumdan, kafamdan, ayağımdan.
7: İlk önce yerimi. Arkam dönüktü.
6: Yerdeyken ben araba geçti. Siz ölseniz de geberseniz de polisi de ambulansı da aramayız, hak ediyorsunuz. Ölün dediler, arabayla gittiler.
7: Sizi yerde bıraktılar öyle. Hı-hı.
6: Evet. Sonra burada var.
7: Bunlar hep bıçak izleri değil mi?
6: Evet. Kafamda var abla öyle bir taneyiz. Ve şuralarında var.
5: Abdülbaki'nin katil zanlısı iki saldırgan tutuklandı. Ancak yargılama henüz başlamadı.
7: Savaş arkadaşını toprağa verdikten sonra hastaneden çıktı. Yoğun bakımdaki tedavisi son buldu. Şimdi ameliyatları devam edecek. Yani tedavisi sürecek. Ancak diğer yandan tehditlerle baş başa kalmış durumda. Ailesi ve kendisi güvenle sokağa çıkamaz oldu. Son günün olabilir. Savaş beklesin, yarın ikindi vakitleri Baki'nin yanına göndereceğiz. Bu tür mesajlar ve dahası çok var.
5: Abdülbaki'nin ailesi de benzer tehditler almış, sonra şüpheliler yakalanmıştı. Şimdi 15 yaşındaki Savaş da aynı durumda. Korkuyla yaşıyor.
7: Ben sabaha kadar hiç uyumuyorum ki, camda bekliyorum. Annemler uyuyakalıyor diye ben korkuyorum.
1: Bir operasyon haberiyle devam edeceğiz şimdi. İstanbul merkezi 8 ilde usulsüz kimlik düzenleyenlere operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 31 şüpheli de gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonla ilgili bir açıklama yaptı. Resmi belgede sahtecilik suçlarına karşı önümüzdeki dönemde çok daha sert ve caydırıcı tedbirler hayata geçirilecek dedi.
2: Sahte kimlik düzenleyen suç örgütü çökertildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, nüfus müdürlüklerindeki bazı kamu görevlilerinin aranma kaydı bulunan şahıslara yönelik kimlik belgesi düzenleme, sürücü belgesi temin etme, sahte ikamet izinleriyle sahte tapu devirleri gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüphelilerin ayrıca yurt dışında yaşayıp Türkiye'de üzerine kayıtlı taşınır ve taşınmaz mal bulunan kişilerin bilgileriyle satış yapmaya teşebbüs ettikleri de belirlendi. Soruşturma kapsamında 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılığın talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı operasyon için düğmeye bastı. İstanbul, Antalya, İzmir, Düzce, Bursa, Şanlıurfa, Çanakkale ve Edirne'de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Açıkça ifade ediyorum, resmi belgede sahtecilik suçlarına karşı önümüzdeki dönemde çok daha sert, caydırıcı ve kapsamlı tedbirler hayata geçirilecektir." dedi.
1: Sevgili izleyenler, Ankara Etlikşehir Hastanesi'nde robotik cerrahiyle göğüs ameliyatları yapılıyor. Gerçekleştirilen başarılı ameliyatlardan birini de ekibimiz ameliyathanede görüntüledi. Taşıyalım ekrana biz.
0: Robotik cerrahi baktığımız zaman iki üniteden oluşmaktadır. Bir cerrahın oturduğu konsol, bir de robot kollarının işlem yaptığı ameliyat masası.
2: Öksürük ve göğüs hastalıkları şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde göğüs kafesinin ön bölümünde bir kitle tespit edildi. 36 yaşındaki hasta robotik cerrahiyle ameliyat edilerek sağlığına kavuştu.
1: Şimdiye kadar 150'ye yakın başarılı ameliyat gerçekleştirildi. Bizler de şu anda onlardan birine şahitlik ediyoruz. Uzmanlar bu noktada robotun kollarını hareket ettirerek hasta üzerinde milimetrik hassasiyetli ameliyat gerçekleştiriyor.
2: Ankara Etlikşehir Hastanesi'nde hastanın göğüs kemiğinin alt kısmından yapılan küçük bir kesiyle robotik cerrahi yöntemi kullanılarak kitle alındı.
0: Hasta nöroloji kliniği tarafından cerrahi amacıyla tarafımıza yönlendirildi. Hem mevcut kitlesini çıkartmak hem de miyastenya hastalığını tedavi etmek amacıyla bu cerrahi işlem planlandı.
2: Robotik kollar 1 santimetrelik kesiden içeri sızdı. Milimetrik hareketlerle ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.
8: Hastaya en az zarar verecek şekilde görerek, bilerek yaptığımız hassas cerrahilerden biridir.
2: Robotik cerrahiyle gerçekleştirilen ameliyatlarsa hasta için daha avantajlı.
0: iman tahtası diye de adlandırılan kemiğin tamamen boydan boya kesilerek her iki akciğer boşluğuna ve göğüs orta alanına ulaşmak amacıyla yapılan normalde bir kesiyle yapılıyor. Bu kesi tabi baktığımız zaman büyük ve ağır bir kesi. Ancak robotik cerrahide yaptığımız kesi hastanın sağ ve sol tarafından 1 santimlik bir kesi ve iman kemiğinin iman tahtasının altından yaklaşık 2 santimlik bir kesiyle cerrahiyi gerçekleştiriyoruz burada.
1: Efendim, gıda terörüne geçit verilmiyor. Mutfağımıza giren gıdalarda oyun oynayanlar bir kez daha suçüstü yakalandı. Tarım ve Orman Bakanlığı vatandaşın sağlığını hiçe sayan ürünlerde taklit ve tahşiş yapan firmaların yeni listelerini yayınladı. Listede yer alan bazı ürünlerde at ve eşek eti tespit edildi.
2: Vatandaşa kavurma diye at ve eşek eti yedirildiği ortaya çıktı. Gıda güvenliğini hiçe sayan markalar tek tek tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı hileli gıdalar listesini resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuna ilan etti. Listenin en ürkütücü kısmı et ve et ürünlerinde yaşandı. Yapılan laboratuvar analizleri bazı firmaların kırmızı ete tek tırnaklı eti, yani at ve eşek eti karıştırdığını ortaya çıkardı. Bakanlık yetkilileri halk sağlığını tehlikeye atan bu firmalara en ağır idari para cezalarının uygulanacağını ve suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Ancak tehlike sadece kırmızı etle sınırlı değil. Denetimler kapsamında peynir, zeytinyağı ve bal gibi sofralarımızın en temel gıda ürünlerinde de çok büyük hileler yapıldığı belirlendi. Tüketici dernekleri ise vatandaşı dikkatli olmaya çağırdı. Piyasa değerinin çok altında satılan şüpheli ürünlerin vakit kaybetmeden Alo 174 gıda hattına ihbar edilmesi gerektiği hatırlatıldı. Bakanlık, gıda terörüne karşı mücadelenin aralıksız süreceğini ve hile yapanların düzenli olarak ifşa edilmeye devam edileceğini kaydetti.
1: Sevgili izleyenler, restoran ve kafe, lokantalarda şeffaf menü dönemi başladı. Artık yiyecek satılan yerlerde menüdeki yemeklerde hangi gıdanın ne kadar olduğu, kalorisi ne kadar yazmak zorunda. Peki bu nasıl hesaplanıyor? Küçük lokantalarda şeffaf menü uygulanabilir mi? Sizin için araştırdık.
9: Uygulama gerçekten halk sağlığı tarafından çok kıymetli bir uygulama.
10: Bir nevi diyetisyen olacağız galiba biz.
5: Şeker hastaları, alerjisi olanlar veya formuna dikkat edenler. Artık herkes ne yediğini bilecek. Menülerde kalori dönemi başladı.
11: Benim arkadaşlarım bazıları da gluten kullanmıyor falan. Yani onun için çok iyi bence.
9: Bundan önce menülerde ne yazıyordu? Örneğin bir salata yiyecekseniz onun çoban mı yoksa Akdeniz mi olduğu bilgisi vardı. 1 Temmuz itibariyle başlayan düzenlemeyle birlikte artık menülerde kalori değerlerini, içerisindeki alerjen maddeleri, karbonhidrat, yağ, protein gibi değerleri de hem menülerden hem de QR kodlardan görebileceksiniz.
12: Menülerimizin biraz daha ayrıntılandırması, örneğin hipertansiyonu varsa oradaki tuz değerlerini, yerine bakıp belki ona göre seçim yapacak. Bir çölyak hastasıysa glutensiz beslenmesi gerektiği için gluten haricinde bir aslında yemeği seçmek durumunda kalacak.
13: Harika bir şey. Süper. İnsan yediği bir şeyi en azından önceden bilmiş olarak yiyecek.
10: Bu neye göre yazılır ki? Bilmiyorum ki ben bu neye göre yazılır bu. Yani peki bu neye göre yazacağız?
9: En çok merak edilen konulardan biri de işletmeler menülere bu bilgileri yazarken neyi baz alıyor? Örneğin bir menüde yiyeceğin altında alerjen madde uyarısı varsa bu özetle kabul görmüş 14 alerjen maddeden, yani süt ve süt ürünleri, gluten veya kabuklu yiyeceklerden herhangi biri o yiyeceğin içerisinde var demektir.
5: Hesaplama basit gibi gözükse de aslında gayet detaylı bir çalışma gerekiyor. Bunun için de bazı firmalar diyetisyenlerle çalışmaya başladı.
12: Bunları normalde bir uzman kişi tarafından planlanması ve ona göre hazırlanması gerekiyor. Yani bizim kullandığımız sistemler var ama bu sistemleri dediğim gibi bir diyetisyen kullanabilir. Sadece bir işletmecinin açıp yapabileceği bir uzmanlık değil.
5: Uygulama 3'ten fazla şubesi olan işletmeler için 1 Temmuz'da başladı. Diğer işletmeler içinse son tarih 2027.
1: Evet. Efendim şimdi sizi Konya'ya götüreceğiz. Konya'da Muharrem ayında 10 bin kişilik aşure dağıtılıyor. Gelin hemen kameralarımızı o noktaya çevirelim. A Haber muhabiri Ahmet Çelik oradaki atmosferi ve izlenimlerini aktaracak bizlere. Hemen hayırlı olsun diyelim, afiyet olsun dileklerimizi de iletelim. Sözü sana bırakalım Ahmet.
14: Çok teşekkür ederiz. Biz de Allah kabul etsin diyelim buranın esnaflarına. Esnaflar bir araya geldiler ve Muharrem ayı dolayısıyla burada bir aşure etkinliği yapıyorlar. Gördüğünüz gibi binlerce kişinin uğrak yeri olan bu noktada tarihi Bedesten Çarşısı'nda şu an itibariyle aşureler dağıtılmaya başladı. İşte bakın burada il protokolü de burada. İl valisiyle emniyet müdürünün de burada olduğunu belirtelim. Şu anda Azize Camisi'nin tam da bulunduğu noktadayız. O noktada işte bakın vali bey de geldi. İl valisi de burada, misafirlere burada, vatandaşlara ikramda bulunacak. Hemen şöyle geçelim biz de. Sayın valim yanındayız. Neler söyleyeceksiniz? Bereketli olsun.
15: Bereketli olsun. Bugün esnaflarımızın ikram aşuremizi hep birlikte ikram ediyoruz.
14: Evet.
15: Bu vesileyle bütün hemşehrilerimizin Muharrem ayını tebrik ediyorum. Aşuremizin de hayırlara ve berekete vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Tüm hemşehrilerimize afiyet olsun diyorum.
14: Efendim kolay gelsin hemen başkanım. Kolay gelsin size.
16: Sağ olun,
14: de.
16: Allah razı olsun.
14: Aşureler yapılmış. 10 bin kişilik aşure var.
16: Evet, toplamında 15 bin kişi olarak.
14: Daha çok.
16: Toplamında 15 bin kişi. Gün içinde yani sabah saatlerinde esnafımıza 3 bin kişilik dağıttık. Şu anda 9 bin kişilik burada. 2 bin kişilik de dün dağıttık. Birlik beraberlik içinde hem Terziler Odası olaraktan, hem Bedesten Derneği olaraktan, hem de Sarraflar Derneği olaraktan esnaflarımızın katkısıyla beraberinde yönetim kurulu arkadaşlar birlik beraberlik içinde böyle bir ikramda bulunduk esnaf arkadaşlarımızla.
14: Tarihi çarşıya yakışan bir etkinlik
16: oldu. Aynen. Tarihi Bedesten çarşımıza yakışan bir etkinlik oldu.
14: Şu anda gördüğünüz gibi Sayın Valimizin elinden vatandaşlarımız aşurelerini alıyor. Hemen aşurenin yapımını yapan ustamız kolay gelsin.
17: Sağ olasın Ahmet Bey, hoş geldin.
14: İyi bir hazırlık oldu mu?
17: Valla gayet güzel, yorucu bir hazırlık oldu ama bu da değiyor. Sağ olsun Muharrem ayı.
14: Malzemeyi bol kullandık mı?
17: Fazlasıyla her şey var. Yani 40 çeşitli yakın malzememiz var. A'dan Z'ye güzel olsun diye insanlarımızın ağzını tatlandıralım. Böyle mübarek bir ayda, böyle paylaşmanın gerektiği bir ayda böyle gelen eşimize, dostumuzla çarşının hareketliliğini, güzelliğini gördük ya, bize yetiyor. Hazırlıklarımız tamamıyla değdi yani.
14: Başkanım siz de destek verdiniz bu etkinliğe asliyat olarak.
18: Aynen. İş adamları olarak da buradayız. Anadolu'da güzel bir etkinlik, özellikle Konya'mızda aşure etkinliği her yıl olduğu gibi geleneksel olarak devam ediyor. Ustalarımızın da eline sağlık. Tüm iş dünyasına teşekkür ediyoruz.
14: Peki bereketli olsun efendim. Gördüğünüz gibi tarihi Bedesten Çarşısı'nda iş adamları, başkanlar, il valisi, il protokolü bu noktada vatandaşa aşure ikram ediyor. Vatandaş da bu güzel bereketli günde aşuresini tarihi Bedesten Çarşısı'nda yine fırsatı buldu. Burası şu anda Azize Camisi'nin bulunduğu nokta. Tunağan Konuk kameraman arkadaşım gösteriyor. Bakın binlerce kişinin geçtiği bir nokta. Gün içinde dağıtımlar olacak ve devam edeceğini söyledi Bedesten Çarşısı Başkanı ve burada yaklaşık olarak şu anda 15 bin devamında ise 5 bin kişiye daha aşure dağıtılacağını söylediler. İşte vatandaş bu noktada Muharrem ayında bu güzel etkinlikte tarihi Bedesten Çarşısı'nda yaklaşık olarak 5 bin yıllık bir tarihi Bedesten Çarşısı'ndan bahsediyoruz. Bu noktada vatandaş bu güzel birlikteliği burada tarihi Bedesten Çarşısı'nda bir arada yaşıyorlar. Tarihi Bedesten Çarşısı'nda 2500'den fazla esnafın olduğunu belirtelim. 40 sokaklı çok özel bir yer. Hemen yanımızda da çok özel bir cami bulunuyor. Azize Camisi bir sokak ötede de yine Kapı Camisi var. İl Emniyet Müdürümüz de burada. O da vatandaşlarla birlikte duran gösterelim. O da bu güzel güne geldi. Sayın Emniyet Müdürümüz de vatandaşlarımızla birlikte oluyorlar. Aslında şunu diyebiliriz, bütün Konya burada bir arada birlikte aşure yiyerek bu güzel günü kutluyorlar, dua ediyorlar diyelim ve sözü buradan size bırakalım.
1: Teşekkür ederiz Ahmet Çelik. Allah kabul etsin diyelim biz de. Efendim şimdi sırada bir yine trafik magandası haberi var. İstanbul Fatih'te yaşandı. Bir sürücü araçtan inip diğer aracın camını yumruklayarak paramparça etti. Bakın ekranlarınıza da geliyor o görüntüler. O anlarda cep telefonu kameralarına yansıdı. Kızgın sürücüye 180 bin lira para cezası uygulandı. Araç 2 ay trafikten men edildi. Ehliyetine de 2 ay el konuldu.
2: camı yumruklayıp paramparça etti. Sürücü trafikte dehşet saçtı. İstanbul Fatih'te trafikte çıkan

0: çarpışmada bir sürücü aracından indi. Diğer aracın camını yumruklayarak tuzla buz etti. Öfkeli sürücünün yanında bulunan kız çocuğu bile kavga etmesini engelleyemedi. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla sanal devriye ekipleri harekete geçti. Şüpheli kısa sürede tespit edilerek yakalandı. Yakalanan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı. Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek suçundan 180 bin lira para cezası uygulandı. Araç 60 gün trafikten men edildi. Ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.
1: Ankara'ya gideceğiz şimdi. Ankara Altındağ'da bulunan Altınköy Açık Hava Müzesi bugünlerde çok anlamlı bir projeye ev sahipliği yapıyor sevgili izleyenler. Doğal yaşamıyla dikkat çeken müze, özel gereksinimli çocukların tedavisinde büyük rol oynayan hipoterapi yani at destekli terapi merkezine dönüştü. Uzmanlar eşliğinde ata binen özel çocuklar hem dengelerini geliştiriyor hem de keyifli anlar yaşıyorlar.
0: Burası Ankara Altındağ'daki Altınköy Açık Hava Müzesi. Yel değirmeni, asma köprüleri ve rengarenk bahçeleriyle bilinen bu doğal yaşam alanı şimdilerde özel çocukların şifa kaynağı oldu. Altındağ Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeyle özel gereksinimli çocuklara uzmanlar eşliğinde hipoterapi yani at destekli terapi hizmeti sunuluyor. Her çocuk için önce titiz bir değerlendirme yapılıyor. Gelişim düzeylerine göre hazırlanan özel programların ardından eğitimler başlıyor. Çocuklar önce sahte at üzerinde denge çalışıyor. Ardından uzman antrenörler eşliğinde gerçek atlarla buluşuyor. Atın üzerinde ritmik hareketler yapılıyor.
2: Atın iki yana, öne arka ve yukarı aşağı bir salınımı oluyor atın üstünde olduğunuzda. Bu sizin bedeninizin hatta iç organlarınızın aynı anda çalışmasını sağlıyor. Dikkati toplamanızı, dengenizi oluşturmanızı, konsantrasyonunuzu bütünlemenizi ve özellikle de anda kalmayı getiriyor.
0: Terapi sadece fiziksel değil, ruhsal olarak da çocuklara çok iyi geliyor. Atlarla sevgi bağı kuran çocukların özgüvenleri artıyor, yüzleri gülüyor.
1: Sevgili izleyenler, şimdi astsubay adaylarının eğitimlerini ekranlara getireceğiz. General Kemal Balıkesir Kışlası Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu'ndaki adaylar her türlü göreve zorlu bir eğitimle hazırlanıyor.
0: Silahlı çatışma, en zorlu anlarda hayatta kalma, teorik dersler. Zorlu bir eğitim sürecinden geçiyorlar. Burası General Kemal Balıkesir Kışlası. Balıkesir'deki Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu.
3: 34. kısım taktik harekatın unsurları ve yönetimi 2 dersinde 33 askeri öğrenciyle görüş emirleriniz hazırdır komutanım. Sol.
4: Merhaba arkadaşlar.
3: Sağ.
4: Buyurun.
5: Milli Savunma Üniversitesi bağlı eğitim veren Balıkesir Kara Astsubayı Meslek Yüksekokulu'nda 2 yıllık ön lisans eğitimleri veriliyor. Teorik eğitimlerin dershaneleri verilirken teknik, taktik ve birçok fiziki eğitimleri de spor alanlarında veriliyor ve bu eğitimlere bu yıl ilk kez kadın öğrenciler de katılmış oldu.
0: Astsubay adaylarına fiziki kondisyon, silahlı çatışma, hayatta kalma ve liderlik becerilerini geliştirme eğitimleri veriliyor.
5: Eğitimlerin önemli bir kısmını spor oluşturuyor. Parklarda öğrenciler yoğun bir şekilde spor faaliyetleri sürdürüyor.
0: Adaylar zorlu hava koşullarında 5-6 saat süren dayanıklılık eğitimleri de alıyor.
5: Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda 2000 öğrenci eğitim alıyor. Bu eğitimde Türk öğrencilerin yanı sıra dünyanın farklı coğrafyalarından çok sayıda da öğrenci bulunuyor.
0: Astsubay adayları teorik eğitimden de geçiyor.
5: 10 programdan biri de otomotiv bölümü. Teknik eğitimlerin verildiği bu bölümde öğrenciler motorları tamamen sökebiliyorlar, ölçümlerini yapıyorlar ve tek

0: Ter toparlayabilip çalışır hale getiriyorlar. İşte bu ATD'de o kapsamda eğitimler veriliyor.
1: Bu yöne dikkat ederek motorumuzu, birinci pistonumuzu dikkat ederek buradan da daha öncesinde koymuş olduğumuz numaralarla birlikte birinci pistonumuzu yerine bu şekilde koyup tek tek bu şekilde vurarak aşağıya doğru ittiriyoruz.
0: Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı envanterdeki tüm helikopterlerin elektrik ve elektronik yani avyonik bakım ve ölçümlerini yapan teknisyenler uçak teknolojisi bölümünde yetişiyor. İşte bu uygulama ATD'deki bu öğrenciler helikopterlerin elektronik ve elektrik devrelerindeki oluşabilecek arızaları ve ölçümleri yaparak burada eğitimlerini alıyorlar. Burası TUSAŞ tarafından üretilen ve Kara Kuvvetleri envanterine kazandırılan yerli ve milli Atak helikopterinin sanal bakım atölyesi. Bu programda eğitim gören öğrenciler burada sanal ortamda Atak helikopterinin bakım ve onarımlarının eğitimlerini alıyorlar.
2: Meslek Yüksekokulu'nda satranç, bağlama, gitar, drone, robotik ve kodlama gibi birçok öğrenci kulübü bulunuyor.
0: Burası robotik ve kodlama kulübü. Öğrencilerin zorunlu akademik derslerin dışında kalan zamanlarda gönüllü olarak kendilerini geliştirmek amacıyla robotik çalışmaları yapmak için kullandıkları bir aktivite alanı. Burada öğrenciler bir araya gelip kendilerini geliştiren çalışmalar yapıyorlar.
2: Adaylar 2 yıl süren eğitim sonrası astsubay çavuş rütbesiyle mezun oluyor ve göreve başlıyor.

0: İfinans piyasa ekranını sunar.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Haziran ayında Avrupa pazarına 7,75 milyon dolarlık demir yolu tekeri ihracatı gerçekleştirdi. Son dönemde Çek Cumhuriyeti'ne 2,25 milyon dolar, Bulgaristan'a 2,5 milyon dolar ve yeniden Çek Cumhuriyeti'ne 3 milyon dolar tutarında demir yolu tekeri ihracatı gerçekleştiren şirketin sadece Haziran ayında Avrupa pazarında toplam 7,75 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaştığı kaydedildi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
6: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
7: Senin de çamaşır makinen böyle sesler çıkarıyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi Pro.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Reklam. Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla

0: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Sinop-Samsun yolunun 72 ve 77. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Kırklareli-Saray yolunun 35 ve 39. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmekte. Güvenli yolculuk dileriz.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
2: Reklam.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Erzurum 98, Malatya 104.3, Elazığ 99.4, Ağrı 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Ödemiş'te yangın afeti konutları ay sonu teslim ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir'in Ödemiş ilçesindeki yaraları sardı.
9: Diyorum oğlum yapacağız işte. Yapacağız. Tamam mı? Tamam mı? Üzülmeyin.
8: Bakan kurumla yangında evi zarar gören Muzaffer arasındaki diyalog sonrası verilen söz tutuldu.

0: Karadoğan, Üzümlü, Tosunlar ve Su Çıktı köylerinde 138 köy evi, yöresel mimariye uygun, afetlere dirençli olarak inşa edildi. Bir yıl önce yaşanan afet sonrası inşa edilen afet konutları kısa süre sonra sahiplerine teslim edilecek.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Ayşe Tokyaz cinayetinde mütalaa açıklandı. İstanbul Küçükçekmece'de eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi valize konularak Eyüp Sultan'da yol kenarına bırakılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayeti davasında yeni bir gelişme yaşandı. 9'u tutuklu 11 sanığın yargılandığı davanın 3. duruşmasına Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tutuklu sanık Cemil Koç'un da arasında bulunduğu bazı tutuklular duruşmaya ses ve görüntü bilişim sistemiyle bağlandı. Mütalasını açıklayan soruşturma savcısı, tutuklu sanık Cemil Koç hakkında kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Mütalada Koç'un ayrıca cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve şantaj suçlarından da cezalandırılması istendi. Öte yandan katil zanlısı Cemil Koç'un eski kız arkadaşına şiddet uyguladığı anların görüntüsü mahkemeye

sunulmuştu. Mahkeme tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Dava 9 Eylül tarihine ertelendi.

0: Efendim yeniden hoş geldiniz. Ajans'ta yeni saat dilimindeyiz. Saatlerimiz 14 olmak üzere. Gelişmeleri A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla aktarmaya devam ediyoruz. Sevgili izleyenler, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırıda hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamane için başkent Tahran'da devlet töreni düzenleniyor. Törene Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katılıyor. Tahran'daki İmam Hümeyni Musalla Camii'nde düzenlenen devlet törenine İranlı yetkililer ve halkın yanı sıra birçok ülke temsilcisi de katılıyor. Tören Kur'an-ı Kerim tilaveti eşliğinde saygı duruşuyla başladı. Törene Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katılıyor. Cevdet Yılmaz törene katılmadan önce İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la başkent Tahran'daki Sadabat Sarayı'nda görüştü. Yılmaz, Pezeşkiyan'la görüşmesine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Kardeş İran halkının geride bıraktığımız süreçte yaşadığı acıları yürekten paylaşıyoruz. Türkiye olarak bölgemizde barış ve istikrarın kalıcı hale gelmesi, diyalog kanallarının güçlendirilmesi ve savaşın ardından normalleşme sürecinin desteklenmesi yönündeki çalışmalara katkı sunmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. Hamane için düzenlenen ve gün boyu sürecek olan devlet törenine yaklaşık 100 ülkeden hükümet ve meclis başkanları, dışişleri bakanları ve hükümetlerin özel temsilcilerinin katılım sağlaması bekleniyor. Trump'ın açıklamaları var sevgili izleyenler. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'la ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yürütülen müzakerelerin olumlu ilerlediğini belirtti Trump. Tahran yönetiminin Washington'ın temel taleplerinin neredeyse tamamını kabul ettiğini söyledi.
1: İran ve ABD adım adım kalıcı ateşkese yaklaşıyor. Tarafların açıklamaları yer yer gerilime yol açsa da müzakereler arabulucular eşliğinde sürüyor. Son olarak ABD Başkanı Donald Trump, İran ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul etti açıklamasını yaptı. ABD basınına konuşan Trump, İran'a hem gözdağı verdi hem de anlaşma sürecine dair bilgiler paylaştı. Washington'ın temel amacının Tahran'ın nükleer silahlara erişmesini engellemek olduğunu yineleyen Trump, İran'da rejim değişikliği peşinde olmadıklarını vurguladı. "Biz rejim değişikliği arayışında değiliz. Çok basit bir şeyin peşindeyim. Nükleer silaha sahip olamazlar," dedi. İran'a yönelik son dönemdeki askeri operasyonları da savunan Trump, ülkenin askeri açıdan tamamen mağlup edildiğini söyledi. "Ellerinde birkaç füze kaldı. Onları da yok edebiliriz. Bir gemimize drone gönderdikleri için geçen hafta onları 3 kez sert vurduk," ifadesini kullandı.
0: Sevgili izleyenler, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail savaşı sırasında büyük bir ayrım yaşandı. Gerilimi ise Amerika Birleşik Devletleri medyası haberleştirdi. Washington Post'a göre Trump yönetimi İsrail'in İranlı üst düzey yetkililere yönelik suikast planlarının diplomatik süreci bozmasından endişe ederek Tahran'ı dolaylı kanallardan uyardı. Haberde Washington'la Tel Aviv'in savaş hedeflerinin de ayrıştığı öne sürüldü.
2: Müzakerelerin tehlikeye gireceğinden endişe edildi. ABD'nin İsrail'in suikast planını İran'a haber verdiği öne sürüldü.
3: "Eğer ben olmasaydım bugün İsrail diye bir yer var olmazdı. İsrail'in haritadan silinmesine ben engel oldum."
2: İddiayı Washington Post gazetesi ortaya attı. Haber ABD'li yetkililere dayandırıldı. Savaşın son dönemleri anlatıldı. Trump yönetimi müzakere süreci yürütüyordu. Hürmüz Boğazı ve savaşın sona ermesi gündemdeydi. Ancak Washington, Tel Aviv'in barışı riske atacağından endişeliydi. ABD istihbaratı harekete geçti. İsrail'in İran'ın üst düzey kadrosuna suikast yapacağına yönelik endişe vardı. Özellikle İran

0: Hedefler ayrıldı. Netanyahu müzakere sürecini bitirmek için kararlı olduğunu belli etti. Trump ise barış sürecinin işletilmesini istedi. Bu nedenle bir noktadan sonra İsrail süreç dışı kaldı. Haberde aynı zamanda ilk saldırılara da yer verildi. ABD'nin en başından beri askeri hedefleri vurduğu öne sürüldü. İsrail ise İran'ın siyasi ve askeri kadrosunu hedef aldığı belirtildi.
1: Dün Hamane'yi ortadan kaldırdık. Onunla birlikte baskı rejiminde onlarca üst düzey yetkiliyi ortadan kaldırdık.
2: Sevgili izleyenler, Pakistan'dan feci bir kaza haberi şimdi ekranlarınıza taşıyacağız. Bakın, görüntülerde yansıyor. Bir taraftan Pakistan'da bir yolcu otobüsü uçurumdan yuvarlandı. Kazada 40 kişi hayatını kaybetti. Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde bir yolcu otobüsü başkent İslamabad'a gidiyordu. Dik yamaçların ortasından geçerken otobüs kontrolden çıktı ve uçurumdan yuvarlandı. 48 yolcunun bulunduğu otobüste 40 kişi hayatını kaybetti. Kazadan 8 kişi de yaralı kurtuldu. Ülke gündemiyle devam edelim sıcak bir gelişmeyle sevgili izleyenler. Dini değerleri alenen aşağılama suçundan hakkında soruşturma başlatılan Deniz Göktaş hakkında tutuklama talep edildi. Ayrıntıları alacağız. Telefon hattımızın diğer ucunda A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan var. Söz sende Mustafa Kadir.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen soruşturma kapsamında Deniz Göktaş hakkında gözaltı kararı verilmişti. Dün yurt dışından ülkeye giriş yapmıştı ve İstanbul Havalimanı'nda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Bu sabah saatleri itibariyle de İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri tamamlandı ve İstanbul Adalet Sarayı'na sevk işlemi yapılmıştı. Yaklaşık 10 dakika önce savcılık ifadesi son buldu ve savcılık tarafından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Deniz Göktaş hakkındaki suçlamalarsa TCK 216 yani dini değerleri alenen aşağılama suçlaması ve TCK 299 bu da Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlaması. Her iki suçlama kapsamında da bulunduğumuz dakika itibariyle sulh ceza hakimliğine sevk işlemi yapıldı ve biraz sonra da sulh ceza hakimliğinde hakim karşısına çıkarak bir savunma yapacak diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
2: Kadir, teşekkür ederiz paylaşım bilgiler için. Sevgili izleyenler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ali Hamane'nin cenaze töreni için gittiği İran'da açıklamalarda bulunuyor. O noktaya dönelim.
4: Başkası için gayret ediyoruz. Bir mutabakat zaptılar. Bunun kalıcı barışa dönüşmesi çok önemli. Bu yönde de gayretlerimizi sürdürüyoruz. Zaman zaman maalesef bu süreçlerin provoka edildiğini, özellikle İsrail tarafından provoka edildiğini de görüyoruz. Lübnan'da yaşananları görüyoruz. Dolayısıyla bu provokasyonları da boşa çıkararak mutlaka bölgemizde kalıcı bir barış oluşturmamız gerekiyor. Bu yönde gayretlerimizi sürdürüyoruz. Türkiye ve İran dost, kardeş iki ülke olmanın yanı sıra önemli iki ticari, ekonomik partner. Bizim YDSK dediğimiz yüksek düzeyli stratejik konseyimiz var. En son rahmetli reisi Türkiye'ye gelmiş, geniş bir heyetle Külliye'de toplantılar yapılmıştı. İnşallah ortamın daha normal hale gelmesiyle bu mekanizmalar da çalışmaya devam edecek. Bunun için de mutlaka iki ülke olarak daha yoğun gayret sarf etmemiz gerekiyor. Ulaştırmadan enerjiye, ticarete, sınır kapılarının daha etkili bir şekilde çalışmasına varıncaya kadar birçok başlıkta yapacağımız önemli işler var. Bu iki ülkenin de faydasına olacak işler. İran şu anda yaralarını sarmak durumunda. Savaşın tahribatını ortadan kaldırmak durumunda ve İran halkının ekonomik refahını arttırma gündeminin ve önümüzdeki dönem daha merkezi bir noktaya geleceğine inanıyorum. Türkiye ile ilişkiler, ekonomik ilişkilerde yine gündemimizde olan hususlar arasındaydı bugün yaptığımız toplantımızda.
5: Yeni işbirliklerin söz konusu olacak efendim.
4: Elbette geçmişte biz 30 milyar dolar bir ticaret hedefi koymuştuk Türkiye ve İran olarak. Çeşitli sebeplerle işte

0: jeopolitik gerilimler, yaptırımlar gibi sebeplerle maalesef tam olarak bu potansiyeli harekete geçiremedik karşımıza olarak. Şimdi yaptırımların hafifletilmesi, kaldırılması gündemi de söz konusu diyorsunuz. Bundan da büyük bir memnuniyet duyacağımızı ben bundan ifade etmek istiyorum. Çünkü bu yaptırımlar esas olarak İran halkını cezalandırıyor. İran halkının refahını aşağıya çekiyor ve tüm bölgedeki ekonomik faaliyete zarar veriyor. Dolayısıyla bu yaptırımların gevşemesi ve sonuçta kalkması hepimizin arzu ettiği bir durum. Böyle bir ortamda da Türkiye ve İran ilişkileri, ekonomik ilişkileri çok daha hızlı bir şekilde gelişme imkanına kavuşmuş olacaktır.
1: Bugün Sayın Mesut Yetişkan'la görüşürken Mesut Yetişkan dedi ki biz Sayın Cumhurbaşkanı'nı bekliyoruz. Evet. Acaba Sayın Cumhurbaşkanımız ne zaman İran'a teşrif edecekler?
0: Şimdi dediğiniz gibi Sayın Yetişkan birkaç defa söyledi doğrusu. Sayın Cumhurbaşkanımızın İran'a beklediklerini inşallah koşulların elverişli hale geldiği bir ortamda bu ziyareti gerçekleştirir. Az önce söylediğim gibi son olarak İran'da Türkiye'ye ziyaret olmuştu Sayın Reisi zamanında. Şimdi sıra bizde yani bizim ziyaretimizde. İnşallah şartlar olgunlaştığında Sayın Cumhurbaşkanımız inanıyorum ki çok güçlü, geniş bir heyetle ziyaret edecektir. Bu yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi çalışmaları kapsamında birçok başlıkta İran-Türkiye ilişkileri değerlendirilecektir. Burada dediğim gibi potansiyel çok yüksek. Bu potansiyeli mutlaka harekete geçirmemiz gerekiyor. Her iki ülkenin de lehine olacak şekilde.
2: Efendim şu soruda ben sorabilirim. Basra Körfezi'nde o bölgede yeni doğalgaz yatakları ve petrol yatakları var. İranlı şirketlerden ya da yöneticilerden sık sık Türklerle birlikte orada, Türkiye'yle birlikte orada ortak yatırımlar yapabiliriz gibi mesajlar geliyor. Bu konu Türkiye'nin masasında mı acaba?
0: Enerji başlığı elbette en önemli başlıklardan bir tanesi. Biliyorsunuz biz İran'dan doğalgaz ithal eden bir ülkeyiz. Boru hattımız var. Ayrıca bir dönem Türkmen doğalgazı da İran üzerinden Türkiye'ye aktarıldı. Ama yaptırımlar nedeniyle şu anda askıya alınmış durumda. Dolayısıyla gerek doğalgaz, gerek diğer başlıklarda enerji işbirliği İran'la aramızda en önemli başlıklardan bir tanesi. Biz tabii ki İran'la bu konuda da çalışmak isteriz.
3: Önümüzdeki günlerde yeni işbirliklerini duyacağız anladığınız kadarıyla. Çalışmalar olacağını söylediniz. Efendim sizin gelişinizde bu defa yankı buldu. Pezeşkan'la, Sayın Cumhurbaşkanı'yla birebir görüştünüz. Görüşmede sonuç olumlu geçtiğini anlıyoruz. Şimdi bir süre daha Tahran'dasınız bugün. İmam Hümeyni musallasında bir tören düzenlenecek. Oraya katılacaksınız. Daha sonra ayrılacaksınız. Efendim bir yandan da gerilim de hala devam ediyor. ABD-İsrail-İran savaşında gelinen son durumla ilgili efendim neler söylersiniz, nasıl mesajlarınız olur ve Türkiye'den bir beklenti var mı? Birleşik'e yaptığınız görüşmede.
0: Şimdi az önce de söyledim, bir mutabakat zaptı var. Artık o yoğun çatışma ortamında değiliz. O günler geride kaldı. Ama zaman zaman hep birlikte görüyoruz. Bir takım hadiseler gerçekleşiyor karşılıklı. Bunların da bir an önce son bulması, özellikle tabii bölgede de Lübnan başta olmak üzere bazı bölgelerdeki çatışmaların sona ermesi de bu işin bir parçası biliyorsunuz mutabakatın. Dolayısıyla oralarda da istikrarın sağlanması kalıcı barış açısından çok çok kıymetli. Biz de şunun altını çiziyoruz. İsrail'in güvenliğim için yapıyorum dediği hadiseler güvenlikle ilgili değil, bir yayılmacı politika ve bu bütün bölgenin istikrarını tehlikeye atıyor. Yine bu savaşta şunu gördük, bu savaş sadece insani maliyetler üretmekle kalmadı. Aynı zamanda büyük çevresel ve ekonomik maliyetler üretti. Hürmüz başta olmak üzere. Dolayısıyla bir an önce savaş öncesi normal şartlara dönülmesi hem küresel ekonomi açısından hem bölgesel ekonomi açısından hem de ikili ilişkiler bakımından çok önemli. Bir diğer taraftan şunun da altını çizmemiz lazım. Türkiye ve İran bölgede çok kadim iki devlet geleneği güçlü iki ülke. Dolayısıyla bu iki ülkenin her alanda, siyasi alanda, kültür

0: donanımına, ekonomik alanına daha yakın işbirliği yapması bütün bölgenin refahını ve istikrarına katkıda bulunacak bir husus. Çünkü şunu da biliyoruz, bu bölge üzerinde oyun oynayan dış güçler mesel farklılıkları, etnik farklılıklar üzerinden çatışmalar oluşturup bu bölgenin kaynaklarını sömürme gayreti içindeler. Buna karşı bizim yapmamız gereken bu farklılıklara saygı duyarak ortak noktalarımızı ön plana çıkarmak, ilişkilerimizi geliştirmek, güçlendirmek ve bu tuzaklara, bu çatışmalara düşmeden bölge halklarının, milletlerinin, devletlerinin refahını yükseltmek. Bunun da en önemli şartlarından biri huzur ve güven ortamı. Güvenliğin olmadığı yerde kalkınma olmuyor. Ekonomik kalkınma güvenli ortamda gerçekleşiyor. Dolayısıyla güvenlik her şeyin başı. Şu anda kırılgan bir dönemde olduğumuzu söyleyebiliriz. Provokasyonlara açık bir dönemde olduğumuzu, sabotajlara açık bir dönemde olduğumuzu söyleyebiliriz. Bunlara karşı da hepimizin çok uyanık olması gerekiyor.
1: Çok çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ediyorum sizlere de kolay gelsin diyorum. Dediğiniz gibi birazdan cenaze merasimine katılacağız. Ardından da ülkemize geri döneceğiz inşallah.
1: Sağ olun.
0: Kolay gelsin.
1: Cumhurbaşkanı.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ali Hamaney'in cenaze töreni için gitti. İran'da açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ekranlarınıza taşıdık. Devam edelim efendim şimdi bültenimize. İzmir'de 24 Haziran'da meydana gelen kazada 51 yaşındaki Veli Yaşar hayatını kaybetmişti. Kaza anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
3: Yolun karşısına geçmek isterken hayatını kaybetti. İzmir Buca'da meydana gelen kazada belediye personeli Veli Yaşar hızla gelen otomobilin altında kaldı. Veli Yaşar o kazada hayatını kaybetti. Kaza anına ait yeni görüntü ortaya çıktı. Başka bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde hızla gelen otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan Veli Yaşar'a çarptığı anlar yer alıyor. Sürücü hemen araçtan iniyor ama yaralıyı yerde bırakıp koşarak oradan kaçıyor. 19 yaşındaki sürücü ise kısa sürede yakalanarak tutuklandı.
2: Sevgili izleyenler, trafik cezalarının artmasıyla birlikte yükselişe geçen bir sektör var. Araç kameraları satışında tam anlamıyla bir patlama yaşanıyor diyebiliriz. Özellikle trafik magandaları ve olası kavgaları kaydedip delillendirmek isteyenler araçlarına kamera taktırıyor. Peki fiyatlar ne durumda? Montaj maliyeti ne kadar? Arkadaşlarımız sizin için otosanayine gidip araştırdı.
4: Her yönüyle şu an araç kayıt kamerası güvenlik açısından şu an herkesin talep ettiği bir cihaz haline geldi.
5: Kimi cezalara, kimi olası kazalara, kimi de kavgalar için taktırıyor. Araç içi kamera satışları son dönemde patladı. Gerek araç içi, önü ya da arkası pek çok özellikte, pek çok çözünürlükte araç içi kameraları bulunuyor. Özellikle trafik cezalarının artmasıyla trafikte haklılığını ispat etmek isteyenler araç içi kameralara bir hayli yoğunluk göstermeye başladı.
6: Siz arabada duruyorsunuz ve öndeki araçta da tartıştığınız kişi arabasından iniyor. Bu onu sizin için bir koruma kalkanı diyelimse daha doğrusu. Elinizde bir ispat var. Bakın ben arabamda oturuyorum. Problem yaşadığınız araç sahibi ne gösterebiliyorsunuz güvenlik güçlerine?
4: Trafikte yaşanan işte kargaşaydı, tartışmaydı. Oradaki haklılık oranını büyük ölçüde kamera doğruluyor çünkü.
5: Sürücülerin amacı olası olumsuzlukları kayda almak.
7: Ya sen kimden karıştırdın beni? Ben kimden karıştırdım? La beni kimden karıştırdın?
4: Gerek trafik cezaları gerek güvenlik sebebiyle şu an araç içi kameralarda hem öne takılan hem arkaya takılan kameralarda bayağı oldukça bir ilgi de var, talep de var.
5: Özelliklerine göre değişiyor araç içi kameraların fiyatları ve her keseye uygun da kamera bulmak mümkün.
7: Polis var orada, polis.
6: 4'ten başlıyor, 12 bin lira kadar gidiyor. Kameranın özelliklerine bağlı. Aracınızı park ediyorsunuz, gidiyorsunuz. O cihazların Wi-Fi özelliği var. Telefonla bağlanabiliyorsunuz.
2: Sevgili izleyenler, yapay zeka destekli yazılımlarla Avrupa'daki kişileri polis, savcı, asker ve banka görevlisi gibi arayarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik Maslak'taki çağrı merkeziyle birlikte 3 adrese operasyon düzenlendi. O çetenin çağrı merkezinde A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan bizi bekliyor.
5: Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında 80 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti ve bulunduğumuz dakika itibariyle 50'nin üzerinde gözaltı olduğunu söylemek mümkün. Peki operasyonun detayları neler? Dilerseniz onlardan da bahsedelim. Hem de bu dolandırıcıların karargah olarak kullandığı bu alanı da ekranlarınıza getirelim. Aslında dolandırıcılar hem yapay zeka destekli modeller kullanarak hem de bu masaların üzerindeki kağıtlara yazılı olan senaryolara uygun bir şekilde şüpheliler vatandaşları dolandırıyor. Özellikle Çek Cumhuriyeti ve Slovakya vatandaşlarını dolandırdıklarını söylemek mümkün. Kendilerini aslında o sürekli duyduğumuz hakim, savcı, avukat olarak tanıtıyorlar. Sonrasında ise karşılarında olan vatandaşları işte bu alanlarda, bu bilgisayarların başında dolandırıyorlar. Hemen şöyle yavaş yavaş ortamı da sizlere gösterecek olursak, bakın her bilgisayarın başında bir telefon var. Her telefonun yanında bir kulaklık var. İşte bu kulaklıklardan dolandırılan vatandaşlarla görüşüyorlar. Aslında operasyonun en dikkat çekici kısımlarından biri de yapay zeka destekli modeller dedik. Şu anda görebildiğim kadarıyla o odada biraz dolu. O oda boşaldıktan sonra hemen o alanı da göstereceğim sizlere. Hızlı hızlı hareket ederek diğer alanları da ekranlarınıza taşıyalım. Bakın yine her bilgisayarın yanında farklı bir senaryo mevcut, farklı dillerde olan senaryolar mevcut ve bu senaryolara bağlı kalarak şüpheliler karşılarında olan kişileri dolandırıyorlar. Bakın yine uzak masada hemen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü siber polisleri de burada bulunan şüphelilerin ilk beyanlarını alıyorlar. Bir yandan da üst aramaları yapılıyor ve bilgisayarlara da tek tek el konuluyor. Bakın yine yavaş yavaş şöyle ilerleyecek olursak, bakın yine o yapay zeka destekli modellerin yapıldığı noktalardan birindeyiz. Bakın burada yine bir senaryo var ve bu senaryoya uygun bir şekilde bu bilgisayarın başına geçiliyor. Bu bilgisayarın başına geçildikten sonra da kendi yüzleri yapay zeka destekli bir şekilde benim yüzüm farklı bir yüze dönüşmüş oluyor. Aslında çaldıkları kişilerin bilgilerini, fotoğraflarını kullanarak yapay zeka destekli bir şekilde onlarla video konferans gerçekleştiriyorlar. Hemen kameraman arkadaşımdan da rica edeceğim, Aydın Bayter'den. İşte bakın, kimlik kopyalama cihazı dahi bu center'ın içerisinde. Bakın yine burada onlarca kimlik var. Özellikle Romanya, Çek Cumhuriyeti vatandaşlarının çalınan kimlik bilgileri burada sahte bir şekilde üretiliyor ve sonrasında ise işte kendilerini hakim, polis, savcı olarak tanıtarak bu vatandaşlar aranıyor ve dolandırılıyor. Bakın yine başka bir oda daha mevcut. Burada da yine tıpkı bir profesyonel stüdyoymuş gibi karşımıza çıkıyor ve burada bir ışık var. Işığın arkasında hemen bir yeşil perde. Bu yeşil perdeye oturduğumuzda zaten direkt olarak buradaki görüşme yapan kişi kamera vasıtasıyla aslında benimle değil de sanki farklı bir kişiyle görüşüyormuş gibi oluyor. Bakın yine Telegram kullanılmış. Burada Telegram sosyal medya hesabı olarak, konuşma hesabı olarak, yazışma hesabı olarak bir Telegram penceresi açık kalmış ve bu pencereden de aslında hem dolandırılan vatandaşlar hem de çetenin birbirleriyle olan haberleşme ağı burada net bir şekilde gözüküyor. Hemen o yapay zekanın olduğu odaya gidecek olursak da kameraman arkadaşım Aydın Baytar'dan da rica edeyim, hızlı hızlı o odaya da gidecek olursak da o odayı da sizlere göstermek istiyorum. Bakın işte o biraz önce bahsettiğim yapay zeka destekli bilgisayar bu. Aslında bilgisayarın başına geçtiğinizde direkt olarak yapay zeka ile birlikte o yüzünüz değişiyor. Bu kamera vasıtasıyla işte bakın yüzüme benim de bir makyaj yaptı. Özellikle bakın görüyorsunuz ekran Aydın beni de gösterebilirsen rica edeceğim senden. Bakın aslında benim yüzümde sakal var.

0: herhangi bir makyaj yok. Fakat kamera karşısında hem makyajlı hem rujlu hem de sakalsız bir şekilde kamera karşısına geçiyorum ve dolandırılmak istenen vatandaşla bu şekilde görüşmeler yapılıyor ve bu görüşmeler yapılırken de işte yine bilgisayarın hemen yanında monitörün hemen alt kısmında belli bir senaryo var ve bu senaryoya uygun bir şekilde vatandaşlar, özellikle Çek Cumhuriyeti ve Slovakya vatandaşları aranıyor ve arandıktan sonra da bu senaryo bağlı olarak işte burada görünen kimliklerde, sahte kimliklerde kullanılarak vatandaşlar dolandırılıyor. Söylemiş olduğumuz gibi sabah saatlerinde yapıldı operasyon ve operasyon kapsamında 80 kişi hakkında gözaltı kararı vardı. Bulunduğumuz dakika itibariyle 50'nin üzerinde kişinin gözaltına alındığını söyleyelim. Gelişmeler oldukça bizler haber ekipleri olarak aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Sevgili izleyenler, bir son dakika gelişmesi taşıyacağız şimdi ekranlarınıza. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir yolsuzluk soruşturması kapsamında Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmetcan Ağbaba'nın gözaltına alındığı, şahsın hesabına yüksek tutarlarda kaynağı belli olmayan para girişi olduğu tespit edildiği öğrenildi. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları böyleydi. Daha da fazla detaya ulaşınca sizlerle paylaşacağız. CHP'li Veli Ağbaba'nın yeğeni gözaltına alındı sevgili izleyenler. Son dakika gelişmesi böyleydi. Devam edelim şimdi. Efendim, başkentte NATO tedbirleri kapsamında güvenlik uygulaması artırıldı biliyorsunuz. Uygulama kapsamında aranması bulunan 4000'den fazla kişi de yakalandı.
2: NATO tedbirleri kapsamında güvenlik güçleri yoğun mesai harcıyor. Ekipler başkentin dört bir yanında uygulama yapıyor. Uygulama kapsamında aranan 4000'den fazla kişi yakalandı. Ankara'da gözler tarihi NATO zirvesine kilitlendi. Zirve dolayısıyla güvenlik tedbirleri üst seviyeye taşındı. Zirvenin güvenli ve huzur içinde gerçekleştirilmesi amacıyla yaklaşık 3 aydır sürdürülen uygulamalarda binlerce polis görev aldı. Kent genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda milyonlarca kişi ve yüz binlerce araç sorgulandı. Çalışmalarda halka açık alanlar, konaklama tesisleri, kafe ve restoranlar, eğlence mekanları, araç kiralama firmaları, otoparklar, günübirlik kiralanan yerlerle umuma açık iş yerleri denetlendi. Şehrin birçok noktasında geniş güvenlik uygulamaları gerçekleştirildi. Denetimlerde aranan 4000'den fazla şahıs yakalandı. Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek de NATO Liderler Zirvesi kapsamında il genelinde gerçekleştirilen uygulamalara bizzat katılarak denetimlerde bulundu. Güvenlik güçleri zirve süresince vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbir ve denetimlerini kararlılıkla sürdürecek.
1: Milli İstihbarat Akademisi NATO 3.0 tartışmaları ve Türkiye başlıklı stratejik raporunu kamuoyuyla paylaştı. Ankara Zirvesi ekseninde hazırlanan bu raporda küresel güvenlik mimarisindeki dönüşüm ve Türkiye'nin stratejik rolü masaya yatırıldı.
2: Milli İstihbarat Akademisi 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleşecek zirve öncesi çok kritik bir rapora imza attı. Ankara Zirvesi ve NATO 3.0 tartışmaları başlıklı analizde ittifakın yeni dönemdeki stratejik dönüşümü ve Türkiye'nin konumu enine boyuna değerlendirildi. Raporda ittifakın yeni bir evreye geçtiği ve NATO 3.0 olarak adlandırılan bu yeni dönemde siber tehditler, hibrit savaşlar ve bölgesel çatışmaların ön plana çıktığı vurgulandı.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
2: Uzmanlar Türkiye'nin NATO'nun güney kanadındaki en kritik aktör olduğunu, bölgesel istikrarın sağlanmasında ve arabuluculuk rolünde vazgeçilmez bir konumda bulunduğunu bildirdi. Bu kapsamda Ankara'nın güvenlik beklentileri, terörle mücadeledeki kararlı tutumu ve ittifak içindeki stratejik katkıları raporda geniş yer buldu. Yeni dünya düzeninde müttefikler arasındaki dayanışmanın önemine değinildi. Türkiye'nin savunma sanayindeki yerli ve milli atılımlarının caydırıcılık unsuru olarak öne çıktığı belirtildi.

0: ittifakın genişleme politikaları ve küresel tehditlere karşı alınacak ortak tedbirlerin stratejik önemi de raporda detaylıca incelendi. Ayrıca stratejik raporda Ankara zirvesinin sadece bölgesel değil, küresel güvenlik parametrelerini de şekillendirecek nitelikte olduğu ifade edildi. Gelecek dönemdeki riskler ve fırsatlar çerçevesinde Türkiye'nin NATO içindeki ağırlığının daha da artacağına dikkat çekildi.
1: Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yakın hava savunma sistemi Tolga, Konya'daki test atışlarını başarıyla gerçekleştirdi. Atışları 24 ülkeden gelen 64 askeri ve sivil heyet yerinde takip etti.
0: Tehditleri belirledi, hedefleri başarıyla vurdu. Makine ve kimya endüstrisinin geliştirdiği Tolga yakın hava savunma sistemi Konya'da test edildi. Atış testine 24 ülkeden 64 askeri ve sivil heyet katıldı. Faaliyet kapsamında kamikaze ve sürü drone saldırısıyla Şahit tipi sabit kanatlı İHA tehditlerinin yer aldığı 7 farklı senaryoda Tolga belirlenen hedefleri etkisiz hale getirdi. MKE Genel Müdürü İlhami Keleş de sunum yaptı.
2: Son günlerin en önemli tehditlerinden birisi insansız sistemler ve dronlardır. Ve bütün ülkeler bu tehdide karşı tedbir alma gayretleri içerisine girmişlerdir. Ülkemiz de bu anlamda sahip olduğu insansız sistem teknolojileriyle, artı silah ve sistem teknolojileriyle, artı mühimmat teknolojileriyle bu ortama, yeni savaş konseptine en hızlı hazırlanabilme kabiliyetine sahip ülkelerden birisi.
0: Etkili, basit, ucuz yaklaşımıyla geliştirilen Tolga, dronlar, kamikaze İHA'lar ve seyir füzeleri gibi tehditlere karşı çok katmanlı hava savunması sağlıyor.
1: Değerli izleyenler, Avrupa hava sahasında son bir yıl içerisinde tespit edilen 144'ten fazla gizemli İHA, Brüksel-Moskova hattındaki gerilimi had safhaya çıkarmıştı. Rusya, dronların kendisine ait olduğunu kesin bir dille reddederken, yayımlanan yeni bir raporsa çarpıcı iddiaları gündeme taşıdı. Buna göre söz konusu İHA'lar, Rusya'nın yaptırımları delmek için kullandığı gölge tankerlerden havalanmış olabilir.
0: Avrupa'nın dört bir yanında beliren gizemli İHA'lara ilişkin sır perdesi aralanıyor mu? Rusya'nın batı yaptırımlarını delmek için kayıt dışı tankerlerle oluşturduğu gölge filosunu yüzen bir İHA platformuna çevirmiş olabileceği iddiası gündemde. Avrupa güvenlik mimarisini yeniden tartışmaya açan çarpıcı rapor, İngiltere merkezli Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü tarafından hazırlandı. Askeri uzmanlar son bir yılda çeşitli Avrupa ülkelerine ait hava sahalarında tespit edilen 140'tan fazla kaynağı belirsiz İHA'ları mercek altına aldı. Elde edilen bulgular kayıt dışı tankerlerle gizli bir ticaret ağı kuran Rusya'nın bu gemileri aynı zamanda İHA'larla casusluk operasyonları yürütmek için kullanmış olabileceğine işaret ediyor. Rapora göre son 15 ay içinde en az 13 Avrupa ülkesinde kaynağı belirsiz İHA'lar tespit edildi. Danimarka, Almanya, İngiltere, Fransa, Belçika, Hollanda, Norveç, İsveç, Finlandiya, Polonya, Litvanya, Estonya ve İrlanda hava sahasını ihlal eden bu dronların askeri üsler ve havalimanları gibi stratejik noktaların çevresinde tespit edilmesi de en önemli detaylar arasında. Bu İHA'ların kıtaya nasıl ulaştığı ve kime ait olduğu merak konusuyken, raporda bu gizeme ışık tutabilecek bulgulara yer verildi. Söz konusu İHA'ların tespit edildiği dönemlere bakıldığında, bu ülkelere ait limanlarda yaptırım altındaki Rus tankerlerinin demirli olduğu tespit edildi. Geriye dönük uydu görüntüleri ise İHA'ların görüldüğü bazı günlerde, kıta açıklarına demir attığı tespit edilen Rus tankerleri olduğunu ortaya çıkardı. Elde edilen bu bulgularda Rusya'nın dev petrol tankerlerinden havalandırdığı İHA'larla bu casusluk operasyonlarını yürütmüş olabileceği iddialarına yol açtı. Brüksel yönetimi İngiltere'deki ABD üslerinden Fransa'daki hava üslerine, hatta Belçika ve Danimarka'daki sivil havalimanlarına kadar pek çok noktada tespit edilen bu dronlardan Rusya'yı sorumlu tutuyordu. Ancak Moskova kesin bir dille bu suçlamaları reddetmişti. Şimdi ise gözler tartışmalara yol açan bu yeni iddialara, Kremlin'den gelecek yanıta çevrilmiş durumda.
1: Efendim, artık yazın ortasındayız. Şanlıurfa'da da sıcak hava bunaltıyor. Kavurucu sıcaklardan bunalanlar nerelerde serinliyor? Gelin bakalım, hemen Şanlıurfa'daki son durumu alalım. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel bizi bekliyor meydanda. Mehmet Geçgel, hoş geldin yayınımıza. Nedir son durum? Şu anda kaç derece Şanlıurfa?
3: Teşekkürler Merve Özkan. Şu anda sıcaklık 40 derece ama hissedilen 40 derecenin üzerinde, öyle ki 45 dereceye kadar hissedilen sıcaklığın olduğunu ifade edelim. Şanlıurfa'da gölgeden çıkmak istemiyor vatandaşlar. Önümüzdeki günlerde 2-3 derece daha sıcaklığın artacağı ifade ediliyor. Meteoroloji ekipleri vatandaşları özellikle uyarıyor. Dışarıya çıkmak zorunda kalan vatandaşların açık renkli giysiler giymesi konusunda uyarıyor. Tabii dışarıya çıkan vatandaşları şu anda görüyorsunuz, gölgelik alanlarda serinleme çalışıyorlar. Dışarı çıkmak durumunda kalan bölge halkı serinlemek amacıyla parkları, ağaç gölgelerini tercih ediyor. Kentin tarihi ve turistik simgelerinden Balıklı Göl yerleşkesindeyiz bizler de şu anda. Serinlemek için en çok tercih edilen noktalardan birisi de burası. Kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bağ ile birlikte ilerleyeceğim. Çünkü serinlemek için çocuklar ne yapıyor? Bunu da ekranlara getirmek istiyoruz. Zira çocuklar da özellikle süs havuzlarında serinlemeye çalışıyorlar. Öyle ki sıcaklık Şanlıurfa'da öğle saatlerinde 45 derece aşmış durumda ki bu sıcaklıkta özellikle turistleri de etkiliyor. Dışarıdan gelen turistler de sıcak havadan etkilendiklerini dile getiriyor. Meteoroloji yetkilileri günün en sıcak dilimi olan öğle saatlerinde mecbur kalınmadıkça açık alanlara çıkılmaması gerektiğini bildirdi. Sıcak hava dalgalarının yaşandığı bu günlerde uzmanlar sıcak çarpması riskine karşı vatandaşların bol sıvı tüketmesini, açık renkli giysiler tercih etmesini ve güneş altında uzun süre kalmaktan kaçınmasını da tavsiye ettiklerini ifade edelim. Tabii vatandaşların yanı sıra çocuklar bu noktada, bakın, bir taraftan da güvenlik onlara şu anda müdahale ediyor. Onlar da bir sıcaktan bunaldığı için bu noktaya giriyorlar ama bir taraftan çevrede bulunan diğer süs havuzlarında da serinlemeye çalışan çocukları görmek mümkün. Onlar da burada o bunaltıcı sıcağın etkisinden bir nebze de olsa kurtulmak, bir nebze de olsa serinlemek için süs havuzlarını tercih ediyorlar. Bunun yanı sıra ağaç gölgelerinde, parklarda özellikle serinlemeye çalışan vatandaşları görüyoruz ama cadde ve sokaklar tamamen sıcak hava nedeniyle bomboş olduğunu da ifade edelim. Dışarıya işi olup da çıkmak isteyen vatandaşlar da özellikle Balıklı Göl yerleşkesini tercih ederek bu noktada parklarda ve ağaçların altında serinlemeye çalışıyor. Bizden meteorolojinin uyarısını bir kez daha yineleyelim. Önümüzdeki günlerde 2-3 derece daha sıcaklığın artması bekleniyor. Bu sebeple de vatandaşların, kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların özellikle dikkat etmesi gerekiyor ve açık renkli giysiler giymesi, öğle saatlerinde özellikle sıcağın en çok etkili olduğu saatlerde de açık alanlarda bulunmamaları isteniyor diyelim. Sözü tekrar merkeze bırakalım.
1: Mehmet Geçgel, teşekkür ederiz. Paylaştığın bilgiler için, uyarıları oldukça kıymetliydi arkadaşımızın. Efendim, devam edelim şimdi. Karadeniz'in en tehlikeli doğal olaylarından biri olan rip akıntısına karşı Samsun'da can kurtaranlarla nefes kesen bir tatbikat gerçekleştiriliyor. Biz de hemen o noktaya çevireceğiz kameralarımızı. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan bizi bekliyor ayrıntıları aktarmak için. Söz sende Mahmut.
4: Özellikle küresel ısınmayla birlikte hava sıcaklıkları beklenenin üzerine çıkmaya başlayınca vatandaşlar da serinlemek için haliyle denizlere, akarsulara akın ediyorlar. Ancak Karadeniz'in en büyük riski elbette ki rip akıntısı, yani çeken akıntı. Hem çeken akıntıyı konuşacağız, hem yapılan tatbikatı göstereceğiz, hem de o arada boğulma vakalarına nasıl müdahale ediyor onu anlatacağız. Efendim, Karadeniz bölgesi, Samsun önemli bir sahil ağına sahip ancak maalesef rip akıntısı var. Önce rip akıntısından başlayalım, sonra neler yapıyoruz onları konuşalım.
5: Evet, öncelikle merhaba Mahmut Bey. Rip akıntısı, açıktan gelen dalgaların kıyıya vurması sonucu dalyanlara çarpmasından ötürü suların sığ sudan tekrardan açığa doğru çekilmesiyle oluşan çok kuvvetli bir akıntı türü. Bu akıntıda vatandaşlarımız tabii ki panik oluyorlar, açığa gidiyoruz diye. Bu akıntıdan kurtulmak için de vatandaşlarımız kıyıya bir an önce yüzmek istiyorlar.
4: Şimdi hemen arkamızda bir can kurtaran arkadaşımız var. Bir rip akıntısıyla karşı karşıya kaldığında nasıl yüzmesi gerektiğini anlatıyor.
5: Evet, Samsun ilimizin açığına ya da kıyısına değil, sağa ya da sola paralel bir şekilde yüzerse bu akıntıdan kurtulur. Bir de şunu bilmesi gerekiyor. Bu akıntının gelip geçici bir şey olduğunu, 40 saniye ile 2,5 dakika arasında sürdüğünü bilmesi gerekiyor ve panik yapmaması gerekiyor.
4: Şimdi siz tatbikatlar yapıyorsunuz. Bunun amacı belli. Tatbikatta neler yapıyoruz? Ne kadar bir sahil ağına sahibiz, onlardan bahsedebilir miyiz?
5: Biz Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak Samsun ilinin 207 kilometrelik sahil bandında 19 Mavi Bayrak plajımızda 18 kilometre içerisinde 110 can kurtaran personelimiz, 9 ATV'miz, 8 kurtarma botumuz, 2 kurtarma jet ski'miz ve 1 kurtarma dronumuz ile hizmet göstermekteyiz. Tatbikatlarımızı her sabah tekrarlıyoruz ki arkadaşlar boğulma vakalarıyla karşılaştığında şaşırıp kalmamaları için bu tatbikatları her gün tekrarlıyoruz.
4: Şimdi Karadeniz bölgesinde iç bölgelerden özellikle gelen vatandaşlarımız var. Çorum'dan, Amasya'dan, Sivas'tan. İşte onlar geldiğinde hem deniz kültürü hem de denizin bir dilini bilmeleri için bir mesaj vermek lazım onlara da.
5: Evet, geçtiğimiz senede bizim boğulma vakalarımızın hemen hemen birçoğu sizin de bahsettiğiniz gibi çevre illerden, Tokat, Amasya, Çorum gibi illerden gerçekleşiyor. Vatandaşların şunu yapmasını istemiyoruz. Can kurtaranımızın olduğu bölgeleri tercih etmelerini. İlk önce istediğimiz şey bu. Ve ne olursa olsun denize girerim mantığı değil de deniz iyi mi, rüzgarlı mı, dalgalı mı, bunu kontrol ettikten sonra denize girmelerini istiyoruz.
4: Şimdi hava sıcaklıkları artıyor. Geçen seneki verileri de paylaşalım mı? Samsun'da kaç vakaya müdahale ettiniz? Şu ana kadarki sezonda neler yaşandı?
5: Geçen sene Samsun ilimizde 478 vakaya müdahale ettik. Bu vakalarımızdan bölgemizde başarı oranımızı %100'e kadar çıkarttık mavi bayraklı plajlarımızda. Bu sene ise 1 Haziran'la 3 Temmuz tarihi arasında şu an 56 tane boğulma vakamız mevcut. Şu anda ölümlü bir vakamız söz konusu değil Mahmut Bey.
4: Teşekkür ediyoruz sizlere. Evet, şu anda görmüş olduğunuz gibi Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı'nın can kurtaran ekipleri Karadeniz'in o hırçın sularında hem tatbikatlarını gerçekleştiriyorlar hem de vatandaşlara karşı uyarılarda bulunmaya devam ediyorlar. Rip akıntısı, çeken akıntı vakaları maalesef artıyor. İşte onun önüne geçmek için bu tatbikatların yapıldığını belirtelim ve sözü Samsun'dan tekrar size bırakalım.
1: Mahmut Erdoğan'a ve konuğuna teşekkür ediyoruz paylaştıkları kıymetli bilgiler için. Efendim, son 24 saatte yurtta neler yaşandı? Yurttan derlediğimiz kısa haber turumuzla bakalım.
0: Diyarbakır'da iki taksici arasında iddiaya göre durak anlaşmazlığı sebebiyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar güçlükle ayrıldı. Kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çorum'da bir kişi uzun süredir görüşmediği babasının evine tüfekle ateş açtı. Daha sonra ailesine ait otomobilin camlarını kıran saldırgan polis tarafından gözaltına alındı. Mersin'de kiraz taşırken devrilen patpatın altında kalan Bilal Şimşek hayatını kaybetti. Doğum gününde yaşamını yitiren Şimşek, nişanlısı Eda Kırlı'yla nikahının olduğu günde son yolculuğuna uğurlandı. Konya'da arkadaşlarıyla kavga eden 10 yaşındaki çocuk babasının amcası tarafından kazma sapıyla öldüresiye dövüldü. Gözaltına alınan şiddet yanlısı amca adli kontrolle serbest bırakıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde çöp konteynerine ağzı bağlı poşet içinde bırakılan 5 kedi yavrusu belediye temizlik işçilerinin dikkati sayesinde kurtarıldı. Yavrular tedavi ve bakımları için hayvan bakım evi ve rehabilitasyon merkezine teslim edildi. Elazığ'da 4 çocuk kapalı olan büfeden aldıkları suyu kameraya gösterip parasını bıraktı. Çocukların bu davranışı takdir topladı.
1: Müzik sevgili izleyenler. Şimdi sizleri Ordu'ya götüreceğiz. Ordu Fasa'da Bolaman pidesi ve Bolaman köftesi sofraları süslüyor. Turizme kazandırılmaya çalışılan ve bir Gürcü köyü olan Kabakdağ köyünün de kendine özgü lezzetleri dikkat çekiyor.
4: Fasa'ya ve o geçmiş dönemlerdeki yoldan, Bolaman'dan yolculuk yapanların özellikle tercih ettikleri bölge için ünü adeta birçok

0: Türkiye'ye yayılmış olan Bolaman pidesi yapımını gerçekleştireceğiz. Hem yuvarlak hem de uzun şekliyle yapımı devam eden Bolaman pidesinin birçok çeşidi de mevcut. Hem Bolaman pidesi günü birçok yere yayılmış.
1: Evet.
0: Nasıl hazırlanır içleri? Nasıl olur Bolaman pidesi?
1: İçi kasabımız özeldir. Etler gelir.
2: Özel
1: et kasabımız var.
2: Evet.
1: Getirir. Biz kavururuz. Güzel özenerekten.
0: Şimdi bu çiğ mi, kavrulmuş mu?
1: Kavrulmuş.
0: Çiğ yapan,
1: bu kavrulmuş.
0: Kavrulmuş.
1: Bu kavrulmuş.
0: Peki, neleri yapılıyor Bolaman pidesinin? Neler olur?
1: Karışık var, sadesi var, kuşbaşı var, kaşarlı var, beyaz peynir var.
0: Tescil almış önemli bir pide.
1: Evet, evet.
0: Kaç dakika sonra hazır hale gelecek? Ne kadar duracak ustam bu fırında?
3: 10 dakika kalıyor.
0: Hemen. Kaç derece ateşte pişiriyoruz?
3: Şimdi bunu normalde fırınımız kızgın ama şimdi derece olarak kullanmıyoruz biz bunu. Kendimiz ayarlıyoruz.
0: Harika. Usta eliyle.
1: Evet. Usta eliyle, evet.
0: 10 dakika sonra ne çıkacak?
1: Güzel bir pide, çıtır çıtır pide çıkar.

0: amca. Bolaman pidesinin yanında ünü yurt dışına kadar aşmış olan Bolaman köftesi de elbette ki buraya gelenlerin özellikle tercih ettiği en önemli yemeklerden yalnızca bir tanesi. Bolaman açık kıymalı, karışık ve köfte. Evet. Yanında
1: mısır ekmeği, turşu, bunlar ikram ediliyor.
0: Evet. Mısır ekmeği tabii. Mısır geçmişten günümüze çok
1: aynen.
0: önemli.
1: Aynen. Çok soruyorlar, geliyorlar, tarifini alıyorlar. Çok beğeniyorlar.
0: Var mı özel bir tarifi?
1: Özel tarifi bizim şeyimiz var, mutfakçımız. O çok söylemez.
0: Söylemez değil mi? Lezzet sırrı evet. paylaşılmaz.
2: Peki efendim biz şimdi tadına bakalım. Tabii bu bölgeye gelenler için de özellikle Bolaman'da Bolaman köftesi ve Bolaman pidesi tadına bakanlar bilir. Bilmeyenler için biz tadına bakıp bir söyleyelim. Odun ateşinde Bolaman pidesi ve yanında Bolaman köftesi mükemmel olmuş.
0: Fatsa'nın en eski yerleşim yerlerinden birisidir Kabakdağ Köyü. 19. yüzyılın son çeyreğinde Gürcülere iskan edilen bu alan yeniden turizme kazandırılmak için köylüler tarafından büyük bir çaba sarf ediliyor.
3: Burası turizm potansiyeli en yüksek köylerden bir tanesi. Festivallerimiz var. Efendim, turizm otelimiz var, bungalov var, butik evlerimiz var. Biz yerli yabancı kim gelirse gelsin hizmet edecek yerlerimiz var. Bir de ayrıyetten Kültür Bakanlığı'na ait, vakıflara ait dede evlerimiz var. Korunmakta bunlar. Gürcü köyüdür. 1878 Osmanlı-Rus Savaşı, 93 Harbi denilen zamanda dedelerimiz Müslüman Gürcüler hükümetler arası anlaşmalar çerçevesinde gelmek isteyen Müslüman Gürcüler yer göstermişler bizlere. Gelip yerleşmişiz ama en güzel köy bize düşmüş öyle diyorlar. Biz de şanslıyız o konuda. Hepsi bu. Bir de bizim biz kültür olarak kendimizi kaybetmedik. Biz Türk milliyetçisiyiz. Türk bayrağı için her şeyimizi veririz. Gürcüyüz ama hiçbir zaman devletimizle en ufak bir polemiğimiz olmadı, olmaz da. Olamaz yani. Böyle bir şey hiç aklımızdan geçmez. Devletimizin birer eriyiz hepimiz.

0: Gürcüler olur da onların lezzetleri, Gürcü yemekleri olmaz mı? Efendim şöyle yaklaşalım mı? Nedir Gürcü yemekleri? Saymakla bitmez ama bugün ne var
1: burada? Burada bugün Gürcü kavurmamız var, zetimiz var, tavuktan yapılır. Bu da dana etinden yapılır. İçindeki malzemeleri sorarsanız, içindeki malzemeler ilk önce dana eti, sinirsiz etten olması gerekiyor. İç yağıyla beraber sote yapılır, sonra salçayla, soğanla tekrardan kapatılır. Öyle demlenir, sonra içine suyu girer, sonra baharatları girer sırayla. İlk önce cevizini de çekiyoruz. Cevizini şöyle zaprağına, sarımsakla.
0: Evet, şimdi zaprağınayı biraz daha geniş anlatalım.
1: Zaprağına buranın kendi adını alan bir bitkisidir. Kendim yetiştiriyorum zaprağına. Zaprağına sarımsakla beraber cevizle çekilir güzel yine. Robottan çekilir, rondoda inceltilir. Ve de içine gelir. İçine baharatları girer. İçine neler girer? Kinzesi, karabiber, pul biber, çörek otu. Unuttuğum var mı bilmiyorum. Yine de zaprağına baharatıyla beraber karıştırdığımız cevizi girer. Sonradan mısır unu, ata tohumundan kavrulmuş, 6-7 defa eliyoruz ince elekten, elenmiş. Onun tereyağında kavrulmuş köz ateşinde, onunla bağlıyoruz. Tereyağıyla sonra servisi yapıyoruz.
0: Şimdi bu köyde derler ki her şey doğaldır.
1: Evet. İşte
0: ata tohumundan tutun da kullanılan her şeye kadar ilaç olmaz.
1: Evet, doğal. Gerçekten Gürcüler uzun yaşıyorlar. Uzun yaşadıklarının sırrında bu olduğuna inanıyorum.
0: Evet. Şimdi burada bir ekmek var.
1: Evet.
0: Nedir bu efendim?
1: Bu ekmek ki ben kendim yapıyorum böyle. Hazırlıyorum. Sonra tepsi mayası yapıyorum. Sonra pişiriyorum. Mis gibi. Ağzınıza dair. Gayet de güzel oluyor.
0: Harika. Şimdi tabii kavurma.
1: Evet. Burada. Bu da tavuk etinden oluyor, haşlanıyor, zeti zaprağına ile beraber. Rengini de görüyorsunuz.
0: Zaprağına her şeyde var o zaman.
1: Evet, altın rengini almıştır zaprağına. Burada tavuk suyuyla beraber ilk önce didiliyor, sonra cevizin kendisi giriyor içine zaprağınayla, sarımsakla. Ondan sonra çok içine de mısır ekmeği, çok az, ondan da katıyoruz içine. Böyle harika bir yemek oluyor.

0: Sevgili izleyenler, Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi Buluşması programı İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar, Ağparan'ın sorularını yanıtladı. Çakar, tarımsal kredilerde 1 trilyon TL'ye ulaşıldığını ve 1 milyon üreticiye kredi kullanıldığını söyledi. Ekranlarınıza taşıyalım ve böylelikle bültenimizi noktalayalım. Yeni saatte Banu El karşınızda olacak. Hoşçakalın.
1: 5. kez düzenleniyor tarım ekosistemi buluşması. Nasıl bir katılım olacak? Genel bir değerlendirme alalım programa ilişkin, sonra diğer detayları konuşalım.
2: Evet. Teşekkür ediyorum. Biz 2021 itibariyle bu programı başlatmıştık. Bu sene 5.sini düzenliyoruz. İsmine ekosistem dedik. Niye ekosistem? Çünkü bu bir yolculuk. Bütün paydaşların yer aldığı bir ekosistem olması gerekiyordu. Herkesin yer alması lazımdı. Kimler var? Çiftçiler var, üreticiler var, tarımsal sanayi var, üreten kooperatifler var, akademisyenler var, Tarım Bankanlığı yetkilileri var, sigorta temsilcileri var. Tabii ki finansçılar olarak bizler varız. Aslında tarladan tabağa olan bütün süreçte ya da ham madde boyutu itibariyle, tarımsal sanayi itibariyle bütün paydaşların bir araya geldiği bir organizasyon. 81 ilimizden çiftçilerimizin, üreticilerimizin yer aldığı bir organizasyon. 2500 civarında üreticimiz var bugün içeride.
1: Efendim şimdi tarımsal kredilerle isterseniz devam edelim. Şimdi ilk çeyrek itibariyle 1 trilyon liraya ulaşmıştı kullandırdığınız tarımsal krediler. İlk yarı itibariyle bu rakam hangi seviyeye çıktı? Güncel rakam nedir?
2: Güncel rakam bugün itibariyle biz 1 milyon civarında üreticimize 1 trilyon TL'lik krediye ulaştık. Tarımsal kredi için konuşuyorum. Tabii bu kredilerin %90'ı sübvansiyonlu kredi. Sübvansiyonlu krediler demek şu demek, aslında hazine faizinin bir kısmının Hazine Maliye Bakanlığı tarafından karşılandığı krediler demek. 28 farklı üründü. Tabii ülkenin ihtiyacına göre Tarım Bakanlığı'nın belirlediği politikalar çerçevesinde faiz oranının sıfırla %100'üne kadar, daha doğrusu pardon %80'inden %0'a kadar, yani tamamının karşılandığı bir mekanizmaya kadar yer alan bir sübvansiyondan bahsediyoruz. Ama ortalamasına bakıldığında bu 1 trilyon TL'lik kredinin %90'ı sübvansiyonlu kredi. Bu sübvansiyonlu kredilerinde ortalama faizinin %70'ini Hazine Maliye Bakanlığı'nın tarafından karşılanan bir kredilendirmeden bahsediyoruz. Gerçekten çok büyük bir destek. Hatta size küçük bir detay daha vereyim. Bu sübvansiyonlu kredilerin %23'ünü faizinin tamamı Hazine Maliye Bakanlığı tarafından, devletimiz tarafından karşılanıyor. Bu gerçekten çiftçilerimize veren önemli bir destek. Biz tabii 163 yıldır tarımsal kesimi finanse eden bir bankayız. Hatta dünyada kurulduğu günden bu tarafa aynı işi bu şekilde yapan, tarımı finanse eden iki banka var. Bir tanesi Raiffeisen Bank, bir tanesi de Ziraat Bankası. İnşallah bunu artırarak aynı misyonumuz çerçevesinde çiftçilerimize, üreticilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz.
1: Tarımsal kredilerin %90'ı sübvansiyonlu ve bunun da %70'inin faizini kamu tarafından karşılanıyor. Peki, şununla devam edelim. Şimdi geçtiğimiz yıla baktığımızda, 2025 yılına baktığımızda 700 bin üreticiye kredi kullandırmıştınız. Bu yıl kaç üreticiye kredi kullandıracaksınız? Tabii bahsettiğiniz zaman bunu biraz da detaylandıralım istiyorum. Şu ana kadar kaç üreticiye toplamda kredi kullandırdınız?
2: Ya aslında ona şöyle bakmak lazım. Şimdi ÇKS'e kaydı, yani çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan üretici sayısı 2 milyon 300 bin. Türkiye'de kayıtlı olan çiftçi sayısı da 1 milyon 400 bin. Potansiyel bu. Biz bugün itibariyle 1 milyon kişiye kurandırıyoruz. Tabii bu mevsimsellik arz ediyor.
1: Peki Ziraat Bankası'nın payı ne kadar? Yani sektörün kredi ihtiyacının ne kadarını karşılıyorsunuz?
2: Teşekkür ediyorum. Çok güzel bir soru. Bugün Türkiye'de tarım kesimine kullandırılan, tarım sektörüne kullandırılan her 100 liralık kredinin 70 lirasını Ziraat Bankası kullandırmış durumda. Biz Türkiye'de aslında bizim kredilerdeki TL kurumsal kredilerdeki pazar payımız %21 civarında. Tarım kredileri de bu çerçevede değerlendirilen krediler. Yabancı para kredilerdeki pazar payımız %17'ler civarında. Aslında biz Türk bankacılık sektörünün %17'siyle 20'si 20 bandı arasında değişen, tabii kalemler itibariyle değişen bir paya sahibiz. Ama tarım bizim ana misyonumuz. Biz Türkiye'deki tarımsal kredilerin %70'ini tek başına kurandıran bankayız.
1: Yaz aylarının başlamasıyla birlikte üretimin daha da arttığı bir döneme giriyoruz her yıl. Tabii bir taraftan küresel gelişmeleri de düşündüğümüzde politika faizinde kısa vadede bir düşüş bekliyor musunuz?
2: Tabii enflasyon konusu bu ülkenin en önemli sorunlarından bir tanesi. Geçen sene özellikle bu savaşlar, daha doğrusu belirsizlikte ve küresel ekonomide yaşanan sıkıntılar, jeopolitik gerginlikler dolayısıyla gerçekten çok ciddi problem vardı. Tabii bizim ülkemize münhasır bir durum vardı. Bu don alayları ve kuraklık dolayısıyla da gerçekten geçen sene tarım sektörü çok etkilenmişti. Ve enflasyonda gıda maalesef belirleyici olmuştu. Yani aslında yukarı yönlü çok ciddi negatif etkilemişti. Ama bu sene tarım daha iyi. Bu sene tarım çok daha iyi. Özellikle yağış, çok iyi yağış aldık. Kuraklık yok. Rekolte bu sene çok iyi olacak gibi gözüküyor. Yani inşallah bu genel coğrafyadaki de normalleşmeyle beraber ben enflasyondaki düşüş paralelinde yıl sonuna doğru tabii ki faiz oranında, politika faiz oranında da yavaş yavaş belli bir program dahilinde ineceğini düşünüyorum.

0: Mutlu günler. Saatlerimiz 14.58'i göstermekte. A Haber, A Haber Radyo ortak yayınında gün içi kuşağında gelişmelerle karşınızdayız. Ve her zaman olduğu gibi ilk saatimize başlarken önce canlı yayın noktalarımızı ekranlarımıza taşıyacağız ve her birinin altını çizeceğiz. Sayın seyirciler, İran'da öldürülen eski dini lider Hamaney için cenaze programı var. İki ülkede, beş şehirde, altı günlük programın detaylarında neler var? Ekber Karabağ, İran'dan notlarıyla karşımızda olacak. Fransa'nın güneyinde 30 bölgede yangın çıktı. Binlerce hektar alan kül oldu. Yangınlar neden söndürülemiyor? Ömer Aydın detayları aktaracak. Güney Çin Denizi'nde Amerika-Çin gerilimi yeniden tırmandı. Amerikan askeri varlığını artırma kararına Pekin nasıl yanıt verecek? Detayları Mehmet Zeyrek'ten alacağız. Yaz sezonunun başlamasıyla tatil planları da hız kazandı. Dolandırıcılar bu kez de online konaklama platformları üzerinden vatandaşları tuzağa düşürüyor. Ucuz tatil tuzağı nasıl işliyor peki? Bu sorunun yanıtını da A Haber ekibinden Numan Erşan Karaca ve konuğu aktaracak ilerleyen dakikalarda. Evet, canlı yayın noktalarımız böyle, ancak bültenlerimiz içerisinde çok daha fazlası var elbette. Ayrıntılar ve daha fazlası için Ajans Gün İçi başlıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi İran'la Amerika arasındaki askeri tırmanışın ardından acil toplandı. Taraflardan sert açıklamalar var. Amerika ve Bahreyn İran'ı suçladı. Tahran heyeti de misillemeleri ardı ardına yaptı. Detaylar haberimizde.
1: Mr. President. ABD İran diplomasi trafiğinin kalbi bu kez Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde attı. Hürmüz Boğazı'ndaki krizin ve Bahreyn'e düşen füzelerin gölgesinde toplanan konsey sert açıklamalara sahne oldu. Today we once again... Zirvede saldırıların hedefi olan ve ABD donanmasının 5. filosuna ev sahipliği yapan Bahreyn İran'a ateş püskürdü. Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdüllatif bin Raşid El Zayani saldırıların tesadüf olmadığını söyledi.
2: Hedeflerin seçilmesindeki hassasiyet ve aynı sivil alanların defalarca hedef alınması bu saldırıların ne rastgele ne de tesadüf olduğunu göstermektedir. Aksine bunlar kasıtlı, önceden tasarlanmış ve sistematik bir planlamayı yansıtmaktadır.
1: Bahreyn yönetimi bu savaşın bir tarafı olmadıklarına dikkati çekti. İran'ın hesaplaşmasını üçüncü ülkelerin sivilleri üzerinden yapmaması gerektiğini vurguladı. Konseyde söz alan ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Mike Waltz elindeki istihbarat raporlarına atıfta bulundu. İran'ın bölgedeki sivil gemileri ve komşu ülkeleri hedef aldığını söyledi.
2: Geçen hafta İran, Bahreyn ve Kuveyt'teki sivil altyapıya füze ve İHA'lar fırlattı. Neden? Ayrıca Umman'dan geçen ticari gemilere de ateş açtılar. Az önce yine İran'ın kendisini savunma hakkı var argümanını duyduk. Peki uluslararası sularda Panama ve Singapur bayrakları askere sivil gemilere saldırmak Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi kapsamında bir hak mıdır? Hiç sanmıyorum. Bugün İran'ı bir kez daha barış yoluna dönmeye çağırıyoruz.
1: Suçlamaların odağındaki İran'sa ABD ve İsrail'i suçladı.
2: Gerçekler ortadadır. Diplomatik müzakerelerin ortasında ABD, İsrail rejimiyle birlikte diplomasiye iki kez ihanet etmiş ve İran'a karşı iki saldırı savaşı başlatmıştır. Bu Birleşmiş Milletler Şartı'nın açık bir ihlalidir.
1: İranlı Büyükelçi Emir Said İrevani, topraklarını ve hava sahasını ABD'ye açan bölge ülkelerini de uyardı.
2: Hava sahanızı ve toprağınızı saldırgan açmak bir saldırı eylemidir ve uluslararası sorumluluğunuz yatsınamaz.
0: Suriye'de gerilim tırmanıyor. Şam'daki patlamanın ardından Süveyda'da Dürziler güvenlik güçlerine saldırdı. Gece boyu süren çatışmalarda ölü veya yaralı bilgisi verilmedi. Öte yandan Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Lübnanlı Dürzilerin lideri Velid Can Bolat'la bir araya geldi.
3: Şam'daki patlama Suriye'yi yeniden karıştırdı. Süveyda'da Dürziler saldırıya geçti. Ülkedeki gerilim yine yükselişti. İsrail desteğiyle Suriye yönetimine karşı sık sık isyan eden Hicri milisler bir kez daha güvenlik güçleriyle çatıştı. Süveyda'daki çatışmalar gece saatlerinde Dürzilerin güvenlik güçlerine ait karakola saldırmasıyla başladı. Süveyda'nın batısındaki Tel Hadid'de de zaman zaman patlama sesleri duyuldu. İzli mermiler gece karanlığını aydınlattı. Karakolların yanı sıra devreye atan Suriye güvenlik ekipleri de saldırılarda hedef alındı. Çatışmalar sırasında ağır makinalı silahlar da kullanıldı. Öte yandan Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Lübnanlı Dürzi lider Velid Can Bolat da bir araya geldi. Heyetler arası görüşmelerin ardından Can Bolat açıklamada bulundu. Olumlu mesajlar verdi.
4: Eski rejim sona erdi. Suriye ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmalıyız.
3: Bedevi kabilelerle Dürziler arasında çıkan çatışmalar Temmuz 2025'teki ateşkeste sonlandı. Ancak bölgede hala gerilim hakim.

birimiyle faaliyet göstermekte. Yaklaşık 1800 bankadan oluşan güçlü muhabir ağıyla dünya finans sistemi içerisinde ülkemizi başarıyla temsil etmektedir. Arnavutluk'ta yeni şubemizi açarken Türk yatırımcısının, ihracatçısının ve girişimcisinin bulunduğu her coğrafyada hizmet ağımızı büyüterek ülkemizin finansal gücünü daha etkin şekilde desteklemeye devam edeceğiz. Uluslararası yatırımcıların bankamıza duyduğu güven sayesinde bugün itibariyle bilançomuzda yer alan dış kaynak miktarı yaklaşık 30 milyar dolara ulaşmıştır. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz 2.7 milyar dolarlık sürdürülebilirlik temalı sendikasyon ise Türk bankacılık tarihinin en yüksek tutarlı işlemlerinden biri olarak kayda geçti. Bu finansal gücün bizim açımızdan tek bir anlamı vardır. Daha fazla üretimi finanse etmek, daha fazla yatırımı desteklemek, daha fazla ihracata katkı sağlamak ve özellikle de tarımı daha güçlü hale getirmek. Sayın Cumhurbaşkanım, buyurduğunuz üzere tarım bugün savunma sanayi kadar stratejik bir alandır. Türkiye'de tarımsal üretimin finansmanında en büyük sorumluluğu Ziraat Bankası üstlenmektedir. Bugün çiftçilerimize kullandırılan her 100 liralık tarım kredisinin 70 lirasını Ziraat Bankası sağlamaktadır. Yaklaşık 1 milyon üreticimize ulaşan 1 trilyon liralık kredi büyüklüğümüz çiftçimizle kurduğumuz güven ilişkisinin en güçlü göstergesidir. Biz tarımı yalnızca kredi kullandırdığımız bir sektör olarak görmüyoruz. Biz çiftçimizin üretim yolculuğunun her aşamasında yanında duran uzun soluklu bir çözüm ortağı olmayı görebiliyoruz. Nitekim kullandırdığımız tarım kredilerinden kaynaklanan takipteki kredi oranının %1'in altında binler seviyesinde bulunması bankamızın tarımsal üretim döngüsüyle uyumlu, vade ve kredilendirme süreçlerinin yanı sıra esasen üreticilerimizin edimlerine bağlılığını göstermektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uygulanan tarımsal destekleme politikaları sayesinde bugün üreticilerimiz çok daha güçlü finansman imkanına kavuşmuştur. 28 farklı üretim alanında uygulanan sübvansiyonlu kredilerde faizin ortalama %70'inin devletimiz tarafından karşılanması üretime verilen desteğin en somut göstergelerinden biridir. Biz de bu politikaların sahaya en etkin şekilde yansıması için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Ayrıca zat-ı alilerinizin talimatları üzerine 2023 yılında sübvansiyonlu kredi uygulamasına dahil olan ziraat katılım da tarımın finansmanında önemli bir görev üstlenmeye başlamış, katılım finans alanındaki gücünü üreticilerimizin hizmetine sunmuştur. Değerli misafirler, bugün tarımın öndeki en önemli sınavlarından biri de iklim değişikliğidir. İklim değişikliği yalnızca çevresel bir mesele değildir. Aynı zamanda üretim meselesidir. Gıda güvenliği meselesidir. Finansal istikrar meselesidir. Dolayısıyla iklim riski aynı zamanda kredi meselesidir. Bu anlayışla düşük karbonlu üretimi, su verimliliğini, kuraklıkla mücadeleyi, iklim uyumunu finansman politikalarımızın merkezine yerleştirmiş bulunuyoruz. 2030 iklim geçiş yol haritamız ile bu konudaki hedeflerimizi kamuoyuyla paylaştık. Enerji yatırımlarımız, yenilenebilir enerji projelerimiz ve sürdürülebilir finansman yaklaşımımız da yalnızca bu dönüşümü finanse eden değil, aynı zamanda uygulayan bir kurum olmayı hedefliyoruz. Bu minvalde bankamızca Kayseri'de hayata geçirilen finans sektörünün en büyük öz tüketim güneş enerji santrali projemizle birlikte İstanbul'daki finans merkezi ziraat kuleleri, bankamızın tüm şubeleri ve ATM'lerimizin elektrik ihtiyacını kendimiz karşılıyoruz. Türkiye'nin COP31 vizyonunu şekillendiren diyalog, uzlaşı ve aksiyon yaklaşımı da tam olarak bu anlayışa işaret etmektedir. İklim değişikliğiyle mücadelede başarı, kamu, özel sektör, finans sektörü ve üreticilerin ortak hedefler etrafında buluşmasına bağlıdır. Diyalogla şekillenen, uzlaşıyla güçlenen, aksiyonla sonuç üreten bu yaklaşım tarımın geleceğine güvence altına almanın en etkili yoludur. Tarımsal üretimde ise su verimliliğinin kullanımı geleceğimiz açısından hayatı görüyoruz. Bu nedenle modern basınçlı sulama sistemlerine ve su tasarrufu sağlayan yatırımlara desteğimizi arttırarak sürdüreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanım, tarımın geleceği gençlerimizin üretimde kalmasına bağlıdır. Kırsal kalkınmanın başarısı ise kadınlarımızın üretimde daha güçlü yer almasıyla mümkündür. Bu kapsamda 155 bin genç çiftçimize kullandırdığımız tarımsal kredilerin bakiyesi 230 milyar lirayı,
79 bin kadın çiftçimize kullandırdığımız kredilerin bakiyesi ise 82 milyar lira.

0: aşmış durumdadır. Tarım ve Orman Bakanlığımız başta olmak üzere sektör paydaşlarımızla geliştirdiğimiz projeler sayesinde üreticilerimizin finansmana erişimini kolaylaştırmaya devam ediyoruz. Dijitalleşme alanındaki en önemli projelerimizden biri Ziraat Çiftçi Platformu da bugün 135 bini aşan çiftçi sayısıyla üreticilerimize finansal hizmetleri ve dijital tarım uygulamalarını tek noktadan sunmaktadır. Çünkü biz yalnızca bugünün değil geleceğin tarımını da finanse ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın değerli misafirler, biz inanıyoruz ki tarım yalnızca toprağa atılan bir tohum değildir. Tarım bağımsızlıktır. Tarım milli güvenliktir, gıda güvenliğidir, üretimdir, berekettir ve geleceğe bırakılan en değerli mirastır. İşte bu anlayışla Ziraat Bankası olarak 163 yıldır olduğu gibi bundan sonra da yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı desteklemeye ve çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki çiftçi güçlüyse tarım güçlüdür. Tarım güçlüyse ekonomi güçlüdür. Ekonomi güçlüyse Türkiye güçlüdür. Ve inanıyoruz ki Türkiye yüzyılı üretimin, bereketin, güçlü tarımın ve güçlü Türkiye'nin yüzyılı olacaktır. Efendim sözlerime burada son verirken katılımlarıyla bizleri onurlandıran zat-ı devletlerinize şükranlarımı arz ediyor. Hasat döneminin ülkemize, tüm üreticilerimize bolluk, bereket ve hayırlar getirmesini diliyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum.
1: Bankası Genel Müdürü Sayın Alparslan Çakar'a konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'yı davet ediyorum. Sayın Bakanım.

0: Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli üreticilerimiz, sektörümüzün kıymetli paydaşları, değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Ziraat Bankamız tarafından düzenlenen tarım ekosistemi buluşmasında sizlerle aynı çatı altında bulunmaktan onur duyuyorum. Bu güzel buluşmanın sektörümüz, üreticilerimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli misafirler, dünyanın pek çok ülkesi bugün suyu konuşuyor, iklimi konuşuyor.
1: Programda Tarım Bakanı konuşmasına başladı. Bir bölümünü ekranlarınıza getirdik ancak sıcak bir gelişme var. O gelişmenin detaylarını paylaşmamız gerekiyor. Dini değerleri aşağılama suçlamalarıyla gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş tutuklandı. Ayrıntıları alacağız A Haber ekibinden Mustafa Kadir Mercan telefon attığımızda. Kadir, söz sende.
2: Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden İstanbul Adliyesi'ne sevk işlemleri yapılmıştı. Geçtiğimiz saat itibariyle savcılık işlemleri tamamlanmış ve tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti Deniz Göktaş ve bulunduğumuz dakika itibariyle de sulh ceza hakimliği sonuçlandı ve Deniz Göktaş Cumhurbaşkanı'nın hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir kez de altını çizmekte fayda var. Deniz Göktaş, Cumhurbaşkanı'na hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan vermiş olduğu savcılık ifadesinde de önemli başlıklar var. O başlıklardan bir tanesi de şu: Kur'an-ı Kerim ve kutsal kitaplarla ilgili sözlerine ilişkin olarak dördüncü kitap olarak Kur'an-ı Kerim'i kastettim. Herhangi bir aşağılama amacım yoktu dedi. Vermiş olduğu savcılık ifadesinde çevirden kastım vardı dedi. Türkçe mealiyle alakalı bir espri yapmak istemiştim dedi. Bu sözlerle kendini savundu. Söylemiş olduğumuz gibi geçtiğimiz saat itibariyle artık sulh ceza hakimliği, daha doğrusu savcılık işlemleri tamamlanmış ve tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk işlemleri yapıldı. Ve bulunduğumuz dakika itibariyle de Deniz Göktaş tutuklanarak cezaevine gönderildi diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Kadir, çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. Türkiye'nin yerli ve milli SİHA gemisi TCG Anadolu

0: Bir kez daha dünyada adından bahsettirdi. NATO'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Türkiye'nin yüzen İHA üssü nitelemesi yapıldı.
1: Binmek üzere olduğumuz gemi sadece bir amfibi hücum gemisi değil, aynı zamanda yüzen bir İHA üssü.
2: Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, NATO tarafından dünyaya tanıtıldı. NATO'nun resmi hesabından SİHA gemisinin özellikleri anlatıldı.
1: Bir NATO müttefikinin denizden İHA full atma kabiliyetine sahip bir gemisi olduğunu biliyor muydunuz?
2: TCG Anadolu daha önce olduğu gibi dünyada adından söz ettirmeye devam ediyor. Ankara'daki NATO zirvesi yaklaşırken ittifakın resmi X hesabından bir paylaşım yapıldı.
1: Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Anadolu'nun güvertesindeyim.
2: Türkiye'nin SİHA teknolojisiyle birlikte geminin operasyon kabiliyetlerine de yer verildi.
1: Bu gemiyi bu kadar benzersiz kılan şey bu TB3 İHA'larını fırlatabilme yeteneğidir. Bu İHA'lar keşif görevleri yürütme ve hedeflere vurma kabiliyetine sahip.
2: Türk mühendisliğinin ulaştığı güce de vurgu yapıldı.
1: Bu gemi NATO donanmalarının geleneksel deniz gücünü yenilikçi İHA teknolojisiyle birleştirerek ortaya çıkan zorluklara karşı nasıl evrildiğinin bir örneğidir.
0: Kritik NATO zirvesi için geri sayım başladı. NATO Liderler Zirvesi 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleşecek. Uzmanlar katsa yaptırımlarının kalkmasının piyasaya olumlu yansıyacağını ifade etti.
3: NATO zirvesi için geri sayım başladı. Dünyanın kalbi Türkiye'de atacak. 36.sı düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde Ankara 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra davetli liderler, bakanlar, üst düzey diplomatlar ve uluslararası kuruluş temsilcilerini ağırlayacak. 22 yıl aradan sonra tekrar Türkiye'de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde savunmadan bölgesel krizlere kadar birçok kritik konu masaya yatırılacak. Geçtiğimiz günlerde NATO zirvesine dostum Erdoğan için geleceğim diyen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 6 Temmuz'da Türkiye'de olacak. Yaklaşık 1000 kişilik ekibiyle zirveye katılacak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında zirve öncesinde ve zirve kapsamında baş başa görüşmeler gerçekleşecek. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında kritik konular masada. 9 yıldır devam eden Halkbank davasının herhangi bir adli ve idari yaptırım uygulanmadan Halkbank lehine tamamlanması sonrasında gözler katsa yaptırımlarının kaldırılmasında ve F-35 programı ile alakalı yeni atılacak adımlar da olacak.
4: Başkan Trump ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın arasındaki gelişecek görüşmelerden sonra katsa yaptırımlarına dair olumlu bir haber gelmesi durumunda bu Türkiye'ye dair bir sürü algıyı da değiştirecektir.
5: Algı olarak da oldukça iyimser bakmamıza sebep oluyor açıkçası. Oldukça iyimser bakmamızı sağlıyor. Zaten Amerika ile ilişkiler anlamında bir süredir çok iyiye giden bir durumdayız.
3: Diğer yandan Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki olumlu atmosferin yabancı yatırımcı performansına olumlu yansıyacağına ilişkin beklentiler de var.
4: Yabancı yatırımcılar açısından da Türkiye'ye olan risk algısını azaltacağını söyleyebiliriz. Ekonomiye yansıması ve finansal piyasalara yansıması açısından. Bu noktada CDS'lerin düşmesi anlamına gelecektir bu. Daha ucuza finansman sağlanması ve daha ucuza finansman ve kredi bulunmasında finansal sıkılaşma anlamında Türkiye'nin elini birazcık daha rahatlatacaktır diyebiliriz.
5: Türkiye'nin özellikle bölgede savaşla beraber artan gücü, konumu, özellikle savunma anlamında, savunma sanayi anlamındaki gelişimi bence çok çok önemli. Bu NATO toplantısı ve sonrasındaki açıklamalar ve atılacak adımlar da bence bu minvalde önemli olacak.
0: 28 Şubat'ta Amerika ve İsrail'in saldırılarında öldürülen Ayetullah Ali Hamenei için 4 ayın ardından cenaze töreni düzenleniyor. 2 ülke ve 5 şehirde düzenlenecek 6 günlük cenaze programının detaylarını ise A Haber ekibinden Ekber Karabağ aktaracak. Ekber.
6: Banu, teşekkür ederim. Senin de belirttiğin üzere İran lideri Ayetullah Ali Hamenei için Tahran'da cenaze töreni etkinliği yapılıyor. Esas etkinlik yarın yapılacaktır. Bugün ise yurt dışından gelen ve yabancı temsilcilerin saygı duruşu söz konusu oldu. Ülkemizden de buraya temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz geldi. Cevdet Yılmaz'la beraber bir parlamento heyeti de buradadır. Parlamento heyetinden de işte Türkiye-İran Dostluk Grubu Başkanı Kayhan Türkmenoğlu burada bulunmaktadır. Cevdet an itibariyle itibariyle Banu, ben Türkiye'de bu

0: Tahran'da Türkiye rezidansındayım. Az önce de Cevdet Bey, biz buradaki gazetecilerle bir sohbeti söz konusu oldu. Sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan'la bir görüşmesi söz konusu oldu. O görüşmeyle ilgili ayrıntılar bilgili verdi. Görüşmelerin çok iyi geçtiğini ifade etti ve an itibariyle kendisi de Türkiye'den gelen heyetle birlikte saygı duruşunda bulunmak için Tahran'daki Musella Camisi'ne gitti. Esas etkinlik ise Tahran'da yarın başlayacaktır. Tahran'daki etkinliğin 3 gün sürmesi öngörülmektedir. Bunun ardından İran'ın dini merkezi olan Kum kentinde de bir etkinlik söz konusu olacak ve son olarak da Ayetullah Ali Hameneyi Meşhed kentinde İmam Rıza Türbesi'nde defnedilecek. Fakat bu defin merasiminden önce Irak'ta da iki kentte de Hameneyi için bir etkinlik, cenaze etkinliğinin söz konusu olacağını, böyle bir programın olduğunu ifade edebiliriz. Başkent Tahran'da geniş güvenlik önlemi söz konusu. Sürekli bir şekilde havada helikopterlerin geçmesini ve onların sesini duymamız mümkün. Hatta bu konuyla ilgili hem dün hem bugün İran'dan bir uyarı mesajı geldi. Ne kadar taraflar, yani Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran bir ateşkeste olsa da özellikle bazı yetkililerin bu süreçe, bu etkinliğe katılması sebebiyle suikaste uğrayabilir ve İran'dan da bu konuyla ilgili bir uyarı geldi. İran devrim muhafızları böyle bir durumun yaşanması durumunda çok sert bir şekilde karşılık vereceğini duyurmuş oldu. Son olarak da bana şunu belirteyim ki esas İran'da en çok merak edilen soruların başında acaba oğul Mujtaba Hameneyi babasının etkinliğine katılacak mı, katılmayacak mı yönündedir. Hatta bu kapsamda eğer katılmazsa bir sesli veya görüntülü mesaj vermesi de görülmektedir. İran'daki gelişmeler bu yöndeydi bana. Söz şimdilik sende.
1: Ekber, çok teşekkürler. Bültenimize başlarken Fransa'nın orman yangınlarıyla mücadele ettiğini söylemiştik. Ülkenin güneyinde 30 bölgede binlerce hektar alan kül oldu. Yangınlar söndürülemiyor. Detayları ve son durumu alacağız. Söz A Haber ekibinden Ömer Aydın'da. Ömer.
2: Manuel, her 10 yangından 9'u insan kaynaklı şeklinde bir açıklama yaptı Fransa Başbakanı Sebastian Lecornu ve vatandaşları çok dikkatli olmaya, yangınların çıkışının nedeni olmamaları yönünde uyardı. Gerçekten de Fransa'nın, senin söylediğin gibi, Fransa'nın güneyinde İtalya sınırından İspanya sınırına kadar belki de yüzlerce yangın söz konusu. 30 ayrı bölgede dün ve bugün itibarıyla yangınların çıktığı belirtiliyor. Binlerce kişi tahliye edildi. Tabii tatil bölgeleri, turistik bölgeler olması dolayısıyla daha çok hem tesisler hem de kamp yapan vatandaşların bulunduğu bölgeler, orman kenarları ve bu nedenle binlerce kişi de tahliye edildi. Tahliye çalışmaları devam ediyor. Yangınla mücadele devam ediyor. Helikopterler su taşıyor veya uçaklardan müdahale edilmeye çalışılıyor. Fakat meteoroloji yetkilileri çok zor bir döneme girildiğini belirtiyor. 2 hafta süren bir aşırı sıcaklar dönemini geride bıraktı Fransa ve gelecek günlerde yeniden bir aşırı sıcaklar, kavurucu sıcaklar dönemine girilecek. Bu nedenle yangınlara müdahalenin çok zorlaştığının altı çiziliyor. İtfaiye yetkilileri ise yeteri kadar itfaiye erinin olmadığı şeklinde daha çok insanı yangına müdahale noktasında eğitmeleri gerektiğini belirtiyor. İçişleri Bakanı Ot bölgesinde bu sabah çıkan ve hala devam eden yangına müdahale çalışmalarını takip etmek için bölgeye gidiyor. Pireneler bölgesinde yine yangınlar devam ediyor. Agd kentinde demir yolu etrafında, özellikle şehre ulaşımın sağlandığı demir yolu çevresindeki ormanlık alanda yangın gittikçe ilerliyor. Bir taraftan valilikler bazı yangınların söndürüldüğüne dair, kontrol altına alındığına dair açıklamalar yapıyor. Diğer taraftan yeni yangın haberleri geliyor. Tabii bu bölgelerde özellikle çok sıcak olması dolayısıyla zeminin kuru olduğu ve en ufak bir kıvılcımda çok büyük mega yangınlar olarak ifade edilen yangınların çıkma ihtimalinin olduğunu belirtiyorlar. Fransa'da geride bıraktığımız aşırı sıcaklar döneminde 2000'den fazla Sağlık Bakanı

0: bunu açıklama yaptı. 2000'den fazla kişi evinde hayatını kaybetti. Hem bu konuyla ilgili mücadele devam ediyor, hem de geride bıraktığımız aşırı sıcaklar döneminden sonra şimdi başlayan yangınlar, orman yangınlarıyla mücadele konusunda adımlar atılmaya çalışılıyor. Fakat 30 ayrı bölgede yaklaşık 100 farklı yangınla mücadele etmek zorunda kalan bir durumla karşı karşıya Fransa, hem tahliyeler sürüyor hem de çıkan yangınları söndürme, en azından ilerleyişini durdurma, kontrol altına alma ile ilgili çalışmalar devam ediyor. İyi bir haber, şimdiye kadar bu yangınlarda en azından şu dakikaya kadar hayatını kaybeden birinin olmaması iyi bir haber olarak değerlendirilebilir diyelim ve sözü merkeze bırakalım.
1: Ömer, çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. Yaz sezonunun açılmasıyla dolandırıcılar vatandaşı ucuz tatil vaadiyle kandırıyor demiştik. Online platformlara sahte ilan veren dolandırıcılar indirim vaadiyle kullanıcıyı platform dışına çekip IBAN üzerinden ödeme alıyor. Ucuz tatil dolandırıcılığı sistemi tam olarak nasıl işliyor? Detaylarına bakacağız. Söz A Haber ekibinden Erşan Karaca ve konuğunda. Erşan.
2: İyi günler ve yayınlar diyorum Banuel. Aslında dolandırıcıların artık otel rezervasyonlarıyla işleri bitti ve vatandaşların yaz tatillerinde güzel vakit geçirmeleri için ev, yazlık veya herhangi bir şekilde bungalov kiralamalarına göz diktiler diyelim. Aslında önemli detaylarımız var ve önemli sorularımız var. Çok değerli yayın konuğum, adli bilişim uzmanı Murat Kırık'la birlikteyiz. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Erşan Bey, iyi yayınlar, sağ olun.
2: Çok teşekkür ederiz efendim. Efendim, öncelikle şöyle bir konu var. Şimdi vatandaşları maalesef ki bu konuda, özellikle yaz başladı, tatile yavaş yavaş planlar yapıyorlar. Vatandaşlar bu konuda nelere dikkat etmeliler?
3: Sizin de ifade ettiğiniz gibi yaz dönemi, insanlar bungalov kiralamak istiyorlar, otellere gitmek istiyorlar ya da kendi müstakil villalarında vakit geçirmek istiyorlar aileleriyle, sevdikleriyle birlikte. Tabii bildiğiniz üzere her yaz dönemi olduğu gibi dolandırıcılar da bu dönemi kendilerine fırsat seçiyorlar. Özellikle internet, sosyal medya ve arama motorlarına vermiş oldukları sponsorlu reklamlar vasıtasıyla vatandaşlarımızı tuzağa düşürüyorlar. İsterseniz direkt olarak ben bu tarz örnekler nasıl oluyor, direkt izleyicilerimize anlık bir şekilde göstermiş olalım. Bakın, gördüğünüz gibi burada genelde biz ne yaparız? Arama motoruna gireriz. Bizim için önemli olan da nedir? Ucuz tatil. İşte hatta bakın, en ucuz tatil diye arıyoruz. İşte dolandırıcılar da arama motorlarına bu tarz kelimeleri reklam verip kendilerini üst sıraya çıkartmış oluyorlar. Genelde de close siteler. Bildiğiniz popüler, yazlık, seyahat, otel ve acenta sitelerinin birebir taklitlerini klonluyorlar ve daha sonraki süreçte bakın şurada zaten sponsorlu ibaresini görüyorsunuz. İşte erken rezervasyon fırsatları, %50'ye varan indirimler, bunlar biliyorsun cazip kılmak için satış tuzağı. Tabii siz daha sonra ne yapıyorsunuz? Aa, tamam, ne güzel, ailemle birlikte gireyim tatile, bir güzel vakit geçireyim diye tıklıyorsunuz. İşte burada hemen size bakın çok güzel
2: bir görsellerle villa birlikte bir süsleniyor.
3: Kesinlikle, bakın dikkat ederseniz hatta ne demiş? Kaş lüks sonsuzluk havuzlu villa. Tabii bir bakıyorsunuz fiyatlar. İşte 12.500 lira gecelik, erken rezervasyonda %50 indirim. Tabii siz ne yapıyorsunuz? Hemen rezervasyon yapayım, bu fırsatı kaçırmayayım. Bir de son 3 kaldı, son 2 kaldı, son 1 oda kaldı gibi böyle cazip fırsatları sunarak sizi hemen hızlıca harekete geçirmeye çalışıyorlar. Tabii ne yapıyorlar buradan sonraki süreçte? Ya tatil sitesini biz bertaraf edelim. Özelden mesajlaşıyorlar sizinle.
2: Telefon numarayı girdiğimiz anda tabii, artık yavaştan.
3: Zaten evet. Direkt yavaştan sizi tuzağına çekmeye başlıyor. Maalesef platform çok yüksek komisyon alıyor. %20, %30 civarında. İsterseniz platformu bypass edelim. Biz size 10 bin liranın %30'u indirimi verelim. 7 bin liraya, 6 bin liraya bu işi kapatalım. Vatandaş da biliyorsunuz Erşan Bey, kesesini düşünmek zorunda. Diyor ki tamam, o zaman ne kadar olur? Efendim, size net 8.500 lira olur. Aa tamam, IBAN gönderiyorum, ödemeyi bu şekilde yapalım diyorlar. İşte tuzak bundan sonra başlıyor. Çünkü göndermiş oldukları IBAN, dolandırıcıların kiralamış oldukları IBAN'lar. Kimi zaman ev hanımlarının, kimi zaman öğrencilerin IBAN'larını kiralamışlar. Ve daha sonraki süreçte parayı buraya göndermeniz lazım diyor. Bu hesaplar üzerinden toplayıp daha sonraki süreçte kripto paraları aktararak sırra kadem basıyorlar. Ve üzülerek söylemek gerekir ki sizin tatil hevesiniz kursağınıza kalmış oluyor. Ve şu an için şunu söyleyelim, birçok ailenin işte bu sponsorlu reklamlar sebebiyle dolandırıldığını

0: Görüyoruz Erşan Bey, inanın bu çok hassas bir nokta, tatiliniz zehir olabiliyor bu şahede.
1: Peki vatandaşların dikkat etmesi gereken kurala gelelim.
0: Evet.
1: Aslında vatandaşlar bu tatili nasıl güvenli hale getirebilirler?
0: Şimdi efendim, bu bir gerçek. Tabii ki internetten rezervasyon gerçekleştirecekler. Ama bilindik siteler üzerinden yapmaları lazım. Mesela bakın, TÜRSAB'ın, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin üye seyahat acentaları sitesi var. Yapacakları işlem. Sponsorlu reklam mı gördüler? İnternette reklam mı gördüler? Adres çubuğundaki linki alıp web sitesi ile seyahat acentası doğrulama yapacaklar. Bu son derece önemli. Buraya tıklayacaklar. Eğer zaten resmi bir site ise burada kaydı olur. Gönül rahatlığıyla TÜRSAB'a kaydı olduğu için buradan dediğim gibi tatil satın alabilirler. Aynı zamanda Ticaret Bakanlığımızın elektron ticaret bilgi sistemi etbis.ticaret.gov.tr üzerinden de sorgulama yapabilirler. Yani site gerçek mi ya da taklit mi, bunları da görebilirler. Bir de en büyük sorun şu: baktınız, dolandırıldığınızı anladınız. Yapacağınız hızlıca iki işlemler. Bir tane yapacağınız, hemen bankayı arıyorsunuz, bu mesajı iletiyorsunuz, harcama itirazında bulunuyorsunuz. Diyorsunuz ki bu işlem benim isteğim dışında gerçekleşti, lütfen durdurun. İkinci olarak da işte ne yaptınız? Yazışmalarınız var. Ekran görüntüleriyle birlikte.
1: Bunun site aslında kanıt.
0: Kanıt ve delil. Çünkü yarın tüketici mahkemesine gideceksiniz, başvuracaksınız, savcılığa suç duyurusunda bulunacaksınız. Kanıtsız olmuyor. Yani ben dolandırıldım, şu numaradan geldi. Unutmayın, hukuk somut delillere bakar. Dolayısıyla Erşan Bey, buna çok dikkat edin ve özellikle anlık mesajlaşma uygulamalarında size süreli mesajlar üzerinden yazan, işte ben tatil seyahat acentasıyım, ancak işte siteyi bypass edelim, buradan yapalım diyen kişilere asla itibar etmeyin. Çünkü siteyi bypass ettiğinizde biliyorsunuz para havuzda kalıyor. Para havuzda kaldığı için, taraflar onay verdiği için bu işlem çok sağlıklı bir şekilde gerçekleşiyor. O yüzden şunu söyleyelim, güvenli tatil öncelikle bizim bilinçlenmemize bağlı.
1: Evet. Efendim çok teşekkür ederim. Teşekkür çok ederim. Sağ olun. Değerli yayın konuğum, bilişim uzmanı Ali Murat Kar'ın da belirtmiş olduğu gibi vatandaşların rezervasyon yapmadan önce tatil planlarının kötü diye gitmemesi için mecburen, yani vatandaşların bir takım tabii destekler ve aynı zamanda bir takım kurallara dikkat etmesi gerekiyor diyelim ve sözü yeniden stüdyomuza bırakalım Anel.
2: Erşan, çok teşekkür ediyoruz sana ve konuğuna. CHP'li eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında açılan cinsel taciz davasının mağduru olan 16 yaşındaki Tuana Elif torununun hayatını kaybettiği trafik kazası ile ilgili soruşturma tamamlandı. İddianamede sürücü Adem Hasbaş'ın olası kasla öldürme suçundan cezalandırılması istendi.
3: Tuana Elif Torun'un şüpheli trafik kazasında ölümüyle ilgili iddianame tamamlandı. 16 yaşındaki Tuana Torun, Giresun'un Görele ilçesinde yaşıyordu. Geçen Şubat ayında belediye başkanı Hasbi Dede'nin kendisini sosyal medyadan attığı mesajlarla taciz ettiğini ileri sürdü. Tutuklanan Hasbi Dede hakkında çocuğa karşı cinsel taciz suçlamasıyla dava açıldı. Yargılama sürerken Tuana Elif Torun 28 Mart'ta yolda yürürken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücü Adem Hasbaş tutuklandı. Giresun Başsavcılığı soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede Tuana Elif Torun'un ölümünün basit bir trafik kazası olarak değerlendirilemeyeceğine dikkat çekildi. İddianamede Adem Hasbaş'ın kaza sırasında 1,97 promil alkollü olduğu, yüksek hızda seyrettiği, yanındaki kişinin direksiyonu devralma teklifini de kabul etmediği yer aldı. Başsavcılık tüm bu delilleri değerlendirdi. Sürücüye olası kasta öldürme suçundan hapis cezası talep edildi. İddianame Giresun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
2: Üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun Tunceli'de 6 yıl önce kaybolması ile ilgili yürütülen soruşturmada dönemin jandarma komutanı Tuğgeneral Sinan Şen'in verdiği ifade ortaya çıktı. Şen, Doku'ya ait sim kartın dönemin valisi Tuncay Sonel tarafından alındığını, o sırada kendisinin de makam odasında olduğunu anlattı.
3: Gülistan Doku soruşturmasında karanlığı aydınlatabilecek yeni detaylar ortaya çıkıyor. Soruşturma, kaybolma vakasından öte organize şekilde gizlenmeye çalışıldığı ileri sürülen bir cinayet şüphesiyle ilerliyor. Soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sinan Şen, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığında tanık sıfatıyla ifade verdi. Şen ifadesinde

0: Gülistan Doku'ya ait sim kartın dönemin valisi Tuncay Sonel tarafından alındığını iddia etti.
1: Bu kartın vali Tuncay Sonel tarafından alındığı sırada ben de makam odasındaydım. Odada emniyet müdürü ben ve vali bey vardık diye hatırlıyorum. Vali bey odadayken Gülistan'ın ailesinin kendisine sim kartı verdiğini söyledi.
0: Tuğgeneral Şen, vali Tuncay Sonel'in sim kartı Ankara'da tanıdık uzman polislere göndereceğini dile getirdiğini ancak herhangi bir isim vermediğini de anlattı.
1: Emniyet müdürüyle kendisine bu durumdan Cumhuriyet Başsavcısının bilgisi olması gerektiğini beyan ettik. Vali bey de bize kendisinin başsavcıya bilgi vereceğini söyledi. Yine vali bey bu sim kartı Ankara'ya bu işten anlayan polislere göndereceğini söyledi. Gökhan Ertok ismini ben ilk kez son dönemdeki bu dosya kapsamında tutuklanınca öğrendim.
0: Gülistan'dan halen bir iz yok. Soruşturma hem genç kızın kaybolma sürecini hem de dosyanın ilk döneminde görev yapan kamu görevlilerinin rolünü aydınlatmaya dönük olarak sürüyor.
2: İhaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski Beykoz Belediye Başkanı Alaaddin Köseler, rüşvet alma ve icbar suretiyle irtikap suçlarından da tutuklandı.
0: Eski Beykoz Belediye Başkanı Alaaddin Köseler, ihaleye fesat karıştırma ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma iddialarından tutuklanmıştı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, imar yolsuzluğu, irtikap ve rüşvet iddialarıyla yürüttüğü soruşturmada yeni delillere ulaştı.
2: Tarım Ekosistemi programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bir konuşması olacak demiştik. Cumhurbaşkanımız artık sahnede, kürsünün başında olacak ve onun da hitapları olacak. Haliç Kongre Merkezi'ndeki kalabalığa 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında Ziraat Bankası'nın diğer konuşmacıların ardından bir konser, bir dinleti oldu. Ardından da Cumhurbaşkanımız sahnedeki yerini aldı.
3: Sevgili çiftçi kardeşlerim, Ziraat Bankamızın kıymetli mensupları, saygıdeğer misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Tarım ekosistemi buluşmalarının 5.sinde sizlerle beraber olmaktan, siz kardeşlerimle hasret gidermekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Programı teşrif eden misafirlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyor. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Sizlerin şahsında aziz İstanbul'umuzdan ülkemizin dört bir yanındaki çiftçi kardeşlerimin her birini özellikle selamlıyor, sevgilerimi gönderiyorum. Buluşmamıza vesile olan 1863'ten bu yana tarımın en büyük destekçisi Ziraat Bankamızı canı gönülden tebrik ediyorum. Değerli kardeşlerim, toprağın bitirdiği her ürünü, sudaki, karadaki, havadaki her canlıyı Allah'ın nimeti olarak gören, nimeti ise aziz bilen bir medeniyetin mensuplarıyız. Bizim inanç ve kıymet manzumemizde insanın insan üzerinde nasıl hakkı varsa nimetin de İnsan üzerinde hakkı vardır. Medeniyet kodlarımızda nimete nankörlük etmek ayıpların en büyüğüdür. Nimeti vesile kılarak Allah'a şükretmek, nimetin hukukunu gözetmek ise en yüce erdemlerden biridir. Modern dünyanın aklına yeni gelen toprağı koruyacak tarım meselesi bizim binlerce yıllık tecrübemizin adeta özü ve özeti gibi.

Toprak için ana tabirini kullanmamız laf olsun diye değildir. Şehirlerimizi bağlar içinde gösteren türküler boşuna yakılmamıştır. Ne ekersen onu biçersin sözü milli hafızamıza boşuna kazınmamıştır. Anadolu irfanına en müstesna temsilcilerinden Aşık Veysel, dost dost diye nicesine sarıldım. Benim sadık yârim kara topraktır. Beyhude dolandım, boşa yoruldum. Benim sadık yârim kara topraktır. Koyun verdi, kuzu verdi, süt verdi, yemek verdi, ekmek verdi, et verdi. Kazma ile dövmeyince kıt verdi. Benim sadık yârim kara topraktır derken hem kültürümüze hem de toprakla kurduğumuz işte bu gönül bağına işaret ediyor. Sevgili kardeşlerim, bakınız burada ibretlerle dolu bir kıssayı sizlerle paylaşmak isterim. Büyük bir tüccar kuraklık mevsiminde zor durumda kalan yaşlı bir çiftçiye gider. Şöyle bir teklifte bulunur: gel bu tarlayı bana ver, tüm borçlarını sileyim, üstüne de para vereyim der. Yaşlı çiftçi toprağına bakar ve tüccar şu cevabı verir: oğul, sen benim borcumu silersin ama bu toprak her bahar benim açlığımı siliyor. Sen parayı bir kere verirsin, toprak bana her yıl ekmek veriyor. Ben tarlayı sana satarsam önümüzdeki yıl borcum olmaz ama yiyecek ekmeğim de olmaz. Bu söz üzerine tüccar ısrarından vazgeçer. Evet, tarım hem insan için hem de insanlığın geleceği için bu derece önemlidir, hayatidir, yeri doldurulamazdır. Büyük medeniyet inşa edenler ancak toprağın, rüzgarın, denizin, güneşin, iklimin dilini anlayanlar, o dille uyum içinde bir hayat sürenler olmuştur. Pek çok özelliği yanında bir nimet medeniyeti de olan Türk medeniyetinin varislerinin başında değerli çiftçilerimiz vardır. Soframızdaki ekmeğimizden, bulgurumuzdan, peynirimizden, zeytinimize kadar hemen her gıdada çiftçilerimizin emeği ve alın teri bulunuyor. Bunun için her birinize şahsım ve milletim adına ayrı ayrı teşekkür ediyor. Rabbim çalışmalarınızı daha da bereketlendirsin diyorum. Kıymetli kardeşlerim, tabiat nankörlük etmez. Kendine nankörlük edeni de affetmez. Küresel düzeyde karşılaştığımız iklim krizi ve afetlerin modern insanın toprağa ettiği nankörlük sonucu olduğunu sizler de görüyorsunuz. Yusuf Has Hacip Kutahtu Bilik'te bakınız ne diyor: İnsan kirlenirse su ile yıkanır. Su kirlenirse ne ile yıkanır? İnsanlık olarak daha fazla kazanmak, daha fazla tüketmek uğruna suyun, toprağın, havanın kirletilmesinin bedelini çok ağır ödüyoruz. Tarım alanları ve temiz su yataklarının yerleşimi açılmasının zararlı kimyasallarla ekolojik sistemin bozulmasının ceremesini çekiyoruz.

toprağa ve suya emanet olarak değil, sömürülecek bir meta olarak bakan vahşi kapitalist zihniyet, bugün yaşadığımız sorunların baş sorumlusudur. Türkiye hiçbir dahili olmadığı halde iklim krizinin yansımalarına en fazla maruz kalan ülkelerden biridir. Son yıllarda kuraklık yaşadık. Orman yangınlarıyla mücadele ettik. Sellerle, taşkınlarla, zirai don olaylarıyla karşılaştık. Tarımla birlikte turizme, ticarete, çevreye de zarar veren afetlerle yüzleştik. Özellikle geçen yıl bizi oldukça zorlayan bir sene oldu. Zirai dondan etkilenen üreticilerimize toplam 47 milyar lira ödeme yaptık. Hamdolsun bu yıl yağışlar bakımından bereketli bir sene geçiriyoruz. Barajlarımız, göllerimiz, su kaynaklarımız şükürler olsun doluyor. Nehirlerimiz, derelerimiz tam da özlediğimiz şekilde gürül gürül akıyor. Hasatlar yapıldıkça rekolte açısından çiftçimizin yüzü de gülmeye başladı. Arpada, buğdayda ve inşallah pek çok mahsulde bu yıl rekor bekliyoruz. Ülkemizde 206 çeşit tarım ürünü yetişiyor. Bunların birçoğunda kendimize yeter durumdayız. Sebze üretiminde dünyada 3., meyvede 4.'yüz. ...21 bitkisel ürün mahsulünde ise ilk 3'teyiz. Tohumda dünyada ilk 10 arasındayız. 117 ülkeye tohum ihraç ediyoruz. Bu sabah biliyorsunuz Haziran ayı ihracat rakamlarımız açıklandı. 2026 Haziran ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre %21,9 oranında artışla 24 milyar 940 milyon dolara yükseldi. Ocak-Haziran dönemi ihracatımız %6 oranında artarak toplam 136 milyar 59 milyon dolara ulaştı. Tarım ve gıda ürünleri ihracatımız ise %23,3 oranında artarak 2,8 milyar dolar oldu. İlk 6 ayın toplamı da %3,3 oranında artışla 16,3 milyar dolara çıktı. 2025'i tarım ve gıdada 6,5 milyar dolar dış ticaret fazlasıyla kapatmıştık. Bu yılın ilk 6 ayında 693 milyon dolar fazla verdik. Aynı şekilde Haziran ayı enflasyon oranı %0,99 geldi. Açıklanan veriler ekonomimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hedeflerimize doğru inşallah kararlılıkla yürüyeceğiz. 42 ilimizde açacağımız 61 organize tarım bölgesiyle tarım alanında çok daha iyi yerlere geleceğiz. 15 organize tarım bölgesinde üretime başladık. Bu yıl 5 bölgede daha ilk kez üretime geçmeyi planlıyoruz. Kardeşlerim, elbette bu rakamlar, bu başarılar tesadüfen elde edilmedi. Sizlerle el ele verdik. Çalıştık, çabaladık ve bu seviyeye ulaştık. Tarımsal destekler konusunda kat kat artışlar yaptık.

arazi toplulaştırma, araştırma merkezleri, yerli tohumculuk, gen bankası gibi alanlarda önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Su ve sulama alanında 11 bine yakın eseri halkımızın hizmetine sunduk. Sulanan alan miktarını 7,3 milyon hektara çıkardık. Tabii en önemli desteği Ziraat Bankamız eliyle çiftçimizin finansal olarak desteklenmesi suretiyle gerçekleştirdik. Son 23 yılda tarımsal üretime reel rakamlarla yaklaşık 3 trilyon lira destek verdik. Geçen yıl sektöre verdiğimiz desteğin toplamı 706 milyar lirayı buldu. 2026 için tarıma doğrudan ve dolaylı olarak ayırdığımız rakam ise tam 939 milyar lira. Yani 1 trilyon liraya varan devasa bir rakamla üreticimizi destekleyeceğiz. Türkiye çiftçisine sağladığı destekler bakımından OECD ortalamasının yaklaşık 2 katı düzeyinde yer alıyor. Biz birileri gibi şov yapmıyor, istismar yapmıyor, sadece iş yapıyoruz. Çiftçiyle bütünleşmek, kafaya kasket takmak değildir. Tarıma destek olmak, muhalefetin yaptığı gibi meydanlarda her çiftçiye bedava traktör sözü verip sonra biz onu reklam olsun diye yaptık demek değildir. Bunların tamamı buram buram riyakarlık kokan, şov kokan hareketlerdir. Bunlar aynı zamanda eski Türkiye'ye ait ucuz siyasi cin gözlülüklerdir. Dünyada ve Türkiye'de tarımın geldiği seviyeden haberleri bile yok. Kendileri de, zihniyetleri de üzerine bindikleri traktör kadar müzelik. Bu müzelik zihniyetin ne ülkeye, ne millete, ne çiftçilerimize ayrılıyordur. Ne demiş atalarımız? Darı unundan baklava, incir ağacından oklava olmaz. Eskisiyle yenisiyle ana muhalefetten bu ülkenin tarımına fayda gelmez. Zaten uğraştıkları, didiştikleri konuların basitliğine baktığımızda bırakın milleti, kendilerine bile hayırlarının olmadığını hepimiz görebiliyoruz. Değerli kardeşlerim, biz ise gece gündüz demeden ülkemiz için, 86 milyon vatandaşımız için, özellikle istikbalimizin teminatı olan sevgili gençlerimiz için çalışıyoruz. Sadece tarımda, hayvancılıkta, üretimde değil, her alanda Türkiye'yi şaha kaldırmanın, Türkiye yüzyılını inşa etmenin gayretindeyiz. Cumhur İttifakı olarak dayanışma içinde yürüttüğümüz terörsüz Türkiye süreciyle ülkemize maliyeti 2 trilyon doları aşan terör sorununu çözerek büyük ve güçlü Türkiye'nin kapılarını sonuna kadar açmak istiyoruz. Sürecin nasıl hayırlı bir proje olduğu günden güne daha net anlaşılıyor. Bakınız, bundan 3 gün önce Hakkari'miz anlamlı bir spor müsabakasına ev sahipliği yaptı. 2025-2026 sezonu Büyükler Güreş Süper Lig finalleri Hakkari'nin doğa harikası Cennet Cehennem Vadisi'nde
gerçekleştirildi. 200 sporcumuz Cilo dağlarının eteklerinde yeşilin 1001 tonuyla bezeli 3000 rakımlı yaylada mindere çıktı. Bir zamanlar terörün karanlık gölgesinin düştüğü dağlarımız şimdi sporla, turizmle, birbirinden güzel etkinliklerle yeniden hayat buluyor. Sürecin sağladığı güven ortamının spordan istihdama, turizmden ticarete hemen her sektöre olumlu tesiri oluyor. Ancak asıl başarıyı inşallah süreç menziline tam vardığında göreceğiz. Terör meselesi tamamen çözüldüğünde milletimiz en büyük hasadı tarım ve hayvancılık sektörlerinde yapacaktır. Dağlarımız daha bir şekillenecek. Ovalarımız daha bir bereketlenecek. Yaylalarımız daha bir güzelleşecek. Nehirlerimiz daha bir coşkun akacak. Tarlalarımızın verimi inşallah daha da artacak. Güvenlik endişesi nedeniyle gerileyen hayvancılık yeniden canlanacak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da huzur kök saldıkça bunun estirdiği bahar havasını inşallah 86 milyonun tamamı, 81 ilimizin her biri hissedecek. Allah'ın izniyle bu hayırlı süreç neticelendiğinde ekonomimiz daha da güçlenecek, üretimimiz daha da artacak, kardeşliğimiz daha da pekişecek. Cumhur İttifakı olarak büyük emek verdiğimiz bu süreci sizlerin de duası ve desteğiyle inşallah başarılı bir şekilde hedefine ulaştıracağız. Değerli kardeşlerim, sevgili çiftçilerimiz, şimdi de geliyorum tarım sektörümüzü sevindirecek haberlerimize. İlk olarak tarım noktasında kadın ve genç çiftçi kredisi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz. Yatırım kredilerinde 2 yıl ana para ödemesiz 10 yıla kadar vadeyle öz kaynak katkısı aramadan ve kredi garanti fonu teminat desteğiyle çok daha güçlü finansman imkanı sunacağız. İkinci haberimiz, atıl durumda bulunan büyükbaş süt ve besi işletmelerini yeniden üretime kazandırıyoruz. Süt hayvancılığı yatırımlarına 60 milyon liraya, besicilik yatırımlarına ise 40 milyon liraya kadar kredi sağlayacağız. İki yıl geri ödemesiz, 8 yıla varan vadelerle üreticimizin yanında olacağız. Üçüncü olarak, tarımda yenilenebilir enerji yatırımlarını daha güçlü şekilde destekliyor, çiftçilerimizin kendi elektriğini üretmesini teşvik ediyoruz. Bu kapsamda 15 milyon liraya kadar 8 yıl vadeli ve yüksek sübvansiyon oranlarıyla kredi imkanı sağlıyoruz. Böylece hem üretim maliyetlerini düşürüyor hem de çevre dostu üretimi destekliyoruz. Son olarak küçükbaş hayvancılıkta kredi limitini 2 milyon liraya, büyükbaş hayvancılıkta ise 3 milyon liraya yükseltiyoruz. Tüm bu müjdelerimizin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Bu düşüncelerle Ziraat Bankası yönetimini bu buluşmaya öncülük ettikleri için tebrik ediyorum. 5.

0: tarım ekosistemi buluşmasının çiftçi ve üreticilerimiz başta olmak üzere bir kez daha milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tekrar görüşmek temennisiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Sayın Cumhurbaşkanım, efendim hitaplarınızdan dolayı şükranlarımızı sunuyoruz.
2: Yayında Haliç Kongre Merkezi'nden ekranlarınıza taşımaktayız. Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi Buluşması'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan sahnedeydi ve konuşmasını çiftçilerimize müjdelerle noktaladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. 4 müjde paylaştı. İlk olarak kadın ve genç çiftçi kredi limitinin 3 milyondan 5 milyona çıkarıldığını söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Atıl durumdaki büyükbaş besi işletmelerinin yeniden canlandırılacağını ve bu bağlamda da besi işletmeleri ve süt işletmeleri için kredilerin verileceğini söyledi. Tarımda yenilenebilir enerji yatırımlarına da destek sağlanacağını vurguladığı konuşmasında 15 milyon liraya kadar destek kredisi, yenilenebilir enerji kredisi verileceğini vurguladı. Küçükbaş hayvancılıkta ve büyükbaş hayvancılıkta da yine kredi miktarlarının yükseltileceğini söylediği, yani peş peşe 4 müjdeyi birden paylaştığı bir konuşma yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanı, Tarım ve Hayvancılık Bakanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü'nün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir hediye takdimi oldu. Yine doğayla, tarımla ilgili bir tablonun kendisine hediye edildiğini gördük. Şimdi de bir hatıra fotoğrafı, aile fotoğrafı çektiriliyor. Tabii önemli mesajları oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Özellikle çiftçilikle, tarımla ilgili bu programda canlı yayında izledik. Geçen yıl bizi oldukça zorlayan bir sene oldu dedi Cumhurbaşkanımız. Ziraat ondan etkilenen üreticilerimize toplam 47 milyar lira ödeme yaptık. Hamdolsun bu yıl yağışlar bakımından bereketli bir sene geçiriyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tarım alanları ve temiz su yataklarının yerleşime açılmasının, zararlı kimyasallarla ekolojik sistemin bozulmasının ceremesini çekiyoruz dedi. Bu vurgusu da şüphesiz ki son derece önemliydi. Tarım hem insan için hem de insanlığın geleceği için bu derece, son derece önemlidir, hayatidir, yeri doldurulamazdır. Medeniyet kodlarımızda nimete nankörlük etmek ayıpların en büyüğüdür. Nimeti vesile kılarak Allah'a şükretmek, nimetin hukukunu gözetmekse en yüce erdemlerden biridir dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması kapsamında. Şimdi de hem bakanlar, hem Ziraat Bankası Genel Müdürü, hem de çiftçilerimizle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan sahnedeydi. Bir aile fotoğrafı, bir hatıra fotoğrafı çekildi ve böylelikle programın sona erdiğini söyleyebiliriz. Böylelikle yeni saatimize de başlamış bulunuyoruz. Terörsüz Türkiye süreç yasasının son şeklini alması için çalışmalar sürüyor. 14 Temmuz'dan sonra meclis gündemine gelecek olan düzenleme için partilerle uzlaşma aranacak. Yasada infaz düzenlemesinin yer alıp almayacağı ise henüz netleşmiş değil.
3: Yetiştirebildiğimiz kadar inşallah yetiştireceğiz.
4: Yetiştirmek için hummalı bir çalışma yürütülüyor. Toplantılar yapılarak süreç yasasına son şekli verilmeye çalışılıyor.
0: Tekrar bir yeni kapı ruhu aranıyorsa, bunun vücut bulması gereken zemin terörsüz Türkiye sürecidir. Cumhur İttifakı olarak meclisimizin de desteğiyle inşallah bu hayırlı süreci tamama erdirecek, tarihe gururla anacağımız bir kayıt düşeceğiz.
4: Terörsüz Türkiye kapsamında gündeme gelen süreç yasası için AK Parti'den, meclisten, kabineden isimlerin yer aldığı toplantılar yapılıyor. Müstakil ve süreli bir yasal düzenleme söz konusu. Sadece PKK mensuplarını kapsayacak yasa hükümleri arasında infaz düzenlemesinin yer alıp almayacağı belirsizliğini koruyor. Yasada suça karışmayanlara ilişkin hükümlerin yer alacağı kesin. Ancak suça karışanlara yönelik nasıl bir yol izleneceğine karar verilmeye çalışılıyor. Yasa taslağının çerçevesinin çizilmesinin ardından mecliste AK Parti grubu da bir süre çalışacak. Grupta son şeklinin verileceği metnin diğer partilere sunulması da planlanıyor.

0: Erbaş olabilmenin yolu açılacak. Yeni kanun teklifiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yeni bir dönem başlayacak. Uzman Erbaş Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun genel kurulda kabul edildi. Kanunla birçok önemli düzenleme hayata geçiriliyor. Subay ve assubaylar için yeni kurallar getiriliyor. TSK'dan ayrılan subaylar bir daha muvazzaf olarak göreve alınamayacak. Tabip subaylarsa yükümlülüklerini tamamlamadan ayrılırsa kalan süre kadar mesleklerini yapamayacak. Uzman Erbaş Kanunu'ndaki değişiklikle başta şehit yakınları olmak üzere askerlik hizmetinden muaf tutulanlar uzman erbaş olmak için başvuru yapabilecek. Kanun teklifinde uzman erbaşlara sicil sistemine ilişkin düzenleme de yer alıyor. Uzman erbaşların sicil notu 100 üzerinden verilecek. Başarılı sayılmak için en az 60 puan almak gerekecek. Uzman erbaşların assubaylığa geçirilmesinde sicil notu şartı aranmayacak. Bunun yerine en az 4 yıl sicil almış olma ve not ortalaması %90 şartı getirilecek. 7 yıllık görev süresini tamamlayan sözleşmeli er ve erbaşlar, kamu kurumlarında çeşitli kadrolara atanabilecek. Kamu kurumları bu alımlarda kontenjanın %10'unu bu personele ayırmak zorunda olacak. Atanabilmek için 41 yaşını doldurmamış olmak yeterli olacak. Terör örgütleriyle iltisaklı olduğu için meslekten atılan veya ayrılan kişilerle ilgili mahkeme kararları nihai karar kesinleşmeden uygulanamayacak. Denizaltı personeline konaklama giderleri bazı durumlarda ödenmeyecek. Ordu evleri ve askeri gazinolar askeri mahal statüsüne kavuşacak. Milli Savunma Bakanlığı eğitim kurumlarında ek ders ücreti uygulaması ise 2029-2030 eğitim yılı sonuna kadar uzatılacak.
1: Milli İstihbarat Akademisi NATO 3.0 tartışmaları ve Türkiye başlıklı stratejik raporunu kamuoyuyla paylaştı. Ankara Zirvesi ekseninde hazırlanan raporda küresel güvenlik mimarisindeki dönüşüm ve Türkiye'nin stratejik rolü masaya yatırıldı.
0: Milli İstihbarat Akademisi 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleşecek zirve öncesi çok kritik bir rapora imza attı. Ankara Zirvesi ve NATO 3.0 tartışmaları başlıklı analizde ittifakın yeni dönemdeki stratejik dönüşümü ve Türkiye'nin konumu enine boyuna değerlendirildi. Raporda ittifakın yeni bir evreye geçtiği ve NATO 3.0 olarak adlandırılan bu yeni dönemde siber tehditler, hibrit savaşlar ve bölgesel çatışmaların ön plana çıktığı vurgulandı.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Uzmanlar Türkiye'nin NATO'nun güney kanadındaki en kritik aktör olduğunu, bölgesel istikrarın sağlanmasında ve arabuluculuk rolünde vazgeçilmez bir konumda bulunduğunu bildirdi. Bu kapsamda Ankara'nın güvenlik beklentileri, terörle mücadeledeki kararlı tutumu ve ittifak içindeki stratejik katkıları raporda geniş yer buldu. Yeni dünya düzeninde müttefikler arasındaki dayanışmanın önemine değinildi. Türkiye'nin savunma sanayindeki yerli ve milli atılımlarının caydırıcılık unsuru olarak öne çıktığı belirtildi. İttifakın genişleme politikaları ve küresel tehditlere karşı alınacak ortak tedbirlerin stratejik önemi de raporda detaylıca incelendi. Ayrıca stratejik raporda Ankara Zirvesi'nin sadece bölgesel değil, küresel güvenlik parametrelerini de şekillendirecek nitelikte olduğu ifade edildi. Gelecek dönemdeki riskler ve fırsatlar çerçevesinde Türkiye'nin NATO içindeki ağırlığının daha da artacağına dikkat çekildi.
1: İstanbul Valisi Davut Gül, 2026'nın ilk 6 ayına ilişkin güvenlik verilerini açıkladı. Terör operasyonlarının %51 arttığını belirten Gül, 84 organize suç örgütünün çökertildiğini, 58 milyar liralık mal varlığına da el konduğunu söyledi.
3: 84 çete çökertildi. 2135 şahıs yakalandı. 1356 şahıs tutuklandı. Yaklaşık 58 milyar Türk lirası değerinde mal varlığına el konuldu.
0: İstanbul'da operasyonlar arttı, suç oranları azaldı.
3: Otodan hırsızlığın %39, kapkaçın %44, yan kesiciliğin %26, Oto hırsızlığının %40

0: 49 oranında azaldığını memnuniyetle görüyoruz.
1: İstanbul Valisi Davut Gül, 2026 yılının ilk 6 ayına yönelik güvenlik verilerini açıkladı. Gül'ün gündeminde terörle mücadele vardı.
0: 2026 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre terör örgütlerine yapılan operasyonlarımız %51 arttı. 2954 şahıs yakalandı, 619 şahıs tutuklandı, 434 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Milletimizin desteği ve duasıyla terörün her türlüsünü bitireceğiz.
1: Vali Gül, kentte son 5 yıldır aydınlatılmayan cinayet bulunmadığını da belirtti.
0: İstanbul'da son 5 senedir aydınlatılmayan tek bir cinayet yok. Kişilere ve mala karşı işlenen diğer suçlarda da faillerin bulunma oranları her geçen gün artıyor. Dolayısıyla da suçların tekrarı önleniyor.
1: Ve ruhsatsız silahla mücadele.
0: 8.008 ruhsatsız silah ele geçirildi. 6.725 kişi yakalandı. Basit bir kabahat olmaktan çıkarılıp hapis cezası olan bir suç kapsamına alınması bu konuda asıl kırılma noktası oldu.
1: Vali Gül, İstanbul'da orman yangınlarına yönelik alınan önlemleri de anlattı.
0: 8 Haziran'dan 15 Ekim'e kadar bazı piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişleri yasakladık. Havai fişek ile benzeri patlayıcı, yangın çıkarıcı, yanıcı, eğlence araçlarının satılmasını, kullanılmasını 16 Temmuz ve 28 Ekim tarihleri arasında yasakladık.
2: Cumhurbaşkanına hakaret ve dini değerleri aşağılama suçlamalarıyla gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş tutuklandı. Detayları alacağız. A Haber ekibinden Mustafa Kadir Mercan'a dönelim hemen. Kadir, söz sende.
3: Yaptığı stand-up gösterisinden sonra CİMER'e çok sayıda şikayet yağmıştı ve bu kapsamda da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı reisen Deniz Göktaş hakkında bir soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltı kararı vardı Deniz Göktaş'ın ve yurt dışında olduğundan dolayı hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Geçtiğimiz gün İstanbul Havalimanı'nda yurda giriş yaptığı esnada İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü polisleri tarafından gözaltına alınmıştı. Dün itibariyle İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri tamamlandı. Bu sabah itibariyle de İstanbul Adliyesi'ne sevk işlemi yapılmıştı. Savcı huzurunda bir ifade verdi. Savcı huzurunda ifade verdikten sonra da tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti Deniz Göktaş ve bulunduğumuz dakika itibariyle de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkındaki suçlamalarsa şu şekilde: birincisi Cumhurbaşkanı'na hakaret, ikincisi ise dini değerleri alenen aşağılama suçlamasıyla iki farklı suçlamayla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık ifadesi de elimize ulaştı. Savcılık ifadesinde kendisinin vermiş olduğu beyanlarsa şu şekilde: aslında stand-up gösterisinde söyledikleriyle savcılık ifadesinde söylediklerinin arasında dünyalar kadar fark var desek yeridir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terapisti olma konusunda ilişkin sarf etmiş olduğu sözler için Cumhurbaşkanlığı görevinin stresli olmasına yönelik mizahi bir anlatım olduğunu söyledi vermiş olduğu savcılık ifadesinde. Kur'an-ı Kerim hakkında stand-up gösterisinde yapmış olduğu tırnak içerisinde ona göre olan esprileri ise şu şekilde ifade etti: Kur'an-ı Kerim ve kutsal kitaplarla ilgili olarak dördüncü kitap olarak Kur'an-ı Kerim'i kastettim. Herhangi bir aşağılama amacım yoktur. Çeviriden kastım Kur'an-ı Kerim mealiyle ilgili tartışmalardır savunmasını yaptı vermiş olduğu savcılık ifadesinde. Bir de biliyorsunuz ki kapalı kadınlar haşamayla denize giriyorlar. Onunla ilgili de yine stand-up gösterisinde bazı yine tırnak içerisinde kendine göre esprileri vardı. O konuyla alakalı olarak da haşamayla denize girenler değil, bu kişilere karşı ön yargılı davrananları eleştirdiğini söyledi. Vermiş olduğu savcılık ifadesinde söylemiş olduğumuz gibi dün gözaltına alınmıştı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri de bu sabah itibariyle bitmiş ve İstanbul Adliyesi'ne sevk işlemleri yapılmıştı. Yaklaşık bir saatlik süren savcı huzurunda burada İstanbul Adliyesi'nde bir ifade verdi ve ifadesinin ardından savcılık tarafından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Yaklaşık bir saat kadar da suç

0: Ceza hakimliğinde hakim karşısında savunmasını yaptı ve sulh ceza hakimliği de kararını verdi ve Deniz Göktaş'ı tutuklayarak cezaevine gönderdi diyelim. Gelişmeler oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım. Banuel.
1: Kadir, çok teşekkürler. NATO Liderler Zirvesi kapsamında yürütülen güvenlik tedbirleri çerçevesinde başkentte Yunus ekipleri ve özel harekat ile asayiş uygulaması gerçekleştiriliyor. A Haber ekibinden Oğuzhan Gültekin de uygulama noktasında, biz de sözü ona bırakacağız. Oğuzhan.
2: Evet, dünyanın gözü ve kulağı Ankara'da gerçekleştirilecek olan NATO Liderler Zirvesi'ne çevrilmiş durumda tabii ki. Bu kapsamda da emniyet ekipleri şehirde olağanüstü bir güvenlik önlemi almış durumdalar. Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda özellikle şehrin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla adeta kuş uçurulmuyor. Kritik noktalarda asayiş uygulamaları da başlamış durumda. Tabii ki bölgede şu anda Yunus ekipleri, trafik polisleri, asayiş ekipleri ve özel harekat ekipleri görmüş olduğunuz gibi aktif bir şekilde görev yapıyorlar. Burada özellikle araçlar çevriliyor. Yunus ekipleri tarafından araçların içi didik didik aranırken trafik ekipleri ise özellikle sürücülerin ehliyet ve kimlik kontrollerini, GBT kontrollerini gerçekleştiriyor. Yine asayiş ekipleri de bu kontrollere eşlik ediyor. Şu anda görmüş olduğunuz gibi tabii ki trafik şubesi ekipleri tarafından dediğimiz gibi özellikle sürücülerin kimlik bir ehliyet bilgileri üzerinde GBT sorgulamasının yapıldığını söyleyebiliriz. Tabii ki stratejik noktalarda birçok Ankara'nın aslında giriş çıkışında bu tip denetimlere başlatıldığını söyleyebiliriz. Bu denetimler az önce de bahsettik. Trafik ekipleri, Yunus polisleri ve asayiş ekipleriyle beraber özel harekat, polis özel harekat ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor. Hepsinin tek tek görevine bir bakacak olursak stratejik noktalarda ve kritik geçiş güzergahlarında konuşlanan özel harekat polisleri olası her türlü tehdide karşı hazır bir şekilde tetikte bekliyorlar. Yine şehrin en ücra köşelerine ve dar sokaklarına kadar giren motorize Yunus ekipleri de şüpheli şahıslar üzerinde anlık ve dinamik uygulamalar gerçekleştirebiliyor. Kentin ana arterlerinde kurulan kontrol noktalarında ise asayiş ekipleri didik didik GBT ve kimlik kontrolü yaparken trafik ekipleri ise şüpheli araçları durdurarak adeta şehrin giriş ve çıkışlarını kontrol altına almış durumda. Yine tabii ki özellikle yetkililerden alınan bilgi göre NATO Liderler Zirvesi'nde en ufak bir aksaklık yaşanmaması hedefleniyor. Uluslararası standartlarda bir güvenlik ortamının ortamında bu organizasyonun tamamlanması hedefleniyor. Yine vatandaşların huzuru ve devletin zirvesinin güvenliği için yürütülen bu geniş çaplı denetimlerin zirve bitimine kadar 7-24 saat kesintisiz olarak aralıksız sürdürüleceği de belirtiliyor. Polis ekiplerinde tabii ki özellikle yapılan uygulamalar esnasında yaka kameraları mevcut. Bu yaka kameraları da yine özellikle denetim noktalarında aktif olarak kullanılıyor. Bu yaka kameraları tabii ki yerli ve milli imkanlarla yine Türk mühendisleri tarafından yapılmış bir cihaz olarak da ön plana çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi sahada trafik polisleri, Yunus ekipleri, asayiş ve özel harekat ekipleri anlık olarak burada denetimlerini gerçekleştiriyor. Hepsi birbirinin silah arkadaşı olarak omuz omuza sahada özellikle 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirecek olan NATO zirvesi için 7-24 esasına uygun bir şekilde denetimlerini gerçekleştiriyorlar. Şu anda bulunduğumuz bu yolda Samsun yolu D200 karayolu üzerindeyiz ve burada da yine bir denetim noktası kurulmuş durumda. Kameraman arkadaşım Taşkın Ural sizlere görüntüleri canlı olarak gösteriyor. Her araç burada ayırt etmeksizin ekipler tarafından çevriliyor. Trafik ekipleri özellikle ehliyet sorgusu gerçekleştiriyor. Yine asayiş ekipleri görmüş olduğunuz gibi kameraman arkadaşım birazdan sizlere sol taraftan gösterecek. Kimlik kontrolleri gerçekleştirilerek GBT uygulaması yapılıyor. Yine Yunus ekipleri tarafından görüyorsunuz araçlar, araç içerisi aranıyor ve burada yoğun bir güvenlik önlemi de alınmış durumda. Tabii ki polis özel harekat ekipleri de hem bölgenin güvenliğini hem de buradaki görev yapan silah arkadaşlarının güvenliğini sağlamak açısından tam teçhizat konumunda hali hazırda tetikte bekliyorlar. Polis ekiplerimizin yapmış olduğu bu uygulama dediğimiz gibi NATO süresince devam edecek. 7-24 esasına uyulacak ve her türlü denetim buralarda, bu noktalarda, kritik güzergahlarda gerçekleştirilmiş olacak diyelim. Sözü bir kez daha sizlere bırakalım.
1: Oğuzhan, çok teşekkürler. Amerika ve İsrail arasında İran Savaşı sırasında büyük bir krizin yaşandığı ortaya çıktı. Washington Post'a göre Trump yönetimi İsrail'in İran'la üst

0: düzey yetkililere yönelik suikast planlarının diplomatik süreci bozmasından endişe ederek Tahran'ı dolaylı kanallar üzerinden uyardı.
1: Müzakerelerin tehlikeye gireceğinden endişe edildi. ABD'nin İsrail'in suikast planını İran'a haber verdiği öne sürüldü.
2: Eğer ben olmasaydım bugün İsrail diye bir yer var olmazdı. İsrail'in haritadan silinmesine ben engel oldum.
1: İddiayı Washington Post gazetesi ortaya attı. Haber ABD'li yetkililere dayandırıldı. Savaşın son dönemleri anlatıldı. Trump yönetimi müzakere süreci yürütüyordu. Hürmüz Boğazı ve savaşın sona ermesi gündemdeydi. Ancak Washington, Tel Aviv'in barışı riske atacağından endişeliydi. ABD istihbaratı harekete geçti. İsrail'in İran'ın üst düzey kadrosuna suikast yapacağına yönelik endişe vardı. Özellikle İran Dışişleri Bakanı Arakçı ile Meclis Başkanı Kalibaf hedefte olabilirdi. Bu nedenle aracılar üzerinden Tahran'la iletişime geçildi. İsrail'in niyeti konusunda uyarı yapıldı. Tahran uyarılırken İsrail de ikaz edildi. Trump yönetimi diplomatik seçenekleri değerlendirmeye başladık mesajını verdi. Tel Aviv'den de İran yönetimine suikastleri durdurması istendi.
2: Netanyahu ile ilişkilerim iyi ama onu biraz makul ve akil sınırlar içinde tutmamız gerekiyor.
1: Habere göre ABD-İsrail arasındaki görüş farkı burada netleşti. Hedefler ayrıldı. Netanyahu müzakere sürecini bitirmek için kararlı olduğunu belli etti. Trump ise barış sürecinin işletilmesini istedi. Bu nedenle bir noktadan sonra İsrail süreç dışı kaldı. Haberde aynı zamanda ilk saldırılara da yer verildi. ABD'nin en başından beri askeri hedefleri vurduğu öne sürüldü. İsrail ise İran'ın siyasi ve askeri kadrosunu hedef aldığı belirtildi.
3: Dün Hamane'yi ortadan kaldırdık. Onunla birlikte baskı rejiminde onlarca üst düzey yetkiliyi ortadan kaldırdık.
0: Avrupa hava sahasında son bir yıl içerisinde tespit edilen 144'ten fazla gizemli İHA, Brüksel-Moskova hattındaki gerilimi had safhaya çıkarmıştı. Rusya, dronların kendisine ait olduğunu kesin bir dille reddederken, yayımlanan yeni bir rapor çarpıcı iddiaları gündeme taşıdı. Detayları alacağız A Haber ekibinden Fatih Yılmaz'dan. Fatih.
4: Manuel, Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde yayınlanan yeni bir rapor Avrupa'nın güvenliğine ilişkin dikkat çekici iddiaları gündeme taşırdı. Dile getirdiğiniz üzere Rusya yaptırımlar açmak için kullandığı gizli filo olarak bilinen petrol tankerlerini aynı zamanda insansız hava aracı operasyonlarında da kullanmış. İddialara göre İngiltere başta olmak üzere Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika ve İskandinav ülkelerinde aralarında bulunduğu 13 ülkede NATO üsleri ve kritik altyapılar üzerinde uzun süreli İHA hareketliliği tespit edildi. Yine benzer şekilde Belçika ve Hollanda'daki nükleer silah barındıran NATO hava üslerinin de benzer faaliyetlere maruz kaldığı iddia edilmişti. Bazı İHA'ların yaptırım altındaki Rus tankerlerinden havalandığı öne sürülüyor. Raporda dikkat çeken bir başka ayrıntı ise bu faaliyetlerin yaklaşık 15 ay boyunca devam etmesi. Yine uzmanlar olayların tesadüfi değil, planlı ve organize bir stratejinin parçası olabileceğinin altını çiziyor. Moskova'nın amacının yalnızca istihbarat toplamak değil, aynı zamanda NATO'nun hava savunma sistemleri, erken uyarı kapasitesi ve ittifakın ortak hareket kabiliyetini test etmek olduğu belirtiliyor. Bu tabloyu hibrit savaş stratejisinin bir parçası olarak değerlendiren uzmanlar, Rusya'nın hem yaptırımları aşmaya hem de Avrupa'nın ve NATO'nun reflekslerini ölçmeye çalıştığını ifade ediyor. Öte yandan NATO kaynakları denizden gelebilecek İHA tehditlerinin yakından takip edildiğini ve kritik altyapının korunması için gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı. Ancak raporda yer alan iddiaların şu ana kadar bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadığını ve Rusya'dan da henüz bir açıklama yapılmadığını bu konuyla ilgili söylesek de bu insansız hava araçlarının, Rusya'ya ait insansız hava araçlarının uzun süredir, 15 ay gibi uzun bir süredir çok kritik altyapıları, yine askeri üsleri gözetlediği biliniyor diyelim. Sözü tekrar size bırakalım Banuel.
0: Hadi, çok teşekkürler. Bültenimize başlarken Güney Çin Denizi'nde Amerika-Çin gerilimi tırmanıyor demiştik. Amerika'nın bölgedeki askeri varlığını artırabileceğine yönelik sinyalleri Çin'i alarma geçirdi. Tırmanan gerilime Pekin'den nasıl bir yanıt gelecek? Detayları A Haber ekibinden Mehmet Zeyrek aktaracak. Mehmet.
5: Banuel Filipinler cephesinde Amerika'nın

0: üslerini artırdığı ve askeri kapasitesini de gözle görülür bir hale getirdiği Çin merkezli bir raporda yer aldı. Pekin açısından bu gelişme sadece Amerikan-Filipinler ittifakı olarak okunmuyor. Güney Çin Denizi'nde, Tayvan Boğazı'nda Çin'e karşı bir baskı oluşturma, bölgesel dengeleri değiştirme ve Filipinleri deyim yerindeyse bir piyon olarak, ileri cephe hattına sürme olarak okunuyor. Çin merkezli bir raporda Amerika'nın üst sayısını 5'ten 9'a çıkardığı aktarıldı. Altyapı yatırımları, ortak tatbikatlar artırıldığı bildiriliyor. Raporda ayrıca HIMARS, Tayfun füze sistemi ve insansız platformlar gibi unsurların bölgedeki tatbikatlarda daha görünür hale geldiği de belirtiliyor. Pekin'in buna yanıtı sahada daha sıkı devriye ve caydırıcılık mesajı oldu. Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Cephe Komutanlığı Huangdao çevresinde deniz ve hava unsurlarıyla muharebe hazırlık devriyesi yapıyor. Aynı bölgede Çin sahil güvenliği de kolluk devriyelerini artırdı. Çin tarafı bu devriyelerin hak ihlali ve provokatif eylemlere karşı bir tedbir olduğunu belirtiyor. Pekin, Huangdao'nun Çin toprağının ayrılmaz bir parçası olduğunu da vurguladı ve bölgedeki faaliyetlerin egemenlik hakları çerçevesinde yürütüldüğünün de altını çiziyor. Pekin nasıl yanıt verecek sorusunun cevabı şu: Çin doğrudan savaş söylemi yerine sahadaki askeri ve sahil güvenlik varlığını şu an için artırıyor ve Filipinleri de piyon olmama konusunda uyarıyor. Banuel.
1: Mehmet, çok teşekkürler. Yeniden yurttayız. Diyarbakır'ın yöresel lezzeti meftune yemeği damakları tatlandırıyor. Peki bu lezzet nasıl hazırlanıyor? Püf noktaları neler? Detaylar A Haber ekibinden Sinan Yılmaz ve konuğunda.
2: Mezopotamya'nın yöresel lezzetlerini ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Mardin'deydik. Bugün de Diyarbakır'dayız ve Diyarbakır'ın 100 yıllık yemeğini ekranlarınıza taşıyacağız. Meftune yemeği. Peki nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılıyor? Bunu biraz sonra hep birlikte öğrenmiş olacağız. Yanımızda yayın konuğumuz aşçı Berfin Argün Yaka var. Kolay gelsin öncelikle.
3: Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Çok sağ olun.
2: Hoş bulduk. Bize meftune yemeğini anlatabilir misiniz? Hangi malzemeleri kullanıyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz?
3: Meftune yemeği Diyarbakır'ın yüzyıllardır sofralarından eksik olmayan misafir yemeğidir. Lezzetlidir. Bir et yemeğidir aslında. Sebzelerimiz bu şekilde doğranıyor. Ben şimdi size yapılış aşamasından da bahsedeceğim. Patlıcanları bu şekilde küp küp doğruyoruz. Patlıcanların kabuğunu soymuyoruz. Meftune yemeğimizde güveç gibi değil. Patlıcanların kabuğu soyulmadan patlıcanı aynen bu şekilde kullanıyoruz. Biber var, domates var, kuzu etimiz var. Sebzelerimiz Hevsel bahçelerinden. Hevsel bahçeleri bildiğiniz gibi 7000 yıllık tarım geçmişine sahip. 7000 yıldır tarım yapılan bir alandan bahsediyoruz. Dicle Nehri'nin bereketli sularıyla yetişmiş sebzelerimiz. Domatesimiz daha önceden hazırlandı bu şekilde. İçerisine domates salçamız giriyor. Kadın kooperatifimizin ürünüdür. Kooperatifteki kadınlarımızın yaptığı el emeği. Domates salçamız, biber salçamız ve pul biberimiz.
2: Yani organik mi?
3: Organik. Tamamen organik içerisinde.
2: Ev yapımı.
3: Ev yapımı, katkı maddesi, renklendirici, tatlandırıcı kesinlikle bulunmamakta. Meftunenin yapımına geçelim isterseniz. Önceden haşladığımız böyle bir kuzu etimiz. Bu bir et yemeği. Meftune aslında bir et yemeği ama diğer et yemeklerinden ayıran özelliği ise şudur. İçerisine sumak giriyor. Sumağı demliyoruz ve sumakla aslında aromasını alıyor. Sumağımız da böyle bu şekilde. En son onu ekleyeceğiz. Tane sumak kullanıyoruz. Sumağın suyuyla aslında sebzeler özdeşleşiyor. Şöyle hemen sebzelerimizi alalım. Bunları alabiliriz.
2: Bu arada Hacı annemiz de maşallah 50 yıllık bir aşçı. Kendisi Diyarbakırlı ve uzun yıllardır Diyarbakır'ın yöresel lezzetlerini yapmaya çalışıyor ve burada da görev yapıyor, değil mi?
3: Aynen öyle. Biz 50 yıllık annelerimizden öğrendik bu yemeği. Onlardan devraldık. Yapıyoruz, devam ediyoruz ama asıl lezzeti, asıl püf noktalarını kendilerinden öğrendik. Şöyle domatesimizi hemen ekleyeceğiz. Patlıcan ve biberimizden sonra domatesimiz eklenecek. Biliyorsunuz diğer et yemeklerinde güveç

0: gibi yemeklerde öncesinde bu sebzeler kavruluyor ama meftunede kavrulmuyor. Bu şekilde bunları hepsini birleştiriyoruz. Domates salçamızı kullanacağız.
1: Biber salçası.
0: Evet.
1: Bir de Urfa'yı sotu mu?
0: Evet, bu da yine bizim kadın kooperatifimizin kendi üretimidir. Kadınlarımız üretiyor. Burası bir kadın kooperatifi. Üretimi tamamen bize ait. Burada kadınlar çalışıyor, kadınlar yönetiyor, kadınlar işletiyor. Kadın istihdamına yönelik bir yer aslında burası. Son olarak da biberimizi ekleyeceğiz. İşte meftune yemeğini meftune yapan Diyarbakır'a özgü olmasının sebebi, asıl noktaya şimdi geliyoruz. O da sumak.
1: Olmazsa olmazımız sumak.
0: Kesinlikle öyle. Tane sumak önceden demleniyor. Bu şekilde meftunenin üzerinde gezdiriliyor. Aslında asıl aromayı veren sumağımızdır.
1: Yani ekşili olması değil mi?
0: Evet, ekşi bir tat veriyor ve sebzeleri daha iyi birbirine bağlıyor.
1: Yeter mi?
0: Yeterli. Teşekkür ederiz. Bu şekilde ocağa göndereceğiz hemen. Yemeğimiz bu şekilde hazır. Karıştırmasını çok fazla yapmayacağız. Kendi suyuyla demlenecek ve bu şekilde pişmeye gönderiyoruz.
1: Tamam, o zaman şimdi ocağa bırakalım isterseniz.
0: Hemen ocağa gidelim.
1: Bu yemek tabii Diyarbakır'da yüzyıllardır yapılan bir yemek ve bir ağır yemek mi, yoksa hani normal herkesin
0: aslında
1: evinde
0: öyle
1: piştiği ya da yendiği bir yemektir?
0: Kesinlikle öyle. Diyarbakırlıların herkesin evinde olan bir yemektir ama asıl bu yemek nedir biliyor musunuz? Ağ yemeği derler. Misafirlerimizin, ağır misafirlerimizi karşıladığımız yemeğimizdir.
1: Evet.
0: Şöyle pişmeye bıraktık.
1: Kaç dakika boyunca pişecek?
0: Yaklaşık bir yarım saat boyunca pişecek. Bu yemek biraz sabır isteyen bir yemektir. Ağır ateşte, kısık ateşte yavaş yavaş pişmeye bırakacağız bunu. Çok fazla karıştırılmaması gerekiyor yemeğimiz.
1: Şimdi bizler için önceden yaptığınız yemeği şimdi tadına bakalım.
0: Evet, öncesinde sizin için hazırlamıştık. Tadına da bakmanızı isteriz. Sunumumuz bu şekilde. Meftune yemeğimizin yanında pilavımız olmazsa olmazımızdır.
1: Evet, işte Diyarbakır'ın meşhur meftune yemeği. Şimdi siz bizler için öncesinden hazırladınız. Şimdi tadına bakalım isterseniz. Bakalım tadı nasıl? Evet, Diyarbakır'ın etli meftune yemeği. Önce bir karıştıralım şöyle güzelce. Evet, çok da güzel görünüyor. Şimdi böyle bismillahirrahmanirrahim. Ekşili gerçekten çok güzel. Acısı da hafif. Çok güzel olmuş. Kıvamı da 10 numara olmuş. Hem size hem de hacı annemize çok teşekkür ederiz.
0: Yiyenlere afiyet olsun. Sumak ekşisini verdiği bir yemektir. Diyarbakır'a bekleriz. Kadın kooperatifimizde inanılmaz lezzetli. Daha başka ürünlerimiz de var. Hepinizi bekleriz. Teşekkür ederiz.
1: Evet, Diyarbakır'da yüzyıllardır yiyilen, tercih edilen bir yemeği ekranlara taşıdık diyelim. Söz tekrar size bırakalım.
2: 4 Nisan 1949'da Avrupa'da ortaya çıkan güvenlik tehditlerine karşı siyasi ve askeri bir ittifak olarak kurulan NATO'nun Avrupa genelinde 300'ü aşkın askeri tesisi ve üssü var. Şimdi gelin bu üsler nerede ve önemlerine analizimize bakalım ve bu analizle de bu saatimizi noktalamış olalım.

0: 32 ülkeli NATO, 300'den fazla askeri üs ve tesiste küresel bir güç ağı oluşturdu. NATO, 2. Dünya Savaşı sonrasında 4 Nisan 1949'da Avrupa'da ortaya çıkan güvenlik tehditlerine karşı siyasi ve askeri bir ittifak olarak kuruldu.
1: NATO dediğimizde hemen onunla birlikte geçen kelime caydırıcılıktı. Yani NATO'nun en önemli özelliği caydırıcılık.
0: NATO'nun Avrupa genelinde

de kullandığı yüzlerce askeri tesis ve üs bulunmakta. Avrupa'daki ana askeri karargahı birliğinde merkezinin de olduğu Belçika'nın Mons kentinde bulunuyor. Castro bölgesinde yer alan üs ittifakın askeri kalbi olarak kabul ediliyor. Kısa adıyla SHAPE ilk olarak 1951 yılında Fransa'nın başkenti Paris yakınlarında kuruldu. Ancak Fransa'nın 1966 yılında NATO'nun entegre askeri yapısından ayrılma kararı üzerine karargah, 6 ay gibi kısa bir sürede Belçika'ya taşındı. Almanya'da bulunan Ramstein Hava Üssü, NATO'nun gökyüzündeki mutlak gücünü yansıtıyor. Üs, hava sahası kontrolünü ve balistik füze savunmasını tek bir merkezden yöneten Müttefik Hava Komutanlığı AIRCOM karargahına ev sahipliği yapıyor. Doğrudan Belçika'daki SHAPE'e bağlı olan Ramstein, ittifakın İzlanda'dan Doğu Akdeniz'e kadar uzanan tüm hava operasyonlarının ve entegre füze kalkanlarının kalbi. Ramstein'deki NATO entegre hava ve füze savunma sistemi, müttefik ülkeleri balistik füzeler, seyir füzeleri ve savaş uçakları gibi tehditlere karşı koruyan devasa entegre savunma sisteminin komuta merkezi. Türkiye'de konuşlu olan erken uyarı radarı da dahil olmak üzere Avrupa genelindeki tüm radar ve füze savunma sistemlerinin verileri Ramstein üssünde birleştiriliyor ve yönetiliyor. Türkiye, Ramstein'deki AIRCOM'la son derece entegre bir şekilde çalışıyor.

Hollanda'nın Brunsum kentinde yer alan Allied Joint Force Command Brunsum, 3 ana NATO operasyonel düzey komuta merkezinden biri. JFC Brunsum, 2004 yılında NATO askeri komuta yapısı karargahlarının sayısını azaltan bir yeniden yapılanmanın parçası olarak kuruldu. Karargah, Doğu ve Orta Avrupa'daki askeri operasyonları planlıyor, yürütüyor ve destekliyor. JFC Naples, İtalya'nın Napoli şehrinde Lago Patria'da konuştu bir NATO askeri komutanlığı. Naples'ın sorumluluk alanı, askeri operasyonların planlanması, hazırlanması ve yürütülmesinden sorumlu Birleşik NATO personelini yönetiyor. Naples, NATO'nun 3-4 yıldızlı operasyonel karargahlarından biri. NATO'nun güney kanadı için ana komuta merkezi işlevi görüyor. Naples, Güney İtalya'daki üssünden Akdeniz, Balkanlar ve Orta Doğu'yla Kuzey Afrika'nın bazı kısımlarını kapsayan geniş bir stratejik alanı denetliyor.

Markom, Birleşik Krallığın Northwood kentinde bulunuyor. Üs NATO İttifakı içinde tüm denizcilik konularında tek durak merkezi konumunda. NATO'nun Northwood karargahındaki varlığı 1953'e, yani ittifakın kuruluşundan sadece 4 yıl sonrasına dayanıyor. O yıl NATO, Doğu Atlantik Komutanlığı'nın eski Royal Air Force Sahil Komutanlığı ile aynı yerde konuşlanmasına karar verdi. Camp Bondsteel, Balkanlardaki en büyük NATO üslerinden biri. Doğusunda Ferizaj kenti yakınında yer alıyor. ABD ordusu liderliğindeki Regional Command East karargahı, Yunanistan, İtalya, Finlandiya, Macaristan, Polonya, Slovenya, İsviçre ve Türkiye'den gelen birliklerce destekleniyor. Camp Bondsteel, 1999'daki Kosova Savaşı sırasında tartışmalı 78 günlük NATO bombardımanının hemen ardından bölgede güvenlik ve emniyeti sağlamak amacıyla yapıldı. Romanya'daki Mihail Kogan-Niceanu Hava Üssü, Karadeniz kıyısındaki stratejik konumuyla dikkat çekiyor.

Köstence yakınlarında yer alan üs, NATO'nun doğu kanadını korumada ve Rusya'yı caydırmada kilit bir rol oynamakta. Mihail Kogan-Nijano hava üssü, 2,7 milyar dolarlık devasa geliştirme projesiyle Avrupa'nın en büyük NATO üssüne dönüştürülmektedir.

Laskava üssü Polonya'nın Lodz kentine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan kritik bir NATO ve Polonya askeri hava tesisi. Laskava üssü NATO'nun doğu kanadındaki caydırıcılığının temel taşlarından biri. İttifakın hava sahasını korumakta ve bölgedeki güvenliği sağlamakta. Orta Polonya'daki Powitz Hava Üssü ise NATO'nun doğu kanadındaki en büyük ve kritik lojistik ve mühimmat merkezlerinden biri. Powitz Hava Üssü, NATO'nun son 30 yıldaki en büyük altyapı projesi olarak tanımlanıyor. İspanya'daki Rota Deniz Üssü, ABD ve NATO'nun Avrupa'daki entegre hava ve füze savunma altyapısının deniz kanadını oluşturan en stratejik merkezlerden biri. İspanyol donanmasına ait bu tesiste ABD ve NATO güçlerinin Akdeniz ve Avrupa'daki operasyonları destekleniyor. Üsse füze tehditlerine karşı durdurma kapasitesine sahip çok görevli güdümlü füze destroyeri konuşlandırıldı. Rota Deniz Üssü lojistik ve stratejik bakımdan da Avrupa Harekat Bölgesi'nde amfibi hazır grupların bakım ve lojistik ihtiyaçlarını karşılayabilen kritik bir ortak tesis. Almanya'daki Grafenwöhr eğitim alanı 1907 yılında Bavyera Kraliyet Ordusu tarafından kuruldu. Eğitim alanı 2. Dünya Savaşı sonrasında 1945'te Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolüne geçti. Günümüzdeki statüsü ve modern altyapısı bu tarihten sonra kapsamlı olarak geliştirildi. Grafenwöhr Avrupa'nın en büyük NATO eğitim sahalarından biri.

0: Türkiye'deki İncirlik Hava Üssü, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'e yakın konumuyla NATO'nun güney kanadındaki en kritik stratejik askeri merkezlerden biri.
1: Türk Genelkurmay ile Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri arasında Aralık 1954'te ortak kullanım anlaşması imzalanıyor. 21 Şubat 1955 tarihinde de üs resmen Adana Hava Üssü adıyla faaliyete geçiyor. Tabii 28 Şubat 1958'de ise bugünkü adı olan İncirlik Hava Üssü'nü alıyor.
0: Üssün mülkiyeti ve tam kontrolü Türkiye Cumhuriyeti'ne ait. İncirlik, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 10. Anajet Üs Komutanlığı yönetiminde faaliyet gösteriyor.
2: Son dönemde özellikle Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerle birlikte İncirlik Hava Üssü bir kez daha gündeme geldi. Elbette bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi stratejik konumu. Çünkü İncirlik Hava Üssü hem Avrupa hem de Orta Doğu'nun kesişim noktasında yer alıyor. Akdeniz'e yakınlığı Orta Doğu'ya erişim kolaydı ve Sovyetler Birliği'nin güney sınırlarına görece yakınlığı nedeniyle son derece stratejik bir konumda yer alıyor.
0: İncirlik Hava Üssü doğrudan NATO'ya bağlı bir tesis değil. Türkiye'nin izni ve ikili anlaşmalar çerçevesinde ABD ve müttefik güçlerin kullanımına açıldı.
1: Avrupa ile Orta Doğu'nun kesim noktasında bulunuyor. Akdeniz'e yakınlığı, Orta Doğu'ya erişim kolaylığı ve Sovyetler Birliği'nin de güney sınırlarına görece yakınlığı nedeniyle son derece stratejik bir lokasyonda bulunuyor. Tabii haritaya da aslında bakıldığında İncirlik'ten birkaç saatlik uçuş ile işte Doğu Akdeniz'e, Suriye'ye, Irak'a, İran'a, Kafkasya'ya, Karadeniz Havzası gibi aslında dünyanın en kritik jeopolitik bölgelerine ulaşabiliyorsunuz.
0: Türk Hava Kuvvetleri'nin yanı sıra İncirlik'te ABD Hava Kuvvetleri, İspanya'da

0: Almanya ve Polonya gibi NATO müttefiklerinden askeri personel görev yapıyor.
1: İncelik üssü yalnızca askeri değil, aynı zamanda diplomatik ve stratejik bir kaldıraç işlevi görüyor. Öte yandan üssün Türkiye açısından 3 temel önemi bulunuyor. Bunlarsa güvenlik, NATO ve diplomatik boyutlar olarak adlandırılıyor.
0: İncelik, Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'ne karşı bir denge unsuru olarak kuruldu.
2: Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'ni izlemek için, günümüzde ise aslında daha çok Orta Doğu'daki krizleri yönetmek için vazgeçilmez bir üs olarak görüldüğünü söylememiz gerekiyor.
0: NATO Müttefik Kara Komutanlığı Landcoms'a İzmir'in Buca ilçesinde konuştu.
3: 2012 yılında İzmir'de faaliyete geçen NATO'nun Müttefik Kara Komutanlığı 2025'e kadar çoğunlukla muharip olmayan planlamadan sorumlu bir karargahtı. NATO ülkeleri içerisindeki kara kuvvetlerinin, özellikle de kol ordu seviyesindeki kara kuvvetlerinin planlaması, sevk ve idaresinden sorumlu olan bu karargah 2025'te itibaren operasyonel hale geliyor.
4: 1 Aralık 2012'de faaliyete geçen Landcom, NATO'nun kara harekatlarından sorumlu stratejik komutanlığı olup Belçika'nın Mons kentindeki Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Karargahı ŞEYP'e doğrudan bağlı olarak görev yapmakta. İzmir bu yönüyle NATO'nun kara kuvvetleri komuta yapısında önemli bir merkez konumunda.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Avrupa Birliği, ABD sanayi ürünlerine gümrük vergilerini kaldırdı. Düzenlemenin işletmeler ve tüketiciler için daha fazla öngörülebilirlik, daha fazla seçenek ve daha uygun fiyatlar sağlayacağını belirten von der Leyen, bunun AB ile ABD arasında yayımlanan ortak bildirinin yerine getirilen bir taahhüdü olduğunu anımsattı. Von der Leyen, transatlantik ilişkinin dünyanın en değerli ortaklığı olmaya devam ettiğini vurguladı. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartım jest oldu.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
2: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
3: Senin de kulaklığından böyle cızırtılar geliyorsa vedalaşma zamanı geldi. Pepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
1: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
4: Garanti BBVA.
5: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
6: DTS uğraşır.
5: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
6: DTS ile ödenir.
5: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
6: DTS kovalar.
5: Güzel de ne bu ya DTS?
6: Dinleyelim.
7: DTS yani doğrudan tahsilat.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
4: Halkbank. Türkiye'nin ham çelik üretimi Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %8,9 artışla 3,4 milyon tona yükseldi. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, Mayıs ayına ilişkin çelik üretimi, tüketimi ve dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu ayda Türkiye'nin ham çelik üretimi 2025'in aynı ayına kıyasla %8,9 artarak 3,4 milyon ton oldu. Üretim, Ocak ile Mayıs döneminde %6,8 artışla 16,5 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
0: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
5: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Bir reklam.
0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam.
6: Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'ta kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar Akbank.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Reklam. A Haber Radyo. Haberin radyosu A Haber Radyo. A Haber Radyo.
2: ...1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
4: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil Budur hissi.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
7: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Sinop-Samsun yolunun 72 ve 77. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Kırklareli-Saray yolunun 35 ve 39. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmekte. Güvenli yol dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
8: Reklam.
3: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
9: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
1: Toyota. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
10: A Haber Radyo. 24 saat haber.

İyi akşamlar. Ajans Akşam'a doğruna hoş geldiniz. A Haber ekranlarında ve de A Haber Radyo'da canlı yayındayız. Yaklaşık 2 saat boyunca da gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Muhabir arkadaşlarımız sahadalar. Her biri sizi bekliyorlar. Sıcak gelişmeleri sizlere aktarmak üzere. Bir de başlıklarımız var. Sadece bu saat diliminde öne çıkan başlıklarımız neler? Buyurun hızlıca ona bakalım. Türkiye'nin yerli ve milli SİHA gemisi TCG Anadolu bir kez daha dünyada adından bahsettiriyor. Hatta NATO'nun sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşım var ki önümüzdeki hafta 7-8 Temmuz'da NATO Liderler Zirvesi Ankara'da gerçekleşecek ve Türk savunma sanayi damgasını vuracak bu toplantıya, bu zirveye ve tam da bugün NATO'nun sosyal medya hesabından işte bu paylaşım yapıldı şu başlıkta. Türkiye'nin yüzen İHA üssü nitelendirmesi kullanıldı. Bakacağız detaylarına, neler söyleniyor NATO'da TCG Anadolu ile ilgili. Ve ardından Kars'a gideceğiz. Kars'ta düzenlenen bir operasyon var. Uluslararası uyuşturucu ticareti yapan İran uyruklu bir kurye yakalandı. Ve şahsın iç beden muayenesinde 76 parça halinde toplamda 57,91 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Bunun da detaylarına bakacağız ve sıcaklar, Avrupa'yı kavuran sıcaklar Fransa'da etkili olmaya devam ediyor. Fransa orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Bir haftadan uzun süredir hala kontrol altına alınabilmiş değil. Binlerce dönümlük arazi küle dönmüş durumda.

0: konusunda uzmanlar uyarılarda bulunuyor. Güney kıyılarıyla ilgili özellikle, çünkü rüzgar da etkili oluyor. Alevlere müdahale havadan, karadan sürüyor. Fransa'daki duruma da bakacağız. Ama bugün önemli bir gündü. Bugün 3 Temmuz 2026 Haziran ayı enflasyonu açıklandı bugün. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte de hangi rakamlar, hangi oranlar belli oldu? Hemen onlara bakacağız önce. O başlıkları getiriyoruz ekranlarınıza. İlki memur ve emekli maaşları zam oranları belli oldu. Ne kadar oldu, ne kadar olacak? Kaba taslak artık bugün de açıklanmasıyla birlikte 6 ay aylık enflasyonda belli olunca hesaplamalar yapıldı. Bu arada bedelli askerlik ücreti de tahminen belli oldu. Ve kira tavan zam oranları ne kadar olacak? Haziran ayı enflasyonunda açıklanmasıyla birlikte son 6 aya ilişkin oransal hesaplar yapılıyor. Şimdi önce emekli maaşı diyelim. Önce memur maaşı diyelim. Çünkü milyonlarca insanın gözü kulağı işte burada. Bugündeydi. Bugün 3 Temmuz'da Haziran ayı enflasyonu açıklandı. Enflasyon 0,99 arttı. Yıllık enflasyonda böylece %32,11 olarak gerçekleşti. Peki ya bu enflasyon oranın maaşlara yansıması nasıl olacak? Kalem kalem de bakacağız şimdi memur maaşlarına, kademeli kademeli memur maaşlarına ve emekli maaş zam oranlarına. Buyurunuz.
1: Haziran enflasyonu geçtiğimiz aylara nazaran daha düşük gerçekleşti.
2: Enflasyon rakamları açıklandı. Memur ve emekli maaş zamlarıyla kira artış oranları belli oldu.
1: Beklenen dahilinde Haziran ayında da %1 seviyesinde bekliyorduk. %0,99 olarak gerçekleşti.
2: Haziran ayı enflasyon rakamının açıklanmasının ardından milyonlarca emekli ve memurun beklediği zam oranları da netleşti.
1: Temmuz'da Aralık ayı enflasyon farkını bu 13,52'nin içinde almış olacaklar. SSK Bağkur emeklileri az önce de ifade ettiğim gibi yani ilk 6 aylık enflasyon farkını doğrudan maaşlarına yansıtılmış olacak. O da %17,76. Yani
2: TÜİK'in açıkladığı verilere göre Haziran ayında tüketici enflasyonu %0,99 oldu. Böylece yılın ilk 6 ayındaki enflasyon %17,76 olarak gerçekleşti. En düşük memur emeklisi maaşı 31.527 lira olurken en düşük emekli maaşı ise 23.552 liraya yükseldi.
1: Şube müdürü mevcutta 94.384 lira alırken %13,52'lik maaş zam farkıyla beraber Temmuz ayında 107.145 lira maaş almış olacaklar. Memur üniversite mezunu 64.397 liradan 73.103 lira yükseltilmiş oldu. SSK Bağkur emeklisi Haziran ayında en düşük 20.000 lira maaş alırken Temmuz ayı maaşlarını 23.552 lira olarak alacaklar. Burada sadece SSK Bağkur emeklisi en düşük emekli maaşı artmadı. En düşük memur emekli maaşı da arttı. Evet. 31.527 lira yükseltildi. En düşük memur maaşı ise 70.258 lira yükseltilmiş oldu.
0: Evet.
2: Temmuz ayında konut ve iş yeri kiralarında uygulanacak tavan zam oranı ise %32,03 oldu.
1: Temmuz ayında şayet bir kira kontratı artışınız varsa, kira zam artışınız varsa maksimum yapılabilecek kira artışı %32,03 olarak açıklandı. Bunun üzerinde herhangi bir artış yapılamaz, yasal değildir.
0: Oranlar böyle, memur ve emekli maaş zam oranlarında. Peki ya en düşük emekli maaşı? Ocak ayında bir düzenleme yapılmıştı hatırlarsanız. Yani emekli maaşlarına yapılan zammın dışında bir düzeltme yapılmıştı. Şimdi beklenti Temmuz'da da olabileceği yönündeydi. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda düzenlenen son Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Bakan Vedat Işıkhan'a bu soru sorulmuştu. Olumlu da bir yanıt vermişti Bakan Işıkhan. Ve şimdi de en düşük emekli maaşının 23.552 lira olmasına ilişkin yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na verildi ve teklifin önümüzdeki Temmuz'un ikinci yarısından sonra, yani bu Temmuz'un ikinci yarısından sonra artık yasalaşması bekleniyor. O düzenlemede en düşük emekli maaşının artırılmasının yanı sıra başka önemli hükümler de var. Neler onlar? Bakalım, buyurun.
2: En düşük emekli maaşı 23.552 lira oluyor. AK Parti Meclis Başkanlığı'na yasa teklifi sundu. Teklifte yaşlılık, malüllük, ölüm aylığı alan emeklilerin ve hak sahiplerinin maaşlarının enflasyon oranında artırılması, 20.000 liradan 23.552 liraya yükseltilmesine ilişkin düzenleme yer alıyor. Teklifte başka önemli düzenlemeler de var. Bunlardan biri de siber güvenlikle ilgili. BTK bünyesinde kurulan münhasır siber güvenlik odaklı veri merkezleri,

0: Zifle PTT personelinin tamamen idari hizmet sözleşmesiyle istihdam edilmesi kuralı getiriliyor.
1: En fazla merak eden konuların başında da bedelli askerlik ücreti geliyordu. Enflasyona oranla elbette artış da bu şekilde oldu. Bedelli askerlik ücreti 472.653 lira hesaplamalara göre bu şekilde. Savunma Bakanlığı'ndan bu konuyla ilgili henüz bir net açıklama gelmiş değil ama hesaplamalar bu yönde. Bedelli askerlik ücretiyle ilgili 416.361 lira 30 kuruştan 472.653 lira 34 kuruşa yükseleceği tahmin ediliyor. Yoklama kaçağı ve bu alanda ödenecek tutarlarsa 4.858 lira 55 kuruştan 5.441 lira 29 kuruşa yükselmiş durumda. Bedelli askerliğe ilişkin artışlar memur maaşına gelen zam oranıyla paralel ilerliyor. O oranda yapılıyor zaten. Dolayısıyla da ücretle ilgili bir tahmini ücret bu. Bedelli askerlik ücretine ilişkin de Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması elbette esas alınacak ama tahminler bu yönde bedelli askerlik ücretine ilişkin. Şimdi önümüzdeki haftaya yavaş yavaş geçelim isterseniz. NATO Liderler Zirvesi'ne Ankara'da üst düzey güvenlik önlemleri alınıyor. Yani haftalardır zaten bu zirveye ev sahipliği yapacağımız için çok yoğun çalışmalar yürütülüyor. NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi kapsamında alınan güvenlik tedbirlerine ek olarak, üst seviyedeki o tedbirlere ek olarak bir de kentin güvenlik yönetim sistemi merkezine bakalım. Siber güvenlikle ilgili ne gibi çalışmalar yapılıyor? Mert Hacıalioğlu bizi o noktada bekliyor.
2: Başkent Ankara NATO zirvesine hazırlanıyor. Aslında hazırlıklarda da son safhaya gelinmiş durumda. Bizler de şu anda Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi merkezindeyiz. Arkamızda bulunan onlarca göz ile, güvenlik kameraları ile Başkent Ankara sokakları anlık olarak izleniyor ve takip ediliyor. Özellikle zirve marşı kapsamında birçok güzergah kapalı olacak bilindiği üzere. Ancak tabii ki burada özellikle devlet liderliğinin ve protokolün geçiş güzergahları ve güvenlik tedbirleri noktasında da izleme faaliyetleri gerçekleştiriyor. Zaten Başkent Ankara sokaklarında hali hazırda kamu güvenliğinin sağlanması ve özellikle iç güvenliğin tesis edilmesi kapsamında arkamızda bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla, şehrin birçok noktasında bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla anlık olarak izlemeler gerçekleştiriyordu. Aslında karadan ve havadan emniyet personelinin, hem polisin hem jandarmanın faaliyetleri devam ederken burada aslında onlarca göz var diyebiliriz ve bu gözlerle birlikte en küçük ayrıntı bile kaçırılmaz hasebiyle çalışmalar devam ettiriliyor. Tabii ki 7-8 Temmuz tarihlerinde 32 NATO üyesi ülkenin lideri ve protokolleriyle birlikte aslında binlerce kişiye ev sahipliği yapacak başkent Ankara ve burada önemli bir zirveden söz ediyoruz. Zaten son dönemde yaşanan bölgedeki savaşlar, Ukrayna-Rusya savaşı, Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşananlar, İsrail'in bölgedeki saldırgan politikaları gibi oldukça kritik bir dönemde Türkiye önemli bir zirveye ev sahipliği yapıyor. Hem o zirveye katılacak liderlerin hem de tabii ki en ufak bir aksaklığın dahi yaşanmaması için günler öncesinden başkent Ankara'da yapılan çalışmalara, ifade ettiğimiz gibi, onlarca gözle birlikte takipte devam ediyor. Hemen sağ tarafımızda bulunan alanı kameraman arkadaşım Cengizhan Okutan'ın kadrajından görmektesiniz. Başkent Ankara sokakları, örneğin hemen önümüzde bakın Esenboğa, yani protokol yolundan söz etmekteyiz. Şu an itibariyle ne durumda? Hemen burada aslında adresleri de görebiliyoruz. Yine Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi var, Sakarya Caddesi, yine farklı Sıhhiye'de bulunan alan örneğin birçok nokta buradan izlenebiliyor. Tabii ki belirli noktalar boş olacak ancak birçok noktada polisler olacak ancak yine de buradan yapılacak izleme faaliyetleriyle birlikte bu güvenlik daha da tahkim edilmiş olacak. Önemli bir zirve ediyoruz. Bugüne kadar 3-4 aylık periyotta aslında başkent Ankara'da sahadan denetimler yapıldı. 1,5 milyon üzerinde araç özellikle arandı, incelendi. Buradan hem plakalar izlenebiliyor hem yolların durumu izlenebiliyor. Zaten havadan ve karadan yapılacak ek izlemelerle birlikte de ifade ettiğimiz gibi o en küçük aksaklığa bile mahal verilmemesi sağlanacak. Burası ifade ettiğimiz gibi Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı bir birim. 56.000'den fazla polis ve jandarma görev alacak önümüzdeki süreçte NATO zirvesi marjı kapsamında aslında ve yapılacak çalışmalarla birlikte bu güvenliğin üst seviyede olduğunu dile getirelim. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde zirve gerçekleşecek ve bunun yakınında bulunan Ata Kongrezyum'da savunma sanayi alanında bir forum yapılacak. Yine NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin de katılmış olduğu bu forum önemli bir yere sahip. Türkiye

0: de aslında ifade ettiğimiz gibi yerli ve milli sistemlerin aslında sahada nedenli etkin olduğunu yine buradan da göreceğiz. Havadan helikopterler tabii ki havada olacak. Karada polis ekipleri, jandarma ekipleri olacak. Bu izleme faaliyetlerinin yanı sıra kritik 100 noktaya daha güvenlik kameraları yerleştirildiğini duyurmuştu İçişleri Bakanlığı. Bu noktada tabii ki o 100 kritik nokta da yine anlık olarak ifade ettiğimiz gibi kent güvenlik yönetim sistemleri merkezinden anlık olarak takip edilecek. Bizler de o gün aslında çalışmaların nedenli işlevsel olduğunu sahada daha net bir şekilde görebileceğiz. Gelişmeler bu yöndeydi. NATO zirvesi için başkent Ankara'da güvenlik hat safhada diyelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım.
1: Mert aktardı işte 100 kritik nokta Ankara'da işte bu merkezden takip edilecek, izlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün çalışmalarına İstanbul'da devam etti. Haliç Kongre Merkezi'nde 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında konuştu Cumhurbaşkanı. Yeni tarım destek kredisi müjdelerini peş peşe sıraladı. Kadın ve genç çiftçilere verilen kredi desteği 5 milyona çıkarılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı üzere. Ve atıl durumdaki süt ve besi işletmeleri de yeniden üretime kazandırılacak.
2: İlk olarak tarım noktasında kadın ve genç çiftçi kredisi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz. Yatırım kredilerinde 2 yıl ana para ödemesiz 10 yıla kadar vadeyle öz kaynak katkısı aramadan ve kredi garanti fonu teminat desteğiyle çok daha güçlü finansman imkanı sunacağız. İkinci haberimiz atıl durumda bulunan büyükbaş süt ve besi işletmelerini yeniden üretime kazandırıyoruz. Süt hayvancılığı yatırımlarına 60 milyon liraya, besicilik yatırımlarına ise 40 milyon liraya kadar kredi sağlayacağız. 2 yıl geri ödemesiz 8 yıla varan vadelerle üreticimizin yanında olacağız. Üçüncü olarak tarımda yenilenebilir enerji yatırımlarını daha güçlü şekilde destekliyor, çiftçilerimizin kendi elektriğini üretmesini teşvik ediyoruz. Bu kapsamda 15 milyon liraya kadar 8 yıl vadeli ve yüksek sübvansiyon oranlarıyla kredi imkanı sağlıyoruz. Böylece hem üretim maliyetlerini düşürüyor hem de çevre dostu üretimi destekliyoruz. Son olarak küçükbaş hayvancılıkta kredi limitini 2 milyon liraya, büyükbaş hayvancılıkta ise 3 milyon liraya yükseltiyoruz.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün konuşmasında işte bu müjdeleri arka arkaya açıkladı. Yine önümüzdeki haftaya döneceğiz. Aslında NATO Liderler Zirvesi'nde ilk defa bir savunma sanayi forumu düzenlenecek. Yani olurdu ama yan etkinlik olurdu diye açıklanıyor yetkililer tarafından. Bu defa ana etkinlik olarak bu zirveye sanayi, savunma sanayisi damgasını vuracak ve ana etkinlik olarak da bir forum düzenlenecek. Dolayısıyla gözler kulaklar ağırlıklı olarak Türk savunma sanayinde ve Türkiye'nin yerli ve milli SİHA gemisi TCG Anadolu da işte bir kez daha dünyanın gündeminde, NATO'nun da gündeminde. NATO'nun sosyal medya hesabı üzerinden işte bu paylaşım yapıldı ve TCG Anadolu gemisinin bu görüntüsü paylaşıldı ve ifadeler şöyle bu paylaşımda, sosyal medya hesabından NATO'nun yapılan paylaşımında: Türkiye'nin yüzen İHA üssü dendi TCG Anadolu için.
3: Binmek üzere olduğumuz gemi sadece bir amfibi hücum gemisi değil, aynı zamanda yüzen bir İHA üssü.
4: Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, NATO tarafından dünyaya tanıtıldı. NATO'nun resmi hesabından SİHA gemisinin özellikleri anlatıldı.
3: Bir NATO müttefikinin denizden İHA fırlatma kabiliyetine sahip bir gemisi olduğunu biliyor muydunuz?
4: TCG Anadolu daha önce olduğu gibi dünyada adından söz ettirmeye devam ediyor. Ankara'daki NATO zirvesi yaklaşırken ittifakın resmi X hesabından bir paylaşım yapıldı.
3: Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Anadolu'nun güvertesindeyim.
4: Türkiye'nin SİHA teknolojisiyle birlikte geminin operasyon

0: kabiliyetlerine de yer verildi.
1: Bu gemiyi bu kadar benzersiz kılan şey bu TB3 İHA'larını fırlatabilme yeteneğidir. Bu İHA'lar keşif görevleri yürütme ve hedeflere vurma kabiliyetine sahip.
0: Türk mühendisliğinin ulaştığı güce de vurgu yapıldı.
1: Bu gemi NATO donanmalarının geleneksel deniz gücünü yenilikçi İHA teknolojisiyle birleştirerek ortaya çıkan zorluklara karşı nasıl evrildiğinin bir örneğidir.
2: Ve yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yine yakın hava savunma sistemi Tolga, Konya'daki test atışlarını da başarıyla gerçekleştirdi. Atışları 24 ülkeden gelen 64 askeri ve sivil heyet de yerinde takip etti.
0: Tehditleri belirledi, hedefleri başarıyla vurdu. Makine ve kimya endüstrisinin geliştirdiği Tolga yakın hava savunma sistemi Konya'da test edildi. Atış testine 24 ülkeden 64 askeri ve sivil heyet katıldı. Faaliyet kapsamında kamikaze ve sürü drone saldırısıyla Şahit tipi sabit kanatlı İHA tehditlerinin yer aldığı 7 farklı senaryoda Tolga belirlenen hedefleri etkisiz hale getirdi. MKE Genel Müdürü İlhami Keleş de sunum yaptı.
3: Son günlerin en önemli tehditlerinden birisi insansız sistemler ve dronlardır. Ve bütün ülkeler bu tehdide karşı tedbir alma gayretleri içerisine girmişlerdir. Ülkemiz de bu anlamda sahip olduğu insansız sistem teknolojileriyle artı silah ve sistem teknolojileriyle artı mühimmat teknolojileriyle ortama yeni savaş konseptine en hızlı hazırlanabilme kabiliyetine sahip ülkelerden birisi.
0: Etkili, basit, ucuz yaklaşımıyla geliştirilen Tolga, dronlar, kamikaze İHA'lar ve seyir füzeleri gibi tehditlere karşı çok katmanlı hava savunması sağlıyor.
2: Suriye'de gerilim gitgide tırmanıyor. Dün akşam saatlerine doğru Şam'da bir kafede patlama meydana gelmişti. Bu patlamanın sebebi araştırılmış ve yaklaşık 1-2 saat sonra açıklama yapılmış. Bu bir bombalı saldırıydı. Gerilim sadece başkent Şam'da değil, güneyde de devam ediyor. Süveyda bölgesinde Dürziler güvenlik güçlerine saldırdılar. Gece boyunca sürdü çatışmalar. Ölü veya yaralı bilgisine şu an için ulaşılamadı. Ve bu gelişmeler olurken, bu saldırılar yaşanırken Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Lübnan'da Dürzilerin lideri Velid Can Bolat'la bir araya geldi.
0: Şam'daki patlama Suriye'yi yeniden karıştırdı. Süveyda'da Dürziler saldırıya geçti. Ülkedeki gerilim yine yükselişte. İsrail desteğiyle Suriye yönetimine karşı sık sık isyan eden Hicri milisler bir kez daha güvenlik güçleriyle çatıştı. Süveyda'daki çatışmalar gece saatlerinde Dürzilerin güvenlik güçlerine ait karakola saldırmasıyla başladı. Süveyda'nın batısındaki Tel Hadid'de de zaman zaman patlama sesleri duyuldu. İzli mermiler gece karanlığını aydınlattı. Karakolların yanı sıra devreye atan Suriye güvenlik ekipleri de saldırılarda hedef alındı. Çatışmalar sırasında ağır makinalı silahlar da kullanıldı. Öte yandan Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Lübnanlı Dürzi lider Velid Can Bolat'la bir araya geldi. Heyetler arası görüşmelerin ardından Can Bolat açıklamada bulundu. Olumlu mesajlar verdi.
1: Eski rejim sona erdi. Suriye ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmalıyız.
0: Bedevi kabilelerle Dürziler arasında çıkan çatışmalar Temmuz 2025'teki ateşkeste sonlandı. Ancak bölgede hala gerilim hakim. Perşembe günü Şam'ın en işlek caddelerinden birindeki kafede bombalı saldırı düzenlendi. 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de olayda yaralandı. Saldırıyı henüz kimse üstlenmezken Dürziler saldırının ardından güvenlik güçleriyle çatışmaya başladı.
4: Eski rejimin devrilmesinden bu yana her zaman istikrarımızı hedef alan ve aramızda fitne çıkaran İsrail varlığı şimdi yeniden kutsal topraklarımızı bitmek bilmeyen bir kaos alanına dönüştürmeye çalışıyor.

0: Evet, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir mütabakat zaptı imzalandı. Hala süreç gergin ama biraz durulmasıyla birlikte 28 Şubat'ta yani ilk günde İsrail ve ABD'nin İran'a saldırdığı ilk günde İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney öldürülmüştü ve 4 ayın ardından cenaze töreni, resmi cenaze töreni düzenleniyor gün boyunca. Pek çok şehir merkezde zaten düzenlemelerde. Türkiye'de üst düzeyde temsil ediliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz İran'da. Şimdi Tahran'a dönelim, son bilgileri alalım. Hala devam ediyor cenaze töreni, anma töreni. Ekber Karabağ bizi bekliyor. Dinleyelim bakalım neler yaşandı gün boyunca, programın devamında neler var Ekber? Yeni bir gelişme var mı, onu da sorayım ayrıca.
1: Evet, teşekkür ederim Merve. Senin de belirttiğin üzere İran lideri Ayetullah Ali Hamaney için cenaze etkinliği yapılıyor. Ayetullah Ali Hamaney 28 Şubat tarihinde hayatını kaybetmişti. Kendisiyle birlikte 4 aile mensubu da hayatını kaybetmişti. Ve bu an itibariyle hem Ayetullah Ali Hamaney hem 4 aile mensubu için cenaze etkinliği yapılıyor. Mustafa Hamaney'in eşi ve aynı zamanda Ali Hamaney'in kızlarından biri torunu ve damadı için cenaze etkinliği bugün itibariyle başlamış durumda. Esasında dün akşam saatlerinden başladı. İşte ilk başta veda töreni yapıldı. Bugün de işte yurt dışından gelen yabancı temsilcilerin saygı duruşu etkinliği söz konusuydu. Ve senin de az önce belirttiğin üzere ülkemizden de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bazı parlamento üyeleriyle birlikte Tahran'a geldi. Sabah saatlerinde Mesut Pezeşkan'la bir görüşmesi söz konusu oldu. Öğleden sonra da işte Musalla, Tahran'daki Musalla Camisi'ne giderek orada Ayetullah Ali Hamaney için nezaket, işte bu anma etkinliğinde, saygı etkinliğinde bulundu, merasiminde bulundu. Esas etkinlikler yarın başlayacaktır. 3 gün boyunca Tahran'da etkinlik olacaktır. Ardından Kum kentinde, İran'ın dini merkezi Kum kentinde ve son olarak da Meşet kentinde düzenlenecek son etkinlikle birlikte orada İmam Rıza'nın türbesinde Ayetullah Ali Hamaney toprağı verilecek. Fakat Meşet'ten önce de Irak'ta da iki kentte de yine cenaze etkinliği yapılması öngörülmektedir. Yani bir hafta boyunca İran'ın neredeyse gündeminin, tek gündeminin bu mesele olacağını ifade edebiliriz. Evet, evet. Şunu da belirteyim Merve, arkamda bir görseli görüyorsunuz. Bilmem burada ne kadar görünebiliyor. Şöyle çekileyim ki sizi
0: şimdi
1: daha rahat bir şekilde.
0: Şimdi görebiliyoruz Ekber.
1: Evet. O görsel esasında direnişi sembolize eden Ayetullah Ali Hamaney'in sıkılmış yumruğu olduğu ifade edilmektedir. Sadece o bölge dün akşam saatlerinde bu merasimle birlikte, ya bu merasimin başlamasıyla birlikte Tahran'da İnkılap Devrim Meydanı'na bu şekilde yerleştirilmiş oldu. Dediğim üzere işte direnişi sembolize eden Ayetullah Ali Hamaney'in elini, yumruğunu sembolize etmektedir. Dikkat ederseniz her tarafta Ayetullah Ali Hamaney'in fotoğraflarını ve aynı zamanda siyah işte yaz belirtisi olarak siyah bayrakları görmek mümkün olduğunu ifade edebiliriz. Dediğim üzere esas etkinlik yarın itibariyle başlayacaktır ve Tahran'daki etkinlikler 3 gün boyunca sürecek.
0: Ekber, çok teşekkür ediyorum. Zaten 3 gün boyunca sıklıkla senden oradaki durumu alacağız. Çok teşekkür ediyorum Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze törenine ilişkin Tahran'dan gelen son bilgiler bunlar. Bir yandan da İran'la ilgili bir başka gelişme var. Çünkü bu 60 günlük süreç, yani mütabakat zaptının imzalanmasından sonraki 60 günlük süreç çok kritik. Ve en büyük endişe elbette İsrail'in bu süreci sabote etmesi. Zaman zaman bölgede gerginlikler yaşanıyor. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de toplandı. Bu gerginlikle ilgili acilen toplandı. Tarafları dinledi. Amerika Birleşik Devletleri ve Bahreyn İran'ı suçladılar. Tahran heyeti de misillemeleri ardı ardına gerçekleştirdi o toplantıda.
2: Mr. President.
3: ABD-İran diplomasi trafiğinin kalbi bu kez Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde attı. Hürmüz Boğazı'ndaki krizin ve Bahreyn'e düşen füzelerin gölgesinde toplanan konsey sert açıklamalara sahne oldu.
4: Today we once again...
3: Zirvede saldırıların hedefi olan ve ABD donanmasının 5. filosuna ev sahipliği yapan Bahreyn, İran'a ateş püskürdü. Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdüllatif bin Raşid El Zayani saldırıların tesadüf olmadığını söyledi.
5: Hedeflerin seçilmesindeki hassasiyet ve aynı sivil alanların defalar

0: Hedef alınması bu saldırıların ne rastgele ne de tesadüf olduğunu göstermektedir. Aksine bunlar kasıtlı, önceden tasarlanmış ve sistematik bir planlamayı yansıtmaktadır.
1: Bahreyn yönetimi bu savaşın bir tarafı olmadıklarına dikkati çekti. İran'ın hesaplaşmasını üçüncü ülkelerin sivilleri üzerinden yapmaması gerektiğini vurguladı. Konseyde söz alan ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Mike Waltz elindeki istihbarat raporlarına atıfta bulundu. İran'ın bölgedeki sivil gemileri ve komşu ülkeleri hedef aldığını söyledi.
0: Geçen hafta İran, Bahreyn ve Kuveyt'teki sivil altyapıya füze ve İHA'lar fırlattı. Neden? Ayrıca Umman'dan geçen ticari gemilere de ateş açtılar. Az önce yine İran'ın kendisini savunma hakkı var argümanını duyduk. Peki uluslararası sularda Panama ve Singapur bayrakları askere sivil gemilere saldırmak Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi kapsamında bir hak mıdır? Hiç sanmıyorum. Bugün İran'ı bir kez daha barış yoluna dönmeye çağırıyoruz.
1: Suçlamaların odağındaki İran'sa ABD ve İsrail'i suçladı.
0: Gerçekler ortadadır. Diplomatik müzakerelerin ortasında ABD, İsrail rejimiyle birlikte diplomasiye iki kez ihanet etmiş ve İran'a karşı iki saldırı savaşı başlatmıştır. Bu Birleşmiş Milletler Şartı'nın açık bir ihlalidir.
1: İranlı Büyükelçi Emir Said İrevani, topraklarını ve hava sahasını ABD'ye açan bölge ülkelerini de uyardı.
0: Hava sahanızı ve toprağınızı saldırgan açmak bir saldırı eylemidir ve uluslararası sorumluluğunuz yatsınamaz.
2: Şimdi son 24 saattir yurtta pek çok gelişme oldu. Onlardan derlediğimizde bir haber turu var. Buyurun bakalım.
3: Diyarbakır'da iki taksici arasında iddiaya göre durak anlaşmazlığı sebebiyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar güçlükle ayrıldı. Kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çorum'da bir kişi uzun süredir görüşmediği babasının evine tüfekle ateş açtı. Daha sonra ailesine ait otomobilin camlarını kıran saldırgan polis tarafından gözaltına alındı. Mersin'de kiraz taşırken devrilen patpatın altında kalan Bilal Şimşek hayatını kaybetti. Doğum gününde yaşamını yitiren Şimşek, nişanlısı Eda Kırlı'yla nikahının olduğu günde son yolculuğuna uğurlandı. Konya'da arkadaşlarıyla kavga eden 10 yaşındaki çocuk babasının amcası tarafından kazma sapıyla öldüresiye dövüldü. Gözaltına alınan şiddet yanlısı amca adli kontrolle serbest bırakıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde çöp konteynerine ağzı bağlı poşet içinde bırakılan 5 kedi yavrusu belediye temizlik işçilerinin dikkati sayesinde kurtarıldı. Yavrular tedavi ve bakımları için hayvan bakım evi ve rehabilitasyon merkezine teslim edildi. Elazığ'da 4 çocuk kapalı olan büfeden aldıkları suyu kameraya gösterip parasını bıraktı. Çocukların bu davranışı takdir topladı.
2: Bugün İstanbul'da bir operasyon düzenlendi uluslararası dolandırıcılık şebekesine yönelik canlı yayında aslında. Çok büyük bir ofis düşünün İstanbul'da Sarıyer'de ve o esnada basın mensupları da içerideydi. Tüm bu kişiler yani burada sözde çalışanlar ve yüzlerini kapatıyorlardı, gizliyorlardı operasyon esnasında. Aslında çok büyük bir çetenin üyesi her biri. Kendilerini polis olarak tanıtan, savcı olarak, asker tarafından bu konuyla ilgili çok sayıda uyarı geliyor farkındaysanız. SMS'lerle telefonlarımıza İçişleri Bakanlığı tarafından. Lütfen bunlara aldanmayın diye kendini savcı, asker, banka görevlisi olarak tanıtanlara. İşte bu kişiler onlar. Ve dolandırıcılık yaptıkları belirleniyor, operasyon düzenleniyor. Özellikle de Avrupa'da yaşayanları, Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarını hedef seçiyorlar. Ve dolandırıcılıklarında yapay zeka destekli yazılımları kullanıyorlar. Tespit edildiler ve gözaltına alınan 51 şüphelinin sorgusuna da başlandı.
4: Yapay zeka destekli olarak aslı benim görüntüm bu şekildeyken karşı tarafa görüntüm bir kadın gibi net bir şekilde aktarılıyor.
3: Yapay zeka destekli çağrı merkezi dolandırıcılık şebekesi çökertildi.
4: Dolandırıcılar sabah 9'da bu bilgisayarın başına geliyor. İlk önce dolandırılacak kişiyi arıyorlar. Sonrasındaysa burada bulunan senaryoya uygun bir şekilde kendilerini hakim, polis, savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırıyorlar.
3: Dolandırıcılar İstanbul merkezde bir çağrı merkezi kurdu. Özellikle Avrupa'da yaşayanlar tuzağa çekildi.

0: kendilerini polis, savcı ve asker olarak tanıtarak milyonlarca liralık dolandırıcılık yapıldı.
1: Dolandırıcılar yapay zekayı da kullanıyorlar. Peki bunu nasıl yapıyorlar? İlk önce dolandırıcı bu noktaya geliyor. Bu noktaya geldikten sonra sahte olan kimlik kartını boynuna asıyor. Sonrasındaysa bu önlüğü giyiyor. Hemen biz de bu önlüğümüzü giyelim. Bu önlüğü giydikten sonra işte bu bilgisayarın başına geçiyor. Bu bilgisayar çok önemli. Peki neden önemli? Çünkü bu bilgisayar yapay zeka destekli bir bilgisayar. Bu kameranın karşısına geçtiğinizde kendinizi farklı suretlere büründürmeniz mümkün. Bakın yine burada sahte kimlikler var. Bu sahte kimlikler üzerindeki kişilerin fotoğrafları yapay zeka destekli bir şekilde bilgisayara yansıyor ve dolandırılan kişi belki de görüntülü bir şekilde bir savcıyla, bir hakimle ya da bir polisle konuştuğunu düşünüyor. Ve dolandırıcılar tam da bu kapsamda bu senaryoya bağlı olarak özellikle Slovakya ve Çek Cumhuriyeti vatandaşlarını dolandırıyor.
0: Şüphelilerin çağrı merkezi üzerinden gelişmiş yapay zeka destekli yazılımlar kullanarak çok sayıda kişiyi dolandırdığı tespit edildi.
1: Şüpheliler bu noktada yasa dışı elde edilen kimlik bilgilerini bu noktada kopyalıyorlar. Kendilerini avukat, polis, hakim gibi sıfatlarla dolandıracak kişiye göre tanımlıyorlar.
0: Teknik takibin ardından düğmeye basıldı. Uluslararası dolandırıcılık şebekesine operasyon düzenlendi. 3 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.
1: Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında Maslak'ta bulunan uluslararası dolandırıcılık çetesi çökertildi.
0: Maslak'ta çağrı merkezinde 80 yabancı uyruklu şahsın bulunduğu belirlendi. Zanlıların mağdurlardan elde edilen suç gelirlerini banka hesapları ve kripto varlıklar üzerinden akladığı belirlendi.
2: Çok büyük bir operasyondu. İstanbul'dan yangın haberleri var sırada. Önce Beyoğlu'nda meçhup bir binada yangın çıktı. Yangına müdahale başladı ama mahalleli de ellerinde hortumlarla itfaiyecilere yardım etmeye çalıştılar. Silivri'de bir villada yangın haberi geldi. Eş zamanlı olarak Esenyurt'ta 13. katında bir binanın.
3: İtfaiyeyi beklemediler, alevlere hortumla müdahale ettiler. Görüntülerin adresi İstanbul Beyoğlu. Kaptanpaşa mahallesindeki tek katlı metruk bir binadan yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Mahalle sakinleri itfaiye ekipleri yoldayken alevlere hortumla sıktıkları suyla müdahale etti. İtfaiye ekipleri kısa sürede geldi, yangın daha da büyümeden söndürüldü. Bir diğer yangın haberi ise Silivri Gümüşyaka'dan geldi. İki katlı villada henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Çatıyı saran alevler paniğe yol açtı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında maddi hasar oluştu. Günün en hareketli dakikaları ise Esenyurt'taydı. Bir rezidansın 13. katındaki daireden yükselen alevler korkuttu. Bölgedeki hatalı parklar ve dar alanlar sebebiyle manevra yapamayan itfaiye aracı binaya çarptı. Yangın kısa sürede söndürüldü.
2: Deposto yönetim sistemi 1 Temmuz itibariyle genişletilmişti çerçevesi. Artık pek çok yerde otomatlar var. Hatta görüyorsunuzdur mutlaka otomatların önünde sıralarca insanlar var. Herkes ellerinde poşetler. İşte o plastik şişeleri, pet şişeleri doldurmuşlar. Çünkü 1 lira veriyor karşılığında otomat her bir plastik şişe, pet şişe için. İşte bu konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, işte 1 Temmuz itibariyle Türkiye geneline yayılan deposito yönetim sisteminin çok yoğun ilgi gördüğünü ve sadece ilk gün 1 Temmuz'da 1,5 milyon içecek ambalajının toplandığını açıkladı.
3: Türkiye genelinde 1 Temmuz'da hayata geçen depozito yönetim sistemi büyük ilgi gördü. Cam, pet ve alüminyum ambalajlarını geri dönüşüm makinelerine götürenler hem doğayı korudu hem de aile bütçesine

0: katkı sağladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda 81 ilde başlatılan sistemde iade edilen her ambalaj için 1 TL teşvik bedeli ödeniyor. Sistemin ilk gün bilançosunu sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Murat Kurum, "Siz attınız, doğa kazandı" ifadesini kullandı. Verilere göre uygulamanın ilk gününde dijital sistemi kullananların sayısı 650 bine yaklaştı. Toplanan ambalaj sayısı ise sadece 24 saatte 1,5 milyon adedi aşarak büyük bir rekor kırdı.
1: Ve Doğu Karadeniz'de de artık havalar ısındı. Bu yıl neyse ki yaz çok sıcaklar biraz daha geç geldi. Doğu Karadeniz'e daha da geç ama başladı o sıcaklıklar. Bununla birlikte yüzyıllardır süren geleneksel yayla göçü de başladı.
0: Kimi boncuklarla bezendi, kimi renkli iplerle süslendi. Çan sesleri kemençe ezgilerine karıştı. Asırlık gelenek yeşilin kalbinde yeniden canlandı.
2: Atalarımızdan, eskilerimizden, onların izinden gitmeye çalışıyoruz.
0: Doğu Karadeniz'de havaların ısınmasıyla birlikte besicilerin heyecanla beklediği yayla göçü başladı. Trabzon'un Tonya ve Şalpazarı ilçelerinde ahırlardan çıkan sürüler 1800 rakımlı Çağman Yaylası'na doğru yola koyuldu.
2: Tonya Kalınca Mahallesi'nden Çağman Yaylası'na geliyoruz. Yaklaşık 2 saat mesafede yürüme mesafemiz.
0: Yolculuk zorlu, patikalar dik. Ama Karadeniz'in insanının neşesi yorgunluğu unutturmaya yetiyor. Verilen her molada horonlar tepiliyor, türküler sisli dağlarda yankılanıyor.
2: Sürekli hayvanın peşine dolandığımız için pek bir aktivitemiz olmuyor çok. Hayvanların peşinde. Çayır için olursa çayırda uğraşıyorsun.
0: 19 kilometrelik renkli yolculuk yayla evlerine ulaşıldığında son buluyor.
1: Sıcaklar geldi, hem de çok çok sıcaklar geldi. İstanbul'da 2 gündür 40 derecenin üzerine çıkıyor zaman zaman. Gerçi yarın için bu sıcaklıkla birlikte aniden biraz serinleme de gelecek ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor ama İstanbul özelinde Anadolu çok sıcak. Güneydoğu Anadolu bölgemiz daha da sıcak. Şanlıurfa'da örneğin aşırı sıcaklar. Artık herkesi bunaltmış durumda daha şimdiden ve sıcaklardan bunalanlar kendilerini sulara, nehirlere, göllere atıyorlar. Mehmet Keşkel bizi bekliyor. Hem uzmanların uyarılarını dinleyelim, hem hava durum tahminlerini dinleyelim, hem de Mehmet'in gözlemlerini. Şanlıurfalılar nasıl seriniyorlar Mehmet?
3: Merve Türkay, aslında ben de buradan Şanlıurfalılara serin havalar geliyor demek isterdim ama ne yazık ki cuma günü itibariyle 3 derece birden daha sıcaklığın artacağı uyarısında bulundu meteoroloji. Şu saat itibariyle, aslında şu günler itibariyle geride bıraktığımız 3 gün boyunca ve bugün de 45 dereceyi aşmış durumda hissedilen sıcaklık. Durum böyle olunca vatandaşlar da özellikle ağaç gölgelerinde, parklarda serinlemeye çalışıyorlar ki özellikle de Balıklı Göl yerleşkesi vatandaşların serinlemek için geldikleri uğrak noktalardan birisi. Çünkü burada ağaç yoğunluğu bulunduğu için gölgelik alan daha fazla serinlemek için buraya geliyor vatandaşlar. Öğle saatlerinde Şanlıurfa'da cadde ve sokaklar tamamen boştu. Sadece Şanlıurfa değil, aslında bölgede sıcaklık hava etkisini sürdürüyor. Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa ekseninde bunu söyleyebiliriz. Ama Şanlıurfa daha da sıcak. 45 dereceyi aşmış durumda. Türkiye'nin en sıcak ilerinin başında geliyor Şanlıurfa. Temmuz ayının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları kavurucu boyutlara ulaştı. Haziran ayının son günlerinden itibaren yükselişe geçti termometreler ve önümüzdeki günlerde de rekor seviyeleri zorlayacak. Öyle ki cuma günü itibariyle hafta sonunda 3 derece daha artış beklendiğini ifade edelim. Hissedilen sıcaklık 45 dereceyi aşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama böyle. Kentte, gölgede 40 derece olarak ölçüldü bugün hava sıcaklığı. Yüksek nemle birlikte birleştiğinde ise hissedilen sıcaklık 45 dereceyi aşıyor. Sokakların ve caddelerin boş kaldığı Şanlıurfa'da da vatandaşlar zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaya

0: özen gösteriyor ama dışarı çıkanlara da uyarılar var. Özellikle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara bu uyarılar yapılıyor. Öğle saatlerinde özellikle dışarıya mecbur kalmadıkça çıkmamaları ve açık renkli giysiler vatandaşların tercih etmeleri konusunda uyarıların yapıldığını sizlerle paylaşalım. Kentte bulunan çocuklar da serinlemek için süs havuzlarını tercih ediyorlar. Gün içerisinde bu manzaralarla da karşılaştık. Özellikle Şanlıurfa'nın birçok yerinde bulunan süs havuzlarında çocukların serinlemek için bu havuzlara girdiğini de gördük. Elbette ki o havuzların etrafında bulunan görevliler de çocuklara uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Ama şu an sizler de görüyorsunuz, Balıklı Göl normalde daha da yoğun olurdu. Özellikle okulların tatil olmasının ardından burada ziyaretçi yoğunluğu oluşurdu. Bu sıcak havalar nedeniyle Balıklı Göl'ün ziyaretçi yoğunluğunu da sıcak hava etkilemiş durumda. Yine dışarıdan, çevreden gelen turistler de özellikle sıcak hava nedeniyle zaman zaman zorluk yaşadıklarını gün içerisinde bizimle paylaştılar. Meteorolojinin uyarısını bir kez daha paylaşalım. Cuma günü itibariyle Şanlıurfa'da 2-3 derece daha sıcaklığın artması bekleniyor. Kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların da dikkat etmesi isteniyor diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Mehmet aktardı Şanlıurfa'daki sıcakları ama Adıyaman'da o kadar sıcak ki asfalt eridi. Bu bir deyim değil, görüntüleri görüyorsunuz ekranlarınızda. 40 derecenin üzerinde seyrediyor hava sıcaklıkları Adıyaman'da ve asfaltlar erimiş. Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığını söylemiştim. Özellikle de Adıyaman Gölbaşı bölgesinde sıcaklıkların etkisiyle karayolunun Şambayat beldesi yakınlarında yaklaşık 3 kilometre boyunca bu arada asfalt yumuşamış, erimiş. Öğle saatlerinde etkisini artıran sıcaklık sebebiyle asfaltın üzerindeki zift yüzeye çıkmış. Sürücüler, yayalar bölgede ilerlemekte güçlük çekiyorlar. Bugün İstanbul'da Küçükçekmece'de bir inşaatın temel kazısı sırasında Göçük Meydan'a geldi. Görüntüler oradan ve hemen bitişik de yan binadaki 29 kişi pencerelerden, balkonlardan güçlükle tahliye edildiler. Herhangi bir tehlikeyle karşı karşıya kalmasınlar diye. Bakalım görüntülere.
2: Sabahın 5'i Küçükçekmece. İnşaat önü. Bina yansıdı, bina çöktü.
3: Temel kazısı bitişikteki binanın bahçesinde göçüğe neden oldu. Binada mahsur kalan 29 kişi pencere ve balkondan tahliye edildi.
2: Bina tahliye olacak büyük ihtimalle. Şu an çoluğumuzu çocuğumuzu aldık. Dışarı çıkıyoruz.
3: İstanbul Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bir inşaatta temel çalışması yapılıyordu. O sırada bitişikteki 10 daireli binanın bahçe kısmında göçük meydana geldi.
2: Sabahın 5'i Küçükçekmece. İnşaat önü bina yansıdı, bina çöktü.
3: Bina sakinleri dışarı çıkamadı. İtfaiye ekipleri mahsur kalan 29 kişiyi pencere ve balkonları kullanarak güvenli şekilde tahliye etti.
4: İtfaiye tahliye kararı verdiler.
3: Olayda ölen ya da yaralanan olmazken 15 kişi otellere yerleştirildi.
5: Başka bir şey yok.
3: Bölgede yapılan ilk incelemelerde kaymanın temel çalışmasının yapıldığı bölgede meydana geldiği, bitişikteki binada herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği belirtildi.
1: Şimdi açılışta da bahsetmiştik, hatırlayacaksınız. Kars'ta akıl almaz bir olay yaşanıyor. İran uyruklu bir şüpheli yakalanıyor. Üzeri aranıyor. Fakat üzerinde hiçbir şey çıkmıyor. Fakat hastaneye götürülüyor. Hastanede kontrol ettiriliyor. Ve şüphelinin iç organlarından 76 parça halinde sentetik uyuşturucu madde ele geçiriliyor. Muhtemelen ultrason görüntüleri bunlar. Görüntüleme cihazı vasıtasıyla. İç organlarında tespit edilen 76 parça halinde sentetik uyuşturucu maddeyi görüyorsunuz. Kars Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik bir çalışma başlattı. Ve bu kapsamda polis ekipleri İran uyruklu bir kişinin kente uyuşturucu getireceği ihbarı üzerine uygulama noktasında yolcu otobüsünü durdurdular. Aramalarda üzerinden hiçbir şey çıkmadı 29 yaşındaki şüphelinin. Fakat hastaneye götürüldüğünde Şüphelinin mide ve bağırsakları

0: 76 parça halinde toplamda 571,91 gram, yani yarım kilodan fazla uyuşturucu madde tespit edildi. Uyuşturucular cerrahi müdahaleyle çıkarıldıktan sonra adliyeye sevk edilen 29 yaşındaki şüpheli uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan tutuklandı. Kavurucu sıcaklar demiştik. Pençesinde Fransa ve o kavurucu sıcaklarla bir yandan mücadele etmeye çalışırken şimdi de orman yangınları en önemli gündem konusu. Artık sıcaklar geride kalmış gibi, yani gündemin ikinci sırasında yer alıyor. Kavurucu sıcakların pençesinden şimdi de orman yangınlarıyla mücadeleye dönümlerce arazinin küle döndüğü belirtiliyor. Ve uzmanlar uyarıyorlar, yangın daha da büyüyebilir rüzgarın etkisiyle.
1: Gökyüzü turuncuya büründü. Ormanlar ve tarım alanları küle döndü. Fransa'nın güney kıyılarını saran orman yangınları günlerdir kontrol altına alınamıyor. Aşırı sıcaklar, kuru hava ve şiddetli rüzgarın körüklediği alevlere havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor.
2: İki noktada daha orman yangınları başladı. Birini kontrol altına aldık ancak diğeri yavaş yavaş yayılmaya devam ediyor.
1: Yangınların merkezinde Akdeniz kıyısındaki Haute-Herald ve Saint-Pierre bölgeleri var. En az 5 noktada devam eden yangınlar 87 bin dönümlük araziyi küle çevirmiş durumda. Sahaya inen 2000'den fazla itfaiye personeli de yangın söndürme uçakları ve helikopterleriyle alevlere kesintisiz müdahaleyi sürdürüyor. Bölgeyi kaplayan yoğun duman ve şiddetli rüzgar nedeniyle söndürme çalışmaları zor şartlar altında yürütülüyor.
2: Araçlarımız ve personelimiz bu bölgenin büyük kısmına ulaşamıyor. Buldozer ve iş makineleriyle ağaçları keserek bir yol açmamız gerekiyor ki alevlere olabildiğince yaklaşabilelim.
1: Uzmanlar kıtayı saran kavurucu sıcaklar ve hızlı saatte 70 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle yangınların irili ufaklı şekilde yaz boyu sürebileceği uyarısını yapıyor.
0: Şimdi yeniden Şanlıurfa'ya gideceğiz. Şanlıurfa'da dünyanın en büyük tek parça halinde tarım arazisinde hasat için çalışmalar sürüyor. Tam 238 biçer döver hasat için artık o arazideler. Şimdi muhabir arkadaşımız Sinan Yılmaz da bizi bekliyor. Hemen dönelim o dünyanın en büyük tek parça tarım arazisinde. Bakalım hasat nasıl sürüyor?
3: Doğu ve Güneydoğu'da yaz ayının başlamasıyla beraber buğdayda hasat dönemi başladı. Şu anda kameraman arkadaşım Muhammed Enes Özgültekin'le beraber Türkiye'nin en kıymetli, en verimli topraklarında bulunuyoruz. Buğdayda hasat başladı. Arpa ve mercimekle başlayan o süreç şu anda buğdayla devam ediyor. Burası Ceylanpınar İşletme Tarım Merkezi, TİGEM'e bağlı olan bir yer ve çok sayıda biçer döver şu anda tarlada buğdayları hasat ediyor. Bir şey yanımızda Gümüşsu İşletme Müdür Yardımcısı Osman Karslı var. Kendisi uzun yıllardır bu bölgede görevli, aynı zamanda ziraat mühendisi. Kolay gelsin, hayırlı bir sezon diliyoruz öncelikle. Başladınız.
4: Teşekkür ederim, sizlere de kolay gelsin. Hasatımıza 31 Mayıs 2026 tarihi itibariyle başladık arpa ekilişlerimizde. 637 bin dekar olan güzlük ekilişlerimizin de 238 biçer döver, 136 kamyon ve 1200 işçiyle hasat faaliyetini gerçekleştiriyoruz. Hafta sonu itibariyle de hasat faaliyetimizi tamamlamış olacağız. İşletmemizde sulu şartlarda 454 bin dekar buğday ekilişimiz vardı. Bunun bugün itibariyle 434 bin dekarın hasatı tamamlanmış, 20 bin dekarlık bir alanda hasat faaliyeti devam etmektedir. Bu araziler Ceylanpınar Tarım İşletmesi, TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü'ne bağlı 1 milyon 633 bin dekar arazi varlığıyla, tek parça arazi varlığıyla dünyanın en büyük işletmesidir.
3: Evet, şu anda biçer döverler tarlada ve sabahın erken saatlerinde başlıyorlar ve hali hazırda devam ediyorlar. Çünkü burası büyük bir arazi ve bu arazide ilk önce mercimek ve arpayla başladı. Süreç şimdi de buğdayla devam ediyor. Peki bu buğdayın özelliği nedir? Bize anlatabilir misiniz?
4: Bu buğdayımız kısa, verimli bir çeşidimizdir. Özellikle rüzgarın olduğu, yatmaya meyilli olan bölgelerde tercih edilen bir çeşidimizdir.
5: A Haber Radyo 24 saat haber.

0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Sinop-Samsun yolunun 72 ve 77. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Kırklareli-Saray yolunun 35 ve 39. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmekte. Güvenli yol yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Bakan Bayraktar, Iraklı yetkililerle enerji işbirliği imkanlarını görüştü. Bayraktar, görüşmede başta Irak-Türkiye ham petrol boru hattı olmak üzere petrol, doğalgaz ve elektrik alanlarında geliştirilebilecek yeni ve kapsamlı işbirliği imkanlarını değerlendirdiklerini aktardı. Bayraktar, Türkiye'nin kalkınma yolu projesini yalnızca bir ulaştırma koridoru olarak değil, aynı zamanda bölgenin enerji arz güvenliğini güçlendirecek ve enerji ticaretine katkı sağlayacak stratejik bir enerji koridoru olarak değerlendirdi. Belirtti.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları, Haziran ayında Avrupa pazarına 7,75 milyon dolarlık demir yolu tekeri ihracatı gerçekleştirdi. Son dönemde Çek Cumhuriyeti'ne 2,25 milyon dolar, Bulgaristan'a 2,5 milyon dolar ve yeniden Çek Cumhuriyeti'ne 3 milyon dolar tutarında demir yolu tekeri ihracatı gerçekleştiren şirketin, sadece Haziran ayında Avrupa pazarında toplam 7,75 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaştığı kaydedildi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Haber Radyo, haberin radyosu.
4: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota Pro Ace ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
7: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinde en çok maç kazanan ülke Brezilya. 2022 sonu itibarıyla 76 galibiyetle zirvedeler. Bu istatistik, kupayı 5 kez kazanmalarının tesadüf olmadığını gösteriyor. Brezilya sadece güzel futbolun değil, Dünya Kupası tarihindeki kazanma alışkanlığının da sembolü.
3: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
4: Bir reklam.
5: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadı.

0: Hız da kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: B Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Sinop-Samsun yolunun 72 ve 77. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Kırklareli-Saray yolunun 35 ve 39. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmekte. Güvenli yol yolculuklar dileriz.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
5: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
7: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
8: Ajet'ten %30 indirimli yurt içi biletini şimdi alırsın. Sonbaharda avantajlarla uçarsın. Uçarsın bu fiyatlara.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo canlı yayın.
9: Aslında ilk görüntüler ekranlarınızda, elimize ulaşan, haber merkezimize ulaşan ilk bilgiler, ilk görüntüler bunlar. Ekranlarınıza taşıyoruz. Niğde Ankara otoyolunda meydana gelen kazaya ilişkin. Çok sayıda yaralının olduğu belirtiliyor şu an için. Olay yerinde polis ekibini görüyoruz, ambulansları görüyoruz. Bariyerleri aşmış otobüs yolun dışına çıkarak çok süratli olduğu da anlaşılıyor ve epey de oradaki boş arazide, boş alanda gittikten sonra devrildiği görülüyor. Üstelik bir yükselti de var kenarda. Olay yerine AFAD, itfaiye, kurtarma ekiplerinin gittiğini de görüyoruz. Ankara Niğde otoyolu burası, otobanda meydana geliyor kaza. Yaralı sayısının çok olduğu belirtiliyor fakat hani kesin bir açıklama gelmedi.

0: valiliğin ya da kaynakların yapacağı açıklamayı bekliyoruz. Ve otoyolun büyük bir kısmının trafiğe kapatıldığı bilgisi de var. Meydana gelen bu kaza sonrasında. Elimizdeki şimdilik bilgiler bunlar. Açıklama gelince yeniden olay yerine döneceğiz. Ankara Niğde Otoyolu'nda meydana gelen bu trafik kazası, bir otobüs kazası aslında. Otobüs yolun kenarına devrilmiş, çok sayıda yaralı var. Pakistan'da da bir otobüs kazası yaşanmış. Uçurumdan yuvarlanmış otobüs. Ve o kazada şu ana kadar 40 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Ekranlarınıza görüntüleri taşıyalım. Pakistan'ın güneybatısında Belucistan eyaletinde bir yolcu otobüsü başkent İslamabad'a gidiyordu. O esnada dik yamaçların arasından geçerken virajlı da bir yol, otobüs kontrolden çıktı ve uçurumdan yuvarlandı. 40 yolcunun bulunduğu otobüste yolcuların tamamının hayatını kaybettiği belirtiliyor ve 8 görevlinin yaralı olarak kurtulduğu ifade ediliyor. Görüntüler Belucistan'dan, Pakistan'dan İslamabad'a giden işte bu otobüs virajlı yolda uçuruma devriliyor ve ne yazık ki kazada 40 kişi ölüyor. Polonya'da ise kırmızı ışığa geçmesine rağmen hem zemin geçitte dalan bir araç hızla gelen yük treninin altında kalıyor. Trenin çarpmasıyla raylarda metrelerce sürükleniyor. Otomobil hurdaya dönüyor ve araçtaki iki kişi de neyse ki kazayı yaralı olarak atlatıyorlar.
1: Işık ihlali yapan araca tren çarptı. Hem zemin geçitte facianın eşiğinden dönüldü. Kameraya yansıyan kaza Polonya'nın Częstochowa kentinde yaşandı. Kırmızı ışığa rağmen hem zemin geçide dalan bir araç hızla gelen trenin altında kaldı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen araçtaki iki kişi ise mucizevi bir şekilde kazayı yaralı olarak atlattı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken sürücü hakkında soruşturma başlatıldı. Polonya Demir Yolları Altyapı Şirketi'nden yapılan açıklamada faciadan dönülen kaza nedeniyle 50 tren seferinde gecikme yaşandığı bildirildi. Hem zemin geçitlerde yaşanan kazaların %99'unun sürücü hatasından kaynaklandığı açıklandı.
0: Ve Venezuela'daki depremlerde can kaybı artıyor. Arka arkaya iki büyük depremle sarsılmıştı Venezuela sadece 39-40 saniye arayla. Ve şu ana kadar yapılan resmi açıklamalarda can kaybının 2000'den fazla olduğu belirtiliyor. Bu arada çok ciddi bir gıda krizi de yaşanıyor. Çünkü havaalanlarındaki pistler zarar görmüştü, otoyollar zarar görmüştü. Venezuela'da ölü sayısının artmasından korkuluyor çünkü enkaz altında yaklaşık 10 bin kişinin olduğu tahmin ediliyor.
2: Bugün itibarıyla ölü sayısı 2595'tir.
1: Venezuela'da ölü ve yaralı sayısı artıyor. Can kaybı 2500'ün üzerine çıktı. Yaralı sayısı da 12 binden fazla. Eleştiri okları ise geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez'e yöneldi. 7,2 ve 7,5'lik depremin ardından atılan adımlara ilişkin eleştirilere yanıt verdi. Hükümetinin hızla harekete geçtiğini söyledi.
2: Depremin ardından yani bir bütün olarak Venezuela devleti derhal harekete geçti. Sivil koruma sistemi ve kamu acil durum sistemi derhal devreye sokuldu.
1: Öte yandan ekipler hala enkazın altında yaşam arıyor. Yıkılan kolonlar arasındaki her delik tek tek kontrol ediliyor.
2: Dün bazı sinyaller ve ilginç noktalar tespit etmiştik. Bu tespitler doğrultusunda söz konusu alanda çalışmalar yürütüyoruz.
1: Ancak umutlar dakikalar geçtikçe azalıyor. Enkaz altında yakınları olanlarsa en azından cenazelerinin bulunabilmesi umuduyla bekliyor.
3: 6 kişilik, 2 yetişkin ve 4 çocuk. Orada bulunan yetişkinlerden biri hayattaydı. Onu canlı buldum ve benimle konuştu. İkizlerin anında öldüğünü, annenin öldüğünü ve çocuklarının da öldüğünü söyledi.
1: Depremin ardından evleri yıkılanlar...

0: Ukrayna'nın Moskova'ya saldırısının ardından dün çok ağır bir saldırı gerçekleşmişti Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik. Şimdi o saldırıların ardından da Avrupa hava sahasında da son bir yıl içerisinde tespit edilen 140'tan fazla gizemli İHA olduğu haberleri çıktı ve bu haberlerle birlikte zaten gergin olan Avrupa-Moskova hattındaki gerilim had safhaya çıkmış durumda. Çünkü şöyle iddialar var. Rusya dronların kendisine ait olduğunu reddediyor. Fakat yayımlanan bir rapora göre çok çarpıcı iddialar gündeme taşınıyor. Çünkü söz konusu İHA'ların Rusya'nın yaptırımları delmek için kullandığı gölge İHA'lar olduğu ifade ediliyor.
1: Avrupa'nın dört bir yanında beliren gizemli İHA'lara ilişkin sır perdesi aralanıyor mu? Rusya'nın batı yaptırımlarını delmek için kayıt dışı tankerlerle oluşturduğu gölge filosunu yüzen bir İHA platformuna çevirmiş olabileceği iddiası gündemde. Avrupa güvenlik mimarisini yeniden tartışmaya açan çarpıcı rapor, İngiltere merkezli Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü tarafından hazırlandı. Askeri uzmanlar son bir yılda çeşitli Avrupa ülkelerine ait hava sahalarında tespit edilen 140'tan fazla kaynağı belirsiz İHA'ları mercek altına aldı. Elde edilen bulgular kayıt dışı tankerlerle gizli bir ticaret ağı kuran Rusya'nın bu gemileri aynı zamanda İHA'larla casusluk operasyonları yürütmek için kullanmış olabileceğine işaret ediyor. Rapora göre son 15 ay içinde en az 13 Avrupa ülkesinde kaynağı belirsiz İHA'lar tespit edildi. Danimarka, Almanya, İngiltere, Fransa, Belçika, Hollanda, Norveç, İsveç, Finlandiya, Polonya, Litvanya, Estonya ve İrlanda hava sahasını ihlal eden bu dronların askeri üsler ve havalimanları gibi stratejik noktaların çevresinde tespit edilmesi de en önemli detaylar arasında. Bu İHA'ların kıtaya nasıl ulaştığı ve kime ait olduğu merak konusuyken raporda bu gizeme ışık tutabilecek bulgulara yer verildi. Söz konusu İHA'ların tespit edildiği dönemlere bakıldığında bu ülkelere ait limanlarda yaptırım altındaki Rus tankerlerinin demirli olduğu tespit edildi. Geriye dönük uydu görüntüleri ise İHA'ların görüldüğü bazı günlerde kıta açıklarına demir attığı tespit edilen Rus tankerleri olduğunu ortaya çıkardı. Elde edilen bu bulgularda Rusya'nın dev petrol tankerlerinden havalandırdığı İHA'larla bu casusluk operasyonlarını yürütmüş olabileceği iddialarına yol açtı. Brüksel yönetimi İngiltere'deki ABD üslerinden Fransa'daki hava üslerine hatta Belçika ve Danimarka'daki sivil havalimanlarına kadar pek çok noktada tespit edilen bu dronlardan Rusya'yı sorumlu tutuyordu. Ancak Moskova kesin bir dille bu suçlamaları reddetmişti. Şimdi ise gözler tartışmalara yol açan bu yeni iddialara Kremlin'den gelecek yanıta çevrilmiş durumda.
0: Sadece zirve üyelerinin değil, belki de tüm dünyanın gözü kulağı Ankara'ya çevrilecek önümüzdeki hafta. Haftalar öncesinden zaten bu zirvenin ana konuları tartışılmaya başlandı. Çok önemli gündem başlıkları var bu zirvenin ama en önemli gündem başlığı savunma sanayi. Tüm Avrupa basını Türk savunma sanayinden bahsediyor bu süreçte ve ilk defa bir NATO zirvesi marjında resmi bir forum düzenlenecek. Ana forum, yani NATO zirvesi kapsamında yan forum değil, ana forum olacak savunma sanayi.
1: Kritik NATO zirvesiyle yeni kararlar alınacak. İttifakın caydırıcı gücünün artması sağlanacak. Başkent Ankara'da gerçekleştirilecek olan NATO zirvesi tüm dünyaya Türkiye'nin ve ittifakın nedenli vazgeçilmez olduğunun önemli bir göstergesi olacak. Zirve marjında NATO güvenlik şemsiyesinin önemi vurgulanacak.
2: Ortak gelecek ve barışın anahtarı gibi önemli temalar altında gerçekleşecek olan NATO zirvesinde özellikle ittifakın yeniden silahlanması ve Türkiye ekseninde güvenlik mimarisinin oluşturulması gibi birçok konu başlığının ele alınması bekleniyor.
1: Türkiye'nin ev sahipliğindeki zirvede Türkiye'nin jeostratejik rolü ve bölgede devam eden savaşlara bağlı güvenlik endişeleri değerlendirilecek. Ukrayna-Rusya savaşı, Avrupa'nın güvenlik endişeleri ve İsrail'in bölgedeki saldırgan politikaları zirvedeki savunma sanayi

0: Ayı başlığının ne denli önemli olduğunun açık göstergesi.
1: Zirve marjında diplomatik temasların yanı sıra savunma sanayi başlığı oldukça önemli bir yere sahip. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin de katılacağı savunma sanayi forumuyla birlikte yerli ve milli savunma sanayinin özellikle NATO içerisindeki önemi çok daha açık bir şekilde görülecek.
0: Öte yandan zirvede ittifak içinde dengeli yük dağılımı gibi başlıkların ele alınması ve harcamaların da değerlendirilmesi bekleniyor.
2: Tüm Ankara tam bir teyakkuz halinde. Hazırlıklar tamam artık. Tedbirler kapsamında ayrıca emniyete bağlı, Ankara Emniyetine bağlı atlı birlikler de Ankara'nın farklı bölgelerinde görevlerine hazırlar. Şu muhabir arkadaşımız Abdullah Ünver de bizi bekliyor. Bakalım o çalışmalar hangi aşamada?
3: Evet, Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'da güvenlik önlemleri artırıldı. Bu kapsamda 22 atlı birlik Ankara'nın farklı noktalarında görev yapıyor. İşte o atlar da arkamda. İsterseniz ben çekileyim, hemen o atları daha detaylı bir şekilde gösterelim. Dediğim gibi güvenlik önlemleri kapsamında atlı grup polis amirli ekipleri de sahada aktif görev almaya başladı. Atlı polisler 8 Temmuz'a kadar Kızılay, Güven Park, Kuğulu Park başta olmak üzere Ankara'da yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde ve turistik noktalarda görev yapacaklar. Görev yapan atlar ise tabii ki sıradan atlar değil, Macaristan'dan getirilen özel tür atlar olacaklar. İşte onları da şu anda ekranlarınıza getiriyoruz. Dediğim gibi bu atlar hareketli cisimler ve yüksek patlayıcı seslere karşı özel olarak eğitildi bu atlar. Zorlu koşullarda soğukkanlıklarını koruyabiliyorlar ve şu anda da hareketlendiler. Onları da görüyorsunuz. Tabii çevredeki vatandaşların da ilgisi oldukça yoğun. Turistler de var bu noktada. Onlar da işte bu atlara meraklı gözlerle elbette bakıyorlar. Hem geniş görüş avantajı sağlamaları hem de kalabalık yönetimindeki etkinlikleriyle dikkat çeken atlı polis ekipleri güvenliğin sağlanmasının yanı sıra caydırıcılık açısından da oldukça önemli bir rol üstleniyor. NATO Liderler Zirvesi kapsamında dediğim gibi Ankara'nın kritik noktalarında görev yapacak atlı grup polis amirli ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için devriyelerine aralıksız devam ediyorlar ve şu anda da Ankara'da Ankara Kalesi çevresinde görevlerine devam ediyorlar. Dediğim gibi 7-8 Temmuz tarihlerinde dünyanın gözü Ankara'da olacak. Güvenlik önlemleri de her geçen gün artırılmaya devam ediliyor. Diyelim ve sözü tekrardan merkeze bırakalım.
2: Teşekkür ediyoruz. Deniz Göktaş'la ilgili, komedyenle ilgili bir gelişme yaşandı. Dini değerleri alenen aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan gözaltına alınmıştı. Bugün tutuklandığı bilgisi geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sosyal medya platformlarında yayımladığı videonun içeriğinde suç unsuru tespit edilmesi ve şikayetler üzerine gözaltına alınan Deniz Göktaş'ın emniyetteki işlemleri bugün tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifade veren Göktaş, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlarından tutuklandı. Bursa'nın Mudanya ilçesinden bir çöp ev görüntüsü ekranlarınıza geliyor. Ekipler eve girmişler. O evde yaşayanların biriktirdiği çöpler nedeniyle evde mahsur kalan 70 yaşındaki adam yardım çağrısında bulunmuş. Hastaneye kaldırılıyor 70 yaşındaki adam ve daireden toplamda 7 ton çöp çıkarılıyor.
0: Mahsur kalıp yardım istedi. Dairesinden 7 ton çöp çıktı. Olay 6 Haziran'da Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana geldi. Eşinden boşanan ve çocuklarıyla iletişimi koptuğu için psikolojisinin bozulduğu öne sürülen 70 yaşındaki adamın evinden kötü kokular gelmeye başladı. Bir süredir de kendisini gören olmadı. Sağlık sorunları, yetersiz beslenme ve yüksekliği 1 metreyi bulan çöp yığını nedeniyle evinden çıkamayan adam 112 acil çağrı merkezini arayıp yardım istedi. Çöp yığınının içinde yatan adam, apartman yöneticisi ve bir vatandaşın desteğiyle evden çıkarıldı. Sağlık ve polis ekiplerine teslim edilen adam, ilk müdahalenin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
4: evde bitkin bir vaziyette olduğu için

0: emniyet veya itfaiye. Gelen kurumlar evin çöp ev olduğunu gördüler. Kendisi de içeride bitkin bir vaziyetteydi. Ambulans kendisini alıp hastaneye gönderdi.
1: Evde de 15 kişilik ekiple temizlik çalışması başlatıldı. Ekipler yüksekliği 1 metreyi bulan 7 ton çöpü uzun uğraşlar sonucu evden çıkarıp toplam 10 kamyonete yükledi.
2: Yine Bursa'dan bir haber. Bu defa İnegöl ilçesinden park halindeki bir araç yanıyor. Araç yangın sonrasında tamamen kullanılmaz hale geliyor. Görüntüleri ekranlarınıza getirelim. İnegöl'de Osmaniye Mahallesi'nde yaşanıyor bu yangın. Park halindeki bir araç, hafif ticari bir araç. Bir anda aracın motor bölümünden alevler yükselmeye başlıyor. Ardından alevler tüm aracı sarıyor. Dumanı fark eden sürücü güvenlik bir noktada durumu 112 acil servisine bildiriyor. Araçtaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülüyor fakat araç tamamen kullanılmaz hale geliyor. Saat başında da açılışta bahsetmiştik. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasındaki gerginlik, İran Savaşı sırasında yaşananlar, çok büyük bir kriz daha yaşandı diyor Amerikan basını, Washington Post'un iddiası. Şöyle ki Trump yönetimi İsrail'in İranlı üst düzey yetkililere yönelik suikast planlarının diplomatik süreci baltalayacağından endişe ederek Tahran'ı dolaylı kanallar üzerinden uyardı diyor Washington Post. Aynı zamanda haberde Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in savaş hedeflerinin savaşın başından itibaren örtüşmediği iddia ediliyor.
1: Müzakerelerin tehlikeye gireceğinden endişe edildi. ABD'nin İsrail'in suikast planını İran'a haber verdiği öne sürüldü. Experience is good. I always say that
3: potential is... Eğer ben olmasaydım bugün İsrail diye bir yer var olmazdı. İsrail'in haritadan silinmesine ben engel oldum.
1: İddiayı Washington Post gazetesi ortaya attı. Haber ABD'li yetkililere dayandırıldı. Savaşın son dönemleri anlatıldı. Trump yönetimi müzakere süreci yürütüyordu. Hürmüz Boğazı ve savaşın sona ermesi gündemdeydi. Ancak Washington, Tel Aviv'in barışı riske atacağından endişeliydi. ABD istihbaratı harekete geçti. İsrail'in İran'ın üst düzey kadrosuna suikast yapacağına yönelik endişe vardı. Özellikle İran Dışişleri Bakanı Arakçı ile Meclis Başkanı Kalibaf hedefte olabilirdi. Bu nedenle aracılar üzerinden Tahran'la iletişime geçildi. İsrail'in niyeti konusunda uyarı yapıldı. Tahran uyarılırken İsrail de ikaz edildi. Trump yönetimi diplomatik seçenekleri değerlendirmeye başladık mesajını verdi. Tel Aviv'den de İran yönetimine suikastleri durdurması istendi.
3: Netanyahu ile ilişkilerim iyi ama onu biraz makul ve akil sınırlar içinde tutmamız gerekiyor.
1: Habere göre ABD-İsrail arasındaki görüş farkı burada netleşti. Hedefler ayrıldı. Netanyahu müzakere sürecini bitirmek için kararlı olduğunu belli etti. Trump ise barış sürecinin işletilmesini istedi. Bu nedenle bir noktadan sonra İsrail süreç dışı kaldı. Haberde aynı zamanda ilk saldırılara da yer verildi. ABD'nin en başından beri askeri hedefleri vurduğu öne sürüldü. İsrail ise İran'ın siyasi ve askeri kadrosunu hedef aldığı belirtildi.
4: Dün Hamane'yi ortadan kaldırdık. Onunla birlikte baskı rejiminde onlarca üst düzey yetkiliyi ortadan kaldırdık.
2: Ankara'da bir operasyon vardı. NATO zirvesi öncesinde de bu operasyon hız kazandı. Operasyon Turkuaz adı. Son olarak Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde sürdürülen geniş çaplı denetimler sonrasında çocukları dilendirdiği belirtilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Dilencilere yönelik ve o operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
1: Ankara'da çocukları dilendiren kişilere yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Ankara 7-8 Temmuz tarihinde düzenlenecek kritik NATO zirvesi öncesi güvenlik seviyesini en üst düzeye çıkardı. Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen Operasyon Turkuaz çalışmaları devam ediyor.

0: Daha önce 46 tim ve 396 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda terör, narkotik, güvenlik ve asayiş suçlarından arandığı tespit edilen 58 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı. Son olarak yapılan çalışmalar doğrultusunda çocukları dilendirenler hakkında soruşturma başlatıldı. Çocuk şube tarafından yürütülen operasyonda vatandaşların vicdani duygularını sömürerek çocukları dilendirdiği ve bu yöntemle haksız kazanç elde ettiği belirlenen 11 şüpheli polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 229. maddesi uyarınca adli işlem başlatıldı.
1: İstanbul'da Bayrampaşa'da bir kadın apartmanın önünde oturuyor Fatma Kalkancı ve üzerine çatıdan beton parçası düşüyor. Kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılıyor fakat kurtarılamıyor. Görüntüler İstanbul'dan Bayrampaşa'dan. 54 yaşındaki Fatma Kalkancı isimli vatandaş apartmanın önünde oturuyor. Ve o esnada iki binanın çatısından kopan beton parçaları kadıncağızın başına düşüyor. Yere yığılıyor talihsiz kadın. Yardımına çevredeki vatandaşlar koşuyor. Ağır yaralanan kadın hemen hastaneye kaldırılıyor fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamıyor. Olayla ilgili de soruşturma başlatıldı. Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili bir gelişme var. Üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun Tunceli'de 6 yıl önce kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında. Dönemin jandarma komutanı Tuğgeneral Sinan Şen'in verdiği ifade ortaya çıktı. Sinan Şen, Doku'ya ait sim kartının dönemin valisi Tuncay Sonel tarafından alındığını ve o sırada kendisinin de makam odasında olduğunu anlattı.
2: Gülistan Doku soruşturmasında karanlığı aydınlatabilecek yeni detaylar ortaya çıkıyor. Soruşturma, kaybolma vakasından öte organize şekilde gizlenmeye çalışıldığı ileri sürülen bir cinayet şüphesiyle ilerliyor. Soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sinan Şen, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığında tanık sıfatıyla ifade verdi. Şen ifadesinde Gülistan Doku'ya ait sim kartın dönemin valisi Tuncay Sonel tarafından alındığını iddia etti.
3: Bu kartın vali Tuncay Sonel tarafından alındığı sırada ben de makam odasındaydım. Odada emniyet müdürü ben ve vali bey vardık diye hatırlıyorum. Vali bey odadayken Gülistan'ın ailesinin kendisine sim kartı verdiğini söyledi.
2: Tuğgeneral Şen, vali Tuncay Sonel'in sim kartı Ankara'da tanıdık uzman polislere göndereceğini dile getirdiğini ancak herhangi bir isim vermediğini de anlattı.
3: Emniyet müdürüyle kendisine bu durumdan Cumhuriyet Başsavcısının bilgisi olması gerektiğini beyan ettik. Vali bey de bize kendisinin başsavcıya bilgi vereceğini söyledi. Yine vali bey bu sim kartı Ankara'ya bu işten anlayan polislere göndereceğini söyledi. Gökhan Ertok ismini ben ilk kez son dönemdeki bu dosya kapsamında tutuklanınca öğrendim.
2: Gülistan'dan halen bir iz yok. Soruşturma hem genç kızın kaybolma sürecini hem de dosyanın ilk döneminde görev yapan kamu görevlilerinin rolünü aydınlatmaya dönük olarak sürüyor.
1: Gazze'de katliam başlayalı, soykırım başlayalı 1000 gün oldu. Yani 23 Ekim 2023'ün üzerinden bir gün geçti ama o sistematik soykırım çok daha uzun yıllara dayanıyor. Resmi raporlara göre ne yazık ki şu anki tablo bu. Ama bunun çok ötesinde gerçek tablo. Resmi sayılar Filistin'de hayatını kaybedenler sayısının bu süreçte Ekim 2023'ten itibaren 73.024 olduğunu söylüyor. 1022 bebeğin öldüğünü söylüyor. 21.500 çocuğun, 12.500 kadının öldüğünü, 265 basın görevlisinin öldüğünü, 1700 sağlık çalışanının öldürüldüğünü, katledildiğini belirtiyor. Fakat gerçekler bunun çok ötesinde. Dün Save the Children Yardım Kuruluşu'nun bir raporu vardı. O raporda da 21.500 çocuk öldürüldü deniyordu. Fakat gerçekler bunun çok ötesinde diye de altı çiziliyordu. Yani ne yazık ki bu sayı onlarca kat daha fazla. Ve işte saldırıların, soykırımın başlamasının üzerinden geçen 1000 günde o sistematik soykırım devam ederken, alınan ateşkes kararına rağmen İsrail ordusu o saldırılarına devam ederken 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaşananları ekranlarınıza taşıyacağız.
0: Dünyanın gözü önünde yaşanan bir katliam ve senelerdir soykırımın en ağır bedelini ödeyen çocuklar. İsrail'in Gazze'de başlattığı saldırılarda 1000 gün geride kaldı. 8 Ekim 2023'ten bu yana 21.500 çocuk hayatını kaybetti. Çocukların yaşama hakları ellerinden alındı. Yetmiyormuş gibi aileleri de paramparça edildi. Bugün Gazze'de 58 binden fazla çocuk bir ebeveynini ya da her ikisini birden kaybetti. Bebekleri dahi hedef almaktan geri durmayan İsrail ordusu, sivilleri bombaların, saldırıların yanı sıra aç bırakma ve ölüme terk etme yoluyla da soykırımını sürdürdü. Gazze kentindeki Şifa Hastanesi müdürü Muhammed Ebu Selmiye de bölgede yaşanan dramı anlattı.
4: Sağlık sistemi ağır bir kuşatma ve yıkım altında hizmet vermeye çalışıyor. Çadırlarda yaşayan çocuklar arasında deri hastalıkları ve bağırsak enfeksiyonları yaygınlaştı. Gazze'yi çok geç olmadan kurtarın.
0: Ateşkese rağmen saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, Gazze şeridinin orta kesimindeki Nuseirat mülteci kampına insansız hava aracıyla saldırdı. Biri ağır, 7 Filistinli yaralandı. Birleşmiş Milletler'in işgal altındaki Filistin toprakları hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu Başkanı Srinivasan Muralidhar da Gazze'de hayat cehennem gibi dedi.
5: Durum çok vahim. Gazze'de hayat cehennem gibi. Bundan hiç şüphe yok. Bu mülteci kamplarında çocuklar yağım suyunda oynuyor. 700 kişi bir tuvaleti paylaşıyor. Birçoğu acil tıbbi yardım için tahliyeyi bekliyor. Refah sınır kapısından tahliyeye izin verildiği iddia edilse de hepimiz bunun çok yavaş ve azar azar gerçekleştiğinin farkındayız.
0: Muralidhar, komisyonun 23 Haziran'da BM İnsan Hakları Konseyi'nin 62. oturumunda açıkladıkları son raporlarında Filistinli çocukların İsrail tarafından kasten hedef alındığını ortaya koydukları söyledi.
5: Çocukların kasten hedef alınmasının İsrail yetkilileri ve güvenlik güçlerinin Gazze'deki Filistinlileri tamamen veya kısmen yok etme yönündeki soykırım niyetini ortaya koyan temel unsurlardan biri olduğunu yineliyoruz.

Avrupa'da bu yıl erken başladı sıcaklar ama çok hızlı yükseldi. Hala daha kavurucu sıcaklıkların etkisinde Avrupa, Kuzey Avrupa'yı bile etkiliyor bu sıcaklar. Ve İsviçre Alplerinde buzullar da erkenden erimeye başladı. İsviçre Alplerinde buzulların erimesine sebep olan belli bölgelerde, özellikle Rhône buzullarında kış boyunca biriken neredeyse tüm karların eridiğini söylüyor uzmanlar.

0: İsviçre'nin en ihtişamlı buzullarından biriydi. Ancak iklim değişikliği onu da yok ediyor. Burası dünyanın en ünlü kış turizm merkezlerinden olan İsviçre Alpleri. İsviçre Alplerinde bulunan Rhön Buzulu da tatilcilerin ve macera severlerin gözdesiydi. Ancak iklim değişikliğiyle birlikte erken başlayan rekor sıcaklıklar Rhön Buzulu'nun 2 haftada 1,5 metre buz kaybetmesine neden oldu. Böylece buzulda kışın biriken tüm kar eridi.
1: Almanya'da iklim değişikliğine inanmayan birçok insan var. Onlar için bu sadece hava durumu. Almanya'da 41 derece sıcaklık var ve insanlar iklim değişikliği değil, hava durumu diyorlar. Burada iklim değişikliğini görüyorsunuz. İşte bu iklim değişikliği.
0: Ayrıca Mayıs ve Haziran'da kar hızla eriyince alttaki daha koyu renkli buzul açığa çıktı. O da güneş ışınlarını çok daha hızlı emerek erime sürecini hızlandırıyor. İsviçre Buzul İzleme Merkezi'nin verilerine göre Rhön Buzulu Haziran 2025'ten bu yana yaklaşık 8 metre buz kaybetti. Zira önümüzdeki yıl daha fazla buz kaybı bekleniyor ve Rhön Buzulu'nun artık yüzyıllar önce birikmiş buzlarını kaybetmesine ise sadece aylar kaldı.
2: Bursa'da Karacabey'de ıhlamurlar metrelerce yükseklikte sarp arazide cesaretle ustalıkla toplanıyorlar. Yeniden kesiliyorlar, dallarından koparılıyorlar, o çiçekler ayrılıyor, yapraklar kurutuluyor. Sonra ise Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyorlar.

0: Çocukluğumuzdan beri bu mesleği yapıyoruz. Baba mesleği biz.
1: Avrupa'nın en büyük ıhlamur ormanlarından biri Bursa'nın Karacabey ilçesinde. Ihlamur hasadıysa metrelerce yükseklikte cesaret ve ustalıkla yapılıyor.
2: Korsan çıkamazsın oraya. Korkmadığımız için çıkıyoruz. Tabii tedbirini alacaksın oraya çıkarken. Kendimize güveniyoruz yani çıkarken.
1: Merdivenle bir noktaya kadar ulaşan, ardından ağaçlara tırmanan işçiler çiçek dallarını ellerindeki tırpanlarla indiriyor. Ihlamurun bu yıl kilogram fiyatının 2500 ila 3000 lira arasında olması bekleniyor. Birçok derde deva olan ıhlamur, Karacabey Yeniköy halkı için de önemli bir gelir kaynağı.
0: Hemşehride çalışıyoruz. Yıllık izinlerimizi burada değerlendiriyoruz. Ailecek yapmaya çalışıyoruz bir şeyler.
3: Çocukluğumdan beri bu işi yapıyoruz yani. Zorlukları tabii var. Çok zorlukları var. Ya tehlikesi en başta zaten. Kol kola
4: gezelim. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde artık yeni bir dönemin habercisi olan çok önemli bir kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçerek yasalaştı.
1: Şehit yakınları uzman erbaş olabilecek. Askerlikten muaf tutulanlara da uzman erbaş olabilmenin yolu açılacak. Yeni kanun teklifiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yeni bir dönem başlayacak. Uzman erbaş kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun genel kurulda kabul edildi. Kanunla birçok önemli düzenleme hayata geçiriliyor. Subay ve assubaylar için yeni kurallar getiriliyor. TSK'dan ayrılan subaylar bir daha muvazzaf olarak göreve alınamayacak. Tabip subaylarsa yükümlülüklerini tamamlamadan ayrılırsa kalan süre kadar mesleklerini yapamayacak. Uzman erbaş kanunundaki değişiklikle başta şehit yakınları olmak üzere askerlik hizmetinden muaf tutulanlar uzman erbaş olmak için başvuru yapabilecek. Kanun teklifinde uzman erbaşlara sicil sistemine ilişkin düzenleme de yer alıyor. Uzman erbaşların sicil notu 100 üzerinden verilecek. Başarılı sayılmak için en az 60 puan almak gerekecek. Uzman erbaşların assubaylığa geçirilmesinde sicil notu şartı aranmayacak. Bunun yerine en az 4 yıl sicil almış olma ve not ortalaması %90 şartı getirilecek. 7 yıllık görev süresini tamamlayan sözleşmeli er ve erbaşlar, kamu kurumlarında çeşitli kadrolara atanabilecek. Kamu kurumları bu alımlarda kontenjanın %10'unu bu personele ayırmak zorunda olacak. Atanabilmek için 41 yaşını doldurmamış olmak yeterli olacak. Terör örgütleriyle iltisaklı olduğu için meslekten atılan veya ayrılan kişilerle ilgili mahkeme kararları nihai karar kesinleşmeden uygulanamayacak. Denizaltı personeline konaklama giderleri bazı durumlarda ödenmeyecek. Ordu evleri ve askeri gazinolar askeri mahal statüsüne kavuşacak. Milli Savunma Bakanlığı eğitim kurumlarında ek ders ücreti uygulaması ise 2029-2030 eğitim yılı sonuna kadar uzatılacak.
4: Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşın sağlığını hiçe sayan ürünlerde taklit ve tahşiş yapan firmaların listesini güncelledi. Yeni listede yer alan bazı gıda ürünlerinde yine tek tırnaklı et tespit edildi.
1: Vatandaşa kavurma diye at ve eşek eti yedirildiği ortaya çıktı. Gıda güvenliğini hiçe sayan markalar tek tek tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı hileli gıdalar listesini resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuna ilan etti. Listenin en ürkütücü kısmı et ve et ürünlerinde yaşandı. Yapılan laboratuvar analizleri bazı firmaların kırmızı ete tek tırnaklı eti yani at ve eşek eti karıştırdığını ortaya çıkardı. Bakanlık yetkilileri halk sağlığını tehlikeye atan bu firmalara en ağır idari para cezalarının uygulanacağını ve suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Ancak tehlike sadece kırmızı etle sınırlı değil. Denetimler kapsamında peynir, zeytinyağı ve bal gibi sofralarımızın en temel gıda ürünlerinde de çok büyük hileler yapıldığı belirlendi. Tüketici dernekleri ise vatandaşı dikkatli olmaya çağırdı. Piyasa değerinin çok altında satılan şüpheli ürünlerin vakit kaybetmeden Alo 174 gıda hattına ihbar edilmesi gerektiği hatırlatıldı. Bakanlık, gıda terörüne karşı mücadelenin aralıksız süreceğini ve hile yapanların düzenli olarak ifşa edilmeye

0: devam edileceğini kaydetti.
1: Şimdi Antalya'da tam 94 yaşındaki bir çobanın hikayesini getireceğiz ekranlarınıza. Üstelik bir kadın bu çoban, Emine Tektaş. 4 yaşında ninesiyle başlamışlar çobanlığa ve 90 yıldır da devam ediyormuş.
2: Malla geçiriyen de var, koyunla diyen gibi. Kediyle, köpeğiyle, tavuğuyla hepsinde elim var.
0: Ömrünü hayvanlarına adadı. Antalya'da yaşayan Emine Tektaş 94 yaşında.
2: Gelin geldim 49'da. Karacalaba at öldüğü dille atla geldim. Oradan indim badem ağacına. Taşın arası
0: yol mu bulamadın? Her sabah erken saatte kalkan kadın tek başına koyun ve keçilerini otlatıyor, onların bakımını yapıyor.
3: 80 tane keçiyi, koyunu sen, hepsini sen otlatıyorsun.
2: Otla diyen, he. Hepsini otla diyen. Garip halim,
3: yar başından düşmüş. Emine nine Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Badem Ağacı köyünde 4 yaşında başladığı çobanlığa 90 yıldır devam ediyor.
2: Sabahleyin sayın, oğlanı anasına salıyan, sabahleyin götürüyen, otlatıp geliyen öğlen. Oradan kapa diyen 2-3 saat yatıyor, saat 3'te 4'te götürüyorum, bir daha gidip geliyen akşama. Akşam oğlanı ayırıyen, ertesi sabah yine sahayan.
0: Temiz hava, doğal beslenme ve hareketli yaşam. 94 yaşındaki Emine Tektaş sağlıklı ve zinde olmasını bu 3 nedene bağlıyor. 4 çocuğu olan kadın sütten yaptığı ürünleri satarak geçimini sağlıyor.
2: Peynir yapıyoruz, yoğurt yapıyoruz. Her şey istediğimizi yapıyoruz.
3: Emine nene ilerlemiş yaşına rağmen sadece çobanlık yapmıyor. Davarların, keçilerin yünlerini, kıllarını kırkıyor. Aynı zamanda sütlerini sağıyor ve bu sütlerden yoğurt, peynir yapıyor.
2: Ben de kıllarını da kırkıyoruz. Kıl deriz biz.
3: Evet, doğru.
2: Geçi kılı.
0: Yaşlı kadın gücü yettiğince çobanlık yapacağını söylüyor.
3: Kaç torun var?
2: 7 tane torunum var. Torunum çocukları 16 tane boyunlu torunlar. İkişer çocuklar var hepsinin de.
1: Böylelikle Ajans Akşam'a doğru burada noktalıyoruz. İyi akşamlar, iyi hafta sonları diliyorum herkese.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
6: Avrupa Birliği, ABD sanayi ürünlerine gümrük vergilerini kaldırdı. Düzenlemenin işletmeler ve tüketiciler için daha fazla öngörülebilirlik, daha fazla seçenek ve daha uygun fiyatlar sağlayacağını belirten von der Leyen, bunun AB ile ABD arasında yayımlanan ortak bildirinin yerine getirilen bir taahhüdü olduğunu anımsattı. Von der Leyen, transatlantik ilişkinin dünyanın en değerli ortaklığı olmaya devam ettiğini vurguladı.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
7: Reklam. Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100 bin TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu Hayat
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlarda iş

0: İşinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota Pro Ace ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir.

0: arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
3: Dünya Kupası'nda gözlerin çevrildiği genç yıldızlardan biri de Arda Güler. Gençler Birliği'nde başlayan, Fenerbahçe'de parlayan kariyeri Real Madrid'e uzandı. Arda yalnızca oyun zekasıyla değil, unutulmaz golleriyle de konuşuluyor. Real Madrid formasıyla Elche'ye karşı kendi yarı sahasına yakın noktadan attığı yaklaşık 68 metrelik gol La Liga'da sezonun golü seçildi. Bu vuruş onun cesaretini ve sol ayağındaki kaliteyi tüm dünyaya gösterdi.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
4: Bir reklam.
5: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
4: Bir reklam.
6: A Haber Radyo. 24 saat haber.
4: Reklam.
7: POS başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
8: Benim bankam iş bankası.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
11: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
12: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
13: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur.

%48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

0: yenilendi, Jest oldu. Artık size her zaman, her yerde Jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok Jest yapan kart. Jest kart. Bankartın Jest oldu.
1: Reklam. A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Bir reklam.
5: Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
1: Bir reklam.
0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Reklam.
6: Garanti BBVA.
7: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
8: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
9: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
10: Smokin bizim işimiz.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi
2: bir adım önde. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
3: kazancım net, sigortam net.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: A Haber Radyo canlı yayın.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile İtalya arasında savunma sanayi başta olmak üzere her alanda işbirliğini güçlendirmek için çalıştıklarını, ilişkilere ivme kazandıracak yeni adımlar atmanın da önemli olduğunu ifade etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi öncesinde İtalya Başbakanı Meloni ile görüşmesini böylesine ekranlarınıza yansıttık diyelim ve devam edelim. İsrail için işgalci terör örgütü ülke diyoruz. Bunu gerçekten hak ettiğini ifade eden görüntüler ekranlarınıza gelecek şimdi. Batı Şeria'daki sonu gelmeyen işgallerden bir tanesi. O işgalleri yapmadan önce Filistinli

0: evlerini kundaklıyorlar. Daha sonrasında oralara tabiri caizse çöküyorlar. Oraları da işgal ediyorlar. Bunları anlatan bir görüntü gelecek şimdi ekranlarınıza.
1: Maskeleri takıp Filistinli ailenin evine girdiler. Eşyaları birer birer tutuşturup evi ateşe verdiler. Batı Şeria'daki işgalci Yahudi terörü bir kez daha belgelendi. Üstelik Filistinlilerin her gün maruz kaldığı terörün gerçek boyutlarını gözler önüne seren videoyu paylaşansa İsrailli insan hakları örgütü Yeşdin.
2: Her şey en tepeden başlıyor. İsrail yargısı ve yetkililerinin bu suçluları cezalandırılması gereken kanun kaçakları olarak görme konusunda hiçbir iradesi yok.
1: Batı Şeria'nın Deir Divan köyünde gerçekleşen korkunç saldırıya ilişkin görüntülerde bir grup Yahudi işgalcinin Filistinli aileye ait evi ateşe verdiği görülüyor. Eşyaları tutuşturarak evi kundaklayan maskeli işgalcilerin daha sonra köydeki diğer evleri de ateşe verdiği insan hakları örgütü Yeşdin'den gelen bilgiler arasında.
2: İsrail'de bu suçların ardındaki motivasyonun İsrail'in toprak üzerindeki kontrolünü genişleterek ülkeye hizmet ettiğini düşünen çok büyük bir kesim var.
0: NATO liderler zirvesine sayılı günler kala Ankara'da atlı birlikler görevde. Özel eğitimli atlar kalabalık alanlarda görev yapacak.
1: Görüntüler Ankara'dan. NATO liderler zirvesi yaklaştı. Ankara'da alarmın seviyesi yükseldi. Atlı polisler de sahaya indi.
3: NATO Liderler Zirvesi kapsamında 22 farklı atlı birlik Ankara'nın farklı noktalarında görev yapıyor. Bugün de Ankara Kalesi'ndeler.
1: Devriyeler 8 Temmuz'a kadar Kızılay, Güven Park ve Kuğulu Park'ta sürecek. Görev yapan atlar Macaristan'dan getirildi. Özel eğitimlerden geçirildi. Kalabalığa, ani hareketlere ve yüksek patlayıcı seslere karşı duyarlı şekilde eğitildi. Atlı birlikler geniş görüş avantajıyla görev yapıyor. Kalabalığın kontrolüne destek sağlıyor. Aynı zamanda toplumsal olaylarda caydırıcılık oluşturuyor. NATO liderler zirvesi boyunca atlı polis ekipleri Ankara'nın kritik noktalarında görevlerini sürdürecek.
0: NATO tedbirleri kapsamında başkente güvenlik uygulaması artırıldı. Uygulama kapsamında aranması bulunan 4000'den fazla kişi yakalandı.
1: NATO tedbirleri kapsamında güvenlik güçleri yoğun mesai harcıyor. Ekipler başkentin dört bir yanında uygulama yapıyor. Uygulama kapsamında aranan 4000'den fazla kişi yakalandı. Ankara'da gözler tarihi NATO zirvesine kilitlendi. Zirve dolayısıyla güvenlik tedbirleri üst seviyeye taşındı. Zirvenin güvenli ve huzur içinde gerçekleştirilmesi amacıyla yaklaşık 3 aydır sürdürülen uygulamalarda binlerce polis görev aldı. Kent genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda milyonlarca kişi ve yüz binlerce araç sorgulandı. Çalışmalarda halka açık alanlar, konaklama tesisleri, kafe ve restoranlar, eğlence mekanları, araç kiralama firmaları, otoparklar, günübirlik kiralanan yerlerle umuma açık iş yerleri denetlendi. Şehrin birçok noktasında geniş güvenlik uygulamaları gerçekleştirildi. Denetimlerde aranan 4000'den fazla şahıs yakalandı. Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek de NATO Liderler Zirvesi kapsamında il genelinde gerçekleştirilen uygulamalara bizzat katılarak denetimlerde bulundu. Güvenlik güçleri zirve süresince vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbir ve denetimlerini kararlılıkla sürdürecek.
0: Efendim, Türkiye'nin savunma sanayisi Batı'da yine manşetlere taşındı. Türkiye'nin savunma sanayisindeki devrimine dikkat çekildi. Ankara'nın NATO için önemi vurgulandı.
4: Kritik NATO seviyesi için geri sayım başladı. Türkiye'nin savunma sanayisi yine manşetlere taşındı. Ankara'da gerçekleşecek kritik NATO zirvesine

0: sayıda günler kala Batı'da Türkiye'nin savunma sanayisi yine gündem oldu.
1: Tüm müttefiklerimizin Türkiye gibi güçlü bir savunma sanayisine sahip olmasını isteriz.
0: Avrupa basını Türk savunma sektörünün ulaştığı devasa boyutu manşetlere taşıdı. Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Frankfurter Allgemeine'de Alman ordusu yakında Türkiye'den silah mı satın alacak başlıklı bir makale yayınladı. Makalede Ankara'nın savunma alanındaki yükselişine değinildi. Dikkat çeken en önemli detay ise Berlin'in Türk savunma ürünlerine yönelik artan ilgisi oldu. Almanya Savunma Bakanlığı'nın bu yıl ilk kez siyasi direktör başkanlığındaki özel bir heyeti İstanbul'daki Saha Expo fuarına gönderdiği hatırlatıldı. İngiltere'nin Financial Times gazetesinde de Türkiye'nin hızla yükselen savunma sanayisi başlıklı bir haber analiz yayınlandı. Türk şirketlerinin arz talep dengesini iyi okuduğu ve küresel pazarın ihtiyaçlarına göre hareket ettiği vurgulandı. Analizde NATO zirvesinin Ankara'nın ev sahipliğinde yapılacak olması Avrupa'nın Türkiye'ye bakışındaki stratejik değişimin bir kanıtı olarak gösterildi.
2: Yurt genelinde Afrika sıcakları etkili. Termometrelerin 44 dereceyi gösterdiği Şanlıurfa'da vatandaşlar yeşil alanlara akın etti. Çocuklar süs havuzlarında serinledi. Adıyaman'da aşırı sıcaklar nedeniyle asfalt eridi. Antalya'da sıcaktan bunalanlar halk plajlarına akın etti. Adana'da sıcaktan kaçışın adresi ise yüksek rakımlı bölgeler oldu.
3: Termometreler 40 dereceyi aştı. Çocuklar süs havuzlarını atladı. Uzmanlarsa kronik hastalığı bulunanları uyardı. Şanlıurfa'da termometreler tam 44 dereceyi göstererek adeta rekor kırdı.
4: Uzmanlar vatandaşları sıcak havalara karşı uyarıyor. Kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamaları, dışarı çıkanların açık renkli giysiler tercih etmeleri isteniyor.
3: Sıcaktan nefes alamayacak hale gelen Urfalılar kendilerini koruyabilmek adına şehirdeki yeşil alanlara ve parklara akın etti.
4: Sıcaktan bunalan çocuklar da çareyi süs havuzlarına atlamakta buldu. Onlar da havuzlara girerek serinlemeye çalışıyor.
3: Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı Adıyaman'da ise asfaltlar erime noktasına geldi. Durum böyle olunca sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri bir olumsuzluk yaşanmaması için yollara taş tozu dökerek önlem aldı. Antalya'da da sıcaklar bunalttı. Kentte yaşayanlar sahillere akın etti. Plajlarda yoğunluk gözlendi. Adana'da ise sıcaktan kaçışın adresi Torosların serin etekleri oldu. Bazı kent sakinleri aşırı sıcak ve boğucu nemden kurtulmak için Feke ilçesinde bulunan ve tam 800 rakımda yer alan cam seyir terasının yolunu tuttu. Etrafı kızılçam ormanlarıyla kaplı olan bu doğa harikası seyir terası, eşsiz doğal özellikleriyle sıcaktan kaçanların yeni gözdesi oldu. Suriye'nin başkenti Şam'daki terör saldırısı ülkede gerilimi tırmandırdı. İsrail desteğiyle Suriye yönetimine karşı sık sık isyan eden Hicri milisler bir kez daha güvenlik güçlerine saldırdı. Gece boyu süren çatışmalarda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı. Öte yandan Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Lübnanlı Dürzilerin lideri Velid Canbolat'la bir araya geldi. İstanbul'da kurulan bir çağrı merkezi üzerinden kendilerini polis, savcı, asker ve banka görevlisi olarak tanıtıp Avrupalıları dolandıran suç şebekesi çökertildi. Dolandırıcıların yapay zeka destekli yazılım kullandığı belirlendi. Maslak'taki çağrı merkeziyle birlikte 3 adrese operasyon düzenlendi. 51 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda dijital materyale el konuldu. Maslak'ta faaliyet gösterdiği belirlenen çağrı merkezinde 80 yabancı uyruklu şahsın bulunduğu açıklandı. Mağdurlardan elde edilen suç gelirlerinin banka hesapları ve kripto varlık platformları üzerinden transfer edilerek aklandığı tespit edildi. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yakın hava savunma sistemi Tolga, Konya'daki test atışlarını başarıyla gerçekleştirdi. Sabit kanatlı kamikaze İHA'lar ve dronları çeşitli senaryolarda imha etti. Atışları 24 ülkeden gelen 64 askeri ve sivil heyet yerinde takip etti. Tolga, yakın hava savunma sistemi makine ve kimya endüstrisi tarafından hava tehditlerine karşı geliştirildi.

0: kavurucu sıcakların pençesindeki Avrupa yangınlarla mücadele ediyor. Fransa'da çıkan orman yangınları bir haftadan uzun süredir kontrol altına alınamıyor. Ülkede binlerce dönüm alan küle döndü. Yangınlar nedeniyle on binlerce kişi tahliye edildi. Sıcak hava ve rüzgar alevlerin kontrol altına alınmasını güçleştiriyor.
1: Efendim akşam ajansına gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü bugün açıklanacak enflasyon rakamlarındaydı. Enflasyon rakamları açıklandı. Haziran ayında enflasyon %0,99 olarak belirlendi. Beklendiği gibi çıktı enflasyon Haziran ayında. Böylece yıllık enflasyon da %32 oldu. Haziran ayı enflasyonun belirlenmesiyle beraber memurların, emeklerin maaş zam oranları da belli oldu. Nasıl bir tablo ortaya çıkmış bakalım hemen.
2: Haziran ayı enflasyonu geçtiğimiz aylara nazaran daha düşük gerçekleşti.
0: Enflasyon rakamları açıklandı. Memur ve emekli maaş zamlarıyla kira artış oranları belli oldu.
2: Beklenen dahilinde Haziran ayında da %1 seviyesinde bekliyorduk. %0,99 olarak gerçekleşti.
0: Haziran ayı enflasyon rakamının açıklanmasının ardından milyonlarca emekli ve memurun beklediği zam oranları da netleşti.
2: Temmuz'da Aralık ayı enflasyon farkını bu 13,52'nin içinde almış olacaklar. SSK Bağkur emeklileri az önce de ifade ettiğim gibi yani ilk 6 aylık enflasyon farkını doğrudan maaşlarına yansıtılmış olacak. O da %17,76. Yani
0: TÜİK'in açıkladığı verilere göre Haziran ayında tüketici enflasyonu %0,99 oldu. Böylece yılın ilk 6 ayındaki enflasyon %17,76 olarak gerçekleşti. En düşük memur emeklisi maaşı 31.527 lira olurken en düşük emekli maaşı ise 23.552 liraya yükseldi.
2: Şube müdürü mevcutta 94.384 lira alırken %13,52'lik maaş zam farkıyla beraber Temmuz ayında 107.145 lira maaş almış olacaklar. Memur üniversite mezunu 64.397 liradan 73.103 liraya yükseltilmiş oldu. SSK Bağkur emeklisi Haziran ayında en düşük 20.000 lira maaş alırken Temmuz ayı maaşları 23.552 lira olarak alacaklar. Burada sadece SSK Bağkur emeklisinin en düşük emekli maaşı artmadı. En düşük memur emekli maaşı da arttı. Evet. 31.527 lira yükseltildi. En düşük memur maaşı ise 70.258 lira yükseltilmiş oldu.
3: Evet.
0: Temmuz ayında konut ve iş yeri kiralarında uygulanacak tavan zam oranı ise %32,03 oldu.
2: Temmuz ayında şayet bir kira kontratı artışınız varsa, kira zammı artışınız varsa maksimum yapılabilecek kira artışı %32,03 olarak açıklandı. Bunun üzerinde herhangi bir artış yapılamaz, yasal değildir.
1: En düşük emekli maaşının 23.552 lira olmasına ilişkin yasa teklifi meclis başkanlığına verildi. Teklifin Temmuz'un ikinci yarısından sonra yasalaşması bekleniyor. Düzenlemede en düşük emekli maaşının artırılmasının yanı sıra başka önemli hükümler de yer alıyor.
0: En düşük emekli maaşı 23.552 lira oluyor. AK Parti meclis başkanlığına yasa teklifi sundu. Teklifte yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilerin ve hak sahiplerinin maaşlarının enflasyon oranında artırılması, 20.000 liradan 23.552 liraya yükseltilmesine ilişkin düzenleme yer alıyor. Teklifle Siber Güvenlik Başkanlığı'na yeni yetkiler tanınması öngörülüyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun yetki alanındaki bazı yetkiler Siber Güvenlik Başkanlığı'na devredilecek. Alan adı internet altyapısının yönetimi, iletişimin tespiti ve analizi gibi alanlardaki yetkiler tek çatı altında toplanacak. Yabancı sinema ve dizi platformları yerli sinemaya destek verecek. Bu amaçla medya hizmeti sağlayıcıları ve internet platform işletmecilerinden sinema sektörü için kesilecek %2'lik payların bakanlık döner sermaye hesabına gelir kaydedilmesine teklifte yer veriliyor. Aday sürücü belgelerinin iptal şartları da doğrudan kanun metnine işlenerek yasal çerçeveye kavuşturuluyor. Teklifle PTT personelinin tamamen idari hizmet sözleşmesiyle istihdam edilmesi kuralı getiriliyor.
1: Efendim yine bir son dakika bilgisi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran paylaştı bilgiyi sosyal medya hesabından. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabette Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif 4 Temmuz 2026 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Görüşmelerde Türkiye ile Pakistan arasında ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere ilişkiler tüm boyutları

0: bilgisi verilmedi. Öte yandan Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Lübnanlı Dürzilerin lideri Velid Can Bolat da bir araya geldi.
1: Şam'daki patlama Suriye'yi yeniden karıştırdı. Süveyda'da Dürziler saldırıya geçti. Ülkedeki gerilim yine yükselişte. İsrail desteğiyle Suriye yönetimine karşı sık sık isyan eden Hicri milisler bir kez daha güvenlik güçleriyle çatıştı. Süveyda'daki çatışmalar gece saatlerinde Dürzilerin güvenlik güçlerine ait karakola saldırmasıyla başladı. Süveyda'nın batısındaki Tel Hadid'de de zaman zaman patlama sesleri duyuldu. İzli mermiler gece karanlığını aydınlattı. Karakolların yanı sıra devreye atan Suriye güvenlik ekipleri de saldırılarda hedef alındı. Çatışmalar sırasında ağır makinalı silahlar da kullanıldı. Öte yandan Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Lübnanlı Dürzi lider Velid Can Bolat da bir araya geldi. Heyetler arası görüşmelerin ardından Can Bolat açıklamada bulundu. Olumlu mesajlar verdi.
2: Eski rejim sona erdi. Suriye ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmalıyız.
1: Bedevi kabilelerle Dürziler arasında çıkan çatışmalar Temmuz 2025'teki ateşkeste sonlandı. Ancak bölgede hala gerilim hakim. Perşembe günü Şam'ın en işlek caddelerinden birindeki kafede bombalı saldırı düzenlendi. 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de olayda yaralandı. Saldırıyı henüz kimse üstlenmezken Dürziler saldırının ardından güvenlik güçleriyle çatışmaya başladı.
3: Eski rejimin devrilmesinden bu yana her zaman istikrarımızı hedef alan ve aramızda fitne çıkaran İsrail varlığı şimdi yeniden kutsal topraklarımızı bitmek bilmeyen bir kaos alanına dönüştürmeye çalışıyor.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde 5. Tarım Ekosistemi buluşmasına önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan ana muhalefeti vaatleri üzerinden eleştirdi. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesaj veren Erdoğan ayrıca tarım ve hayvancılık sektörü için yeni kredi müjdelerini açıkladı.
4: Tarım hem insan için hem de insanlığın geleceği için bu derece önemlidir, hayatidir. Yeri doldurulamazdır.
1: Tarımın önemine değindi. Çiftçilere müjde üstüne müjde verdi.
4: Tarım noktasında kadın ve genç çiftçi kredisi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz. Süt hayvancılığı yatırımlarına 60 milyon liraya, besicilik yatırımlarına ise 40 milyon liraya kadar kredi sağlayacağız. Küçükbaş hayvancılıkta kredi limitini 2 milyon liraya, büyükbaş hayvancılıkta ise 3 milyon liraya yükseltiyoruz.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, terörsüz Türkiye'nin tarıma etkisine vurgu yaptı.
4: Terörsüz Türkiye süreciyle ülkemize maliyeti 2 trilyon doları aşan terör sorununu çözerek büyük ve güçlü Türkiye'nin kapılarını sonuna kadar açmak istiyoruz. Sürecin nasıl hayırlı bir proje olduğu günden güne daha net anlaşılıyor. Bir zamanlar terörün karanlık gölgesinin düştüğü dağlarımız şimdi sporla, turizmle, birbirinden güzel etkinliklerle yeniden hayat buluyor.
1: İklim krizinin getirdiği olumsuzluklar da Erdoğan'ın gündemindeydi.
4: Tabiat nankörlük etmez. Kendine nankörlük edeni de affetmez. İklim krizi ve afetlerin modern insanın toprağa ettiği nankörlük sonucu olduğunu sizler de görüyorsunuz. Zararlı kimyasallarla ekolojik sistemin bozulmasının ceremesini çekiyoruz. Vahşi kapitalist zihniyet bugün yaşadığımız sorunların baş sorumlusudur.
1: Erdoğan, ana muhalefetin çiftçilere verdiği vaatler üzerinden eleştirilerde bulundu.
4: Biz birileri gibi şov yapmıyor, istismar yapmıyor, sadece iş yapıyoruz. Çiftçiyle

0: bütünleşmek, kafaya kasket takmak değildir. Tarıma destek olmak, muhalefetin yaptığı gibi meydanlarda her çiftçiye bedava traktör sözü verip sonra biz onu reklam olsun diye yaptık demek değildir. Kendileri de zihniyetleri de üzerine bindikleri traktör kadar müzelik. Bu müzelik zihniyetin ne ülkeye, ne millete, ne çiftçilerimize ayrılıdır.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırıda hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney için aylar sonra bugün Tahran'da 6 gün sürecek cenaze töreni başladı. İmam Hümeyni Musalla Camisi'nde düzenlenen devlet törenine İranlı yetkililer ve halkın yanı sıra birçok ülke temsilcisi katıldı. Törene Türkiye'yi temsilen katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la görüştü.
2: İran'ı 37 yıl boyunca yönetti. İsrail tarafından 28 Şubat'ta öldürüldü. Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze töreni 4 ay sonra başladı. Başkent Tahran tarihi günlerinden birini yaşıyor. Savaş, müzakere süreci ve sonrasındaki anlaşma nedeniyle ertelenen Hamaney'in cenaze töreni 3 Temmuz itibarıyla başladı. İran yönetimi en üst düzey güvenlik önlemlerini devreye aldı. Şehir girişlerinde kontrol noktaları kuruldu. 5 günlük törenlerin ilk durağı Tahran oldu. Hamaney'in naaşı devletin en büyük dini organizasyonlarına ev sahipliği yapan Musalla Camisi'ne getirildi. Düzenlenen devlet töreninde çok sayıda yetkili ve askeri heyet hazır bulundu.
3: Şüphesiz bu şehitlik kararlılığımızı daha da güçlendirdi.
2: Törenin en dikkat çeken anlarından biri İran Devrim Muhafızları Komutanı Ahmet Vahidi'nin ortaya çıkması oldu.
3: Ondan asla ayrılmayacağız. O kalplerimizde, ruhlarımızda ve varlığımızın ta kendisinde yaşıyor. Sonsuza dek ebediyen bizimle kalacak.
2: Ana cenaze korteji ise pazartesi günü yapılacak. İmam Hüseyin Meydanı ile Özgürlük Meydanı arasındaki yaklaşık 10 kilometrelik güzergahtan geçecek olan Hamaney'in cenazesi Kum kentine götürülecek. İran'daki törenlerin ardından Hamaney'in naaşı Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerine götürülecek. Hamaney 9 Temmuz'da ise doğduğu şehir Meşhed'de toprağa verilecek. Cenaze törenlerine çok sayıda yabancı heyetin katılması bekleniyor. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif başkanlığındaki heyetin yanı sıra Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev ile Çin ve Hindistan'dan üst düzey temsilcilerin de Tahran'da olması planlanıyor. Yeni dini lider Müçteba Hamaney'in cenazeye katılıp katılmayacağı ise henüz belli değil. Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da İran'daydı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la görüştü. Daha sonra kamera karşısına geçti. İran halkının acısı bizim acımızdır ifadesini kullandı.
4: Türkiye Cumhuriyeti olarak biz bölgemizde savaş istemiyoruz. İstikrar olsun istiyoruz. Bu bölgedeki tüm toplumların istikrar içinde, refah içinde, huzur içinde yaşamasını istiyoruz.
1: Ukrayna bir kez daha Rus saldırısının hedefi oldu. Başkent Kiev'e düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi. Zelenski, Batılı müttefiklerinden hava savunması için yardım istedi. Rusya'daysa Ukrayna saldırıları nedeniyle yakıt krizi sürüyor.

0: 5. yılına giren Rusya ve Ukrayna Savaşı giderek şiddetleniyor. Son olarak Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i yüzlerce İHA ve onlarca füzeyle hedef aldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, bunun Rusya'nın savaşın başından bu yana Kiev'e düzenlediği en ağır saldırılardan biri olduğunu söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Avrupa ve ABD'den yardım istedi.
1: Enkaz altında kalan insanlar.

0: Anlar için aramalar sürüyor. Saldırılar sadece başkent Kiev'e hedef almadı. Harkov, Zaporojya, Chernihiv ve Sumy bölgelerine saldırı düzenlendi. Balistik füzelere karşı savunma kapasitemizde eksiklik var. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupalı ortaklarımız bu konuda daha fazla yardım sağlamalı.
1: Ukrayna ordusu ise Rus kontrolündeki bölgelerde enerji altyapısını hedef almayı sürdürüyor. Ukrayna İHA'ları Kırım, Zaporijya, Luhansk ve Donetsk'te 12 elektrik trafo merkezini, bir doğalgaz dağıtım istasyonunu ve bir yakıt depolama tesisini hedef aldı. Saldırılar nedeniyle Rusya'da ciddi bir yakıt krizi yaşanıyor. Rusya'da benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluşuyor. Sürücüler yakıt alımında önemli kısıtlamalarla da karşılaşıyor. Bu da onları elektrikli araçlara yönlendiriyor.
0: Herkes günde 1 saat yakıt almak için kuyrukta beklemeyi göze alamaz. Özellikle de çok araç kullananlar. Bu nedenle elektrikli araçları tercih ediyorlar.
1: Rus hükümeti bazı petrol rafinerilerinin daha düşük standartlı yakıtları yıl sonuna kadar piyasaya sunmasına izin verdi. Rusya Enerji Bakanlığı uygulamanın mevcut talebin karşılanması amacıyla iç piyasaya ilave miktarda akaryakıt sağlayacağını açıkladı.
2: Kritik NATO zirvesi için geri sayım devam ederken NATO liderler zirvesi 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleşecek malum. Uzmanlar katsa yaptırımlarının kalkmasının piyasaya olumlu yansıyacağını ifade ediyor.
3: NATO zirvesi için geri sayım başladı. Dünyanın kalbi Türkiye'de atacak. 36.sı düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde Ankara 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra davetli liderler, bakanlar, üst düzey diplomatlar ve uluslararası kuruluş temsilcilerini ağırlayacak. 22 yıl aradan sonra tekrar Türkiye'de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde savunmadan bölgesel krizlere kadar birçok kritik konu masaya yatırılacak. Geçtiğimiz günlerde NATO zirvesine dostum Erdoğan için geleceğim diyen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 6 Temmuz'da Türkiye'de olacak. Yaklaşık 1000 kişilik ekibiyle zirveye katılacak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında zirve öncesinde ve zirve kapsamında baş başa görüşmeler gerçekleşecek. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında kritik konular masada. 9 yıldır devam eden Halkbank davasının herhangi bir adli ve idari yaptırım uygulanmadan Halkbank lehine tamamlanması sonrasında gözler katsa yaptırımlarının kaldırılmasında ve F-35 programı ile alakalı yeni atılacak adımlar da olacak.
4: Başkan Trump ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın arasındaki gelişecek görüşmelerden sonra katsa yaptırımlarına dair olumlu bir haber gelmesi durumunda bu Türkiye'ye dair bir sürü algıyı da değiştirecektir.
5: Algı olarak da oldukça iyimser bakmamıza sebep oluyor açıkçası. Oldukça iyimser bakmamızı sağlıyor. Zaten Amerika ile ilişkiler anlamında bir süredir çok iyiye giden bir durumdayız.
3: Diğer yandan Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki olumlu atmosferin yabancı yatırımcı performansına olumlu yansıyacağına ilişkin beklentiler de var.
4: Yabancı yatırımcılar açısından da Türkiye'ye olan risk algısını azaltacağını söyleyebiliriz. Ekonomiye yansıması ve finansal piyasalara yansıması açısından bu noktada CDS'lerin düşmesi anlamına gelecektir bu. Daha ucuza finansman sağlanması ve daha ucuza finansman ve kredi bulunmasında finansal sıkılaşma anlamında Türkiye'nin elini birazcık daha rahatlatacaktır diyebiliriz.
5: Türkiye'nin özellikle bölgede savaşla beraber artan gücü, konumu, özellikle savunma anlamında, savunma sanayi anlamındaki gelişimi bence çok çok önemli. Bu NATO toplantısı ve sonrasındaki açıklamalar ve atılacak adımlar da bence bu minvalde önemli olacak.
2: Gösterisinde kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Deniz Göktaş tutuklandı. Göktaş'a halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamayla Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamaları yöneltildi.
6: Kullandığı ifadeleri tepki toplamış, suç unsuru tespit edilmişti. Deniz Göktaş tutuklandı. Gösterisinde kullandığı ifadelerinde suç unsuru tespit edilmesi üzerine Göktaş'a soruşturma başlatılmıştı. Yurt dışında olan ve Türkiye'ye dönen Deniz Göktaş, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından savcılığa sevk edildi.
7: Savcı huzurunda ifadesini veren Deniz Göktaş, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Ve Cumhurbaşkanı'na hakaret ve dini değerleri aşağılama suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

0: edildi.
1: Başsavcılık, Göktaş'la ilgili CİMER'e onlarca şikayet başvurusu yapıldığını da açıkladı.
2: İstanbul'da uluslararası dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Şebekenin kendilerini polis, savcı, asker ve banka görevlisi olarak tanıtarak milyonlarca liralık dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Özellikle Avrupa'da yaşayanları kendilerine hedef seçen şebekenin dolandırıcılıkta yapay zeka destekli yazılımlar kullandığı tespit edildi.
3: Yapay zeka destekli olarak aslı benim görüntüm bu şekildeyken karşı tarafa görüntüm bir kadın gibi net bir şekilde aktarılıyor.
4: Yapay zeka destekli çağrı merkezi dolandırıcılık şebekesi çökertildi.
3: Dolandırıcılar sabah 9'da bu bilgisayarın başına geliyor. İlk önce dolandırılacak kişiyi arıyorlar. Sonrasındaysa burada bulunan senaryoya uygun bir şekilde kendilerini hakim, polis, savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırıyorlar.
4: Dolandırıcılar İstanbul merkezli bir çağrı merkezi kurdu. Özellikle Avrupa'da yaşayanlar tuzağa çekildi. Kendilerini polis, savcı ve asker olarak tanıtarak milyonlarca liralık dolandırıcılık yapıldı.
3: Dolandırıcılar yapay zekayı da kullanıyorlar. Peki bunu nasıl yapıyorlar? İlk önce dolandırıcı bu noktaya geliyor. Bu noktaya geldikten sonra sahte olan kimlik kartını boynuna atıyor. Sonrasındaysa bu önlüğü giyiyor. Hemen biz de bu önlüğümüzü giyelim. Bu önlüğü giydikten sonra işte bu bilgisayarın başına geçiyor. Bu bilgisayar çok önemli. Peki neden önemli? Çünkü bu bilgisayar yapay zeka destekli bir bilgisayar. Bu kameranın karşısına geçtiğinizde kendinizi farklı suretlere büründürmeniz mümkün. Bakın yine burada sahte kimlikler var. Bu sahte kimlikler üzerindeki kişilerin fotoğrafları yapay zeka destekli bir şekilde bilgisayara yansıyor ve dolandırılan kişi belki de görüntülü bir şekilde bir savcıyla, bir hakimle ya da bir polisle konuştuğunu düşünüyor. Ve dolandırıcılar tam da bu kapsamda bu senaryoya bağlı olarak özellikle Slovakya ve Çek Cumhuriyeti vatandaşlarını dolandırıyor.
4: Şüphelilerin çağrı merkezi üzerinden gelişmiş yapay zeka destekli yazılımlar kullanarak çok sayıda kişiyi dolandırdığı tespit edildi.
3: Şüpheliler bu noktada yasa dışı elde edilen kimlik bilgilerini bu noktada kopyalıyorlar. Kendilerini avukat, polis, hakim gibi sıfatlarla dolandıracak kişiye göre tanımlıyorlar.
4: Teknik takibin ardından düğmeye basıldı. Uluslararası dolandırıcılık şebekesine operasyon düzenlendi. 3 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.
3: Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında Maslak'ta bulunan uluslararası dolandırıcılık çetesi çökertildi.
4: Maslak'ta çağrı merkezinde 80 yabancı uyruklu şahsın bulunduğu belirlendi. Zanlıların mağdurlardan elde edilen suç gelirlerini banka hesapları ve kripto varlıklar üzerinden akladığı belirlendi.
2: Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir restoranda alkollü olduğu iddia edilen turist karısına ve çocuklarına şiddet uyguladı. İngiliz turist gözaltına alınırken yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
4: Eşine ve çocuklarına şiddet uyguladığı restoranı savaş alanına çevirdi. Tatil için ailesiyle Muğla'nın Marmaris ilçesine giden İngiliz turist eşiyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma yerini şiddete bıraktı. Alkollü olduğu iddia edilen turist eşine şiddet uyguladı. Talihsiz kadın aldığı darbenin etkisiyle yere düştü ve bir süre hareketsiz kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Oğluna ve kızına da şiddet uygulayan turist etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
2: Türkiye'nin yerli ve milli SİHA gemisi TCG Anadolu bir kez daha dünyada adından bahsettirdi. NATO'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Türkiye'nin yüzen İHA üssü nitelemesi yapıldı.
5: Binmek üzere olduğumuz gemi sadece bir amfibi hücum gemisi değil, aynı zamanda yüzen bir İHA üssü.
4: Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, NATO tarafından dünyaya tanıtıldı. NATO'nun resmi hesabından SİHA gemisinin özellikleri anlatıldı.
5: Bir NATO müttefikinin denizden İHA fırlatma kabiliyetine sahip bir gemisi olduğunu biliyor muydunuz?
4: TCG Anadolu daha önce olduğu gibi dünyada adından söz ettirmeye devam ediyor. Ankara'daki NATO zirvesi yaklaşırken ittifakın resmi X hesabından bir paylaşım yapıldı.
5: Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Anadolu'nun güvertesindeyim.
4: Türkiye'nin SİHA teknolojisiyle birlikte geminin operasyon kabiliyetlerine de yer verildi.
5: Bu gemiyi bu kadar benzersiz kılan şey bu TB3 İHA'larını fırlatabilme yeteneğidir. Bu İHA'lar keşif görevleri yürütme ve hedefleri vurma kabiliyetine sahip.
4: Türk mühendisliğinin ulaştığı güce de vurgu yapıldı.
5: Bu gemi NATO donanmalarının geleneksel deniz gücünü yenilikçi İHA teknolojisiyle birleştirerek ortaya çıkan zorluklara karşı nasıl evrildiğinin bir örneğidir.
2: Şimdi bu görüntülerle bir kez daha gururlanacağız efendim. Tolga yakın hava savunma sistemiyle tanıştıracağız sizleri ki daha önceden ekranlarınıza getirmiştik. Test atışlarını göreceğiz şimdi. 3000 metrenin altında İHA, SİHA gibi daha küçük hedefler için hazırlanan bir silah sisteminden bahsediyoruz, savunma sisteminden. Efendim 24 ülkeden 64 askeri ve sivil heyet bu şovu izlemeye geldiler. Hayran kaldılar Tolga'ya.
4: Tehditleri belirledi, hedefleri başarıyla vurdu. Makine ve kimya endüstrisinin geliştirdiği Tolga yakın hava savunma sistemi Konya'da test edildi. Atış testine 24 ülkeden 64 askeri ve sivil heyet katıldı. Faaliyet kapsamında kamikaze ve sürü drone saldırısıyla Şahit tipi sabit kanatlı İHA tehditlerinin yer aldığı 7 farklı senaryoda Tolga belirlenen hedefleri etkisiz hale getirdi. MKE Genel Müdürü İlhami Keleş de sunum yaptı.
0: Son günlerin en önemli tehditlerinden birisi insansız sistemler ve dronlardır. Ve bütün ülkeler bu tehdide karşı tedbir alma gayretleri içerisine girmişlerdir. Ülkemiz de bu anlamda sahip olduğu insansız sistem teknolojileriyle artı silah ve sistem teknolojileriyle artı mühimmat teknolojileriyle ortama, yeni savaş konseptine en hızlı hazırlanabilme kabiliyetine sahip ülkelerden birisi.
4: Etkili, basit, ucuz yaklaşımıyla geliştirilen Tolga, dronlar, kamikaze İHA'lar ve seyir füzeleri gibi tehditlere karşı çok katmanlı hava savunması sağlıyor.
2: Avrupa kavurucu sıcakların pençesinde biliyorsunuz ve o ülkelerden bir tanesi de Fransa. Fransa'da çıkan orman yangınları bir haftadan uzun süredir hala kontrol altına alınabilmiş değil. Ülkenin güney kıyılarında alevlere müdahale havadan ve karadan devam ediyor ama maalesef hem hava sıcaklığı hem de şiddetli rüzgar yangınla mücadeleyi zorlaştıran etmenlerin başına geliyor.
4: Gökyüzü turuncuya büründü. Ormanlar ve tarım alanları küle döndü. Fransa'nın güney kıyılarını saran orman yangınları günlerdir kontrol altına alınamıyor. Aşırı sıcaklar, kuru hava ve şiddetli rüzgarın körüklediği alevlere havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor.
5: İki noktada daha orman yangınları başladı. Birini kontrol altına aldık ancak diğeri yavaş yavaş yayılmaya devam ediyor.
4: Yangınların merkezinde Akdeniz kıyısındaki Ot, Herald ve Saint-Pierre bölgeleri var. En az 5 noktada devam eden yangınlar 87 bin dönümlük araziyi küle çevirmiş durumda. Sahaya inen 2000'den fazla itfaiye personeli de yangın söndürme uçakları ve helikopterleriyle alevlere kesintisiz müdahaleyi sürdürüyor. Bölgeyi kaplayan yoğun duman ve şiddetli rüzgar nedeniyle söndürme çalışmaları zor şartlar altında yürütülüyor.
5: Araçlarımız ve personelimiz bu bölgenin büyük kısmına ulaşamıyor. Buldozer ve iş makineleriyle ağaçları keserek bir yol açmamız gerekiyor ki alevlere olabildiğince yaklaşabilelim.
4: Uzmanlar kıtayı saran kavurucu sıcaklar ve hızlı saatte 70 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle yangınların irili ufaklı şekilde yaz boyu sürebileceği uyarısını yapıyor.
2: Müzik Efendim, Ödemiş'te çıkan orman yangının yaraları sarılıyor. Ödemiş'te inşa edilen 138

0: Devletimizin büyüklüğünü milletimiz de burada gördü. Gerçekten çok büyük bir afet yaşadık. Hala dağları görüyorsunuz. Simsiyah. Orman da bu konuda kesimlere başladı. Yeni dikimlere başladık. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin.
1: Alevlerin küle çevirdiği köyler şimdi yeniden ayağa kalkıyor. Yanan evlerin yerini afetlere dirençli yeni yuvalar aldı.
2: Sağ olsun bakanımız yardımcı oldu. Yanımızdaydı her zaman için. Bizi yalnız var ama yangının oldu hemen buraya geldiler. Hani bu kadar hiç çabuk gelirler diye düşünmezdik, yapılacak diye düşünmezdik. Hepsinden Allah razı olsun yaptılar.
1: Orman yangınları yalnızca ağaçları yakmadı. Evler de zarar gördü.
3: Ödemiş yangının ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 600 milyon kaynakla toplam 4 köydeki 138 köy evinin temelini atmıştı. Aradan geçen bir yılda evler tamamlanma noktasına geldi ve Temmuz ayının sonundan itibaren hak sahiplerine teslim edilecek.
2: Çok acıydı. Yani haberi aldık akşamdan, ne olduğumuzu bilemedik tabii, evlerin yanını hiç düşünmüyorduk yani, yanar diye. Hani yol o kadar diyorduk, yanmaz belki. Ya herkes umudu keserdi, köy yandı diye çıktılar hani köyden. Aynen, hepimiz, köyün hepsi gitti yani, acıyla gittiler. Nasıl bırakacağız, anılarımız vardı, evlerimiz, her şeyimiz dedi, gittik.
4: Bakan Bey, teşekkür ederim size.
0: Gerçekten devletimizin büyük olduğunu biliyorduk zaten. Bu bilinçteydik ama burada gördük ki ben birebir yangının başladığı tarihten itibaren burada birebir yangını da yaşadım. Yangından sonrasını da yaşadım. Ve bilhassa AFAD, Çevre Şehircilik Organizasyonu'nun mükemmelliyetini gördük. Biz bile şunu düşündüğümüzde AFAD yapmış oldu yangın zamanında. Gerçekten kendilerine buradan bilhassa AFAD ve Çevre Şehircilik'e çok teşekkür ederiz.
5: Çok sevinçliyiz. Çok sevinçliyiz. Allah razı olsun. Devletimizi Allah zeval vermesin.
6: Akşam ajansına kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında tekrar karşınızdayız.

0: Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye'nin ham çelik üretimi Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %8,9 artışla 3,4 milyon tona yükseldi. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, Mayıs ayına ilişkin çelik üretimi, tüketimi ve dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu ayda Türkiye'nin ham çelik üretimi 2025'in aynı ayına kıyasla %8,9 artarak 3,4 milyon ton oldu. Üretim, Ocak ile Mayıs döneminde %6,8 artışla 16,5 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
0: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: Garanti BBVA. Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
4: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
5: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli

0: otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Senin de bilgisayarın böyle hata sesleri veriyorsa vedalaşma.

0: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
1: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
2: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
3: Dünya Kupası tarihinin en yüksek seyircili maçı 1950'de Maracana'da oynandı. Uruguay'ın Brezilya'yı 2-1 yendiği karşılaşmayı resmi kayıtlara göre 173.850 kişi izledi. Brezilya için büyük bir hayal kırıklığı, Uruguay için unutulmaz bir zaferdi. Bu maç futbol tarihine Maracanazo olarak geçti.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
0: Bir reklam.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Pankartın jest oldu.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam. Canım arabam, masrafsız düldülüm.
3: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
2: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
3: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipwolf.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipwolf.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
2: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle
3: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında

0: Duymasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: A Haber Radyo.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Bir reklam.

0: hız da kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber. Reklam.
2: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
0: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Hepsi Pro'da premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Net %10 hepsi para kazanmaya hazır ol.
5: Ajet'ten %30 indirimli yurt içi biletini şimdi alırsın, sonbaharda avantajlarla uçarsın. Uçarsın bu fiyatlara.
1: Ajet. Umran Oto Ekspertiz. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo. Canlı yayın.
6: Bilgisini iletebilirim. 40 kişiyle alakalı olarak ciddi bir yaralanma yok, fakat o bölgeye çok sayıda ihbarın ardından çok sayıda itfaiye, polis ekibi, jandarma ekibi, afet ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Devlet Hastanesi ve çevre illere gönderildi diyelim ve sözü size bırakalım.
7: Peki Hayrettin, teşekkürler aktardığım bilgilerden dolayı. Efendim, bir başka kaza haberiyle devam edeceğiz. Artvin'de otoparktan çıkan otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince bir iş yerine girdi. O sırada iş yerinin önünde duran bir kişi yaralanmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıyor.
8: Kontrolden çıkan otomobil iş yerine daldı.
9: Otoparktan çıkarken manevra yapamamış, durmaya çalıştığını söyledi. Frene basacağına gaza daha şiddetli basmış.
8: Kaza Artvin'de meydana geldi. Otoparktan çıkan bir otomobil sürücüsü fren yerine gaza basınca bir anda hızlanan araç kaldırımı aştı, yol kenarındaki iş yerine daldı. Camı kırarak içeri giren otomobil hasara neden oldu. Kaza anı güvenlik kamerasına an be an yansıdı. İş yerinin önünde bulunan bir vatandaş çarpma sesini duyunca kendini geriye atarak son anda kurtuldu. Kaza anında iş yerinde bulunan çalışan

0: Kemal Algın o anları anlattı.
1: 8'e çeyrek kala bir anda böyle dükkanda bir müşterim vardı. Ona ilgilenirken yüksek bir ses duyaraktan irkildim ve refleks olarak kendimi dışarıya doğru attım, şu arkaya doğru. O anın şokunu atlattıktan sonra kadın biraz panik halindeydi. Ben de işte yanına gidip olanların olduğunu, artık biraz sakin olması gerektiğini, çünkü ileri geri bir manevra yapmaya kalkıyordu. Bu sefer kendine de zarar verebilirdik.
2: İstanbul Küçükçekmece'de bir inşaatın temel kazısı sırasında göçük meydana geldi. Bitişikteki binadaki 29 kişi pencere ve balkonlardan tahliye edildi.
3: Sabahın 5'i Küçükçekmece. İnşaat önü bina yansıdı. Bina çöktü.
0: Temel kazısı bitişikteki binanın bahçesinde göçüğe neden oldu. Binada mahsur kalan 29 kişi pencere ve balkondan tahliye edildi.
3: Yine tahliye olacak büyük ihtimalle. Şu an çoluğumuzu çocuğumuzu aldık. Dışarı çıkıyoruz.
0: İstanbul Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bir inşaatta temel çalışması yapılıyordu. O sırada bitişikteki 10 daireli binanın bahçe kısmında göçük meydana geldi.
3: Sabahın 5'i Küçükçekmece. İnşaat önü bina yansıdı. Bina çöktü.
0: Bina sakinleri dışarı çıkamadı. İtfaiye ekipleri mahsur kalan 29 kişiyi pencere ve balkonları kullanarak güvenli şekilde tahliye etti.
4: İtfaiye tahliye kararı verdiler.
0: Olayda ölen ya da yaralanan olmazken 15 kişi otellere yerleştirildi. Bölgede yapılan ilk incelemelerde kaymanın temel çalışmasının yapıldığı bölgede meydana geldiği, bitişikteki binada herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği belirtildi.
2: İstanbul Valisi Davut Gül, emniyet verileri değerlendirme toplantısında 2026'nın ilk 6 ayına ilişkin güvenlik verilerini açıkladı. Terör operasyonlarının %51 arttığını belirten Gül, 84 organize suç örgütünün çökertildiğini, 58 milyar liralık mal varlıklarına da el konulduğunu söyledi.
5: 84 çete çökertildi. 2135 şahıs yakalandı. 1356 şahıs tutuklandı. Yaklaşık 58 milyar Türk lirası değerinde mal varlığına el konuldu.
0: İstanbul'da operasyonlar arttı, suç oranları azaldı.
5: Otodan hırsızlığın %39, kapkaçın %44, yan kesiciliğin %26, oto hırsızlığının %49 oranında azaldığını memnuniyetle görüyoruz.
0: İstanbul Valisi Davut Gül, 2026 yılının ilk 6 ayına yönelik güvenlik verilerini açıkladı. Gül'ün gündeminde terörle mücadele vardı.
5: 2026 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre terör örgütlerine yapılan operasyonlarımız %51 arttı. 2954 şahıs yakalandı, 619 şahıs tutuklandı, 434 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Milletimizin desteği ve duasıyla terörün her türlüsünü bitireceğiz.
0: Vali Gül, kentte son 5 yıldır aydınlatılmayan cinayet bulunmadığını da belirtti.
5: İstanbul'da son 5 senedir aydınlatılmayan tek bir cinayet yok. Kişilere ve mala karşı işlenen diğer suçlarda da faillerin bulunma oranları her geçen gün artıyor. Dolayısıyla da suçların tekrarı önleniyor.
0: Ve ruhsatsız silahla mücadele.
5: 8.008 ruhsatsız silah ele geçirildi. 6.725 kişi yakalandı. Basit bir kabahat olmaktan çıkarılıp hapis cezası olan bir suç kapsamına alınması bu konuda asıl kırılma noktası oldu.
0: Vali Gül, İstanbul'da orman yangınlarına yönelik alınan önlemleri de anlattı.
5: 8 Haziran'dan 15 Ekim'e kadar bazı piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişleri yasakladık. Havai fişek ile benzeri patlayıcı, yangın çıkarıcı, yanıcı, eğlence araçlarının satılmasını, kullanılmasını 16 Temmuz ve 28 Ekim tarihleri arasında yasakladık.
2: Şimdi de yurttan manzaralar gelecek efendim ekranlarınıza.
0: Balıkesir Ayvalık'ta arka

0: Arkadaşlarıyla tekne turuna çıkan genç denize girdi, bir süre sonra gözden kayboldu. Teknedekilerin ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik komutanlığı ekibi sevk edildi. 24 yaşındaki genci bulmak için çalışmalar sürüyor. Bursa İznik'te park halindeki karavanda yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle köfte ekmek satışı yapılan karavandaki yangın güçlükle söndürüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken tek teselli kimseye bir şey olmamasıydı. Bu görüntülerde Şanlıurfa'dan. Bir araç trafikte ters yönde ilerledi. Sürücü hem kendi hem de trafikteki diğer kişilerin canını tehlikeye attı. Samsun'da bir adam boşanma aşamasında olduğu eşinin evine balkondan zorla girmeye çalıştı. Kadın KADES uygulamasını kullanarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler adamı gözaltına aldı. Tunceli merkezli 4 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Baskınlarda haksız kazanç elde eden 6 şüpheli yakalandı. Zanlılardan 3'ü tutuklandı. Samsun'daki 120 kilometrelik kıyı şeridinde çok sayıda mavi bayraklı plaj bulunuyor. Samsun bu özelliğiyle Türkiye'de 6. Karadeniz bölgesinde ise ilk sırada yer alıyor. Karadeniz'deki mavi bayraklı plajlar misafirlerini bekliyor. Antalya'nın Manavgat ilçesi rafting ve yürüyüş parkurları ile biliniyor. Köprüçay'dan Selgi Antik Kenti'ne uzanan güzergah, ormanlık alan ve kayalık araziler arasında ilerliyor. Drone'la kaydedilen görüntülerde çam ormanları arasından kıvrılan yol dikkat çekiyor.
1: Bursa'nın Mudanya ilçesinde biriktirdiği çöpler nedeniyle evinde mahsur kalan 70 yaşındaki adam yardım çağrısında bulundu. Hastaneye kaldırılan kişinin dairesinden toplam 7 ton çöp çıkarıldı.
0: Mahsur kalıp yardım istedi. Dairesinden 7 ton çöp çıktı. Olay 6 Haziran'da Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana geldi. Eşinden boşanan ve çocuklarıyla iletişimi koptuğu için psikolojisinin bozulduğu öne sürülen 70 yaşındaki adamın evinden kötü kokular gelmeye başladı. Bir süredir de kendisini gören olmadı. Sağlık sorunları, yetersiz beslenme ve yüksekliği 1 metreyi bulan çöp yığını nedeniyle evinden çıkamayan adam 112 acil çağrı merkezini arayıp yardım istedi. Çöp yığınının içinde yatan adam, apartman yöneticisi ve bir vatandaşın desteğiyle evden çıkarıldı. Sağlık ve polis ekiplerine teslim edilen adam, ilk müdahalenin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
2: Evde bitkin bir vaziyette olduğu için emniyet veya itfaiye, gelen kurumlar evin çöp ev olduğunu gördüler. Kendisi de içeride bitkin bir vaziyetteydi. Ambulans kendisini alıp hastaneye gönderdi.
0: Evde de 15 kişilik ekiple temizlik çalışması başlatıldı. Ekipler yüksekliği 1 metreyi bulan 7 ton çöpü uzun uğraşlar sonucu evden çıkarıp toplam 10 kamyonete yükledi.
1: Doğu Karadeniz'de havaların ısınmasıyla birlikte yüzyıllardır sürdürülen geleneksel yayla göçü başladı. Yöre halkının rengarenk süslediği hayvanlar, yöresel kıyafetler ve horonlar eşliğinde göç adeta bir görsel şölene dönüştü.
3: Kimi boncuklarla bezendi, kimi renkli iplerle süslendi. Çan sesleri kemençe ezgilerine karıştı. Asırlık gelenek yeşilin kalbinde yeniden canlandı.
4: Yasalarımızdan, eskilerimizden, onların izinden gitmeye çalışıyoruz.
3: Doğu Karadeniz'de havaların ısınmasıyla birlikte besicilerin heyecanla beklediği yayla göçü başladı. Trabzon'un Tonya ve Şalpazarı ilçelerinde ahırlardan çıkan sürüler 1800 rakımlı Çağman Yaylası'na doğru yola koyuldu.
4: Tonya Kalıncan Mahallesi'nden Çağman Yaylası'na geliyoruz. Yaklaşık 2 saat mesafede yürümeye.
3: Yolculuk zorlu, patikalar dik. Ama Karadeniz'in insanının neşesi yorgunluğu unutturmaya yetiyor. Verilen her molada horonlar tepiliyor, türküler sisli dağlarda yankılanıyor.
4: Sürekli hayvanın peşine dolandığımız için pek bir aktivitemiz olmuyor çok. Hayvanların peşinde. Çayır için olmuşsa çayırda uğraşıyorsun.
3: 19 kilometrelik renkli yolculuk yayla evlerine ulaşıldığında son buluyor.
1: Şimdi de dünyadaki gelişmelere kısa kısa göz atacağız.
0: Endonezya'da hırsızlardan bıkan bir adam soygunculara unutamayacakları bir ders verdi. Komşularıyla birlikte hırsızlara pusu kurarak yakaladı. Dört şüpheliyi polise teslim etmeden önce ise koli bandıyla adeta mumyaladı. Ortaya da bu ilginç görüntüler çıktı. Bu görüntülerde ünlü Etna yanardağından Avrupa'nın en büyük yanardağı lav ve kül püskürttü. Volkanik depremlerle sallanan Sicilya adası yanardağdaki patlamaların etkisiyle kızıla boyandı. Çevrede yaşayanlar yanardağa yaklaşmamaları için uyarıldı. Hindistan'sa şiddetli muson yağmurlarıyla mücadele ediyor. Ülkenin batı ve orta kesimlerini etkisi altına alan yağışlar sele neden oldu. Yolları ve evleri su bastı. Araçlar selde ilerlemekte zorlandı. Yağış nedeniyle altyapıda ağır hasar oluştu. Yeraltı su boruları hasar gördü. Kullanılamaz hale geldi. ABD'nin Pensilvanya eyaletinde tarihi buharlı bir lokomotif halkın beğenisine sunuldu. Tarihi treni görmek isteyenler etkinlik alanına akın etti. Ancak bir sorun vardı. 41 dereceyi bulan hava sıcaklığı ve gölgelik alanların az olması güneş çarpmalarına neden oldu. En az 100 kişi sıcağa bağlı olarak rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçiren bir kişi ise son anda kurtarıldı. Tayvan'da ise olası bir Çin saldırısına karşı gerilim yüksek. Öyle ki ülke genelinde abluka, şiddetli deprem ve özellikle de Çin tarafından gerçekleşebilecek olası bir işgale karşı tatbikat yapıldı. Çeşitli senaryoların canlandırıldığı tatbikatta askerler sivillere eğitim verdi. Tatbikatta saldırıyla yapılacakların planlanması, insansız hava araçlarının düşürülmesi ve gıda dağıtım zincirinin sürdürülmesine ilişkin senaryolar ele alındı.
1: Akşam Ajansı'nda yeni saatte gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Önce başlıklarımıza bakalım, daha sonrasında hızlıca detaylandıracağız. NATO zirvesi öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki gelişmeler, küresel meseleler ve savunma sanayindeki işbirliği masaya yatırıldı. Birazdan detaylandıracağız o görüşmeyi. Emekli memurun beklediği rakam ortaya çıktı. Haziran ayı enflasyonu %0,99 olarak hesaplandı. Böylece %32'lik bir enflasyon yıl boyuna ulaştı ve emeklinin de zam oranı belli oldu. Ne kadar zam yapılacak konu da ekranlarınıza taşıyacağız birazdan. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni bir parti formülü masada. Ekrem İmamoğlu'nun bu konuda çok daha ısrarcı olduğu belirtiliyor. Fakat iddia o ki Özgür Özel özellikle hukuki sürecin tamamlanması gerektiğini ve sonrasında yeni partinin kurulması gerektiği konusunda ısrarcı olduğu belirtiliyor. Onun da detaylarına birazdan bakacağız ama öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasisiyle başlayalım. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Savunma sanayi başta olmak üzere ikili ilişkilerin ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan, Türkiye'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nde müttefikler arasındaki bağların daha da kuvvetlendirilmesi gerektiğini mesajını verdi.
0: Başkan Erdoğan, NATO Zirvesi öncesi kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la İtalya Başbakanı Giorgia Meloni telefonda görüştü. Görüşmede öne çıkan başlıksa askeri ve ticari işbirliği oldu. Erdoğan, iki ülke arasında özellikle savunma sanayi başta olmak üzere her alanda ortaklığı güçlendirmek için çalıştıklarını vurguladı. İlişkilere büyük bir ivme kazandıracak yeni ve stratejik adımların atılmasının önemine dikkat çekti. Başkan Erdoğan, Türkiye'de 7-8 Temmuz'da düzenlenecek olan tarihi NATO Liderler Zirvesi

0: De müttefikler arasındaki bağın kuvvetlendirilmesi beklentisini de net bir şekilde ifade etti.
1: Geçtiğimiz saatlerin içerisinde son dakika bilgisi olarak paylaşmıştık. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in Türkiye'ye geleceğine dair. Şahbaz Şerif, Başkan Recep Tayyip Erdoğan daveti üzerine an itibariyle Türkiye'ye geldiği bilgisini paylaşalım. Ziyarette Türkiye ile Pakistan arasında ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek. Bölgesel ve küresel gelişmeler de ele alınacak. Ziyaret kapsamında ayrıca bir iş forumu yapılması da planlanıyor. Katsa yaptırımlarının kalkma ihtimali daha önce de gündeme gelmişti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün F-35'lerin Türkiye'ye satış sürecine de değindi. Belirsizliğin son bulması NATO zirvesi kapsamında Erdoğan-Trump zirvesine denk gelecek gibi görünüyor.
2: Gereken adımları atıyoruz. Çünkü hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem Sayın Trump da bunu kaldırma yönünde güçlü bir irade var. Ve biz bakanlara da bu sorunu çözmemiz için talimat verildi.
3: Katsa yaptırımları Trump-NATO zirvesi sırasında kalkabilir.
4: Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin 1952'den bu yana NATO müttefiki olduğunu biliyor muydunuz?
3: Zirve yaklaştıkça Türkiye'ye sıcak mesajlar da arttı. Onlardan biri Amerikan Büyükelçiliğinden geldi.
5: Ya da 70 yılı aşkın süredir Amerikan ve Türk askerlerinin NATO bayrağının altında birlikte eğitim aldığını, tatbikatlar gerçekleştirdiğini ve omuz omuza görev yaptığını.
6: Öğrenmenin tam zamanı. Çünkü 7-8 Temmuz'da NATO zirvesi Ankara'ya geliyor.
7: İniş yapmak üzere olduğumuz gemi sadece bir amfibi hücum gemisi değil, aynı zamanda yüzen bir İHA üssü.
3: NATO'nun sosyal medya hesabı da üye ülkelerin kamuoyunu hedefleyen bir paylaşımla TCG Anadolu ve TB3'e övgüler dizdi.
7: Bu İHA'lar keşif görevleri yürütme ve hedefleri vurma yeteneğine sahip. Bu gemi NATO donanmalarının geleneksel deniz gücünü yenilikçi İHA teknolojisiyle birleştirerek ortaya çıkan zorluklara karşı nasıl geliştiğinin bir örneğidir.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da zirve öncesi Ankara yönetiminin beklentilerine değindi. Katsa yaptırımlarının kaldırılmasına paralel olarak F-35'ler de Türkiye'ye gelebilir.
2: Satış yasağının kaldırılması meselesi bence daha kolay bir konu. Pratik açıdan, Katsa'dan sonra bu olur diye düşünüyorum. Programa geri dönme meselesi bu tamamıyla konsorsiyumun tekrar oturup alacağı yeni bir kararla ilgili bir konu.
3: Tüm ihtimaller Erdoğan-Trump buluşmasında masada olacak.
1: Ankara'da NATO zirvesi için güvenlik en üst seviyede. Sahada alınan tedbirlere ek olarak başkent sokakları kent güvenlik yönetim sistemiyle birlikte anlık olarak takip ediliyor. Bugün güvenlik kameralarının izlendiği o merkez kapılarını A Haber'e açtı. İşte o merkezde yürütülen çalışmalar.
0: NATO zirvesi için başkent Ankara'da güvenlik hat safhada. 56 binden fazla ekip hem havadan hem de karadan çalışmalarını an be an sürdürüyor. Sahadaki personelin yanı sıra başkent Ankara sokakları güvenlik kameralarıyla saniye saniye izleniyor.
8: Kent güvenlik yönetim sistemiyle birlikte başkent sokakları anlık olarak takip ediyor. Bu merkez güvenlik kameralarının izlendiği nokta ve NATO zirvesi kapsamında da sokaklar anlık olarak takip edilecek ve başkent Ankara'nın adeta nabzı tutulacak.
0: Kent güvenlik yönetim sistemi kamu güvenliği için faaliyetlerini sürdürüyor. Zirve marşı boyunca da merkezde yoğun bir mesai olacak.
9: Bir saniye ben ayrılacağım arkadaşlar.
0: Havada ve karadaki izleme faaliyetlerinin yanı sıra onlarca göz Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı kent güvenlik yönetim sisteminde takipte olacak.
8: NATO zirvesi kapsamında başkent Ankara'da yüzden fazla kritik noktaya ilave güvenlik kameraları yerleştirildi. İşte bu kameralarla birlikte kritik lokasyonlar ve güzergahlar anlık olarak izlenecek ve başkent sokaklarının röntgeni çekilecek.
0: NATO üyesi 32 ülkenin lideri ve 8 davetli devlet başkanının yanı sıra binlerce heyet kritik zirve için Ankara'da olacak. En küçük bir aksaklık dahi yaşanmaması için tüm birimler 7/24 esasına göre mesai yapmaya devam ediyor.
1: Milyonlarca memur ve emeklinin maaş zammı

0: maaşları da belli oldu.
1: Özellikle birin altına inmiş aylık enflasyon inşallah böyle devam ederse yıl sonunu biz %30'un altında kapatma ihtimalimiz de yüksek olacak inşallah. O düşüş de devam edecek.
2: İlk olarak SSK ve Bağkur emeklileri ne kadar zam alacak ona bakalım. 6 aylık enflasyon %17,76 oldu. SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına da bu oranda zam yapılacak. Hemen yeni maaşlara da bir bakalım. 25 bin lira alan bir emeklinin maaşı %4 ek ödeme dahil 30.617 liraya yükselecek. 30 bin lira olan maaş 36.741 liraya, 40 bin lira olan maaş 48.988 liraya, 50 bin lira olan maaş 61.235 liraya yükselirken 60 bin lira alan bir emeklinin hesabına 73.482 lira yatacak.
0: AK Parti en düşük emekli aylığına 2026 yılında ikinci zammı vermek için kanun teklifini de meclise sundu. Sene başında 20 bin liraya yükseltilen en düşük emekli aylığına SSK Bağkur emeklilerinin alacağı %17,76'lık zam aynen yansıtılacak. Böylece kök maaşı 16.250 lira ve altında olanların sıfır zam tehlikesi ortadan kalkmış olacak. En düşük emekli aylığı 3.552 lira, artış da 23.552 lira olacak. Ve sıra geldi memur ve memur emeklilerinin maaş zam oranına. Onlar da %13,52 zam alacak.
2: %13,52 zamla birlikte en düşük memur maaşı 61.890 liradan 70.224 liraya, en düşük emekli memur aylığı ise 27.772 liradan 31.527 liraya yükseldi.
0: Kamuda görev yapan öğretmen maaşı 83.254 lira, polis maaşı 92.618 lira, hemşire maaşı 84.845 lira, mühendis maaşı 109.185 lira, avukat maaşı 102.135 lira oldu. Üniversite mezunu şube müdürünün maaşı 107.110 lira olurken, uzman doktor maaşı 170.730 liraya, teknisyen maaşı 75.877 liraya, profesör maaşı 153.208 liraya, araştırma görevlisi maaşı da 102.779 liraya çıktı. Memur maaşlarına gelen zamla birlikte birçok ücret ve ödeme de değişti. 65 yaş aylığı 7.257 lira oldu. Engelli aylığı engel oranı %40 ile 69 arası olanlar için 5.793 liraya, %70 ve üzeri olanlar için 8.690 liraya çıktı. Son artışta kıdem tazminatı tavan ücreti 73.729 liraya çıkarken bedelli askerlik ücreti 472.653 lira oldu. Temmuz ayı kira zam oranı da %32,03 olarak gerçekleşti.
3: Haftanın son iş gününde İstanbul'da önemli mesajlar verdi Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Çiftçi ve besicilerle tarım ekosistemi buluşmasına bir araya geldi. Bugün gelinen noktayı değerlendirdi ve bir de müjde verdi. Kredi limitinin 5 milyona çıkarıldığını duyurdu. Başkan Erdoğan konuşmasında muhalefeti de hedef aldı. Sözlerinin devamında da terörsüz Türkiye süreci için bakın neler söyledi.
4: Trilyon liraya varan devasa bir rakamla üreticimizi destekleyeceğiz. Biz birileri gibi şov yapmıyor, sadece iş yapıyoruz.
0: Çiftçi ve besicilere bu sözlerle seslendi. Ardından müjdeleri peş peşe sıraladı.
4: Kadın ve genç çiftçi kredisi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz. Küçükbaş hayvancılıkta kredi limitini 2 milyon liraya, büyükbaş hayvancılıkta ise 3 milyon liraya yükseltiyoruz.
0: Atıl durumda bulunan süt ve besi işletmeleri de üretime kazandırılacak.
4: Süt hayvancılığı yatırımlarına 60 milyon liraya, besicilik yatırımlarına ise 40 milyon liraya kadar kredi sağlayacağız. 2 yıl geri ödemesiz. 8 yıla varan vadelerle üreticimizin yanında olacağız.
0: Çiftçilerin kendi elektriğini üretmesi de sağlanacak.
4: 15 milyon liraya kadar 8 yıl vadeli ve yüksek sübvansiyon oranlarıyla kredi imkanı sağlıyoruz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da tarım ekosistem buluşmasında kürsüdeydi. Hedefinde muhalefet vardı. AK Parti iktidarı döneminde tarımda atılan adımları hatırlatarak yüklendi.

0: Lendi. Türkiye çiftçisine sağladığı destekler bakımından OECD ortalamasının yaklaşık iki katı düzeyinde yer alıyor. Tarımın geldiği seviyeden haberleri bile yok. Kendileri de zihniyetleri de üzerine bindikleri traktör kadar müzelik. Bu müzelik zihniyetin ne millete ne çiftçilerimize ayrılıyor. Eskisiyle yenisiyle ana muhalefetten bu ülkenin tarımına fayda gelmez.
1: Ardından sözü CHP'nin bedava traktör vaadine getirdi.
0: Tarıma destek olmak muhalefetin yaptığı gibi meydanlarda her çiftçiye bedava traktör sözü verip sonra biz onu reklam olsun diye yaptık demek değildir. Bunların tamamı buram buram şov kokan hareketlerdir. Bunlar aynı zamanda eski Türkiye'ye ait ucuz siyasi cin gözlülüklerdir.
1: Terörsüz Türkiye hedefine ayrı başlık açtı.
0: Her alanda Türkiye'yi şaha kaldırmanın, Türkiye yüzyılını inşa etmenin gayretindeyiz. Terörsüz Türkiye süreciyle ülkemize maliyeti 2 trilyon doları aşan terör sorununu çözerek büyük ve güçlü Türkiye'nin kapılarını sonuna kadar açmak istiyoruz.
1: Erdoğan konuşmasını süreci hedefine ulaştıracağız diyerek noktaladı.
0: Terör meselesi tamamen çözüldüğünde milletimiz en büyük hasadı tarım ve hayvancılık sektörlerinde yapacaktır. Allah'ın izniyle bu hayırlı süreç neticelendiğinde ekonomimiz daha da güçlenecek, üretimimiz daha da artacak, kardeşliğimiz daha da pekişecek.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bölünme krizi, ihraç tartışmaları ve yeni parti iddialarıyla iyice derinleşti. Siyaset kulislerinde Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasındaki fikir ayrılığı yaşandığı konuşuluyor. İmamoğlu'nun yeni parti ısrarına karşın Özel'in hukuki sürecin tamamlanmasını beklediği yedek parti formülünü de masada tuttuğu söyleniyor.
3: Arınacağız, arınacağız. Kirlilikten arınacağız, kirlilikten. Temiz siyaset yapacağız, temiz siyaset.
4: Yani öyle böyle bir kumpasla, öyle böyle bir saldırıyla, öyle böyle bir ihanetle karşı karşıya değiliz.
1: Bir tarafta ihraç süreci, diğer tarafta yeni parti senaryoları. Ankara kulisleri hareketli. CHP içindeki dengeler yeniden şekilleniyor.
3: Bizim kitabımızda mertçe helalleşme vardır. Hesaplaşma vardır. Bizim kitabımızda arınma vardır. Arınma.
4: O kötücül akla kim eğer alet olup yol veriyorsa varsa şu kadarcık hakkımı helal etmiyor.
1: Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'den yeni parti formülü için ısrar ettiği, Özgür Özel ve kurmaylarınınsa önceliği yasal sürece verdikleri iddia ediliyor. Kulislerde dillendirilen bu görüş ayrılıklarının gölgesinde Özel'in pazar günü Silivri'ye giderek İmamoğlu'yla görüşeceği öğrenildi.
4: Teknik olarak hazırlanıyoruz. Hı hı. Ha, o partiye hep beraber geçeceğiz falan filan. Belki o hemen şimdi falan olmaz ama her ihtimale karşı hazırlığımızı yapacağız.
1: Yalnızca yeni bir partinin kurulması değil, yedek parti formülü de Özel'in masasında.
5: Özgür Özel'le Ekrem İmamoğlu arasında görüş farkı var. Ekrem İmamoğlu bir an önce ayrılmak istiyor. Özgür Özel ise sonuna kadar kalınmasını istiyor.
1: Özgür Özel ve ekibinin daha solda yeni bir parti için hazırlık yaparken İmamoğlu'na yakın bazı milletvekillerinin yedek parti olarak düşünülen Anadolu Birliği Partisi'ne geçebilecekleri konuşuluyor.
6: Anadolu Birliği Partisi'nin genel başkanı Bedri Yalçın ne dedi? Hemen hemen her konuda uzlaştık. Arkadaşlarımız görüştüler. Özgür Özel Denizli'den döndükten sonra protokol imzalayacağız.
1: Yeni kurulması beklenen partiye kaç milletvekilinin katılacağı da ayrı bir tartışma başlığı. Özel'e yakın bazı isimler sınırlı sayıda milletvekilinin yeni partiye geçmesini, kalan vekillerin ise CHP çatısı altında mücadelesini sürdürmesini savunuyor. Bir başka iddia ise toplu bir ayrılığın daha etkili olacağı düşüncesi.
7: Turşu kurmaya mı benziyor parti kurmak? Onun finansmanı, kadrosu, ekipleri, parti ayrılma kolay mı?
1: Yeni parti tartışmalarının gölgesinde CHP'li isimlere yönelik yolsuzluk soruşturmaları da gündemdeki yerini koruyor. Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba gözaltına alındı.

0: Yen Ağbaba'nın hesabında yüksek miktarda kaynağı belirsiz para tespit edildiği öne sürülüyor.
1: Özgür Özel'in bir İngiliz gazetesinde yayımlanan makalesi ve Türkiye'yi batıya şikayet eden ifadeleri siyasetin gündemindeydi. Özel'in o sözlerine peş peşe tepki yağdı.
2: Hepimizi utandıran bir şeyler oluyor. Yabancı liderler gelecek diye kendi insanına çile tasarlayan, güvenlik önlemlerini artık akıl almaz boyutlara taşıyan bir acayip olağanüstü hal var.
0: Dünya liderlerini ağırlayacak olan NATO zirvesi öncesi Ankara'da alınan güvenlik önlemlerine bile tepki gösteren Özgür Özel eleştirilerini abarttı. Hatta Türkiye'yi bir kez daha batıya şikayet etti.
3: Sayın Özel'in sadece bu yazısında değil, bütün uluslararası çağrılarına baktığınız zaman şunu görüyorsunuz. Ben burada siyaseten hani zor durumdayım. Gelip bana niye yardım etmiyorsunuz? Yani aslında söylemeye çalıştığı şey... bu.
0: Özel, İngiliz basınında kaleme aldığı yazıda CHP'li belediye başkanlarına yapılan operasyonların siyasi olduğu iddiasını yineledi. Mahkeme benim CHP genel başkanı seçildiğim kurultayı iptal etti diyerek yargıyı şikayet etti. Yetmedi, Türkiye'de demokratik rekabetin zayıflatıldığını öne sürdü. Türkiye için kötü bir durum. Aynı zamanda NATO müttefiklerimiz özellikle de Avrupa için de tehlike oluşturuyor dedi.
4: Çok talihsiz bir açıklama. Yani NATO üzerinden Türkiye'yi sıkıştırmaya çalışıyor. Türkiye'yi şikayet ediyor. Sen bir siyasi parti misin, bir örgüt müsün? Bir örgüt lideri refleksiyle zaten hareket ediyor.
0: Özel'in sözlerine tepkiler gecikmedi.
3: Kendi içinde bir takım siyasi açmazlar var, çatışmalar var, sıkıntılar var. Açıkçası çok fazla hani üzerinde durduğumuz, ciddiye aldığımız bir konuda değil. Yani burada bir siyasal... yani kendi içinde bir feryat var. Ya her yere her türlü şikayeti yapıyor da yani aslında kendi içinde de ideolojik ironiye de düşüyor.
0: Özel'e bir tepki de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Özel'in sözleri hiçbir açıdan ciddiye alınacak bir şey değil diyen Çelik, Cumhurbaşkanımızı NATO müttefiklerimiz için tehdit olarak tanımlaması kendi siciline yazdığı bir utançtır vurgusunda bulundu.
5: Özellikle Sayın Özgür Özel kendi zaaflarını, kendi siyasi yetersizliklerini örtbas etme konusunda saygısız ifadeler kullanan, haddini aşan bir siyasi üslubu takip ediyor.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman da Özel'e tepki gösteren bir diğer isim oldu. Siyasi mücadele yabancı gazetelerin köşe yazılarında değil, milletimizin huzurunda, demokratik zeminde ve sandıkta verilmelidir dedi.
1: Avrupa hava sahasında son bir yıl içerisinde tespit edilen 140'tan fazla gizemli İHA, Brüksel-Moskova hattındaki gerilimi has safhaya çıkarmıştı. Rusya, dronların kendisine ait olduğunu reddederken yayımlanan yeni bir rapor çarpıcı iddiaları gündeme taşıdı. Buna göre söz konusu İHA'lar, Rusya'nın yaptırımları delmek için kullandığı gölge tankerlerden havalanmış olabilir.
6: Avrupa'nın dört bir yanında beliren gizemli İHA'lara ilişkin sır perdesi aralanıyor mu? Rusya'nın batı yaptırımlarını delmek için kayıt dışı tankerlerle oluşturduğu gölge filosunu yüzen bir İHA platformuna çevirmiş olabileceği iddiası gündemde. Avrupa güvenlik mimarisini yeniden tartışmaya açan çarpıcı rapor, İngiltere merkezli Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü tarafından hazırlandı. Askeri uzmanlar son bir yılda çeşitli Avrupa ülkelerine ait hava sahalarında tespit edilen 140'tan fazla kaynağı belirsiz İHA'ları mercek altına aldı. Elde edilen bulgular kayıt dışı tankerlerle gizli bir ticaret ağı kuran Rusya'nın bu gemileri aynı zamanda İHA'larla casusluk operasyonları yürütmek için kullanmış olabileceğine işaret ediyor. Rapora göre son 15 ay içinde en az 13 Avrupa ülkesinde kaynağı belirsiz İHA'lar tespit edildi. Danimarka, Almanya, İngiltere, Fransa, Belçika, Hollanda, Norveç, İsveç, Finlandiya, Polonya, Litvanya, Estonya ve İrlanda hava sahasını ihlal eden bu dronların askeri üsler ve havalimanları gibi stratejik noktaların çevresinde tespit edilmesi de en önemli detaylar arasında. Bu İHA'ların kıtaya nasıl ulaştığı ve kime ait olduğu merak konusuyken, raporda bu gizeme ışık tutabilecek bulgulara yer verildi. Söz konusu İHA'ların tespit edildiği dönemlere bakıldığında, bu ülkelere ait limanlarda yaptırım altındaki Rus tankerlerinin demirli olduğu tespit edildi. Geriye dönük uydu görüntüleri ise İHA'ların görüldüğü bazı günlerde, kıta

0: Kayıklarına demir attığı tespit edilen Rus tankerleri olduğunu ortaya çıkardı. Elde edilen bu bulgularda Rusya'nın dev petrol tankerlerinden havalandırdığı İHA'larla bu casusluk operasyonlarını yürütmüş olabileceği iddialarına yol açtı. Brüksel yönetimi İngiltere'deki ABD üslerinden Fransa'daki hava üslerine hatta Belçika ve Danimarka'daki sivil havalimanlarına kadar pek çok noktada tespit edilen bu dronlardan Rusya'yı sorumlu tutuyordu. Ancak Moskova kesin bir dille bu suçlamaları reddetmişti. Şimdi ise gözler tartışmalara yol açan bu yeni iddialara Kremlin'den gelecek yanıta çevrilmiş durumda.
1: Çifte depremle sarsılan Venezuela'da can kaybı yükseliyor. Saatler ilerledikçe enkazlardan canlı çıkma umudu da azalıyor.
2: Bugün itibariyle ölü sayısı 2595'tir.
0: Venezuela'da ölü ve yaralı sayısı artıyor. Can kaybı 2500'ün üzerine çıktı. Yaralı sayısı da 12.000'den fazla. Eleştiri okları ise geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez'e yöneldi. 7,2 ve 7,5'lik depremin ardından atılan adımlara ilişkin eleştirilere yanıt verdi. Hükümetinin hızla harekete geçtiğini söyledi.
2: Depremin ardından yani bir bütün olarak Venezuela devleti derhal harekete geçti. Sivil koruma sistemi ve kamu acil durum sistemi derhal devreye sokuldu.
0: Öte yandan ekipler hala enkazın altında yaşam arıyor. Yıkılan kolonlar arasındaki her delik tek tek kontrol ediliyor.
3: Dün bazı sinyaller ve ilginç noktalar tespit etmiştik. Bu tespitler doğrultusunda söz konusu alanda çalışmalar yürütüyoruz.
0: Ancak umutlar dakikalar geçtikçe azalıyor. Enkaz altında yakınları olanlarsa en azından cenazelerinin bulunabilmesi umuduyla bekliyor.
4: 6 kişilik, 2 yetişkin ve 4 çocuk. Orada bulunan yetişkinlerden biri hayattaydı. Onu canlı buldum ve benimle konuştu. İkizlerin anında öldüğünü, annenin öldüğünü ve çocuklarının da öldüğünü söyledi.
0: Depremin ardından evleri yıkılanlarsa çadırlarda kalıyor. Stadyumlar depremzedeleri açıldı.
4: Açıkçası çok sayıda tanıdığımızı kaybettik. Ailemizden hayatını kaybeden olmadı ama birçok arkadaşımızı, çok yakın dostumuzu kaybettik.
0: Kritik noktalardan biri de gıda tedarikinin sürmesi. Depremzedelere yardım kuruluşları malzeme ulaştırırken marketlerde de tedarik için çalışmalar sürüyor.
4: Şu anda süpermarketlerdeki arz nispeten yeterli düzeyde. Depremler nedeniyle bazı süpermarketlerin dağıtım sistemlerinde geçici aksaklıklar yaşandığı doğru.
1: Polonya'daki feci bir kazayı getireceğiz ekranlarınıza ama öldürmeyen Allah öldürmüyor dediğimiz bir haber bu. Tam da bu kazayı anlatıyor. Bakın bir araç hem zemin geçitte kontrolsüz bir şekilde çıkıyor ve bir yük treni kendisine çarpıyor. Metrelerce aracı sürüklüyor efendim yük treni ve içindeki iki kişi bu kazadan yaralı olarak kurtuluyor.
0: Işık ihlali yapan araca tren çarptı. Hem zemin geçitte facianın eşiğinden dönüldü. Kameraya yansıyan kaza Polonya'nın Częstochowa kentinde yaşandı. Kırmızı ışığa rağmen hem zemin geçide dalan bir araç hızla gelen trenin altında kaldı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen araçtaki iki kişi ise mucizevi bir şekilde kazayı yaralı olarak atlattı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken sürücü hakkında soruşturma başlatıldı. Polonya Demir Yolları Altyapı Şirketi'nden yapılan açıklamada faciadan dönülen kaza nedeniyle 50 tren seferinde gecikme yaşandığı bildirildi. Hem zemin geçitlerde yaşanan kazaların %99'unun sürücü hatasından kaynaklandığı açıklandı.
1: Avrupa'da bu yıl erken başlayan rekor sıcaklıklar İsviçre Alplerinde buzulların erimesine neden oldu. Alplerdeki Rhön buzulunda kış boyunca biriken tüm kar eridi. Uzmanlar önümüzdeki yıl buz kaybının daha da artacağını söylüyor.

0: İsviçre'nin en ihtişamlı buzullarından biriydi. Ancak iklim değişikliği onu da yok ediyor. Burası dünyanın en ünlü kış turizm merkezlerinden olan İsviçre Alpleri. İsviçre Alplerinde bulunan Rhön Buzulu da tatilcilerin ve macera severlerin gözdesiydi. Ancak iklim değişikliğiyle birlikte erken başlayan rekor sıcaklıklar Rhön Buzulu'nun 2 haftada 1,5 metre buz kaybetmesine neden oldu. Böylece buzulda kışın biriken tüm kar eridi.
1: Almanya'da iklim değişikliğine inanmayan birçok insan var. Onlar için bu sadece hava durumu. Almanya'da 41 derece sıcaklık var ve insanlar iklim değişikliği değil, hava durumu diyorlar. Burada iklim değişikliğini görüyorsunuz. İşte bu iklim değişikliği.
0: Ayrıca Mayıs ve Haziran'da kar hızla eriyince alttaki daha koyu renkli buzul açığa çıktı. O da güneş ışınlarını çok daha hızlı emerek erime sürecini hızlandırıyor. İsviçre Buzul İzleme Merkezi'nin verilerine göre Rhön Buzulu Haziran 2025'ten bu yana yaklaşık 8 metre buz kaybetti. Zira önümüzdeki yıl daha fazla buz kaybı bekleniyor ve Rhön Buzulu'nun artık yüzyıllar önce birikmiş buzlarını kaybetmesine ise sadece aylar kaldı.
2: Ve şimdi de dünyadaki diğer gelişmelere kısa kısa göz atacağız.
3: Venezuela'da deprem anları ve kurtarma görüntüleri giderek azalıyor. Enkaz altında kalanlar neredeyse 10 gündür kurtarılmayı bekliyor. Ne yazık ki artık bu sesleri duymak neredeyse imkansız. Depremin hemen ardından gelen çığlık ve patlamalar yerini zayıflayan umutlara bıraktı. Kurtarma ekipleri ise pes etmeyi reddediyor. Ukrayna'nın Rusya'ya saldırıları etkisini göstermeye başladı. Deposunu fullemek isteyenlerin oluşturduğu sıraların ucu bucağı artık helikopterden de görünmüyor. Rusya'nın saldırılarından biri ise havuza isabet etti. Sporcular için kaçabilmek mümkün değildi. LPG sızıntısı gişeleri yangın yerine çevirdi. Aniden bastıran yağış Malca'nın yongası dedirtti. Aile otomobilleri sürüklenip gitmesin diye uzun süre mücadele etti. Ancak güçleri yetmedi. Çin'de de dev projenin yalıtım malzemesi rüzgarla çöp oldu. Gökyüzünde böyle uçuştu. Fransa'da aşırı sıcak hava klima izdihamlarıyla sürüyor. Amerikan polisi akıl sağlığı yerinde olmasa da her türlü şiddet ihtimalini kurşunlarla ortadan kaldırıyor. Mısır milli takım görevlilerine ateş etmelerine izin verilmemiş olacak ki onlarla yaşadıkları tartışma arbede ile sınırlı kalıyor.
2: Hakkında uzaklaştırma kararı olan koca, boşanmak üzere olduğu eşinin evine havalandırma boşluğundan girdi, ateşe verdi. Genç kadının hayatını kurtaran telefonundaki KADES uygulaması oldu.
4: Beni bırakma işte, evi yakarım gibi şeyler söylemiş dedi. Kapıyı açınca alevlerin dışarı çıktığını gördüm.
3: Uzaklaştırma kararı saplantılı kocayı durdurmaya yetmedi. Kapı kilitliydi. Eşinin yaşadığı eve havalandırma boşluğundan girdi, evi ateşe verdi. Dehşete İstanbul Arnavutköy'deki bu bina sahne oldu. Akşam saatleriydi. İki çocuk annesi genç kadın, boşanma safhasında olduğu eşini uzaklaştırma kararına rağmen evinin önünde görünce neye uğradığını şaşırdı.
4: Aşağıda bir konuşmuşlar önce. Ayrılık aşaması. Tabii ki tartışmalar bazen duyuyorduk. Beni bırakma işte, evi yakarım gibi şeyler söylemiş.
3: Güllü Aydemir o tartışmadan sonra eve döndü. Çocuklarını ise komşusuna bıraktı. Bir süre sonra da içerisi dumanla dolmaya başladı.
5: Genç kadın aslında başına gelecekleri yangından dakikalar öncesinde zaten anlamıştı. KADES uygulaması üstünden eşiyle tartıştıktan sonra yardım butonuna bastı.
3: Hayatını kurtaran da KADES uygulaması oldu. Ekipler dakikalar içinde adrese ulaştı.
5: Güllü Aydemir'in boşanma aşamasında olduğu eşi banyodaki işte bu havalandırma boşluğundan içeri girdi, cebindeki çakmağı çıkardı. Aklında

0: evdeki tek şey evi küle çevirmekti.
1: Dış duvarları görmediği için oradan bir havalandırma boşluğu yapmışlar. Artık alt kattan mı girdi, üst kattan mı girdi, oradan içeri sarktı bilmiyorum.
0: Eve gizli gizli girdikten sonra minder ve battaniyeleri aldı, kapının arkasına koydu. İşte burada yangını çıkardı.
1: Eşim acaba hani kadına mı bir zarar verdi gibi bana dedi, hemen koş bir bak dedi. Kapıyı açınca şu karşı dairenin kapısından alevlerin dışarı çıktığını gördüm.
2: Alevler ve yoğun duman genç kadına dışarı çıkış şansı tanımadı. Ama KADES çağrısının ulaştığı itfaiye, sağlık ve polis ekipleri oradaydı. Yara almadan kurtarıldı.
3: Başakşehir'de bir sürücünün sorumsuzluğu gencecik bir canı ölümün eşiğine getirdi. Alkollü halde direksiyona geçen sürücü park halindeki araçlara çarptı. 24 yaşındaki Zahide Diyar Demirbaş iki aracın arasına sıkışıp ağır yaralandı.
2: Alkol aldı, direksiyon başına geçti.
4: Alkol testi yapılmış, 1.83 promil alkol çıkmış.
2: Yetmedi, hız sınırlarını da zorladı.
4: 120 kilometre hızla gelip çarpa çarpa arabaların arasında yeğenimi bıraktı.
2: Park halindeki araçların arasında bekleyen genç kızı ölümün eşiğine getirdi. Burası İstanbul Başakşehir, 3 Haziran akşamı. Sokaktaki sakinlik kontrolden çıkan bu aracın kamera açısına girmesiyle bozuluyor. Sükunet yerini acı dolu çığlıklara bırakıyor. Efendim, 24 yaşındaki Zahide Diyar Demirbaş park halindeki iki aracın arasına sıkıştı, ağır yaralandı.
4: Yeğenim yerde kanlar içindeydi. Arabaları kucaklayarak çektik. Onu iki arabanın arasından o şekilde çıkardık.
2: Sürücü ise yardım çağırmak yerine kaçtı. Üstelik iddiaya göre araçta arkadaşları da vardı. Onları da bir daha gören olmadı.
4: Kızlar çığlık attılar. Sana bu kadar içme diye çığlık attılar.
2: Alkollü olduğu öne sürülen sürücü birkaç saat sonra yakalandı, tutuklanıp cezaevine gönderildi.
4: Alkol testi yapılmış, 1.83 promil alkol çıkmış.
2: 24 yaşındaki genç kızsa hastanede ölüm kalım savaşı veriyor.
4: 20 tane MOBESE kaydı geldi şu an, hepsi bizim elimizde. Çocuk bütün gece Bahçeşehir'in içinde sağa sola savrularak arabayla geziyormuş.
3: Şimdi de yurttan bir haber turu gelecek ekranlarınıza.
2: Gürültü yapıldı diye komşusunu uyardı. Öfkelenen adam silahını alıp aşağı indi. Kendisini uyaran komşusunun evine ateş açtı. Adana'da kayda geçen o anların ardından komşusunun evine ateş açan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
5: Pişman mısın?
6: Ne oldu Gökhan?
7: Bak, vatandaş söz verdi, bugün dokunmayacaklar.
2: Kütahya'da cadde üzerinde işlettiği büfenin kira kontratı bitti. Belediye büfeyi kaldırmak isteyince tansiyon yükseldi. Karara tepki gösteren işletmeci büfenin üstüne çıkarak büfeyi ateşe vereceğini söyledi. Güçlükle ikna edilip aşağı indirildikten sonra da büfe kaldırıldı. Malatya'da çocuklarıyla otobüse binen anne, otobüsten indiği sırada içinde ziynet eşyası bulunan çantasını unuttu. Sefer sonunda otobüs şoförü çantayı bularak sahibine teslim etti.
8: Bilmiyordum içinde ziynet eşyası olduğunu. Çantayı alıp amirimize getirdim.
9: Teşekkür ederiz.
8: Sağ olun.
9: Sağ olun, siz de sağ olun.
2: Önce Hayvanları Koruma Derneği kurdular, sonra bu dernekte horoz dövüştürdüler. Sözde hayvanseverler kumar oynarken kıskıvrak yakalandılar. Pes dedirten operasyon İstanbul Büyükçekmece'de kayda geçti. Adreste yapılan aramalarda 35 Hint horozu ele geçirilirken 110 kişiye toplam 1 milyon 276 bin lira ceza kesildi. Diyarbakır'da kavurucu sıcaklardan sadece insanlar değil hayvanlar da olumsuz etkileniyor. Sıcaktan bunalan mandalar çamur ve su banyosuyla serinliyor. Ortaya çıkan görüntü ise belgeselleri aratmıyor.
10: Yaz aylarında termometrede 45-50 derece kadar çıkarabilmektedir. Buna karşı önlemi mandanın su ve çamur.

0: Gazze'de katliamın başlamasının üzerinden 1000 gün geçti. Ateşkes ilan edildi ancak soykırımcı İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 21.500'den fazla çocuk hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler Filistin Bağımsız Soruşturma Komisyonu'nun son raporuna göre de İsrail soykırım niyetiyle Filistinli çocukları kasten hedef alıyor.
1: Dünyanın gözü önünde yaşanan bir katliam ve senelerdir soykırımın en ağır bedelini ödeyen çocuklar. İsrail'in Gazze'de başlattığı saldırılarda 1000 gün geride kaldı. 8 Ekim 2023'ten bu yana 21.500 çocuk hayatını kaybetti. Çocukların yaşama hakları ellerinden alındı. Yetmiyormuş gibi aileleri de paramparça edildi. Bugün Gazze'de 58.000'den fazla çocuk bir ebeveynini ya da her ikisini birden kaybetti. Bebekleri dahi hedef almaktan geri durmayan İsrail ordusu, sivilleri bombaların, saldırıların yanı sıra aç bırakma ve ölüme terk etme yoluyla da soykırımını sürdürdü. Gazze kentindeki Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Selmiye de bölgede yaşanan dramı anlattı.
2: Sağlık sistemi ağır bir kuşatma ve yıkım altında hizmet vermeye çalışıyor. Çadırlarda yaşayan çocuklar arasında deri hastalıkları ve bağırsak enfeksiyonları yaygınlaştı. Gazze'yi çok geç olmadan kurtarın.
1: Ateşkese rağmen saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, Gazze şeridinin orta kesimindeki Nuseirat mülteci kampına insansız hava aracıyla saldırdı. Biri ağır, 7 Filistinli yaralandı. Birleşmiş Milletler'in işgal altındaki Filistin toprakları hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu Başkanı Srinivasan Muralidhar da Gazze'de hayat cehennem gibi dedi.
2: Durum çok vahim. Gazze'de hayat cehennem gibi. Bundan hiç şüphe yok. Bu mülteci kamplarında çocuklar yağım suyunda oynuyor. 700 kişi bir tuvaleti paylaşıyor. Birçoğu acil tıbbi yardım için tahliyeyi bekliyor. Refah sınır kapısından tahliyeye izin verildiği iddia edilse de hepimiz bunun çok yavaş ve azar azar gerçekleştiğinin farkındayız.
1: Muralidhar, komisyonun 23 Haziran'da BM İnsan Hakları Konseyi'nin 62. oturumunda açıkladıkları son raporlarında Filistinli çocukların İsrail tarafından kasten hedef alındığını ortaya koydukları söyledi.
2: Çocukların kasten hedef alınmasının İsrail yetkilileri ve güvenlik güçlerinin Gazze'deki Filistinlileri tamamen veya kısmen yok etme yönündeki soykırım niyetini ortaya koyan temel unsurlardan biri olduğunu yineliyoruz.
0: İstanbul'da 4000 aşkın merkezde kapılarını açacak olan yaz Kur'an kursları pazartesi günü eğitime başlıyor.
3: Tarikun
1: Yaz Kur'an kursları başlıyor. Çocuklar hem öğrenecek hem de eğlenecekler.
4: Yaz mevsimi bizim için Kur'an'la dostluğumuzu artırmaya vesile olarak görebiliriz.
1: Diyanet İşleri Başkanlığı çocukların ve gençlerin yaz tatilini en verimli şekilde değerlendirmesi için 2026 yılı yaz Kur'an kurslarını açıyor. Kurslar 6 Temmuz'da başlayacak. Başvurular 13 Temmuz'a kadar sürecek.
4: Bismillahirrahmanirrahim. 8000 personelimizle, hocalarımızla toplamda da 4000'in üzerinde mekanımızda, bunların çoğunluğunu 3'te 2'sini camilerimiz oluşturuyor. İnşallah 6 hafta süresince bu faaliyeti deruhte etmeye gayret edeceğiz.
1: Kurslar 4-6 ve 7-22 yaş gruplarına özel olacak. Miniklere ahlak ve değerler eğitimi verilecek. 7 yaş üstüne ise Kur'an, ibadet ve siyer anlatılacak.
4: 4-6 yaş grubundaki öğrencilerimize verilecek eğitimde ağırlıklı olarak değerler eğitimi dediğimiz bir ahlak eğitimi ağırlıklı. Beraberinde dini bilgiler ve beraberinde de Kur'an eğitimi verilecek. Onların yaş seviyelerine uygun bir şekilde.
1: 6 hafta sürecek eğitimlerde çocuklar sadece ders işlemeyecek. Futbol turnuvaları, piknikler, yüzme faaliyetleri ve bilgi yarışmaları da düzenlenecek.
4: Hem İstanbul'daki halkımızı, hem çocuklarımızı, gençlerimizi yaz kurslarımıza bekliyoruz.
0: Ve böylece akşam ajansını noktalıyoruz efendim. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.
5: Tera Portföy
6: A Haber Radyo 24 saat haber.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Bakan Bayraktar, Iraklı yetkililerle enerji işbirliği imkanlarını görüştü. Bayraktar, görüşmede başta Irak-Türkiye ham petrol boru hattı olmak üzere petrol, doğalgaz ve elektrik alanlarında geliştirilebilecek yeni ve kapsamlı işbirliği imkanlarını değerlendirdiklerini aktardı. Bayraktar, Türkiye'nin kalkınma yolu projesini yalnızca bir ulaştırma koridoru olarak değil, aynı zamanda bölgenin enerji arz güvenliğini güçlendirecek ve enerji ticaretine katkı sağlayacak stratejik bir enerji koridoru olarak değerlendirdi. Belirtti.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Ahlat taşı çok rağbet gören bir taş. Rağbet görmesinin sebebi de çok dayanıklı ve kalıcı olduğu içindir. Kaldıkça da kendini güzelleştiren, kendini tazeleyen bir taş olduğu için herkes tarafından tercih ediliyor.
1: Bin bir zahmetle elde ediliyor, yüzlerce kişiye geçim kaynağı oluyor. Bitlis'te Nemrut Dağı eteklerinde çıkarılan ahlat taşı, sahip olduğu doğal özellikleriyle inşaat sektörünün gözde yapı malzemeleri arasında yer alıyor.
8: Ahlat taşı bildiğiniz üzere işte Nemrut Dağı dediğimiz, Nemrut Dağı'nın patlamasıyla Van Gölü'nün oluşması ve o lavlardan olan obsidiyen ve tüf taştan oluşmaktadır. Ahlat taşı 24 maddeden oluşmaktadır. Ahlat taşının içerisinde cam, çinko, demir, krom gibi vesaire maddeler bulunmakta. 24 maddede oluşan bu taş, ahlat taşı yağmuru suyu gördükçe daha sertleşip kendini tazeleyen bir taştır. Mimari yapıların başında geliyor. Çok rahat işlenebilen, ısı yalıtımı olan, dayanıklı binlerce yıl işte ecdadımızın bırakmış olduğu Selçuklu mezarlık abideleri ve kümbetlerimiz orada hazır, hali hazırda duruyor. Türk İslam medeniyetine sürekli yön ve rehber veren bir taş.
9: Bitlis'in Ahlat ilçesinden ocaklardan çıkan ahlat taşı kışın sıcak, yazın ise serin tutan tarihi bir yapıya sahip.
8: Ahlat taşıyla çalışmak zor tabii ki. Hepsi insan gücüyle çalışmak zorundayız. Her ne kadar makine, ekipman, teknolojiyle faydalansak bile insan eli değmeden ahlat taşı olmuyor. Çalışanlarımızın sayısı var tabii ki. Şu anda 15 tane atölyede çalışanımız var. 20-30 tane de dışarıda ustalarımız var. İşte cami, villa, ev, çeşme, minare gibi şehir girişi kemerleri, restoranlar, bu tür işleri yaptığımız için orada da çalışanlarımız var.
9: Ocaklardan çıkarılan taşlar büyük emekle işlenerek özellikle yurt dışından büyük ilgi görüyor.
8: Şu anda Singapur'a, Las Vegas'a, Almanya'ya, en son Romanya'ya gönderdik. Şu anda da tekrardan Singapur'dan taleplerimiz var. Az önce işlemiş olduğumuz taşları, merdiven korkulukları, balkon korkulukları ve cam desen işlemelerini yapıyoruz.
1: Asırlık ahlat taşı böylelikle bölge ekonomisini de ayakta tutuyor.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Avrupa'nın dört bir yanında beliren gizemli İHA'lara ilişkin sır perdesi aralanıyor mu? Rusya'nın batı yaptırımlarını delmek için kayıt dışı tankerlerle oluşturduğu gölge filosunu yüzen bir İHA platformuna çevirmiş olabileceği iddiası gündemde. Avrupa güvenlik mimarisini yeniden tartışmaya açan çarpıcı rapor, İngiltere merkezli Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü tarafından hazırlandı. Askeri uzmanlar son bir yılda çeşitli Avrupa ülkelerine ait hava sahalarında tespit edilen 140'tan fazla kaynağı belirsiz İHA'ları mercek altına aldı. Elde edilen bulgular kayıt dışı tankerlerle gizli bir ticaret ağı kuran Rusya'nın bu gemileri aynı zamanda İHA'larla casusluk operasyonları yürütmek için kullanmış olabileceğine işaret ediyor. Rapora göre son 15 ay içinde en az 13 Avrupa ülkesinde kaynağı belirsiz İHA'lar tespit edildi. Danimarka, Almanya, İngiltere, Fransa, Belçika, Hollanda, Norveç, İsveç, Finlandiya, Polonya, Litvanya, Estonya ve İrlanda hava sahasını ihlal eden bu dronların askeri üsler ve havalimanları

0: bir stratejik noktaların çevresinde tespit edilmesi de en önemli detaylar arasında. Bu İHA'ların kıtaya nasıl ulaştığı ve kime ait olduğu merak konusuyken, raporda bu gizeme ışık tutabilecek bulgulara yer verildi. Söz konusu İHA'ların tespit edildiği dönemlere bakıldığında, bu ülkelere ait limanlarda yaptırım altındaki Rus tankerlerinin demirli olduğu tespit edildi. Geriye dönük uydu görüntüleri ise İHA'ların görüldüğü bazı günlerde, kıta açıklarına demir attığı tespit edilen Rus tankerleri olduğunu ortaya çıkardı. Elde edilen bu bulgularda Rusya'nın dev petrol tankerlerinden havalandırdığı İHA'larla bu casusluk operasyonlarını yürütmüş olabileceği iddialarına yol açtı. Brüksel yönetimi İngiltere'deki ABD üslerinden Fransa'daki hava üslerine, hatta Belçika ve Danimarka'daki sivil havalimanlarına kadar pek çok noktada tespit edilen bu dronlardan Rusya'yı sorumlu tutuyordu. Ancak Moskova kesin bir dille bu suçlamaları reddetmişti. Şimdi ise gözler tartışmalara yol açan bu yeni iddialara, Kremlin'den gelecek yanıta çevrilmiş durumda.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: 84 çete çökertildi. 2135 şahıs yakalandı. 1356 şahıs tutuklandı. Yaklaşık 58 milyar Türk lirası değerinde mal varlığına el konuldu.
0: İstanbul'da operasyonlar arttı, suç oranları azaldı.
2: Otodan hırsızlığın %39, kapkaçın %44, yan kesiciliğin %26, oto hırsızlığının %49 oranında azaldığını memnuniyetle görüyoruz.
0: İstanbul Valisi Davut Gül, 2026 yılının ilk 6 ayına yönelik güvenlik verilerini açıkladı. Gül'ün gündeminde terörle mücadele vardı.
2: 2026 yılının İlk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre terör örgütlerine yapılan operasyonlarımız %51 arttı. 2954 şahıs yakalandı, 619 şahıs tutuklandı, 434 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Milletimizin desteği ve duasıyla terörün her türlüsünü bitireceğiz.
0: Vali Gül, kentte son 5 yıldır aydınlatılmayan cinayet bulunmadığını da belirtti.
2: İstanbul'da son 5 senedir aydınlatılmayan tek bir cinayet yok. Kişilere ve mala karşı işlenen diğer suçlarda da faillerin bulunma oranları her geçen gün artıyor. Dolayısıyla da suçların tekrarı önleniyor.
0: Ve ruhsatsız silahla mücadele.
2: 8008 ruhsatsız silah ele geçirildi. 6725 kişi yakalandı. Basit bir kabahat olmaktan çıkarılıp hapis cezası olan bir suç kapsamına alınması bu konuda asıl kırılma noktası oldu.
0: Vali Gül, İstanbul'da orman yangınlarına yönelik alınan önlemleri de anlattı.
2: 8 Haziran'dan 15 Ekim'e kadar bazı piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişleri yasakladık. Havai fişek ile benzeri patlayıcı, yangın çıkarıcı, yanıcı, eğlence araçlarının satılmasını, kullanılmasını 16 Temmuz ve 28 Ekim tarihleri arasında yasakladık.

0: haber ekranlarından mutlu akşamlar. Aklın yolunda haftaya ve güne noktayı birlikte koyacağız. Hem yurt içinde hem de dünya gündeminde çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. O gelişmelere dair önemli ayrıntıları aktaracağız. Önümüzdeki hafta Türkiye tarihi bir zirveye ev sahipliği yapacak. NATO'da liderler Ankara'da buluşacak. Bu başlığa dair de notları ekranlarınıza taşıyacağız. Çok değerli konuklar yine bu haftada bize eşlik ediyorlar. Hemen sizlerle buluşturmak isterim. Coşkun Baş bu her hafta olduğu gibi bizlerle. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Aktan. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Avukat Hadi Dündar bizlerle. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk efendim, hayırlı yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Akademisyen Yeliz Albayrak bizlerle. Yeliz Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Ve Gaffar Yakınca bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
4: Merhaba, hoş bulduk. Dünya

0: Dünya gündemi ve NATO zirvesini konuşacağız. Enine boyuna değerlendireceğiz. Öncesinde önemli açıklamalar var. Özellikle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın dünkü açıklaması. Katsa ve özellikle Kaan'ın motorları ile ilgili bir beklenti var. Trump'ın açıklamasına dair bunları konuşacağız. Ama öncesinde günün en sıcak gelişmelerinden biri Deniz Göktaş. Deniz Göktaş olayı Türkiye'nin gündemindeydi. Bir komedyen ve o komedyenin yaptığı gösteri sırasında Kur'an-ı Kerim'e, kutsal kitabımıza onunla alay eden esprileri nedeniyle bir tutuklama söz konusu yer olduğu Deniz Göktaş tutuklandı. Yöneltilen suçlamaları da hemen aktarayım. Hadi Dündar'ı da bu başlığa dair değerlendirmeleri için yanıma davet edeyim. Yöneltilen suçlamalar dini değerleri aşağılama, Cumhurbaşkanı'na hakaret olarak belirtildi ve ardından da bir tutuklama gerçekleşti. Ama Deniz Göktaş yurt dışındaydı. O gösterisini paylaştıktan sonra yurt dışına çıkmıştı. Ardından geldikten sonra gözaltına alındı. Bu süreç içerisinde özellikle yan yana hiç görmediğimiz partilerin, isimlerin Deniz Göktaş ismi üzerinden ya da onun gösterisi üzerinden yan yana geldiğini de gördük. Bunları da soracağım ama ifadesinden bir bölümü paylaşmak isterim. İnançlı birini kırmak gibi bir amacım yok. Herhangi bir şekilde Cumhurbaşkanı'nı aşağılamak gibi bir niyetim yok. Suçlamaları reddediyorum dedi Deniz Göktaş. Hadi Dündar, ne dersiniz bir hukukçu gözüyle? Kısaca yorumunuzu alayım, sonra diğer konuklarımın da görüşlerini alacağım.
1: Teşekkür ederim. Şimdi kendisi ifadesinde inançlı birini kırmak gibi bir amacım yok diyor, fakat orada espri olarak kullandığı dil, kullandığı cümleler tamamen dine yönelik, dini aşağılayıcı, insanları bunun üzerinden ayrıştırmaya yönelik bir ifadeleri söz konusu. Tabi burada Türk Ceza Kanunu'nun bu konuyla ilgili ne söylediğine aslında bakmamız gerekiyor. Çünkü ne yazık ki heyderpey biz bunu periyodik şekilde Türkiye'de görüyoruz ki her önüne gelen dine saldırıyor, kutsal kitabınıza saldırıyor, peygamberinize hakaret ediyor, aynı zamanda dini değerlerinizle alay ediyor ve bunu işte komedi malzemesi yapıyor. Ancak bununla ilgili Türk Ceza Kanunu 216. maddemizin 2. ve 3. fıkrasında şunu söylüyor: 6 aydan 1 yıla kadar bir hapis cezası öngörülüyor. Düşünsenize, Türkiye gibi bir ülkedesiniz. Nüfusun %90'dan fazlası, %99'u Müslüman olan bir ülke. Aynı zamanda dininin İslam olduğu, bütün insanların Müslüman olduğu ve dini değerlerine kadar hassasiyetle yaklaşıldığı bir ülkedesiniz. Böyle bir ortamda dininize karşı yapılan saygısızlığın Türk Ceza Kanunu'nda karşılığının 6 ayla 1 yıl arasında bir cezaya hükmedilebileceğini düşündüğünüzde aklınızın alabileceği ya da bu suç için caydırıcı olabileceğini düşünebiliyor musunuz yani? Ne yazık ki Türk Ceza Kanunu'nda cezanın düşük olmuş olması bu şahısların bu eylemlerini peyderpey yapma hakkını ne yazık ki onlara tanıyor. Tabii ki böyle bir hak olamaz, fakat en azından dini değerlerle siz alay ettiğinizde, dini değerleri aşağıladığınızda ne yazık ki bazı kesimlerde var olma kademesi olarak kendinizi belirleyebilirsiniz. Örneğin dini değerlere ben bugün burada eğer dini değerlere saldırabilecek şekilde bir açıklama yaparsam emin olun Türkiye'de gündem olurum. Türkiye'de destekçi bulurum. Türkiye'deki bütün ne yazık ki dini değerlerle sorunu olan siyasi partiler, milletle, milli iradeyle, kültürle, kendi kültürüyle çelişen siyasi partilerle ne yaparsınız çok rahat bir şekilde bir etkileşim kurabiliyorsunuz. Hadi yani.
0: Tam bir sonraki adımımızda ekranlara getireceğim görsele bir pas attınız. O yüzden müsaade ederseniz öyle bir durum olmaz ama siz afaki olarak ifade ediyorsunuz elbette. Eğer öyle bir durum olsaydı, yani sizin öyle bir paylaşımınız ya da yaklaşımınız olsaydı kimler destekler diye bir ironi yaparak sormuştunuz. Ben göstereyim Deniz Göktaş üzerinden. Hemen muhalefet Deniz Göktaş görselimizi ekranlara getirelim. Şimdi aslında bu iki ismin belli bir noktada ortaklaştığını biz son dönemde hiç görmedik. Açıklamaları taban tabana zıt. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu bugün o yargılamanın yapıldığı noktaya gitti Deniz Göktaş'la ilgili. Gözaltı anı bu görüntüyü kahrolarak izledim dedi. Özgür Özel de yani Kemal Kılıçdaroğlu'yla düşünce olarak ayrı olduğu, hatta yan yana gelmekten de imtina ettiği, neşemizi çalamayacaklar dedi. Bir başka yan yana gelmesini son dönemde görmediğimiz iki siyasi oluşum, İyi Parti ve DEM Parti, özellikle milli konularda son dönemde ortaya çıkan tabloda bile yan yana gelmediklerini gördüğümüz iki parti burada yan yana geldiler. Espri yapanı, tweet atanı sorgusuz sualsiz içeri atıyorlar İyi Parti'nin paylaşımı. DEM Parti'de bu iktidar gülmeyi yasaklamak istiyor. Yani aslında birbirine benzemeyen, birbiriyle görüş olarak da, tutum olarak da farklı olan partilerin az önce söylediniz ya nasıl yan yana gelebilirler? Eğer ben böyle bir şey yapsaydım muhalefetin tüm kesimleri arkamda olurdu benzetmenize ya da mübalağınıza gerçek bir karşılık var. Kesinlikle. Buyurun herhalde söylemeye çalıştığınız buydu.
1: Bakın dikkat ederseniz Sayın Kılıçdaroğlu defalarca kendi kültürüyle çelişen, kendi bulunduğu ülkede dini değerlere yönelik hassasiyetle yaklaşmayan ve bununla ilgili birden fazla gafları olan ve hataları olan bir siyasetçiydi. Halen bu hatasında devam ettiğini görüyoruz. Şimdi bazen bir bakıyorsunuz ki seccadenin üzerine basarak fotoğraf veriyor. Bazen de bakıyorsunuz son kutsal kitabınıza hakaret eden bir komedyenin savunuculuğunu
0: yapıyor. Mahkemede bugün mahkemeye gidip destek.
1: Bakın bugün çok önemli bir husus da oldu. Düşünsenize Kılıçdaroğlu kendisini kendi tabanına şirin göstermek adına oraya gitti.
0: Hayır.
1: Ve oradaki marjinal gruplar ne yaptılar biliyor musunuz? Kemal Kılıçdaroğlu sen sahip çıksan da sana sahip çıkmıyoruz diye söyledi.
0: Ya ben ifadeyi halen katıldığım ya da karşı olduğum için söylemiyorum. Şöyle diyorum. Oraya gittiğinde karşılaştığı muamele o hain sloganları oldu. Dışarı diye bağırıldı, yuhlandı. Ama ona rağmen dediğiniz doğru oraya gitti.
1: Çünkü %1'lik kesim için siz kendinizi feda ediyorsanız böyle bir tabloyla karşılaşırsınız. Siz %99 olan kesime nasıl hitap edeceğinizi bilmiyor musunuz?
0: O görüntüler
1: musunuz
0: burada ya da protestolar da yaşandı.
1: Dikkat ederseniz bakın Sayın Kılıçdaroğlu tabii ki bunu söylemek belki uygun da olmayabilir fakat en azından aradaki farkı görmek açısından muhakkak değinmek zorundayız. Sayın Kılıçdaroğlu'nun dini inancı görüntüleri ya da mezhebi üzerinden kendisi tabii ki Müslüman ama mezhebi üzerinden ne yapılıyordu? Bazen bir bakıyorsunuz ki mezhepsel anlamda kendisi dışlanmaya çalışıyordu ya da Alevilerle ilgili bir açıklama yapıldığında hepimiz tarafından bu ekranlarda biz karşı çıkmıyor muyduk yani? Çünkü hiçbir dini değere saygısızlık yapamazsınız. Hiçbir kutsal kitaba karşı saygısızlık yapamazsınız.
0: Bunların da ötesinde Hadi Dündar aslında toplumu birleştirici önemli öğeler, çimentolar var ya da o tuğlalar var toplumu bir arada tutan. Onlar dediğiniz gibi kutsal değerlerimiz. O kutsal değerlerimizin ötesinde yine daha önce de yaşadık ki zaman zaman bundan CHP'li isimler de serzenişte bulunarak yüksek sesle Mustafa Kemal Atatürk örneğin ona yönelik hakaret ya da alay içerikli ifadelere sert tepki gösteriyor. Haklı olarak bu arada.
1: Evet.
0: Bu tip konular kıyaslamak için söylemiyorum ama toplumu bir araya getiren o harmoninin içerisinde yer alır. Dini değerler de bunlardan biridir. Yani o noktada tepki gösterirken bu noktadan tepki göstermediğinizde inandırıcılığınız da zayıflıyor. Ben böyle düşünüyorum. Sizin görüşünüzü de merak
1: Kesinlikle
0: ediyorum.
1: Kesinlikle bakın siz açtınız diye ben de gireyim ama burada lütfen kimse yanlış anlamasın. Yani Atatürk'e hakaretin kaldırılması ya da Atatürk'e hakaret yapılması
0: Tam
1: anlamında
0: tersini
1: bir şey söylemiyoruz.
0: Söyledim ben.
1: Tabii ki Atatürk'e hakaret edildiğinde gerekli olan cezaların verilmesi gerekiyor. Fakat Atatürk'e hakaret edildiğinde siz eğer birine 5 yıl ceza veriyorsanız diğer taraftan kutsal kitabınıza hakaret eden, alay eden ya da peygamberinizle ilgili aklı hayale alınamayacak şekilde hakaretvari çizimler yapan bir dergiyle ilgili siz 6 ay ceza veriyorsanız biz burada dini Türk Ceza Kanunu'ndaki o eksikliği de dile getirmek zorundayız yani. O da onun gibi en azından bir... Bakın Atatürk'e yönelik hakarete eğer ben 5 yıl ceza veriyorsam hatırasına saygısızlık oluyor diye. Diğer taraftan dini değerlerle ilgili demek ki ben bunun 2 katı kadar bir ceza veriyor olmam lazım. Ki caydırıcı olabilsin. Çünkü ceza adalet sisteminin temel amacında bu var. Siz cezayı artıracaksınız. Ceza artacak ki bu ceza caydırıcı olsun. Ayrıyeten öyle bir ceza vereceksiniz ki başka şahıslar böyle bir suç işlememesi için bu konudan ders alıyor olması lazım. Aynı zamanda bu suçu işleyen şahıs da öyle bir cezaya çarptırılması gerekir ki bir daha bu suçu işleme yoluna başvurmasın. Diğer taraftan
0: buyurun.
1: Sayın Özel'e baktığımızda Sayın Özel'in de kendi kültürüyle, kendi bulunduğu toplumun dini değerleriyle nasıl her fırsatta ters düştüğünü görüyoruz. En son görüntüleri neydi Sayın Özgür Özel'in? Mezarın başında rakı içecek, rakı ritüeli yapabilecek kapasitede olan, bir zihniyete sahip olan bir siyasi figürden bahsediyoruz. Böyle bir figürün kalkıp bunu destekliyor olması ya da işte marjinal grupları arkama almak arzusuyla böyle bir yola başvurması, hatta aynı sözleri çıkıp meclis kürsüsünden dile getiriyor olması ve ne söylediğini, yani dilinden dökülen şeylerin kulağının duymaması gibi ne yazık ki tuhaf bir görüntü çizebilecek şekilde bir figür olarak karşımıza çıktı Sayın Özgür Özel ve toplum ondan dolayı zaten bu tür siyasetçileri çok fazla rağbet göstermiyor. Sloganik olarak evet belli bir kesim ya da kısa süre içerisinde belki bir rağbet durumu söz konusu olabiliyor. Fakat Türkiye'deki bütün kesimlerden siz eğer bir oy potansiyeli, oy alma arzusu içerisindeyseniz, o ülkenin yönetimine talipseniz, o ülkenin her vatandaşına hitap ediyor olmanız lazım. Siz dini değerlerle alay ederseniz o zaman halk da sizin bu konuyla ilgili tavrınızdan dolayı sandıkta gereken cevabı da size vereceklerdir. İyi Parti'ye bakıyoruz. İyi Parti Meral Akşener'den sonra tamamen kendi vizyonunu, misyonunu kaybetmiş. Sadece orada bulunan birkaç tane milletvekili kaldı biliyorsunuz, yani neredeyse grubu düşebilecek kadar azalmış bir milletvekili sayısı var. İyi Parti'nin %80'ine yakın milletvekili kendi partisini terk edip gitti. Kalan siyasiler de kendilerini işte muhalefete yakın görmek, muhalefetten destek almak ya da kendilerini bir arada tutabilmek adına ne yazık ki muhalefet gibi davranma yoluna başvuruyor. Yoksa muhafazakar, milliyetçi bir siyasi partinin bu tür konularda çok sert açıklamaların oluyor olması lazım ki en azından kimse içinde bulunduğunuz toplumun dini değerleriyle alay etme durumu söz konusu olmasın. Rica etsem bir önceki
2: görsele gelelim. Orada da DEM Parti kalmıştı. İyi Parti ile DEM Parti'nin yan yana da aynı konuda olması uzun süredir görmediğimiz bir
1: i̇şte,
2: konuydu. Buyurun.
1: İyi Parti burada kendisini var etmek için ne yazık ki kendi değerleriyle çelişebilecek bir konumda görüyoruz. Az önce Sayın Özgür Özel ile Sayın Kılıçdaroğlu'nun zaten siyasi geçmişleri ve yaptıkları hareketler ya da hayata bakış açısı, ideolojileri çerçevesinde kendi kültürle nasıl çeliştiklerini zaten her fırsatta görüyoruz. Fakat İyi Parti burada çok tuhaf bir şekilde durmakta. DEM Parti'ye bakıyoruz. Doğu ve Güneydoğu'da Kürt olan vatandaşlarımızdan oy alan bir siyasi parti ve bu bölgedeki halkın tamamen dini değerlere ne kadar sahip çıktığı, ne kadar dini değerlerini kabullendiği ve bununla ilgili hassasiyetleri olduğu bir ortamda dahi her fırsatta ne yapıyor? Bu dini değerleri ortadan kaldırmak için ne yazık ki çalışma yürütüyor. Bunu ilk kurulduğu günden bugüne kadar sadece DEM Parti ismi üzerinden değil, bütün siyasi hangi isimle olursa olsun kurulduğu bütün siyasi isimdeki siyasi partiler aynı motivasyonla, aynı yöntemlerle hareket ettiler. Gençlik dernekleri kurdular, işte konferanslar yaptılar, toplantılar yaptılar, aynı zamanda mitingler yaptılar, sanatçılar götürdüler. Doğu ve Güneydoğu'daki insanların dini değerleriyle çelişmesi ya da dini değerlerden uzaklaştırılması için elinden geleni yapan bir siyasi parti ki kendisi de zaten Marksist, Leninist bir siyasi parti olduğunu kabul ediyor. Tam açıklamalarını ona göre yapıyor.
2: Burayı uzatabiliriz. Daha radikal solda bulunan partilerin de destek olduğunu belirtelim bu arada. Yani muhalefetin tamamının görüşleri ne olursa olsun, siz de az önce paylaştınız, İyi Parti gibi kendini milliyetçi, muhafazakar olarak ya da konumlandıran diğer partiler de var, onları da ekleyebiliriz. Tamamının ortaklaştığı bir noktayı görüyoruz. Devam edeceğiz ama Coşkun Başbuğ, lütfen siz de buyurun bize katılırsanız. Buradan yeni bir başlığı da açacağım. Tüm muhalefet unsurlarını bir araya getirebilecek bir süreç, böyle alsam siz daha sağlıklı görüntüye ulaşırız. Geride bıraktığımız haftalarda hatırlayacaksınız, izleyicilerimiz de hatırlayacak, Black Core dosyasını açmıştık. Bu bilinçli bir sosyal medya operasyonunun İsrail tarafından nasıl yapıldığını birazdan yapalım arkadaşlar.
1: Bunu bundan bağımsız düşünmemek gerekiyor bu arada.
2: Oraya geçeceğim yani... ve ondan sonra da yine diğer konuklarımın da görüşünü alacağım. Çok hızlı büyüyen bir sosyal medya, bu paylaşımın bir sosyal medyada yer aldığı platformda bulunması, sonrasında parçalanıp bütün platformlara dağılması, birçok ismin buna öncülük etmesi, ideolojik olarak her cepheden insanların da bunu paylaşıyor olması, siz istihbaratçı olarak nasıl görüyorsunuz bunu? Ben dedim Hadi Dündar'a, mesela burada TKP'de olsa benzer açıklamaları var, TİP'te benzer açıklamaları var, o yelpazenin, muhalefet yelpazenin sağıyla soluyla her noktasının ortaklaştığı bir isim. Şimdi öyle görünce bir cumhurbaşkanı adayı arıyorlar. Muhalefetin tamamından oy alabilecek. Şimdi arkadaşlarımla biz toplantı yaparken onlar da şöyle bir espri yapmışlardı. O zaman cumhurbaşkanı adayı olabilir. Tüm muhalefetin desteğini aldığına göre yaş sorunu var.

0: Şimdi az önce bahsetmiş olduğun, geçtiğimiz günlerde konuştuğumuz hadise keza bu. Baktığında yol, yöntem, taktiğin aynı olduğunu rahatlıkla görebiliyorsun. Kişiler farklı olabilir, olay farklı olabilir, yer, coğrafya, bölge, ama neticede aynı şemanın, aynı taktiğin kullanıldığını görürsün. Şimdi burada beş benzemez bir araya nasıl geliyor?
1: Evet.
0: Bak bir örnek verelim. Bu yaşadıklarımıza da örtüştürelim. Bu hani izleyene inanması zor bir olay. Diyorsun ki ya kardeşim, milliyetçi ve muhafazakar görülen bir parti ile bölünmeyi savunan, zaman zaman işte herkesin infial gösterdiği söylemleri dillendiren bir parti nasıl oluyor da aynı potada buluşuyor? Şimdi ben bir örnek vereyim. Bu örnek herhalde bu sorunun cevabını karşılar. O örnekte ne? Mesela çok ilginçtir. Biz FETÖ'den sonra terörle mücadeleye çok ciddi boyut kazandırdığımız meselede görebilene çok tuhaf olaylar da yaşadık. Edirne, tam Yunanistan'a kaçmak üzere olan bir terörist grubu, araç, bir ihbar geliyor. Diyorlar ki şu plakalı araç içinde teröristler yurt dışına kaçmak üzere. Ya da istihbarat teşkilatlarımızın yakın takip, teknik takip sonucu test edilen bir husus. Arabaya bir operasyon düzenliyorsun, bir baskın. Yat yat yat, eller havaya, tamamına el koyuyorsun. Ya bir bakıyorsun kaldırdığında arabadan çıkan 5 kişi, birisi DHKPC'li, birisi FETÖ, birisi PKK. Diyorsun ki kardeşim bunlar normalde söylemde bambaşka örgütler. Şimdi sen FETÖ ile PKK'yı yan yana getirebilir misin? Biri diyor ki Türklük, Müslümanlık diyor. Öbürü tırnak içinde söylüyorum, Kürtçülük diyor, Kürt diyor.
1: Marksist-Leninist diyor.
0: Marksist-Leninist diyor. Bambaşka, taban taban azıt. Peki onları bu arabada bir araya getiren güç ne? Akıl ne? Ha, demek ki bizim yıllardır anlatmaya çalıştığımız, kardeşim bunların hepsi aynı merkezden yönetiliyor. İsim farklı olsa da, söylem farklı olsa da, eylem farklı olsa da, bunları yöneten güç tek bir merkez. Uyanın dememizdeki maksat da bu. Şimdi aynı olayı buralarda da görüyorsun. Şimdi bana göre baştan sona proje olan bir olayda bir anda beş benzemezin bir araya gelerek farklı kelimelerle aynı şeyi anlatmaları tesadüf değil, haktan. Onu söyleyelim. Ve hani altılı masa, yedili masa döneminde de biliyorsun çok yayın yaptık, çok konuştuk. Ben orada da bu beş benzemesi toplayan, bir araya getiren güç ve iradeyi sorgulanmasın mı diye hesap sorduğumuzda, dillendirdiğimizde aynı şeyi anlatmaya çalışıyordum. Şimdi ben olaylara belki de mesleki hastalıktan dolayı hemen istihbari akılla bakmaya çalışırım. Bakarım bu kişi veya kişiler veya birileri nasıl oldu da bir anda bütün Türkiye'nin gündemine oturdu? Nasıl oldu da bir anda parlatıldı? Sanatçı diye bana sunulan acaba gerçekten mi sanatçı? Kendi emeğiyle, tırnaklarıyla böyle kazıya kazıya gelmiş.
2: Bir şey mi
0: üretmiş? Yeteneğini üretmiş, bir şey mi ispat etmiş? Yoksa durduk yerde bir anda ben bunu kucağımdan bulmuşum. Ben buna bakarım. Herkes bakmalı. Ve bu baktığın kişi, bir tek kriter bu olmamalı tabii. Sorguladığın, anlam veremediğin, hele hele kitleleri yöneten, yönlendiren bir noktaya getirildiyse arkasında ben misak-ı milli dışından bir yerleri ararım. Mesela basit bir örnektir vereceğim. Şu bina, içine bulunduğunuz bina. Ayakta tutan ne bunları? Şu kolonlar, kirişler. Ulusları, bizleri ayakta tutan ne? Manevi değerlerimiz. Evet. Aynı işi görür. Kolon kiriş gibidir. Bu inandığın değerleri, ulusu bir arada tutan değerleri saldırılarla yıktığın ya da söylemlerle aşındırdığın, değerini kaybettirdiğin, sıradanlaştırdığın bir süreç yaşanırsa aynı o 7 şiddetindeki depremde olduğu gibi bir anda pat ulus çöker. Nedir benim ulusal değerlerim? Dini kimliğim, inandığım kutsal kitap, peygamberim, bayrağım, şehitlik kavramım, vatanım. Bunları böyle işte sulandırmaya çalışanlar, yıpratmaya çalışanlar bunları artık gündelik sıradan olaylar haline getirirse bir ki bir operasyon yürüyor.
2: Peki.
0: Şimdi az önce senin sıraladığın konular, hakaretler tam da bu dediğim hizmet ediyor mu? Ediyor. Bu değerler toplumda, sadece bu da değil ha, onu söyleyeyim. Bak, inanamadığım, hala aklımın almadığı olaylardan biridir. Bir şarlatan sahneye çıkıyor. Karşısı 500 kişi, 1000 kişi.

0: İçinde akademisyen, hocası, profesörü, doçenti var. Ya ağzı alınmayacak. İki kişi arasında konuştuğu an kavgaların çıkacağı, ciddi kavgaların yaşanacağı, küfürleri sahnede ediyor. Herkes de gülerek alkışlıyor, tempo tutuyor. İşte değerler böyle yıkanır, böyle aşınır. Dolayısıyla bu kişi de bana göre böyle tesadüfen buralara gelmedi. Ben hakikaten seyretmem, ilgi de duymam. İşte bu olaylarla birlikte tanıdığım bir zat. Dediler ki kim bu dedim. Komedyen sanat ne üretmiş biz bilmiyoruz.
1: Bir anda ortaya çıkan
0: yani, bir anda tavşan çıkar ya şapkadan. Çıkmış, getirmiş birileri koymuş ve şu an Türkiye veya işte gündem sosyal medyada şimdi, bunu konuşuyor.
2: Tam sosyal medyanın istediği de bu zaten. Koyduğunda YouTube'a o videosunu, gösterisini, izlenme sayısı tartışmalar başladıktan sonra inanılmaz arttı. Şimdi herhalde 10 milyona yaklaştığını yayına girmeden önce baktığımda.
0: Bu da bu,
2: ona farklı, da hizmet ediyor.
0: Bu da farklı bir yöntemdir.
2: Sürekli bu tartışılıp konuşulduğu için. Şimdi o Black Core'a bakacağım. Sonrasında sizin görüşlerinizi alacağım ama Gaffar Yakınca,
0: adım adım anlattıklarımız
2: evet,
0: burada
2: nasıl birleştireceğimizi göstereceğiz. Gaffar Yakınca'nın ve Yeliz Hocam'ın da görüşlerini alayım. Buyurun. Bu başlığa
3: şimdi
2: dair kısa bir değerlendirme.
3: Buradaki temel sorun şu, bakın. Yani kutsal değerlere, dini değerlere hakaret neden edilmesin? Edilebilir de. Yani edildiği ülkeler de var. Ama çoğunlukla dünya genelinde kutsal değer tabir edilen, yani toplumu birleştiren, bunlar dini değerler olabilir ya da başka dünyevi değerler de olabilir. Bunlar üzerinde toplumun ortak bir olumlu kanaati vardır. Buna hakaret edilmesini kanun men eder. Toplum vicdanında, yani maşeri vicdanında bunu kaldırmaz, buna tepki gösterir. Sebebi ne? Sebebi şu. Bunlara hakaret ettiğinizde toplumun bir bölümünü tahrik etmiş olursunuz. O tahrik de her zaman bir netice verir. Bakın, her zaman bir netice verir. Ya bir kazançla ya bir kayıpla çıkarsınız ama geriye kalan tek şey toplumun kaybettiğidir. Toplum kaybeder. Şimdi bir örnek vereceğim size.
2: Buyurun.
3: Charlie Hebdo dergisi ve DAEŞ terör örgütü. Bakın, DAEŞ terör örgütü de, Charlie Hebdo dergisi de aynı merkezden yönetilmektedir. Yani Charlie Hebdo'ya, Müslümanların değerlerine hakaret eden o iğrenç karikatürleri çizdirten akılla, DAEŞ'i kurdurtan, ipten kazıktan kopma sapkınları silahlarla beraber sözde İslam adına sokaklara ve Orta Doğu'ya salan akıl aynı akıldır.
2: Charlie Hebdo'yu bastırıp o saldırıyı düzenleten de.
3: Bravo, bunlar aynı merkezden yönetilmektedir. Önce Charlie Hebdo'daki alçaklara, o yozlaşmış, çürümüş tiplere o iğrenç şeyleri yaptırtır. Daha sonra da gene kendisine bağlı olan piyonlara onları öldürttürür, onlara saldırttırır. İhale de konuyla hiçbir ilgisi olmayan Müslümanların üstüne kalır. Biz bunu Paris'te, Charlie Hebdo'da gördük. Peki Türkiye'de gördük mü? Görmez olur muyuz? Kahramanmaraş'ta biz bunu gördük. Çorum'da gördük. Malatya'da gördük. Daha dün Sivas katliamının yıl dönümüydü. Madımak faciasının yıl dönümü, biz orada da bunu gördük. Şimdi şöyle düşünelim. Türk toplumu durduk yere birbirini gırtlağına mı basıyor? Böyle bir olay oldu mu? Bakın, kaç yıldır yaşıyoruz bu ülkede beraber. Bu toplumda her etnik kökenden insan var. Her inançtan insan var. Peki hiçbir problemimiz de yok. Siyasi ayrılıklarımız da var. Ülkeye bakış açımızla ilgili de ayrılıklar var. Çok sert kavgalar da ediyoruz. Bunlar böyle katliamlara, korkunç facialara dönüşüyor mu? Dönüşmüyor. Nasıl dönüşür? Şöyle dönüşür. Önce bir provokatör bulursunuz. O provokatöre yapması gerekeni yaptırtırsınız. Bir tarafa, bir yere küfür ettirtirsiniz. Dikkat edin, bu sözde komedyen, şarlatan konuşurken ne yapıyor? Ne konuşuyor konuşurken? Sürekli olarak bir küfür ediyor, bir yere hakaret ediyor, arkasından ben Aleviyim diyor. Önce hakaret ediyor, sonra ben Aleviyim diyor. Ya bana ne senin Alevi olmanın kardeşim? Bunu şunun için yapıyor. Bu hakaretleri, bu korkunç lafları sanki Alevi kimliğiyle yapıyormuş gibi, o paravanın arkasına sığınarak yapıyor. Ve burada bir nefret oluşturmaya çalışıyor.
0: Konuyu da gündemde.
3: Alevileri nefret objesi haline getirmeye çalışıyor. Bunu bilerek yapıyor. Bunlar adım gibi eminim, bakın. Adım gibi emin. Çünkü bu iş şöyle olmaz. Biz de yayıncıyız. Televizyonu da biliyoruz. İnternet medyasını, hepsini biliyoruz. Bu işlerin arkasından böyle rüzgar esebilmesi için şu anda toplam mecralarda 30 milyon oldu izlenme. YouTube'u söylüyorsunuz siz. Toplamda 30 milyonu geçti. 30 milyon şu demek. Türkiye nüfusunda, yani bu televizyona, internete erişebilen hemen hemen herkes tarafından izlenmiş demek. Hemen hemen herkes tarafından. Ya Türkiye toplumu değerli arkadaşlar, bu kadar değersiz bir toplum. Türkiye toplumu kendi kitabına, inancına, ibadet ettiği Allah'a hakaret edildiğinde ya önemli değil ya falan deyip geçecek bir toplum mu ya? Biz tanımıyor muyuz? Biz nereden geldik? Biz uzayda mı yaşıyoruz ya? Peki nasıl oluyor da bu 30 milyonlar, 40 milyonlar izleniyor? Çünkü önce o ilk 1-1,5 milyon tetiklemesini bir yerlere bağlı olan bir şebeke yapar. Bir yerlere, Mossa'da bağlı.

0: olan bir şebeke yapar. Mesela söyleyeyim. Neresi? Mossad. Ha, bu Mossad'dır demiyorum. Bilemem ama Mossad çok kolay Mossad. İlk aklıma o gelir. İlk aklıma o gelir. Yanına CIA'yı koy. MI6'yı koy. Birini koy. Onu da gel buradaki FETÖ'cülere şunlara bunlara bağlı. Bu adamın belki bundan haberi bile yok. Şu zırvalayan zavallının belki bundan haberi bile yok. Nasıl kullanıldığını kendisi bile bilmiyor belki. Kendisi bile farkında değil. Belki de şimdi gözaltına alındığına falan şükretmesi gerekecek. Acaba orada nasıl bir tezgah kurmuştu? Bunu böyle konuşturanlar arkadan nasıl korkunç bir tezgah planlıyorlardı acaba? Bakın bu açıdan burası çok en önemli tehlike burasıdır. Yani asıl konu birine, çünkü birine hakaret edersiniz sonra özür dilersiniz. Ya ben kardeş sana küfür ettim ama beni affet. Yanlış yaptım. O da seni affeder. Hele yani bu şimdi Müslümanlar üzerinden konuşuyoruz. Müslümanların zaten özelliği affetmek yani. Zaten özellikleri o. Fakat konu basit bir hakaret konusu değil. Toplumu bölüp parçalayacak bir şey. Şimdi bakın başka bir noktaya geleyim. Bunları bu şekilde destekleyerek şu söylemi. Mesela bunu biz de desteklemeliyiz. Demeliyiz ki efendim ne olacak komedi yapmış falan. Hayır, desteklemeyiz. Ben komünistken de bunu desteklemedim. Böyle saçmalık olmaz. Böyle saçmalık olmaz. İçinde yaşadığın toplumun ne olduğunu bileceksin. Kafa yani abi. Hem denizin içinde yaşayacaksın denizde, hem de balıklara küfür edeceksin. Diyeceksin ki bütün yüzgeçli olanlar bilmem af buyurun ahlaksızdır, şerefsizdir. Yani ne güzel ya, hem aynı masada yemek yiyeceksin, yemek yediğin adamların suratına tüküreceksin. Kusura bakmayın, ben savcı değilim, hakim değilim. Bizim öyle bir yetkimiz yok ama bu kadar fikir özgürlüğünden yana olan beyefendiler bizim de eleştirme özgürlüğümüze saygı göstermek zorundalar. Bize özgürlük adı altında değersizlik putuna, ölçüsüzlük putuna saygı duymamızı istiyorlar. Yozlaşmaya tapmamızı, çürümeye tapmamızı istiyorlar. Kusura bakmayın. Bu laflar dünyanın hiçbir memleketinde saygıyla karşılanmaz. Bu komedi momedi falan kısmına da gelmiyorum zaten. O kısımlara gelmiyorum. İsveç'te şunu yapın bakalım. Siz neyle karşılaşacaksınız?
1: Şimdi tam da
0: bir yapın bakalım. İsveç'teki orada... mesela Lapland'da yaşayan, kuzeyde yaşayan orada bir yerli halk var. Samiler. Onlarla ilgili bir şey konuşun bakayım şöyle. Bak azınlık diyorum ha, toplumun genelini söylemiyorum yani. Yapın bakalım. Size ne yapacaklar? Bak, tamam, mahkemeye falan gelmeden zaten halk size gerekeni yapar. Halk der ki kusura bakma kardeşim, sen yozlaşmış bir insansın. Sen küfürbaz bir insansın. Sen insana saygı duymayan bir insansın. Senin bir defa insana saygın yok der, sana gerekeni yapar. Biz ne görüyoruz burada? Meclis kürsüsünden Özgür Özel, öbür Musahit Bey beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Çok gerçekten üzüldüm yani. Olacak şey değil yani. Sizin savunduğunuz değerlerle bu nasıl yan yana gelir?
2: Ben İYİ Parti'nin açıklamasını verdim ama Musavat Dervişoğlu'nda hazır siz bunu paylaşmışken bir açıklaması var sesinden. Kendi sesinden bir dinleyelim, sonra devam edelim. Eyliz Hocam'ın da görüşlerini alacağım. Hadi Dündar'ın da araya girdi, paylaşacağı bir nokta vardı yetti, galiba. Coşkun Başbuğ'un da ekleyecek de var. Musavat Dervişoğlu'nun kendi sesinden açıklamasını bu başlığa dahi verelim, sonra devam edelim.
3: Gençlerimizi birbirine düşman etmeye çalışan kirli tezgahlara geçit vermeyeceğim. Yetti artık, yeter artık. Onların beklediği ise el pençe divan duran, eleştirmeyen, itiraz etmeyen biat neslidir. Espri yapanı, tweet atanı, itiraz edeni sorgusuz sualsiz zalimce içeri atmaktır. Pişlemek, korkutmak, sindirmektir.
2: Sizi şaşırtan bu açıklaması mı?
0: Evet, ben çok hayal kırıklığına uğradım, açık söyleyeyim. Yani Musahat Bey'den bugüne kadar savunduklarını iddia ettikleri değerlerle hiçbir ilgisi olmayan bir açıklama. Belli ki yani bir defa konunun özgürlüklerle bir ilgisi yok. Efendim gerçekten özgürlüklerle bir ilgisi yok. Siz bir halkın en kutsal bildiği şeylere aleni bir şekilde küfür ediyorsanız ve bu da büyük bir medya kampanyasıyla köpürtülüyorsa, bakın Türkiye'nin en ünlü insanlarını alın, bakın Türkiye'nin en ünlü insanlarını, gazetecilerini, şarkıcılarını, müzisyenlerini hepsini alın, bir televizyon kanalına, stüdyoya toplayın, oraya da en çok izlenen birisi, ne bileyim mesela Müge Anlı Hanımefendi'yi koyalım oraya, değil mi, böyle en önemli bir televizyon starı olsun, yanına da Seda Sayanları falan, herkesi bir araya getirelim, 30-40 milyon izlenemezsiniz. Ulaşamazsınız buna. Ya bu işin bir matematiği var. Bizim aklımızla dalga geçmeyin arkadaş. Bu bir özgürlük konusu değil. Burada asıl tezgah varsa tezgahın kendisi bu. Musahit Bey sanki bu adama tepki göstermemizi, bu şahsa tepki göstermemizi tezgah olarak nitelendiriyor. Biz niye tezgah kuralım ya? Yaşadığımız ülkenin değerlerini savunmak neden tezgah olsun? Bak, biz ne yapıyoruz da bunun adı tezgah oluyor? Onun için Musahit Bey şunu yapıyor. Hemen bitiriyorum abi. Şunu yapıyor. Şimdi şunu fark ettiler. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kavga nedeniyle İYİ Parti'ye bir oy akışı oluyor. Onu görüyorlar.

0: burada biraz daha sert duralım. Kendimizi bunlara şirin gösterelim. Vallahi ben açık söyleyeyim. Şimdi yani böyle konuşmayı ben sevmem. Ya bu konulara girmeyi de sevmem ama konu bu olduğu için gazeteci olarak konuşuyoruz. Şimdi imanın şartları belli. Onlardan bir tanesi de kitaplara iman. Yani kitaba değil bak, kitaplara. Yani sadece Kur'an-ı Kerim değil, diğerlerine de iman ediyor Müslümanlar. Ülkenin çoğunluğu Müslüman. Hadi Bey söyledi, oranlarını biliyoruz. Herkes Müslümanım diyor zaten. Öyle. Onun şartından biri de bu kitaplara iman etmek. Şimdi adamın biri çıkıyor, aleyhine bir şekilde o kitaba ve kitaplara ve onların peygamberlerine hakaret ediyor, küfür ediyor, alay ediyor, aşağılıyor, küçümsüyor, gülüyor. Açta ensene gülüyor. Gülüyor, küçümsüyor, öbürleri de ona ortak oluyor. Tamam, çok güzel. Biz bunu gördük. Savcılar kendi işlerini yapsın. Beni ilgilendirmiyor. Ama halk da şunu görmek zorunda. Halk şunu görmek zorunda. Kendi değerlerinize yaklaşanlara nasıl tutum alıyor siyasetçiler?
1: Peki.
0: Kendi değerlerinizi hakaret edenlere o yaklaşım tarzına herkesin tavrı nedir? Yani Musaat Bey, Özgür Bey, Kemal Bey nasıl aslında davranıyor? Başkaları nasıl davranıyor? Gaffar Yakınca nasıl davranıyor? Diğer gazeteciyim diyenler ortalıkta, onlar nasıl davranıyor? Halk da böyle baksın, kararını, evet, vicdani kanaatini böyle şekillendirsin.
2: Hocam size geleceğim ama iki nokta var galiba ekleyecek.
3: Dünyanın, bakın, dünyanın hiçbir yerinde dini değerlerle ilgili bir alay etme ya da işte onu hakir görme konusunda bir davranış söz konusu olduğunda cezasız kalmayacağı kayıt altına almıştı. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesi diyor ki sen hiçbir dinle, dini değerle alay edemezsin. Edersen bunun karşılığı bu ülke onu cezalandırabilir diye bir evrensel kural belirlemiş. Aynı şekilde...
0: Çünkü nefret suçu sayıyor.
3: Nefret
0: bu
3: suçu.
0: Nefret suçudur çünkü. Özellikle.
3: Siz çıkıp herhangi bir ülkede Hristiyanlıkla ilgili bir açıklama yapamazsınız. Bir onu alay edici şekilde ya da işte o dinin değerleriyle değerlerini en azından kötü gösterebilecek şekilde bir argüman ortaya koyamazsınız. Diğer taraftan Papa ile ilgili bir açıklama yapamazsınız.
0: Türkiye'de
3: gidin İsrail'de Yahudilikle ilgili bir açıklama yapın yani. Bununla ilgili kimse şunu size söylemeyecektir. İfade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerekiyor. Hayır efendim. İfade özgürlüğü her ne kadar ifade özgürlüğü diye belirtiliyor olsa da belli sınırları vardır. Ve o sınırları aşamazsınız. Aştığınızda bununla ilgili karşılığında gereken cezayı almak zorundasınız.
1: Peki.
3: Ve bizim Türk Ceza Kanunumuzda bunun cezasının az olduğunu ısrarla her seferinde belirtiyoruz. Bakın,
1: çizelim.
3: Leman dergisinde bir karikatür çıkıp Peygamber Efendimiz'e hakaret edildiğinde yine çıkıp burada aynı açıklamaları yapmak zorunda kalıyoruz. Charlie Hebdo konusunda Türkiye'de ne yazık ki bazı kesimler destek vermişti oradaki paylaşımlara. Yine aynı şekilde çıkıp bu konuyla ilgili bir açıklama yapmak zorunda kalıyoruz. Ve bu artık bu kanun maddesinin değişiyor olması lazım. Öyle ağır cezaların geliyor olması gerekir ki bir daha hiç kimse içinde bulunduğu toplumun dini değerleriyle alay etme, onunla ilgili en azından komedi malzemesi yapacak ya da halkı birbirinden ayırt edebilecek, o ayrımcılık, o kin ve nefreti tohumlarını ekebilecek şekilde hareket etmemesinin önüne geçmemiz
2: Peki,
3: gerekiyor.
2: Peki Coşkun Baş bu.
4: Şimdi ben sadece bu konu değil, genelde benim hep bir eleştirim var. O da Türkiye'nin haddinden fazla özgür olduğu. Yani bugün dünyaya çıkın, en özgür, en bağımsız ve hani insanların rahat, güven içinde yaşadığı neresi değil, o algıyla batıyı gösterirler. Alakası yok. Fransa'da iki tane gazeteci, Fransa devleti Yemen'e Birleşmiş Milletler'e aykırı şekilde el altından silah yardımı yaptı dedi ve yok oldu gazeteciler.
2: Amerika. Özellikle WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'in yaşadıkları ortaya çıkanlar, İngiltere'dekiler, yıllarca Kolombiya Büyükelçiliğiydi galiba.
4: Almanya'dakiler.
2: El Salvador Büyükelçiliği. Oradan çıkamadı. Sonrasında ortaya çıkan tablo. Siz Musavat Dervişoğlu'yla ilgili bir şey söyleyecektiniz.
4: Onu da söyleyeceğim. Hemen oraya da geleceğim. Şimdi dünyanın hiçbir yerinde sizlere bunları söyletmezler. Türkiye hariç. Türkiye oldu mu? Değerlerine, devletine, bayrağına, yöneten siyasi irade istediğini söyleyebiliyorsun. Ve o cezalardaki yaptırım az olduğu için, düşük olduğu için, hatta birçoğu görmezden gelindiği için maalesef böyle tablolar ortaya çıkıyor. Musavat Dervişoğlu. Şimdi
2: ismini kapatın dedi.
4: Kapat resmi, kapat ismi. Alttaki yazıları ekranda birine
2: verelim
4: okutalım.
2: Musavat Dervişoğlu'nun görüntülerini.
4: Bak, ekranda birine okutalım. Şunları kim söylemiş olabilir deyin. Mesela ben desem ki arkadaşlar bu sözler Avrupa Birliği komiseri bilmem kime ait.
2: Onların da açıklamaları var. Çok benzer.
4: Bak, benzer mi?
2: Benzer.
4: Aynısı. Veya bu sözler hani ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi'ne şuna ait desem
1: rahatlık

0: inanırsın. Niye? Birebir aynı. Şimdi milliyetçi muhafazakar deyip şunları dönmezden gelip tam tersi, hani o bizim o bahsettiğimiz yöneten merkeze destek verecek açıklamalar yaptığın takdirde ben senin milliyetçiliğine, muhafazakarına sorgularım.
1: Sizi de Gaffar Yakıncı gibi şaşırttı o zaman.
0: Elbette.
1: Şimdi biz geçen hafta Black Core dosyasını açmıştık. Gaffar Yakıncı da örnek olarak verirken Yeliz Hoca şöyle demişti. Arkasında İsrail, Mossad ya da istihbarat örgütleri olabilir. Belki bir örnek olarak vermişti ama şimdi tekrar o görüntüyü açalım. Gerçekten de İsrail'in, Mossad'ın seçimlere özellikle küresel bir müdahalesi var. İsrail merkezi dijital etki ve seçim müdahale ağıydı bu. Bir operasyonel süreç yürütüyorlardı. O süreç sonunda da hedefledikleri partilerin ya da adayların öne çıkmasını sağlıyorlardı. Sosyal medya algoritmaları üzerinden de bunu yapıyorlardı. Diğer görüntüler de vardı. Diğer görsellerimiz de vardı. Adım adım gidersek bile. İşte burada da ekranlara geliyor. Önce Sadaka Filistin diye bir site kuruyorlar. Oraya yardım yapanları buluyorlar. O yardım yapanlar Filistin yanlısı topluluklara erişim sağlıyorlar. Toplulukları haritalıyorlar. Hedef belirliyorlar. Sonra Fransa yerel seçimlerinde onlara yönelik bir çalışma yapıyorlar. Yani sosyal medya üzerinden süreç böyle işliyordu. Ne dersiniz? Arkasındaki güçler ne olabilir? Ve Deniz Göktaş'la ilgili süreci konuşuyoruz aslında. Ona dair yorumlarınız da varsa onları da alayım ama aslında arkasındaki süreç nasıl işliyor? Buna dair de sizin yorumlarınızı almak isterim. Buyurun.
2: Tabii öncelikle bir kendi toplumunu tanımak, kendi kültürünü tanımak, sahip olduğun değerleri tanımak. Biz şimdi tabii Türkiye olarak, Türk halkı olarak biliyoruz yani neye değer veririz, ne bizim için önemlidir, ne yaparsak tepki alır, ne yaparsak hiç hoş karşılanmaz. Bunların hepsini herkes biliyor. Şimdi bu yeni çıkan bir şey değil. Herkes kendi ülkesini, kendi kültürünü, kendi toplumunu tanıyan herkes bilir, değerini bilir. Değil mi? Yani neye önem verir, neye verilmez, ne söylenmeli, ne söylenmemeli. Herkesin aklı bence bu kadar çalışıyor. Bu kadar değerleri bilecek kadar bence bütün vatandaşların bilgisi var. Şimdi söylenecek şey var, espri yapılacak şey var, gülünecek şey var. Şimdi bu toplumun değerleri, biz değerlerine bağlı bir milletiz. Ne olursa olsun hep hani milli birlikten, beraberlikten bahsediyoruz. Farklılaştıracak, bakın araya nifak sokacak, nefret uyandıracak, ben, sen ve onun arasındaki işte dezavantaj olarak kullanılabilecek şeylerin sürekli işte nefret söylemi içerisinde ya da tepki alacak şekilde kullanılması, bunlar tabii ki çok büyük sorun. Şimdi meselenin burada hani gülmek, espriden ayrı bir yerde durduğunu bu noktada bir görmek lazım. Şimdi biz herhangi bir Avrupa ülkesi değiliz. Böyle çok fazla işte milli değeri olmayan ya da inanç çok fazla değerleri olmayan bir ülke değiliz. Biz yani kendisini, kendi içinde yaşadığı toplumu yaşayan biri ne söylediğinde lafın nereye gideceğini çok iyi aslında bilir. Şimdi bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Şimdi kimsenin
1: bu Black Core'da tam sizin söylediğiniz noktaya dair bir görsel var. Bir İsrail istihbaratının oluşturduğu bir ağ bu. Şöyle yapıyorlar. Sahte bir İslamcı platform kuruyorlar. Sahte Katolik hareketi de kuruyorlar. Bunların internet siteleri de var. Bunların üzerinden birbirlerine mesajlar gönderiyorlar. Doğal olarak taraflar kutuplaşmaya başlıyor. Toplumsal gerilim ortaya çıkıyor. Evet. Dini ayrışma çıkıyor. Buradan da bir siyasi etki devşiriyorlar.
2: İşte farklılık olarak
1: tam
2: kullanılabilecek her şey.
1: Benzer bir nokta değil mi bu?
2: Kesinlikle evet. Öyle. Bahsettiğim şey de bu. Farklılık olarak kullanılabilecek her şeyin körüklenmesi, o köşelerin daha sivriltilmesi, toplumun buna ya da yaşayanların, birlikte yaşayanların buna tepki göstermesi amaçlanan şey. Şimdi sizin neye inandığınız, toplum içindeki farklı grupların değerleri, yargıları, bunlarla bakın bu yapılar hiç ilgilenmez. Yani Müslümanım diyenden 10 kat daha Müslüman görünürler, Hristiyanım diyenden 10 kat daha Hristiyan görünürler. Ya da işte hangi gruba aitseniz sizden çok daha fazla orayı savunur görünürler. Ama asıl amaç burada kesinlikle sizin gösterdiğiniz o farklılıkları körüklemek, buradaki bilgileri kullanmak, sizin reaksiyonlarınızı kontrol etmek. Algoritma bir kere bakın çok tehlikeli bir şey. Çok nasıl diyeyim, çok anahtar bir yerde duruyor algoritma
1: burada,
2: konusu.
1: Bu Black Core yapılanması deşifre edilince şöyle bir tablo da ortaya çıkıyor. İşte ekranlara getirdi arkadaşlarım, tam da bunu söyleyecektim. Bir sahte hesap ordusu var. Algoritmayı yönetiyorlar. Az önce Gaffar Yakınca da söylemişti. Bu rakamlara ulaşmak, sosyal medya yayıncılığı yapıyor. Burada değerli konukların birçoğunda sosyal medya hesapları var, açıklamalar. Bu rakamlar gerçekten inanılmaz rakamlar. Ama işte bu koordineli davranış, sahte hesap ağıyla oluşturulan bu algoritmada öne çıkarma, burada çok detaylı şekilde paylaşılmış, eş zamanlı dağıtım gibi. Arkasında bir güç olabilir mi sorusunu da bize çok güçlü sorduruyor açıkçası.

0: olmadığını düşünmek çok masum. Artık çok masum. Yani evet kesinlikle biz o eşiği bakın
1: bence
0: çoktan açtık.
1: Yani,
0: bu yeni bir şey kesinlikle yani. Öyle. Olmadığını düşünmek mümkün değil. Çünkü bakın algoritma ile ilgili çok kısa bir şey söyleyeyim.
2: Buyurun, çok kısa.
0: Herhangi bir grupla alakalı, herhangi bir düşünce ya da günlük olan bir olayla alakalı sahte veriler bilerek giriliyor. Ve bot hesaplar bununla birlikte sahte tepkiler bakın altına yazıyor. Siz bir açıyorsunuz haberi ya da akışı ya da işte o ne paylaşıldıysa bakıyorsunuz ki altında bir sürü yorum var diyorsunuz. Bunların hepsi sahte olamaz herhalde diyorsunuz. Ama o aslında tamamen belli bir grup hatta kişiler hedef alınarak hazırlanmış bakın sayfalar ya da akış biçimleri. Sizin verdiğiniz tepkiyi ölçüyorlar. Sizin yer bilgilerinizi, tepkilerinizi, neye mensup olduğunuzu, neye yatkın olduğunuzu, neden hoşlanıp hoşlanmadığınızı hepsini kaydedip bunları yani, bakın seçmen davranışı olarak da kullanabilirler. Veri hırsızlığı olarak da kullanabilirler.
2: Toplumsal ayrışmaları körüklemek için de
0: kullanabilirler.
2: Şunu söyleyeceğim hocam. Belki Coşkun Başbu ya da Haddindar da katılır. Bu noktada öyle bir tablo ortaya çıkıyor ki şimdi zaman zaman şunu da görüyoruz. Sizin düşüncenize yakın bir kişi örneğin muhalefete yönelik eleştiriler sıralıyor. Bir süre sonra o eleştiriler sıralamasıyla birlikte ona bir yakınlık duymaya başlıyorsunuz. Sonra tam o yakınlık duyulduğu anda başka bir paylaşım yaparak sizin gerçekten duygularınızı ya da düşüncenizi manipüle etmeye çalışıyor. İki yönlü olarak bir süreci görüyoruz. Sadece Deniz Göktaş olayı değil.
3: Senin o dediğini...
2: onun dışında sizin az önce söylediğiniz gibi sizdenmiş gibi davranarak ya da size yakınmış gibi davranarak sizi yanına çekip sonra bambaşka bir yönünü, tavrını gösterebiliyor. Buna da çok dikkat etmek gerekir. Coşkun Başbu, bu araya gireceğim ama son birkaç cümle
3: bu
2: alayım.
3: Bu dediğin en çok kullanılan taktiktir.
2: Doğru. Önce, neydi bu? Bunun bir sistematik şeyi de var istihbaratta.
3: Bal tuzağı derler. Genelde doğru. Kadın için kullanılır ama ben bunu bu operasyona da rahatlıkla yönlendirebilirim yani ismen. Az önce bak bu grafiklerin birinde bu vardı. Sempati yaratmak, kitleyi
2: herhalde
3: toplamak.
2: Herhalde ikincisinde ya da birincisinde evet. Daha
3: onu hemen verirse, o çok önemli o dediğin. Tam da yakın zamanda.
2: Yani hocam da demişti kendimizden mi gibi hissederiz onları? Bak, örneğin inançla
3: diğer
2: ilgili.
3: Diğer grafiğe geçebilirsek orada
2: birinci ya da ikinci
3: aynen o senin dediğin olayı sıralıyor. Yani önce biz hedef kitlen kimse operasyon yapacaksın. O kitleye kendini bir kabul ettirip sevdirmen gerekiyor.
0: Tabii senden çok seni savunur. Bakın yani haksızlığa uğradığını sürekli söyler.
3: Hocamın da ifade ettiği gibi o kitlenin böyle hoşuna gidecek, cezbedecek, kendine taraftar görebilecek başlıklar ne varsa bunları sırasıyla tek tek işlerim.
4: Arkasına da birkaç tane böyle kalburüstü tip takılır. Mesela bir tane ne olduğu belli olmayan birini hakikat ana diye böyle iltifat düzen gazeteci bulursun, tamam mı?
2: Doğru.
4: Ne ara kardeşim hakikat çıktı ya? Sen ne hakikati ara ne ara kaybettin de bunu bundan buluyorsun hakikati. Sen kimsin bu arada? Ona hakikat ana diyorsun da sen kimsin? Sağa sola tarafgirlik yapıp tetik çekmekten başka bir özelliğin var mı acaba? Bu soruları sormazsan o tuzağa düşersin.
2: Sonra bir anda bir yaptığı paylaşımla birlikte gerçek yüzü amacı da ortaya çıkmış olur.
3: O hedef kitleyi hazır hissettiğin an. Bak hedef kitle artık.
2: İkincisiydi galiba Ayda. Şöyle diyordu. Bir sadaka Filistin diye bir site kuruyorlar. Onun
4: datayı
2: üzerinden
4: topluyor, veriyi topluyor.
2: Bak, buyurun.
3: Önce güven kazanmak. İşte sıralama bu. Aha, doğru, senin bahsettiğin. Bak, önce güven. Şey, evet. Kim karşısında? Hedef kitlem kim? Ben mesela bir kitle hedef alıyorum ve bu kitleye operasyon yapacağım. Zehri vereceğim ama o zehri direkt verirsem hastayı şoka sokarım. Önce ne yapmalı? Bir bağ kurmalı. Kendini sevdirmeli. Bir güven ortamı oluşturmalı. Tam da bu. Bak sonra içeriden bilgi toplamak, analiz yapmak. Hani o sıralama var ya. Hı hı. Bu şeylerde de hocam bahsetti o geri dönüşlerle birlikte o bilgi toplama analiz bölümünde gerçekleştiriyorsun. Ardından operasyonu yürütmek. Tam orada da işte diyorsun ki bütün ezberleri yıkacak. Esas senin amacın olan işe de hizmet edecek zehri kitleye verdiğin an kafalar bir anda karışıyor. Ya biz bunu seviyorduk, güveniyorduk. Bu boşa söylemez. Acaba dediğin an operasyon amacına ermiş olur.
2: Hadi Deniz Göktaş üzerinden konuşuyoruz. Deniz Göktaş tüm muhalefetin bir kitle önderi olmuş gibi görünüyor. Çıktı üçüncü gösterisinde bambaşka şeyler söyledi. Şimdi Musavat Dervişoğlu buna karşı ne diyecek? Ona güvenen inananlar ne diyecek? Çünkü kendi bulunduğu noktayı hem siyasi olarak hem inanç olarak açıklayan bir isim. Bundan sonraki adımlarına nasıl bu denli tam buraya görüyor. İşte önce güven kazanılıyor bütün kitle tarafından. Sonra o kitlenin sempatisini kazanıyor. Üçüncü aşamada bir operasyon var. Henüz bu operasyon içi midir, operasyon öncesi midir açıkçası ben bilmiyorum ama bekleyip görmek gerekiyor.
3: Sırf Deniz Göktaş değil. Son dönemlerde bazı parlatılan isimlerin de
2: doğru,
3: aynı yol ve yöntemle
2: söyledi.
3: Kullanıldığını ve aynı taktiğin izlendiğini gördük.
2: Sadece muhalefet

0: içinde değil. Yani özellikle muhalefete yönelik de bazı tavır tutum içinde olanlar, güvenini kazananlar, hatta isim de konuyor.
1: Ya bir anda adam çıkıyor, bir anda mesela Filistin davasının bayraktarı oluyor. Tamam, sen kimsin abicim? Sonra bir bakıyorsun belediye konferans verdirmeye başlamışlar. Nereden çıktı bu adam? Senin özelliğin ne? Hani sen kimsin? Nerede çalışırsın? Nerede oturursun? Nerede kalkarsın? Bir tanesi çıkıyor bir anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında af buyurun bel altı konular. Kim kiminle yatmış, kim kiminle sevgili olmuş. Herkes peşinde. Ya bir gazeteci bunu konuşur mu zaten? Bize ne kardeşim kimin kiminle sevgili olduğuna? Şimdi ama o iştah, o heves sonra ne oluyor? Yamyam gibi saldırıyorsunuz o konulara. Ondan sonra da şırak diye başka bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Doğru. Evet. Diyor ki aa bak diyor ondan sonra bir bakıyorsun senin... Doğru zannettiğin, doğru bildiğin şeye hesapta o müesses nizamla kavga ediyormuş gibi. Güzel okullar da müesses nizam, kapatalım hepsini o
0: şimdi
1: zaman.
0: Bak, bir araya gitmem lazım. Hadi Dündar'ın da bir görüşüne. Buyurun.
2: Bir dakikalık bir hemen buyurun, örnek tamam. Vereyim. Sen şimdi mesela şu Fransa örneğini anlatalım birebir canlandırmayla. Sen şimdi Filistin'in inandığı bir lidersin, öndersin. Ve ilk seçimde uzak ara seçim alacaksın. Ben de aldırmamak için senin altını, kuyunu kazmam lazım. Ne yapıyorum? Sana oy verecek Filistinlerimin sevgisini kazanıyorum. Bu İsrail var ya, bu İsrail alçağın önde gideni katliam yapıyor, soykırım yapıyor. Bütün kitleşini benimsedin mi beni? Aynı benim lisanım, benim sözüm.
0: Benim söylediğimden daha yüksek tonda söylüyorsunuz bir de.
2: Bu kitleyi kazandığım, güvenini elde ettim. Tam seçime arife kala Hak'tan var ya Hak'tan öylesine kirli işlere bulaştı ki deyip bir anda...
0: Şimdi sizin söylediğiniz örneği Fransa'da yapmışlar. Seçtirmek istemedikleri isimleri cinsel saldırı ve taciz iddiası bulunduğu bölgeye göre kamuoyu genelinde nasıl itibarsızlaştırırız diye pedofili terör bağlantısı ya da bölücülük iddiasıyla hedef almışlar. Bu isimlerin tamamının ortak özelliği Filistin davasına destek olan isimler. Bunları seçmen nezdinde hakir gösterip seçilmemeni sağlamışlar. Kısa bir değerlendirme.
3: Bunu böyle basitçe göstermemek gerekiyor. Çünkü sanki böyle bir fotoğraf hazırlanmış, altına birkaç suçlama yazılmış, aynen, böyle yayılmış gibi değil.
0: Burada yazıyor.
3: Bunu destekleyici olan şey ne? Bir internet sitesi hazırlanıyor. Tabii. Şahısla ilgili ismini yazdığınızda birden fazla internet sitesinde aynı haberi görüyorsunuz.
0: Deepfake görüntüler oluşturuyor yapay
3: zekayla. Aynen öyle, görüntü oluşturuluyor. Sanki burada ajanslardan, haber sitelerinden, işte TV programlarından bu suçla ilgili konuşmalar yapılmış, bu konu konuşulmuş. Ancak belki o bölgede etkili olmayabilir. Fakat bir yan bölgede, diğer tarafta o siyasi parti ya da o görüşten insanların desteklenmemesini sağlanmasını çalışmışlar.
0: Onun üzerinden belki bir cümleyle araya gidebiliriz. Geçen hafta Coşkun Başbuğ'da altını çizmişti. Hedef al, iftira al, deepfake üret, yay, seçmen algısını manipüle et.
3: Biz bunu nerede görüyoruz? Özür dileyerekten. Bakın burası çok önemli. Niye? Seçmen algısını manipüle et cümlesini biz nereden hatırlıyoruz? Murat Ongun'un bir ses kaydı vardı ve orada seçmeni nasıl manipüle edeceğiyle ilgili bir pazarlık vardı. Ya bu olay sadece bu dünyada olay tek olay değil. Daha önce ABD'de Facebook'la ilgili konular çıktı. Siyaseti nasıl dizayn ettiğini çıktı
0: galiba.
3: Kendisiyle ilgili cezalar verildi.
2: Dünyanın her yerinde bu taktik uygulanan bir taktik.
1: BlackCorn operasyonları Fransa'da, Kanada'da, İngiltere'de ve Amerika'da
0: hangi ülkelerde yapıldığında
3: bunun aradan kaçmaması gerekiyor.
1: Ama bu BlackCorn işi değil sadece. Türkiye'de bu tezgah yapıldı. Bak yapıldı. Ve hala devam ediyor. Hala devam ediyor.
0: Burada var Gaffar Akıncı. Fransa, İskoçya, New York seçimlerinde Angola'da ve Togo'da yapılmış. Cambridge Analytica'dan söz ediyordum. Onlar da İngiltere'de Brexit sürecini, Afrika'daki süreçleri. Özetle dijital medyada okur yazar olmamız gerekiyor. Her gördüğümüz içeri inanmamamız gerekiyor. Bir araya gitmem gerekiyor aynı zamanda. Çok kısa bir araya gideyim. Aranın ardından gelişmelerle karşınızda olacağız. Lütfen ayrılmayın.
4: Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye 2025-2026 fındık ihracat sezonunun 10 ayında 2,2 milyar doların üzerinde gelir elde etti. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada 1 Eylül 2025-30 Haziran 2026 döneminde yurt dışına 2 milyar 216 milyon 121 bin 203 dolar karşılığında 169 bin 480 ton fındık satıldığı belirtildi. Açıklamada geçen yılın aynı döneminde 276 bin 300 1974

0: ton fındık ihracatından 2 milyar 268 milyon 655 bin 648 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Mr. President.
4: ABD-İran diplomasi trafiğinin kalbi bu kez Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde attı. Hürmüz Boğazı'ndaki krizin ve Bahreyn'e düşen füzelerin gölgesinde toplanan konsey sert açıklamalara sahne oldu.
5: Today we once again...
4: Zirvede saldırıların hedefi olan ve ABD donanmasının 5. filosuna ev sahipliği yapan Bahreyn, İran'a ateş püskürdü. Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdüllatif bin Raşid El Zayani saldırıların tesadüf olmadığını söyledi.
6: Hedeflerin seçilmesindeki hassasiyet ve aynı sivil alanların defalarca hedef alınması bu saldırıların ne rastgele ne de tesadüf olduğunu göstermektedir. Aksine bunlar kasıtlı, önceden tasarlanmış ve sistematik bir planlamayı yansıtmaktadır.
4: Bahreyn yönetimi bu savaşın bir tarafı olmadıklarına dikkati çekti, İran'ın hesaplaşmasını üçüncü ülkelerin sivilleri üzerinden yapmaması gerektiğini vurguladı. Konseyde söz alan ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Mike Waltz elindeki istihbarat raporlarına atıfta bulundu. İran'ın bölgedeki sivil gemileri ve komşu ülkeleri hedef aldığını söyledi.
6: Geçen hafta İran, Bahreyn ve Kuveyt'teki sivil altyapıya füze ve İHA'lar fırlattı. Neden? Ayrıca Umman'dan geçen ticari gemilere de ateş açtılar. Az önce yine İran'ın kendisini savunma hakkı var argümanını duyduk. Peki uluslararası sularda Panama ve Singapur bayrakları askere sivil gemilere saldırmak Birleşmiş Milletler şartının 51. maddesi kapsamında bir hak mıdır? Hiç sanmıyorum. Bugün İran'ı bir kez daha barış yoluna dönmeye çağırıyoruz.
4: Suçlamaların odağındaki İran'sa ABD ve İsrail'i suçladı.
6: Gerçekler ortadadır. Diplomatik müzakerelerin ortasında ABD, İsrail rejimiyle birlikte diplomasiye iki kez ihanet etmiş ve İran'a karşı iki saldırı savaşı başlatmıştır. Bu Birleşmiş Milletler şartının açık bir ihlalidir.
4: İranlı Büyükelçi Emir Said İrevani topraklarını ve hava sahasını ABD'ye açan bölge ülkelerini de uyardı.
6: Hava sahanızı ve toprağınızı saldırgan açmak bir saldırı eylemidir ve uluslararası sorumluluğunuz yatsınamaz.
3: Mr. President.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: 5. yılına giren Rusya ve Ukrayna savaşı giderek şiddetleniyor. Son olarak Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i yüzlerce İHA ve onlarca füzeyle hedef aldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, bunun Rusya'nın savaşın başından bu yana Kiev'e düzenlediği en ağır saldırılardan biri olduğunu söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Avrupa ve ABD'den yardım istedi.
1: Enkaz altında kalan insanlar için aramalar sürüyor. Saldırılar sadece başkent Kiev'e hedef almadı. Harkov, Zaporojya, Chernihiv ve Sumy bölgelerine saldırı düzenlendi. Balistik füzelere karşı savunma kapasitemizde eksiklik var. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupalı ortaklarımız bu konuda daha fazla yardım sağlamalı.
0: Ukrayna ordusuysa Rus kontrolündeki bölgelerde enerji altyapısını hedef almayı sürdürüyor. Ukrayna İHA'ları Kırım, Zaporijya, Luhansk ve Donetsk'te 12 elektrik trafo merkezini, bir doğalgaz dağıtım istasyonunu ve bir yakıt depolama tesisini hedef aldı. Saldırılar nedeniyle Rusya'da ciddi bir yakıt krizi yaşanıyor. Rusya'da benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluşuyor. Sürücüler yakıt alımında önemli kısıtlamalarla da karşılaşıyor. Bu da onları elektrikli araçlara yönlendiriyor.
1: Herkes günde 1 saat yakıt almak için kuyrukta beklemeyi göze alamaz. Özellikle de çok araç kullananlar. Bu nedenle elektrikli araçları tercih ediyorlar.
0: Rus hükümeti bazı petrol rafinerilerinin daha düşük standartlı yakıtları yıl sonuna kadar piyasaya sunmasına izin verdi. Rusya Enerji Bakanlığı uygulamanın mevcut talebin karşılanması amacıyla iç piyasaya ilave miktarda akaryakıt sağlayacağını açıkladı.

0: ediyoruz. İlk bölümü Black Core dosyasını atlatarak tamamlamıştık. Sonunda da Hadi Dündar bir başlığa dair eklemelerde bulunacaktı. Buyurun, hemen sözü size bırakayım.
1: Teşekkür ederim. Şimdi buradaki sahte hesap ordusuna bakıldığında bir olayın nasıl sosyal medyada sizin büyütebileceğinizi, nasıl o ülkede algıyı oluşturabileceğini anlatan bir görsel. Tabi burada bizim ülkemizde de aynısı yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Biz bunu nerede gördük dikkat ederseniz? FETÖ'cü hesapların aynı konu üzerinde nasıl organizeli bir şekilde çalıştığını ve siyaseti dizayn etmek, kamu düzenini bozmak için nasıl ortak bir çalışma içerisine girdiklerini gördük. Peki en son karşımıza çıkan bir olay bizi daha da şaşırtıcı bir duruma soktu. O da neydi? Cumhuriyet Halk Partisi'nde Sayın Kılıçdaroğlu geri geldikten sonra İletişim Koordinasyon Başkanı Ali Haydar Fırat çıkıp bir açıklama yaptı. Dedi ki bizim tespit ettiğimiz İzmir'de bir şirket üzerinden para aktarılan bir sosyal medya ağı, sosyal medya ordusuna ulaştık dedi. 34.500 tane sahte hesap oluşturulmuş. 3.400 tane FETÖ'cü hesap var bunlara destek veren. Aynı zamanda 578 tane de gerçek büyük hesap var. Siz bir olayı, bir konuyu ortaya atarsınız, konuşursunuz ve bu bütün hesaplar, bütün sosyal mecralardan paylaşımlar yaparak sanki o ülkenin gündeminde o konu varmış gibi bir algı oluşturursunuz. Biz bunu bakın dikkat ederseniz en fazla nerede gördük? Sayın Akşener masadan kalktığında bütün sosyal medya hesaplarından gerçek ve fake olan hesapların hepsinde aynı şekilde kendisine yönelik açıklamalar yapıldı. Ağza alınmayacak derecede. Muharrem İnce partiden ayrıldığı zaman ağza alınmayacak şekilde organizeli bir şekilde operasyonlar çekildi. Kemal Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik aynı şekilde. Dikkat ederseniz bugünlerde de hep bunu görüyoruz yani. Ve sahte bir hesap ağı var. Ve bu sahte hesap ağıyla siz siyaseti dizayn etmeye çalışıyorsunuz. Bunu sadece siyaset olarak da düşünmemek gerekiyor. Aynı zamanda dini değerler anlamında da bu böyle. Az önce Gafar Bey ne söyledi? Bazı hesaplar bir anda, bakın dikkat ederseniz burada kaç tane hesap var? 21-9 tane hesap üzerinden dahi ne kadar büyük bir algı oluşturabileceğinizi düşünün. Bir de 34.500 tane hesap düşünün. Ve bu hesapların ortaya koyabileceği bir algının nasıl bir anda Türkiye'nin gündeminde gündem oluşturabileceğini, gündeme düşebileceğini hayal edebiliyor musunuz yani? Peki. Ondan dolayı burada önümüze gelen bir görselin, önümüze gelen bir videonun ya da bir konunun bir anda parlatılıyor olması, özellikle bazı şahısların hikayesi olmadan, o basamakları atlamadan, o hikayeyi oluşturmadan bir anda Türkiye'nin gündemine düşebilecek bir durum söz konusu olduğunda şunu net bir şekilde anlamamız gerekir. Bu komedyen arkadaş gibi kesinlikle bir projenin olduğu, belki Gafar Bey'in söylediği gibi kendisi dahi bunun farkında olmayabilir. Ama onun üzerinden bir algı çalışmasının olduğunda unutmamak gerekiyor. Burada bütün Türkiye'de bulunan özellikle milli değerlerle ilgili bütün konularda ne yazık ki bu ağın hızlı bir şekilde çalıştığını ve özellikle dezenformasyon içerikli haberler ürettiğini ve bu yalan haberler doğrultusunda da ne yazık ki insanların algısıyla bir şekilde oynandığını şahitlik ediyoruz. Ona dikkat etmek gerektiği kararındayız.
0: İletişim, sosyal medya paylaşımı, ön plana çıkmak ya da görünmekle ilgili, ünlü olmakla ilgili Andy Warhol'un bir sözü vardı. Bir gün herkes 15 dakikalığına ünlü olur diye. Olacak, evet. İçinde bulunduğumuz dönem bunu getiriyor ama bunun çok daha fazlası bu. Söylemeye çalıştığımız o. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız biraz daha dikkat edin. Arka planında Adalet, ne olduğunu sorgulayın.
1: Adalet Bakanlığı bu konuyla ilgili çok güzel bir düzenleme getiriyor. Eğer sahte hesaplar tamamen gündemimizden çıkarsa, gerçek kimliğiyle insanlar sosyal hayatta neyi anlatabiliyorsa, neyi konuşabiliyorsa, neyi eleştirebiliyorsa, yüzüne baktığın şahsa yönelik neyi anlatabiliyorsa sosyal medyada da aynısını yapabilirsin. Yapmasın. Ama siz kendinizi gizleyerek, sahte hesaplar oluşturarak, görünmeyeceğinizi, bulunmayacağınızı düşünerek bütün insanların onuruyla, şerefiyle, değerleriyle oynayamazsınız. Bunu da Adalet Bakanlığı bu konuyla ilgili çalışmasını bitirdiğinde emin olun çok daha temiz, çok daha güzel bir sosyal mecramız söz konusu olacak.
0: İnşallah hepimizin de mağdur olduğu noktalardan biri bu. Özellikle bu alanda iş yapan, çalışan insanlar olarak kimliğini bilmediğimiz hesaplar tarafından sürekli hedef alınıyoruz ama bir karşılık veremiyoruz çünkü siz de belirttiniz. Bizim kimliğimiz açık, yaptığımız yayın belli ama onlar bir perdenin arkasında yapıyor.
2: Ama
0: çok teşekkür
2: burada,
0: ederiz.
2: Burada şunu bakın atlamayalım. Şimdi sosyal mecralarda kimlik ibrazı zorunlu olsun diyoruz. Böyle bir düzenleme bekliyoruz. Bu pratikte bizim sorunumuzu ortadan kaldırmaz. Çünkü yurt dışı kaynaklı başka şekillerde girecek olan, yani hırsıza kapı dayanmaz derler ya, bu şebekeler gene çalışır. Bu işi gene yaparlar. Onun için burada eksik olan
0: ama
2: nokta
0: ona
2: şu
0: da,
2: bakın.
0: Ona yönelik de bir...
2: Evet, yok süreçten. Düzenleme üstünden konuşmak istemiyorum. Evet. Şunu söyleyeyim size eklersiniz. Evet. Bakın burada kritik nokta şu. Şimdi demin bahsedildi değil mi? Adi Bey söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduktan sonra oradaki iletişimden sorumlu beyefendi Ali Haydar Bey değil mi arkadaşımız, o 30 küsür bin hesaptan bahsetti. Bunlar dedi böyle troll, bot hesaplar, itibarsızlaştırma yapmışlar, operasyon yapmışlar. Ben şunu bekliyorum. Savcılarımız nerede? Ali Haydar Bey'i çağırsınlar. Bu 30 bin hesap kim? Bu sorulsun. Bunun dibi kazınsın. Çünkü bu hesaplar bize her türlü hakareti yaptılar. Bizim şahsımıza da, ailemize de, Türkiye'nin başka değerlerine de, milli menfaatine de, her şeye her türlü hakareti yaptılar. Adresini ben söylüyorum. Ekşi Çöplük diye bir site var. Girin bakın oraya. Neden hala bu böyle siteler yayın yapabiliyor? Neden bize her türlü sinkaf ederek, haysiyetimizle, onurumuzla oynayarak neden o operasyonlara, o propagandaya müsaade ediliyor? Konu orada kimlik ibrazından daha önemli bir konu. Ortada işlenmiş suçlar var. Açık açık var. İşlenmiş. Bir ucu FETÖ'de, öbür ucu şimdi bu Ekrem İmamoğlu'nun da yargılanmış olduğu davada milyarlarca lira para akıtılmış operasyon hesaplarına. O operasyon hesaplarını savcı beyler beni çağırsın. Ben anlatırım ya. Bana kim operasyon yaptı ben anlatayım, oradan baksınlar. Dünyanın en basit şeyini söylüyorum. Fakat bizim meslektaşlarımız özellikle de belirli bir çizgide duran, yani onların böyle yüceltmediği, böyle yandaş diye küçümsemediği, yüceltmediği kişiler, bizler gibi hani yandaş dedikleri, bu tarafta tanımladıkları, ki öyle bir halimiz yok da, böyle çizgi çizdikleri meslektaşlarımız, biz dilekçe verdiğimizde savcılıklara bizim dilekçelerimiz kayboluyor adliye koridorlarında. Biz bize yapılan hakaretlerin karşılığını bulamıyoruz, göremiyoruz. Kim kaybediyor bizim dilekçelerimizi? Ben merak ediyorum. Peki. Yüzlerce dava açtım bana açılan hakaretlerle ilgili. Sadece bir tanesinden sonuç alabildim. Ama isim vermeyeceğim. Bazı sözde gazeteciler var. Bazı tetikçiler, iftiracılar bu işi geçim kapısı yapmışlar. Maalesef. Bu işi geçim kapısı yapmışlar. Açtıkları her davayı kazanıyorlar. Ben anlamıyorum. Burası Türkiye Cumhuriyeti değil mi? Biz kimiz? Biz hangi devletin tabiyetine mensubuz? Hangi ülkenin vatandaşıyız? Eğer kanun çalışacaksa bu şebekelerin evvela kazınması lazım. Peki. Belli ki bunları koruyan, kollayan şebekeler var. Şu görünen şebeke bu BlackRock şebekesidir. Zannetmeyin ki bundan Türkiye'de yok. Peki. Türkiye'de de bu şebekeden var.
1: Yok, daha fazlası şunu hemen Gafar Bey
0: İran'a gideceğim. Çok kısa alayım İran'da.
1: Bakın burada gerçek kimlikle insanlar sosyal medya hesabını açtıkları zaman ondan sonraki adım ne olacaktır? Bizim her ne kadar Türk Ceza Kanunu çerçevesinde örgüt yapılanması, hiyerarşik yapılanma içerisinde, sosyal medya mecrası içerisinde bir gruplaşmaya da orada emir talimat anlamında bir kriterimiz olmasa da ileriki günlerde böyle bir kriterin Türk Ceza Kanunu çerçevesinde değerlendirilebileceğidir. İşte peki. Orada siz gerçek kimliğinizle girdiğinizde yurt dışındaki bir hesap, bir terörle bağlantılı olan bir hesap, ülkenin milli değerlerine, milli menfaatlerine yönelik bir saldırı girişiminde bulunduğunda ona destek veren kimler varsa o terör örgütü ya da o istihbarat örgütüyle bağlantılı hale getirilip soruşturma konuları olacaklardır. Peki. Ve bu da ciddi anlamda caydırıcı olacak.
0: Coşkun abi, Ekber Karabağ çok beklettim. Çok kısa alayım. Teşekkür ederiz abi.
3: Ben başka bir konuya değineceğim.
0: Buyurun.
3: Şimdi bakın, toplumda sanatçı, siyasetçi, futbolcu, akademisyen görünümünde proje isimler var. İsime girmeyeceğim. Ama bunları en yakın fark etmenin yolu şu. Bir anda kucağımda bulduğum komedi sanatçısı diye, millet önüne çıkıp şarlatanlık yapan vesaire gibi isimleri ben eğer Gezi'de en önde görüyorsam, ben eğer böyle sokak olaylarında en önde saf tutuyorlarsa, kardeşim bu isimler projemi

0: ve sorgulamakta fayda var.
1: Peki.
0: Sorgulayın. Çünkü hani o güven kazandırma, şöhret yaratma var ya, bu psikolojik harbin, istihbaratın en büyük taktiğinden biridir. Belli bir süre yol aldırırsın, bir ünvan kazandırırsın toplum nezdinde, sonrasında o kişi üzerinden zehrini yavaş yavaş akıtmaya başlarsın. Bu Türkiye'de en çok uygulanan metot, bu oyuna gelmemek lazım. Gerçek sanatçıya, gerçek akademisyene hiçbir lafım yok. Baş tacı, hepsi başımızın üstünde yeri var. Ama böyle proje, az önce konuştuğumuz isimler gibi bir anda kucakta buluyorsak, bunları da böyle ülke aleyhine faaliyetlerde başı çekiyorsa, hemen hiç korkmadan notu kondurun.
1: Peki. Çok teşekkür ederiz Coşkun Başbuğ. Devam edeceğiz bu başlığın yansımalarını, ama bugün İran'da tarihi bir gündü. Ekber Karabağ da o tarihi günü takip etti, ama cenaze töreni devam edecek. Bildiğimiz bu, önümüzdeki günlerde de yine cenaze ile ilgili organizasyon sürecek. Ekber, bugün neler yaşandı? Bugüne dair İran'dan gelen mesajların notlarını lütfen paylaş izleyicilerimizle. Ekber beni sanırım duyamıyor. Birazdan Ekber'e döneceğiz, ama neden tarihiydi? Çünkü Ayetullah Ali Hamene'in cenaze töreni bugün gerçekleşti. İşte o törenden görüntüler ekranlara yansıyor. İran'ın komuta kademesi Pezeşkiyan'da gözyaşlarını tutamayan isimlerden biriydi. Kalibaf da meclis başkanı da oradaydı. Gözyaşları içerisinde İran'ın dini lideri son yolculuğuna uğurlandı. Bu görüntülerle birlikte ilerleyen süreçte İran'da törenler devam edecek. Ardından Irak'a cenaze götürülecek. Ardından da yeniden İran'a getirilip defnedilecek. Çarpıcı görüntülerdi. Hamene'in cenaze töreni sürüyor diyelim. Çünkü bugünle sınırlı değil. Detayları alacağız. Şimdi bir kez daha İran'a gidelim. Ekber az evvel bizi duyamamıştı. Ekber, şu anda duyabiliyor musun? Hemen detaylar için, bugün tarihi bir gündü. Bugün neler yaşandı? Paylaşımların için sözü hemen sana bırakayım.
2: Teşekkür ederim Hakan. Evet, internet sıkıntısı her zaman olduğu gibi devam ediyor yine İran'da. Evet, İran lideri Ayetullah Ali Hamene için, eski lideri Ayetullah Ali Hamene için İran'da cenaze etkinliği yapılmaktadır. Esasında dün akşam saatlerinden itibaren başladı. Fakat resmi olarak yarın sabah bu etkinliğin başlayacağını söyleyebilirim. 3 gün boyunca Tahran'da etkinlik yapılması düşünülmektedir. Bugün ise yabancı işte heyetler, başkent Tahran'a gelen yabancı heyette Tahran'da Musalla Camisi'ne giderek orada Ayetullah Ali Hamene için saygı duruşunda bulundu. Ülkemize bu işte saygı duruşunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve bazı milletvekilleri temsil etti. Cevdet Yılmaz aynı zamanda sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan'la da bir görüşmesi söz konusu oldu. Kimler katıldı bugün yapılan etkinliğe? Kısaca ondan da bahsetmek istiyorum. Hemen Türkiye'nin aşağısındaki Irak'ta Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda Meclis Başkanı Tahran'a geldi. Ve ilginçtir ki İran liderinin cenazesi için, cenaze etkinliği için sadece İran'da değil, aynı zamanda çarşamba günü Irak'taki iki kentte de, Kerbela ve Necep'te de etkinlik, cenaze etkinliği yapılması öngörülmektedir. Körfez ülkelerine gelince Katar ve Umman Meclis Başkanı düzeyinde bugünkü etkinliğe katıldı. Suudi Arabistan Dışişler Bakan Yardımcısı düzeyinde İran tarafından çok diğer ülkelerle kıyaslandığı bu savaş döneminde çokça füze ve insansız hava aracıyla vurulan diğer üç Körfez ülkesi, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Kuveyt'ten bu etkinliğe bir katılım söz konusu olmadı. Pakistan üst düzeyde bu etkinliğe katıldı. Şahbaz Şerif ve aynı zamanda Genelkurmay Başkanı etkinliğe geldi. İran'ın bir diğer komşusu olan Afganistan'dan yine de ilginçtir. Hem Taliban hükümetinden ve hem de Taliban'a karşı gelen muhaliflerden İran davet etmişti. Her iki tarafta burada hazır bulundu. İran'ın işte aynı dili konuşan Tacikistan'dan Cumhurbaşkanı düzeyinde katılım oldu. Azerbaycan Meclis Başkanı, Ermenistan işte Başbakan ve Gürcistan bu Cumhurbaşkanı düzeyinde burada temsil etti. Tabii bunları teker teker söyledim çünkü Temsiliyet çok önemlidir. Yani o ülkenin ilgili ülkeyle ilgili bakış açısını da gösteriyor. Hangi düzeyde temsil edilmesi. Avrupa ülkelerinden pek bir katılım söz konusu olmadı. Fakat dediğim üzere esas etkinlik yarın itibariyle başlayacaktır. 3 gün boyunca Tahran'da bu

0: etkinlik yapılacak. Ardından İran'ın dini merkezi olan Kum'da etkinlik yapılacaktır. Bugün sadece yabancı işte temsilciler değil, aynı zamanda ülkenin önde gelen siyasileri de işte Musalla Camisi'ne giderek Ayetullah Ali Hamenei'nin saygı duruşunda bulundu. Mesut Pezeşkian, meclis başkanı, yargı başkanı. Tabii gözler oğul Hamenei'ni aradı. Ancak oğul Hamenei bu etkinliğe katılmadı. Önümüzdeki günlerde katılır mı, katılmaz mı babasının etkinliğine, bu da hala bilinmiyor. Aynı zamanda sadece Ali Hamenei değil, Mustafa Hamenei'nin eşi de, yani bu saldırılarda ilk saldırıda hayatını kaybeden Mustafa Hamenei de işte de defnedilecek. Yani onun da, onu Hamenei'nin eşi içinde yine burada bir Mustafa Hamenei'nin eşi içinde bir etkinlik söz konusu olacaktır. Dediğim üzere Irak'ta bir etkinlik yapılması ve son olarak da Meşhed'e götürülük, orada İmam Rıza'nın türbesinde Ayetullah Ali Hamenei defnedilecektir.
1: Peki. Çok teşekkür ederiz Ekber. Sağ ol, gelişmeleri aktardın. Bir yandan da gözler Ankara'da, tarihi bir zirve gerçekleşecek. Ankara'da tüm bu yaşananların ışığında yavaş yavaş o zirvenin detaylarına bakalım. Başkan Erdoğan'la Trump'ın bir görüşme yapmasını da bekliyoruz. Masada hangi başlıklar olacak? Hocam, eşlik ederseniz bana zirveye dair yorumlarınızı alarak başlayayım. Sonrasında elbette bu zirvenin önemli bir başka noktası var. Tarihi bir zirve deniyor. Aslında bütün NATO zirvelerine biz tarihi diyoruz ama NATO'nun kendi yetkilileri de bu zirvenin tarihi olduğunu söylüyorlar.
2: Herkes.
1: NATO 3.0, yeni bir NATO konsepti konuşuluyor. Bunu birazdan konuşacağız. Savunma sanayi ile ilgili ilk kez bu denli yoğun olacak alışverişlerin yapılacağı bir NATO zirvesi göreceğiz. Hemen yanımızda, sınırımızın öte tarafında Amerika'nın düşmanının liderinin cenaze töreni düzenlenirken Amerikan başkanı burada olacak. Rusya-Ukrayna krizi devam ediyor. NATO'nun genişlemesi, birçok başlık var ama biz önce Başkan Erdoğan-Trump görüşmesine çevirelim. Katsa yaptırımları bir süredir Türkiye'nin başını ağrıtıyordu. Savaş uçağı motorları konuşacağız. F-35 programına Türkiye'nin dönmesi, F-16'ların modernizasyonu, İran Savaşı ile ilgili süreç, Gazze ateşkesi, İsrail'in yayılmacı tutumu, Suriye'deki yeni dönem, Rusya-Ukrayna, NATO'da işbirliği, LNG ve nükleer işbirliği. Bizim sıralayabildiklerimiz,
2: yok, yok.
1: Daha fazla da konuşabiliriz. Bu Katsa ile ilgili hocam, sözü size bırakmadan bir de Hakan Fidan'ın dün katıldığı televizyon programında bir açıklaması vardı. Çünkü Trump Beyaz Saray'da bir Türk gazetecinin sorusuna, Türkiye'ye bir müjdeyle mi gidiyorsunuz sorusuna, evet orada bir müjde vereceğim demişti. Bu ne olabilir diye merak ediliyordu. Katsa yaptırımları olabilir. Hem Sayın Cumhurbaşkanımızda hem Trump'ta kaldırma yönünde güçlü bir irade var dedi Hakan Fidan. Katsa'dan sonra F-35 satış yasağı da kalkar diye düşünüyorum dedi. Bir yandan 80 adet Kaan'ın motoru süreci var. Birazdan Coşkun Başbuğ ile konuşacağız bu başlıkları. Ama NATO zirvesine dair ilk yorumunuzla başlayalım. Biz de orada olacağız. Yayınlarımızı da Ankara'dan gerçekleştireceğiz. Onu da söyleyelim izleyicilerimize ve sözü size bırakayım.
2: Evet, çok önemli bir tabii ki zirve. Bütün dünya liderlerinin geleceği, herkesin gözü kulağı. Ve çok sıkı pazarlıkların aslında yapılacağı, NATO'nun kendini yeniden konumlandırmasının aslında tam olarak nerede olduğunu anlamaya çalışacağımız bir zirveden başlıyoruz. Az önce söylediğiniz gibi 3.0 deniyor olmasının altında aslında çok önemli bir anlayış var. O da nedir? NATO'nun şu anda nerede duracağı, NATO içerisindeki üyelerin kendilerini nerelerde konumlandırdıkları, işte müttefikliğin altına imza atmış ülkeler aynı şeyi mi istiyorlar? Şu anda zaten ABD'nin, özellikle Trump hükümeti işe başına gelmesinden sonra bir değişen bir paradigma var, biliyorsunuz, bir makas ayrımı var. Ama şu anda nerede duruyorlar? Bu ülkeler kendi içlerinde aynı şeyleri istemediklerini biz gördük. Çünkü ABD'nin ve Trump'ın, biliyorsunuz, bu İran saldırılarında NATO üyeleri de yardıma gelsin ya da Avrupa ülkeleri yardıma gelsin, hatta Çin bile yardıma gelsin dediği noktada hiçbir şekilde çağrılarının cevap bulmadığını gördük. Ve burada NATO müttefikliğinden de Trump'ın memnun olmadığını, aslında çok önemli olmadığını, hatta ABD'nin buradan çekilebileceğini ve bunu değerlendireceklerini bakın söylüyorlar.
1: Şunu da ekleyeyim dilerseniz hocam. Hı hı. Başkan Erdoğan çağırmasa gelmeyecektim dedi. Yani
2: kesinlikle gelmezdi.
1: Trump'ın katılmayacağı bir zirve olabilirdi. Eğer Türkiye'de yapılmamış olsa, Başkan Erdoğan çağırmamış olsa, Trump o kadar uzak yani duruma.
2: Kesinlikle katılıyorum. Bence de kesinlikle gelmezdi. Çünkü şu anda bir mesafe koymuş gibi görünüyor. Memnun değil. NATO üyelerinden memnun değil. Zaten o Transatlantik Paktı'nın çatlıyor olması şu anda Avrupa'nın endişeleriyle, ABD'nin endişeleri, ABD'nin öncelikleriyle, ABD'nin kafasındaki o kurguladığı Çin'le olan mücadele, Rusya ile yakınlaşıyor oluşu, Körfez'de kurgulamaya çalıştığı o yeni paradigmayla Avrupa'nın istedikleri ya da Avrupa-Çin ilişkileri

0: Çok zenginleştiniz. Herkes şu anda Avrupa Avrupa diyor ama bunun ABD'ye şu anda katkısı ne? Trump bakın en başından beri bu soruyu soruyor. Bana ne faydanız var? Kendi gayri safi milli hasılanızın kaçını veriyorsunuz? Niye bütün parayı ben veriyorum?
1: %5 gibi bir beklentisi vardı ama anladığım kadarıyla o kısa vadede hiç kolay değil NATO içinde.
0: Değil.
1: İspanya çok net bir şekilde artı şöyle bir şey var. Şimdi NATO zirvelerini takip edenler çok deneyimli bir gazeteci Gaffar Yakınca. Evet. O da takip etmiştir eminim. Oradaki ikili ilişkiler NATO aile fotoğrafının ötesinde o ikili görüşmelerde ne olacak? Kim kime ne diyecek? Örneğin ben merak ediyorum İspanya ile bir görüşme gerçekleşir mi? Meloni ile nasıl bir tavır içinde olacaklar?
0: Evet, evet.
1: Sizin de belirttiğiniz gibi NATO'da Rusya'ya yakın tavır alanlar var. Onlarla ilişkiler nasıl olacak? Yani gözlerin birçok başlığa çevrildiği bir tarihi zirve olacak o kesin.
0: Kesinlikle.
1: Siz hangi başlığı öne çıkarırsınız? Yani eğer biz bu yayını Perşembe günü yapmış olsaydık, şimdi bir öngörüde bulunup hangi başlık ön plana çıkardı? Katsa ya da savunma sanayi anlaşmaları mı yoksa diğer görüşmeler mi, ne dersiniz?
0: Ben açıkçası şu anda kimin nerede konumlanacağı kısmının en önemli nokta olduğunu düşünüyorum. Çünkü kesinlikle, kesinlikle burada ortak bir noktada birleşebilecekler mi? Yoksa bu artık bakın NATO'nun evrildiği bir yere mi gidiyor? Başka bir NATO'dan mı bahsediyoruz? Artı bir şey daha mı çıkacak bunun içinden? Mesela Orta Doğu, işte Balkanlara genişleyelim falan gibi, bakın başka başka şeyler Avrupa Birliği'nden duymaya başladık
1: Japonya,
0: mesela.
1: Evet. Konuşuluyor.
0: Başka bir anlayıştan bahsediliyor. Türkiye'ye biçilen yeni bir rol var. Bunun içerisinde çok büyük fırsatlar ama riskler de çok fazla var. Bunların hepsi açıkçası bence en önemli noktalar.
1: Şimdi riskleri konuşalım ama fırsatlar demişken o savunma sanayi, teşekkür ederiz Coşkun Baş bu davet edeceğim yanıma. Çünkü o savunma sanayi anlaşmaları
0: çok
1: özellikle çok önemli olacak. Ve bu süreçte hemen Avrupa Türkiye savunma ile ilgili bir görselimiz var. Onu ekranlara getirin. Hocam buyurun sizi yerinize uğurlayayım. Coşkun Baş, bu siz de Ankara'da olacaksınız. Tarihi zirveyi yerinde takip edeceğiz ve anlaşmalara gözler çevrilecek. Şimdi Financial Times'ın bir analizi var, şöyle diyor: Avrupa'nın Türk savunma sanayisine ihtiyacı var. Orta Doğu'daki çatışmalar ve Amerika'nın Avrupa'daki güvenlik rolünü azaltabileceği endişesi Brüksel'i Türk savunma sanayisinde yönlendiriyor. Türkiye artık yalnızca NATO'nun önemli bir üyesi değil, Avrupa'nın gelecekteki güvenlik mimarisinin de vazgeçilmez parçalarından biri diyor Financial Times. Ne dersiniz? Nasıl bir süreç işleyecek Türk savunma sanayisi ve elbette katsa yaptırımlar eğer kar kalsa F-35 programına dönmek, ama daha da önemlisi K'nın motorları 80 olarak konuşuluyor. Bilmiyorum sizde yeni bir bilgi var mı? Bir 80 motorun alımı gibi konuşuluyor. Böyle bir durumu bekliyor musunuz? Hangi açıklamalar gelebilir? Sizin zirveden beklentiniz ya da bakış açınız ne?
2: Şimdi geçtiğimiz gün Star'da yazdığım gazetemde benim yazının başlığı şuydu: NATO için kritik eşik. Niye bu başlığı kullandım? Çünkü gerçekten NATO, siz bakmayın hani şu an böyle şaşalı bir toplantının yapıldığına, varlığını sorguladığı, dağılma noktasına geldiği bir süreçten geçiyor. Mesela bir basit soru: bu zirve Türkiye yerine başka bir ülkede olaydı ve Trump bu zirveye katılmasaydı, ki katılmayacak.
1: Zayıf bir zirve olurdu.
2: Zayıfı bırak, orada hani artık çözülmeye Yusuf Tuşu NATO tablosuyla karşılaşır mıydı?
1: Onu konuşurduk, doğru.
2: Şimdi bu gerçeği bir kenara koyun. Şimdi iş bir anda farklı bir noktaya geldi. O da ne? Bu zirve Türkiye'de yapılıyor. Bu zirve NATO'nun en güçlü ordusunun, bak ikinci ordu falan demiyorum ha, NATO'nun en güçlü ordusunun
1: ev
2: sahibi ülkenin ev sahipliğine yapılıyor. Artı daha da önemlisi, bu zirve bütün liderlerin üzerinde mutabık olduğu, bana göre son çeyrek asrın dünyadaki en önemli lideri olan Erdoğan'ın başkanlığında ev sahipliğinde yapılıyor. Ve ondan da öte, NATO'yu dağılma noktasına getiren Amerika'nın devlet başkanı Trump, Erdoğan çağırdı diye Türkiye'ye gelirim diyor. Bütün bunları üstü okuduğunda ortaya şöyle bir tablo çıkıyor haklı olarak. Salı günü zirvede bir araya gelindiğinde Trump, Meloni, buzların eridiği, sıcak temasların başladığı, Trump, Macron,
1: Sanchez de olabilir. İspanya ile arası
2: Sanchez.
1: Gerilim.
2: Yani NATO'da buzların eridiği, gerilimin veya o yükselen tansiyonun düştüğü bir dönem başlayacak mı? Yoksa bu zirvede bu gerilim daha da tırmanacak, bu iş patlama...
1: Yani... Ya da şöyle bir fotoğraf mı ortaya çıkacak? Avrupalı liderlerin doğrudan Financial Times'ın analizine atıfta bulunarak Türkiye'ye daha yakın davrandıkları, NATO'nun en güçlü ordusu diyerek siz altını çizmiştiniz. Evet. Böyle bir tablo mu? Belçika Savunma Bakanı'nın bir açıklaması var.

0: sizin söylediklerinizi destekler nitelikte. Eğer hazırsa arkadaşlarımdan rica edeyim, onu ekranlara getirelim, sonrasında bunun üzerine konuşalım. Belçika olur. Savunma Bakanı'nın açıklamaları.
1: Yeah, for me, Turkey needs to be in safe too. I think that's necessary. You have a safe too package on loans, European loans, and I think Turkey needs to be in. The fact that Turkey was not in safe one, it is a mistake. We can learn a lot from your technology. I saw your corvette ship. It is beautiful. It has a lot of technology. It's high standard. So we need Turkey in because Turkey is a very important ally. And we need to work together. We have adversaries, enemies that are getting stronger every day. So we need to work together to stand strong.
0: Şimdi bayram değil, seyran değil. Tersinin açıklamalarını çok duymuştuk ama safe bir plan, program, bir güvenlik mimarisi, Avrupa'nın güvenlik mimarisiyle ilgili bir süreç. Belki siz daha detaylı anlatırsınız. Türkiye buna dahil değil de dahil olmalı diyor. Bizim sizin teknolojiden alacağımız çok şey var diyor. Ne dersiniz?
2: Ben şimdi Belçika Bakanı'na hiçbir araya gelmedim. Tanımam da kendisini ama söylemlerimiz kelime kelime örtüştü. Niye? Aklın yolu bir. Yani biraz görmeyi bilen, biraz bu işe kafa yoran zaten bu noktaya gelir. Bak, Avrupa siyasi topluluğu, AB'nin yeni adı. Bu isim geçtiğimiz dönemlerde dillendirildi. Önümüzdeki dönemlerde çokça konuşacağız. Şimdi bak, NATO ile ilgili bir pembe tablo çizeceğim. Oradan buna geleyim. Şimdi Sayın Erdoğan ev sahipliğini yaptığı bir zirvede çok büyük yani ihtimalle bir gerilim çıkmaz buradan halktan. Buzların eridiği, daha sıcak tabloların yaşandığı, hatta bir aile havası içinde geçen bir zirve bekliyorum ben. Niye? Çünkü Trump zaten gerçekten Erdoğan istedi diye geliyor. Sayın Erdoğan'ın daveti üzerine geliyor. Bu net. Sayın Erdoğan'ın davetiyle gelen bir lider muhtemelen onun yönlendirmesiyle bir zirve süreci yaşayacak. Biz de yapıcı, kriz yöneten, çözüm üreten bir ülke olduğumuz için bu ortamda ülkelerin birbirle o buzlarını erittiği yeni Türkiye ile savunma sanayi anlamında bir takım görüşmelerin, hatta bazı anlaşmaların yeşerdiği bir süreç, bir zirve göstereceğiz.
0: Hemen bazı görsellerim var, ekranlara getireyim mi onları? NATO savunma sanayi firmaları ve sürecine dair görsellerim var. Yerli silahlar dediğiniz gibi görücüye çıkacak. Tolga yakın hava savunma sistemimizin bugün daha görselleri de paylaşılmıştı. Bunlara dair Türkiye son Başkan Erdoğan açıklaması, NATO savunma sanayi forumuna dair uluslararası büyük şirketler geliyor. Türk savunma sanayi şirketleri de orada olacak.
2: Doğru.
0: Büyük anlaşmalar, işbirlikleri söz konusu olabilir mi? Ne damga vurur savunma sanayi araçlarından söz ediyorum bu sürece ve elbette Kaan artık motoruna kavuşacak. Sonrasında yerli motor üretilmeye devam ediyor. Ya. Buna dair de bir değerlendirme isterim.
2: Şöyle, Belçika Savunma Bakanı'nın söylemi Brüksel deyince NATO gibi algılandı. Aslında o kendi ülkesi adına bir tespitte bulunuyor. NATO değil. Diyor ki biz ülke olarak, hani aslında söylemek istediği o, Türkiye ile bugüne kadar bu teması kurmadığı için hatalıyız diyor. Oysa diyor Türkiye'de beraber üretebileceğimiz, ondan temin edebileceğimiz çok önemli savunma sanayi teknolojisi mevcut diyor.
0: Doğru.
2: Hataydı diyor. Doğru söylüyor. Şimdi bak, iki tane tablo var. Bir, NATO. İki, Avrupa siyasi topluluğu. Bu iki kavram birbirinin zıttı kavramlar. Yani Avrupa siyasi topluluğu eğer planlandığı gibi gidecekse NATO yok. NATO ayakta kalacağım diyorsa Avrupa siyasi topluluğu yok. Böyle bir denklem var şu an ortada. Şimdi bu iki denklemin de ortak paydası, ortak kümesi Türkiye. NATO bugün dese ki Türkiye, ben çıkıyorum kardeşim, alışveriş bitti, NATO anında dağılır. Asla da bırakmazlar senin çıkmaman için, her yolu denerler. Avrupa siyasi topluluğu ben kuruluyorum kardeşim dese, Türkiye'yi yanına almadan sahneye çıkması mümkün değil. Ve bunda şunu da hatırlatmakta fayda var. Alenen ve açıktan, resmi olarak başvurulmasa da birebir böyle söylemlerde ve direkt Savunma Bakanı'yla yapılan görüşmelerde sizi aramızdan görmekten mutluluk duyarız diye söylemleri var. Doğru. İşte az önce bakanın söylediği konu da bu. Türkiye mutlaka olmalı dediği, Avrupa'nın o güvenlik şemsiyesi içerisinde olacaksa bir Avrupa ordusu, olacaksa bir Avrupa siyasi topluluğu, mutlaka Türkiye bu işin içine olmalı diyor. Bana göre de öyle. Dışarıdan bakıyorum, hani bu ülkenin vatandaşı, bu ülkenin bir evladı olarak değil, dışarıdan tarafsız değerlendiriyorum. Türkiye'nin olmadığı bir siyasi topluluk geçmiş ola. Olmadığı bir NATO'ya da geçmiş ola. Dolayısıyla öyle bir konumdayız ki sadece kullanan

0: sadece bir asker güç değil, üreten, destek veren, kriz çözen, çözüm üreten ve işbirliğine giden bir ülke konumundayız. Ne konusunda? Aha, medar iftiharımız bunlar konusunda. İlk 75 barış harekatı hemen sonrası uyanışımız, hemen beraberinde sonrasında getirdiğimiz, sonrasında ikinci olarak 76'da benim hatırladığım yıl Havelsan'ın kuruluşu, Roketsan'ın gelişi, Baykar, Tay derken bir anda ortaya dev bir savunma
1: özel sektörün işin
0: sanayinin çıkışı tesadüf değil. Şimdi şu şirketlere baktığın takdirde, bak Rutte geçtiğimiz gün bir itirafta bulundu, çok önemliydi o. Neredeyse Amerika kadar dedi. Ve Trump yanı başında. O da destekledi. Bu neredeyse lafı ne demek biliyor musun? Ya Amerika kadar üretiyor işte. Amerika gibi dünyada bu konuda artık söz sahibi bir ülke demek. İstiyorlar ki doğru olan bu. Ve emin ol, 2 sene sonra Rutte ile Trump'ı zaman tüneli olsa götürsek, bu ses Amerika'nın yerini Türkiye, Türkiye'nin Amerika almış olacak. Yani Türkiye yetişmeye çalışan bir Amerika tablosu göreceğiz.
1: Peki.
0: Şimdi burada ürettiklerin, ben mesela Ankara'ya dün geldiğimde gördüğüm manzara şu. Dün Ankara'daydım. Yol boyu o hani araçların geçeceği güzergahta boy boy kağanlar, kızıl elmalar yol kenarında devletim tarafından süslenmiş, isimleri konmuş. Oradan şimdi bütün liderler, sıralı liderler geçerken hepsini zaten göreceği tek manzara bunlar. Orada bir mesaj var. Şimdi burada herkes almak için bana göre can atıyor mu? Evet. Bununla ilgili görüşmeler yapılacak mı bu zirvede? Evet. Ve zaten NATO'nun birçok ülkesi şu an Türkiye ile bir konuda temas halinde. Mesela Doğu Avrupa, NATO, yani NATO'nun yeni oluşturduğu bir güvenlik hattı.
1: NATO haritası ekranlara getirebiliriz belki.
0: Bak, o ülkelerde
1: şekillenir.
0: O ülkelerde
1: NATO haritası.
0: Haktan Doğu Avrupa ülkelerinin birçoğu, Polonya başta olmak üzere Romanya'sı, hep Türkiye'den elde ettikleri teknolojiyle güvenliğini almak durumunda. Buna yönelik bir talep var, buna yönelik istek var ve buna yönelik de bir teminat, temin etme başladı. Romanya'ya ne verdik geçtiğimiz gün? Açık karakol gemisi.
2: Evet.
0: Bakın, aldı. Polonya, Rusya'nın saldırılarına karşı, bak iki tür silah var Polonya'da. Bir, Amerika'dan temin ettiği, iki, Türkiye'den aldıkları. İlginçtir, bütün bu Doğu Avrupa ülkeleri esas tehdide karşı Rus, Türk teknolojisini kullanıyor. Arka planda batıya yönelik de o Amerika'dan vesaireden aldıkları var. Ne demek bu? Kardeşim, elimde en güçlü, en iyisi Türklerden aldığım. Dolayısıyla onu da en kritik yerime konumlandıracağım. Amerika'dan hani bana göre birliktelik yürüsün diye aldıklarımı da ülkenin diğer coğrafyasında konumlandıracağım. Esas niyet ve maksat bu.
1: Peki.
0: Ve bunun gibi daha birçok ülke şu an sırada.
1: Şöyle yapalım. Bunun ötesinde yeni NATO konsepti, hocam da az önce değinmişti. Onu konuşalım ama bu turda Gaffar Yakıncı'ya da hemen söz vermek istiyorum. Buyurun, eşlik ederseniz bize mutlu oluruz. NATO 3.0, bu çok konuşuluyor. Hemen onunla ilgili görselleri de ekranlara getirelim. Şöyle anlatıyorlar bizim anladığımız. NATO 1.0 doğrudan NATO'nun kuruluş kodları. Sovyetlere karşı. NATO 2.0 Madrid zirvesiydi
2: soğuk
1: galiba. Soğuk savaş sonrası terör oluşumlarına karşı. Ve şimdi NATO yeni bir yol ya da yön arıyor. Ne dersiniz Gaffar Yakıncı? İşte ekranlara getirdi arkadaşlar. Bu yeni sürece dair böyle bir değerlendirme var. Katılır mısınız? Bundan sonra NATO'nun etkinliği, varlığı 3.0'la nereye doğru dönüşebilir? Tehdit olarak Çin anladığımız kadarıyla ve Rusya görünüyor ilk etapta. Yorumlarınız değerli, buyurun.
3: Tabii Batılılar böyle isim koymayı severler.
1: Bayılırlar, evet.
3: 1-0. 1-0 dememişlerdi Sovyetlere karşı. Öbürüne de 2-0 demediler ama buna 3-0 diyorlar.
1: Buna 3-0 dediler, doğru.
3: Demek ki böyle bir hoşlarına giden bir dünya artık. Yapay zeka dünyası falan var ya. Ama NATO toplantısının başlığı NATO'nun numarası falan değil. Adil bir NATO. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği adil bir ittifak, adil NATO. Asıl konu bu. Bizim açımızdan önemli olan bu. Çünkü NATO'nun gerçekte söylediğiyle fiiliyatta yaptığı arasında her zaman ciddi fark oldu. Mesela o 1-0 kurulduğunda neydi? Demin grafikte vardı.
1: Bir önceki görüntüde vardı. Dedik. Sovyetlere karşı.
3: Yani ne vardı? Konumuz neydi? Sovyetlere karşı kuruldu, değil mi? Peki bu NATO Sovyetlere bir tane kuru kuruşun sıktı mı acaba?
1: Hayır.
3: Sıkmadı. Ne iş yaptı? Şunu yaptı. Tüm Avrupa ülkelerinde, üyesi olan ülkelerde gladyo teşkilatlarını kurdu. İç siyasete müdahale etti. Siyasi suikastler düzenledi. Darbeler yaptırdı. Biz de

0: 2015 Temmuz ihanetinin arkasında da NATO şebekeleri var. Oraya kadar uzandı. Yani o NATO bir 2-0 olmuştu 15 Temmuz'da, değil mi? Ama 2-0 falan görmedik. Yani NATO eski huyundan vazgeçmemişti. Şimdi dolayısıyla adını böyle koydular da yaptıkları iş neydi? Gerçekte yaptıkları iş neydi? Gerçekte yaptıkları iş bambaşka bir şeydi. Yani Sovyet tehdidini savuşturmanın yöntemi olarak askeri bir ittifak değil de istihbarat örgütleri arası gizli ve karanlık işler ittifakı kurdular. Onlar da daha sonra devam etti. 2-0'da neyi gündeme getirdiler? İşte Amerika'nın konsepti neydi? 11 Eylül saldırılarıyla yeni bir düşmana ihtiyacımız var lafını hem Kissinger söyledi hem Bush söyledi. Ve büyük Haçlı seferini başlattılar. Nereye? Irak'a. 1 milyon Müslüman öldü.
1: O ifadeyi de Bush kullandı. 11 Eylül saldırıları sonrasında tabii, NATO'nun ilk operasyonu.
0: İlk operasyonu, aynen öyle. Ve nereye gittiler? Afganistan'a. Şimdi bütün bunlar, yani bazıları doğrudan NATO adıyla, bazıları ise NATO üyesi ülkelerin artık bazıları ayak dirediği için. Mesela Türkiye adaletsiz savaştan ayak diredi. Dahil olmadı, içine girmedi. En son Ukrayna-Rusya savaşına bakın. Türkiye gibi ülkeler olmasa NATO savaşa girecek Rusya ile. Yani Trump yönetimini söylemiyorum. Biden yönetimi bu savaşı çıkartan odak Biden yönetimi. Bunu nereden biliyoruz? Amerikalılar açıklıyorlar. Yani bugünkü Amerikan başkanlığı diyor ki ya bu savaş çıkmayabilirdi diyor. Başkan Trump söylüyor bunu. Amerikan başkanı söylüyor. Elimde gizli belgeler var. Açıklıyorum belgeleri diyor. Ve belgelere baktığımızda şunu görüyoruz. Savaşı Amerikalılar çıkarttı. Avrupalılar da o gemiye bindiler, devam ettiler. Yani Türkiye hatta gibi
1: barışın olmamasını da
0: tamam bravo ağzınıza sağladı. Tam ağzına sağlık yani. Sevgili.
1: Sadece aynen savaş çıkartmadı, barışı da engelledi.
0: Aynen öyle. Barışı da engelledi. Birkaç kez barışı da provoke ettiler, engellediler. Türkiye gibi bir ülke olmasa, diğer ufak tefek ülkelerde var buna karşı çıkan ama onların çok bir özgül ağırlığı yok. Yani NATO içinde Türkiye'nin ağırlığı var. İspanya toplantısı nasıl yapıldı hatırlayın. Türkiye kriziyle yapıldı. Ve bu NATO üyesi ülkeler ne konuşuyordu o zaman? Bu basın, yani şimdi Türkiye çok önemli birisi falan filan yazan o İngiliz basını, Amerikan basını ne yazıyordu? Türkiye'yi acaba NATO'dan nasıl atsak? Nasıl atsak? Evet. Onun için bugünkü toplantının, olacak toplantı, Ankara'daki toplantının ana teması adil NATO'dur. Adil NATO ne demek? Adil NATO şu, bugüne kadar kafanıza göre hizmet aldığınız, aklınız estiği gibi itip kalkmaya kalktığınız, kalk dediğinde kalkan, otur dediğinde otur dediğiniz Türkiye yok artık. O Türkiye biteli çok oldu. Bugün de değil bak, çok uzun zaman önce o Türkiye tarihe karıştı. Siz Türkiye'yi Türkiye'deki belirli zümrelerin, belirli elit tabakanın, Türkiye'deki İstanbul sermayesinin, seçkin sınıfların paranoyalarını, korkularını, onların iştahını tatmin etmek için Türkiye'yi bir uç karakolu gibi kullandınız. NATO yıllarca Türkiye'yi böyle kullandı. Onun için Türkiye NATO ile ilgili süreçlerde tepkisini koydu, kişilikli bir siyaset izledi ve zaman geldi İspanya'da olduğu gibi NATO'yu bloke etme noktası. İsveç'in üyeliği konusunda biliyorsunuz, Türkiye'nin ayağına geldiler. Bunlar yeni Türkiye'nin, Tayyip Erdoğan tarafından yönetilen Türkiye'nin gücünü göstermesi ve kişilikli bir ülke haline gelmesi. Şimdi NATO'da da rengi belirleyecek olan bu. Adil NATO'nun anlamı şudur. NATO gerçekten bir savunma ittifakı haline gelecek mi gelmeyecek mi, biz bunu göreceğiz. Bunun iki tane temel adım var bakın. Birincisi şu, savunma işbirliği, dünyaya refah dediğiniz şey yeni karmaşalar, yeni savaşlar çıkartmak mı? Yoksa barış için çaba sarf etmek mi? Şu anda dünyada çok büyük adaletsizlikler var.
2: Bir de çıkarırsak işte kim yanımızda olur kısmı da çok önemli Gaffar
0: tabii
2: Bey.
0: Tabii.
2: O da var, onu
0: tabii,
2: da ölçecekler. Aynen öyle.
0: Haklısınız. İşte Filistin, işte Gazze. Gazze'de Amerika ve İsrail ortaklaşa toplama kampları kuruyor. Konsantrasyon kampları. Yani en son Sırpların Bosna'da yaptığı, daha önce Nazilerin Almanya'da yaptığı şeyin aynısını bugün Filistin'de, Gazze'de yapacaklar. NATO buna karşı çıkabilecek mi, çıkamayacak mı? Biz bunu merak ediyoruz. Bakın çok sınavlar ortada. Gene aynı şekilde ama dünyanın her yerinde
1: bu sınavlara öncesinde baktığımızda Bosna'da sınıfta kaldıklarını görüyoruz. Her Afrika'da sınıfta kaldıklarını görüyoruz.
2: Yani yıllarca ABD'ye hizmet eden NATO şimdi artık bakın bu artık ölüm kalım yani, şey gibi mücadelesi
1: gibi. Çok iyimser bir tavır olur Gazze'de ya da Filistin'de.
0: Şimdi dolayısıyla Ankara NATO'nun günah çıkarması için bir fırsattır. Bakın, Ankara toplantısı. Peki. Neden bu batılı ülkeler bir anda söylem değiştirdiler? Bir an ne oldu ya? Bir anda Türkiye'nin kıymetini keşfettiniz. Çünkü ateş bacayı sardı. Şunu görüyorsunuz. Türkiye olmadan hiçbir şey yapamazsınız. Von der Leyen'in daha yılın başında söylediği o densizce lafı hatırlayın. Densizlik denir buna yani. Bizim tabirimiz, en kibar haliyle söylüyorum. Efendim Avrupa'yı 3 tane tehdide karşı korumalıymışız. Çin tehdidi, Rusya tehdidi, Türkiye tehdidi. Çin'i, Rusya'yı ben bilemem. Ama Türkiye

0: Türkiye'yi tehdit olarak görüyorsan gerçekten başına iş açarsın yani. Kusura bakma. Tehdit olarak görüyorsan. Bakın yani şecaat arz ederken Sirkat'in söylüyor. Diyor ki Türkiye tehdittir diyor. O tehdittir diyen, Türkiye tehdittir diyen, von der Leyen bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında böyle oturuyor. Şöyle kibar kibar hanım hanımcık oturmuş. Oturmayı öğreneceksiniz. Düzgün konuşmayı da, Türkiye'ye karşı düzgün cümleler kurmayı öğreneceksiniz. Ankara'da biz bunu göreceğiz. Bunun bir ayağı dediğim gibi gerçek göz hizasından şey kurabilen, ilişki kurabilen bir ittifak. Gerçekten böyle bir şey var mı yok mu? Provokasyonlar peşinde koşmayan hem üyesi olan ülkelerin içinde hem dünyada. Birincisi bu. İkincisi deli gibi para harcıyorsunuz ya. Öyle böyle bir para değil. Silaha harcadığınız paranın onda birini dünyadaki yoksulluğu kaldırmak için harcasanız dünyada yoksul kalmaz. Yapmıyorsunuz. Neden? Çünkü yoksulların çoğu Müslüman. Yoksulların çoğu sizden değil, onun için harcamıyorsunuz. O zaman şunu yapacaksınız. O Müslümanların, bu garibanların hakkını savunan Türkiye'yi de o işe, o pastaya ortak edeceksiniz. Buna mecbursunuz. İşte adil NATO başlığı bunun için önemli.
1: Bu önemli. Devam edelim. Coşkun Başbuğ'un da ekleyecekleri var galiba. Devam edeceğiz. İki değerli konuğumun da görüşlerini alacağım ama bir araya gideyim. Aranın ardından kesintisiz bir şekilde devam edelim. Kısa bir ara.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Savunma ve havacılık sanayi son 12 ayda ihracatta 11 milyar dolar seviyesini ilk kez aşarak önemli bir eşiği atladı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk savunma ve havacılık sanayinin ihracatta istikrarlı yükselişini sürdürdüğünü belirtti. Haziran ayında savunma ve havacılık sanayisinin geçen yılın aynı ayına göre %29,6 artışla 802,8 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Türkiye genelinde 1 Temmuz'da hayata geçen depozito yönetim sistemi büyük ilgi gördü. Cam, pet ve alüminyum ambalajlarını geri dönüşüm makinelerine götürenler hem doğayı korudu hem de aile bütçesine katkı sağladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda 81 ilde başlatılan sistemde iade edilen her ambalaj için 1 TL teşvik bedeli ödeniyor. Sistemin ilk gün bilançosunu sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Murat Kurum, "Siz attınız, doğa kazandı" ifadesini kullandı. Verilere göre uygulamanın ilk gününde dijital sistemi kullananların sayısı 650 bine yaklaştı. Toplanan ambalaj sayısı ise sadece 24 saatte 1,5 milyon adedi aşarak büyük bir rekor kırdı.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Eşine ve çocuklarına şiddet uyguladı, restoranı savaş alanına çevirdi. Tatil için ailesiyle Muğla'nın Marmaris ilçesine giden İngiliz turist eşiyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma yerini şiddete bıraktı. Alkollü olduğu iddia edilen turist eşine şiddet uyguladı. Talihsiz kadın aldığı darbenin etkisiyle yere düştü ve bir süre hareketsiz kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Oğluna ve kızına da şiddet uygulayan turist etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Sarp kayalıklar, alabildiğine uzanan ovalar. Bu görüntüler Siirt'ten. Okçular Deresi'nin doğduğu kaynak drone'la görüntülendi. Sarp kayalıklardan çıkan su Okçular Deresi'ni oluşturuyor. Okçular Deresi, Eruh ilçesi sınırlarından geçen Zarova çayını besleyen başlıca kaynaklardan da biri.

0: drone'la çekilen görüntüler, kayalıklardan akan suyu, dere yatağını, bölgenin doğal güzelliğini de gözler önüne seriyor.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri. Karadeniz'de 27 Mayıs'ta dronlu saldırıya uğrayan James 2 adlı ham petrol gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Sierra Leone bayrağı altında seyreden 272 metre uzunluk, 45,5 metre genişliğindeki dev gemi için adeta kırmızı alarm verildi. Geçiş sırasında İstanbul Boğazı tedbir amacıyla çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Yaklaşık 2 saat süren geçişte James 2'ye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 6 kurtarma römorkörü eşlik etti. O anlar havadan da görüntülendi.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Müzakerelerin tehlikeye gireceğinden endişe edildi. ABD'nin İsrail'in suikast planını İran'a haber verdiği öne sürüldü.
3: Experience is good. I always say that potential is...
4: Eğer ben olmasaydım bugün İsrail diye bir yer var olmazdı. İsrail'in haritadan silinmesine ben engel oldum.
0: İddiayı Washington Post gazetesi ortaya attı. Haber ABD'li yetkililere dayandırıldı. Savaşın son dönemleri anlatıldı. Trump yönetimi müzakere süreci yürütüyordu. Hürmüz Boğazı ve savaşın sona ermesi gündemdeydi. Ancak Washington, Tel Aviv'in barışı riske atacağından endişeliydi. ABD istihbaratı harekete geçti. İsrail'in İran'ın üst düzey kadrosuna suikast yapacağına yönelik endişe vardı. Özellikle İran Dışişleri Bakanı Arakçı ile Meclis Başkanı Kalibaf hedefte olabilirdi. Bu nedenle aracılar üzerinden Tahran'la iletişime geçildi. İsrail'in niyeti konusunda uyarı yapıldı. Tahran uyarılırken İsrail de ikaz edildi. Trump yönetimi diplomatik seçenekleri değerlendirmeye başladık mesajını verdi. Tel Aviv'den de İran yönetimine suikastleri durdurması istendi.
4: Netanyahu ile ilişkilerim iyi ama onu biraz makul ve akil sınırlar içinde tutmamız gerekiyor.
0: Habere göre ABD-İsrail arasındaki görüş farkı burada netleşti. Hedefler ayrıldı. Netanyahu müzakere sürecini bitirmek için kararlı olduğunu belli etti. Trump ise barış sürecinin işletilmesini istedi. Bu nedenle bir noktadan sonra İsrail süreç dışı kaldı. Haberde aynı zamanda ilk saldırılara da yer verildi. ABD'nin en başından beri askeri hedefleri vurduğu öne sürüldü. İsrail ise İran'ın siyasi ve askeri kadrosunu hedef aldığı belirtildi.
5: Dün Hamane'yi ortadan kaldırdık. Onunla birlikte baskı rejiminde onlarca üst düzey yetkiliyi ortadan kaldırdık.
6: A Haber Radyo.
7: Atla yolunda son bölümdeyiz. Haftayı, günü birlikte tamamlayacağız. NATO zirvesini değerlendiriyoruz. NATO'nun yeni sürecine dair Coşkun Başbuğ'un ekleyecekleri vardı. Gaffar Yakınca NATO 3.0'ı şöyle özetledi: NATO'dan bağımsız, adil bir NATO olacak. Ankara zirvesinin sloganı ya da ortaya çıkacak süreç dedi. Ekleyecekleriniz var galiba. O notlarınızı alayım, sonra diğer konuklarımın da görüşlerini alayım.
8: Şöyle NATO'nun kavramlarına şöyle bir baş açalım. İyi anlaşılsın diye biraz da basitlendirerek şöyle aktarayım. Şimdi az önce bak NATO'nun 1.0'ı o grafiği bir ekrana getirirsek.
7: Bir daha o görseli ekranlara getirebilirsek.
8: Orada kritik bir yer var, orayı açıklayayım.
7: Buyurun.
8: Diyor ki NATO 1.0'da ki bu kavramlar, şunu söyleyeyim, NATO'nun hani resmi kayıtlarında adı geçmese de.
7: NATO yetkilileri söylediği için, ama NATO Gaffar Yakınca da söyledi. 1.0 ve 2.0 hiç kullanılmamıştı ama 3.0 deyince sonradan, bunu biz böyle özetledik. 1.0 kuruluş felsefesi, Sovyetlere, komünizme karşı.
8: Sonradan bu numaralandı. Evet. İster atıyorum NATO A'de, NATO B'de, NATO
7: ya
8: C'de
7: 1-2-3'de,
8: ya da 1-2-3'de. Şimdi 1.0'da bir kavram türedi. Ve bu kavramın tam tarihlerine 49, yani kuruluştan 91'e kadar.
7: 91 ya da 89 diye de özetleniyor. Yani 89 ya da 91.
8: Yok, 91 net tarih. Niye? Rusya ne zaman dağıldı?
7: 91.
8: 91'de.
7: Ama 89'la birlikte o tehdit olma süreci,
8: dağılma süreci başladıktan
7: sonra esas 89 fiili, diye de konuşalım.
8: Fiili olarak 91 kabul edilir. Ve onu şöyle konumlandırıyorlar. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği bir tehdit. O zamanın şartları. Kurduğu bir pakt var, Varşova.
7: Doğru.
8: Şimdi buna karşılıklı bir etki tepki kuralıyla bir karşı mekanizmayı oluşturmak gerek. NATO bu mantıkla kuruldu. Doğru. Dediler ki NATO Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin yayılmacı politikasına karşı bir savunma paktıdır. Varşova paktına karşı kurulmuştur. Mantık bu. Bu mantık işledi. Nereye kadar? İşte Soğuk Savaş dönemi dediğimiz 91'e kadar. 91'de Rusya dağıldığı an o 1-0 bitti.
7: O zaman şöyle konuşuldu. NATO da mı dağılacak? Ama NATO dağılmadı. Çünkü NATO'nun başka operasyonel işleri de vardı. Gladio içerisinde süreçleri de takip ediyordu. Yeni bir düşman yaratıldı.
8: Şimdi o şöyle de formüle edildi. Kızıl tehlike 91'e kadar.
7: Doğru.
8: Rusya. Bittiği an yeşil tehlike. Yani terör. Tırnak içinde onların ifadesi İslami terör. Afganistan, DAEŞ vesaire gibi hikayeler. 2-0'ın esas içeriği o. Yani bir ülkeye karşı uygulanan savunma sisteminden bir anda daha lokal ve terörle mücadele. Düşman bu dendi. 2-0 dönemine de geçiş yapıldı.
7: O zaman soru şu, en çok konuşulan. 91 sonrası kendi ülkemize dönelim. Terörden canımızın en çok yandığı dönem NATO'nun konsepti terördü. Ama NATO'nun meşhur 5. maddesi vardı. Bize yönelik terör saldırılarına karşı o madde hiç uygulanmadı. Ama Amerika'ya karşı ikiz kuleler saldırısıyla birlikte uygulandı. O yüzden NATO'nun bu 2-0'daki sloganı, felsefesinin hayata geçmesinin ne kadar çarpık olduğu çok tartışıldı.
8: Çarpık değil, öyle bir kavram yok.
7: Evet. Siz de var. O dönemde görevliydiniz. Herhalde en net size anlatabilirsiniz.
8: Meslek yaşantım tam da bu göbek da tarihlerde geçti. O kavram kağıtta var. 2-0 yani terör başlığı. Niye? Sorgulandı. Rusya çöktü, peki düşman tehdit? Dediler ki kızıl tehlike bitti. Yeşil tehlike var şimdi. Yeşil tehlikede işte bahsettiğim konular. Nereye kadar? 2022'ye kadar. 2022 niye? Orada ne başladı? Ukrayna Savaşı. Dediler ki yeşil tehlike bitti. Tekrar kızıl tehlike. Yani Türkçesi şu.
7: Ama o kızıl tehlike bu sefer tonu değişiyor galiba. Ya da bayrak orak çekiç koymuştu arkadaşlarımız. Herhalde o bayrak 5 yıldıza döndü. Büyük yıldız etrafında 4 yıldız Çin bayrağı. Belki anlamını da herhalde Çin söyleyebiliriz. Için, İzleyicilerimiz de merak ediyorsa o büyük yıldız Çin Komünist Partisi etrafındaki 4 yıldızda o Mao'nun Çin'i oluşturan unsurları işçiler, köylüler, küçük burjuva ve milli burjuva olarak da sıralanabilir. Kısa bir bilgi de vermiş olayım, buyurun.
8: Çin'in ben şu an böyle çok 3-0'ın tam göbeğine oturduğu kanaatinde değilim. Tekrar Ukrayna 22 tarihi zaten ondan önemli. 2022'de şu sorgu
7: var. Burada varmış söyledi arkadaşlar, evet bu.
8: Var da ben o fikirde değilim.
7: Siz yeniden kırmızı dediniz ya, Rusya'nın kırmızısı yok artık, Çin'in kırmızısı var.
8: O kızıl tehlike beyinlere işlemiş. Rusya'da da kasıt o. Şimdi bak 1, 2 ve 3 numara aldığı yer 1-0 91 Rusya'nın çöküşüne kadar geçen bir devlet tehdidi. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği. Yıkıldığı an 1-0 ile 2-0 arasında 2022'ye kadar, yani Rusya'nın dağılışından 2022'ye kadar olan dönemde Afganistan, Irak vesaire terör,
7: Kosova,
8: yeşil tehlike. Bosna. 2022'den itibaren düşman arıyordunuz. Alın size düşman, Rusya başlığı. İlk Ukrayna Savaşı çıktığından beri hatırlarsın. Hep benim ilk günden beri söylediğim şuydu. Bu bir proje savaş. Bu NATO'yu tekrar diriltmek için Amerika tarafından peydahlanan bir savaş. Ve Zelenski bu işin tam göbeğinde bir aktör, bir kullanışlı, ne dersen de adına, aparat. Evet. Bir yapı, aslen Yahudi olan Zelenski. Şimdi Ukrayna Savaşı böyle bir savaş. Şimdi 3-0 diye adlandırılan 2022'den sonraki döneme şöyle örnek vereyim. 2022'ye kadar olan, 91'den olan dönem bir terör tehdidiyle görevlendirilmiş NATO, daha çok lokal operasyon yapan, Afganistan'a giden vesaire, 2022'den itibaren de tekrar konvansiyonel bir savunma sistemi, yani topyekun büyük savaşlara hazırlanan bir NATO. Şimdi bu 3-0'ın anlamı bu, Ankara'da görüşülecek olan. Denecek ki NATO konsept değiştirdi, ki zaten 2022'de başladı. Bundan böyle Rusya, Çin gibi daha büyük tehditlere karşı NATO yeniden bir yapılanmaya gitmeli. İsveç, Finlandiya ile bu sürecin önü açıldığı, bu süreç Japonya'ya, Yeni Zelanda'ya, Avusturya'ya kadar da uzamalı.
7: Yani şöyle mi anlıyorum o zaman, NATO'nun sadece düşmanı ya da NATO'nun varlık sebebinin ötesinde NATO'nun yayılmacılığı ya da genişlemeciliğinin de konuşulacağı bir zirve olarak mı görüyorsunuz?
9: Kesinlikle.
7: Peki.
9: Ve bak gözlemci ülkeler, yani biz NATO ülkelerinin dışında gözlemci ülkeleri de göreceğiz. Japonya
7: var, Avustralya
9: Yeni Zelanda,
7: var,
9: Zelanda Avustralya, var. Güney Kore. Güney Kore. Ha, bunlar boşa gelmiyorlar. Mesela geçtiğimiz günlerde Japonya Başbakanı iki tane zirveye katıldı. Madrid artı New York. Aha. 2022 ve 24'lerde açık açık söylediler. Biz bundan böyle NATO'nun içinde olmak istiyoruz dediler.
7: Şimdi burada da başka sorular doğuyor ama diğer konuklarımın hakkını yememek açısından onlarla da bu başlığı değerlendireyim.
9: Şimdi
7: bir sonraki turda bu başlıkları değerlendirelim isterseniz kesmemek adına.
9: Olur.
7: O zaman teşekkür edeyim. Hadi Dündar'ın da görüşlerini alayım bu başlıkta. Sonrasında bu yeni NATO'nun misyonu ve sürece dair Coşkun Baş bu notlar olacak. Lütfen ayrılmayın. Hadi Dündar buyurun. Sizin görüşlerinizi de almak isterim. Nasıl bir Ankara zirvesi? NATO bir dönüşüme mi girecek? Dağılabilir, beyin ölümü gerçekleşti diyen isimler de vardı. Bu sürece dair yorumlarınız. Bu da NATO'nun haritası.
10: Öyle bir şey olmayacağını düşünüyorum. Tabii ki bu benim kişisel fikrim. Ancak şunu söyleyebilirim. Yani NATO'nun en kritik, en tarihi toplantısı olduğunu söyleyebilirim. Neden bunu söylüyorum? Çünkü biz küresel sistemin yöneliminin burada belirlenme durumunun söz konusu olabileceğini söylememiz gerekir. Siyasi anlamda, savunma anlamında, aynı zamanda bir de ekonomik anlamda. Çünkü NATO'nun bu üç başlık içerisinde dünyaya bir yön verme durumu söz konusu oluyor. Niye bunu söylüyorum? Biz 1945 tarihine gittiğimizde iki farklı önemli konferans yapıldı. Birincisi Potsdam Konferansı, ikincisi Yalta Konferansı. İkisine de baktığımızda ikisinde de NATO'nun kuruluşunun temelleri atıldı. Her ne kadar 1949'da NATO kurulmuş olsa da o konferanslarda bunun temelleri atıldı. Atılırken ne söylendi? Denildi ki Avrupa ülkelerinin ekonomik olarak büyütülmesi ancak savunma anlamında küçük olarak gösterilmesi, fakat bu savunmanın ABD tarafından destekleniyor olması gerekir ki ekonomik olarak büyüyebilirsiniz. Çünkü
7: NATO şemsiyesi.
10: Kesinlikle gücünüzü ekonomiye harcamanız lazım ki dünyayı bir ekonomik anlamda kalkınlandırma durumu söz konusu olsun. Diğer taraftan ABD de askeri anlamda orayı koruyabilsin ki bir bütünlük içerisinde siyasi anlamda dünyaya yeni bir yön verme durumu söz konusu olsun. Burada da özellikle dünyadaki bu gelişen olaylarda Rusya, Ukrayna, ABD, İran, bakıyorsunuz ki İsrail'e yönelik olan sıkıntılar, Karabağ, Pakistan, Hindistan konusundaki sorunlar, dünyada birden fazla sorunun olduğu bir ortamda artık dünyanın yeniden şekillenme ihtiyacı hissediyor. Onun için ısrarla buradaki 3.0 üzerinde duruluyor. 3.0'dan kasıt sadece siber anlamda bir güvenlik şemsiyesi olacak. İşte bundan sonra siber saldırılar olduğunda ortak bir adım atılacak gibi bir şey düşünmemek gerekiyor. Siyasi anlamda, ekonomik anlamda, ayrıyeten savunma anlamında da dünyaya yeni bir yön verme durumunun söz konusu olabileceğidir. Burada Türkiye'nin konumu neden çok önemli? 1949'da NATO kurulduktan hemen 2-3 yıl içerisinde ne yapıldı? Koşa koşa Türkiye'nin kapısı çalındı ve Türkiye davet edildi bu NATO birliğin içerisine. Neden? Çünkü burada siz kıtaları birleştiren bir menteşeyseniz ve bu menteşe olmadan bu kıtaların birbirle bağlantısı söz konusu olamayacaksa, o zaman sizin bu menteşeyi kendi yanınızda bulundurma zorunluluğunuz olması gerekirdi. Tabii,
7: Sovyet tehdidi de çok güçlüydü.
10: Bugün niyet yine çok önemli. Çünkü özellikle NATO'nun Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan önceki durumuna bakmamız gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan sonraki durumuna da bakıyor olmamız lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan önceki durumuna baktığımızda az önce Gaffar Bey'in söylediği gibi ileri karakol olarak kullanıyordu. Güney Kore'de, Bosna Hersek'te, Kosova'da, Afganistan'da, Irak'ta, Kuzey Makedonya'da, Letonya'da, Romanya'da, Bulgaristan'da ileri karakol olarak kullanılmadı mı yani Türkiye? Kullanıldı. Peki Sayın Cumhurbaşkanı döneminden sonra Sayın Cumhurbaşkanı siyasi anlamda milli iradeyi kendi arkasında güçlü bir şekilde aldıktan sonra neye gelişti? NATO'ya rağmen NATO üyesi profili çizildi. Bu ne demektir? Bakıyorsunuz ki 28 Şubat'ın ya da Türkiye'de gerçekleşmiş bütün darbelerin arkasında NATO'yu görebiliyorsunuz. Aynı zamanda 15 Temmuz'un arkasında NATO'yu görebiliyorsunuz. Ya da diğer darbe girişimlerinin hepsinin arkasında NATO'yu görebiliyorsunuz. Fakat buna rağmen ne yapıyorsunuz? NATO üyesi olmak zorundasınız. Niye? Çünkü NATO üyesi olmak orada böyle pısırık ya da onların her istediklerini yapabilecek durum söz konusu değil. Bununla ilgili Türkiye Cumhuriyeti Sayın Cumhurbaşkanı liderliğinde şunu öngördü. Dedi ki ben her ne kadar NATO üyesi olsam da ben ülkemin çıkarlarını koruyacağım. Bu ülkemin çıkarları nedir?

0: NATO ülkesi bir NATO üyesi olan bir ülke çıkıp NATO'nun silah sisteminin dışında bir silah sistemine sahip olmaması gerekiyor normalde. Ne yapıldı? S-400'ler alınmadı mı? Bütün itirazlara rağmen, bütün yaptırımlara rağmen alınmadı mı? Alındı. Çünkü senin ülken için bu gerek.
1: O konuda da bizim hava savunma sistemine ihtiyacımız var. Biz bunu NATO'dan, müttefiklerden tedarik etmek istiyoruz.
2: Hiçbir NATO ülkesi
1: bizi
2: vermedi.
1: Buna vermiyorlar.
2: Hiçbir
1: patriotları.
2: NATO ülkesi vermedi.
1: Biz de bunun üzerine bunu Rusya'dan tedarik ediyoruz. Anladın mı? Sonra da kassa yaptırımları bunun
3: Trump
1: üzerinden.
3: Trump da söyledi zaten.
1: Çok basit
3: siz,
1: yani.
3: Siz vermediniz silahları, onlar da oradan aldı.
1: Trump da.
0: Bir de diğer hocam taraftan da düşünmek gerekiyor.
1: Dedi ki biz vermedik diye aldılar zaten. Bunu bu kadar büyütmenin bir anlamı yok dedi.
0: Bir de diğer taraftan 99'da 98'de Yunanistan gidip S-300'ler alıyorsa, S-400'leri alıyorsa, NATO üyesi olan bir ülke alıyorsa ve siz bunu almıyorsanız, en yakın özellikle adalar konusunda son günlerde görüyorsunuz ne kadar Yunanistan'ın tahrikvari eylemlerinin olduğu bir ortamda, siz kalkıp buna yönelik eğer kendinizi de aynı şekilde savunma yoluna başvurmuyorsanız, o zaman ciddi anlamda bir sorun var demektir. Bununla ilgili de NATO üyesi bir ülke almış, bununla ilgili sorun çıkartmıyorsunuz, ses çıkartmıyorsunuz, ancak Türkiye alınca sorun çıkartıyorsunuz. Peki. Tabii Türkiye bunu kabul eder mi? Etmiyor. Diğer taraftan baktığımızda Şengay İşbirliği dünyada aynı zamanda NATO'nun alternatifi bir sistem gibi gösterilmiyor mu? Türkiye burada var mı? Yok mu? Var. Çünkü dünyadaki bütün gelişmeleri, bütün özellikle kendi çıkarlarını, kendi menfaatlerini koruyabilecek bütün toplantılarda, bütün kurumlarda, bütün paktlarda yer almak için hazır olan bir ülke var ve hiç kimseye boyun eğmeyen bir Türkiye Cumhuriyeti var. Ve bu Türkiye Cumhuriyeti bunu yaparken tabii ki bunu nasıl yapacaktır, yani yaparken en büyük şiarı nedir Sayın Cumhurbaşkanı? Birleşmiş Milletler'den haykırdığı dünya beşten büyüktür şiarıyla yapıyor. Onun için Gaffar Bey'in söylediği adil bir NATO kısmı burada önem arz ediyor.
1: Peki.
0: Yani siz dünyada gelişen olaylarla ilgili eğer adil bir şekilde davranmıyorsanız, ikircikli bir durum söz konusuysa ya da bazı ülkelere gücünüz yetiyorsa, gücünüzün yetmediği ülkelere güce karşı pasif halde kalabiliyorsanız, o zaman bir anlam ifade edemiyorsunuz. Bugünkü Birleşmiş Milletler'in yaptığı gibi ne yazık ki. Çünkü eğer Gazze'de insanlar katlediliyorsa, 70 bin insan katledildiği halde sen çıkıp bununla ilgili engelleyici bir durum ortaya koyamıyorsan, o zaman senin beyin ölümün gerçekleşmiştir demektir. NATO'da da bu aynı durum söz konusu. Peki. O da ileriki günlerde biz Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle burada yapacağı açıklamalar, KATSA ile ilgili olan açıklamalar çok önemliydi.
1: Trump'ın açıklamalarını bekliyoruz.
0: Ona çok kısaca değinip buyurun, bitireyim. Kısa. KATSA kısmı çok önemliydi. Burada özellikle Halkbank'a yönelik olan bir dava vardı ve bu davanın düşürülmüş olması, özellikle bu yaptırımların da zaten fiilen kalktığını bize gösterdi. Doğru. Çünkü bu davanın bir siyasi bir dava olduğunu biliyorduk. Bu davanın nasıl hukuki anlamda Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, aynı zamanda Halkbank'ın yönetimi hukuki olarak kendilerini hazırlamış olsalardı, belge ve bilgilerini hazırlamış olsa bile, bizim böyle bir suça iştirak etmediğimizi ispatlamış olmalarına rağmen ne yapılıyordu? Siyasi bir dava olarak ABD'de yürütülüyordu. O da Sayın Cumhurbaşkanı'nın etkili bir diplomasiyle bu davayı da düşürmüş olması, bu yaptırımın da zaten fiilen kaldırıldığını bize göstermişti.
1: Hadi çok teşekkür ederiz. Coşkun Baş, bu ekleyeceğiniz bir nokta var
0: yok
1: galiba. Yok, o zaman şöyle yapalım. Hocam buyurun, analiz ekranımıza gidelim. Sizin 3-0 ile ilgili ilk bölümde bıraktığınız noktadan devam edelim. Yeni bir NATO nasıl olacak? Türkiye yeni NATO'da nerede olacak? Bunu konuşacağız. Ben sizi böyle alayım. Ben karşınıza geleyim. NATO'nun haritası bu. Ve Coşkun Baş bu şöyle bir ifade kullandı. Katılır mısınız bilmiyorum. Genişleme ifadesi. Şimdi biz NATO deyince ve genişleme deyince Rusya'nın da ifadesi sıklıkla paylaşılıyor. Böyle bir genişlemeden söz ediyoruz. Hı hı. Daha NATO nereye kadar genişleyebilir? Evet. Rusya sınırına kadar geldi. Finlandiya, Estonya, bunlar eski Rusya ya da tabii Sovyet birliğinin içerisindeki noktalardandı. Ama hı hı, anladığımız isminin de ötesinde, Kuzey Atlantik'in de ötesinde, Avustralya örneğin Güney ve Pasifik, Japonya Uzak Asya'nın ucunda. Ne dersiniz, bir yayılmacı, genişlemeci NATO derken çok daha uzaklara giden bir NATO tehdidin, hı hı, Çin ve etrafını çevrelemek olarak mı algılamalıyız? 3-0'dan kastımız ne? Orada kalmıştık ilk bölümde, buradan evet, devam edelim evet, dilerseniz.
3: Şimdi açıkçası NATO'nun en başından şimdiki geldiğimiz noktaya baktığınızda hep sürekli, bakın az önce de konuştuğumuz üzere, ortak bir düşman anlatısı var. Şimdi Rusya'nın gerçekten bir düşman olduğu, Rusya'nın gerçekten bir

0: tehdit olduğuna inandırarak ABD aslında bu işi körüklemişti. Önce NATO kuruldu, sonra biliyorsunuz Varşova Paktı, ondan sonra dağılıp tekrar NATO'ya dahil olan ülkeler oldu. Ama şimdi geldiğimiz noktada o 3.0'da artık şöyle bir durum var. Avrupa ve bütün dünya silahlanmaya başladı. Yani bundan 5-6 sene öncesi ve şimdi geldiğimiz noktada bu silahlanmaya ya da o sert gücü arttırmaya yapılan yatırımlar %60'ın üzerinde arttı. Ve böyle bir yere giderken en fazla bakın silahlanan ülkelere, en fazla satın almayı yapan ülkeler neresi? En başta tabii ki bakın Polonya. Ondan sonra Almanya geliyor aynı şekilde. Biliyorsunuz ki bu NATO'nun zaten varoluş amaçlarından birisi de Almanya'nın tekrar silahlanmamasıydı. Almanya bu kadar silahlanmasın diye hatta Fransa'yı nükleer güç haline getirmişlerdi. Doğru. Onları desteklemişlerdi. Ama şimdi geldiğiniz noktada bir silahlanma yarışı var. Herkes sanki bir şeylere hazırlanıyor gibi ve az önce de aslında söylediğim, eğer yeni bir savaş çıkarsa, yani NATO'nun şu andaki varoluş amacı ne? Şu anda ona karar verilecek. Ortak düşman arıyoruz. Çin ortak düşman kabul edersek kimler yanımızda durur, ama ABD'ye hizmet etmek istemeyen şu anda başka artık bakın yapılar, fraksiyonlar var NATO'nun içerisinde. Avrupa burada başka bir kanat. Türkiye çok büyük bir tarafı temsil ediyor ama Türkiye ile alakalı önemli bir nokta da artık Türkiye'nin Rusya'yı orada biraz sınırlandırmak için kanat ülkesi olmasındansa merkez ülkesi olması noktasına doğru evrilme ihtimali. Şimdi bu bölgede şöyle zaten biliyorsunuz. Diye,
1: doğru mu anladım? Hı-hı. Eskiden Türkiye için şunu söylüyorduk. NATO'nun güney sınırı, evet, ya da güney NATO'nun orada bir şey güneydeki gibi kalkanı deniyordu. Ama şimdi aynen baktığımızda öyle. Bir güney sınırı olmaktan çok NATO'nun önemli merkezlerinden, evet, hatta Avrupa merkezi olma noktasında Belçika Savunma Bakanı ifadesi de bunu anlatıyor. Buraya mı dönüştü? Bu bizim için bir avantaj mı? Yoksa NATO'nun içinde bir de Avrupa NATO'su ya da Avrupa Askeri Birliği tartışmaları da var. Türkiye'ye çok talepkar çağrılar da yapılıyor orada. Ne dersiniz Türkiye
0: için? Şimdi oradaki açıkçası riskler ve fırsatlar kısmına konuştuğumuzda geri gelirsek şimdi. Fırsat kısmı bir kere ABD'nin buradaki külfeti biraz daha bakın kendi üzerinden başka ülkelere vermek istedi. Avrupa'dan böyle bir beklentisi var ama Avrupa'nın şimdi kendi içerisinde Rearm Europe diye bir programı var. Doğru. Safe diye bir program var. Ama bunların şu anda hızlı bir şekilde hemen uygulanabilmesi çok da mümkün değil. Maliyetler ve tabii ki operasyonel sıkışıklıklar.
1: Safe'e bizi davet etmeye çalışıyorlar.
0: Evet, tabii Yunanistan'ın orada biliyorsunuz devam ediyor ki Kıbrıs ayrı bir mesele, orayı da mutlaka vakit kalırsa eklemek doğru lazım üzerindeki yeni planları. Şimdi fırsatlar, evet, burada Türkiye'nin etki alanını arttırır mı? Arttırır. Vazgeçilmez bir müttefik konumuna getiriyor mu? Kesinlikle getiriyor. Çünkü Avrupa burada kesinlikle çok yanlış yere yatırım yaptı. Bunca sene işte Yunanistan'a, İsrail'e, başka ülkelere, Türkiye'nin karşısında pakt oluşturabilecek o herkes karşı pakta yatırım yaptı. Ama şu anda realiteye, sahaya baktığınızda Türkiye'den başka o elinde derli toplu bir ordusu olan, sert gücü olan ve tarafsız olabilen, diplomatik yolları da kullanabilen ellerinde başka bir aktör yok. Onun için Türkiye'ye bakın herkes kolundan bacağından bir yerine çekmeye çalışıyor. Avrupa da aynı şekilde savunma külfetini şu anda Türkiye'nin üzerine yıkmayı mutlaka istiyordur. ABD de aynı şekilde böyle bir düşüncesi vardır ama ortak bir düşman aranırken kim nerede duracak? Bence en büyük soru şu.
1: Şimdi ortak düşman, bu daha geniş bir harita.
0: Çin olursa kim nerede duracak?
1: Evet, yani evet, ortak
0: Rusya
1: düşmanı
0: artık işlemiyor belli
1: pardon,
0: ki.
1: Pardon, böyle tanımlarsak nasıl olacak? Burada Japonya, Kore ve Avustralya, burayı da çizebiliriz belki. Avustralya'nın burada Çin'i çevrelimi açısından,
0: evet,
1: NATO'nun şimdi gözlemci belki ileride ve Körfez, anladığım kadarıyla Trump'ın ifadelerinden NATO'ya Körfez'in de evet, bir desteğinin tamam olabileceği olur konuşuluyor. Yani NATO isminden hareketle işte Kuzey Atlantik'ten çıkmış, çok daha genişleyen Çin'e, Çin'in müttefiklerine karşı bir tavır alan örgüte mi dönüşür? Bu zirve bunun bir adımı olur mu? Ne dersiniz?
0: Şimdi onun tartılacağı bir yerdeyiz. Şimdi bakın, şimdi 3.0 dediğiniz noktada şuraya aslında bir atıf var. Bu bölgeyle alakalı aslında yeni bir çözüm ortağı, yeni bir siklet merkezi Türkiye'nin de önderliğinde, Türkiye'nin de düzenleyiciliği ve rol göstericiliğinde burada yeni bir oluşum olur mu? Şu anda bakın onun ölçüleceği noktadayız. ABD'nin asıl kafasındaki zaten alan neresi? Şurası tabii ki Çin'i çevreleyecekleri. Buradaki Asya Pasifik noktasında yeni bir kriz olursa, yeni bir şey olursa, bakın burada çok önemli boğazlar da var. Bakın Babülmendep'ten, Hürmüz'den, Malakka Boğazı'ndan yine aynı şekilde. Hmm. Buralarda bir hakimiyet çabası olursa, yine bir kriz alanı olursa, Çin'in yanında ya da ABD'nin yanında kim olur? Şimdi müttefikliği buralara yayarsanız, müttefikliği hatta başka yerlere de eklerseniz, başka aktörleri de eklerseniz, buranın siklet merkezi kim olacak? Kim kimin yanında duracak? Bakın en büyük sorular bu. Şu anda AB

0: ABD'de Avrupa'da Türkiye'yi nereye konumlandıracağını ölçmeye çalışıyor. Onun için hem fırsatlar hem de riskler var. Buradaki çatışma alanını Türkiye'nin üzerine yığmak ya da başka çatışmalar olursa burada Türkiye gelsin yardım etsin ama Avrupa Birliği'ni almayalım. Türkiye gelsin yardım etsin ama biz yaptırımları kaldırmayalım. Gelsin yardım etsin, kötü zamanda bizi kurtarsın. Harika bir ordusu var ama iyi bir şey olduğu zaman Türkiye hayır bizden değil diye ayrım yapıyorlarsa Türkiye de bunun kesinlikle farkında.
1: Hocam şöyle bir şey olabilir mi yani?
2: Buyurun.
1: Çünkü ticaret yollarıyla ilgili bir sorun var. Aynı zamanda
0: çok büyük,
1: enerjinin
0: Akdeniz'de
1: enerji akışıyla ilgili bir sorun var. Hı-hı. Ki gördük zaten İran'da savaşın dünyaya etkisindeki en büyük durumun sadece oradaki yolun kapatılması oldu. Yani ticaretin kapatılması durumu söz konusu oldu. Biz burada şunu görebilir miyiz? Çünkü NATO 3.0'da hedefin Çin ve Rusya olduğu, biz bunu şeyde görüyoruz. ABD milli güvenlik politikalarında Çin ve Rusya'nın kendi düşmanı olarak belirlediği birinci
0: açık
1: sırada
0: hedef,
1: olarak belirlediği.
0: Açık hedef Çin şu anda.
1: Evet, açık
0: yazan,
1: hedef
0: Çin,
1: olarak
0: Rusya'dan
1: var. Yani NATO'nun hedefi de eğer burada açıklanırsa Çin ve Rusya diye, o zaman buradaki enerji yolları ya da ticaret yolları ile ilgili bir savunma, bir güvenlik ya da onları korumak adına acaba bir çaba içerisine girerler mi? Türkiye'yi bu konuda mı kullanmak istiyorlar?
0: Şimdi NATO yani?
2: Bir soru ekleyeyim.
0: Örgütü. Tabii ki savunma
2: ve
0: örgütü.
2: Devamın önünde Çin noktası da, bu da Çin'in çevrelimi evet. haritası hocam. Eğer Çin mutlak bir tehdit olursa, Çin'le Avrupa'nın ilişkilerini görüyoruz. Şöyle haritalar paylaşılıyor ya, bundan 20 yıl önce dünyada en çok ülkenin ihracat, ithalat yaptığı ülke Amerika'yken, bugün baktığımızda 2-3 ülke dışında Çin'in tüm ülkelerle açık olarak, ticaret açı olarak önde olduğunu
0: evet,
2: görüyoruz.
0: Evet.
2: O yüzden de Çin mutlak tehdit olduğu evet. anda Avrupa ile ilişkileri nasıl sürdürecek? Tamam, Amerika için tehdit ama Avrupa için bir tehdit değil.
0: Değil.
2: Burada bir tartışma, kavga çıkar mı? Avrupa burada kendi haklarını savunur mu, ne dersiniz?
0: İşte bakın az önceki ortak düşman anlatısında Avrupa'nın ve İngiltere'nin düşmanı Çin değil. Hatta burada işbirliği yaptıkları bir noktada. Şimdi Rusya Avrupa'nın düşmanı ama ABD'nin düşmanı değil.
2: Değil.
0: Şimdi
2: doğru.
0: ABD şunu tartmak istiyor. Avrupa'ya diyor ki sen kendi kendine bakalım sahip çıkabilecek misin savunma noktasında? Çıkamayacaksın. Kısa vadede bu belli. Ama siz eğer benim durduğum yerde durmayacaksanız Çin'in karşısında, ben de o zaman sizi korumam. O zaman kendi başınızın çaresine bakın. Ticaret noktasında kesinlikle bu bir koridorlar savaşı. Bunu da hatırlatmak lazım.
2: Şöyle
0: ticaret koridorlarını.
2: Net daha gösterebiliriz.
0: Şimdi biliyorsunuz buyurun. Zaten buradan başlayıp orta koridor dediğimiz tabii ki çok önemli bir koridor var. Bunun haricinde
2: hatta Londra'ya kadar
0: kesinlikle devam eden bir evet. koridor var. Bunun haricinde şimdi bakın, burası tamamen kapatılırsa, hatta diyelim ki burası da tamamen kapatılırsa, elimizde ne kalıyor? Yine orta koridor kalıyor. Onun için Trump buralarda, bakın Trump koridoru bilmem ne diye buralara yatırım yapmaya başladı. Buradaki ülkelerle tabii ki Kazakistan'la, Kırgızistan'da falan sürekli görüşmeye başladı. Yani biz ABD'nin etkisini bakın Kafkaslar'da da hissetmeye başladık. Sadece burası değil. Burası kompanse olursa, kapanırsa ABD'nin kullanmak istediği burada bakın yeni bir nokta var. Biz burada ABD'nin dahil olduğu, doğrudan dahil olduğu ticaret rotaları bakın görmeye başlıyoruz.
2: Şimdi Çin'in de şöyle
0: şuradaki
2: bir
0: savaşı da artı unutmayalım.
2: Bakın Çin'in de şöyle bir önemli. Noktası var. Çin burada Amerika'ya karşı dururken Amerika'da hı-hı. burada Çin'in doğrudan geçtiği güzergah Malakka Boğazı. Burayı tutup evet. özellikle müttefikleriyle birlikte, işte Filipinlerle, Singapur'la, Avustralya ile, Endonezya ile bir ilişki kurup bu boğazı
0: evet,
2: Çin'e karşı kullanmaya çalışıyor. Yani siz de bahsettiniz, iş dönüp dolaşıp tüm bu savaşlar enerji, evet. ticaret, kesinlikle. Paylaşım mücadelesine,
0: güç alanları
2: ve emperyalizme dönüşüyor. Evet. Var mı ekleyeceğiniz bir nokta?
0: Kesinlikle, bakın bunu buyurun, artık NATO'nun yeni makası diyebilirsiniz buna. Devam mı edecek yoksa burada NATO dağılacak mı? Çünkü şu andaki gördüğümüz tabloda pek iç açıcı bir yorum yapamıyoruz. Dediğim gibi ortak çıkarları olmayan, artık ABD'ye hizmet etmek istemeyen başka artık bakın güç odakları var.
2: Peki.
0: Avrupa Birliği ne yapacak? ABD ne yapacak? Körfez ülkeleri artık ABD'ye güveniyorlar mı? Çin ve Rusya biliyorsunuz bütün sistemi kurdu. BRICS ülkeleri, yani başka bir küresel yükselen güney var. Bununla ne yapacağını sistem bilmiyor ve bir tıkanıklık var. Tam bu noktada işte bütün ülkeler artık pazarlıklarını, kozlarını masaya koyacaklar.
2: Eteklerindeki taşı Ankara'da dönecekler.
0: Evet, ortak ülkede tabii ki burada Türkiye.
2: Hocam teşekkür ederiz, sağ olun, sizi uğurlayayım. Gaffar Yakıncı'yı yanıma davet edeceğim. NATO bir savunma örgütü olarak kurulmuştu ama şimdi savunmadan çıktı. Çin'i çevrelemekten bahsediyoruz. Bir savunma örgütünün bir ülkeyi çevrelemesi, kapatması savunmadan ziyade

0: bir saldırı ve genişleme anlamına gelmez mi? Bundan sonra NATO'nun dünya üzerindeki gelişimini de konuşmuştuk. Süreç nasıl işleyebilir? Yorumlarınız ne? Çin'in çevrelenmesi ve Çin'in mutlak düşman olduğu takdirde Çin'in müttefikleri Avrupa'da var, dünyada var. Dünya ile ticareti iki ülke dışında galiba her ülkeyle Çin'in ilişkisi var ve orada fazlası da var hatta. Ekonomik fazla veriyor. Ne dersiniz? Ben şu haritayı dilerseniz sizin adınıza temizleyeyim. Belki üzerinde siz de çizerek anlatırsınız. Buyurun.
1: Şimdi Çin'e yönelik çok özel bir hamlenin gerçekleşme beklentisini ben çok gerçekçi bulmuyorum. Şundan dolayı. Birincisi NATO'nun kendi tabiatı olarak tabiatına baktığımızda burada bir sınırlama var. Çin zaten Amerikan üsleriyle çevrili. Yani Çin'in tamamı, tamamı. Bakın şu bütün bu bölge.
0: Burada var.
1: Tamamında var. Sadece orada değil. Bakın Tayvan dahil olmak üzere tüm şu bölgede. Var. Bak şu bölge, şu Japonya adaları bu hatta. Gene şurada.
0: Biraz daha geniş bir haritada. Buyurun.
1: Yani Çin'in aşağı yukarı yani Çin.
0: Şu hatta olduğu gibi var.
1: Olduğu gibi Amerikan üsleri var. Amerikan üsleri'nin bir dizi halinde en yoğun bulunduğu bölge zaten Çin denizi.
0: Koyabiliriz Amerika'nın. Burada evet. Bayrakları var. Üstleri evet. Diye görürsek evet. Japonya'da da var.
1: Yani Filipinler, bakın Filipinler, Endonezya, Malezya, Güney Kore, Japon adaları, Tayvan bunların doğru. Tamamı Amerikan dominyonu gibidir bu açıdan. Peki Çin Amerikan üstleriyle neden çevrili? Yani zaten Çin çevrili, daha fazla niye çevireceksiniz ki? Amerikan üsleriyle çevrili olmasının sebebi şu. Amerika Çin'e doğrulttuğu silahla her yıl Çin'den haraç alır. Yani Çin dış ticaret yoluyla elde ettiği fazlanın bir bölümünü her yıl Amerikan hazine tahvillerine yatırır. Bu o Amerikan silahları patlamasın diye Çin'e, Amerika'ya verilen rüşvettir. Şantaj parasıdır. Aşağı yukarı bu 600 milyar dolarlardan azaldı. Şimdi 200 milyar dolarlara geldi. Trump bundan dolayı da rahatsız. Bunu açıkça söylemiyor ama büyük ihtimalle Xi ile görüşmesinde bu konu gündeme geldi. Önümüzdeki dönemde karşılıklı olarak bir anlaşma, ticaret anlamında yeterli anlaşma sağlarlarsa Çin parasının bir kısmını yeniden Amerika'ya akıtmaya bakacaklar ki bence bu muhtemeldir. Şimdi bunu niye söylüyoruz? NATO'dan çıktık. Şimdi Amerika tek başına Çin'i sarmayı başardığına göre bir de NATO ülkeleri niye bu pastayı ortak etsin? Yani oradan aldığı paraya, oradan ticaret fazlasından çöktüğü kısma neden NATO ülkelerini ortak etsin? Onun için bu NATO'nun tabiatı itibariyle bakıldığında bu çok gerçekçi bir senaryo değil. Bir tehdit gerekiyor, bir isim gerekiyor. Yerine ne konabilirin karşılığı Çin olarak çıkıyor ama şimdi Amerika'nın yeni yönetimle, Trump yönetimiyle beraber çok kutuplu dünyaya hazırlandığını görüyoruz. Trump'ın tarihsel misyonu bu Amerikan tarihinde zaten. Misyonu bu. Amerika'yı çok kutuplu dünyaya hazırlamak. Dolayısıyla Amerika zaten dünyanın artık çok kutuplu olduğunu kabul ediyor ve kendisi bir rota çiziyor. Hatta o rota içinde NATO'dan tamamen vazgeçme ihtimali de var. Amerika'nın ilk masaya koyduğu şeylerden biri buydu. Trump
0: net bunu ifade etti.
1: NATO'dan çıkarırız. NATO'yu kendi haline bırakırız dedi. Bunu söyledi. Bu konu sadece bir alma verme ticaret meselesi değildi. Amerika'nın çok kutuplu yeni dünyada NATO'ya ihtiyacı var mı yok mu sorusunun yanıtı. Şimdi
0: bu az önce Yeliz Hoca'nın ifadesiyle de örtüşüyor galiba. Avrupa'daki hızla silahlanma yakında Amerika'nın o NATO'dan çıktığında yani Avrupa'daki o güvenlik şemsiyesinin kalkması halinde Avrupa'nın kendi güvenliğini kendi tamam. Sağlaması.
1: Şimdi orada bir kriz var. Ama kriz Amerika'nın krizi değil. Kriz Avrupa'nın krizi. Trump gelene kadar Amerika'nın da kriziydi. Ama Trump krizle Amerika arasında mesafe koymayı başardı. Artık bu sizin kriziniz dedi. Şimdi gelelim bu tarafından alalım. Amerika kendi menfaatleri üzerinden buna bakacaksa diğer ülkeler de böyle bakacak. Yani şimdi Almanya'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın, İspanya'nın, İtalya'nın Çin'e bakışı neden düşmanca olsun ki? Ticaret yapıyorlar. Çin'in bir askeri varlığı da yok Akdeniz'de. Şayet olursa onu o zaman düşünürler. Ama bu arada orduların orduların temerküz bir araya toplanması, gelişmesi, bir ittifak şemsiyesi altında savaşa hazır olması gibi bir başlıktan bahsediyoruz. Tamam. Bunun için çok özel bir tehdide ihtiyacınız yok. Yani oraya Çin yazarsınız, Çin olur. Kavga etmenize gerek yok. Deminki örneği onun için verdim. Yıllarca Sovyetler Birliği NATO için bir numaralı tehditti. Savaştı mı? Hayır. Herhangi bir sosyalist ülkeyle savaştı mı? Hayır. Bu olmadı. Bu arada şunu düzeltelim. NATO Varşova Paktı'na karşı kurulmamıştır. Varşova Paktı NATO'ya karşı kurulmuştur. NATO tam 49'da kuruldu. Evet. Varşova Paktı 55'te kuruldu. Yani ilk hamleyi yapan Marshall planıdır. Marshall zamanında yapıldı. Tamam,

0: yeni işbirlikleri geliştiriyor. Bu ayıp mı? Değil. Meşru, her meşru ülke bunu yapar. Her bağımsız ülke yapar. Her meşru iktidar bunu yapar. Her ne kadar Sayın Özgür Özel Financial Times'a şikayetçi oluyor. Diyor ki sakın güvenmeyin Erdoğan'a. Yarın öbür gün bu Ruslarla Çinliler de ittifak işbirliği yapar. Niye yapmasın? Yani bir ülkenin devlet başkanının sadakat yemini edeceği tek unsur kendi halkıdır. Bir ülkenin devlet başkanı sadece kendi halkına sadakatle mükelleftir. Ama Özgür Bey zannediyor ki devlet başkanları Avrupa devletlerine, Avrupa başkentlerine de sadakat yemini edecek. Kusura bakmayın, sizin öyle bir kuruntunuz olabilir, siz öyle bir yemin de etmek istiyor olabilirsiniz. Ama bağımsız ülkelerin devlet başkanları sadece kendi hukuklarına, kendi anayasalarına, dolayısıyla kendi halklarına karşı sadakatle mükelleftirler. Bunun anlamı da şudur, hele bugünkü dünyada, bunun anlamı bu. Bayan Meloni atlar uçağa gider Çin'e. Çin'de törenle karşılanır, ağırlanır, karşılıklı anlaşmalar yapılır, ticaret yapılır, para alınır verilir, silah varsa silah alınır, her neyse konu başta her neyse. Sayın Erdoğan da bunu yapar. Trump'ın yaptığını neden Erdoğan yapamayacak? Putin'in yaptığını neden Erdoğan yapamayacak? Böyle saçmalık olur mu? Olmaz. Dolayısıyla her devlette, küçükleri bir yana bırakıyorum. Yani orada nüfusu 3 milyon 5 milyon olan ülkeler var. Onların bambaşka bir stratejisi var ama kutup olma ihtimali olan, kutup olma özelliği olan, özgür ağırlığı olan ülkeler bunlar da Amerika'dır NATO içinde, İngiltere'dir, Fransa. İspanya'dır, Fransa'dır, Almanya'dır, İtalya'dır, Türkiye'dir. Bunlardır. Yani diğerleri de mesela Polonya nüfus itibariyle büyük bir ülkedir ama henüz o ağırlığa sahip değildir. Daha çok bir cephe ülkesi gibi. Detaya girmeyeyim. Dolayısıyla ikinci sebep de bu. Şimdi gelelim üçüncüsüne. Dünyanın bir gerçekliği var. Dünyanın gerçekliği şu. Dünyada izolasyon politikalarının çalışmadığını gördük. Gördük, olmadı. Zaten Sovyetler Birliği'nin çöküş öyküsü budur. Yani kendi kendini izole ettiği için çöktü, içine doğru çöktü Sovyetler Birliği. Kissinger'ın tespitleri arasında var. Yani o bu başarıyı bizim başarımızdan ziyade onların başarısızlığı diye anlatıyor ki haklı. Şimdi şöyle bir durum söz konusu değil. Bakın Rusya'ya ambargo uygulanıyor. Tüm o ülkeler hepsi ambargo, 25. yaptırım dalgası. Ne oluyor? Hiçbir şey oluyor. Rusya büyüyor. Yaptırım uygulayan kendisi zararlı çıkıyor. Dolayısıyla Çin söz konusu olduğunda da sizin elinizde ticaret enstrümanlarınız var. Bakın Avrupa Birliği dün karar aldı. Çin'den ithal edilen her parti ürün için 150 avroluk sabit gümrük vergisi koydu. Bizde de benzer bir şey çıktı biliyorsunuz. Doğru. Sebebi şu, içerideki üreticiyi korumak, içerideki parakende kanallarını korumak. Zaten her devletin elinde bu imkan var.
1: Yapabilir.
0: Çin, peki Avrupa Birliği bu kararı alınca Çin itiraz etti mi? Etmedi. Etmesine gerektirecek bir şey yok. Çünkü Çin kendisi 2010'da Çin'de bu kararı aldı. 2010'a kadar Çin'de ithalat serbestti.
1: Bir de kağıt üzerinde bunlar gösteriliyor. Mesela diyelim ki Rusya yaptırımlar uygulandı Gaffar abi. Ancak biz şunu görüyoruz yani. Rusya'daki bütün mallar başka ülkeler üzerinden Avrupa'ya zaten gönderiliyor.
0: Uygulama imkanınız yok.
1: Yok. Menşe değişiyor.
0: Hatta şöyle söyleyeyim.
1: Oraya, tabii, şirket değişiyor. Haklısınız. Her şey değişiyor. Gönderiliyor.
0: Hatta daha üzücü olan bir şey söyleyeyim. Bakın Almanya'ya baktığınızda bu yaptırım kurallarının küçük ve orta ölçekli işletmeler için acımasızca uygulandığını, sahibi Türk olan işletmeleri acımasızca uygulandığını ama çok büyük Alman enterprise'larının, Alman şirketlerinin görmezden gelindiğini görürsünüz. Yani büyük ticaret arkadan devam eder. Amerika'da da aynen öyleydi. Fakat burada diyelim küçük bir mobilya üreticisi. Vay sen Rusya'dan neden şunu aldın? Ya da işte ufak bir plastik üreticisi. Vay Rusya'ya onu niye sattın? Bakın Türkiye bunu yapmadı. Türkiye bunu yapmadığı için o zamanki Amerikan yönetim Biden döneminde Amerika'nın tehditlerine maruz kaldı. Halkbank davasını söyledi Hadi Bey. Halkbank konusu nedir? Halkbank Türkiye'ye yönelik çok haksız ve adice bir operasyondur. Adice, alçakça bir operasyondur. Yani benim kendi bankam tamamen meşru bir ticarette aracılık yapmış, bir yerden bir yere para vermiş. Hırsızlık yok, üç kağıtçılık yok, yolsuzluk yok. Sizin söylediğiniz gibi havala sistemiyle milyar dolarları bir yerden bir yere aktarmak da yok.
2: Senin koyduğun normal kuralların dışında bir kurala, yani bizim de öyle bir kurala uymak gibi yükümlülüğümüz yok.
1: Uluslararası kuralları ihlal edecek hiçbir adım çıkmadı raporlarda.
0: Böyle bir zorbalık olamaz. Bu zorbalıkla Türk finans sistemi mahkum edilmeye çalışıldı. Yani bütün bu örnekler çoğaltılır. Son tahlilde şuraya geleyim. Biz NATO'nun yeni dönemine baktığımızda NATO ülkesi üyelerin bir arada durma zorunluluğu var mı yok mu sorusunun da yanıtını arayacağız. Bunu göreceğiz. Şimdi Amerika'nın bile ya biz bu işten sıkılıyoruz diyebildiği, Fransa'nın artık buna gerek kalmadı dediği ki Fransa tarihinde biliyorsunuz De Gaulle zamanında çıkmıştır NATO'dan.
2: Doğru.
0: NATO'dan ayrıldı. Sonra tekrar rica minnet geri koydular. Yunanistan askeri kanadından ayrılmıştı. Bizdeki 12 Eylül cuntası maalesef o zaman onların kafa sallamasıyla tekrar geri geldi. Yani bunu şunun için söylüyorum. NATO'da bir tabu değil.

0: mutlak bir şey değil. Hele Türkiye için hiç değil. Ankara zirvesi de şundan önemli. Biz şunu gösteriyoruz. Siz böyle hani zirveleri falan çok önem atfediyorsunuz. Burada NATO'nun bir aklı falan oluyor ya. Sokak ağzıyla söyleyeceğim. Sizin aklınızı alırız ya. Alırız sizi. Gelin buraya Ankara'ya. Gelin. Sizde ne akıl var? Bir getirin bakayım buraya. Görelim sizin aklınızı bakalım. Sizdeki aklı da görelim, bizdeki aklı da görelim. Biz bu ittifakta 1950'den beri bunun içindeyiz. Hani hatta 46'dan beri diyeyim yani. O ilk şeyler başladığından beri. Biz hep Batı blokunda kendimizi tanımadık, burada olduk. Bugüne kadar da çok haksızlığa uğradık. Ama sizden daha fazla akla sahibiz. Gelip burada onu göreceksiniz. Biz sizi paşalar gibi ağırlayacağız. Göreceksiniz. O da yani tabir olarak diyorum, paşalar gibi öyle denir. Ağırlayacağız. Göreceksiniz. Burada oturup kalkacağız. Ve şunu baştan gördünüz zaten. O Financial Times'ın bir gün önce Özgür Özel'in o skandal makalesini yayınlayan. O skandal makalesi. Skandallarla dolu bir makale. Makalenin sonunda Özgür Bey'in imzası CHP Genel Başkanı diye yazılmış. Financial Times'da şuraya şöyle bir ibare düşmemiş. Bu makalede yazılanlar yazarın kendi görüşüdür ibaresine düşmemiş. Sevgi Aktan gazetecisin, bilirsin. Evet. Gazetelerde bazen makaleler yayınlanır ve editoryal olarak şu not düşülür. Denir ki
1: bu ifadeler yazarın ifadeleridir
0: denir. New York Times bunu sık sık yapar. Başka gazeteler yapar. Fakat bunu yapmamış Financial Times. Bu ne demek? Biz İngiliz finans kapitalinin ve küresel siyonizmin yayın organı olan Financial Times olarak, bunu ben söylemiyorum, kendilerinin adını koyuyorum olarak, bu fikirlere katılıyoruz ve Türk mahkemelerinin Türk mahkemelerinin verdiği karar ne demek? Türk mahkemeleri ne kararı verdi? Türk mahkemeleri dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı yok hükmündedir ve genel başkan değildir Özgür Bey dedi. Ama siz imzayı öyle atıyorsunuz. Bunun anlamı şu: sizin mahkemenizi tanımıyorum anlamına geliyor. Ve bir sürü skandalla, ifadelerle dolu bir şey zaten. Türkiye'yi suçlayan, Türkiye'ye çok haksız şekilde yüklenen bir yazı. Çok talihsiz bir yazı. Özgür Bey'in de kişisel tarihine çok kötü bir imza olarak eklenecek, onu da söyleyeyim. Çok talihsiz bir yazı. Onu yayınlayan Financial Times, işte dünkü müşrası, dünkü sayıda tam sayfa, o buraya gösterdik ya kapağını. O tam sayfa çıkmıştı. Evet, burada bak bu dijital kopyası bende, PDF şeyi de var. Bu 20 yıldır abonesiyim ben bunun. Bunları takip ederim yani. Bu neyin sesi olduğunu biliyoruz biz bunun çünkü. Bu tam sayfa yayınlandı. Yani bunun big read dedikleri bir köşeleri var. Orada tam sayfa. Aman efendim Türkiye öyle, Türkiye böyle. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Bu gazetenin özelliği şudur. Bu gazete Londra bankerlerinin kutbudur. Onlara hem işaret verir hem de onların manipülasyonlarını yapar. Bir gün önceki yazının, makalenin yayınlanma sebebi şuydu. Onun için seçtiler. Özgür Özel gibi figürü o makaleyi yayınlatmalarının somut sonucu şudur. Londra bankerlerinin Türkiye'ye verecekleri borç paralarının üzerine 1-2 puan faiz koymak. Yapacaklar onu. Bunu da şunun için söylüyorum. Bunun doğal bir sonucu olarak bizim enflasyonumuz artacak. Domatesin fiyatı 30 liradan 35 liraya çıkacak ve Özgür Bey bundan dolayı sorumlu olacak. Maalesef öyle olacak. Bunlar uyanık. Onu bilerek onu yapıyorlar oraya. Bahane yapacaklar. Bugün çıkan makalenin amacı da şu. Dün biz öyle bazı sıkıştırmalar yaptık Türklerle ilgili. Türkleri biraz sıkıştıracağız ama yani şunu da unutmayın. Günün sonunda bak İngiliz hükümeti, Alman hükümeti falan bütün bunlar buradan Türklerden bazı silahlar alacaklar. Bazı anlaşmalar yapacaklar. Yani buna da çok kızmayın ha. Aman yani. Yol yapıyor yani. Bakın buna mecbur olmuşlar. Buna mecbur olmaları bugünkü dünyadaki değişimi bize gösteriyor. Dünya, en başa dönerek bitireyim ben. Buyur. Tek kutuplu olmaktan çok kutuplu olmaya geçiyor. Büyük kutup Amerika Birleşik Devletleri, yanına Çin geliyor ama artık şöyle bir gerçeklik var. Türkiye gibi, Brezilya gibi orta güçte kutup ve güç ekseni olabilen ülkeler de artık çıkıyor. Türkiye bu anlamda en güçlü adaylardan biridir çünkü bir özelliği var. Mesela Brezilya'ya da örnek verdim, söyleyebiliriz. İspanya kendi başına bir kutup oluşturabilir, onu söyleyebiliriz. Güney Afrika'dan bahsedebiliriz. Ama Türkiye'nin bir özelliği var. Türkiye Müslüman dünyası içinde çok gözle, çok dikkatle izlenen bir ülke. Yani Türkiye'nin hamleleri Müslümanlardan genelde destek görüyor. Bir nokta daha var. Türkiye'nin arkasında koskoca bir Türk dünyası var. Ta Çin'e kadar uzanan Türk dünyası var. Türkiye bunu da temsil etme gücüne sahip aynı zamanda. Yani kaldıraçları var elinde. Bir de işte biliyorsunuz hani dünyada son dönemde çok konuşulan hani güçlü liderler konusu. İşte belirli isimler sayılıyor. Putin sayılıyor. Trump sayılıyor. Siyasetlerinden bağımsız. Ve o listede hep Cumhurbaşkanı Erdoğan var. Bu da çok kritik bir şey. Onun için biz bu Ankara zirvesinden Türkiye her halükarda karlı çıkar bakın.
1: Peki.
0: Bu arzu ettiğiniz benim gönlümden geçenler olsa da karlı çıkar. Olmasa, gerçekleş.

0: Mesela de karlı çıkar. Çünkü NATO'ya biz bir şey göstermiş oluruz. Peki. Bundan sonrası da onların kendi bileceği şey.
1: Teşekkür ederiz Gaffar Aykınca. Sağ olun. Sizin bıraktığınız yerden Coşkun Başbuğ'la devam edeceğim. Eğer bana eşlik ederse Coşkun Başbuğ. Artık yavaş yavaş son bölüme girdik. İlk bölümde savunma sanayiyi konuşmuştuk. Şimdi biraz daha derinlemesine konuşacağız. Ne dersiniz? 3-0 NATO yeni süreçte Türkiye'nin rolü. Değerli konuklarım altını çizdiler ama sizin ekleyeceğiniz ya da ayrıştığınız bir nokta var mı? Onu sormak isterim. Ortak düşman Çin olur, başka bir şey olur ama ortak dost ve müttefikler sanırım burada ticaret ilişkileri içerisinde para olarak ya da enerji koridorlarında enerjiye sahip olmak gibi görünüyor. Ne dersiniz? Nasıl bir zirve ya da zirve sonu beklersiniz dünyanın bundan sonraki seyriyle ilgili?
2: Şimdi burada Trump'ın katılıyorum demesiyle değişen havayı ve Türkiye'nin ev sahipliğindeki rolünü aktardım. Konuştuk. Yani burada Türkiye'nin ev sahipliği yapması, Sayın Erdoğan'ın bana göre bir siyasi zeka, bir siyasi akıl deha, Trump'ı buraya çağırması NATO'ya önümüzdeki süreçte çok şey katar, onu söyleyeyim. Biz şimdi ülke olarak hep şöyle bir mantık kuruyoruz. Neredeyim ben? NATO'dayım. Üstüme düşeni fazlasıyla yaparım, şeffaf olurum, adil olurum, karşılarına bunu beklerim. Biz bunu bu zamana kadar başarıyla uyguladık. Şimdi burada biraz daha bunun görünür hale gelmesi için ev sahipliği yapıyoruz ve muhtemelen tarafları ikaz edeceğiz. Yani bu iş gidiş değil. Katkı payı artırın. Amerika'ya sen de yani paktı dağıtırım diye bir yol izleme. Bir orta yol bulalım ve mevcut durumu koruyalım. Biz bu niyette yaklaşacağız. Niye? Neticede bu bir savunma paktı. Hani 5. madde eğer hakkıyla işletilse hakikaten herkes için geçerli, güvenli bir madde.
1: Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz ha. diye özetleyebiliriz. Ha. Bir NATO üyesine saldırı gerçekleşirse tümüne gerçekleştirilir.
2: Aynen. Buradaki bizim Türkiye olarak mantığımız zaten kurulmuş bir pakt var. Bir birliktelik var. Bunu yeşertmek yerine bunu sonlandırmak şu an için birçok dengeyi alt üst eder. Böyle bir şeye gerek yok. Bu niyette biz şimdi toplantı ev sahipliği yapıyoruz. Şimdi bu olgunlaşırsa ki olgunlaşacağı kanaatindeyim. O zaman ikinci bir safhaya geçilecek. Bu kez NATO'nun yeni savunma konsepti ne olmalı? Yeni bir takım birlik hani komutanlıklardan bahsediliyor. Mesela NATO'nun Güneydoğu kanadı Türkiye. Burada
1: buyurun daha herhalde net olabilir. Temizleyeyim
2: bunu. Burada mesela bak Adana'da işte konuşulan bir birlikten bahsediliyor. Bir kolordu. Yani müttefik mukabele kuvveti diye bir kuvvet var. Türkiye 2028'de bunun komutanlığını yapacak. Keza gene Karadeniz'in güvenliği için NATO'da konuşulan boğazlarla ilgili tartışmalara da sebebiyet veren bir yeni süreç tartışılıyor bunlar. Şimdi burada bir siyasi birliktelikten sonra iki askeri birlikteliğin önünü açacak yeni konsepte yönelik bir takım çalışmalar yürüyecektir. Hatta ben özellikle o konuyu açtım. Kishida, Japonya Başbakanı 2022'de İspanya'da, Madrid'de, 2024'te Amerika'da toplantılara katıldı.
1: Gözlemci statüsünde.
2: Gözlemci statüsünde ama orada önemli mesajlar verildi. Dendi ki Hint-Pasifik güvenliği birbirinden ayırt edilemez. Nereyi kastediyor?
1: Buyurun.
2: İşte bakın Hint-Pasifik yani güvenliği
1: buradan
2: dediği.
1: Daha net buradan burası, daha iyi. Amerikan
2: mesela bak bölge bir yani şu
1: buyurun.
2: Şu bölgeyi kastediyor. Buranın diyor güvenliği birbirinden ayırt edemeyiz. Biz diyor NATO kapsamında böyle bir birliklerin içinde olmaya hazırız diyor. Kim Japonya? NATO'nun kurulma maksadı neydi? Avrupa'ydı. Bir anda ta şeye geldik. Uzak doğulara geldik. Ve burada bak yeni gözlemciler kimler?
1: Avustralya.
2: Avustralya.
1: Yeni Zelanda.
2: Yeni Zelanda. Japonya.
1: Japonya burada.
2: Ha, şurada. Ve Güney Kore.
1: Burada.
2: Ha, tamam şurada. Şimdi burada baktığında 4 tane yeni ülke. Bu ülkelerin bulunduğu konum bir anda Çin'i çevreleyen, kuşaklayan bir konum mu? Bu Çin için bir tehdit mi? Bu da Çin'in yapacağı hesap. Ama ben burada doğrudan yani NATO'nun bu toplantısının amacının Çin'i yeni bir konuma taşımak veya sırf Çin maksatlı bir toplantı olduğu kanaatine değilim.
1: Peki Rusya-Ukrayna savaşına yönelik bir tavır, açıklama ya da değişim dönüşüm bu zirveden sonra sağlanır mı? Çünkü Zelenski'nin şöyle bir açıklaması vardı. Rusya savaşı kaybediyor. Çok üstüne konuşuldu. Özellikle drone teknolojisi bu konuda çok geliştikleri biliniyor. Türkiye'de bu konuda çok gelişmiş bir durum.

0: Yeni bir savunma konsepti dronlar üzerinden ya da saldırı konsepti gelişir mi? O bölgeye yönelik, özellikle Rusya-Ukrayna savaşına yönelik bir süreci beraberinde getirir mi? Ne dersiniz? Hemen buradan.
1: Şimdi burada şöyle söyleyelim Aktan. Şimdi görüşülecek konular içerisinde bir, NATO'nun geleceği. Bir kere ana konu bu. Hani o katkı paylarının artırılması, NATO'nun bu silah savunma sanayindeki üretilen malzemelerle yeni alacağı şekil ve pozisyon. Burada üreten ve NATO'ya bunu tedarik edecek ülkelerin kim olacağı. Türkiye burada inanılmaz bir noktaya gelmiş durumda. Bu birinci konu. Ama ikinci konu ne dersen, ben ilk etapta kesinlikle ikinci konunun Rusya-Ukrayna konusu olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu masaya yatırılacak. Bu savaş nasıl sonlanacak? Ve NATO bu konuda üzerine düşen görevleri nasıl ve ne şekilde uygulayacak? 3, İran konusu. Burada gene bana göre 3. başlık. Çünkü Amerika'nın bilfiil içinde olduğu bir konu. Hatta Amerika NATO'ya çekiliyorum, dağıtıyorum derken şunu söyledi. Trump, ilginç bir cümleydi. Dedi ki biz vazifemiz olmadığı halde, bizi ilgilendirmediği halde sizin için, yani Avrupa'yı kastediyor, Ukrayna'ya geldik diyor. Ama siz diyor İran'a gelmediniz diyor.
0: Şimdi çok sıcak bir görüntü var. NATO zirvesi gerçekleşecek ve bu zirve öncesinde İran'dan gelecek mesajları takip ediyoruz. Ama Rusya'dan gelecek mesajları da. Çin bu anlamda Gaffar Ekinci bir açıklama var mı bilmiyorum ama Çin genelde bu konularda böyle öncesinde ya da sonrasında sıcağı sıcağına açıklama yapmıyor ama Putin'in bir görüntüsü geldi şu anda.
2: Çin'in yok herhangi bir.
0: Yok, Çin yok, daha klasik olarak daha zaten sakin kalıyorlar. Şöyle bir görüntü.
1: Çin pek sakin kalmadı.
0: Hani bu tip anla hemen cevap verip işte siz böyle bir şey yaptınız biz. Ama Putin NATO zirvesi öncesinde üniformayı giymiş, sınır birliklerini ziyaret ediyor ve burada diyor ki askerlere, siz inisiyatif alın. Bu savaşta artık inisiyatif almanız gerekiyor. Şimdi bir asker olarak siz inisiyatif alın demek ne anlama geliyor? İran'da biz bunu İran'ın savunma stratejisinde görmüştük. Öyle bir şey mi bu inisiyatif alın? Yani merkezden karar beklemeyin. Herhangi bir saldırı olduğunda Ukrayna'dan bizden beklemeden siz karşılık verin mi demek istiyor? Tam NATO zirvesi öncesinde Putin'i üniformalı görmemiz ne mesaj veriyor NATO'ya? Bu görüntüleri nasıl yorumlarsınız? Sıcağı sıcağına geldiği görüntüler, yorumlarınızı almak isterim.
1: Buyurun. Şimdi daha önce biz hep konuştuk ve tartıştık. Hep şu başlığı açtık. Dedik ki savaş deyince insanların aklına doğrudan tankla, tüfekle, topla yapılan savaşlar geliyor idi. Fakat bu artık iyice görünür hale geldi. Bu savaşlar farklı alanlarda, farklı sektörlerde de gerçekleşebiliyor. Ekonomik savaşlar, kültürel savaşlar. Ama hepsinin, bütün bu savaşların ortak noktada kullandığı bir tek savaş var. O da psikolojik harp dedik. İster ekonomik savaş, ister kültürel savaş, ister sıcak savaş, soğuk savaş, mutlaka yanına bir algı operasyonu, bir psikolojik harbi de eklemen gerekiyor. Şu an bu oluyor.
0: Yani bunu NATO zirvesinden bağımsız düşünemeyiz. Asla, öyle değil mi? Yani asla. Çok uzun süredir görmüyorduk asla. Çünkü yok. Putin'i askeri üniforma içinde.
1: Direkt inisiyatif kastı şu. Diyor ki kendi birliklerine.
0: Burada komutana sesleniyor. He. Burası sınır birlikleri, evet. Bu komutanı.
1: Herhangi bir saldırı olduğu takdirde hiç bana sorma diyor. Direkt diyor sen gereğini yap.
3: Şimdi şöyle bir durum da var. İsterseniz buyurun, buyurun bir cümle ekleyeyim. Bu NATO toplantısıyla alakalı aslında bir beklenti de var. NATO ülkelerinin Ukrayna savaşına destek verip vermeyeceği ya da Ukrayna'ya herhangi bir ek yardım, ek ödenek ya da askeri olarak ya da teknolojik olarak bağışta bulunup bulunmayacakları, destekleyip desteklemeyecekleriyle alakalı da şu anda bir beklenti de söz konusu.
0: Onlara da mı bir mesaj ya da onların düşüncelerini değiştirmeye yönelik bir adım mı bu görüntü? Ne dersiniz?
3: Yani hazırlıklıyız. Biz de her zaman karşımızda zaten bir pakt varsa biz de bunun karşısında devam ediyoruz saldırmaya, savaşmaya diye. Tabii ki çok önemli, Coşkun Bey'in de söylediği gibi psikolojik olarak burada kaybeden taraf olmaktansa kazanan tarafta kalmayı da hala mücadele ettiklerini, hala güçlerinin yerinde olduklarını, teyakkuzda olduklarını da tabii ki göstermek
0: hocam,
3: istiyorlar.
0: Hocam dündü galiba Zelenski savaşı kazanıyoruz dedi bir
3: evet,
0: anda.
3: Evet, evet.
0: Her yerde manşet oldu. Hem ona hem NATO'ya bir...
4: Hadi. Burada hocama aslında şunu sormak isterim ya, bir de komutanım da tabii ki cevaplarsa mutlu olurum. Ya Rusya gibi bir ülke bu kadar böyle savunma alanında güçlü olan bir ülkenin küçücük olan Ukrayna'ya karşı gerçekten savaşı kaybetme durumuna gelmiş olma ihtimalini

0: ciddi düşünmemiz gerekiyor mu? Bu gerçeği yansıtıyor mu? Yoksa sadece psikolojik bir harp anlamında ya da işte psikolojik bir baskı oluşsun, işte kamuoyunda gündem oluşsun, destek alabilmek adına yapılmış bir açıklama mıdır?
1: Güzel soru.
2: Rusya
1: ne dersiniz?
2: Rusya sadece Ukrayna ile savaşmıyor.
1: Pardon hocam, önemli. Buyurun.
0: Evet. Ama şöyle hocam, yani Avrupa ülkelerinde baktığımızda asker gönderdiklerinde bazı ülkeler bir tane asker gönderdi.
2: Askerli artık hocam çok daha iyi bilir Coşkun Bey de savaşların artık değişen yüzünü. Burada bakın siber
1: şimdi
2: savaş
1: NATO
2: ya da dronlarla
1: sayısı,
2: kullanılan yeni teknolojiler.
0: Rusya'ya malzeme gönderdiler ya da ne bileyim en azından Rusya'ya karşı etkili bir savunma yapabilecek bir silah mühimmatı göndermediklerini.
1: Coşkun Başbuğ'a da sorayım hocam, tamamladıysanız ne dersiniz Coşkun Başbuğ? Nasıl bir tablo ortaya çıkar? Şöyle anladım ben, Rusya gibi bir deve Ukrayna'nın kafa tutuyor olması, hatta savaşı bu kadar uzatması bir noktaya, arkadaşlarım da açtılar işte, NATO'daki en fazla aktif askeri personele sahip ülkelerde böyle özetleniyor. Yarısında Amerika var, Türkiye ikinci sırada 355 binle, Fransa, İtalya diye devam ediyor. Ne dersiniz?
3: Şimdi iş bu rakamlarla yürümüyor. Ona bakarsan Çin'in yanına hiç kimsenin yanaşamaması lazım.
1: Ya da Hindistan'ın.
3: Çin tatbikat yapmaya gelemedi. Bak bu İran Savaşı'nda Çin
1: Hürmüz'e
3: tatbikat yapmak için gelemedi. Cesaret edemedi. Ne dedi? Gerilim var, şu an uygun değil, katılmayı düşünmüyoruz. Şimdi burada Ukrayna'nın Rusya'ya kafa tutması Batı'dan aldığı destek. Ancak Batı ve NATO ülkeleri Ukrayna'yı yalnız bırakmama adına Rusya ile kora kor savaşa girer mi? Hiç kimse girmez.
1: Şimdi hocamın sorusunu bir değerlendirmeydi aslında. Yönelteyim size. Bu zirvede şöyle bir noktaya gelinirse biz Ukrayna'ya destek olacağız. Kimler nasıl destek olacak denirse. Şimdi rakamlar burada. Ülkelerin sayısını da az çok biliyoruz. Kimler öne çıkar ya da kimler bir adım geride durur?
3: Hiç kimse öne çıkmaz.
1: Ve Almanya'da mı?
3: Almanya dahil. Almanya ne gönderdi biliyor musun ilk daha çıktığında? 10 tane çelik başlık, seri sonu. Bak seri sonu. Yani toplam 1000 mermisi olan bir hava savunma aracını gönderdi. Ukrayna'ya destek verdik mi? Verdik. Trump'ın gelmiyorsunuz, girmiyorsunuz topa demesi bu yüzden. Çünkü neticede bu riski göze alan ülke Rusya ile savaşa girmiş olacak. Halkına bunu nasıl izah edeceksin? Yani Alman halkı ne diyecek? Rusya ile sen niye şimdi durduk yerde savaşa girdin? Ha bu parasal anlamda destek, istihbari anlamda destek, silah, araç, gereç, bu destek zaten yürür. Yürüdüğü için zaten bu durumda. Ve zaten esas plan da oyun da buna kurulu. Rusya, Ukrayna savaşı uzadıkça budanmalı, kurudukça sulanmalı. Mantık buna oturtulmuş. Dolayısıyla burada iki taraf arasındaki o denge, yani bir yere ağır basın öbürüne desteği kesmek, altta kaldan desteği artırmak, yani 2022 başlangıç kaç yıl geçmiş? 4 yıl. 4 yıldır istenildiği gibi gidiyor. Ve dikkat et, Ukrayna-Rusya savaşı son 1-2 ayda parladı. Niye?
1: Doğru.
3: Sıkışmıştı. İran savaşı, bak İran savaşı anlaşma oldu dendiği an. Bak sildin ama.
1: Yok yok, şeyi zaten gösterecektim. Şu alana sıkışmış durumda. Kimse, evet. Hatta şöyle analizler okuyoruz. 500 metre için, 300 metre için büyük bir mücadele veriliyor. Veriliyor bir gün, ertesi gün geri alınıyor. Yani iki ülkenin de ciddi bir kazancı ya da kaybı olmuyor. Aylardır böyleydi. Ama sonrasında dronlarla birlikte Ukrayna'nın özellikle Rusya'nın içini, hatta başkentine ciddi şekilde hedef almasıyla birlikte yeniden bir ivmelenme kazandı.
3: Bak yeniden ivmelenme ne zaman kazandı, orayı atlamayalım.
1: Buyurun buyurun.
3: İran ile Amerika anlaştık, bu iş bitti dediği an, anlaşmanın maddelerini çıkardığı an bir anda son dakika haberi. Ukrayna'dan bugüne kadar yapılan en önemli drone saldırısı gerçekleşti. Nereye? Moskova'ya.
1: Başkente.
3: Ondan birkaç gün önce 9 Mayıs Rusya'nın kurtuluş günü. Putin sesleniyor, ulusa sesleniyor. Ne dedi biliyor musun? Ukrayna-Rusya savaşı bitti dedi. Çok az bir şey kaldı dedi. Sen misin diyen hemen...
1: Hatta şöyle bir açıklama da geldi. İstanbul görüşmelerine
3: başlayabiliriz.
1: Dönebiliriz. Evet, tamam. Tekrar.
4: Asıl kritik nokta orası. Dedi. Bakın şimdi
3: değer çok kritik bir şey var. Ukrayna'dan vardı. Ukrayna'dan niye olduğu hala anlaşılmayan.
2: İşte bir önceki masadan kim kimi kaldırdıysa
3: ve saldırılardan hemen sonra da
2: bakmak lazım.
1: Tamam. İngilizler sonunda
4: işte zaten evet. Konu bu. Bakın şimdi Putin

0: beklenen şey bir intikam sözcüğüydü. Fakat Putin tam aksine biz barış görüşmesi yapmaya hazırız İstanbul Anlaşması temelinde.
1: Doğru dedi. Öyle dedi.
0: Anlaşma sözcüğünü kullandı. Sözleşme ya da ateşkes falan, İstanbul Anlaşması temelinde dedi. Bunu niye dedi? İki şey yaptı. Bir, bu saldırıların arkasındaki aklın İstanbul Anlaşması'nı bozan akıl olduğunu biliyoruz. Yani İngilizler bunu yaptı diyor. Evet. Birincisi bu. İki, NATO zirvesi yaklaşıyor. İstanbul'u işaret etmenin anlamı şu. NATO'nun içinde Türkiye gibi adil bir ülkenin, adaletli bir ülkenin yükselişi Rusya açısından da bir şans. Rusya da böyle görüyor. Diyor ki şayet NATO'nun ipi bu Avrupalı Brüksel'deki çılgınların elinde değil de Türkiye gibi daha olaylara adil bakabilen bir ülkenin elinde olursa, ki Türkiye ile Rusya'nın anlaşamadığı çok başlık var. Çok fazla başlık var Ukrayna konusunda. Ama Türkiye'nin elinde olursa bu ip, Türkiye güçlenirse benim açımdan daha güvenlikli bir bölge oluşur. Daha güvenli bir Avrupa söz konusu olur diyor. Aslında buradan çıkarılacak çok ders var. Özellikle Putin'in bu açıklaması, yani İstanbul sözcüğünün orada geçmesi çok kritik. Çünkü şunu da diyebilirdi. Biz Ukrayna ile görüşmeye hazırız, barışa hazırız. Bu kadar bitirirdi. İsviçre derdi, şimdi, Amerika derdi, Alaska'ya gönderme yapardı. Bunlar hiçbirini söylemedi. Özellikle İstanbul'u söyledi. Doğru.
2: Ama işte savaşın devam etmesinden nemalanan taraflar kimler? Onları hesaplamak lazım. Sürekli silah satanlar, buradan çıkar elde edenler.
1: Bunları doğru, özellikle bu dronlar ve drone teknolojisi.
2: Nereden geldi bu dronlar?
1: Nereden gelişiyor, bunlar? Nereden geliyor Coşkun Baş bu? Siz belirttiniz, iki nokta çok yoğun saldırı altındaydı. Biri Kırım. Zaten daha önce Kırım'la ilgili süreci biliyoruz izleyici, ama Moskova'ya kadar gidebilen bir sürü dronlardan bahsediliyor. Hatta sayısının şimdi propaganda ifade edebilir ama onlarla yüzlerle binlerle ifade edildiğini.
0: 200 tane drone. Evet, bir defada 200
1: gönderildiğini.
0: Yalnız tabii şöyle bir şey
1: başka
0: var.
1: Başka yerlere gittiğini söylüyorlar.
0: Avrupa ülkelerini kullandılar.
1: Tabii.
0: Yani orada burada bir enteresan bir durum da var. Baltık ülkeleri üzerinden.
1: Tam onu soracaktım zaten. Bu Moskova'ya gelen dronlarla birlikte savaşın seyri yeniden ivmelendi. Siz zamanlamasına dikkat çektiniz. Ben de zamanlamasını bir adım ileri götüreyim. Bundan sonrasına dikkat çekeyim. Ne dersiniz?
3: Bak, o bahsettiğim dönemde 586 tane drone geldi Moskova'ya.
1: Gönderildi. Bazıları imha edildi.
3: Bazıları değil. Çok büyük oranı imha edildi. Moskova dedi ki biz dedi sadece bir 20'ye yakın dedi drone isabet aldı, diğerlerini havada imha ettik dedi.
1: Bu da o saldırılar sonrası oluşan rafineri. Hasarın görüntüsü. Büyük bir
3: şimdi Rusya petrolde benzin ve uçak benzini, burası, yakıtı ihracını benzin yasakladı. Buldular. Niye? Çünkü hani bizim, yani Allah korusun benzetmek olmaz ama Ali Ağa kadar büyük bir rafinerisi vuruldu.
1: İçeride bir sıkıntı yaşanmasın diye bir kısıtlamaya da gittiler.
3: Tedbir aldı ve şu an o sürü saldırı ciddi boyuta gelmiş durumda. Hava savunma sistemlerinin belli bir doygunluk oranı var. Yani sen 500 tane, 1000 tane drone'la bir anda saldırı yaptığında sadece Rusya değil, kim olsa onun altında kalır. O zaman akla şu geliyor. Ukrayna ne oldu da bu desteği aldı ve ne oldu da bir anda işler hızlandı, hareketlendi. Şimdi burada gelinen noktada ben haber'e gene gündüz şu anda yayına katılmıştık. İran Amerika arasında savaş bitti dendiği an piyasada bir anda 70 dolarların altına indi petrol fiyatları.
1: Doğru, 70 dolardı. Şimdi 73 dolar civarında.
3: 69'lara falan indi. Hemen bunun arkasından Ukrayna Rusya savaşının bir anda bu şekilde ilk saldırı bu olmuştu. Kızışması tesadüf değil. Savaşın baronları ve artı küresel çete, yani ateş mutlaka her yerde yanmalı diyen akıl, Amerika İran sönümlenince bu tarafa yönlendiler. Böyle okunmalı demiş idim. Hala aynı yerdeyim ben. Şimdi NATO'da iki numaralı konu olarak onu koyduk. Bir, NATO'nun geleceği, iki numaralı konu da Ukrayna Rusya. Orada muhtemelen Ukrayna'ya desteği nasıl süreceği konusunda bir fikir alışverişi yapılacaktır.
1: Kim nerede durur? Yani Amerika destek mi der örneğin? Büyük ülkelerden söz ediyorum. Yani Polonya, şöyle, Almanya, Fransa nerede dururlar böyle bir başlıkta?
3: Amerika'nın pozisyonu biliyorsun ilk başta hani Trump savaşları bitiren adam rolüyle ortalığa döküldü. İki ülkeyi ben ortada buluştururum, bu işi bitiririm dedi. Yüze göze bulaştırdı. Sonra döndü bize, hadi temizle dedi. İşte ortalığı toparla. Biz o konuda iyi niyet gösterisinde bulunduk. Şimdi muhtemelen Sayın Erdoğan bu toplantıda Amerika dahil bütün ülkelere, NATO ülkelerine Bu işin doğru olanı destek vermek değil.

0: bu işi bir yerde sonlandırmaktır. Biz ülke olarak İstanbul'da yeni bir görüşmenin önünü açacak imkan kabiliyetteyiz. Samimi olur desteklerseniz Putin'le görüşürüm. İstanbul'da yeni bir görüşmenin önünü açarız ama bu Zelenski denilen projeyi de durdurmanız kaydıyla der. Biliyorsunuz her tarafa eşit mesafedeyiz. Yani
1: Zelenski'nin bu açıklamasından şunu mu anlıyorum? Eğer siz bu haliyle bu savaşı durdurmaya yakınsanız biz kazanıyoruz, durdurmayın. Ben kazanıyorum. Elbette. Putin kaybediyor.
0: Elbette.
1: O yüzden de bana destek olmaya devam edin açıklaması.
2: Zelenski bunu ne zaman söylemişti en son, hatırlıyor musunuz? Hayır. Daha evvel bunu ne zaman söyledi? Ya daha doğrusu kim Zelenski'ye siz kazanıyorsunuz devam edin demişti?
1: Buyurun, hatırlatın.
2: Yine Boris Johnson, evet. İngilizler, hatırlayın. Kazanıyorsunuz şu anda geri çekilmeyin diyen
1: zaten
2: İngiltere
1: İstanbul
2: değil miydi o zaman?
1: İstanbul zirvesini bozan da anlaşmaya çok
2: aynı
1: yakınken masadan kaldırılan
2: aynı
1: da Boris Johnson'ın da son andaki tabii telefonu olduğu tabii biliniyor. Buyurun.
0: Şimdi bakın, Ukrayna-Rusya savaşında öyle bir denge var ki kazanan taraf çıkmaz buradan. Batı desteği kesin, Rusya savaşı kazanır. Ukrayna'nın dayanma şansı yok ama Batı kesmediği için hep ortada bir denge gidiyor. Hani koca Rus ordusu diye Hadi söyledi ya, nasıl oldu bu iş diye. Ya koca Rus ordusu dediğiniz, hani az önce rakamlarla bu işler olmuyor dediğimden, yani daha doğrusu dememden kasıt buydu. Rus ordusunu yollardan topladılar. Biliyor musun Ukrayna savaşı çıktığında firar eden asker sayısını Ruslarda? Tank topu bırakıp yollarda açım diye bakkallara çak ve oradaki bütün marketlere girenlere
1: getirmiştik.
0: Ekrana getirdik. Burada yığınla döndü bir anda Rus tankları. Bırakan gitmiş. Yakıt yok. Sağda kalmış. Lojistik çalışmıyor. Yani diyeceğim şu. Hani ben hep Mehmetçi'ye yere göre sığdırmam benim yiğitlerimi. Niye? Ordum dünyada en savaş tecrübesi olan, en çok da bu konuda eline su dökülmeyecek konumda olan tek ülke, tek ordu derim. Boşuna söylemiyorum. Ukrayna zaten hiç lafını etmiyorum. Ukrayna'da ilk başta bir ulusal direniş gösterildi ama yürüyen süreçte yıpranma başladı ve birçoğu ülkeyi terk etmiş durumda. Dolayısıyla desteği almadan Zelenski'nin bir şey üretmesi mümkün değil. Peki o desteği veren yerler bu toplantıya rağmen bu desteği çekerler mi? Ben hiç düşünmüyorum.
1: Yani bu artık savaş mı denir ismine, yıpratma mı denir, devam etsin isterler.
0: Evet, yani burada biz her ne kadar bu toplantıda NATO ülkeleri samimi olun, hani gerçek göreve, gerçek rolümüze dönelim dese de ben arka planda ikiyüzlü siyasetin işleyeceği kanaatindeyim. İngiltere muhtemelen gene başı çeken ülke olacak çünkü bütün şerrin merkezi Londra.
1: Devam edin diyecek.
0: Devam edelim desteği diyecek. Destek gelmese de kendi tek başına süreci gene sabot etmeye devam edecek ve maalesef Ukrayna-Rusya savaşı bir noktaya gelmeden sürmeye ve bu şekilde yıpratma savaşı dönemine koşmaya devam edecek. Bir tek şey hariç, biz eğer gerçekten böyle çok nokta atış, hemen Putin, Zelenski, İstanbul toplantı, ondan sonra yeni bir diyalog derisek, bunu da karşı taraflarda samimi bir yaklaşım görürsek bir noktaya getiririz. Aksak da gider.
1: Peki.
0: 3 numara İran Amerika arasındaki savaş ki orada da gene ben bu NATO zirvesinde çok önemli bir takım açıklamaların veya gelişmelerin yaşanma ihtimalini görüyorum.
1: Peki, teşekkür ederiz. Buyurun Coşkun Baş, bu süremin artık sonuna geldim. NATO zirvesiyle ilgili manşetiniz, beklentiniz ne olur? Birer cümleyle tüm konuklarıma sorayım. Bu yayını Perşembe günü yapmış olsak nasıl bir tablo ortaya çıkardı? Ya da manşetiniz ne olur bu zirveyle ilgili? Gafar Ekinci, sizinle başlayalım. Bir dakikam kaldı. Birer cümle tüm konuklarımdan alayım. Buyurun.
3: Dünya 5'ten büyük mü? Dünya 5'ten büyük mü? NATO adil olacak mı?
1: Bu sorumuz
3: ikisiyle bağlantılı yani.
1: Peki hocam,
3: daha adil bir NATO mümkün mü? Bu yani asıl sorumuz bu yani. Manşetimiz de bu olur.
1: O da bir daha kitap adil başlığını hatırlattı bize. Daha adil bir mümkün. Dünya mümkündür mümkün kitabı. Evet. Evet. Başkan Erdoğan, hocam nasıl bir zirve bekliyorsunuz? Manşetiniz yani örneğin liderlerden öne çıkanlar da olabilir. Şimdiden göremediğimiz bizim örneğin Macron'un zirvesi mi olur? Başkan Erdoğan dışarıda tutuyorum. Yoksa Trump mı damga vurur? Nasıl bir zirve bekliyorsunuz bir cümleyle?
2: Tabii Trump'ın çok daha sivrilmeye çalıştığı ve tabii ki gövde gösterisi yapmaya çalıştığı bir şey olacak. Tabiatıyla zaten kendisi de öyle bir karakter ama bence en önemli alt başlık şu anda NATO'nun yeni misyonunun ne olacak ve yeni müttefiklikler kimin arasında paylaşılacak?
1: Peki Adi Ünder.
4: Dünyada bu NATO zirvesinin Ankara'da yapılmasından sonra çok fazla başlıklar atıldı yani uluslararası haber sitelerinde. Bu da Türkiye'nin gücünün farkına varıldı. Bunun da tescillendiği bir NATO zirvesi olacak.
1: Peki.

0: Coşkun Baş, bu son 20 saniye.
1: NATO'ya Türkiye ayarı deyip bitireyim.
0: Tamam, o zaman şöyle yapalım. Biz burada bitirelim ama salı gününde, pazartesi günden itibaren aslında, salı günü de, çarşamba günü de, perşembe günü de Ankara'da olacağız. Oradan merkezinde gelişmeleri takip edeceğiz. Konuklarımızın birçoğu da yine o zirveden bizlerle birlikte olacak. Gün boyu yayınlarımızı sürdüreceğiz. Biz noktayı koyalım. Gelişmelerle karşınızda oluncaya dek mutlu geceler efendim. Hoşçakalın.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Kimi boncuklarla bezendi, kimi renkli iplerle süslendi. Çan sesleri kemençe ezgilerine karıştı. Asırlık gelenek yeşilin kalbinde yeniden canlandı.
5: Yasalarımızdan, eskilerimizden, onların izinden gitmeye çalışıyoruz.
4: Doğu Karadeniz'de havaların ısınmasıyla birlikte besicilerin heyecanla beklediği yayla göçü başladı. Trabzon'un Tonya ve Şalpazarı ilçelerinde ahırlardan çıkan sürüler 1800 rakımlı Çağman Yaylası'na doğru yola koyuldu.
5: Tonya Kalıncan Mahallesi'nden Çağman Yaylası'na geliyoruz. Yaklaşık 2 saat mesafede yürüme mesafemiz.
4: Yolculuk zorlu, patikalar dik. Ama Karadeniz'in insanının neşesi yorgunluğu unutturmaya yetiyor. Verilen her molada horonlar tepiliyor, türküler sisli dağlarda yankılanıyor.
5: Sürekli hayvanın peşine dolandığımız için pek bir aktivitemiz olmuyor çok. Hayvanların peşinde. Çayır için olursa çayırda uğraşıyorsun.
4: 19 kilometrelik renkli yolculuk yayla evlerine ulaşıldığında son buluyor.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Deprem olduğu 0. andan itibaren İstanbul'u 10 bölgeye ayırdık. Yani bizim şu andaki sağlık sistemimizde, özellikle İstanbul depreminde, kim Türkiye'de hangi ilde hangi sağlık çalışanı, hangi malzeme, hangi yöntemle nereye gideceğini öğreniyor şu anda.
7: İstanbul depremi için hazırlanan özel planı anlattı, 0. an vurgusu yaptı. Afet yönetimine dair detayları paylaştı.
6: Esasında ilk 48 saatte depremi kendi kendine yönetebilecek bir sağlık sistemi oluşturmuş durumdayız. Sağlık sistemimiz buna açıkça söylüyorum hazır vaziyette.
7: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'da düzenlenen Dünya Sağlık Örgütü konferansında olası depremlere karşı net mesajlar verdi.
6: Depremleri ve afetleri, doğal afetleri engelleyemeyebiliriz. Ama onlara hepimizin hazır olması gerekir.
7: Afetlere karşı sağlık sisteminin yeniden reorganize edildiğini vurguladı.
6: Biz 6 Şubat depremini yaşadıktan sonra sistemimizin hazır olduğunu, ama o tecrübelerde de neler elde ettiğimizi yeniden reorganize ederek, oradan aldığımız tecrübelerle bugün Türkiye sağlık sistemi de dahil bütün AFAD'ın koordinasyonuna depreme hazır halde, devlet olarak, millet olarak da hazır haldeyiz.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Tuana Elif Torun'un şüpheli trafik kazasında ölümüyle ilgili iddianame tamamlandı. 16 yaşındaki Tuana Torun Giresun'un Görene ilçesinde yaşıyordu. Geçen Şubat ayında belediye başkanı Hasbi Dede'nin kendisini sosyal medyadan attığı mesajlarla taciz ettiğini ileri sürdü. Tutuklanan Hasbi Dede hakkında çocuğa karşı cinsel taciz suçlamasıyla dava açıldı. Yargılama sürerken Tuana Elif Torun 28 Mart'ta yolda yürürken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücü Adem Hasbaş tutuklandı. Giresun Başsavcılığı soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede Tuana Elif Torun'un ölümünün basit bir trafik kazası olarak değerlendirilemeyeceğine dikkat çekildi. İddianamede Adem Hasbaş'ın kaza sırasında 1,97 promil alkollü olduğu, yüksek hızda seyrettiği, yanındaki kişinin direksiyonu devralma teklifini de kabul etmediği yer aldı. Başsavcılık tüm bu delilleri değerlendirdi. Sürücüye olası kasta öldürme suçundan hapis

0: Haber Radyo.
1: Maskeleri takıp Filistinli ailenin evine girdiler, eşyaları tutuşturup ateşe verdiler. Batı Şeria'daki işgalci Yahudi terörü dünyayı bir kez daha ayağa kaldırdı. Suriye'de ise gerilim tırmanıyor. Şam'daki patlamanın ardından Süveyda'da ise Dürziler güvenlik güçlerine saldırdı. Gece boyu süren çatışmalarda ölü ve yaralılar var. İsrail'in bölgede kurduğu sinsi plan ne? Tarafta ihraç süreci, diğer tarafta yeni parti senaryoları. Ankara kulisleri hareketli. Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'den yeni parti formülü için ısrar ettiği belirtiliyor. CHP'de son gelişmeler ne? Dini değerlere hakaretin adı mizah oldu. Sosyal medya kullanıcısı Deniz Göktaş'ın bir gösterisinde sarf ettiği sözleri infial oluşturdu. Tutuklanan Göktaş ifadesinde neler söyledi? Hepsi ve daha fazlası şimdi Tahir İnan'la Gece Ajansı'nda.
2: A Haber ekranlarından iyi geceler efendim. Bir günü noktalıyor, yeni bir güne başlıyoruz bugün de. Ben Tahir İnan, Gece Ajansı ile karşınızdayım. Her gün olduğu gibi bugün de saatler 2'yi gösterene dek hem dünyanın hem de Türkiye'nin konuştuğu gündem başlıklarını sizlerle paylaşacağız. Ama önce Türkiye'de öne çıkan bazı başlıkları ekranlarınıza getireceğiz. Ardından da konuklarımızın yorumlarıyla arkadaşlarımızla aktaracağı sıcak bilgileri alacağız. Şimdi bugüne kadar pek çok kez dolandırıcılık haberini ekranlara getirdik. O dolandırma yöntemlerini ya da yakalanan o dolandırıcıların nasıl tipler olduğunu. Şimdi geride bıraktığımız gün bir operasyon yapıldı ama diğerleri gibi değildi. Böyle tuşlu telefonların kullanıldığı izbe yerlerde örgütlenen tiplerden bahsetmiyoruz. Maslak'ta bir çağrı merkezi kuruyorlar. Büyük bir alan ve bu çağrı merkezinde yapay zekayı da kullanarak Türkiye'deki de değil Avrupa ve Çekya'daki vatandaşları dolandıran bir çeteden bahsediyoruz. Onlara yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Ama bakın özellikle kurbanlarını nasıl seçiyorlar ve nasıl tuzaklarına düşürüyorlar.
3: Avrupa'yı İstanbul'dan dolandırdılar. Türk polisi tarafından kıskıvrak yakalandılar. Çekya adli makamlarınca iletilen bilgi ve belgeler doğrultusunda uluslararası dolandırıcılık şebekesinin çökertildiği yer İstanbul Maslak'tı. İstanbul'da kurulan bir çağrı merkezinde yapay zeka destekli yazılımlarla Avrupa ülkelerinde yaşayan kişilerin polis, savcı, asker ve banka görevlisi sıfatlarıyla dolandırıldığı ihbarını alan ekipler şüphelileri takibe aldı, operasyon için doğru zamanı beklemeye başladı. 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
4: Burada bulunan şüpheliler ilk önce bu noktaya geliyorlar. Bu noktaya geldikten sonra bu sahte banka önlüğünü üzerlerine giyiyorlar. Üzerlerine giydikten hemen sonra ise burada bir kimlik kartı var. Bu kimlik kartını da boyunlarına takıyorlar. Boyunlarına taktıktan hemen sonra ise bu bilgisayarın başına geçiyorlar ve burada karşısında bulundukları senaryoya uygun bir şekilde hareket ederek vatandaşları dolandırmaya başlıyorlar.
3: Şüphelilerin mağdurlarını yapay zeka destekli programla ağlarına düşürdükleri ortaya çıktı. A Haber muhabiri Kadir Mercan o uygulamayı işte böyle anlattı.
4: Kamera karşısına geçtiğimizde biraz daha yapay zeka destekli olarak aslı benim görüntüm bu şekildeyken karşı tarafa görüntüm bir kadın gibi net bir şekilde aktarılıyor. İşte o da bu kamera ve bu yapay zeka destekli bilgisayar sayesinde.
3: Çağrı merkezinde bulunan 80 yabancı gözaltına alınırken mağdurlardan elde edilen suç gelirlerinin banka hesapları ve kripto varlık

0: platformları üzerinden transfer edilerek aklanmaya çalışıldığı ortaya çıktı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi.
1: Maalesef ülkemizin acı olaylarından birisiydi, kanayan yaralarından birisiydi kadına şiddet olayları. Özellikle de eski eş ya da boşanma aşamasındaki eşler tarafından gerçekleştirilen bu olaylar acıyla takip ediliyor. Ama burada bir KADES uygulamasından bahsediyoruz ki bir kez daha hayat kurtardı diyebiliriz. Çünkü boşanmak üzere olduğu eşinin evine bir adam havalandırma boşluğundan girdi ve evi ateşe verdi. Genç kadının hayatını KADES kurtardı.
2: Beni bırakma işte, evi yakarım gibi şeyler söylemiş dedi. Kapıyı açınca alevlerin dışarı çıktığını gördüm.
0: Uzaklaştırma kararı saplantılı kocayı durdurmaya yetmedi. Kapı kilitliydi. Eşinin yaşadığı eve havalandırma boşluğundan girdi, evi ateşe verdi. Dehşete İstanbul Arnavutköy'deki bu bina sahne oldu. Akşam saatleriydi. İki çocuk annesi genç kadın, boşanma safhasında olduğu eşini uzaklaştırma kararına rağmen evinin önünde görünce neye uğradığını şaşırdı.
2: Aşağıda bir konuşmuşlar önce. Ayrılık aşaması. Tabii ki tartışmalar bazen duyuyorduk. Beni bırakma işte, evi yakarım gibi şeyler söylemiş.
0: Güllü Aydemir o tartışmadan sonra eve döndü. Çocuklarını ise komşusuna bıraktı. Bir süre sonra da içerisi dumanla dolmaya başladı.
3: Genç kadın aslında başına gelecekleri yangından dakikalar öncesinde zaten anlamıştı. KADES uygulaması üstünden eşiyle tartıştıktan sonra yardım butonuna bastı.
0: Hayatını kurtaran da KADES uygulaması oldu. Ekipler dakikalar içinde adrese ulaştı.
3: Güllü Aydemir'in boşanma aşamasında olduğu eşi banyodaki işte bu havalandırma boşluğundan içeri girdi, cebindeki çakmağı çıkardı. Aklındaki tek şey evi küle çevirmekti.
2: Dış duvarları görmediği için oradan bir havalandırma boşluğu yapmışlar. Artık alt kattan mı girdi, üst kattan mı girdi, oradan içeri sarktı bilmiyorum.
3: Eve gizli gizli girdikten sonra minder ve battaniyeleri aldı, kapının arkasına koydu. İşte burada yangını çıkardı.
2: Eşim acaba hani kadına mı bir zarar verdi gibi bana dedi, hemen koş bir bak dedi. Kapıyı açınca şu karşı dairenin kapısından alevlerin dışarı çıktığını gördüm.
0: Alevler ve yoğun duman genç kadına dışarı çıkış şansı tanımadı. Ama KADES çağrısının ulaştığı itfaiye, sağlık ve polis ekipleri oradaydı. Yara almadan kurtarıldı.
1: Gecenin olayıyla devam edeceğiz. Sıcak bir haber Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden geldi. Bir apartmanda, üst katta bulunan bir dairede patlama yaşandı. Patlamanın ardından o daireyi alevler sardı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. O sıcağı sıcağına gelen görüntüleri de hemen ekranlarınıza getirelim. Bir kez daha ifade edelim. Adres Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi. Bir apartman dairesinde önce bir patlama yaşandı, ardından da daireyi alevler sardı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Şu ana kadar resmi olarak net bir rakam paylaşılmadı ama yaşanan bu patlamada yaralananlar olabileceği ifade ediliyor arkadaşlarım tarafından. Olay yerine işte gördüğünüz gibi çok sayıda ekip sevk edildi. Maalesef ölü ve yaraların olduğu bilgisi var. Doğalgaz kaynaklı bir patlama yaşanıyor ve ardından da daireyi alevler sarıyor. O patlamanın etkisiyle işte o kat neredeyse, o katta katın duvarları olduğu gibi etrafa dağılmış durumda. Şu anda ekranlara bir yandan da canlı olarak görüntüler geliyor. Ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürülmüş ama soğutma çalışmaları devam ediyor. Daire içerisinde çalışmalar devam ediyor ve patlamayla birlikte neredeyse o dairenin bulunduğu kat, hemen altındaki diğer katlar büyük oranda hasar görmüş durumda. Ekipler tarafından bir yandan olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken apartmanın tahliye edildiği bilgisi de paylaşıldı. Ve maalesef ölü ve yaralıların olabileceği ifade ediliyor. Tekrar ifade

0: Edelim. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı ama Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki işte bu apartman dairesinde meydana gelen patlamada ortaya çıkan manzara bu şekilde. Ortalığı savaş alanına döndüren bu patlama nedeniyle maalesef acı sonuçlar da ortaya çıkmış durumda. Ekipler neyse ki alevleri kontrol altına aldılar. Apartman tahliye edildi. Apartmandaki diğer sakinler tahliye edildi ve şu an itibarıyla bölgede ekiplerin çalışmaları, soğutma çalışmaları devam ediyor. Haliyle bölgede büyük bir panik oluşmuş durumda. Vatandaşlar da o yüksek sesli patlamanın nedeniyle olay yerine gelmiş durumdalar. Apartmanda tanıdıkları, akrabaları olanlar olay yerinde şu anda ve bir yandan o patlamayla ilgili onlar da bir bilgi almak istiyor ama ilk belirlemelere göre doğalgazdan kaynaklı bir patlama yaşanmış durumda. Ve o şiddetli patlama ve ardından ortaya çıkan alevlerle birlikte o apartmanın en üst katı tamamen yerle bir olmuş durumda. Yine apartmandaki pek çok dairenin camları patlamış durumda. İşte bu sokak bir enkaz alanına dönmüş. Ekipler hala olay yerinde. Olay yerindeki incelemelerini sürdürüyorlar. Resmi bir açıklama olmadığını bir kez daha ifade edelim. Patlamaya dair, yangına dair ama olay yerinden gelen ilk bilgilere göre maalesef can kaybı olabileceği ifade ediliyor. İlerleyen dakikalarda bu sıcak nokta ile ilgili yeni bilgiler geldikçe bizler de paylaşmayı sürdüreceğiz. Maalesef böyle acı bir haberle başlamak zorunda kaldık. Umarız ki gelen bilgiler yanlış olur. Sadece yaralı bilgisiyle yetinmiş oluruz ama kuvvetli bir patlama olduğu olay yerindeki işte bu görüntülerden belli. Geçmiş olsun diyelim Çorlu'ya ve devam edelim. Başakşehir'le devam edeceğiz. İstanbul Başakşehir'de bir sürücünün sorumsuzluğunun nelere mal olduğunu anlatacağız. Gencecik bir canı bakın nasıl ölümün eşiğine getirdiler.
1: Alkol aldı, direksiyon başına geçti.
2: Testi yapılmış, 1.83 promil alkol çıkmış.
1: Yetmedi, hız sınırlarını da zorladı.
2: 120 kilometre hızla gelip çarpa çarpa arabaların arasında yeğenimi bıraksın.
1: Park halindeki araçların arasında bekleyen genç kızı ölümün eşiğine getirdi. Burası İstanbul Başakşehir, 3 Haziran akşamı. Sokaktaki sakinlik kontrolden çıkan bu aracın kamera açısına girmesiyle bozuluyor. Sükunet yerini acı dolu çığlıklara bırakıyor. ...24 yaşındaki Zahide Diyar Demirbaş park halindeki iki aracın arasına sıkıştı, ağır yaralandı.
2: Yeğenim yerde kanlar içindeydi. Arabaları kucaklayarak çektik. Onu iki arabanın arasından o şekilde çıkardık.
1: Sürücü ise yardım çağırmak yerine kaçtı. Üstelik iddiaya göre araçta arkadaşları da vardı. Onları da bir daha gören olmadı.
2: Kızlar çığlık attılar. Sana bu kadar içme diye çığlık attılar.
1: Alkollü olduğu öne sürülen sürücü birkaç saat sonra yakalandı, tutuklanıp cezaevine gönderildi.
2: Alkol testi yapılmış, 1.83 promil alkol çıkmış.
1: 24 yaşındaki genç kızsa hastanede ölüm kalım savaşı veriyor.
2: 20 tane MOBES kaydı geldi şu an, hepsi bizim elimizde. Çocuk bütün gece Bahçeşehir'in içinde sağa sola savrularak arabayla geziyormuş.
0: İsrail'in Filistin'deki işgal girişimlerini, soykırım girişimlerini ve gerçekleştirdiği o katliamları tüm dünya artık izliyor, canlı bir şekilde görüyor. Onların arasında her geçen günde maalesef ki bir yenisi ekleniyor. Şimdi işgallerini nasıl gerçekleştirdiklerini biliyoruz. Bizzat gidip yüzlerine söyleyip burası bizim artık senin değil buradan çık git diyenler de var. Ama bir de Filistinlilerin evlerini gidip

0: ateşe verip yok etmeye çalışanlar da var.
1: Maskeleri takıp Filistinli ailenin evine girdiler. Eşyaları birer birer tutuşturup evi ateşe verdiler. Batı Şeria'daki işgalci Yahudi terörü bir kez daha belgelendi. Üstelik Filistinlilerin her gün maruz kaldığı terörün gerçek boyutlarını gözler önüne seren videoyu paylaşansa İsrailli insan hakları örgütü Yeşdin.
2: Her şey en tepeden başlıyor. İsrail yargısı ve yetkililerinin bu suçluları cezalandırılması gereken kanun kaçakları olarak görme konusunda hiçbir iradesi yok.
1: Batı Şeria'nın Deir Dibvan köyünde gerçekleşen korkunç saldırıya ilişkin görüntülerde bir grup Yahudi işgalcinin Filistinli aileye ait evi ateşe verdiği görülüyor. Eşyaları tutuşturarak evi kundaklayan maskeli işgalcilerin daha sonra köydeki diğer evleri de ateşe verdiği insan hakları örgütü Yeşdin'den gelen bilgiler arasında.
2: İsrail'de bu suçların ardındaki motivasyonun İsrail'in toprak üzerindeki kontrolünü genişleterek ülkeye hizmet ettiğini düşünen çok büyük bir kesim var.
0: Bir yanda Filistin'de bu yaşananlar, diğer taraftaysa Suriye'de yaşananlar. İsrail yine bir şeylerin peşinde malum. Suriye'de bir de onların desteklediği Dürziler var. Geride bıraktığımız gün Şam'daki o patlamanın ardından Süveyda'da da güvenlik güçlerine yönelik saldırılar düzenlendi. Gece boyu sürdü o saldırılar. Ölü ve yaralıların bilgisi var ama rakam net değil. Bu arada Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani önemli temaslarda da bulundu. O temasa geçtiği isimlerden birisi de Lübnanlı Dürzilerin lideri Velid Can Polat'tı.
1: Şam'daki patlama Suriye'yi yeniden karıştırdı. Süveyda'da Dürziler saldırıya geçti. Ülkedeki gerilim yine yükselişti. İsrail desteğiyle Suriye yönetimine karşı sık sık isyan eden Hicri milisler bir kez daha güvenlik güçleriyle çatıştı. Süveyda'daki çatışmalar gece saatlerinde Dürzilerin güvenlik güçlerine ait karakola saldırmasıyla başladı. Süveyda'nın batısındaki Tel Hadid'de de zaman zaman patlama sesleri duyuldu. İzli mermiler gece karanlığını aydınlattı. Karakolların yanı sıra devreye atan Suriye güvenlik ekipleri de saldırılarda hedef alındı. Çatışmalar sırasında ağır makinalı silahlar da kullanıldı. Öte yandan Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Lübnanlı Dürzi lider Velid Can Bolat'la bir araya geldi. Heyetler arası görüşmelerin ardından Can Bolat açıklamada bulundu. Olumlu mesajlar verdi.
3: Eski rejim sona erdi. Suriye ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmalıyız.
1: Bedevi kabilelerle Dürziler arasında çıkan çatışmalar Temmuz 2025'teki ateşkeste sonlandı. Ancak bölgede hala gerilim hakim. Perşembe günü Şam'ın en işlek caddelerinden birindeki kafede bombalı saldırı düzenlendi. 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de olayda yaralandı. Saldırıyı henüz kimse üstlenmezken Dürziler saldırının ardından güvenlik güçleriyle çatışmaya başladı.
4: Eski rejimin devrilmesinden bu yana her zaman istikrarımızı hedef alan ve aramızda fitne çıkaran İsrail varlığı şimdi yeniden kutsal topraklarımızı bitmek bilmeyen bir kaos alanına dönüştürmeye çalışıyor.
0: Başkan Erdoğan geride bıraktığımız gün İstanbul'daydı. Çiftçi ve besicilerle bir araya geldi. Onlara önemli müjdeleri de vardı. Ama diğer yandansa Türkiye gündemine dair önemli açıklamalarda da bulundu. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili bakın neler söyledi.
5: Bir trilyon liraya varan devasa bir rakamla üreticimizi destekleyeceğiz. Biz birileri gibi şov yapmıyor, sadece iş yapıyoruz.
6: Çiftçi ve besicilere bu sözlerle seslendi. Ardından müjdeleri peş peşe sıraladı.
5: Kadın ve genç çiftçi kredisi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya

0: Üreticimizin yanında olacağız.
1: Çiftçilerin kendi elektriğini üretmesi de sağlanacak.
0: 15 milyon liraya kadar 8 yıl vadeli ve yüksek sübvansiyon oranlarıyla kredi imkanı sağlıyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da tarım ekosistem buluşmasında kürsüdeydi. Hedefinde muhalefet vardı. AK Parti iktidarı döneminde tarımda atılan adımları hatırlatarak yüklendi.
0: Türkiye çiftçisine sağladığı destekler bakımından OECD ortalamasının yaklaşık 2 katı düzeyinde yer alıyor. Tarımın geldiği seviyeden haberleri bile yok. Kendileri de zihniyetleri de üzerine bindikleri traktör kadar müzelik. Bu müzelik zihniyetin ne millete ne çiftçilerimize ayrılıyor. Eskisiyle yenisiyle ana muhalefetten bu ülkenin tarımına fayda gelmez.
1: Ardından sözü CHP'nin bedava traktör vaadine getirdi.
0: Tarıma destek olmak muhalefetin yaptığı gibi meydanlarda her çiftçiye bedava traktör sözü verip sonra biz onu reklam olsun diye yaptık demek değildir. Bunların tamamı buram buram şov kokan hareketlerdir. Bunlar aynı zamanda eski Türkiye'ye ait ucuz siyasi cin gözlülüklerdir.
1: Terörsüz Türkiye hedefine ayrı başlık açtı.
0: Her alanda Türkiye'yi şaha kaldırmanın, Türkiye yüzyılını inşa etmenin gayretindeyiz. Terörsüz Türkiye süreciyle ülkemize maliyeti 2 trilyon doları aşan terör sorununu çözerek büyük ve güçlü Türkiye'nin kapılarını sonuna kadar açmak istiyoruz.
1: Erdoğan konuşmasını süreci hedefine ulaştıracağız diyerek noktaladı.
0: Terör meselesi tamamen çözüldüğünde milletimiz en büyük hasadı tarım ve hayvancılık sektörlerinde yapacaktır. Allah'ın izniyle bu hayırlı süreç neticelendiğinde ekonomimiz daha da güçlenecek, üretimimiz daha da artacak, kardeşliğimiz daha da pekişecek.
2: Cumhuriyet Halk Partisi ile devam edeceğiz. Malum Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. Özellikle bu kez Kemal Kılıçdaroğlu ve Özel cephesi değil, Özel ve onun belki de bir şekilde temsil ettiği İmamoğlu cephesiyle ilgili yeni tartışmalar var. Fikir ayrılıkları olduğu iddia ediliyor. Özellikle de yeni parti konusuyla ilgili.
3: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız, kirlikten. Temiz siyaset yapacağız, temiz siyaset.
4: Yani öyle böyle bir kumpasla, öyle böyle bir saldırıyla, öyle böyle bir ihanetle karşı karşıya değiliz.
1: Bir tarafta ihraç süreci, diğer tarafta yeni parti senaryoları. Ankara kulisleri hareketli. CHP içindeki dengeler yeniden şekilleniyor.
3: Bizim kitabımızda mertçe helalleşme vardır, hesaplaşma vardır. Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma.
5: O kötücül akla kim eğer alet olup yol veriyorsa... Varsa şu kadarcık hakkımı helal etmiyor.
1: Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'den yeni parti formülü için ısrar ettiği, Özgür Özel ve kurmaylarınınsa önceliği yasal sürece verdikleri iddia ediliyor. Kulislerde dillendirilen bu görüş ayrılıklarının gölgesinde Özel'in pazar günü Silivri'ye giderek İmamoğlu'yla görüşeceği öğrenildi.
4: Teknik olarak hazırlanıyoruz. Hı hı. Ha, o partiye hep beraber geçeceğiz falan filan. Belki o hemen şimdi falan olmaz ama her ihtimale karşı hazırlığımızı yapacağız.
1: Yalnızca yeni bir partinin kurulması değil, yedek parti formülü de Özel'in masasında.
6: Özgür Özel'le Ekrem İmamoğlu arasında görüş farkı var. Ekrem İmamoğlu bir an önce ayrılmak istiyor. Özgür Özel ise sonuna kadar kalınmasını istiyor.
1: Özgür Özel ve ekibinin daha solda yeni bir parti için hazırlık yaparken İmamoğlu'na yakın bazı milletvekillerinin yedek parti olarak düşünülen Anadolu Birliği Partisi'ne geçebilecekleri konuşuluyor.
7: Anadolu Birliği Partisi'nin genel başkanı Bedri Yalçın ne dedi? Hemen hemen her konuda uzlaştık. Arkadaşlarımız görüştüler. Özgür Özel Denizli'den döndükten sonra protokol imzalayacağız.
1: Yeni kurulması beklenen partiye kaç milletvekilinin katılacağı da ayrı bir tartışma başlığı. Özel'e yakın bazı isimler sınırlı sayıda milletvekilinin yeni partiye geçmesini, kalan vekillerin ise CHP çatısı

0: altında mücadelesini sürdürmesini savunuyor. Bir başka iddia ise toplu bir ayrılığın daha etkili olacağı düşüncesi.
1: Turşu kurmaya mı benziyor parti kurmak? Onun finansmanı, kadrosu, ekipleri, parti ayrılmak kolay mı?
0: Yeni parti tartışmalarının gölgesinde CHP'li isimlere yönelik yolsuzluk soruşturmaları da gündemdeki yerini koruyor. Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba gözaltına alındı. Yeğen Ağbaba'nın hesabında yüksek miktarda kaynağı belirsiz para tespit edildiği öne sürülüyor.
2: Şimdi Özgür Özel'in bir yanda böyle bir meşguliyeti var. Onun meşgul olduğu bir diğer konu da son zamanlarda bunu sıklıkla yapmaya başladı. Batı medyasına, özellikle de İngiliz medyasına makaleler yazıyor, röportajlar veriyor. Ana gündemi Türkiye'deki iktidara geldiklerinde yapacakları vaatler mi? Hayır. Türkiye'yi bir kez daha şikayet etti ve haliyle tepkiler de ardı ardına geldi.
3: Hepimizi utandıran bir şeyler oluyor.
4: Yabancı liderler gelecek diye kendi insanına çile tasarlayan, güvenlik önlemlerini artık akıl almaz boyutlara taşıyan bir acayip olağanüstü hal var.
0: Dünya liderlerini ağırlayacak olan NATO zirvesi öncesi Ankara'da alınan güvenlik önlemlerine bile tepki gösteren Özgür Özel eleştirilerini abarttı. Hatta Türkiye'yi bir kez daha Batı'ya şikayet etti.
5: Sayın Özel'in sadece bu yazısında değil, bütün uluslararası çağrılarına baktığınız zaman şunu görüyorsunuz. Ben burada siyaseten hani zor durumdayım. Gelip bana niye yardım etmiyorsunuz? Yani aslında söylemeye çalıştığı şey... bu.
0: Özel, İngiliz basınında kaleme aldığı yazıda CHP'li belediye başkanlarına yapılan operasyonların siyasi olduğu iddiasını yineledi. Mahkeme benim CHP genel başkanı seçildiğim kurultayı iptal etti diyerek yargıyı şikayet etti. Yetmedi, Türkiye'de demokratik rekabetin zayıflatıldığını öne sürdü. Türkiye için kötü bir durum. Aynı zamanda NATO müttefiklerimiz, özellikle de Avrupa için de tehlike oluşturuyor dedi.
6: Çok talihsiz bir açıklama. Yani NATO üzerinden Türkiye'yi sıkıştırmaya çalışıyor. Türkiye'yi şikayet ediyor. Sen bir siyasi parti misin, bir örgüt müsün? Bir örgüt lideri refleksiyle zaten hareket ediyor.
0: Özel'in sözlerine tepkiler gecikmedi.
5: Kendi içinde bir takım siyasi açmazlar var, çatışmalar var, sıkıntılar var. Açıkçası çok fazla hani üzerinde durduğumuz, ciddiye aldığımız bir konuda değil. Yani burada bir siyasal... yani kendi içinde bir feryat var. Ya her yere her türlü şikayeti yapıyor da yani aslında kendi içinde de ideolojik ironiye de düşüyor.
0: Özel'e bir tepki de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Özel'in sözleri hiçbir açıdan ciddiye alınacak bir şey değil diyen Çelik, Cumhurbaşkanımızı NATO müttefiklerimiz için tehdit olarak tanımlaması kendi siciline yazdığı bir utançtır vurgusunda bulundu.
7: Özellikle Sayın Özgür Özel kendi zaaflarını, kendi siyasi yetersizliklerini örtbas etme konusunda saygısız ifadeler kullanan, haddini aşan bir siyasi üslubu takip ediyor.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman da Özel'e tepki gösteren bir diğer isim oldu. Siyasi mücadele yabancı gazetelerin köşe yazılarında değil, milletimizin huzurunda, demokratik zeminde ve sandıkta verilmelidir dedi.
2: Öne çıkan başlıklar böyleydi Türkiye gündemindeki. Şimdi bir de Türkiye'de ve dünyada neler yaşandı kısa bir haber turunu ekranlara getirelim hemen.
0: Venezuela'da deprem anları ve kurtarma görüntüleri giderek azalıyor. Enkaz altında kalanlar neredeyse 10 gündür kurtarılmayı bekliyor. Ne yazık ki artık bu sesleri duymak neredeyse imkansız. Depremin hemen ardından gelen çığlık ve patlamalar yerini zayıflayan umutlara bıraktı. Kurtarma ekipleri ise pes etmeyi reddediyor. Ukrayna'nın Rusya'ya saldırıları etkisini göstermeye başladı. Deposunu fullemek isteyenlerin oluşturduğu sıraların ucu bucağı artık helikopterden de görünmüyor. Rusya'nın saldırılarından biri ise havuza isabet etti. Sporcular için kaçabilmek mümkün değildi. LPG sızıntısı gişeleri yangın yerine çevirdi. Aniden bastıran yağış Malca'nın yongası dedirtti. Aile otomobilleri sürüklenip gitmesin diye uzun süre mücadele etti. Ancak güçleri yetmedi.

0: Çin'de de dev projenin yalıtım malzemesi rüzgarla çöp oldu. Gökyüzünde böyle uçuştu. Fransa'da aşırı sıcak hava klima izdihamlarıyla sürüyor. Amerikan polisi akıl sağlığı yerinde olmasa da her türlü şiddet ihtimalini kurşunlarla ortadan kaldırıyor. Mısır milli takım görevlilerine ateş etmelerine izin verilmemiş olacak ki onlarla yaşadıkları tartışma arbedeyle sınırlı kalıyor. Gürültü yapıldı diye komşusunu uyardı. Öfkelenen adam silahını alıp aşağı indi. Kendisini uyaran komşusunun evine ateş açtı. Adana'da kayda geçen o anların ardından komşusunun evine ateş açan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Pişman mısın?
2: Ne oldu Gökhan?
3: Bak vatandaş söz verdi, bugün dokunmayacaklar.
0: Kütahya'da cadde üzerinde işlettiği büfenin kira kontratı bitti. Belediye büfeyi kaldırmak isteyince tansiyon yükseldi. Karara tepki gösteren işletmeci büfenin üstüne çıkarak büfeyi ateşe vereceğini söyledi. Güçlükle ikna edilip aşağı indirildikten sonra da büfe kaldırıldı. Malatya'da çocuklarıyla otobüse binen anne, otobüsten indiği sırada içinde ziynet eşyası bulunan çantasını unuttu. Sefer sonunda otobüs şoförü çantayı bularak sahibine teslim etti.
4: Bilmiyordum içinde ziynet eşyası olduğunu. Çantayı alıp amirimize getirdim.
5: Teşekkür ederiz.
4: Sağ olun.
5: Sağ olun, siz de sağ olun.
0: Önce Hayvanları Koruma Derneği kurdular, sonra bu dernekte horoz dövüştürdüler. Sözde hayvanseverler kumar oynarken kıskıvrak yakalandılar. Pes dedirten operasyon İstanbul Büyükçekmece'de kayda geçti. Adreste yapılan aramalarda 35 Hint horozu ele geçirilirken 110 kişiye toplam 1 milyon 276 bin lira ceza kesildi. Diyarbakır'da kavurucu sıcaklardan sadece insanlar değil hayvanlar da olumsuz etkileniyor. Sıcaktan bunalan mandalar çamur ve su banyosuyla serinliyor. Ortaya çıkan görüntü ise belgeselleri aratmıyor.
6: Yaz aylarında termometrede 45-50 dereceye kadar çıkarabilmektedir. Buna karşı önlemi mandanın su ve çamur.
7: Gece Ajansı'na devam ediyoruz efendim. Kıymetli konuklarımızla birlikte gündemin öne çıkan başlıklarını değerlendireceğiz. Sıcak gelişmeleri alacağız yine arkadaşlarımızdan ve halkın sesine kulak vereceğiz. Onlar bu tartıştığımız, konuştuğumuz konularla ilgili ne düşünüyor diye önce konuklarımızı takdim etmek istiyorum sizlere. Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş, hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk, iyi yayınlar, iyi geceler.
7: Çok teşekkür ediyorum. Sosyolog ve yazar İsmail Öz bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
7: Teşekkürler. Akademisyen doçent Doktor Kemal Olçar, hoş geldiniz.
10: Hoş bulduk efendim, iyi geceler, iyi yayınlar.
7: Çok teşekkürler ve avukat Hadi Dündar, hoş geldiniz.
11: Hoş bulduk efendim, hayırlı yayınlar diliyorum.
7: Şimdi Türkiye'nin konuştuğu bir konu var. Sanki ilk kez yaşanıyormuş gibi, sanki ilk kez bu tür şeyler normalleştiriliyormuş gibi aslında. Ama bir şekilde bildiğimiz bir gerçek var ki bir şeyler birileri tarafından normalleştirilmeye çalışılıyor. Bu normalleştirilmeye çalışan ne? İşte dinimiz İslam hakkında, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim hakkında, değerlerimiz hakkında böyle istediği gibi espri yapabilme, bu değerler üzerinden, din üzerinden insanları aşağılama, insanların düşüncelerini yok sayma, hakaret etme, hatta iftira saymayı, iftira atmayı normalleştirmeye çalışıyor birileri. Sırf muhalefet diye işte iftira atmayı kendilerine hak görüyorlar, insanları aşağılamayı kendilerine hak görüyorlar, vatanın tek savunucusu olarak kendilerini görüyorlar, Atatürkçü olarak sadece kendilerini biliyorlar ve daha pek çok şey var. Bunların son zamanlarda bazı örneklerini yaşıyorduk ama geride bıraktığımız günlerde bir örneğiyle daha karşılaştık. Bir komedyen. Kendisi komedyenmiş. Sosyal medyada ya da İstanbul'da, Türkiye'de bazı yerlerde çıkıp stand-up'lar yapabiliyor. O gösterilerde davetlileri güldürüyor kendisi.
8: Emin misin?
7: Güldürüyormuş. Gülenler var çünkü. Bir de buna ortak olanlar var. Yani suça ortak demiyorum. Ama

0: Bu ahlaksızlığa ortak olanlar var. Ahlaksızlık nedir? Yani dinimize, kutsal kitabımıza yönelik insanların fiziki karakterlerini, fiziki durumlarını dalga geçerek aşağılayan insanlardan bahsediyorum. İşte bu komedyen de sahne aldığı bir yerde bunu sosyal medyasında da paylaştı ve dinimize yönelik ağır hakaretlerde bulundu. Dalga geçiyor. Yani pek çoğumuz bunu yani ima ederken bile, dile getirirken bile kendimizce böyle bir çekiniyoruz. Ama onun bir çekincesi yoktu. Onu savunanların da çekincesi yoktu. Kendisiyle ilgili bir soruşturma başlatıldı. Türkiye'ye geldi, yurt dışındaydı, havalimanında da gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kıymetli görüşlerinizi alacağım ama neler yaşandı bir kısaca haberimizde bakalım, değerlendirelim.
1: Türkiye'ye döner dönmez havalimanında gözaltına alınmıştı. Savcının tutuklama talep ettiği Deniz Göktaş cezaevine gönderildi. Komedyen Göktaş, Ölü Deniz isimli stand-up gösterisinde Kur'an-ı Kerim'e yönelik ifadelerin nedeniyle büyük tepki görmüştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hakkında soruşturma başlattı. Göktaş, yurt dışı dönüşünde gözaltına alınmıştı. Dini değerleri alenen aşağılama kastım yoktu dedi. Kötü bir şey demedim diyerek kendini savundu. Tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen Göktaş, dini değerleri aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla cezaevine gönderildi.
0: Evet, işte olay bu şekildeydi. Şimdi bunu normalmiş gibi karşılayanlar var. Ya ne olmuş ki, işte espri yaptı, güldük. Komedyen şaka yaptı, güldük. Ekrem Kızıltaş, önce sizin yorumunuzla başlayalım, ardından değerlendirmeni tek tek alacağım.
2: Şimdi gülenler var mıdır? Olabilir. Belli ki bu kişi 3 senedir stand-up gösterileri yapıyormuş ve kendi beyanına göre, doğruysa tabii, ben bunları 3 senedir söylüyordum zaten programlarda falan diyor. Buradan anladığımız kadarıyla hitap ettiği belli bir kitle var. Onların takip ettiği, herhalde ufak tefek, çok az sayıda insanın katıldığı yerlerde yaptığı bir şey. Bu oradaki melanetleri sosyal medya üzerinden zannediyorum duyurulunca tabii tepki çekti. Tepki çektikten sonra da eninde sonunda o ve onun gibi düşünenler ve bunun güya ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini düşünenler saçma sapan tarafgirlikler falan yapmaya başladılar.
0: Öncelikle en çok onu destekleyenler, ona gülenler paylaştı sosyal medyada. Aa bak neler söyledi. Aa işte hala tutuklanmadı mı?
2: Evet.
0: Gibi öyle paylaşımlarla gündem oldu aslında.
2: Eyvallah. Ve eninde sonunda devlet yapması gerekeni yaptı. Yargı kişi gelince gözaltına aldı ve daha sonra da malum sorgusundan sonra tutuklandı. Sorguda söylediği şey klasik usul, karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar. Bu eskiden çok sık kullanılırdı. Şimdi karakolda da pek değişik şey söylemiyor insanlar. Çünkü eski Türkiye değil. Burada işte kastım bu değildi, niyetim bu değildi falan filan şeklinde, yaptığım şey mizahtır falan gibi şeyler söyledi ama Tahir Bey, buradaki bence asıl konu bu kişinin o yayınlanan videosundaki sözlerinde sadece İslamiyet'e hakaret etmiyor. Yani bu sözlere baktığınızda dördüncü kitap falan diye Kur'an-ı Kerim'den bahsederken ilk kitapları da, yani Cenab-ı Hakk'ın peygamberlerine indirdiği ilk kitapları da, Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat, Hazreti İsa'ya indirilen İncil'i, bu arada Hazreti Davut'a indirilen Zebur'u, bunları da tahkir ediyor, bunlara da hakaret ediyor. Dolayısıyla bu kişi sadece Türkiye'de 86 milyonun kutsalına değil, sadece yaklaşık 2 milyarlık Müslümanların kutsalına değil, buna Katolik ve Protestanları da kattığımızda herhalde 4,5-5 milyarlık normal şartlar altında Cenab-ı Hakk'ın indirdiği kitapları, kendi inançlarınca iman eden insanları da aslında aklı sıra onlara da hakaret ediyor, onları da tahkir ediyor. Dolayısıyla bu bir tür level atlama gibi bir şey. Yani Türkiye'de hepimizin alıştığı ya da alıştırılmaya çalıştığımız şey neydi? Birilerinin çıkıp mesela Hristiyanlık ve Yahudilik konusunda mümkün olduğu kadar kapalı devre kalıp İslamiyeti, İslam dinine hedef alan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hedef alan, din büyüklerine hedef alan bir saçma sapan söylemler geliştirmekti. Bu hem bunu yapıyor, Hem de öbür taraftan baktığımızda hani büyük ihtimalle diyorlar ya bu Avrupa'da hoş karşılanırdı falan. Emin olun bu şey büyük ihtimalle herhangi bir Avrupa ülkesinde de dördüncü kitap üzerinden işte önceki kitaplar şöyleydi böyleydi gibi sözler üzerinden baktığımızda bütün dinleri tahkir eden yani tek tanrılı dinler diyelim, semavi dinler diyelim, değişik İbrahim'i dinler diyelim, değişik kavramlar var. Ama en de sonunda bunları da açıkça tahkir eden birisi. Üslubuna baktığınızda sanki hani 70-80 yaşına gelmiş bütün ilimleri bilimleri yalayıp yutmuş lisan konusunda derya olan bir adam. Bu arada Aramice falan da bildiği ya da İbranice de bildiği düşünen birisi gibi aklı sıra tercüme bilmem ne işte biraz gelişmiş o dönem şöyleydi bu dönem böyleydi gibi ahkam kesiyor. Ve bu yaptığının aslında bu ülkedeki 86 milyonu %99'u Müslüman olanların bunun yanında diğer dinlerden olanları da ve dediğim gibi sadece 2 milyarlık İslam alemini değil belki 4,5-5 milyarlık semavi dinlere inanan insanları da tahkir eden bir şey var. Hı hı. Olay ne? Bununla alakalı işte güya ifade özgürlüğü falan diye sahip çıkmaya çalışanlar, özgürlük diyenler. Temel kural neydi? Benim özgürlüğüm sizinkinin başladığı yerde biter. Kişinin özgürlüğü de bir başkasının özgürlüğünün başladığı yerde biter ama toplumun genelin özgürlüğünün başladığı yerde zannediyorum kimsenin özgürlük diye bir kelam etme şansının olmaması lazım. Bu bakımdan bu kişiye sahip çıkmaya çalışanlar tabii arka planda acaba şöyle bir şey mi var? Bugünlerde bu 3 senedir devam eden bir şeyin bugünlerde ortaya atılması acaba birilerinin kasıtlı olarak planladığı bir şey miydi? Ya da öyle mi denk geldi bunu bilmiyoruz. Çünkü Temmuz ayındayız. Temmuz ayı birçok yönleriyle hatırlayacaksınız. Maalesef acı hatıraların olduğu bir aydır. Sivas olayları, Madımak olayı, ardından Başbağlar Köyü'nde katledilen insanlar. Yine o dönemde gerçekleşen bir takım başka provokasyonlar vardı. Muhtemelen bu kişi de acaba benzer bir niyetle mi ortaya atıldı sorusu var. Bunun cevabı da galiba şu. Düşünebiliyor musunuz? Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde mahkemenin genel başkanlığa getirdiği isim bu kişiye destek olmak üzere Çağlayan Adliyesi'ne gidiyor. Ve enteresan bir şekilde orada yine ona destek olmak maksadıyla gelen Özgür Özel ekibinin hain Kemal sloganları eşliğinde orayı terk etmek zorunda kaldı. Yani ne kadar acı bir şey bu. Bu adam bu ülkenin büyük bir çoğunluğunun inançlarına hakaret ediyor. Ben şuna inanıyorum. Bu ülkede tamam ateist olabilir ya da yani işte seküler
0: insanlar olabilir.
2: Efendim?
0: Farklı mezheplerden.
2: Tabii farklı mezhepten ama olabilir. Şu da var.
0: İnanmayanlar olabilir.
2: Dini konularda herkes diyelim ki dindar falan da olmayabilir ama kutsallara hakaret, kutsalları tahkir etmek, kutsallarla dalga geçmek bunu nezih yapılması gereken mizaha güya malzeme olarak kullanmak gibi şeyi bence bu ülkenin büyük bir çoğunluğu kesinlikle tasvip etmez.
0: Hadi Bey burada ona da sormak istiyorum bir hukukçu olarak. Şimdi bir insanın inançsız olması ya da farklı inanç değerlerine sahip olması sizin inanmıyor olmanız başka birinin hele ki toplumun büyük çoğunluğunun Müslüman olduğu bir ülkede o değerlere, inanca, kutsala saldırma hakkı size verir mi? Hele bir de muhalifseniz.
3: Kesinlikle böyle bir hak yok. Dünyanın hiçbir yerinde yok bu arada.
0: Yani buna ifade özgürlüğü denilebilir mi?
3: Diyemeyiz tabii ki yani. Bakın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesi şunu söylüyor. Diyor ki sen ifade özgürlüğünü sadece kendini ifade etmen için kullanabilirsin. Ancak bir dini değeri aşağılama, dini değerle alay etme ya da dini değeri hakir görmeyle ilgili bir eylemde bulunursa bu ülke sana gerekli olan kamu düzeni bozduğundan dolayı da gerekli cezayı vermesi gerekir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesinde belirtilmiş. Hı hı. Gelmişiz anayasamızın 26. maddesinde orada da dini değerleri aşağılama, halkı kin ve nefret sürükleyebilecek bir şekilde bir açıklama yapamazsın. İnsanları dininden dolayı, dini değerlerinden dolayı ayrıştıramazsın. Dinle ilgili bir hakaretvari ya da işte mizahsan bir şekilde alay etmeyle ilgili bir eylemde bulunamazsın diye belirtilmiş. Bununla ilgili hem Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hem anayasanın içerisinde bu dini değerlerin güvence altına alındığı bir ortamda Türk Ceza Kanunu 216. maddesinde de bu sefer eğer bu eylemi gerçekleştirirse

0: Hem de bir cezai yaptırım durumu öngörülmüş.
1: Bir
0: peki
1: yıl, 6 aydan 1 yıla kadar.
0: Bizim buradaki sıkıntımız ne? Tamamen burada başlıyor.
2: Şuna örnek almış olabilirler mi? Şimdi Avrupa'da yok diyorlar ya, hani Avrupa'da görüyoruz.
0: Avrupa'da
2: Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yapanlar var. Onu tabii yakanlar, yırtanlar vesaire var. Hani onlara
1: Charlie Hebdo örneği var.
2: Olmuyor.
1: Charlie
2: Hebdo örneği onlara var. Bir şey olmuyor.
0: Evet, aslında orası çok önemli.
2: Örnek
0: bakın.
2: Örnekleri o mu? Avrupa'daki serbest yani.
0: Avrupa'daki örnekleri kendi dinlerine yönelik bir hakaret olmadığında ne yazık ki başka dinlerde, başka inançta bulunan insanları küçük göstermek ya da onların inançlarını itibarsızlaştırmak adına ne yazık ki onları destekleyici açıklamalar yapıyorlar. Ancak kendi anayasalarında kendi dinlerini, kendi inançlarına yönelik bir cezai yaptırımları var mı? Var. Örneğin Almanya 3 yıla kadar hapis cezası, ki verilen 3 yıl hapis cezasını 2 yılını cezaevinde geçiriyor. Diğer taraftan bakıyoruz, Avustralya, Finlandiya, İtalya, İspanya, bütün Avrupa ülkelerine de hepsine bakıyorsunuz, anayasalarında dini değerlerle alay etme, dini değerleri hakir görme ya da bu konuyla ilgili dini değerleri küçümseyebilecek şekilde bir açıklama yapmanın suç olarak kabul edildiği bir yerdeyiz. Onun için siz hiç şunu gördünüz mü? Papa'ya yönelik herhangi bir eleştiri ya da onunla alay etme durumunun söz konusu olduğu ya da bir işte komedyenin ya da işte sinema aktörünün, aktristin ya da aklınıza gelebilecek kim olursa, siyasetçinin, sosyal medya influencer'ın bir paylaşımını görebildiniz mi? Ya da Hristiyanlıkla ilgili bir açıklama yapan birinin herhangi bir cezayla karşı karşıya kalmadığı bir durumu gördünüz mü? Diğer taraftan Yahudilikle ilgili bir açıklaması olan birinin bir ceza almama durumunun söz konusu olabileceğini düşünebiliyor musunuz? Böyle bir durum söz konusu değil ve hangi ülkede kendi dinleriyle, kendi kültürleriyle çelişen bir eylemde bulunan şahıslarla ilgili bir yaptırım durumu söz konusu. Fakat İslam'la ilgili İslamofobiyi artırmak ya da burada bunu körüklemek adına ne yazık ki İslam'la ilgili yapılan eylemleri ya da hakaretvari ya da işte Kur'an-ı Kerim'i yakma ya da peygambere yönelik haşa burada tasvir etme, çizme ile ilgili eylemlerine izin veriliyor ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendiriyor ki İslamofobiya burada körüklensin, mümkün mertebe Müslümanlara ve İslam'a yönelik bir nefret objesi oluşturulabilsin. Şimdi, diye.
2: Dini değerleri alenen aşağılama.
0: Evet.
2: Suçu.
0: Bu suç Türk Ceza Kanunu'nda 6 ayla 1 yıl arasında bir hapis cezası öngörülüyor. Böyle bir
2: yeni mi getirildi bu?
0: Yeni getirilmedi. Böyle bir durumda,
2: yok hani yeniymiş gibi davrananlar var ya. böyle bir kanun. Bu yeni bir kanun değil.
0: Yeni bir kanun değil. Bu kanun eksik olduğunu belirtiyoruz. Düşünsenize, sizin kitabınızla ilgili hakaret içerikli paylaşımlar yapılıyor, açıklamalar yapılıyor. Bakın, mizah ismi altında kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'le alay ediliyor ve bununla ilgili 6 ayla 1 yıl arasında bir hapis cezası öngörülüyor. Diğer taraftan peygamberinizle ilgili bir çizim yapılıyor. Ne yazık ki bir dergi tarafından, Leman dergisi tarafından. Çıkıyorsunuz, bununla ilgili 6 ayla 1 yıl arasında bir hapis cezası öngörülüyor. Bu mükafat değil de ne olabilir yani?
2: Oluşturuyorlar ya, sanki bugüne kadar işte dinimizle ilgili, kutsal kitabımızla ilgili herkes çok rahatça hakaretler edebiliyordu da şimdi işte siyaseten verilmiş bir kararmış gibi ya da çıkmış bir yasaymış ya da bu kanun maddesiymiş gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor.
0: Böyle bir durum
2: geçmişte de
0: bakın,
2: buna ilk tepki verenler kendisi.
0: Tahir Bey.
2: Kendileri aslında.
0: Tahir Bey, burada işte ikiyüzlülük var yani. Eğer dini değerlerle ilgili, İslam'la ilgili bir paylaşım varsa bunun ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söylüyorlar. Diğer taraftan kendi mezhepleri ya da başka bir din üzerinde bir yorum, bir paylaşım yapıldığında anında çıkıp açıklama yapıyorlar. İnsanlığından utanacak derecede bir diye açıklama yapabilecek şekilde yazımlar yapılıyor. Yani şimdi diyor ki, ben insanlığımdan utandım diyor mesela.
1: Toparladım.
0: Ali Mahir Başarır. Bakın, siz burada bir A Haber'deki yazınızda aslında çok önemli bir yere değinmiştiniz. Muhalif iseniz her şey size mübah. Ya da muhalif olmak istiyorsanız, muhaliflerden destek almak istiyorsanız, bütün muhaliflerin karşısında tek bir şekilde durduğu yer neresidir? Dini değerlerdir. Eğer dini değerlerle alay ederseniz, dini değerlerle ilgili bir paylaşım durumunu söz konusu olursa, O zaman bütün muhaliflerden destek alabilirsiniz ve kanaat önderi olabilirsiniz.
2: Ya zaten o çok bir şart.

0: bir şekilde. Bir şey oluyor. Hani böyle bir seküler ortamda ağırlanmak istiyorsanız, var olmak istiyorsanız işte Osmanlı ile ilgili gerici, yobaz şeklinde hakaretler yapacaksınız.
1: Hadi
0: işte
1: dinle
0: ilgili
1: istiyorum.
0: Eleştiriler yapacaksınız.
1: Hadi Bey, şimdi 6 aydan 1 yıla kadar dini değerleri tahkir etmek falan neyse teknik kanun maddesi. Ama anladığım kadarıyla bu örnek olayda sanki organize bir şey, organize bir hareketmiş gibi herhalde bir şey de söz konusu.
2: Yok, yok, burada da aynı durum söz konusu. Aynı kanun maddesinden bir yargılama durumu var. Tabii burada polisin hazırladığı bir rapor var. Çünkü bütün görüntüleri, videoları izleniyor. Geçmişe dönük bütün paylaşımları takip ediliyor. Sosyal medyadaki paylaşımlar takip ediliyor. Orada kaç kere dini değerlerle alay edilmiş ya da Cumhurbaşkanı'na hakaret varsa bunlar hepsi toparlanır. Tek tek yazılır. Orada zincirleme bir suç oluşmuş mu oluşmamış mı onun değerlendirilmesi yapılır. Fakat burada iki farklı suç var. Birincisi dini değerlerle ilgili olan o az önce bahsettiğimiz Türk Ceza Kanunu 216. maddesi. İkincisi de Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu 299. maddemiz. Bu iki suçla ilgili kendisinin ifade verdiğini ve tutuklamanın da bu iki suçtan dolayı olduğunu söyleyebiliriz.
0: Bu suçları, bir bakalım mı?
1: Affedersin. Buyurun. Bu suçları, suçun cezasını artıran mesela bir şeyin işte belli bir yerde yapması başka bir şey ama yayın
2: ayrım yok işte. Onun zaten ısrarla o her çıktığımız yayında bunu anlatıyoruz. Diyoruz ki siz bu ülkede Müslüman olan bir ülkede %99'u Müslüman olan bir ülkede çıkıp dine hakaret edebiliyorsunuz ve yanınıza kar kalıyor. 6 aydan 1 yıla kadar o skala niye belirlenmiş? İşte o bahsettiğiniz ne kadar etki varsa alt sınır ve üst sınırdan bir cezalandırma durumu söz konusu olabilir. Diyelim ki en yüksek cezayı ne verebiliyorsunuz? 1 yıl ceza verebiliyorsunuz. E 1 yıl cezanın yatarı var mı?
1: Yok.
2: E yok maalesef. O zaman bu mükafat olarak kalıyor. Zaten geçmişe bakalım. 1994'te Aziz Nesin ne yaptı? Şeytanın ayetleri yazılan kitabı getirip Türkiye'de basmaya çalıştı ve açıklamaya çalıştı. Bununla ilgili tabii ki soruşturma yürütüldü ve cezalar verildi. Fazıl Say aynı şekilde 2012'de paylaşımları oldu. Bu bahsettiğim şahıslar bu paylaşımları yaptıktan sonra kanaat önderleri oldular. Ocak 2015'te Cumhuriyet Gazetesi Charlie Hebdo'nun orada hazırladığı görselleri ne yaptı? İki farklı yazarı kendi köşelerine taşıdı ne yazık ki. Bununla ilgili cezalar verildi. Diğer taraftan baktığımızda 2021 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe görüntüsünün üzerine LGBT bayrağını astılar ne yazık ki. Diğer taraftan bakıyoruz 2022 tarihinde Gülşen isimli bir sanatçının çıkıp ki tırnak içerisinde sanatçı demek istiyorum. Çıkıp İmam Hatiplerle ilgili olan açıklamasından sonra muhalefet tarafından kanaat önderi olarak kabul edildi. Ve bütün belediyelerde muhalif olan bütün belediyelerde konserler verildiğine şahit olduk.
0: Ya işte biraz dine yüklenin, biraz Osmanlı'ya yüklenin. Hemen zaten kabulleniliyorsunuz karşı taraftan ve büyük alkışlarla bir kanaat önderi, bir temsilci pozisyonuna geliyorsunuz. Bu kişi daha önce de böyle bir saygısızlık yapmış. Alevilerle ilgili bir saygısızlık yapmış.
2: Şimdi Alevilerle ilgili iki tane örnek vereyim ise sonra Ali Mahir Başar'a geçelim. Bakın 1995'te Güner Ümit isimli sosyal medyada özür dilerim TV programları yapan ve şöhretin zirvesinde olan biriydi. Bir Alevilikle ilgili bir şaka yaptı. Bütün kariyer hayatı bitti.
0: Kariyeri bitti.
2: Bakın televizyon basıldı, televizyon binası basıldı ve kariyer hayatı bitti. 2000 tane Alevi gidip televizyon binasını bastı. Niye Alevilerle ilgili bir paylaşım yaptı? Biz burada şunu söylemiyorum. Onlarla ilgili bir paylaşım yapılsa hakaretvari paylaşım. Hayır asla bunun karşısındayız. Hangi inanç olursa, hangi mezhep olursa, ne olursa olsun siz ifade özgürlüğünüzü, kendinizi ifade ederken başkasının kalbini kıracak, başkasının duygu düşüncelerini, değerlerini hafifletecek ya da kıracak hiçbir adımda bulunamazsınız, atamazsınız yani. Diğer tarafta Mehmet Ali Erbil mum söndü dedi. TV binası basıldı ve neredeyse kariyer hayatı bitiyordu.
0: Şimdi bir örneği de Ali Mahir Başarır da var. Onun için
2: evet en yakın
0: getirdim.
2: Örneklerinden bir tanesi.
0: Şimdi şu olaya Ali Mahir Başarır'ın şöyle bir tepkisi var. Mizahtan, kahkahadan korkuyorlar. Hakaret sayıyorlar. Deniz Göktaş'ın stand-up gösterisine işlem başlattılar. Önce milli güvenlik ve kamu düzeni gerekçesiyle erişim engeli getirdiler. Sonra dini değerler kapsamında soruşturma açtılar. Şimdi bunun devamı uzun bir paylaşım yapmış. Hepsini okumuştum.

0: Ya gerek yok. Ama Ali Mahir Başarır'ı kendisi ele veriyor. Şimdi daha önce bir başka komedyen, stand-upçı Pınar Fidan. O da bir şeyler anlatmış. Şimdi şunu yazıyor. Bunun adı mizah olamaz. 2020, 19 Mart 2020. Bunun adı mizah olamaz. Bu utanmazlık, bu rezillik, bu ahlaksızlık. Videoda atılan her kahkahada bir kere daha utandım. Bunun için Alevi olmak değil, yalnızca insan olmak yeterli. Pınar Fidan gibi böylesi zavallı zihniyetlere yazıklar olsun diyor. Bugünkü olayla ilgili ne diyor? Şimdi bugün de diyor ki yani iktidarın asıl rahatsız olduğu şey o kahkahaların arkasındaki ortak duygu. İnsanlar üstelik gösteriyi salondaki yüzlerce kişi izledi. Kahkahalar kesilmedi, alkışlar susmadı. Gösteriden paylaşılan görüntüleri sosyal medyada milyonlar izledi. Deniz Göktaş hakkında söyledikleri bu. Yani Kur'an-ı Kerim'le ilgili, dinimiz İslam'la ilgili yapılan hakaretler söz konusu olunca Ali Mahir Başarır bu. Ama başka bir mezheple ilgili biri espri yaptı diye söylenilen, yani komedyen hakaretler etti diye Ali Mahir Başarır da bu. Yani ekrana iki görseli keşke verebilsek, yani, iki Ali Mahir Başarır'ı görsek.
1: Yani İslamiyet'e hakareti normal kabul ediyor, yapılması gerektiğini düşünüyor. Buna müdahaleyi ifade özgürlüğüne müdahale olarak kabul ediyor. Ama İslamiyet'in bir cüzü olan Alevilikle alakalı birinin yaptığı bir espriyi kabul edilemez bulunuyor. Bu zihniyete yazıklar olsun diyor. Bu tür iki yüzlülere yazıklar olsun.
0: Dahası da var. Birazdan başka örnekleri de getireceğiz ama en çok merak edilen Deniz Göktaş ifadesinde ne dedi bu sözlerle ilgili? Onu da ekranlara getirelim. Yine özellikle muhalefetin, Özgür Özel'in neler söylediğine bakacağız. Şimdi diyor ki kastım kesinlikle yoktu diyor. 100 bin üzerinde seyirci bu gösterimi izlemiştir. İncindiklerine dair şikayet gelmedi. Kendisinin sözleri bunlar. Gösterilerimde sadece dindarlar değil, her türlü politik görüş hakkında konuşmalarım var. Böyle de bir savunma mekanizması. Devam edelim. Yine diğer bir sayfaya bakalım. İfadesinin devamında neler söyledi. Burada da kötü bir şey demiyorum. Favori kitabım diyorum. Çeviride sorun var cümlemi de yıllardır duyduğum meal tartışmalarına atıf olarak söylüyorum. İnançlı bir insanı kırmak gibi bir amacım kesinlikle yoktu diyor. Şimdi sanırım şu cümle bir aklanma yöntemi. Geçtiğimiz günlerde başörtüsüne saldıran, başörtülü insanlara saldıran bir kadın vardı. Ya ben işte bu kadar yayılacağını düşünmemiştim. Benim kimseyi inancıyla şey yapma gibi bir niyetim yoktu. Ama dillerinde o şey, özgürlük var. Merak ettiğim bir nokta var. Onun için müsaadenizle İsmail Hocam'a sormak istiyorum. Devam edeceğim bunu ifadelerini okumaya ama şimdi bunun altında ne yatıyor? Yani bir sosyolog olarak siz ne dersiniz? Özellikle İslam'a, başörtülere, Kur'an-ı Kerim'e, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e yönelik bu saldırıların altında ne var? Nasıl bir psikoloji var? Ne yatıyor?
2: Yani açıkçası tabii ki burada tespit edilmesi gereken en önemli şeylerden bir tanesi bir biyolojik gözün ama olması çok da önemli olmayabiliyor. İnsan gözleri ama oluyor ama Allah onun zihin gözünü o kadar keskin hale getiriyor ki müthiş bir ilim adamı oluyor. Müthiş dünyaya açık bir takım perspektifler geliştirebiliyor. Bana göre bu insanların zihin gözlerinde bir amalık söz konusu. O zihin gözündeki amalık karşıdaki düşünceyi ona göstermiyor. Ya da onunla bir bağ kurmasına izin vermiyor. Bir empati kurmasına izin vermiyor. Bu bir körlük. Yani ben buna çoğu zaman böyle bir ideolojik miyopluk da diyorum ama bu tamamen hani bizim çok kıymetli düşünce ve gönül ehli insanlarımızdan bir tanesinin güzel bir sözü var. Diyor ki eğer bir insan kendi inancında kaybolursa başkasının inançlarını göremez. Başkalarını göremez. Dolayısıyla bize düşen en temel şey ne olursa olsun hangi inancın mensubu olursak olalım. Bu bizim İslam inancının temel özelliklerinden bir tanesidir. Ve dolayısıyla bizim inancımızın en özel

0: Önemli özelliklerden bir tanesi. Eğer tabii ki Müslümanların içerisinde de zihin gözü kör olmuş insanlar yok mudur? Vardır. Ama bizim vasatımız, bizim ilmi örfümüz, bizim inanç yapımızın yetiştirdiği çok kıymetli şahsiyetlerin hepsinde dışarıya dönük perspektiflerinin çok açık olduğunu görürsünüz. Mesela Kanuni dönemindeki mesela Şeyhülislamlardan bir tanesine bir hatta geliyorlar, soruyorlar. Yani diyor ki birisi sizin dininize mesela bir aşağılayıcı veya tahrif edici, tahkir edici bazı ifadeler kullansa onun için ne gerekir diye bir soru soruyorlar. O soruya verdiği yanıtlarda bile aslında kendi inancında kaybolmadığını çok net görebiliyorsunuz. Biz bak mesela bunun yaptığı şeyi aslında bu şahsiyetin o körlüğünü, o ayıbını, o hakaretamiz ifadelerini bile bir Müslüman, bir fakih ona aynı şekilde döndürmeyecektir, biliyor musunuz? O kadar kör ki, ama benim inancımın içerisinde yetişmiş insanların ufku o kadar açık ki, işte bunların körlüğünü bile tarih boyunca hep tolere etmiş, hep bunlara dönük çok aslında öyle bir dil geliştirmiş ki, bir taraftan bunlara ders vermiş, bunun böyle olmaması gerektiğine dair. Çünkü ben şunu da biliyorum. Mesela İslam biliyorsunuz Hindistan'da yaklaşık 400 yıl boyunca Müslümanlar orada bir irade ortaya koydular. Bir yönetim ortaya koydular. Hindistan'a gittiğinizde mesela tabii ki bunların her birleri tanrı değildir ama Hinduizmin çok enteresan bir yapısı var. Mesela bir eşya ile bile çok yakın bağ kurup onu kutsal yapabiliyorlar. Onu çok başka bir yere taşıyabiliyorlar mesela. Binlerce tanrıları var, kutsal saydıkları eşyaları var vesaire vesaire. Ama bizim inancımız bakın 400 yıl boyunca o kadar farklı inançlara ev sahipliği yapan bir toplumu bile hoşgörü içerisinde yönetebildi. Hocam, onları birbirine düşürmeden yönetebildi.
1: Bizim inancımız, evet, bizim sahip olduğumuz o kültürel değerlerimiz, evet, birlikte yaşama kültürünü bize öğretti.
0: Tam böyle.
1: Ama evet, şimdi evet, yaşanılanlara bakıyoruz. Evet. Belki işte Y kuşağı, Z kuşağı, evet, X kuşağı.
0: Harflere hani hapsettiğimiz
1: 28
0: kuşaklar.
1: Şubat mesela dönemi, evet, hatırlamayacaktır ama örneklerini bugünlerde de görüyoruz. Hatta 28 Şubat zihniyeti diye bahsettiğimiz o zihniyetten, o karanlık zihniyette şunları biliyoruz. İnançlıysan bu devlette ait değilsin bir kere. Yani inançlıysan senin adil bir karar verebilme imkanın yok. Hakimlik yapamazsın. Evet. İnançlıysan bu ülkenin ordusunda görev alamazsın. Bu ülke tabii için savaşamazsın. Senin İnançlıysan tabii bu ülkeyi yönetemezsin. Evet. İnançlıysan yani öğretmenlik yapamazsın. Ve inançlı insan inancı gereği başörtüsü, evet, takıyor. İnancı gereği namaz kılıyor ve Türkiye'de bunların nelere mal olduğunu, bunlar üzerinden bugün ifade özgürlüğüne sığınanların, insanların yaşama özgürlüklerini nasıl ellerinden aldıklarını, evet, şahit olduk.
0: Tabii.
1: Ve yani bu ülkede yaşamaya bile değer görmeyenler vardı. Evet. Madem öyle, evet, yurt dışına gitsinler,
0: evet,
1: diyenler.
0: Arabistan'a gitsinler. Yaşandı. Bir ifade var tabii.
1: Bizim ülkenin Cumhurbaşkanı söyledi yani, eski Cumhurbaşkanları da biriydi yani. Bizler farklı inançlardan insanları, hatta inançsız insanlarla bile
0: tabii ki
1: onlara hoşgörüyle, evet, davranmayı, evet, dinimiz bize
0: onun da yaşama hakkı olduğunu mesela, evet, bizim inancımız biliyorsunuz.
1: Onlarda neden, evet, yok bu?
0: Bakın bu işte
1: inançsızlıktan dolayı mı yoksa cehaletten dolayı mı?
0: Şöyle, onun inandığı değer sistemi ona bunu öğretmiyor. Anlatabiliyor muyum? Hı. Şimdi mesela bizim inançlarımız bize bunu öğretiyor. Diyor ki dini, inancı ne olursa olsun her insan 5 temel esasta bir yaşama hakkına sahip. Onun canı emniyette olacak, malı emniyette olacak, ırzı değil mi, nesebi emniyette olacak. Şimdi bir inanç size bunu öğretirse siz kalkıp o zaman karşınızdaki inanç sahibi ne olursa olsun onun bu 5 temel dokunulmazına asla zarar vermiyorsunuz. İşte biz bu çerçevede zaten Hindistan'da 400 yıl boyunca bu 600 tane 700 tane belki inancın, dinin olduğu, tanrının olduğu vesaire, farelere özür diliyorum, kartallara, maymunlara tapan bir toplumda siz oradaki insanın bile yaşama hakkını kutsal olarak görüp onu o kutsalına saldırmıyorsunuz. Anlatabiliyor, hı-hı, muyum? Şimdi dolayısıyla bakın bu körlük mesela hangi merkezden baktığınıza bağlı. Yani değil mi? Bugün şu anda dünyada bir batı merkezli bir bakış var. O batı merkezli bakış kendisinin dışındakilere bir hayat hakkı tanıyor mu?
1: Yok.

0: Bakın 1800'lü yıllarda filan Avrupa'da inanılmaz bir İslam hayranlığı, Doğu hayranlığı vardır. İnanılmaz. Yani geçenlerde ben hatta bizim...
1: Hocam, orta çağın o karanlık zihniyeti dediğimiz işte o batının o dönemi değil mi?
0: Bir aydınlama dönemi yaşıyorlar. Doğuyu keşfettikleri bir zaman dilimi bu.
1: Yok, hani o kendilerinden başkasına yaşam hakkı tanımadıkları i̇şte, evet. O süreç bugün
0: Evreni, Özgür Özel'de oraya geliyor.
1: İslam üzerinden bunu defalarca kullandı. O karanlık orta çağ zihniyeti. Tabii, o batının o zihniyeti.
0: Patristik felsefenin getirdiği bir tıkanma, karanlık. Ama bir de mesela doğuyu keşfederek, doğudaki İslam'ı, doğu medeniyetlerini keşfederek geldikleri bir seviye var. O 1800'lü yıllar filan bu Avrupa'nın en büyük şairlerinin, yazarlarının, filozoflarının mesela doğu dilleri, edebiyat, şarkiyat bilmem böyle yerler kuruluyor. Hatta geçen bizim Özcan Hoca bana onu söyledi de çok şaşırdım. Yani yaklaşık 100 tane Rus edebiyatçısının ve şairinin Peygamberimizle ilgili, İslam'la ilgili şiirlerinin olduğunu falan söyledi. Bakın.
1: Başta Tolstoy'un.
0: Bir sürü var böyle. Bakın, bu bir hayranlık ve orada çok enteresan bir ayrıntıdan bahsetti. Ben mesela hani bugün bu Batı'nın bize dayattığı bu sistemin temel felsefesi neden, yani bu hayranlık bu kadar ortaya çıkmışken arkasından neden bu geldiğinin sebebi, hı hı, aslında korkuyorlar. Eğer bu devam etseydi Batı'da büyük kitlesel İslam'a dönüşler olacaktı. Çünkü büyük düşünürler, büyük alimler bunun farkındalığını ortaya koyarken ve bunun arkasından giderken toplumun buna duyarsız kalma ihtimali olmayacaktı. Sırf bunun önüne geçebilmek için İslamofobi ve İslam'a karşı inanılmaz antipatik bir takım şeyler üretmeye başladılar.
1: Bunun içinde Batı merkezcilik ortaya çıkardılar. Tabii. Dünyada.
0: Yani bu Charlie Hebdo'lar, efendim evet, işte Salman Rushdie gibi adamlar, o işte Hint asıllı İngiliz, bunların, hı-hı, ortaya koyduğu bu metodoloji ve bugün o Batı merkezli dünyadan bakarken Afrikalıya insan muamelesi yapmamak, Gazze'liyi insan gibi görmemek, anlatabildim mi? Yani
1: çeşit çeşit örnekleri var.
0: Envai çeşit. Dolayısıyla bu
1: bunun
0: ülkemizdeki
1: versiyonu,
0: evet,
1: bu bir körlük bahsetmiş olduk.
0: Aynen öyle.
1: Şimdi bu konuyu körlük. Arkadaşlarım, evet, sokağa çıktı. Tabii. Vatandaşlara sordu. Dedi ki hani ya bir komedyen diye sırf insanları güldürecek ve ondan para kazanacak diye insanların dini değerlerine hakaret edebilir mi? Bu ifade özgürlüğü olabilir mi öyle diye bir şey, sordu. Kemal Hocam, yani çok kısa bir şey alayım geçiş için, ardından yani devam edeceğim sizinle.
2: Şuna itiraz ediyorum. Bakın, komedyen demeyelim bu arkadaşımıza. Çünkü şarlatan diye bir ifade var. O İtalyanca, etimolojik olarak kökü oradadır. Sahtekar demek, düzenbaz, yalancı demek, şarlatan.
1: Şarlatan.
2: Evet, İtalyanca.
3: Bence çok güzel bir terim.
2: Soytarı
3: tam
2: var bir de.
3: Oturuyor.
2: Bir tık aşağıdadır. Yani şarlatandan bir tık iyidir soytarı. O da biliyorsunuz şey yapar, hile yapar, yaltakçılık yapar. Daha orta çağdan, hatta Osmanlı Devleti'nde de kültürel kodlarda yer almıştır. Bir de komedyen vardır. Komedyen de şakalar yapar, taklitler yapar ve hikayeler okur. Ve böylece insanları güldürür ve düşündürür. Bu arkadaşa komedyen dediğiniz zaman saygıdeğer komedyenlerimize haksızlık etmiş oluyoruz. Onu bir baştan ben söylemeye ihtiyaç hissettim.
1: Ama hocam, son dönemde meşhur olmuş. Yani insanlar kendilerine küfretsinler diye bilet alıp para verip gidip bu böyle isimleri izliyorlar. Kendi değerlerine, kendi kutsallarına, kendi dinine, kendi siyasi görüşüne hakaret etsinler diye, ki hatta kendine küfretsinler diye ve buna gülsünler diye para veriyor artık insanlar. İşte böyle bir sürece geldi.
2: Eskiden mesela hiciv vardı. Hocalarım çok iyi bilirler. Ah. Hiciv. Hı hı. Çok değerli. Parodi vardı mesela, değil mi?
4: Parodiler hiciv akıl dolu bir şey yani.
2: Evet. Ya, bu yüzden bunları o kategorinin içerisine soktuğunuz zaman biraz sonra yapacağımız analizler yerine oturmayacak.
1: Peki, bir de bakalım vatandaşımız ne diyor? A Haber mikrofonlarına konuştular. Arkadaşımız Merve sokaktaydı. İzleyelim, devam edelim.
5: Sizce dini değerlerimiz üzerinden espri ya da şaka yapılması ne derece doğru?
6: Ya, bunu tabii çok uygun bulmuyorum. Yani dini değerlerimizle ilgili bunlar şaka konusu olacak bir durum değil tabii ki yani.
7: Din bence hassas bir konu, ne olursa olsun. Farklı konularda bir şey diyemiyorum. Bence düşünce özgürlüğü her zaman olmalı. Ama din konusu bence biraz dediğim gibi hassas. O yüzden çok şaka mizaha uygun olduğunu düşünmüyorum.
5: Din konusunda Türk milleti olarak çok hassasız. Bu konuda da bazı komedyenler, mesela Deniz Göktaş, çok dini aşağılayacak şekilde espriler yapmıştı. Bu konu

0: ne düşünüyorsunuz?
1: Biraz sanırım insanlar düşünce özgürlüğünün arkasına sığınarak bu gibi mizah yapabiliyorlar. Sınırı aşmalılar mı? Hayır, tabii ki de. Siyasi sınırı da dinsel sınırı da aşmadan bence insanlar düşünce özgürlüğünü ifade edebilirler.
0: Sizce dini değerler şaka konusu olmalı mı?
2: Hayır, olmamalıdır. Çünkü dini değerlere saygı göstermemiz gerekiyor.
0: Evet, bazı sözde komedyenler var mesela. Dini aşağılayacak sözlerle aslında şaka yaptıklarını zannediyorlar.
2: Yani dinle alakalı şaka olmaması gerekiyor. Bu konuda ben biraz ısrarcı ve ciddi davranmak istiyorum. Şakanın birçok yönü vardır ama dini değerlere her zaman saygı göstermek gerekir. Şaka olması gereken yerler vardır, olmaması gereken yerler var. Dinde şaka olacağını düşünmüyorum.
3: Bence hiçbir şekilde yapılmamalı. İnansanız inanmasanız da sonuçta insanların inançları. O yüzden yapılmaması gerekiyor.
0: Sizce dini değerler üzerinden şaka yapılması ne kadar doğru?
4: Bence yanlış diye düşünüyorum. Çünkü Müslüman, Hristiyan veya Yahudi olması bir şey değiştirmez açıkçası. Çünkü herkes dine saygı duymalı. Birinin hangi dine mensup olduğunun bir önemi yok bence.
0: Deniz Göktaş'ı duymuşsunuzdur. Din üzerinden, aslında Müslümanlık üzerinden bir aşağılama yapıyor ne yazık ki. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
4: Bence yanlış. Çünkü neden? Müslümanlar da bir dine mensup, Hristiyanlar da. Kimseyi ilgilendirmiyor açıkçası bu. Bence yaptığı yanlış diye düşünüyorum.
5: Bazı değerler vardır, onlarla alakalı şaka yapamazsınız. Şaka yaptığınız zaman taviz vermiş olursunuz.
0: Evet.
5: Daha sonra da tabii tavizle tavizi doğurur. Yani yapılmaması lazım.
0: Evet, bir son günlerde çıkan bir komedyen var, Deniz Göktaş. Duydunuz mu? Din Duydum. Üzerinden aşağılayıcı Duydum. Şakalar yapmaya Duydum. Devam etmişti. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
5: Ya kesinlikle doğru değil yani. Hiçbir şekilde doğru değil. Sadece din üzerinden değil, kültür üzerinden de mesela. Aslında diğer daha meşhur olan bildiğimiz 4-5 tane komedyen var. Onlarda da var ama onlar da yapıyorlar bazen. Din, cennet, cehennem mesela, bu türlü şeyler. Bu biraz daha aslında oradan başladı şey. Az önceki söylediğim şey oydu aslında. Oralardan taviz verilerek geldi. Şimdi bu da daha keskin yaptı o şakayı. Daha keskin yapınca tabii daha çok tepki gördü yani.
6: Şimdi toplumun hemen her kesiminden Merve'ye teşekkürler. Mikrofon uzatmış. Vatandaşların görüşü bu şekilde. Şimdi pek çok bu konuda söylem var, paylaşım var ama dediğim gibi son dönemde bir şey oldu bu, moda oldu. Yani kendine küfrederek, dine küfrederek, tarihe küfrederek, siyasi karakterlere, siyasi isimlere hakaretler ederek para kazanmak moda oldu. Şimdi geçmişte de biz benzer durumları, evet benzer komedyenleri biliyoruz. Ama şimdi mesela Atatürk'le ilgili bir şey söyleseydi bu gösterisinde ya da
7: kaç yıl ceza alırdı
6: Atatürk'e hakaretler edilseydi bir CHP'liyi görebilir miydik sokaklarda ya da
8: 6 aydan 1 yıla kadardı yani.
7: Aynı mı o? 5816.
8: 5 yıla kadar ceza veriliyor. Bakın burada biz özellikle şuna dikkat etmemiz gerekir. Bunu söylerken şunu söylemiyoruz. Atatürk'e hakaret edilsin diye bir şey söylemiyoruz. Atatürk'e hakaret edilince de gerekli olan cezalar
6: verilsin.
8: Ve bu
6: neden sordum? Acaba böyle bir şey olsaydı CHP'nin genel başkanı orada olur muydu? Ali Mahir Başarır bu tweetleri atar mıydı? Sporcusundan kendini sanatçı diye tanıtan, şarkıcı diye tanıtanlardan bu mesajları görür müydük?
8: Göremezdik Sorun tabii bu. Ki. Göremezdik Yoksa, tabii ki. Burada ama şu Türk Ceza Kanunu'ndaki karşılığını da karşılaştırıyor olmamız lazım. Bakın Atatürk'ün her ne kadar hatırasına saygılı olması için bir kanuni düzenlememiz varsa ve 5 yıla kadar ben hapis cezası öngörüyorsam kanun koyucu olarak, %99 Müslüman olan bir ülkede dini değerlerle ilgili hakaret edildiğinde o zaman bununla ilgili en az bunun 2 katı kadar bir ceza öngörüyor olmam lazım ki caydırıcı olabilsin. Bu karşılaştırmayı yapmadığımızda, bu düzenlemeyi ortaya koymadığımızda ne yazık ki az önce 10 tane örnek saydım. Her yıl bakıyorsunuz yenisi çıkıyor. Yenisi türüyor. Niye? Çünkü verilen ceza caydırıcı değil. Verilen ceza caydırıcı olmayınca siz eğer muhaliflerde destek almak istiyorsanız, kanaat önderi olmak istiyorsanız tabiri caizse o zaman çıkarsınız. Dini değerlerle ilgili açıklamalar yaparsınız. Bakın bir sanatçı çıktı İmam Hatiplerle ilgili açıklama yaptı diye o günden sonra bütün işleri açıldı. Bir diğeri çıktı meslektaşım.

0: ne yazık ki çıkıp açıklama yaptı şeriatla ilgili. O günden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin kanaat önderi oldu.
1: Gelir kaynağı haline geldi bunlar.
0: Çünkü caydırıcı bir ceza yok maalesef ortada.
1: Kemal Hocam, şöyle bir ifadeye denk geldim. Birisi kendisine destek vermek için bu şahsa, düşünce özgürlüğü sadece sizinle aynı düşünenlerin konuşabilmesi değildir. Ve bunu desteklerken şunu mu söylüyor? Sizinle aynı düşünmeyenlerin değerlerine, inançlarına, kişiliklerine istediğiniz kadar hakaret edebilir, dalga geçebilir, aşağılayabilir, küfredebilirsiniz.
2: Ya öyle bir şey yok. Hadi hocam söyledi zaten. Bakın, nefret suçu diye bir suç var. Nefret suçu hem bizim kanunlarımızda var değil mi? Nefret ve ayrımcılık suçu var. 122.
0: Evet, doğru.
2: Şimdi yani orada ayırmış zaten. Mesela der ki, hatta cinsiyetle ilgili ayrımcılık, evet, etnik ayrımcılık, mezhepsel ve inançla ilgili ayrımcılıklar. Bütün bu ayrımcılıkla, hatta engelli vatandaşlarımıza yapılabilecek değil mi bir takım ayrımcılıklar, pozitif demiyorum, hakaretvari ayrımcılıklar, bunların hepsi nefret ve ayrımcılık suçuna dahil. Hukuken tartışmıyoruz, sorun yok. Etik ve ahlaki değerler açısından baktığımız zaman bir başkasının yaşam tarzı içerisinde uyguladığı inanç ya da etnik kültürel kodlarında, komplekslerinde yazan bir takım ritüellerin karşı taraf tarafından alaycı bir tavırla dalga geçilmesi konusu var. Etiken de ahlaken de mümkün değil böyle bir şey. Düşünce özgürlüğü bu değil. Siyasetten zaten tartışmasız. Bir de burada ifade verirken bile dalga geçiyor bizimle ya.
1: Evet evet.
2: Ya şu ifadeleri bile dalga geçiyor adam.
1: Ya mesela Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili sözlerine şu şekilde savunuyor. Diyor ki diktatör kelimesi siyasi bir nitelemedir. Ve sık sık kamuoyuna açık bir şekilde tartışılan bir konudur. Yani demokrat, otokrat gibi bir şeydir diyerek.
2: Dikta eden demek diktatör, yani dayatan, totalci demek. Biraz negatif anlamı var, kusura bakmasınlar, öğrenip gelsinler. Yani tamamen hakaret içerikli. Dikta eden, diktatör. Yani şimdi tabii onlara gelirsek çok şey var.
1: Ama ilginç olan şey Kemal Hocam, sizin de görüşlerinizi almak istiyorum. Türkiye'de siyasi partilerin bu konuyla ilgili yapmış olduğu savunmalar. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki, şöyle özet geçelim, detaylarına geleceğim. Gözaltı anlarını kahrolarak izledim diyor. Özgür Özel diyor ki neşemizi çalamayacaklar. DEM Parti diyor ki iktidarın amacı gülmeyi yasaklamak. İyi Parti diyor ki espri yapanı içeri atıyorlar. Şimdi bak, konu din olunca böyleler. Konu din olunca, konu tarih olunca, konu burada Sayın Cumhurbaşkanımız olunca böyleler. Ama konu kendileri olunca bambaşkalar.
3: Burada mesela üstad, burada şöyle bir şey yok. Tabii Hadi Bey burayı daha da iyi açabilir. Şimdi mesela hukukta işte negatif ve pozitif haklar var değil mi?
0: Evet.
3: Yani negatif pozitif haktan kastımız şu. Yani bazı, yani negatif hak dediğiniz şey, yani devletin hiçbir zaman müdahale etmemesi gereken, edememesi gereken insanın doğuştan getirdiği değil mi? Yani aslında onun bir insan olmasıyla birlikte onda var olması gereken bir takım haklara tekabül eden şeyler. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla siz zaten bir insan en başından, doğuştan itibaren, evet bu yapılar tabii ki insan sonradan da dinini değiştirebilir, farklı bir inanca da girebilir ama bir insan, insan olma vasfıyla elde ettiği bir takım yapıları vardır. Yani siz bunlara dokunamazsınız, dokunmamanız gerekir. Devlet bile olsa buna dokunmaması gerekiyor değil mi? Mesela bugün o laiklik kavramını bile o kadar yanlış anlamışlar ki. Normalde laiklik dediğiniz şey neyi sunuyor, sunması gerekiyor? Batı'da bu böyle işliyor da. Mesela diyor ki sen bir toplumu, yani mesela birisi diyorsa ki benim dinim bu değil mi? Benim dinim bu, ben buna inanıyorum. O dini öyle kabul etmek zorunda, sen böyle inan diye dayatamaz. Devlet ne yapabilir? Sadece o dinler kendi aralarında savaş veya çatışma çıkarıyorsa onları engelleyip o insanların o inancını, tabii ki bu, yani bu inançtan kastınız da marjinal durumlara itebilecek ahlaki değerlerinizi, dünyada genel kabul görmüş ahlaki değerleri sarsan bir zeminde kalkıp siz bir din de ortaya koyamazsınız yani. Ben, bu benim inancımda diyemezsiniz. Yani normatif olarak bütün dünyanın kabul ettiği bir çerçeve sunuyorsa size, bir tutarlılığı varsa, o inancı bir tanımladığı zaman devlet de der ki tamam, sen kendini böyle tanımlıyorsan kardeşim, ben de senin inancını, dinini en iyi şekilde yaşaman için gerekli koşulları sağlayacağım ve seni başkasına ezdirmeyeceğim. Ne seni ona ezdireceğim ne de öbürünü sana.

0: zaten bu böyle oluyor zaten.
1: İstediğimiz gibi yapabiliriz ama sövebiliriz ama sen bizimkilere...
0: Tabii.
1: Şimdi burada şey algılamasın izleyicilerimiz, bizi izleyenler ya da işte bu yayında izleyip bir yerden kesip kırpmaya niyetli olanlar. Gazi Mustafa
0: İyi niyetli Kemal bir kafanın bunu anla bu böyle anlama şansı yok zaten.
1: Ülkemizin bir tabii değeridir.
0: Ki, elbette ki.
1: Ama elbette ki. Bu ülkede yaşayan insanların dini değerleri var. İnsanların karakterlerinin, kişiliklerinin, fiziksel özelliklerinin kendisine yüklemiş olduğu bir değer var. Yani bunları kıyaslamıyoruz. Ama biz burada iki yüzlülüğü elimizden geldiğince ön plana çıkarmak
0: ama
1: istiyoruz.
0: Ama bir sebep de şu olabilir mi? Çok özür diliyorum. Bir sebep de şu olabilir mi? Yani insanın aklı tabii ki uzun bir dönemdir bunlar biraz bazı noktalarda da yaygınlaşınca insanın aklına şu da geliyor. Mesela muhafazakar bir iktidar var değil mi? Bu muhafazakar iktidarın sinirlerini yıpratmak, duvarlarını aşındırmak, tamam mı? Yani durduğu zemini başka türlü sarsmak için sanki böyle bile isteye de bir taraftan böyle bu bir şey gibi de geliyor
2: hocam
0: bana.
2: Yani hocam o çok şey evet, kalır yani. Yani. Bence o biraz evet. Eksik kalır çünkü. Yani
0: bir tarafıyla diyorum geçmişte, zaten. Sadece
2: geçmişten
0: bu,
2: günümüze
0: sadece demiyorum yani.
2: Hocam geçmişten günümüze evet. Hep kültürüyle çatışan içinde ki. Bulunduğu kültürün diniyle çatışan bir zihniyet
0: ya
2: var.
0: O ayrı.
2: Ve o zihniyetin bakın bugün biz muhalefetin birleştiği noktayı söylüyoruz değil mi? Başlığımız ne? Muhalefetin birleştiği tek bir nokta var.
1: Muhalefetin neşesi.
2: Muhalefetin birleştiği nokta dini değerlere yönelik işte aşağılı ya da dini alenen aşağılama konusunda sadece birleşebiliyor yani. Hocam, peki burada
0: işte onun da bir bak bugün mücehhez olarak kendilerini vasıflandırıp ortaya koydukları tablo yani bu nerede kendisini daha şiddetlendiriyor? Bugün bir iktidar var. Dolayısıyla o zihniyetin karşısında durduğunu düşündüğü bir iktidar var. Hocam, dolayısıyla orayı bu şekilde aşındırıyor. Anlatabildim hocam, mi?
1: Şöyle yani, masum göstermeye şey var. Çalışanlar var. Özgür Özel'in açıklaması. Gencecik bir komedyen Deniz Göktaş. Hı. Kimseyi öldürmedi, saldırmadı, hırsızlık yapmadı, milletin hakkını yemedi. Artık bir dönüm noktasındayız. Ya bu kara düzene kul olacağız ya da hep beraber Atatürk'ten miras, cumhuriyetimizin kazanımlarını savunacağız. Neşemizi çalamayacaklar Deniz. Ya otokrasi ya demokrasi. Atatürk'ten miras olan cumhuriyet dini değerlere, insanların inançlarına, insanların görünüşlerine hakaret etmek midir Kemal Hocam? Bununla ilgili de bir değerlendirme alayım ardından yeniden devam edeceğim.
3: Tabii ki değil. Bakın ne diyor hırsızlık.
1: Ama öyle savunuyorlar.
3: Evet. Yani şöyle bakmak lazım konuya. Şimdi inançla dalga geçmek, alay etmek hiç kimseye bir şey kazandırmaz. Ya hala Özgür Özel'in başını çektiği, Kılıçdaroğlu da bir şeyler söylemiş. İkisi diyeyim hatta. O bir damar var orada, bir omurga var.
1: Çağdaş uygarlık diyor
3: evet,
1: Kılıçdaroğlu.
3: Evet, yani tanımladığı Avrupa kimliği, demokrasi, bakın insan hakları filan, özgürlükler, özellikle düşünce özgürlüğü, ne bileyim işte temiz siyaset filan. Ya kardeşim sen... Senin belediye başkanın 560 milyar lira çaldı bu ülkeden ya.
4: İddialar böyle değil mi hocam?
3: Yani çaldı, ben çaldı diyorum artık. İddia değil mi hocam? Yani geçmiş kayıtlara... Evet. Ya senin böyle bir figüranın var ya.
5: Ama
3: sahada.
5: Kemal hocam çalmış sen... bir kısmını da ona vermiş.
3: Ha evet.
5: Yani.
3: O da doğru yani. Dolayısıyla bu çok böyle düşünce özgürlüğü, çok böyle bu benim anlattığım bir takım terimlerle açıklanacak bir şey değil. Bu yapılanların tamamı saldırıdır. İnançlara saldırıdır, inanca saldırıdır. Sadece 90 milyonluk Anadolu Müslüman halkına değil, 2 milyarlık Müslüman halkına, tamamına. Kutsal kitapla dalga geçmek, alay etmek, onu yerden yere vurmak, haşa. Peygamberimizle alay etmek, inançla alay etmek, yaratılışla alay etmek. Bütün bunların hepsinin hukuken dedim ya karşılığı var, ahlaken karşılığı var, etik değerler arasında karşılığı var. Bütün bu konulardan mürekkep. Bu kadroların onu bayrak gibi sallandırmaları ve savunmaları bana göre suç. O da suç. Yani sen bir figürü, yargılanacak olan bir figürü yataklık yapıyorsun o adama. Ve onun gibi olmaları için teşvik ediyorsun. Şimdi adam 100 bin seyircim vardı. Bir şikayet geldi. Dalga mı geçiyorsun sen bizde ya?
1: Evet. Güldürmeye çalışıyorsun.
3: Biz gerizekalı mıyız? Adam 100 evet. Oyun yapmıştır biner kişiden. Ya sana adam şikayette mi bulunacak?
1: Ya o insanların yani, pek çoğu seni alkışlıyorsa eğer bu sözlerini demek ki
3: ya dalga geçiyor.

0: 2 milyar nüfusun içerisinde 100 binin neyi var yani? Ne kadar büyüklüğü var? Ya o kadar alay ediyorlar ki bu bile alay meselesi. Şu muhalefet dediğimiz kadroların çıkış noktalarına bak. Ya kimse mizahattan kaçmıyor. Az önce söyledim. Adam hocam, gibi mizah yapan insanlar var ya. Bir, hepimizin gülme ihtiyacı var.
1: Mizahıyla da meşhur. Komedyenliğiyle de oynadığı filmlerle, dizilerle de meşhur bir isim var. Ata Demirer. Şimdi kendisinde bu konuyla ilgili mesela bir cümlesi var. Eğer verebilirse yönetmenimiz Mehmet'ten rica edeyim. Yani bu bahsetmiş olduğumuz Deniz Göktaş belki daha hayatta yoktu. Ata Demirer'in işte filmleri vesaire vardı bu topraklarda. Bir dinleyelim mi Ata Demirer ne demiş?
2: Dinle ilgili. Şakalar bizde yapılmaz.
3: Evet.
2: Bu kuralı değiştirmek isterim diyemem açıkçası. Çünkü ben de rahatsız olabilirim.
3: Öyle mi?
2: Olabilirim.
3: İlginç.
2: Olabilirim. Çünkü ona sarılıp sonsuz derecede korkunç hayatını iyi geçirmeye çalışan insanlar var ve mizahın yıkıcı gücünü düşündüğünde onun ruh sağlığını da sorumluluğunu taşımış olursun.
3: Şaşırdım buna.
2: Evet.
3: İlginç.
1: Yani
4: şaşırmaması gereken bir şeye şaşırıyor zaten.
1: Komedyenlik denildiğinde akla gelen isimlerden birisi. Evet, sahnelerinde bazı komedyenlerin bizler argo ifadeler duyuyoruz. İşte o an sizinle girmiş olduğu birebir diyalogda sizinle espriler yaptığını duyuyoruz. Bazen küfürler ettiklerini görüyoruz ama yani dinle alakalı bugüne kadar çok rahat bir ortam vardı. Herkes istediği gibi dalga geçebiliyordu. Dinle alakalı, peygamberimizle alakalı, Kur'an-ı Kerim'le alakalı. Sanki herkes istediğini söylüyormuş da bugün işte bugünkü siyaset nedeniyle gözaltına alınıyormuş. Bir de diğer birkaç örneği daha müsaadenizle ekrana getirmek istiyorum. Destek verenler var mesela. Deniz'e destek verenler. Bu arada Ata Demirer inşallah bu söyleminden dolayı linç edilmez. Böyle de bir durum da ortaya çıkıyor. Sen nasıl Deniz'i savunmazsın diye. Ama bugünkü açıklaması değil Ata Demirer'in. Mesela bir oyuncu diyor ki gösterinin adını boşuna Ölü Deniz koymamış çocuk. Gerçekten mizahın, sanatın, eleştirinin ve kamusal aklın tamamen öldüğü bir denizde yüzüyoruz şu an. Neyse ki bu sığlıkta boğulmayız. Devam demiş. Bir diğer oyuncu, mizah bir suç değildir. Kızdığın şakaya gülmezsin, kızarsın, söversin, lanet edersin. Şakaya kelepçe vurabilir misin? Deniz Göktaş'ın ve tüm mizahçıların özgürce üretebilmesi dileğiyle. Müjgan Ferhan Şensoy, yanındayız Deniz demiş. Armağan Çağlayan, düşünce özgürlüğü sadece aynı fikirde olanların konuşabilmesi değildir demiş. İşte bir başka oyuncu, o da benzer söylemleri çok var. Öz kardeşimsin, asla yalnız değilsin, aslanım benim demiş. Bir başkası Göktaş'ın duruşu hepimiz için bir umuttur demiş. Amasız, fakatsız Deniz'in yanındayım. Sevgili Deniz, hiçbir deniz ölü değildir. Irmaklarla, yağmurlarla, alkışlarla sürekli çoğalan tüm denizlere selam olsun, dostlukla, dayanışmayla diyor Suavi. Yine bir başka isim, Deniz Göktaş'ı bugün keşfetmedim, yıllardır çok iyi stand-up yapıyor, hem denize hem mizaha yazık oluyor, sanatın sınırını sanat belirler, sanattan uzak olanlar değil. Berna Laçin, yine hepimizin yakından tanıdığı isimlerden birisi. Bazılarının inancı ve manevi değerleri ne kadar kırılgan ki hemen bozguna uğruyorlar diyor. Evcil hayvanıyla bile Ekrem İmamoğlu'na oy kullanan bir isimden bahsediyor.
0: Tahir Bey.
1: Cumhurbaşkanlığı.
0: Şimdi bu arkadaşların konuya güzelleme yapmak için söylediği sözlere falan filan kimsenin itirazı yok. İtirazımız şuna. Bu adı geçen kişi istediği gibi düşünebilir. İstediğine tapabilir, istediğine saygı duyabilir, istediği şekilde inanabilir, inanmayabilir. Ama benim inancıma hakaret edemez. Tartışma konumuz bu. Biraz önce partiler adına yapılan açıklamalara falan filan baktın. Herkes topu taca atıyor. Oradaki konu bu arkadaşın, bu kişinin, arkadaş olmaz bundan, bu kişinin, bu şarlatanın ne düşündüğü değil, umurumda değil. Bu adam komedi falan mı yapıyor? O da umurumda değil. Ama eninde sonunda benim umurumda olan şu. Bu kişinin istediği gibi düşünme özgürlüğü var. Fakat benim inancım.

0: küfretme, hakaret etme, benim inancımı küçümseme, benim inancımı tahkir etme hakkı yok. Bu kanunun suç saydığı bir fiil. Dolayısıyla işte partilerin şunların bunların, İyi Parti orada tam bir rezillik. Yani en de sonunda şunun olana bakalım. Olan ne? Bu adam çıkıyor, başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere bütün dini kitapları tahkir ediyor. En azından diğerlerini bir kenara koy, 86 milyon insanın inancına hakaret ediyor. Ve bununla alakalı kanunda maddesi olduğu için de gel bakalım deniliyor. Sahip çıkmaya çalışıyorsunuz. Ya mübarek, insanların inancına hakaret etmiş bu alçak.
1: Ekrem abi, eğer çok destek veriyorlarsa aynı cümleyi neden paylaşamıyorlar?
2: Hayır.
1: Onlar da biliyorlar çünkü bunun suç olduğunu.
2: Zaten...
1: Onlar da biliyorlar o cümlenin alenen bir dini değere nasıl hakaret içerdiğini, aşağıladığını kendileri biliyorlar zaten.
2: Burada bu zihniyetin bu yaklaşımın, bu zihniyetin en iyi başardığı şey ne biliyor musunuz? Ben hep dönüp dönüp aynı yere geliyorum. Şu mantıktaki safsata konusu var ya, falasi. Safsata. Hı hı. Bu safsata bize neyi gösteriyor, tamam mı? Yani burada bir gerçeklik var, tamam mı? Sen bu gerçekliği örtmek için bambaşka bir şeyi onun yerine koyup orayı örtüyorsun, değil mi? Hı hı. Şimdi işte Hadi Bey'in söylediği gibi hiçbir tanesi onun ne söylediğine değinmiyor. Hep etrafında dönen bir edebiyat yapıyorlar. Mesela gazeteci deyip değil mi bazen işte enteresan tipleri savundukları gibi.
3: Hocam linç edilme, rol alamama korkusu değil mi bunların çoğu?
2: Zaten mesele, bakın mesele hakikate hiç değinilmeden etrafında çiçekler, böcekler sanki böyle çok güzel bir şeyler yapılmış da. Peki ne demiş? Ne yapmış? O sana yapıldığında aynı saygıyı duyabilir miydin? Dolayısıyla biz mağarada mı yaşıyorsun sen? Mağarada mı bu espriyi yaptın? Yok. İşte. Dolayısıyla sen bir toplumun içinde bunu yaptın. Bir arada yaşayabilmenin koşullarını nasıl inşa edeceğiz? Eğer zerre kadar medeniyet denen şeyden bir ders alınmış olsaydı, bak Roma'da, Osmanlı'da, Selçuklu'da bundan 5000 sene önceye gitsen de, 3000 sene önceye gitsen de, oradaki insanlar bile şunu bilirdi değil mi? Yani kardeşim sen başka birisinin kutsal saydığı şeye hakaret edersen o da gelir senin kafanı keser. Ya da ne bileyim işte şunu yapar bunu yapar o günün koşullarında. Bugün bu işi ne yapar? Bugün de bu işin hukuku vardır, yargısı vardır. Sana ne yapması gerekiyorsa o da o cezalandırmayı öyle yapar. Ama o yoksa bile değil mi? Hukuk yoksa bile bir toplumun içerisinde o toplum ahlaki değerler çerçevesinde seni yargılar. Seninle olan hukukunu sorgular değil mi? Hı hı. Aynı komşuysak, aynı mahallede yaşıyorsak, aynı toplumun içerisindeysek sen benim inançlarıma hakaret ettiğin yerde ben sana mesela güzelleme yapamam değil mi?
1: Kesinlikle hocam.
2: Seni kutsayamam ya da sana saygı duyamam kardeşim. Yani bu böyledir. Gidin bakın yani pagan dönemde bile değil mi? Pagan dönemde bile insanlar putlarına, efendim taptıklarına laf ettiriyor muydu yani?
1: Kesinlikle.
2: Sen git bir, şu anda git bir kabileye git bak bak. Hiç uzaklara gitmiyorum ha. Git Amazon'daki bir kabilenin yanına git, o kabilenin...
0: Sayın Bey bayağı uzağa gittin ama Amazon'a gittin.
2: He, tarih olarak uzağa gitme diyorum. Yani günümüz anlamında. Eyvallah. Tarihte yolculuk yapmıyoruz yani ama...
3: İyisi var ya yakın coğrafyamızda.
2: Yakın coğrafya. Gidelim. Yani mesela Amazon'daki bir kabileye gitsin, o kabiledeki bir kabilenin totemine bir laf etsin bakayım o kabile ne yapıyor bak. En ilkel koşullardan bahsediyorum.
3: İngilizlere bakalım.
2: Heh.
3: BBC.
2: En ilkel koşullardan bahsediyorum.
3: Haber yapıyor.
2: Evet.
3: Sosyal medyadan paylaşıyor. İşte stand-upçı, komedyen Erdoğan'a ve İslam'a hakaret etti diye, işte gözaltına alındı diye. Altına yapılan bazı yorumlar var. Şimdi onlara bir bakayım.
0: Çok
3: asla
0: güzel.
3: Birleşik Krallık'ta pankart tutan emeklilerin tutuklanmasını ve yargılanmasını bir baskı olarak nitelendirmemiş kibirli ikiyüzlüler söylüyor bunu. BBC'ye diyor ki yani sen Erdoğan'a Türkiye'ye hedef alıyorsun ama önce bir kendine bak. Sonra birisi diyor ki eğer burada olsaydı ve Yahudiler hakkında şaka yapsaydı hapse girerdi. Bir başkası BBC önce Birleşik Krallığı incelemeli ve Birleşik Krallık hükümetinin en sevgili müttefikleri İsrail'in işlediği bir soykırıma karşı protesto eden aktivistlere yönelik baskısını, İsrailli Yahudi lobisinin dikte ettiği ne varsa mahkemeleri buna göre karar yazmaya zorlayarak nasıl uyguladığını rapor etmeli. Bunu yazan kişi, yani bunu yapan, bunu haber yapan BBC bir İngiliz medya.

0: Ve İngiliz medyası Gazze ile ilgili yaptıkları belli. İngiliz hükümetinin Gazze ile ilgili yaptıkları belli.
1: Antisemitik şeylerle ilgili Amerika'nın yaptığı belli.
0: Tabii ki yani ve işte şu yorumların yapıldığı Birleşik Krallığa bizi şikayet eden ve bu adamın yaptığını da neşemiz diye savunan bir muhalif isimden bahsediyoruz. Özgür Özel'den. Daha iki gün önce.
1: Ya Ermeni soykırımına Fransa şu anda şey yapmıyor mu? Mesela Ermeni soykırımına değil mi? Soykırım değildir veya soykırımdır dediği zaman ne yapıyor?
0: Hocam, ona bu göre ülkeler demokrasinin beşiği, insan haklarının beşiği olan ülkeler. Evet. Yani ve gelin bizi kurtarın, bizi yalnız bıraktınız denilen ülkeler. Kemal Hocam, bir şey yok mu burada? Yani ilk de değil bu arada. Yani muhalif olmanın, bir açılışta da ifade ettim, gereği midir bu? Ya da yani bunu genelde CHP'lilerden görüyoruz. Neden? İşte Bir Gün Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi hatırlayalım. Yani o kerli ferli gazeteciyim diyen isimler. Cuma namazına bir okuldaki öğrenciler, cuma namazına öğretmenleriyle gitmiş diye haber yapılmadı mı bu ülkede?
2: Evet. Evet.
0: Skandal. Yazık. Bu görüntüler başka hiçbir yerde yok. Öğrenciler öğretmeninin ardından sıraya dizildiler ve cuma namazına gittiler.
2: Ya biz ortaokuldayken...
0: Dediler.
1: Evet. Çok büyük bir egoizm yani. Kendi inandığına...
2: Değil mi? Ahlak bilgisi öğretmenimiz, din ve ahlak kültürü öğretmenimiz bizi öğlen, cuma günü namaza götürürdü.
1: Evet.
2: Gider gelirdik yani.
0: Hocam şu haberi onlar yaptılar.
2: Yani başı.
3: Yani demek Uğur Dündar sizi görmemiş.
2: Fark etmemiş.
1: Hayır, bir de hocam
2: gizlice
1: şöyle.
2: Gittik hocam, biz yasak.
1: Sevgili hocam gitti, mesela öyle. Bak ben mesela şeye gidin, Avrupa'ya gidin. Gün içerisinde var ya böyle grup grup öğrenciler görürsünüz yani. Ben mesela kaç defa denk geldim şu gideyim. Tabii. Ne yapıyorlar bunlar? Mesela öğretmenleriyle beraber hem sokaklarda ışıktan nasıl geçilir, oraya nasıl gidilir, buraya nasıl gidilir. Mesela kiliseye götürüyor. Hayatı mesela grup grup böyle 15'li 20'li gruplar gezdiriyor. Kardeşim, dünyanın her yerinde her toplum kendi çocuklarına o toplumda, o kültürde neyin olup bittiğini gösterir, öğretir. Burada nasıl yaşanır? Buradaki insanların hassasiyetleri nedir? Değil mi? Mesela en basiti bir diplomatik geziye gittiğin zaman bile ya bir pot kırmamak için, bir nezaketsizlik yapmamak için o diplomatik geziye katılanlara ders verilir, değil mi? Bir briefing verilir. Ya bu dünyanın her yerinde böyledir ya. Mesela bırakın onu, burada mesela bir şeyde, hatta bu uluslararası halk ilişkiler ve reklam anlamında yapılan derslerde, uluslararası ilişkilerde temel şeylerden bir tanesi bu. Bunları size öğretiyorlar. Mesela bir araba markası koymuşlar. Araba markasının o ülkedeki karşılığı, kelime karşılığı biraz tahfif edici bir şey. Ya araba satmamış mesela orada, tamam mı? Bak yani bunu bile... Yani bir ülkeye karşı bir ürün üretirken, bir ülkeye karşı bir şey satacaksan, bir şey yapacaksan, orada bile bu hassasiyetleri hep güdüyorsun, değil mi? Ortaya koyuyorsun. Ya sen eğer bir imparatorluk, eğer çok kültürlü bir ortamda, çok uluslu, çok etnik yapılı bir ortamda yaşıyorsan, bu ortamda birlikte yaşamanın temel koşulları saygı duymaktan geçiyor.
0: Hocam ama onlar
1: saygı duymaktan geçiyor.
0: Değil.
1: İşte o ne
0: o
1: yapıyor?
0: Bizim için geçerli.
1: İşte tamam.
0: Onlara göre.
1: Onun da yapması gerekiyor. Aslında medeniyete erişemediğini gösteriyor.
0: Mesela Enver
1: ülkel kaldığını
0: bir
1: gösteriyor
0: bir
1: aslında.
0: Vardı.
1: Yani
0: onun bir paylaşımı vardı. Bir karikatür paylaşmış.
1: O kendisini onda... medeni gösterse de, mizahın zirvesindeymiş gibi gösterse de,
0: evet,
1: aslında yaptığı şey bana göre son derece ilkel.
0: Şimdi
1: yani
0: sadece
1: bu kadar net.
0: Bu sorun diyor. Yani. O da işte zihniyet yıkanmalı diye ya böyle bir karikatür paylaşıyor. Şimdi Enver Aysever'in şuraya karikatürü çizilse, onun beynini böyle işte birileri ilaçlasa, yıkamaya, yani aynı görseli şu önde resmettiği karikatür, aynısını birimiz yapsak muhtemelen ertesi gün herhalde
2: tabii, yani
0: davalık oluruz değil mi?
2: Sadece karikatürlerde değil bu. Maalesef ta Cumhuriyet döneminden günümüze kadar Yeşilçam tarafından kurgulanmış bazı filmlerde figürler hep böyle şey şeklinde gösteriliyor. Yani biraz inancı olduğu simgesel ve kıyafetinden anladığımız figürler hep hilekar, sahtekar, yobaz, gerici, okumamış, cahil. Ya bu karakterle ortaya çıkan figürler var. Böyle karakterize ediyorlar. Bir taraftan da karşı tarafta elinde

0: ne bileyim sağlığa zararlı bir madde içeren bir kristal bardak. Üzerinde bir röpe şampır mı derler hocam?
1: Röpe şampır.
0: İşte o vaziyette yani işte orada ne bileyim kıyafeti biraz batılı kimliğiyle oluşmuş bir hanımefendi. Bize onu tanıttılar çocukluğumuzdan, gençliğimizden yola çıkarak baktığımızda. Yani o figürü bize özendirdiler. Tabii,
1: batı merkezli bakış. Ama işte hocam.
0: Bir kazıdık işte. İçini, kazı kazan gibi bir kazıdık. İçinden ne çıktı biliyor musunuz? 20 milyon Kızılderili'yi katleden Amerikalı çıktı.
1: Öyle.
0: Ne bileyim milyonlarca Cezayirli'yi katleden Fransa çıktı. İngiltere çıktı dominyolarında insanları asarak, keserek yok eden bir Birleşik Krallık monarşi çıktı.
2: Meğer işin kitabını onlar yazmışlar yani.
0: Ha işte bir kazıdık arkasından orta çağda insanları değil mi? İşte cadı avına çıkartıp falan kadınları yakarak öldüren bir orta çağ Afrikası Avrupası çıktı. Afrika'yı yok etmişler, sömürmüşler Avrupası çıktı. Yani bu kimlik öyle bir kapatılmış ki bize aktarılan işte diskoteklerde dans eden değişik değişik ne bileyim Fransız şarkıları eşliğinde bir grup peydahlandı Türkiye'de. Yeşilçam'a aktardılar bunu aynen dediğim gibi. Bir tarafta köylü, çarıklı, şalvarlı insanlar tamamı cahil. Yani bir tane okumuşu yok. Bütün filmler mi böyle olur ya? Bir taraftan bakıyorsun işte değişik ahlaki erozyona uğramış insanları ön plana çıkartıp bize rol model olarak gösterdiler. Hala onların yansıması devam ediyor. Bir tane kadın var işte Bernard'la Çin midir nedir? Ne diyor orada? Ne kadar kırılgan inançlarınız ve değerleriniz. Evet, seninki evet. Ne kadar kalın demek ki. Seninki ne kadar vaziyet şey ki diyemiyorum şu an. Ki o hiçbir etkileme de yok yani. Babası da askerdir bunlar. Pilot. Asker. Yani nerede türedin sen? Nereden çıktın piyasaya? Neye öykünüyorsun? Burada bak ne var biliyor musun? Burada Müslümanlara karşı bir nefret var. Batı'nın bize enjekte ettiği şırıngayla ağır ağır enjekte ettiği bir İslam düşmanlığı var.
2: Hocam Tahir onlara Bey. Bununla ilgili bir şey söylediğinizde pek çoğu ya olur mu benim babaannem de başörtülüydü.
1: Tabii. Aynen.
2: Gibi bir savunma sen ya girişiyorlar. Zaman... Yani, şimdi bir izleyicimiz yazmış. Yazmış Tahir Bey konuklarımıza da sormanızı rica edeceğim dediniz. Farz edelim ki bunlar bugün bu şeylere de seslerini çıkarmıyorlar. Yani başörtüsüne saldıranlar, başörtülü insanlara saldıranlara yönelik adından başlatılan soruşturmalara ses çıkarmayanlar. Acaba yarın farz edelim ki iktidar oldular. Türkiye'yi onlar yönetiyorlar. Bu akıl yönetiyor. Bu şekilde inançlı insanlara yönelik saldırılar olduğunda, acaba başörtülere yönelik saldırılar olduğunda, acaba dinimize yönelik, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik, Peygamber Efendimiz'e yönelik hakaretler, saldırılar olduğunda ne yapacaklar? Niye? Şimdi bugün hadi görmezden geliyorlar bu paylaşımları da. Yarın bunların mesela siyaseti ne diyebiliyorlar mı çıkıp bizim yönetimimizde, bizim iktidarımızda herkes istediği her şeyi sayıp sövebilir, hakaret edebilir. Bunu açıkça çıkıp söyleyebilirler mi diye
1: Tahir Bey,
2: izleyicimiz sormuş.
3: Bu retoriği üreterek siyasette sandıkta o isteyebilir mi?
2: İşte hadi.
3: Metse istesin yani.
4: Şöyle yani mesela dememiz biraz fazla oluyor. Zaten biz bunları yaşadık ki yani. Biz 28 Şubat'ı yaşamadık. Başörtüsünden dolayı çocukların okuldan çıkartıldığı, okutulmadığı, eğitim hayatlarına son verildiği dönemi yaşamadık mı? Üniversitelerde ikna odalarını görmedik mi? Çocukların zorla başörtüsünün çıkartıldığı, onların işte tabiri caizse tırnak içerisinde modern hale getirmeye çalıştıkları, açıp saçtıkları bir dönemi yaşamadık mı? Diğer tarafta kamu kurum ve kuruluşlarında başörtüsünün yasaklanmadı mı? Başörtülünün herhangi bir şekilde bir hayat hakkının tanınmadığı bir Türkiye olmadı mı? Oldu zaten. Biz bunların hepsini yaşadık. Bakın gelmişiz 20 yıldır muhafazakar bir partinin yönettiği bir ülkede dahi 20 yıl 25 yıl sonra birileri çıkıp şunu dahi söyleyebiliyor. Topyekin bütün başörtüler imha edilsin diyebiliyor. Diğer taraftan birisi çıkıp sizin dininizle alay edebiliyor. Sizin kutsal kitabınıza laf dil uzatabiliyor. Peygamberinizi karikatürize edebiliyor bir dergi. Ve bununla ilgili kendilerinde bu hakkı buluyorlar. Şunu söylüyorlar. Diyorlar ki ben nasıl düşünüyorsam, nasıl yaşıyorsam sen de aynı şekilde yaşamak zorundasın diyor.
2: Yoksa?
4: Yoksa sana hayat hakkı yok diyor.
3: Evet. Asıl faşizm de bu oluyor zaten. Faşizm bu.
4: Zaten hocam şunu

0: Zaten bu iktidarları, bu düşünceleri ortadan kalktığı için, bunu yapamadıkları için bu kadar deliriyorlar yani.
1: Şu bir ruh hastalığı mıdır ya? Örnek hocamın da konusuna giriyor biraz. Ya hakikaten sonra hastalık mıdır ya? Mesela kadın olabilir yani, kimse kimsenin ne hiçbir şeyine karışamaz. Kıyafet vesaire gayri ahlaki olmadığı sürece. Ya şimdi ilkokulu bitirmiş, kafası açık bir hanımefendi. Orada profesör bir cerrah kadın var, oturuyor. Cahil diyor, ben ona güvenmiyorum diyor. Ben ona muayene olmam diyor. Ya şimdi ne nasıl bir ruha? Şimdi sen okumamış olabilir. Bir
2: empati
1: şey demiyorum.
2: Kuramamak
1: ama
2: işte.
1: Yani orada kuramıyor. Sadece başörtüsünü referans alıp ne kadar
2: öyle öğretilmiş yani.
0: Ama zihniyet öyle hocam.
1: Olmuşsun.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri
1: bu zehirlenme
0: çıkıp,
1: değil mi hocam ya?
0: Tabii ki zehir hocam, ekranlarda şunu söylediler. Dediler ki
1: olmaz mesela.
2: Zihinsel zehirlenme işte bu yani.
1: Şimdi tam tersi de mesela ne bileyim, okumuş etmiş işte normal kıyafetle gelmiş orada. Başı kapalı olan cahil diye nitelendirdi insanlara baskı yapıyor, bilmem ne yapıyor falan. Bu sefer gene baskı yapıyor ters olduğu halde. Yani eğitim seviyeleri değişse bile zihniyet değişmiyor.
2: Kesinlikle. Ara,
1: bu çok tehlikeli bir şey.
3: Orta çağ zihniyet örneği verdi İsmail hocam. Özgür Özel'in 4-6 yaş Kur'an kursları için işte din dersleri için
2: söyledikleri hep aklımızda
3: bir açıklama
2: yani.
3: Vardı. Evet. Verebilirse yönetmenimiz Mehmet'ten rica edeyim. Orta çağ zihniyeti ifadesini kullanmıştı. Bir izleyelim onu beraber.
4: Diyanet okul öncesi eğitim kurumları kuruyor. Bir orta çağ zihniyetine yönelmenin, bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu cumhuriyete faydası var, ne bu millete faydası var, ne anayasaya uygunluğu var.
3: Şimdi ortaçağ zihniyeti diyor Ekrem Kızıltaş. Aynı Özgür Özel'in 2013 yılında sanırım bir katıldığı televizyon programında şöyle bir söz söylemişti. 2023'te göreceksiniz, evet, Türkiye'de kadınlar araba kullanabilecek mi? Mecliste kadınlar olabilecek mi? Oy kullanabilecek misiniz? Diye de söylemişti. Bugün dine hakaret etmeyi, insanların değerlerine, düşüncelerine hakaret etmeyi özgürlük gören bir Özgür Özel var. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeyi, çocukların dini değerlerle büyümesini, dini değerleri bilerek büyümesini, dini öğretilerle büyümesini ortaçağ zihniyeti olarak yorumlayan bir Özgür Özel var. Ama İsmail Hocam biraz önce ortaçağ zihniyetinin aslında ne olduğunu çok güzel örneğini verdi. Kendinden başkasına yaşam hakkı tanımayan.
5: Tahir Bey, zannediyorum konu kifayetsiz muhteris olmakla ilgili. Niçin? Kur'an-ı Kerim'i öğrenen, küçüklüğünden itibaren helali, haramı, doğruyu, yanlışı, iyiyi, kötüyü öğrenen birisi, mesela işte gelip 2023 senesinde yapılan bir kurultayda birilerinin çalma parayla bir partiyi alıp birisini oraya usulen genel başkan olarak dikmesi falan gibi konulara kesinlikle sıcak bakmaz. Niye? Adalet yok, hakkaniyet yok, objektiflik yok. Dolayısıyla o kişinin genel başkan olduktan sonra Antalya Belediye Başkanı olacak kişiye, ya ben seni oraya başkan adayı olarak göndermek için şu kadar milyon avro istiyorum. Ya da Uşak'a belediye başkanı olacak birisine de 1 milyon lirayı çantama koy, 200 bin lirayı bana şuradan gönder. 9 milyon lira da ya da 170 bin avro da bineceğim arabanın arka şeyini belediye kasalarından yaptır demesini dinini, diyanetini, Allah'ın kitabını, helal haramı öğrenmiş birisi kabul etmez. Bunu öğrenmeyen birilerine siz bir takım parlak laflarla, bir takım böyle biraz önce izlediğimiz bütün açıklamalarda olduğu gibi konuya kesinlikle temas etmeyen, yapılan alçaklığın ne olduğunu, dine, inanca, insanların inançlarını hakaret ettiğini gizlemeye çalışarak efendim mizahtı, şuydu, buydu, işte komediydi falan filan diyerek kapatıp insanları kandıramaz. Bunların istediğine insanlar dinini, diyanetini öğrenmesin. Biz insanları koyun gibi, istediğimiz gibi yönlendirelim. Onlara anlattığımız her hikayeye inansınlar. Dinini öğrenen bir çocuk, Allah'ı, kitabı, peygamberi öğrenen bir çocuk, helali, haramı, doğruyu, yanlışı öğrenen bir çocuk şunu bilir. Kamu kuruşuna, kamu parasına el atmak kul hakkıdır. Ve bu ülkede yaşayan 86 milyonu da bilir ki İnsanın ahirette karşılaşacağı en büyük sorgu kul hakkındandır. Ve siz bir partiyi ele geçirmek için İstanbul

0: İstanbul'u yağmalamışsanız, Uşak'ı yağmalamışsanız, Antalya'yı yağmalamışsanız, oralara size para ödeyen birilerini oraya getirmişseniz, şu anda da birilerinin yapıp ettiği gerçek şeyleri söylemek yerine kamufle ederek bir takım söylemlerle hala çıkıp mesela mahkeme günü falan onu savunduğunuzu falan söylüyorsanız, bu nedir? İnsanlar bu işin doğrusunu, gerçeğini öğrenmesin demektir. Şimdi şöyle bir şey var. Bütün bunları dinlerken ben içimden diyorum ki cehennem gereksiz değildir. Zalimler için yaşasın cehennem diye çok güzel bir söz var. Zalim burada sadece zulmeden değildir. Yanlış yapan, bile bile kendini kötüye açandır, bile bile kötülük yapan zalimdir. Dolayısıyla zalimler için yaşasın cehennem. Neden? Ne oldu burada? Bir şarlatan, Kemal Hoca'nın deyimiyle, komedyen saygı mesela. Biraz önce birisini izledik. Başka da o tür örnekler vardır. Gerçekten mesleğinin hakkını veren ve mizahı nezih bir şekilde yapıp hakikaten insanları gülümseten, güldüren demeyelim, gülümseten insanlara saygım vardır. Ama komedyenlik yapıyorum deyip şarlaktan bir alçağın çıkıp benim dinime, diyanetime 86 milyonum, daha fazlası 2 milyarım, baptizmde de geçerliyim, 4 kitap deyip başlayıp Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği bütün kitapları hedef aldığında 4-5 milyar insanın inançlarını hakaret eden birisine efendim işte komedi yapıyor, sanat yapıyor. Hayır. Hakaret ediyor. Nasıl düşündüğü beni hiç ilgilendirmiyor. Cehennemi istiyorsa cehenneme gidebilir. Ama benim inancıma hakaret edemez. Benim ülkemde eksikliğini hissettiğimiz şey Hadi Bey'i de dinledikten sonra. Arkadaş, benim dinime, diyanetime hakaret eden adam en azından bir kişiye hakaret ettiğinde karşılaşabileceği kadar cezayla karşılaşmalı. Benim dinimle bu kadar rahat oynamamalı, benim dinime bu kadar rahat hareket edememeli. Bir de galiba bu ülkedeki en büyük problemimiz de şu. İstediği gibi inanabilir. Ne inanıyorsa inansın, bana ne? Ve benim dinimin bana öğrettiği en değerli şeylerden birisi. Biraz önce İsmail Bey Cenab-ı Hakk'ın ayet-i kerimede söylediğini aktardı. Cenab-ı Hak diyor ki, Allah'tan başkasına inanan, ona saygı duyan ya da onlara tapanların inandıkları şeylere küfretmeyin. Onlar da yanılırlar. Yanılırlar, evet. Hani bir tür şey niyetle Allah'a küfrederler. Yani Cenab-ı Hak burada bile o insanlara rahmet ediyor. Yani onları tahrik etmeyin ki Allah'a küfretmesinler, günaha girmesin. Yani daha fazla boylu boyunca günaha girmesinler diyor. Benim dinim 1400 senedir ve önceki din mutlaka o dinlere hakim olduklarında o da vardı. Bana diyor ki tesamüh sahibi ol, müsamaha göster. Ne o? Adam işte Hindistan'da ineği kutsal addediyor. O öyle diyorsa öyledir. Ha ona dinin döndüğünce tebliğde bulun. Emri bir maruf, nehyanil münker falan yap. Fakat diyor o adamı baskıyla bir şeye döndürme. Dinde zorlama yoktur, bunun içindir. La ikraha fid din. Ha şimdi geldiğimiz noktada
1: Ebu Suud Efendi'nin
0: bu adam,
1: bu konuda çok şeyleri var.
0: Bu adam, adam da denmez buna, çıkıyor benim inançlarıma hakaret ediyor. Birileri de diyor ki ya bunun diyor şeyidir diyor, yani özgürlüğüdür. Yok, ifade özgürlüğü değildir. Bana hakaret ifade özgürlük değildir. Çünkü az önceden beri mukayeseler yapıyoruz. Siz de diyorsunuz yani şöyle olsaydı böyle olur mu? Şimdi bunların kutsal saydığı bir şeye en ufak bir eleştiri getirdiğinizde biraz önce Ali Mahir başarır mıydı? Neydi? Evet, onun evet. Gördüğü, onun şeyini gördük. Neden? Kendi mensup olduğu mezheple alakalı dokundurma yapınca olur mu böyle şey? Zinhar falan. Ve o mezhebin de üst noktası olan dinimize yapılan bir hakareti de özgürlük olarak bana aktarmaya çalışıyor. Olay ne? Olay ne? Yani buradaki arka plandaki başka şey, bunlar bence kripto kimlikli insanlar. Ne söyledikleri gibiler, ne söyledikleri gibi demokratlar, ne söyledikleri gibi ifade özgürlüğüne falan inanıyorlar. Neden? İfade özgürlüğü diye bir şey varsa herkes açısından geçerli olmalı. Ama ifade özgürlüğü demek başkasının inancına hakaret etmek değildir. Bunun ölçüsü ne? Mesela bu Pınar filan kimse, o da halt etmiş. Ama bu kişiye böyle eleştiriler getirip benim dinime hakaret eden adama kol kanat germeye çalışmak ikiyüzlülüktür, alçaklıktır, hainliktir. Karşımızda böyle birileri var. Bunların yaptığı şey, öbür taraftaki geldiğimiz noktada bizim kırılganlığımız ne? Bu ülkede %99'u Müslüman olan bu ülkede benim dinime, kitabıma, yaratıcıma, peygamberime hakaret eden kişiye 6 aydan 1 seneye kadar yetmez. Bu cürete kapılan kişi cehenneme

0: Bilici ayrı bir şey. Dünyada da bunun karşılığını görmeli. Neden görmeli? Çünkü eninde sonunda bunun değişik mukayeseleri varsa, Avrupa ülkelerinden örnekler veriliyorsa, orada bu konular biraz daha ciddiyetle ele alınıyorsa, parlamento kısa sürede bu konuda tedbir almak. Bir şey de söyleyeyim, müsaadenizle. Ben 70 yaşına dayandım. Çok şeyler yaşadım. 28 Şubat dedi arkadaşlar. Bakın, pratik bir anekdot anlatayım size. Başörtüsü için bir yürüyüş yapıldı 98'de. El ele özgürlük yürüyüşü. Türkiye genelinde 3 milyondan fazla insan slogan falan atmadan el ele tutuşarak yürüdüler. Yüründü. Ben o zaman bir gazetenin başındaydım. Emniyete çağırdılar, gittim. Emniyet amiri. Arkası da kanun kitaplarıyla dolu. Bana diyor ki, ne düşünüyorsun bu konuda? Dedim, insanlar haklarını istediler. Olur mu dedi, kanunlara aykırı. Neye aykırı dedim? Yasak dedi. Ne yasak dedim? Başörtüsü yasak mı? Tabii dedi, yasak. Nerede yazıyor dedim? Anayasada var dedi, kanunlarda var. Dedim ki, siz akademi mezunusunuz değil mi? Evet. Hukuk okudunuz, evet. Arkanızdaki de hukuk kitapları, evet. Bana dedim, şu yasak dediğiniz şeyi bir tane gösterebilir misin? Bir sürü vardı. Bir tane gösterdin. Adam durdu, bana baktı, kitaplara baktı. Ben söyleyeyim dedim, yok. Başörtüsü kanunen yasak değil. Mevzuata göre yasak değil. Hatta YÖK kanunu ek 17. maddeye göre serbest. Siz dedim, dua edin, size gel buraya, bu insanların eğitim öğretim özgürlüğünü nasıl engelliyorsunuz diye soran bir idare yok. Bunun için dedim bu kadar rahatsınız. Şimdi bakın, 2026 senesindeyiz. AK Parti 2002 sonunda iktidara geldi. AK Parti'nin başörtüsü konusunda kırıp dökmemek için, yani birilerini kırıp dökmemek için 2010'a 2012'ye kadar sabrettiğini, şimdi Türkiye'yi normalde gelmesi gereken yere taşıdığını görüyoruz. Hala alınması gereken mesafeler var. Neden? Başörtüsü, kılık kıyafet temel haklardandır. Anayasada böyledir bu. Temel haktır. Dolayısıyla müdahale edemezsin. Ancak çok zaruri sebeplerle müdahale edeceksen, özüne dokunmamak şartıyla geçici olarak kanunen bir şey yapabilirsin. Bu konuda kanun var mı? Yok. Birilerinin uydurduğu ve benim hiç göremediğim bir yönetmelik vardı yüksek öğrenim kurumlarında falan. Bunun üzerinden ensemizde boza pişirdiler. Olmayan bir yasağı yıllarca dayattılar. Neden? Baştakiler öyle düşündüğü için. Evet. Baştakiler öyle istediği için. Daha da çarpıcı bir şey. 2003 sükunetim falan yok. AK Parti iktidarı. Marmara İlahiyat'ın o zamanki dekanı. Allah taksiratını affetsin diyeceğim. Dört zararlı beyazdan birisi Zekeriya Beyaz. Bir televizyon programında Marmara İlahiyat'a dekan yaptılar. Niye? O kızları ben rehabilite edeceğim, açılmaya ikna edeceğim diye. Bu rehabilite çabasının üçüncü senesi. Televizyon programında çay molasında gittim. Hoca dedim, rehabilitasyon nasıl gidiyor? Adam ne dedi bana biliyor musunuz? Yahu dedi, haftada en az bir gün komutana gidiyorum. Kızları dedi ben arka kapıdan okula alıyorum ilahiyata. Haftada bir gün komutana gidiyorum. Kim o komutan? Birinci Ordu Komutanı Çetin Doğan. Ne diyorsun komutana dedim. Ya komutan, bu kızlara ayıp oluyor. Bunlar açılmayacak. Bunları okula alalım. Artık ilahiyat ayıp oluyor. İkna edemiyorum dedi. Zekeriya Bey dedim. Dekansınız. Rektöre gitseniz anlarım. O da dedim büyük ihtimalle aynı söyler de. YÖK başkanına gitseniz gene anlarım. Sıkı yönetim falan diyor. Niye dedim birinci ordu komutanına gidiyoruz? Allah aşkına birinci ordu komutanının ilahiyat fakültesindeki kızların başörtüsüyle ne ilgisi var?
1: İşte.
0: Bu adamlar şimdi çıkıyorlar. Efendim biz şunu yaptık bunu yaptık falan. Hayır. Zulmettiler. Alçakça zulmettiler. Bu milletin ahını aldılar. Cehennemi de hak ettiler. Bilmiyorum. Tövbe ederlerse başka. Bu kişi de şimdi cehenneme giden yollarını duruşuyor. Buna sahip çıkanlar da aynı şeyi yapıyorlar. Ha, Hadi Bey'in az önce söylediği
1: son
0: bir şey var. Son cümle. Hadi Bey'in az önce söylediği şey. Bütün bakın şu şarlatanın yaptığı şeye dolaylı olarak sahip çıkanlar ne yaptığıyla alakalı açık ve net hiçbir şey söylemiyorlar.
1: Eleştirimiz o yüzden. Yoksa orayı örtüyor. Yani mizaha, sanatçıya sahip çıksınlar vesaire. Bu arada kimse bir şey demiyor zaten ama bunu görmezden gelip, yaptığını görmezden gelip tabii, de bu tür savunmalar samimiyetsiz tabii. Sadece bunun altını çizmek için yani, o isimleri de dile
2: getiriyor.
1: Çok kısa bir değerlendirme.
2: Bakın hep bu kadrolar, bu tipler, bu tipoloji hep Müslümanları geri kalmışlıkta falan suçluyorlar ya. Tarih de bilmiyorlar. Bakın gidin ya Edirne'ye gidin. Orada değil mi 1488 yılında 2. Beyazıt tarafından yapılmış Ruh ve Sinir Hastalıkları Müzesi var. 1488'de Avrupa'da ruh hastası olan hastalara daha çok büyü yapılmış, şeytan
3: cin kaşı deyip yapıyorlar.
2: Bir sürü gerekçelerle işkenceler yapıyorlardı. Biz orada müzik, su sesi ve kokuyla, değil mi?
3: Tabii, şey yapıyorduk, tedavi. Terapi yapıyorduk.
2: İkinci örnek, Gülhane Parkı'na gidin. Orada İslam Bilimleri Teknoloji Tarihi Müzesi var.
3: Fuat Sezgin Hoca,
2: Allah rahmet eylesin. Fuat Sezgin Hoca'nın 585 adet, onları da Frankfurt'tan getirmiştir.
0: Tabii tabii tabii.
2: İslam alimlerinin yaptığı oşinografi aletlerinden tutun da denizcilikle ilgili tüm cihazların sergilendiğini görüyorsunuz, maketleri.
1: Peki.
2: Yok ya, baş örnek çok da.
1: Örnek İngilizce çok.
2: Sinalar, yani
3: tarihi bilmiyorum.
1: Teşekkür etmek.
2: Gerçekten eyvallah. Doluyuz bu konuda.
1: Kusura teşekkür bakmasın. Ediyorum hemen bu cümleyle size. İsmail Hocam, sizlere de çok teşekkür ediyorum.
3: Ben teşekkür ederim. Bir cümle, bir kelime söyleme şansım var mı? Sabrı
1: son
3: zorladın.
1: Cümleyi Hani Bey'e ona sakladım.
3: Tamam.
1: Neden?
3: Eyvallah.
1: İfade lütfen. Özgürlüğü nedir bir cümleyle, tamam. Kendisine onu dinleyerek kapatmak isteyeceğim. Ekrem Bey, sizlere de çok teşekkür eyvallah. Ediyorum. Bir sonraki programda ilk sözü sizden uzunca alacağım inşallah. Hadi be, ifade özgürlüğü nedir diye bir hatırlatmayla kapatalım.
4: İfade özgürlüğü başkasının hakkını ihlal etmeden kendinizi ifade etmek demek.
0: Harika.
1: Peki. En net yanıtla belki bugün konuştuklarımıza bu oldu. Bakın, önümüzdeki hafta tüm dünya liderleri Türkiye'de olacak. 32 ülkenin liderinden bahsediyoruz. NATO zirvesi var malum. Şimdi burada bile bizler özellikle liderlerin işte duruşundan, oturuşundan, el hareketlerinden, yani beden dillerinden verdikleri mesajları konuşacağız. Çünkü bunların hepsi uzmanlarca değerlendirilen, tartışılan ve verilen mesajların yorumlandığı bir süreçten bahsediyoruz. Hâlâ bu yaşanılanların kasti olduğunu ve bir plan dahilinde olduğunu yorumlayanlar da var. Şimdi bu beden diliyle ilgili özel bir dosyamızı ekranlara getirerek bu gece de veda edelim efendim. İyi geceler.

0: NATO üyesi ülkelerin liderlerinin bir arada olduğu bir organizasyon aslında beden dili konusunda, görsel iletişim konusunda bize bu konuya özel bir görsel şölen sunuyor.
1: NATO üyesi 32 ülkenin liderleri 7-8 Temmuz'da Ankara'da buluşacak. Zirvede önemli başlıklar ele alınacak ve ikili görüşmeler gerçekleştirilecek.
2: O görüşmelerde beden dili çok önemli. Liderlerin doğrudan göz teması kurması ve samimi tokalaşmalar ikili ilişkilerde güven ve yakın büyük göstergesi. Liderlerin oturuşları, mimikleri ve aralarındaki fiziksel mesafe resmi metinlere veya diplomatik açıklamalara yansımayan duygusal atmosferi dışarı vuruyor. Örneğin ABD Başkanı Donald Trump'ın muhatabını aniden kendine doğru çektiği o agresif tokalaşma şekli hafızalardan silinmedi. Ankara'da da benzer güç savaşlarını görmek mümkün. Zira Trump, NATO'nun İran Savaşı'nda Washington'a yeterli destek vermediğini söyleyerek ittifakı sert şekilde eleştirmişti.
0: Avrupalı liderlerle tokalaşırken sanki bizim kurban pazarlığımızda elimizi böyle aşağı yukarı ileri geri itip çekmemiz gibi vardır ya bizim kültürümüzde. Kendisi de sanki öyleymiş gibi diğer liderlerle o şekilde protokolde, diplomaside hiç hoş karşılanmayan bir üslup.
2: Tokalaşma sırasında elin üstte kalması veya iki liderin birbirlerinin dirseğine veya omuzuna dokunması genellikle diplomatik üstünlük kurma veya ittifakı vurgulama çabası olarak yorumlanıyor.
0: Liderler arasında güç savaşlarında özellikle dominant tokalaşma ya da baskın tokalaşma şeklini çok görüyoruz. Bu şekilde gelen biri işte avuç içi 45-50 derece aşağı bakacak şekilde elini uzatıyor ve karşı tarafta ister istemez avuç içi yukarıya bakacakmış şekilde onun elini tutmak zorunda kalıyormuş gibi. Fakat şöyle de bir şey var. Bu mesaj herkeste işe yaramıyor aslında. Çünkü o avuç içini aşağı doğru uzatan kişi, yani el sırtı görünen kişi hem muhatabına hem de onu izleyen kişilere, eğer medya çekiyorsa tabii ki dünyaya, ben bu görüşmeye, bu müzakereye daha baskın, daha güçlü başlıyorum mesajı veriyor aslında. Lakin o şekilde biriyle tokalaşıldığında görüyoruz hep yine zirvelerde, siyasilerin iletişimlerinde diğer kişi diğer elini o kişinin muhatabının elinin üzerine şöyle biraz dokundurduğu zaman

0: tuttuğu zaman aslında bu mesajı aldığını ifade ediyor ve onun o baskın durumu aslında eşitleniyor.
1: Basın karşısında liderlerin kameralar karşısındaki jest ve mimikleri, yapılan anlaşmalardan ya da görüşmenin gidişatından duyulan memnuniyeti yansıtıyor.
0: Protokol, özellikle diplomaside, protokol görüşmelerinde, toplantılarda koyu renk elbise, lacivert takım elbise ya da siyah takım elbise olmazsa olmazdır. Aslında siyah takım elbise olmazsa olmazdır ama lacivert giyenler de var tabii ki.
1: Zirvenin bir diğer şifresi ise kıyafetler. Kırmızı kravat, meydan okuyorum ve kararlıyım demek. İttifakın rengi mavi ise güvendeyiz ve istikrarlıyız mesajı veriyor. Diplomatik ağırlık isteyenlerse bordoyu tercih ediyor.
0: Trump bu durumda her zaman kırmızıyı tercih etti. Kırmızı kravat takacak çünkü o her zaman işte güç bende, ben liderim, otoriteyim ve buradayım, her zaman buradayım. Çünkü kırmızı daha dikkat çeken bir renktir, görünen bir renktir. Dolayısıyla o da hep görünmeyi sevdiği için bunu tercih eder. Mesela bordo kravat takanlar olabilir. Bordo neyi ifade eder? Gücü ve otoriteyi ifade eder bordo kravat. Aynı şekilde siyah da aslında gücü ifade eder ama siyahın asaleti de vardır. Onun yanı sıra ciddiyeti de ifade eder. Lacivert neyi ifade eder? Otoriteyi ve aslında derleyip toparlamayı, iş bitiriciliği ifade eder. Lacivert kravat tercih edilebilir.
1: Ve tabii ki ayakkabılar. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama takım elbise altına giydiği beyaz spor ayakkabılarıyla yine kuralları esnetecek gibi görünüyor. Bu durum zaman zaman kriz olarak görülse de Rama, Batı dünyasına dinamik, genç ve kuralları esnetebilen modern bir ülkeyiz mesajını veriyor.
0: Arnavutluk Başbakanı gene beyaz spor ayakkabı giyer mi? Evet giyer, çünkü artık onunla o özdeşleşti ve biraz aslında otoriteyi yok sayıyor ya da diplomasiyi sanki o kadar çok önemsemiyormuş gibi, daha çok protokol kurallarını önemsemiyormuş gibi onunla özdeşleşti ve yine aynı şekilde beyaz spor ayakkabı giyeceğini düşünüyorum. Çünkü sadece bu zirvede değil, diğer etkinliklerinde de beyaz spor ayakkabı tercih ediyor Arnavutluk.
2: Şimdi gözler Ankara'ya çevrilmiş durumda. Zirvede alınacak kararların yanı sıra liderlerin vereceği beden dili de merak ediliyor.
1: Başkan Erdoğan da başta Gazze olmak üzere dünyadaki tüm sorunları yine kararlı bir duruşla liderlerle görüşecek.
0: Gazze'de insanlar hayatlarını kaybediyor, çocuklar, kadınlar aynı şekilde evlerinden, yurtlarından oldular. Bir şekilde onlara karşı, bizim mazluma karşı yardımcı olmamız lazım. Dünya olarak, sadece Türkiye olarak değil, dünyanın birçok yerinde yaşanan sıkıntılar var ve bunları dile getirdikleri zaman aslında sert bir üslupla bizim karşımıza çıkamazlar. Çünkü bunlar gerçekten, bu durumlar, bu yaşanan olumsuzluklar aslında bir sakinliği, bir çözüme ulaştırmayı gerektiren durumlar.

İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında A Haber Gece'ye hoş geldiniz. Saatler tam 02. Türkiye'nin ve dünyanın gündemindeki yeni gelişmeleri aktaracağız. Gecenin sıcak haberiyle başlayalım. Tekirdağ'da bir apartman dairesinde ilk belirlemelere göre doğalgazdan kaynaklanan bir patlama meydana geldi. İki kişi hayatını kaybetti. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir apartman dairesinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın hemen ardından adreste yangın başlarken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına almak ve binadaki vatandaşları tahliye etmek için çalışma

0: başladı. Patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu öğrenildi. En düşük emekli maaşının 23.552 lira olmasına ilişkin yasa teklifi meclis başkanlığına verildi. Teklifin Temmuz'un ikinci yarısından sonra yasalaşması bekleniyor. Düzenlemede en düşük emekli maaşının artırılmasının yanı sıra başka önemli hükümler de yer alıyor.
1: En düşük emekli maaşı 23.552 lira oluyor. AK Parti meclis başkanlığına yasa teklifi sundu. Teklifte yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilerin ve hak sahiplerinin maaşlarının enflasyon oranında artırılması, 20 bin liradan 23.552 liraya yükseltilmesine ilişkin düzenleme yer alıyor. Teklifle Siber Güvenlik Başkanlığı'na yeni yetkiler tanınması öngörülüyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun yetki alanındaki bazı yetkiler Siber Güvenlik Başkanlığı'na devredilecek. Alan adı internet altyapısının yönetimi, iletişimin tespiti ve analizi gibi alanlardaki yetkiler tek çatı altında toplanacak. Yabancı sinema ve dizi platformları yerli sinemaya destek verecek. Bu amaçla medya hizmeti sağlayıcıları ve internet platform işletmecilerinden sinema sektörü için kesilecek %2'lik payların bakanlık döner sermaye hesabına gelir kaydedilmesine teklifte yer veriliyor. Aday sürücü belgelerinin iptal şartları da doğrudan kanun metnine işlenerek yasal çerçeveye kavuşturuluyor. Teklifle PTT personelinin tamamen idari hizmet sözleşmesiyle istihdam edilmesi kuralı getiriliyor.
0: Gösterisinde kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Deniz Göktaş tutuklandı. Göktaş'a halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamayla Cumhurbaşkanlığı hakaret suçlamaları yöneltildi.
2: Kullandığı ifadeleri tepki toplamış, suç unsuru tespit edilmişti. Deniz Göktaş tutuklandı. Gösterisinde kullandığı ifadelerinde suç unsuru tespit edilmesi üzerine Göktaş'a soruşturma başlatılmıştı. Yurt dışında olan ve Türkiye'ye dönen Deniz Göktaş, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından savcılığa sevk edildi.
3: Savcı huzurunda ifadesini veren Deniz Göktaş, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Ve Cumhurbaşkanı'na hakaret ve dini değerleri aşağılama suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Başsavcılık, Göktaş'la ilgili CİMER'e onlarca şikayet başvurusu yapıldığını da açıkladı.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Savunma sanayi başta olmak üzere ikili ilişkilerin ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan, Türkiye'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nde müttefikler arasındaki bağların daha da kuvvetlendirilmesi gerektiği mesajını verdi.
1: Başkan Erdoğan, NATO Zirvesi öncesi kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la İtalya Başbakanı Giorgia Meloni telefonda görüştü. Görüşmede öne çıkan başlıksa askeri ve ticari işbirliği oldu. Erdoğan, iki ülke arasında özellikle savunma sanayi başta olmak üzere her alanda ortaklığı güçlendirmek için çalıştıklarını vurguladı. İlişkilere büyük bir ivme kazandıracak yeni ve stratejik adımların atılmasının önemine dikkat çekti. Başkan Erdoğan, Türkiye'de 7-8 Temmuz'da düzenlenecek olan tarihi NATO Liderler Zirvesi'nde müttefikler arasındaki bağın kuvvetlendirilmesi beklentisini de net bir şekilde ifade etti.
0: CHP'deki iç kriz derinleşiyor. Parti içi kavgalar, yolsuzluk, rüşvet iddiaları ve belirsizlik özellikle genç seçmeni CHP'den uzaklaştırıyor. Optimal Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, gençlerin kriz anında ülkeyi daha iyi yönetecek isim olarak Başkan Erdoğan'ı gördüğünü söyledi.
4: Yürüyoruz. Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız. Hep beraber yürümeye var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar.
1: Tansiyon düşmüyor, gerilim artarak devam ediyor.
5: Olağanüstü

0: kurultay değil. Olağan kurultay.
1: Ne kadar sürecek?
0: Olağan kurultay. Ne olacak? Olağan kurultayı yaparız yani.
1: Ne kadar sürecek?
0: En fazla 4-5 ay sürer.
1: 4-5 ay sürer.
0: Tabii nereden bakarsam.
2: CHP'de yaşanan tartışmalar seçmeni partiden uzaklaştırıyor.
3: CHP'de olağanüstü kurultay beklentisinin zayıflaması yeni parti tartışmalarını beraberinde getirdi. Bitmek bilmeyen tartışmalar CHP seçmenini partiden uzaklaştırmaya başladı. Özellikle gençlerin CHP ile yollarını ayırmayı düşündüğü belirtiliyor.
2: Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, CHP'de yaşanan yolsuzluk iddiaları ve parti içi kavganın gençleri etkilediğini söyledi.
4: Gençler de bu ülkenin geleceğinden umut duymak istiyorlar. Ortaya atılan yolsuzluk iddiaları ve bunlara ilişkin toplumu tatmin edemeyecek açıklamalar ister istemez gençleri de etkiliyor.
2: Daşdemir, Özgür Özel ve İmamoğlu'nun bir parti kurması halinde genç üye desteğine ilişkin yaptıkları araştırmayı da paylaştı. Oranlarınsa bir hayli düşük seviyede olduğu gözlemlendi.
4: Mesela Ekrem İmamoğlu'nun ve Özgür Özel bir parti kurursa oy verir misiniz diye sorduğumuzda gençlerin %7.9'u kesinlikle oy veririm demiş ve bu 18-24 yaş arasındakilerdi ve yine 25-34'e baktığımız zaman onların içerisinde de %14.5'i kesinlikle oy veririm demiş.
2: Daşdemir, genç kesimin ülkeyi daha iyi yönetecek isim olarak Başkan Erdoğan'ı gördüğünü söyledi.
4: İran'a yapılan Amerika ve İsrail'in saldırısı da bu olayları değerlendirirken gençlerin de bir şekilde olayları sorgulamasını da beraberinde getirdik tüm toplum olduğu gibi. Onlar da bu olay karşısında acaba işte Erdoğan mı daha iyi ülkeyi yönetirdi, bizim başımıza böyle bir şey gelseydi Allah korusun. Yoksa İmamoğlu, Özgür Özel, Mansur Yavaş, işte Musavat Devrişoğlu gibi isimler mi diye bu sorgulamayı yaparak onun üzerinden değerlendirme yaptıklarında Erdoğan isminin açık ara öne çıktığını da gözlemliyoruz.
5: Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu kendisini eleştiren muhtarı azarlayıp küfretti. O anlarda kameralar kayıttaydı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler büyük tepki çekti.
6: Muhtara hakaret etti, aşağıladı, küfürler savurdu. Denizli'nin CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kendisini eleştirdiği gerekçesiyle Yeniçeşme Mahallesi Muhtarı Salih Gündoğdu ile tartıştı. Ardından da Gündoğdu'ya yönelik ağır hakaretlerde bulundu, küfürler etti. O anlarda kameralar kayıttaydı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler büyük tepki çekti.
5: Terörsüz Türkiye süreç yasasının son şeklini alması için çalışmalar sürüyor. 14 Temmuz'dan sonra meclis gündemine gelecek olan düzenleme için partilerle uzlaşma aranacak. Yasada infaz düzenlemesinin yer alıp almayacağı ise henüz netleşmiş değil.
7: Yetiştirebildiğimiz kadar inşallah yetiştireceğiz.
2: Yetiştirmek için hummalı bir çalışma yürütülüyor. Toplantılar yapılarak süreç yasasına son şekli verilmeye çalışılıyor.
8: Tekrar bir yeni kapı ruhu aranıyorsa, bunun vücut bulması gereken zemin terörsüz Türkiye sürecidir. Cumhur İttifakı olarak meclisimizin de desteğiyle inşallah bu hayırlı süreci tamama erdirecek, tarihe gururla anacağımız bir kayıt düşeceğiz.
2: Terörsüz Türkiye kapsamında gündeme gelen süreç yasası için AK Parti'den, meclisten, kabineden isimlerin yer aldığı toplantılar yapılıyor. Müstakil ve süreli bir yasal düzenleme söz konusu. Sadece PKK mensuplarını kapsayacak yasa hükümleri arasında infaz düzenlemesinin yer alıp almayacağı belirsizliğini koruyor. Yasada suça karışmayanlara ilişkin hükümlerin yer alacağı kesin. Ancak suça karışanlara yönelik nasıl bir yol izleneceğine karar verilmeye çalışılıyor. Yasa taslağının çerçevesinin çizilmesinin ardından mecliste AK Parti grubu da bir süre çalışacak. Grupta son şeklinin verileceği metnin diğer partilere sunulması da planlanıyor. Amaç teklifin tüm partilerin ortak imzasıyla Meclis Başkanlığı

0: 28 Temmuz tarihinde düzenlenecek kritik NATO zirvesi öncesi güvenlik seviyesini en üst düzeye çıkardı. Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen Operasyon Turkuaz çalışmaları devam ediyor. Daha önce 46 tim ve 396 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda terör, narkotik, güvenlik ve asayiş suçlarından arandığı tespit edilen 58 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı. Son olarak yapılan çalışmalar doğrultusunda çocukları dilendirenler hakkında soruşturma başlatıldı. Çocuk şube tarafından yürütülen operasyonda vatandaşların vicdani duygularını sömürerek çocukları dilendirdiği ve bu yöntemle haksız kazanç elde ettiği belirlenen 11 şüpheli polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 229. maddesi uyarınca adli işlem başlatıldı.
1: Dünyanın en büyük askeri ittifaklarından biri. NATO'ya üye 32 ülke bulunuyor. Peki milyonlarca insanın her zirvede, her toplantıda gördüğü o pusula figürlü logo neyi anlatıyor? Neden pusula seçildi? Mavi zeminin, beyaz dairenin ve dört yönü gösteren çizgilerin anlamı ne? İşte 1953'ten bu yana hiç değişmeyen NATO ambleminin hikayesi geliyor.
0: Yön gösteren pusula, birliği temsil eden daire ve Atlantik'i simgeleyen mavi zemin. 32 ülkelik ittifak, onları altında toplayan tek bir bayrak. ...1949 yılında kurulan NATO ilk yıllarında herhangi bir resmi amblem kullanmıyordu. İttifak ortak kimliğini temsil edecek bir sembol arayışına girdi. İlk yıllarda bu oluşturulmamıştı. Fikir ise kuruluşundan yaklaşık 3 yıl sonra gündeme geldi. NATO Konseyi tüm üye ülkelerin üzerinde uzlaşabileceği bir simge arıyordu. Sade ama güçlü sembol aranıyordu. İlk taslaklardan biri üzerinde 14 yıldız bulunan gümüş bir kalkandı. Kalkan savunmayı, yıldızlarsa dönemin 14 üye ülkesini temsil ediyordu. Ancak bu tasarım kısa sürede rafa kaldırıldı. Çünkü her yeni üye katıldığında logonun yeniden değiştirilmesi gerekecekti. Takvimler 14 Ekim 1953'ü gösteriyordu. Kuzey Atlantik Konseyi yeni bir fikirle geldi. Koyu mavi zemin üzerine beyaz pusula gülü, sembol beğeni topladı. Konsey tarafından resmen onaylandı. Logo aynı yılda kullanılmaya başlandı. Aradan geçen 70 yılı aşkın sürede hiçbir değişikliğe uğramadı. Peki logodaki semboller neyi temsil ediyor? Pusula gülü, barışa giden ortak yolu ve her yönden gelebilecek işbirliğini temsil ediyor. Dört beyaz çizgi de ana yönleri gösteriyor. Daire ise üye devletler arasındaki küresel işbirliğini, ittifakın sarsılmaz bütünlüğünü ve beraberliğini simgeliyor. Renklerdeki koyu mavi zemin Atlantik Okyanusu'nu, beyaz pusula ve çizgilerse barışı, tarafsızlığı ve ittifakın temiz niyetini ifade ediyor.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yeni bir dönemin habercisi olan önemli bir kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçerek yasalaştı. Kanunla birçok önemli düzenleme hayata geçiriliyor.
0: Şehit yakınları uzman erbaş olabilecek. Askerlikten muaf tutulanlara da uzman erbaş olabilmenin yolu açılacak. Yeni kanun teklifiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yeni bir dönem başlayacak. Uzman Erbaş Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun genel kurulda kabul edildi. Kanunla birçok önemli düzenleme hayata geçiriliyor. Subay ve assubaylar için yeni kurallar getiriliyor. TSK'dan ayrılan subaylar bir daha muvazzaf olarak göreve alınamayacak. Tabip subaylarsa yükümlülüklerini tamamlamadan ayrılırsa kalan süre kadar mesleklerini yapamayacak. Uzman Erbaş Kanunu'ndaki değişiklikle başta şehit yakınları olmak üzere askerlik hizmetinden muaf tutulanlar uzman erbaş olmak için başvuru yapabilecek. Kanun teklifinde uzman erbaşlara sicil sistemine ilişkin düzenleme de yer alıyor. Uzman erbaşların sicil notu 100 üzerinden verilecek. Başarılı sayılmak için en az 60 puan almak gerekecek.

0: Uzman erbaşların astsubaylığa geçirilmesinde sicil notu şartı aranmayacak. Bunun yerine en az 4 yıl sicil almış olma ve not ortalaması %90 şartı getirilecek. 7 yıllık görev süresini tamamlayan sözleşmeli er ve erbaşlar, kamu kurumlarında çeşitli kadrolara atanabilecek. Kamu kurumları bu alımlarda kontenjanın %10'unu bu personele ayırmak zorunda olacak. Atanabilmek için 41 yaşını doldurmamış olmak yeterli olacak. Terör örgütleriyle iltisaklı olduğu için meslekten atılan veya ayrılan kişilerle ilgili mahkeme kararları nihai karar kesinleşmeden uygulanamayacak. Denizaltı personeline konaklama giderleri bazı durumlarda ödenmeyecek. Ordu evleri ve askeri gazinolar askeri mahal statüsüne kavuşacak. Milli Savunma Bakanlığı eğitim kurumlarında ek ders ücreti uygulaması ise 2029-2030 eğitim yılı sonuna kadar uzatılacak.
1: ABD ve İsrail arasında İran savaşı sırasında büyük bir krizin yaşandığı ortaya çıktı. Washington Post'a göre Trump yönetimi, İsrail'in İranlı üst düzey yetkililere yönelik suikast planlarının diplomatik süreci bozmasından endişe ederek Tahran'ı dolaylı kanallar üzerinden uyardı. Haberde Washington'la Tel Aviv'in savaş hedeflerinin ayrıştığı öne sürüldü.
0: Müzakerelerin tehlikeye gireceğinden endişe edildi. ABD'nin İsrail'in suikast planını İran'a haber verdiği öne sürüldü.
2: Eğer ben olmasaydım bugün İsrail diye bir yer var olmazdı. İsrail'in haritadan silinmesine ben engel oldum.
0: İddiayı Washington Post gazetesi ortaya attı. Haber ABD'li yetkililere dayandırıldı. Savaşın son dönemleri anlatıldı. Trump yönetimi müzakere süreci yürütüyordu. Hürmüz Boğazı ve savaşın sona ermesi gündemdeydi. Ancak Washington Tel Aviv'in barışı riske atacağından endişeliydi. ABD istihbaratı harekete geçti. İsrail'in İran'ın üst düzey kadrosuna suikast yapacağına yönelik endişe vardı. Özellikle İran Dışişleri Bakanı Arakçı ile Meclis Başkanı Kalibaf hedefte olabilirdi. Bu nedenle aracılar üzerinden Tahran'la iletişime geçildi. İsrail'in niyeti konusunda uyarı yapıldı. Tahran uyarılırken İsrail de ikaz edildi. Trump yönetimi diplomatik seçenekleri değerlendirmeye başladık mesajını verdi. Tel Aviv'den de İran yönetimine suikastleri durdurması istendi.
2: Netanyahu ile ilişkilerim iyi ama onu biraz makul ve akil sınırlar içinde tutmamız gerekiyor.
0: Habere göre ABD-İsrail arasındaki görüş farkı burada netleşti. Hedefler ayrıldı. Netanyahu müzakere sürecini bitirmek için kararlı olduğunu belli etti. Trump ise barış sürecinin işletilmesini istedi. Bu nedenle bir noktadan sonra İsrail süreç dışı kaldı. Haberde aynı zamanda ilk saldırılara da yer verildi. ABD'nin en başından beri askeri hedefleri vurduğu öne sürüldü. İsrail ise İran'ın siyasi ve askeri kadrosunu hedef aldığı belirtildi.
3: Dün Hamane'yi ortadan kaldırdık. Onunla birlikte baskı rejiminde onlarca üst düzey yetkiliyi ortadan kaldırdık.
1: İsrailli insan hakları örgütlerinden Yeşdin, Batı Şeria'daki sonu gelmeyen işgalci terörünü gözler önünde seren bir video paylaştı. Yüzü maskeli 3 İsrailli işgalcinin Filistinlilerin yaşadığı köydeki evleri kundakladığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Maskeleri takıp Filistinli ailenin evine girdiler. Eşyaları birer birer tutuşturup evi ateşe verdiler. Batı Şeria'daki işgalci Yahudi terörü bir kez daha belgelendi. Üstelik Filistinlilerin her gün maruz kaldığı terörün gerçek boyutlarını gözler önüne seren videoyu paylaşansa İsrailli insan hakları örgütü Yeşdin.
4: Her şey en tepeden başlıyor. İsrail yargısı ve yetkililerinin bu suçluları cezalandırılması gereken kanun kaçakları olarak görme konusunda hiçbir iradesi yok.
0: Batı Şeria'nın Deir Divan köyünde gerçekleşen korkunç saldırıya ilişkin görüntülerde bir grup Yahudi işgalcinin Filistinli aileye ait evi ateşe verdiği görülüyor. Eşyaları tutuşturarak evi kundaklayan maskeli işgalcilerin daha sonra köydeki diğer evleri de ateşe verdiği insan hakları örgütü Yeşdin'den gelen bilgiler arasında.
4: İsrail'de bu suçların ardındaki motivasyonun İsrail'in toprak üzerindeki kontrolünü genişletmesi.

0: ederek ülkeye hizmet ettiğini düşünen çok büyük bir kesim var.
1: Pakistan'da fazla yolcu taşıyan bir otobüs uçurumdan yuvarlanarak bir vadiye devrildi. 48 yolcunun bulunduğu otobüsteki 40 kişi hayatını kaybetti.
2: Kontrolden çıkan yolcu otobüsü uçurumdan düştü. Can pazarı yaşandı. Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yolcu otobüsü başkent İslamabad'a doğru yola çıktı. Otobüs yolda arızalanan başka bir otobüsün yolcularını dağıldı. Kalabalık araç dik yamaçların ortasından geçerken kontrolden çıktı. Uçurumdan yuvarlanarak yüksek irtifadan vadiye devrildi. İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Onlarca yolcu hayatını kaybetti, yaralılarsa çevre hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.
1: Ve sırada dünyadan haber turu var.
3: Venezuela'da deprem anları ve kurtarma görüntüleri giderek azalıyor. Enkaz altında kalanlar neredeyse 10 gündür kurtarılmayı bekliyor. Ne yazık ki artık bu sesleri duymak neredeyse imkansız. Depremin hemen ardından gelen çığlık ve patlamalar yerini zayıflayan umutlara bıraktı. Kurtarma ekipleri ise pes etmeyi reddediyor. Ukrayna'nın Rusya'ya saldırıları etkisini göstermeye başladı. Deposunu fullemek isteyenlerin oluşturduğu sıraların ucu bucağı artık helikopterden de görünmüyor. Rusya'nın saldırılarından biri ise havuza isabet etti. Sporcular için kaçabilmek mümkün değildi. 'LPG sızıntısı gişeleri yangın yerine çevirdi. Aniden bastıran yağış Malca'nın yongası dedirtti. Aile otomobilleri sürüklenip gitmesin diye uzun süre mücadele etti. Ancak güçleri yetmedi. Çin'de de dev projenin yalıtım malzemesi rüzgarla çöp oldu. Gökyüzünde böyle uçuştu. Fransa'da aşırı sıcak hava klima izdihamlarıyla sürüyor. Amerikan polisi akıl sağlığı yerinde olmasa da her türlü şiddet ihtimalini kurşunlarla ortadan kaldırıyor. Mısır milli takım görevlilerine ateş etmelerine izin verilmemiş olacak ki onlarla yaşadıkları tartışma arbedeyle sınırlı kalıyor.
1: Başakşehir'de bir sürücünün sorumsuzluğu gencecik bir canı ölümün eşiğine getirdi. Alkollü halde direksiyona geçen sürücü park halindeki araçlara çarptı. 24 yaşındaki Zahide Diyar Demirbaş iki aracın arasına sıkışıp ağır yaralandı.
3: Alkol aldı, direksiyon başına geçti.
4: Alkol testi yapılmış, 1.83 promil alkol çıkmış.
3: Yetmedi, hız sınırlarını da zorladı.
4: 120 kilometre hızla gelip çarpa çarpa arabaların arasında yeğenimi bıraktı.
3: Park halindeki araçların arasında bekleyen genç kızı ölümün eşiğine getirdi. Burası İstanbul Başakşehir, 3 Haziran akşamı. Sokaktaki sakinlik kontrolden çıkan bu aracın kamera açısına girmesiyle bozuluyor. Sükunet yerini acı dolu çığlıklara bırakıyor. (Gülüyor) 24 yaşındaki Zahide Diyar Demirbaş, park halindeki iki aracın arasına sıkıştı, ağır yaralandı.
4: yeğenim yerde kanlar içindeydi. Arabaları kucaklayarak çektik. Onu iki arabanın arasından o şekilde çıkardık.

0: Sürücü ise yardım çağırmak yerine kaçtı. Üstelik iddiaya göre araçta arkadaşları da vardı. Onları da bir daha gören olmadı.
1: Kızlar çığlık attılar. Sana bu kadar içme diye çığlık attılar.
0: Alkollü olduğu öne sürülen sürücü birkaç saat sonra yakalandı, tutuklanıp cezaevine gönderildi.
1: Alkol testi yapılmış, 1.83 promil alkol çıkmış.
0: 24 yaşındaki genç kızsa hastanede ölüm kalım savaşı veriyor.
1: 20 tane MOBES kaydı geldi şu an, hepsi bizim elimizde. Çocuk bütün gece Bahçeşehir'in içinde sağa sola savrularak arabayla geziyormuş.
2: İstanbul Bayrampaşa'da bir apartmanın önünde oturan Fatma Kalkancı'nın üzerine çatıdan kopan beton parçaları düştü. Ağır yaralanan kadın ne yazık ki kurtarılamadı.
0: Çatıdan kopan parçalar kapısının önünde oturan kadını hayattan kopardı. Görünmez kaza can aldı.
3: Nasılıyım? Ya olmuş ama varmış. Takdir ilahi, yapacak hiçbir şey yok.
0: Kahreden ölümün adresi İstanbul Bayrampaşa'ydı. Muratpaşa mahallesinde iki apartman çatısından düşen beton parçaları kapıda oturan Fatma Kalkancı'ya isabet etti.
4: Saat 8-10 gece civarıydı. Evde oturuyordum, telefon seyrederken gürültü patırtı koptu. İndiğimde baktım kafası falan hepsi, beyni hep yaralamıştı.
3: Bana haber verdiler, o havasına geldim. Kendisi yerde yatıyordu. Ama zaten yani ölümü gerçekleşmişti. Nabız yok, hiçbir şey yok.
0: Yaralı kadın bir umutla hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
3: Hastaneye yetiştirene kadar zaten orada kalbi durmuş zaten. Orada şey yaptılar ama kurtaramadım.
0: Hayatını kaybeden kadının cenazesi kapısının önünde helallik alınmasının ardından defnedilmek üzere memleketi Sakarya'ya gönderildi.
2: Adana'da toplanmayan çöp sorunu devam ediyor. Sokakları kaplayan atıklar hem çevre kirliliğine hem sağlık sorunlarına neden oluyor.
5: Hala 2024 seçimi itibariyle sokak süpürme işlemi yapılmıyor. Su aracı yok, süpürge aracı yok.
6: Toplanmayan çöpler yangına neden oluyor. Adana'nın Seyhan ilçesinde çöpler düzenli olarak toplanmayınca sokaklar atıklarla doldu.
5: Bizim bir koskoca Seyhan ilçe belediyemiz olacak ve orada iki tane müdür oturacak, bir başkan yardımcısı oturacak, başkan vekili olacak, olacak da olacak ama hizmet olmayacak. Biz artık canımızdan bıkmış durumdayız.
6: Çöp yığınlarında zaman zaman yangınlar da çıkıyor.
7: Görmüş olduğunuz gibi atılan çöpler arasında kurumuş gazeller, yani yaprak ve dallar da bulunuyor. Ve aynı zamanda işte o yaprakların altında cam kırıkları da, cam şişeleri de bulunuyor. Hemen yan tarafındaysa görmüş olduğunuz gibi ahşap eşyalar bulunuyor. İşte havanın da sıcak olmasıyla birlikte buradaki gazeller alev alabiliyor. Ve ardından da buradaki çöplerin döküldüğü alanlarda artık yangın çıkmaya başladı.
5: Demet evlerde bir çöp yangını oldu. Daha sonra bizde oldu birkaç gün önce. Dolayısıyla karşıda da gördüğümüz moloz var, çöp var. Birçok korunuklarımız yabani otlarla, sararmış otlarla dolu. Bir sigara izmaritinden, bir kipir çakmadan dolayısıyla yangınlar çıkma olasılığı çok yüksek.
6: Toplanmayan çöp sorunu halk sağlığını tehdit eder boyutlara ulaştı.
7: Seyhan ilçesinde çöp konteynerleri artık sadece sineklerin yuvası değil, diğer taraftan da artık kemirgenlerin de yavaş yavaş yuvası olmaya başladı.
5: Toplum sağlığı tehdit altında. Kokuşmuş gazlar akciğerlerimize kadar doluyor. Ayakkabılarımız evimize kadar geliyor. Dolayısıyla atık çöpler, evsel atıklar, molozlar sağlığımızı tehdit ediyor.
6: Mahalle muhtarı Saniye Çelik'in girişimiyle özel bir firma sokakları temizlemeye başladı.
7: Burası Seyhan ilçesinde Pınar Mahallesi. Uzun zamandan bu yana çöpler de kaldırılmıyor, sokaklar da temizlenmiyor. Mahalle muhtarının çağrısına ise Seyhan Belediyesi kulakları tıkıyor. Hal böyle olunca görmüş olduğunuz gibi devreye özel temizlik şirketleri girdi.
5: Belediyenin yapmadığı asli görevini ne yazık ki biz özel şirkete yaptırıyoruz. Bu son derece yanlış bir şey.

0: İstanbul Valisi Davut Gül, emniyet verileri değerlendirme toplantısında 2026'nın ilk 6 ayına ilişkin güvenlik verilerini açıkladı. Terör operasyonlarının %51 arttığını belirten Gül, 84 organize suç örgütünün çökertildiğini, 58 milyar liralık mal varlıklarına da el konulduğunu söyledi.
1: 84 çete çökertildi. 2135 şahıs yakalandı. 1356 şahıs tutuklandı. Yaklaşık 58 milyar Türk lirası değerinde mal varlığına el konuldu.
2: İstanbul'da operasyonlar arttı, suç oranları azaldı.
1: Otodan hırsızlığın %39, kapkaçın %44, yan kesiciliğin %26, oto hırsızlığının %49 oranında azaldığını memnuniyetle görüyoruz.
2: İstanbul Valisi Davut Gül, 2026 yılının ilk 6 ayına yönelik güvenlik verilerini açıkladı. Gül'ün gündeminde terörle mücadele vardı.
1: 2026 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre terör örgütlerine yapılan operasyonlarımız %51 arttı. 2954 şahıs yakalandı, 619 şahıs tutuklandı, 434 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Milletimizin desteği ve duasıyla terörün her türlüsünü bitireceğiz.
2: Vali Gül, kentte son 5 yıldır aydınlatılmayan cinayet bulunmadığını da belirtti.
1: İstanbul'da son 5 senedir aydınlatılmayan tek bir cinayet yok. Kişilere ve mala karşı işlenen diğer suçlarda da faillerin bulunma oranları her geçen gün artıyor. Dolayısıyla da suçların tekrarı önleniyor.
2: Ve ruhsatsız silahla mücadele.
1: 8.008 ruhsatsız silah ele geçirildi. 6.725 kişi yakalandı. Basit bir kabahat olmaktan çıkarılıp hapis cezası olan bir suç kapsamına alınması bu konuda asıl kırılma noktası oldu.
2: Vali Gül, İstanbul'da orman yangınlarına yönelik alınan önlemleri de anlattı.
1: 8 Haziran'dan 15 Ekim'e kadar bazı piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişleri yasakladık. Havai fişek ile benzeri patlayıcı, yangın çıkarıcı, yanıcı, eğlence araçlarının satılmasını, kullanılmasını 16 Temmuz ve 28 Ekim tarihleri arasında yasakladık.
0: Tarım ve Orman Bakanlığı vatandaşın sağlığını içe sayan, ürünlerinde taklit ve tahşiş yapan firmaların listesini yayınladı. Listede yer alan bazı gıda ürünlerinde tek tırnaklı eti tespit edildi.
2: Vatandaşa kavurma diye at ve eşek eti yedirildiği ortaya çıktı. Gıda güvenliğini hiçe sayan markalar tek tek tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı hileli gıdalar listesini resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuna ilan etti. Listenin en ürkütücü kısmı et ve et ürünlerinde yaşandı. Yapılan laboratuvar analizleri bazı firmaların kırmızı ete tek tırnaklı eti, yani at ve eşek eti karıştırdığını ortaya çıkardı. Bakanlık yetkilileri halk sağlığını tehlikeye atan bu firmalara en ağır idari para cezalarının uygulanacağını ve suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Ancak tehlike sadece kırmızı etle sınırlı değil. Denetimler kapsamında peynir, zeytinyağı ve bal gibi sofralarımızın en temel gıda ürünlerinde de çok büyük hileler yapıldığı belirlendi. Tüketici dernekleri ise vatandaşı dikkatli olmaya çağırdı. Piyasa değerinin çok altında satılan şüpheli ürünlerin vakit kaybetmeden Alo 174 gıda hattına ihbar edilmesi gerektiği hatırlatıldı. Bakanlık, gıda terörüne karşı mücadelenin aralıksız süreceğini ve hile yapanların düzenli olarak ifşa edilmeye devam edileceğini kaydetti.
0: Antalya Falezler bölgesinde dalış yapan sualtı fotoğrafçıları onlarca ölü vatoz yavrusu tespit etti. Vatozların balık ağına takılmış olabileceği düşünülüyor.
2: Antalya'da bir dalgıcın kamerasına korkutan bir manzara takıldı. Denizin dibinde onlarca ölü vatoz yavrusu tespit edildi. Falezler bölgesinde dalış yapan sualtı fotoğrafçıları

0: Fotoğrafçıları gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.
1: Burada bir dalış yapalım dedik, sportif amaçlı, ama gördüğümüz manzara gerçekten bizi çok üzdü. Bunu görüntüledik, sizlerle paylaşmak istedik.
0: İlk anda canlı sandıkları vatoz yavrularına yaklaşan dalgıçlar hayvanların ölü olduğunu tespit etti.
1: Onlarca vatoz ölü bir şekilde bulunuyor falezlerin alt tarafında. Biz bu vatozlarla ilgili olarak da ilgili mercilere bildirimde bulunduk. Bu vatozlar ölüm sebebi olarak da balıkçı ağlarına takılmış olduklarını düşünüyoruz ve kendileri çok küçük vatozlar, büyük vatoz değiller.
0: Görüntüyü izleyen uzmanlar da dalgıçların iddialarını doğruladı. Vatoz ölümlerinin balıkçılık faaliyetlerinden kaynaklandığını ifade etti.
2: Sosyal medyada paylaşılan görüntülerdeki balıkların ölümü o bölgeye ağ bırakan bir balıkçımızın ağına topluca vuran balıklar bunlar. Öldükleri için de balıkçı muhtemelen bunu denize attı. Başka bir şekilde izahı yok, çünkü başka balık ölümü yok. Yani vatozların dışında başka balık ölümü yok.
3: Orman yangınının yaraları sarılıyor. Ödemiş'te inşa edilen 138 afet konutunun teslimatı bu ay sonunda başlıyor. Yöresel mimariye uygun yeni köy evleri hak sahiplerine teslim edilecek.

0: Devletimizin büyüklüğünü milletimiz de burada gördü. Gerçekten çok büyük bir afet yaşadık. Hala dağları görüyorsunuz. Simsiyah. Orman da bu konuda kesimlere başladı. Yeni dikimlere başladık. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin.
1: Alevlerin küle çevirdiği köyler şimdi yeniden ayağa kalkıyor. Yanan evlerin yerini afetlere dirençli yeni yuvalar aldı.
2: Sağ olsun bakanımız yardımcı oldu. Yanımızdaydı her zaman için. Bizi yalnız bırakma. Yangının oldu hemen buraya geldiler. Hani bu kadar hiç çabuk gelirler diye düşünmezdik, yapılacak diye düşünmezdik. Hepsinden Allah razı olsun yaptılar.
1: Orman yangınları yalnızca ağaçları yakmadı. Evler de zarar gördü.
3: Ödemiş yangının ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 600 milyon kaynakla toplam 4 köydeki 138 köy evinin temelini atmıştı. Aradan geçen bir yılda evler tamamlanma noktasına geldi ve Temmuz ayının sonundan itibaren hak sahiplerine teslim edilecek.
2: Çok acıydı. Yani haberi aldık akşamdan, ne olduğumuzu bilemedik tabii, evlerin yanını hiç düşünmüyorduk yani, yanar diye. Hani yol o kadar diyorduk, yanmaz belki. Ya herkes umudu keserdi, köy yandı diye çıktılar hani köyden. Aynen, hepimiz köyün hepsi gitti yani, acıyla gittiler. Nasıl bırakacağız, anılarımız vardı, evlerimiz, her şeyimiz dedi, gittik.
4: Bakan Bey, teşekkür ederim size.
0: Gerçekten devletimizin büyük olduğunu biliyorduk zaten. Bu bilinçteydik ama burada gördük ki ben birebir yangının başladığı tarihten itibaren burada birebir yangını da yaşadım. Yangından sonrasını da yaşadım. Ve bilhassa AFAD, Çevre Şehircilik Organizasyonu'nun mükemmelliyetini gördük. Biz bile şunu düşündüğümüzde AFAD yapmış oldu yangın zamanında. Gerçekten kendilerine buradan bilhassa AFAD ve Çevre Şehircilik'e çok teşekkür ederiz.
5: Çok sevinçliyiz. Çok sevinçliyiz. Allah razı olsun. Devletimizi Allah zeval vermesin.
6: ...15 Temmuz Derneği ve Türk Kızılay'ı Muharrem ayı vesilesiyle 253 şehit anısına aşure dağıttı. Etkinlikte konuşan dernek başkanı İsmail Hakkı Turunç, milli birlik vurgusu yaptı.
7: Allah kabul etsin.
8: Allah kabul etsin.
9: 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında şehitler unutulmadı.
10: İstanbul ve Ankara'nın değişik ilçelerinde yapılmış olan aşureleri tüm şehitlerimizin anısına ve bu toprakları bize vatan kılan ecdadımızı hatırlatmak adına bu aşureleri dağıtmış olacağız.
9: 15 Temmuz Derneği de Türk Kızılay'ı 253 şehit anısına anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. İstanbul ve Ankara'da hazırlanan aşureler cuma namazı çıkışı camilerde dağıtıldı.
11: Vatanımız, milletimiz bayrağımızın altında hala huzurlu bir şekilde yaşamak her şeye bedel.
9: Üsküdar Kuzguncuk'ta derneğin bahçesinde anma etkinliği gerçekleştirildi. 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç buradaki konuşmasında milli birlik vurgusu yaptı.
10: Bizim kültürümüzde birlik ve beraberlik ve kardeşlik ruhu her zaman ön plana çıkmıştır. 15 Temmuz'da da o anlayış da zaten 40 yıl ötesinden hazırlanmış emperyal ülkelerin hazırladığı bir darbeyi, milletin kalbindeki vatan sevgisi, gönlündeki vatan aşkı ve burada da bir bedel ödemek gerekiyorsa bu bedeli ödeme anlayışıyla ve o ruhla binlerce insanımız meydanlara ve sokaklara çıkmıştı. Bu hain darbe girişimini önlemiştik.
12: Birlik ve beraberliğin tüm dünyaya duyurulduğu bir gecedir aslında. Bu vesileyle aziz şehitlerimizin rahmetle anıyorum. Allah gazilerimize de sağlık, sıhhat versin.
13: Bu ülke çok kıymetli, çok değerli. Bayrağımız, ezanımız, vatanımız. Biz o gece çıktığımızda dediğim gibi 15 Temmuz gecesini kanlı geceden şanlı geceye çevirdik. Bununla da gurur duyuyoruz. İmzamızı attık. Bütün dünyaya korku saldık.
6: Bir Temmuz'da başlayan depozito iade sistemi Türkiye'nin ilk sıfır atık şehri ünvanına sahip Kızılcahamam'da yoğun ilgi gördü. Cam, plastik ve metal ambalajları iade makinelerine verenler hem 1 lira kazanıyor hem de geri dönüşüme katkı sağlıyor.
1: Görüntüler Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinden. 2019'da sıfır atık uygulaması için pilot ilçe olarak seçilen ve Türkiye'nin ilk sıfır atık şehri ünvanına sahip Kızılcahamam'da depozito iade sistemi de yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar cam, plastik ve metal içecek ambalajlarını iade makinelerine getirerek hem geri dönüşüme katkıda bulunuyor hem de her ambalaj için 1 lira depozito alıyor. Bu sistemin kısa sürede yoğun bir kullanıcı kitlesi bulması, Kızılcahamam'da çevre bilincinin arttığını bir kez daha gözler önüne serdi. Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar da çevreye duyarlı projelerin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Ayrıca yetkililer de sistemin vatandaşlara ekonomik kazanç sağlamasının yanı sıra atıkların kaynağında ayrıştırılmasını teşvik ederek sürdürülebilir çevre hedeflerine önemli katkı sunduğunu belirtti.
6: İstanbul'da 4000'i aşkın merkezde kapılarını açacak olan Yaz Kur'an kursları pazartesi günü eğitime başlayacak. 6 hafta sürecek programlarda çocuklar hem Kur'an-ı Kerim öğrenecek hem de sportif ve kültürel faaliyetlerle dolu dolu bir yaz tatili geçirecek.
1: Yaz Kur'an kursları başlıyor. Çocuklar hem öğrenecek hem de eğlenecekler.
7: Yaz mevsimi bizim için Kur'an'la dostluğumuzu artırmaya vesile olarak görebiliriz.
1: Diyanet İşleri Başkanlığı çocukların ve gençlerin yaz tatilini en verimli şekilde değerlendirmesi için 2026 yılı Yaz Kur'an kurslarını açıyor. Kurslar 6 Temmuz'da başlayacak. Başvurular 13 Temmuz'a kadar sürecek.
7: Bismillahirrahmanirrahim. 8000 personelimizle, hocalarımızla toplamda da 4000'in üzerinde mekanımızda, bunların çoğunluğunu 3'te 2'sini camilerimiz oluşturuyor. İnşallah 6 hafta süresince bu faaliyeti deruhte etmeye gayret edeceğiz.
1: Kurslar 4, 6 ve 7-22 yaş gruplarına özel olacak. Miniklere ahlak ve değerler eğitimi verilecek. 7 yaş üstüne ise Kur'an, ibadet ve siyer anlatılacak.
7: 4-6 yaş grubundaki öğrencilerimize verilecek eğitimde ağırlıklı olarak değerler eğitimi dediğimiz bir ahlak eğitimi ağırlıklı. Beraberinde dini bilgiler ve beraberinde de Kur'an eğitimi verilecek. Onların yaş seviyelerine uygun bir şekilde.
1: 6 hafta sürecek eğitimlerde çocuklar sadece ders işlemeyecek. Futbol turnuvaları, piknikler, yüzme faaliyetleri ve bilgi yarışmaları da düzenlenecek.
7: Hem İstanbul'daki halkımızı hem çocuklarımızı, gençlerimizi yaz kurslarımıza bekliyoruz.
6: Kaslarımız sadece hareket etmemizi sağlayan yapılar değil. Uzmanlara göre vücuttaki kas rezervinin büyük bölümünü oluşturan bacak kasları, dolaşımdan beyin fonksiyonlarına, yaşam kalitesinden sağlıklı yaşlanmaya kadar birçok alanda önemli rol oynuyor. Peki kas gücünü korumak neden bu kadar önemli? İşte uzmanların dikkat çeken değerlendirmeleri.

0: bacak kaslarının vücutta tüm kas dokunun yaklaşık yarısında oluşturduğu için oldukça önemi var.
1: Günlük yaşamda atılan her adım bacak kaslarımızı çalıştırırken aynı zamanda vücudumuzdaki büyük bir değişimi de başlatıyor.
2: Yürümemizi, koşmamızı, hatta oturup kalkmamızı sağlayan bacak kasları meğer görevleri sandığımızdan çok daha fazlaymış. Peki bacak kaslarının bu kadar önemli olmasının sebebi ne?
0: Bacak kaslarının içinde toplar damarlarımız var ve bu toplar damarların kendi kan akışlarını sağlayacak kas dokuları yok. Bacak kasları, özellikle baldır kaslarındaki kas, bu toplar damardaki kanı pompalar ve dolaşımı düzenleyen en önemli unsurlardan bir tanesidir.
1: İlk bakışta alakasız görünen beyin, sinir ve kas sağlığı. Uzmanlara göre bu bağlantı sanılandan çok daha önemli.
0: Fizik tedavi ve rehabilitasyon doktorları olarak alt ekstremitelerdeki egzersizleri yaptırırken aslında nöroplastisi dediğimiz beyin fonksiyonlarını geliştirmeyi hedefleriz. Nörofizyolojik egzersizle birlikte kemik erimesi daha fazla oluyor. Hem insülin direnci, diyabet gibi durumlar, beyin fonksiyonları gibi durumlar ve kişinin kendi kalp sağlığı, akciğer sağlığı, aslında kas kitlesini korumak bunların hepsi için çok önemlidir.
2: İlerleyen yaşlarda hareket kabiliyetini korumanın yolu güçlü bacak kaslarından geçiyor. Uzmanlara göre hareketsiz yaşam kas kaybını hızlandırırken düzenli yürüyüş ve egzersizler sağlıklı yaşlanmanın en önemli desteklerinden biri.
3: Edemiyoruz çünkü ruhumuz tembel.
4: Çok dikkat etmeler lazım. Çok spor yapmalar lazım. Hele ki kas geliştir. Kaslar çok önemli.
0: Güçlü bir kas rezervi oluşturulmasını öneririm. Orta yaşta bu kas rezervini korumayı, yaşlılıkta da kaybı minimalize tutmayı öneriyorum. Çünkü yaşlandıkça kas kitlesi kaybı, sarkopeni dediğimiz bir durum söz konusu oluyor. Kas kitlesini korurken de çok ağır yüklü egzersizler yerine yaşa göre doğru ve profesyonel destekle birlikte yapılan egzersizleri önemini hatırlatmak isterim.
5: Hollandalı bir çiftçinin evine bir gün bir yumurta geldi ve deyim tam da yerinde, bu sürpriz yumurta çiftçinin hayatına eşine az rastlanır bir sevgi bağı kattı.
6: Arkadaşının bıraktığı yumurtayı teslim aldı, içinde bir kuş olduğunu tahmin etti ama yanıldı. Sürpriz yumurtanın içinden sevimli mi sevimli bir yavru kuğu çıktı. Hollanda'da bir çiftlikte yaşayan Nick Meijer, yumurtadan çıktığı andan itibaren kuğu yavrusunun üzerine titredi. Sevimli minik de gün geçtikçe bağlandığı, onu elleriyle besleyip büyüten çiftçinin peşinden ayrılmaz oldu. Çiftçinin Cip ismini verdiği kuğu hızla büyüdü ama alışkanlıkları değişmedi. Adeta bir evcil hayvan gibi sahibine sokuluyor, kendini sevdiriyor, sahibinin peşinde gezip birlikte yüzüyor. Cip artık yalnız da değil. Çiftçi Nick Meijer yaralı bir kuğuyu sahiplenip iyileştirdi ve kuğular ayrılmaz ikili haline geldi. Meijer bir süre sonra kuğular dilediği zaman çiftliği terk edip doğaya dönebilsinler diye çiftliğin kapılarını ve su yollarını açık bıraktı. Ama ona kalpten bağlanan ve yerini de çok seven kuğular hiçbir yere gitmedi. Bu imrendiren dostluğu sosyal medyada binlerce kişi takip ediyor.
5: Ankara Altındağ'daki Altınköy Açık Hava Müzesi bugünlerde çok anlamlı bir projeye ev sahipliği yapıyor. Doğal yaşamıyla dikkati çeken müze, özel gereksinimli çocukların tedavisinde büyük rol oynayan hipoterapi, yani at destekli terapi merkezine dönüştü. Uzmanlar eşliğinde at binen özel çocuklar hem dengelerini geliştiriyor hem de keyifli anlar yaşıyor.
1: Burası Ankara Altındağ'daki Altınköy Açık Hava Müzesi. Yel değirmeni, asma köprüleri ve rengarenk bahçeleriyle bilinen bu doğal yaşam alanı, şimdilerde özel çocukların şifa kaynağı oldu. Altındağ Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeyle, özel gereksinimli çocuklara uzmanlar eşliğinde hipoterapi, yani at destekli terapi hizmeti sunuluyor. Her çocuk için önce titiz bir değerlendirme yapılıyor. Gelişim düzeylerine göre hazırlanan özel programların ardından eğitimler başlıyor.

0: Çocuklar önce sahte at üzerinde denge çalışıyor. Ardından uzman antrenörler eşliğinde gerçek atlarla buluşuyor. Atın üzerinde ritmik hareketler yapılıyor.
1: Atın iki yana, öne arka ve yukarı aşağı bir salınımı oluyor atın üstünde olduğunuzda. Bu sizin bedeninizin hatta iç organlarınızın aynı anda çalışmasını sağlıyor. Dikkati toplamanızı, dengenizi oluşturmanızı, konsantrasyonunuzu bütünlemenize ve özellikle de anda kalmaya getiriyor.
0: Terapi sadece fiziksel değil, ruhsal olarak da çocuklara çok iyi geliyor. Atlarla sevgi bağı kuran çocukların özgüvenleri artıyor, yüzleri gülüyor.
2: Antalya'da yaşayan Emine Tektaş, 4 yaşında ninesiyle başladığı çobanlığı 90 yıldır devam ettiriyor. 94 yaşındaki kadın hayvanlarının bakımını tek başına yapıyor.
3: Malla geçiriyen de var, koyunla diyen gibi. Kediyle, köpeğiyle, tavuğuyla hepsinde elim var.
0: Ömrünü hayvanlarına adadı. Antalya'da yaşayan Emine Tektaş 94 yaşında.
3: Gelin geldim 49'da. Karacalaba at öldüğü dille atla geldim. Oradan indim badem ağacına. Taşın arası
0: yol mu bulamadın? Her sabah erken saatte kalkan kadın tek başına koyun ve keçilerini otlatıyor, onların bakımını yapıyor.
4: 80 tane keçiyi, koyunu sen, hepsini sen otlatıyorsun.
3: Otla diyen, he. Hepsini otla diyen. Garip halim,
4: yar başından düşmüş. Emine nine Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Badem Ağacı köyünde 4 yaşında başladığı çobanlığa 90 yıldır devam ediyor.
3: Sabahleyin sayın. Oğlanı anasına salıyan, sabahleyin götürüyen, otlatıp geliyen öğlen, oradan kapa diyen, 2-3 saat yatıyor, saat 3'te, 4'te götürüyor, bir daha gidip geliyen akşama. Akşam oğlanı ayırıyan, ertesi sabah yine sahiyen.
0: Temiz hava, doğal beslenme ve hareketli yaşam. 94 yaşındaki Emine Tektaş, sağlıklı ve zinde olmasını bu 3 nedene bağlıyor. 4 çocuğu olan kadın sütten yaptığı ürünleri satarak geçimini sağlıyor.
3: Peynir yapıyoruz, yoğurt yapıyoruz. Her şeyi istediğimizi yapıyoruz.
4: Emine nene ilerlemiş yaşına rağmen sadece çobanlık yapmıyor. Davarların, keçilerin yünlerini, kıllarını kırkıyor. Aynı zamanda sütlerini sağıyor ve bu sütlerden yoğurt, peynir yapıyor.
3: Ben de kıllarını da kırkıyoruz. Kıl deriz biz.
4: Evet, doğru.
3: Geçi kılı.
0: Yaşlı kadın gücü yettiğince çobanlık yapacağını söylüyor.
4: Kaç torun var?
3: 7 tane torunum var. Torunun çocukları 16 tane boyunlu torunlar. İkişer çocuklar var hepsinin de.
2: Doğu Karadeniz'de havaların ısınmasıyla birlikte yüzyıllardır sürdürülen geleneksel yayla göçü başladı. Yöre halkının rengarenk süslediği hayvanlar, yöresel kıyafetler ve horonlar eşliğinde adeta bir görsel şölene dönüştü. Ayrıntılarını paylaşacağız. A Haber Gece'yi bu haberle birlikte noktalamış olacağız. Şimdilik hoşçakalın.
5: Kimi boncuklarla bezendi, kimi renkli iplerle süslendi. Çan sesleri kemençe ezgilerine karıştı. Asırlık gelenek yeşilin kalbinde yeniden canlandı.
6: Atalarımızdan, eskilerimizden, onların izinden gitmeye çalışıyoruz.
5: Doğu Karadeniz'de havaların ısınmasıyla birlikte besicilerin heyecanla beklediği yayla göçü başladı. Trabzon'un Tonya ve Şalpazarı ilçelerinde ahırlardan çıkan sürüler 1800 rakımlı Çağman Yaylası'na doğru yola koyuldu.
6: Tonya Kalıncan Mahallesi'nden Çağman Yaylası'na geliyoruz. Yaklaşık 2 saat mesafede yürüme mesafemiz.
5: Yolculuk zorlu, patikalar dik. Ama Karadeniz'in insanının neşesi, yorgunluğu

0: Haber ekranlarından mutlu akşamlar. Aklın yolunda haftaya ve güne noktayı birlikte koyacağız. Hem yurt içinde hem de dünya gündeminde çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. O gelişmelere dair önemli ayrıntıları aktaracağız. Önümüzdeki hafta Türkiye tarihi bir zirveye ev sahipliği yapacak. NATO'da liderler Ankara'da buluşacak. Bu başlığa dair de notları ekranlarınıza taşıyacağız. Çok değerli konuklar yine bu haftada bize eşlik ediyorlar. Hemen sizlerle buluşturmak isterim. Coşkun Baş bu her hafta olduğu gibi bizlerle. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Aktan. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Avukat Hadi Dündar bizlerle. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk efendim, hayırlı yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Akademisyen Yeliz Albayrak bizlerle. Yeliz Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Ve Gaffar Yakınca bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
4: Merhaba, hoş bulduk.
0: Dünya gündemi ve NATO zirvesini konuşacağız. Enine boyuna değerlendireceğiz. Öncesinde önemli açıklamalar var. Özellikle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın dünkü açıklaması. Katsa ve özellikle Kaan'ın motorları ile ilgili bir beklenti var Trump'ın açıklamasına dair. Bunları konuşacağız. Ama öncesinde günün en sıcak gelişmelerinden biri Deniz Göktaş. Deniz Göktaş olayı Türkiye'nin gündemindeydi. Bir komedyen ve o komedyenin yaptığı gösteri sırasında Kur'an-ı Kerim'e, kutsal kitabımıza onunla alay eden esprileri nedeniyle bir tutuklama söz konusu olduğu Deniz Göktaş tutuklandı. Yöneltilen suçlamaları da hemen aktarayım. Hadi Dündar'ı da bu başlığa dair değerlendirmeleri için yanıma davet edeyim. Yöneltilen suçlamalar dini değerleri aşağılama, Cumhurbaşkanı'na hakaret olarak belirtildi ve ardından da bir tutuklama gerçekleşti. Ama Deniz Göktaş yurt dışındaydı. O gösterisini paylaştıktan sonra yurt dışına çıkmıştı. Ardından geldikten sonra gözaltına alındı. Bu süreç içerisinde özellikle yan yana hiç görmediğimiz partilerin, isimlerin Deniz Göktaş ismi üzerinden ya da onun gösterisi üzerinden yan yana geldiğini de gördük. Bunları da soracağım ama ifadesinden bir bölümü paylaşmak isterim. İnançlı birini kırmak gibi bir amacım yok. Herhangi bir şekilde Cumhurbaşkanını aşağılamak gibi bir niyetim yok. Suçlamaları reddediyorum dedi Deniz Göktaş. Hadi Dündar ne dersiniz bir hukukçu gözüyle? Kısaca yorumumuzu alayım, sonra diğer konuklarımın da görüşlerini alacağım.
2: Teşekkür ederim. Şimdi kendisi ifadesinde inançlı birini kırmak gibi bir amacım yok diyor. Fakat orada espri olarak kullandığı dil, kullandığı cümleler tamamen dine yönelik, dini aşağılayıcı, insanları bunun üzerinden ayrıştırmaya yönelik bir ifadeleri söz konusu. Tabi burada Türk Ceza Kanunu'nun bu konuyla ilgili ne söylediğini aslında bakmamız gerekiyor. Çünkü ne yazık ki heyderpey biz bunu periyodik şekilde Türkiye'de görüyoruz ki her önüne gelen dine saldırıyor, kutsal kitabınıza saldırıyor, peygamberinize hakaret ediyor, aynı zamanda dini değerlerinizle alay ediyor ve bunu işte komedi malzemesi yapıyor. Ancak bununla ilgili Türk Ceza Kanunu 216. maddemizin 2. ve 3. fıkrasında şunu söylüyor: 6 aydan 1 yıla kadar bir hapis cezası öngörülüyor. Düşünsenize, Türkiye gibi bir ülkedesiniz. Nüfusun %90'dan fazlası, %99'u Müslüman olan bir ülke. Aynı zamanda dininin İslam olduğu, bütün insanların Müslüman olduğu ve dini değerlerine kadar hassasiyetle yaklaşıldığı bir ülkedesiniz. Böyle bir ortamda dininize karşı yapılan saygısızlığın Türk Ceza Kanunu'nda karşılığının 6 ayla 1 yıl arasında bir cezaya hükmedilebileceğini düşündüğünüzde aklınızın alabileceği ya da bu suç için caydırıcı olabileceğini düşünebiliyor musunuz yani? Ne yazık ki Türk Ceza Kanunu'nda